0: yani, futbol sevenler olarak merak ediyorum şunu.
1: Sor.
0: Yani
1: futbolda takip ettiğim.
0: Bu mesela dün akşam Semedo'nun kırmızı kart pozisyonu oldu. Bir önceki maçta
1: Semedo'nun kırmızı kart pozisyonu ilgili Serdar Hoca biliyorsun aynı zamanda şeyde yazıyor, gazetede yazıyor aynı zamanda pozisyonla ilgili Semedo'nun kart görmesi gerektiğini söyledi, kırmızı kart olması gerektiğini söyledi.
0: Biliyorum Aygün abi, konu modeli yani Osimhen'in pozisyonu olduğu, diğer Trossard'ın pozisyonu olduğu. Burada şu soruluyor mesela, sahada hakemin vermesi gerekiyor, var karışamaz.
1: Doğru.
0: Yani sahada hakem onu vermesi gerekiyor, veremiyorsa burada varın karışması gerekmiyor mu?
1: Ya bazı pozisyonda varın devreye girmemesi gerekiyor. Sana söyleyeyim.
0: Ya ben, yani,
1: mesela Osimhen'in pozisyonunda varın devreye girmemesi gerekiyor. Ben de bak şimdi bak. Her sene biz bunu yapıyoruz.
0: Devreye girmesi gerekiyor evet.
1: Ben de bilmiyorum abi. Her sene her hafta kural değişiyor Türkiye'de. Yani biz yeniden ifap yazdık.
0: Hakem sahada penaltı vermesi gerekip vermiyorsa burada varın devreye girmesi gerekir yani.
1: Aynı düşüncedeyim. Aynı düşüncedeyim.
0: Ya bu kuralın artık yani ifap mı düzenliyor? Futbol Federasyonu mu düzenliyor? Net bir şekilde hakem sahada vermesi gerekiyorsa bunu varın devreye girip vermesi gerekiyor yani.
1: Doğru.
0: Hakemin sahada kararına bırakılması gerekmiyor bence.
1: Doğru.
0: Yani genelde futboldaki tartışma bunun üzerinden dönüyor. Var devreye girmesi gerekiyordu, varın devreye girmemesi gerekiyordu. Bütün mevzu bu bence. Yani zaten hakemlerimiz kötü de yapacak bir şey yok zaten.
1: Peki, sonra. Doğru söylüyorsun, doğru. Peki.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Evet, kaç oldu saat? 28. Bir dinleyici de alalım mı? Ondan sonra araya gidelim. Son dinleyicimizi alalım. Günaydın, Deniz'den yazıyorum. Yayınlarınız, sesleriniz ince geliyor demiş. Haftalardır böyle inanın duyduğumuzda sizin sesiniz değil, iyi yayınlar demiş. Deniz'deki yayınlarda bir sıkıntı varmış. Seslerde bir problem varmış. İnce gidiyormuş sesimiz. Dinleyicimiz sonu 71 ile biten, teşekkür ederiz. Engin Bey'e de saygılarımızı iletelim. Şimdi ilettik Engin Bey. Good morning Avustralya'dan. Good morning Avustralya. Kim yazmış bize hemen bakalım sevgili Avustralya'daki dinleyicimiz. Aytekin Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Good morning. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Sultan Gazi'den Ünal.
1: Buyurun Ünal Bey.
2: Ben şimdi sabahtan beri dinliyorum da arkadaşlar biraz ortamı gerdiler. Yani bağlanan sayısı da yükseliyor. Zor düşürdüm ama.
1: Evet,
2: biz ilk başlamadan önce ne dedik? Bu hakemlerle gitmez dedik.
1: Doğru abi.
2: Takımlar birbirine düşmesin diye söylüyoruz. Yani biraz da sağduyulu olmamız lazım. İlk haftadan Beşiktaş Eyüp maçındaki hata. Hı hı. Ondan sonra Alanya Beşiktaş maçındaki hata. Yani ilk hafta yani Beşiktaş kollandı dediler. İkinci hafta Beşiktaş kollanmadı dediler. Yok Fener'in penaltıları, ilk hafta mesela iki tane penaltı vardı. Fener'in verilmedi. Daha sonraki olaylar. İşte Galatasaray'ın yani bana göre Yunus'un harekete faul verdi. Biz ilk attığımız golde. Bana göre Yunus'un o hareketi Avrupa'da faul vermezler. İşte bu hakemlerin yüzünden biz Avrupa'da kolay faul almak için kendimizi yere atıyoruz. Faul verilmez zaman o ataklar geri dönüp gol oluyor.
1: Doğru.
2: Bu hakemler böyle yani Futbol Federasyonu Başkanı ve hakem Ferhat Gündoğdu değil mi?
1: Evet, Ferhat Gündoğdu. Evet efendim.
2: Orada 2 milyonluk, 3 milyonluk ya asgari ücretli insanların hayatta ömür boyunca göremediği şeyleri bir sene içinde yiyip içmeler. Yani bunlar istifa etmiyorlar ama futbola da bir girişim sağlamıyorlar. Açık açık konuşmuyorlar. Konuşanları susturmaya çalışıyorlar. Ya para cezası ya hak mahrumiyeti şeyle. Ama burada taraftarlar birbirine dikkat edin. Dedisiniz, yayından aldınız. Size çok teşekkür ediyorum. Kaldığı insanlar bağlansın ve güzel yorumlar yapsın. Burada milyonlar dinliyor, milyonlar izliyor. Yani ve Radyo Spor ben 15 seneyi geçti dinliyorum. Yani kaliteli bir, çünkü Türkiye'de bana göre Radyo Spor tek. Çünkü sadece buraya bağlanıyorum. Başka hiçbir yere bağlanmıyorum. Burada da kendimi çok güzel ifade ediyorum. Bir kere daha sözüm Aygün Bey, teşekkür ediyorum. Sözümü kesmedi. Neden? Çünkü o şekilde oluyor. Herkes birbirine saygı. Herkesin görüşü farklı. Zaten bir arkadaşımız da herkesin görüşü aynı olsa tek tip insan olurduk. Ama birbirimize saygı duymayı, hakaret kesinlikle olmak, hele hakemler hiç hakaret etmeyin, hemen dava açılabilir. Aygün Bey, teşekkür ediyorum size. Sonuna kadar sizi destekliyoruz. Siz tabii tarafsınız ama
1: tarafların
2: taraf olduğunuzu yayından sonra görüyorum ben. Yayın içinde hiç taraf değilsiniz. Teşekkür ediyorum.
1: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Saygılar. Günaydın. Kısa bir ara.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Serdar Akçer'le Var Odası.
2: Evet, Serdar Akçer'le Var Odası'na hoş geldiniz. Sevgili hocam da hoş geldi. Biliyorsunuz hocam, biliyorsunuz uzun yıllar Ulus'ta FIFA'da hakem eğitmenliği yaptı ve aynı zamanda Süper Lig'de de maç yönetti. Sevgili Serdar Akçer hocam, günaydın. Nasılsınız hocam?
3: Günaydın hocam. Günaydınlar. Herkese iyi haftalar diliyorum.
2: Hocam, gazete yazılarınızı takip ediyor. İstersen oradan bir kısa başlayın isterseniz.
3: Tabii ki.
2: Hangi gazete için? Ben biliyorum da sizi takip etmek isteyenler açısından da neler söylersiniz o anlamda hocam?
3: Valla hocam, Tabur Gazetesi'ndeyim biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Takip etmek isteyenler için her maçtan sonra gazetemizde, yani o maçla ilgili olaraktan hakem yorumlarını yapıyoruz ve hakemlikle ilgili olarak da bir de genel panorama yapıyoruz. Bir haftanın hakem değerlendirmesini
2: salı
3: yapıyoruz.
2: Salı mı yapıyorsun panoramayı?
3: Çarşambaları oluyor genellikle.
2: Hayır, çarşamba günü mü çıkıyor hocam? Çarşamba günü
3: çıkmış oluyor. Evet. Ya o şeye göre de değişiyor hocam. Şimdi maçların biliyorsun,
2: durumuna göre
3: değişmiş oluyor. Bazen pazartesi günü maç olmuyor. Pazartesi gününe hani bir şekilde onun haftalık programa göre de kaydını söylemek gerekir.
2: Hocam demin dinleyicimiz bağlandı. Yani bu diyor ki VAR neye karışıyor, neye karışmıyor? Bazısına karışmaması gerekene karışıyor diyor. Karışmasına gerekene karışmıyor diyor. Biz bunu nasıl anlayacağız? Oradan başlayalım, yavaş yavaş pozisyonlara geçeriz.
3: Şimdi Türkiye'de bir standart yok, onu söyleyelim. Niye standart yok? Şimdi bir Türk hakem yönetiyor, bir yabancı hakem yönetiyor. Yabancı hakemin biri Polonya'dan geliyor, biri Macaristan'dan geliyor, biri işte İskoçya'dan geliyor. Oradan geliyor, buradan geliyor. Şimdi her ülkenin bir standardı var. Biz buna VAR müdahale çizgisi diyoruz. Bu VAR müdahale çizgisi de ülkelere göre değişir. Şimdi UEFA bunu standart hale getirmek için çok çaba sarf ediyor. Hatta bu sene UEFA Clear Line diyerekten bir sisteme geçirdi. Bunu birazcık daha açtı. Artık şunu istiyor Roberto Rossetti. Diyor ki biz hakemi merkeze almak zorundayız. VAR'lar ikinci bir hakemlik sistemi değildir. Hakem asıl kararı verecek. Ancak burada çok açık, bariz olan pozisyonlarda VAR devreye girecek. Bunu şöyle söylemek gerekiyor. Biz sahada bir pozisyon olduğunda neye bakıyoruz bu açıdan? Şuna bakıyoruz. Hakemin sahada bir kararı var. İşte penaltı veriyor ya da devam kararı veriyor. Kırmızı veriyor ya da devam kararı veriyor. Vermiyor ya da sarı kart veriyor. Ne verirse versin. Hakemin sahadaki kararını yapılan eylemdeki kriterlerden bir tanesi bile destekliyor olsa, yani ya bu hakem şöyle de düşünmüş, bu kriter anlamında düşünmüş, ondan dolayı sarı kart vermiş ya da ondan dolayı penaltı vermemiş diyebiliyorsak, bu bir ihtimal varsa bu işin içinde, burada VAR devre dışı. Olması gereken sistem bu. Ama Türkiye'de ne yazık ki birinci haftadaki VAR uygulamasıyla bu haftaki VAR uygulamalarına bakın, aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz.
2: Çok farklı, ne kadar, değil mi hocam?
3: Çok farklı. Yani ne yazık ki. Çünkü niye? İşte şurada sıkıntı var. Mesela bir İskoçya'nın, bir İngiltere'nin futbol anlayışı, futboldaki sertlik anlayışıyla Akdeniz ülkelerinin ya da Polonya'nın sertlik anlayışı farklı. Her ülkede farklı. Şimdi biz toplama hakem getirdiğimiz için ne yazık ki bu toplama hakemlerin sıkıntısında tümdeki hakem başladı. Yani yabancı VAR getirmek tamam, bir karar olarak federasyon belki aldı kendince de bir şey yapmaya çalışıyor ki ben buna karşıyım. Ya bütün maçların hepsine gelsin ya hiçbirine gelmesin. Bu mantıkla gidelim. Ama bunları da biz kendimiz bir standart hale getirmeliyiz. O ülkenin standardını getirip uyguluyor adam haklı olarak. Kendi ülkesinin standardından bahsediyoruz. Kendi ülkesinin standardı geldiğinde de gelen VAR hangi ülkedense o standart ortaya çıkıyor. Ve otomatik olarak da bir sezon içinde dalgalı diye standart görmeye başlıyoruz. Bu normal değil.
2: Neymiş, dur bakayım. Ara ara mesajlar da geliyor da. İzmir'den günaydın. İyi haftalar Aygün abi. Arda dün La Liga'da sezon ilk golünü attı. Bitimi 3 dakika kala oyuna girdi ve takım oyunu hakikaten inanılmaz güzel de gol attı. Ama tabii pozisyonları konuşacağım mısın? Arda helal olsun diyorum demiş. Dinleyicimize de Musti Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Hocam şimdi istersen şeyden başlayalım. Galatasaray maçından başlayalım. Galatasaray Göztepe maçı, Mehmet Türkmen maçın hakemi. VAR'da da Pavel Maleki var. Pavel Maleki. Nereli bu Pavel, evet. Macar mı bu? Nereli hocam? Pavel İngiliz mi?
3: Pavel galiba Polonyalı olmuş.
2: Ha, Polonyalı mı? Pavel Maleki var hocam. Dakika 32. Galatasaray'ın gol öncesi Yunus'a faul oldu. Doğru mu diyor? Ne diyorsun?
4: Faul doğru ama faulün bir etkisi var.

0: Yunus'un oradaki pozisyonunda dikkat edin. Yunus topu iki rakibinin arasından kurtarıyor. Ve rakibi Yunus'u formadan ısrarlı bir şekilde, formayı uzatacak bir şekilde oyuna karşı saygısızca davranış olarak saymamız gereken bir şekilde çekip düşürüyor. Ya hakem burada faul veriyorsa yanında sarı kartı verecek hocam. O formayı öyle top için mücadele olmadan yaparsanız bunun karşılığı mutlak surette sarı kart olmak zorunda. Ama sarı kartı vermedi hakem.
1: Vermedi, doğru söylüyorsun. Ben. Dakika 35, Jacobs Okan mücadelesi hocam. Burada ne diyorsun?
0: Arda Okan'ın mücadelesinde hocam bak bu komedi ya. Vallahi komedi. Ya şimdi niye şöyle
1: niye komedi dedin hocam?
0: Bundan dolayı komedi. Şimdi Jacobs üzerine gelen rakibinin yanından geçmesi sırasında kucaklıyor. Şimdi normal şartlarda ne beklersiniz? Jacobs'un faul yaptığını. Oyuncu bundan sıyırıyor. Kendini kurtarıyor hücum eden oyuncu. Sonrasında Abdülkerim bir faul yapıyor. Hakemden bir düdük geldi. Biz dedik ki tamam Abdülkerim'in pozisyonunda faul çaldı. Hakem döndü. Oyuncunun Jacobs'a ya faul yaptığını düşünüyor.
1: Evet.
0: Olarak söyledi. Ve hücum faul verdi. Şimdi burada baktığımızda hücum faulle alakalı olabilecek. Yani ben topla gidiyorum. Topla ben hücum oyuncusuyum. Defans oyuncusunu kollarını açmış. Hani bir filmde vardı ya ona gitme diyeydim filan gibi.
1: Baba
0: bir
1: filmi durum... miydi? Baba filmi
0: baba filmi baba. Neydi?
1: İzledim baba vardı. Filmi. Baba filmi. Baba.
0: Yani onun gibi açmış kollarını kucaklamış. Bu kucaklama sonucu itibariyle de rakibi etkilemiş. Rakip ona rağmen ondan sıyırmışsa sonrasında da rakibe bir faul yapılmışsa önce avantaj oynatırsınız. İkinci müdahale, Abdülkerim'in yaptığı müdahaleyi de faul olarak bilirsiniz. Ki o müdahale de sarı kart gerektirir. Çünkü Umut Bardan atan engellenmesi var orada. Bir de sarı kart vermeniz gerekir. Ama bizim hakemlerimiz kolaya kaçıyorlar. Hücum faul verip olayı bitiriyorlar. Böylece de bir önemli atak kesilmiş oldu. Çünkü o faul yaptığında Abdülkerim tam ceza sahasının ön köşe çizgisine yakın bir yerde. Yani çok tehlikeli bir serbest vuruş kullanılacak.
1: Hocam Mehmet Türkmen bilmiyor herhalde ya bazı kuralları.
0: Öğrenemedi çocukcan. Yani öyle bir sıkıntımız var. Mehmet Türkmen'e hakem olmayacak. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani olmuyor. Ha ittirek aktıra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani şu var. Bazen hani insanların bir kumaşı vardır. Hakemlik kumaşı vardır. Futbolcu kumaşı vardır. Bunu görürsün. Ya bu futbolcu futbolcu olur dersin. İşte bundan futbolcu olmaz dersin. Yeteneği kısıtlı dersin. Şimdi Mehmet Türkmen'in de böyle. Mehmet Türkmen'in yeteneği kısıtlı. Hakemlikteki en önemli nokta futbol oyunu anlamak ve sahadaki oynanan oyunu okuyabilmektir. Yani kim ne amaçla bu işleri yapıyor, ne bekleniyor, neden oluyor diyebilmektir. Burada ne yazık ki Mehmet Türkmen bunu yapmakta zorluk çekti. Ve bunu bize yaklaşık olarak 2 yıldır Mehmet'in kokardı var biliyorsunuz. 2 yıldır Mehmet'e hakem yapacağım diye uğraşıp duran bir merkez hakem kurulu var ama olmuyor.
1: Dakika 58 Osimhen yerde kaldı. Hakem devam dedi. Var müdahale etti. Şimdi burada var. Devreye girmeli miydi, girmemeli miydi? Oradan başlayalım. Pozisyonda detaylı anlatırsanız sevinirim. Buyurun hocam.
0: Burada ilk başta Mehmet Türkmen'i bulalım. Niye? Mehmet Türkmen doğru yer alamıyor sağda.
1: Evet, alamıyor.
0: Doğru yer alamadığı için de kendisi pozisyonu kısıtlı görüyor. Ha, kısıtlı gördüğü için mi devam ettirdi? Yoksa pozisyonu gerçekten kendi yorumlayıp mı devam ettirdi? Onu bilmem. Ama ben şunu bilirim. Şunu söylemem lazım. Şimdi UEFA bize bir kriter söylüyor. Diyor ki, ey hakemler diyor hakemler tarafına. Ceza sahası içindeki hafif temaslara penaltı vermeyin. Sonra dönüyor diyor ki video yardımcı hakemlere. Ey video yardımcı hakemler. Siz açık bariz bir hata olmadıkça. Yani herkes gördü çok net bir vurma var. Çok net bir tackle var. Çok net bir çelmeleme var. Ama hakem sahada göremediği. Herkesin de tamam ya bu penaltı dediği bir pozisyon varsa, pozisyon açık ve bariz ise burada devreye girin. Yoksa hakemin sağdaki kararını destekleyin, hiç müdahale etmeyin.
1: Tamam.
0: Şimdi buradaki pozisyonda Mehmet Türkmen oyunu devam ettirin.
1: Yani senin dediğine göre müdahale etmemesi gerekiyor. Öyle abi, anlıyorum değil mi?
0: Şimdi ona geliyorum. Hı. Geliyorum ki burada açık bariz bir hata var mı? Evet. Osimhen rakibine göre öncelik almış mı? Almış.
1: Almış. Hı hı.
0: Arkadan hafif bir temas var mı?
1: Var.
0: Var. Ama bu temasın faul olup olmamasına karar verecek kişi sadece hakem. Bak ne sen ne ben. Çünkü niye? Televizyondan biz ağır çekimde izlediğimizde ya da normal çekimde izlediğimizde de o hissiyatı yakalayamayız. Sahanın içindeki faul standardını belirleyen maçın başından sonuna kadar hakem bu tarz pozisyonları faul olarak mı kabul ediyor? yoksa faal olarak kabul etmiyor mu belirleyecek kişi sahadaki hakem. Burada hakemin kararı devam. O zaman video yardımcı hakem şunu yapacaktı. Burası tartışmalı, yani sana göre faal, bana göre faal, öbürüne göre değil ihtimaller olan bir süreçte burada hiçbir şekilde devreye girmeyecek. Hakemin de sahadaki kararı devam olduğu için devamı destekleyecekti. Ama ne yaptı video yardımcı hakem? Video yardımcı hakem bu hafif teması hakeme gösterdi. Şimdi siz gidip izlediğinizde şöyle bir şey oluyor hocam. Bakın şunu söyleyeyim. Bir hakem müsabakayı yaklaşık olarak 160 nabızlarda filan otomatik olaraktan yönetir. Bu 160 nabızla gidip ekranın başında bir de ağır çekimde izlemeye başladığınız anda siz şeyi algılayamıyorsunuz. Temasın hafif miydi? Bir de ağır çekimde izlettiğinizde her zaman daha şey gözükür. Protokol gereği daha ağır gözükür. Oradaki eylemi siz normale göre
1: şeyden
0: daha
1: dolayı yüksek... diyorsun. Nabızdan dolayı diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi? Nabızdan
0: dolayı. Hızdan dolayı. Yani ağır çekimde gösterdiğiniz için onu daha farklı algılayabilir. Hakem de gitti bunu farklı algıladı ve döndü penaltıyı verdi. Burada olması gereken VAR'ın müdahale etmemesi gerekiyordu. Ha ben şunu demiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bu penaltı değildi. Bu tamamen ve tamamen hakemin takdirinde olan. Sahada bunu hakem penaltı verse şunu derdim. Ya hakem bunu penaltı olarak değerlendirdi.
1: Saygı duymak lazım derdin.
0: Bana göre hafif temaslara penaltı verilmemesi gerekir ama hakem penaltı değerlendirdiğinde saygı duyarız. Sonuçta bir vurma var derdim.
1: Bak şu,
0: ama buradaki pozisyona video yardımcı hakem müdahalesi kabul edilemez bana.
1: Bir şey sana söyleyeceğim. Şimdi bak kural bilmediğinden dolayı sana söylemek istiyorum hocam şimdi. Mehmet demiyor mu? Ya Rıfat sen beni çağırıyorsun ama ya işte neydi adamın Pavel sen beni çağırıyorsun ama senin burada karışmaman gerekiyor şey gerekiyor demesi gerekmiyor muydu?
0: Şimdi onu sana söyleyeyim. Biz ona video yardımcı hakem tünellemesi diyor. VAR tüneline girdi diyor. Bunu bir karanlık tünel gibi düşün. Sonunu görmediğin bir tünele girmek gibi düşün. Çünkü niye? Sen normalde sahada pozisyonu algılamamışsın ya da işte sana göre devam etmesi gereken pozisyon diye bir karar vermişsin. Ve video yardımcı hakem bir anda seni açık bariz bir hata var diye çağırıyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen gidiyorsun izliyorsun bir temas da görüyorsun ya orada. Hı hı. Ya benim algılarımda mı bir sorun var? Ben bunu hafif görüyorum ama demek ki video yardımcı hakem. Çünkü o video yardımcı hakem daha rahat. Nabzı o kadar yüksek değil. Yorgunluğu yok.
1: Ya Mehmet'in de nabzı yüksek değil ki hocam. Maç yönetmiyor ki adam o olduğu yerde dolanıyor. Şimdi yanlış anlama Mehmet Türkmen'in de yani o kadar yüksek ya nabızla maç Mehmet yönettiğini tahmin etmiyorum.
0: Zaten şu pozisyonda Mehmet Türkmen doğru açıda değil. Doğru yer alamadı.
1: Evet için, doğru yer alamadı tabii. Yer yani, almayı bilmiyor. Onu öğretmeleri lazım. O, yer almayı bilmiyor.
0: Hocam 2,5 yıldır FIFA kokart bir hakeme yer alma öğretilmez. Kusura bakma hocam. Kokartında FIFA olan bir hakeme ve 2 yıldır takıyorsa bu hakem artık tecrübesiz hakem değildir. Ben bu hakeme yer almayı öğretemem. Kusura bakmasın. Öğrenmiş olacaktı oraya gelene kadar.
1: Sen de çok sert hocasın ya.
0: Ya hocam kusura bakma FIFA yapmışım ya. Türkiye'nin en iyi 7 hakeminden biri demişim. Türkiye'nin en iyi 7 hakeminden birine sen sahada yer almayı öğretir misin? Normal midir bu?
1: Öğretmem bak
0: sahada yer almayı ne zaman öğrenir biliyor musun hakemler? Aday hakem kurslarından sonra bir hakemi olurken. Orada öğrenirler bu işte. Ya adam bölgesel amatörde öğrenememiş, 3. ligde öğrenememiş, 2. ligde öğrenememiş, 1. ligde öğrenememiş, Süper Lig'e gelmiş, Süper Lig'de öğrenememiş, FIFA olmuş, 2 tane kokart takıyor hala öğrenememiş. Neyi düzelteceğiz biz bu hakemi?
1: O zaman bunda ısrar etmeyeceksin. Senin dediğin nokta yani.
0: İşte ona geleceksin. Yani ısrar etmeyeceksin. Olmuyor diyeceksin. Yoluna bakacaksın.
1: Niye ısrar ediyorlar peki hocam?
0: Niye? Hacı Osmanoğlu niye Ferhat Gündoğdu ısrar ediyorsa aynı sebep.
1: Niye ısrar ediyor?
0: İşte onu da Hacı Osmanoğlu açıklıyor.
1: Cevap alamadım biliyor musun? Sıkıştırdım seni ama. Aygün abi Sultan Gazi'den Halit ben. Galatasaray taraftarıyım. Spor camiası özellikle futbol alakalı tek dürüstçe konuşan bir topluluk varsa Radyo Spor ailesi ve Aygün Özbek'tir. Bazı istisna spor yorumcularıdır. Saygılarımla demiş. Çok teşekkürler Halit Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Arkadaşlar bu pozisyonla ilgili zaten penaltı olduğunu söylüyorsun. Doğru anlıyorum değil mi hocam? Burada VAR'ın devreye girmemesi gerektiğini söylüyorsun. Doğru anlıyorum değil mi hocam?
0: Ya, penaltıyı hakem vermesi gerekir. Ya da vermeseydi her iki kararı da kabul ettiğimi ama video yardımcı hakemin burada müdahale etmesini kabul etmediğimi söylüyorum. Bu kadar net.
1: Bu kadar net. Dakika 70. Barış Alper sarı kart gördü. Ne diyorsun bununla ilgili? Doğru karar mı? Değil mi? Görmesi mi gerekiyordu? Görmemesi mi gerekiyordu?
0: Hocam burada çok konuşuldu. Dirsek mi attı diyor ama dirsek atmıyor burada. Onu söyleyip eli geliyor. Avuç içi geliyor. Dirsek yukarıya kaçıyor. Yani böyle sanki pozisyonda dirsek varmış gibi gözüküyordu ama dirsek falan yok. Burada da hakem sarı kart verdi. Bu ellerin, kolların illegal kullanımını kontrolsüzce yapılması döneminde durum.

0: anlamında. Yani siz elinizi rakip topta avantaj sağlamak için araç olarak kullanmaya başladığınızda, rakiple mücadelede araç olarak kullanmaya başladığınız anda ve bu rakibin yüzüyle buluşuyorsa bu bir sarı karttır. Hakem de burada doğru bir sarı kart verdi. Dirsek atsa o zaman işin rengi değişir. Dirsek gelmiyor, onu da söylüyorum. Dirsek evet. Atsa o zaman silah olarak kullanır der.
1: Hmm, doğru. O tabii şey o sanki daha böyle işte, hani adam öldürme teşebbüs muhabbeti var
0: tabii,
1: diye o tarz.
0: O farklı. Oradaki amacın farklı. Senin doğru. Amacın mücadele değil. Rakibi orada oyundan düşürüp orada güvenliğini tehlikeye atma durumu ortaya çıktı.
1: Evet. Aygüme merhaba. İzmir'den Vahit. Hakemleri protesto için sahada maç başlarında futbolcular kendi aralarında hiç atak yapmadan bir de paslaştılar. Artık protestolar daha iyi olmaz mı? Daha iyi bir yankı getirme. Alın size ben alın. Hafta sonu derbi var. Derbi var. Fenerbahçe. Beşiktaş derbisi var. Şimdi Sayın Serdar Adalı ne dedi? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dedi, görevden alamıyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanı çıkacağım ben dedi. Doğru, doğru hatırlıyorum değil mi?
0: Öyle doğru, bir cümle öyle, kullandı. Öyle, aynen onu.
1: Peki Sayın Başkan'a sesleniyorum. Sayın Başkan, hafta sonu derbi var. Konuşun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'yla. Madem hakemlerden şikayetçisiniz, maçlara geç çıkın. Veya,
0: yok hocam ben
1: veya,
0: bir teklifte bulundum.
1: Veya hocam alacağım seni. Veya çıkın sahada 20 dakika 25 dakika durun olduğunuz yerde. Durun abi, protesto edin. Buyurun hocam, senin teklifin ne?
0: Hocam benim teklifim daha farklı.
1: Ne hocam senin teklifin?
0: Bence protesto etmek kulübündeki insanlara, oraya para verip gelenlere ve televizyonda seyredenlere saygısızlık. Yani bir hakem yüzünden orada futbolun asıl faktörü olan seyirciye karşı yapılan saygısızlık olarak gördüm. Bence şunu yapsın kulüpler. Futbol Federasyonu iki kulüpte resmi başvuru yapsın. Desinler ki bu Dünya Kupası'na alınmayan Somalili hakem vardı ya, hani UEFA Süper finalini yemedi.
1: Ama hocam olmaz o. Dedin sen iyi niyetlisin. Sen hakem camiası açısından iyi niyetlisin abi. Olmaz hocam o senin dediğin. Ne demek senin? Çok iyi anladım abi ben.
0: Gelsin yabancı hakem yönetsin işte.
1: Abi zaten yabancı bizdekiler. Aynı noktadayız devamlı.
0: Ya bizimkiler futbola yabancı. Ben gerçek yabancıdan bahsediyorum.
1: Hocam bak, o senin dediğinde biliyor musun? Getirdim işte Vinçiç örneğini verecek. Getirdim, ne oldu gördünüz mü? Bu protesto farklı. Bu protesto nedir biliyor musun? En doğal hakkındır. Çıkacaksın oraya. Hakem düdüğü çalacak. Başlatmayacaksın maçı. Tamam mı hocam? 15 dakika 20 dakika duracaksın orada. Başlatmayacaksın maçı. Tribünlerde başlayacak MHK istifa veya neyse artık tepkiler neyse. Böyle olur hocam protesto.
0: Ya ben bir şey sorabilir miyim?
1: Böyle bir protestoyu hocam dünya manşetlere taşır. Hocam.
0: Sana bir şey soracağım.
1: Buyurun hocam, buyurun hocam, sor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Süper Ligi oluşturan kulüpler malın asıl sahibi değil mi?
1: Evet, asıl sahibi.
0: E tamam, o zaman gereğini yapsınlar, MHK'yi ve federasyonu değiştirsinler.
1: Nasıl değiştirecekler şu anda?
0: TFF'yi değiştirsinler hocam.
1: Nasıl değiştirecekler şu anda?
0: Tek imzayı götürsünler genel kurula, bu kadar basit. Madem Hacı Osmanoğlu inat ediyor, dinlemiyor sözlerini, Türk futbolla dibe doğru gidiyor, bunu herkes söylüyor. O zaman toplasınlar imzayı, değiştirsinler federasyon başkanı. Bu kadar basit. Güç ellerinde değil mi? Şu anda genel kurulun toplam üyesi sayısını Süper Lig kulüpleri daha fazla ağırlıkta. Bizim şu andaki öyle bir handikapımız var ne yazık ki genel kurul anlamında. Toplasınlar, bir araya gelsinler, götürsünler. Hadi hodri meydan desinler.
1: Bak dinleyicim biri demiş ki.
0: Başkan bunu yapmıyorsan biz bunu yapıyoruz desinler. Ya şimdi ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben malın sahibiyim. Ben malın sahibi olaraktan eziyet çekiyorum. Ve Futbol Federasyonu benim hiçbir derdime çözüm üretmiyor. İnatla Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında duruyor. Hakem performansı...
1: Hocam görevden alamıyormuş ki. Görevden alamıyor. Görevden alamıyor. Ancak istifa ederlerse düşüyor MHK.
0: Hocam görevden alamıyorsun diye bir şey yok. Bak bir şey söyleyeyim sana. Merkez Hakem Kurulu'nun bütçesini TFF ödüyor.
1: Tamam.
0: Bütçeyi ödemezsiniz, kitlersiniz.
1: Hocam madem yapma, adamlar pasta yiyecek o kadar. Yapma, gözünü seveyim.
0: 12 milyonluk yemesinler hocam.
1: Pasta yiyecek adamlar. Yapma, onlar o kadar da yesinler hocam pasta ya. 12 milyonluk pasta yiyor adamlar. Yapma bunu.
0: 12 milyonluk gider var. Pasta demeyelim. Bir gider harcama var.
1: 6 küsürü şey hocam işte biliyorsun yani. Tespit edilemeyen de var orada. Ne oldu? Değişik gider yazmış oraya. MHK istifa diye pankartla çıkabilir iki kulüp demiş dinleyicimizin bir tanesi. O da olmaz ceza tabii yerler. Ki. Ceza yerler. Onu da söyleyelim. Oradan ceza yerler. O ceza oraya gider. Onlar da onlara pasta olarak geri döner. O hiç tutmadım o fikri hocam. Ama dediğin gibi yani, ama ben şunu sana söyleyeyim. Yani burada işin enteresan tarafı aslında bu kadar başarısız olmuş olan, başarısızlığını bütün Türkiye'nin söylemiş olduğu bir kişinin hala ısrarla o koltukta oturması. Mesela bana diyecekler ki ya başarısız. Giderim abi. Adam hala o koltukta oturuyor hocam. Bak hala o koltukta oturması enteresan.
0: Ben çok memnunum, onu söyleyeyim.

0: yapıştırdı. Bir şekilde geriye geldi. Ben işte yarım kaldı benim projelerim. Ben Türk hakemliğini temizleyecektim filan diyecekti. Şimdi abi 3 yıldır başındasın. Temizleyebileceğin kadar temizlemiştin. Herkesi de ayırdın zaten, gönderdin. Bu kadroları sen yaptın. Bu hakemleri sen atıyorsun. Tüm sorumluluk sende. İşte Türk futbol camiası artık anlasın Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın nasıl performansının yetersiz olduğunu, hayali projeleri olduğunu, bir türlü hayata geçmeyen, sadece ve sadece hayal sattığını anlasınlar. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim.
1: Bir şey diyemiyorum. Yavaş yavaş bir araya gitmemiz lazım galiba, değil mi? Bir kısa aramız varmış hocam. Aradan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bak, Utku Aguş diyor ki, aslında söylüyor burada, doğru da bir şey söylemiş. Şu mesajı bulmaya çalışıyorum tekrar Utku Bey'in. Diyor ki, Galatasaray Göztepe maçında yaşanan komedi diyor. Fenerbahçe maçında yaşanan komediler diyor. İşte ikisini birine veriyorlar, birini alıyorlar diyor. Burada diyor, Anadolu kulüpleri diyor figüran olarak yapılıyor diyor. Doğru söylüyor. Doğru.
0: Hocam o zaman figüran olarak kullandırmasınlar kendilerini.
1: Doğru söylüyor. Adam haklı. Sen de haklısın, figüran olarak kullandırmasınlar kendilerini.
0: Kullandırmasınlar kendilerini. Yani garnitür olarak kalmasın. Ana yemeğe geçsinler.
1: Ana yemeğe geçemiyorsun ki hocam, işte pasta yemekten. Neyse. Yine aynı konuya döndük. Evet. Diyelim Samsun Spor Fenerbahçe maçın hocam. Maçın hakemi Yasin. Hocam bir şey söyleyeceğim ya.
0: Galatasaray maçını bitirdik mi?
1: Bak, bir bakayım pozisyonlarıma hocam. En son neyi sordum ben sana? Barış Alper'i sordum. Ha, bitmedi hocam, özür dilerim. Bir dakika, bitmedi. Dakika 78, doğru söylüyorsun hocam, bitmedi. Dakika 78.
0: Bir tane el pozisyonu var.
1: Evet işte, tamam, onun önümde hocam, önümde hocam. Galatasaray el oynamadan penaltı bekledi. Ne diyorsun bu pozisyonla ilgili?
0: Dakika 78. Hocam, el oynamada penaltı yok. Buradaki oyuncunun yani top tamamen ve tamamen dizinden sektikten sonra yön değiştiriyor. Yörüngesi komple değişiyor. Ondan sonra da kolunu kaçırırken geliyor zaten. Sakınma hareketini de göstermiş oyuncu burada. Göztepe'li oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaraylı oyuncudan değil, onu da söyleyeyim. Göztepe'de oyuncu elini kaçırıyor ve top dizinden sekiyor. Yani A'dan B'ye giderken A'dan C'ye geliyor bir anda top. Biz bu şekilde böyle keskin yörünge değişikliklerinde beklenmeyen top diyoruz. Ve beklenmeyen toplarda elle oynama olmaz. Elle oynama ihlali sayılmaz. Ondan dolayı oyun devam eder. Hakem de burada doğru karar verir.
1: Şimdi bak, bir şey sana soracağım. Şimdi Fenerbahçe'nin bu ilk maçta Gençler Birliği maçında hatırlıyorsun değil mi? İki tane penaltı bekledi pozisyon, ele böyle değme pozisyonu var. Hatırladın değil mi hocam?
0: Evet. Evet.
1: Şimdi bak, soru geliyor hocam. Dakika 86. Galatasaray maçı.
0: Evet.
1: Göztepe Kulübü futbolcular da el oynamadan penaltı beklediler. Top Galatasaraylı futbolcunun bacak arasından böyle bir eline çarpıyor gibi hocam.
0: Evet, çarpıyor.
1: Çarpıyor. Evet. Şimdi biz nasıl yorumlayacağız? Orada penaltı dediler. Burada penaltı değil dediler.
0: Farklı. Hocam,
1: ama ikisinde de bir ele temas var hocam.
0: Tamam hocam, bak, temasın olması önemli değil. Biz temasın olmasını zaten futbolun doğası gereği kabul ediyoruz, ama ne şartlarda kabul ediyoruz? Bak, bizim kriterimiz var. Biz kritere bakıyoruz. Bizim için kriter şu. Oyuncunun eline top çarptı ya, o çarptığı sırada o el doğal konumda mı diye bakıyoruz. Bunu da nasıl anlıyoruz? Bunu da şöyle anlıyoruz. Diyoruz, bizim kriterimiz bir. Oyuncu bir hareket yapıyor o anda. Vücudu bir hareket yapıyor. Vücudunun hareketi gereği, mekaniksel olay gereği, anatomik olay gereği, kolu oraya da mıydı, durması gereken yer orası mıydı diye bakıyoruz. Eğer evet, bu burada dursa durmalıydı. Zaten oyuncunun başka şansı yok. Koşmak, dengede kalmak, sıçramak için vesaire bunu kullanmalıydı diyorsak, zaten bu doğal konum. Doğal konumda da ihlal olur. Ama şunu diyorsak, vücudu genişletti, uzadı. Genişletme sebebinde de bariyer oluşturdu. Top arkaya gitmesin diye bu hareketi yaptı. Bak, bu vücudun konumuyla açıklanamaz. Çok yukarıda kaldı diye bakıyorsak da, o zaman da diyoruz ki bu doğal konumda olmayan el sebebiyle ihlal olması gereken el diyoruz. Şimdi bu pozisyonda Galatasaraylı oyuncu zaten bacağının hemen arkasında el. Yani olabildiğince vücuduna yapışık bir şekilde duruyor ve oyuncu doğal aksiyonu gereği ayağını uzattığı için o el orada. Burada el olmaz. Bu Talisca'nın pozisyonundan farklı. Sana o zaman da söyleyeyim. Talisca'nın pozisyonunda defans oyuncusu sağ kanattan topu görüyor. Talisca'nın ne zaman aldığını görüyor. Kademeye ona göre giriyor, karşılıyor oyuncuyu, karşılarken hamle yapmadan, bak, ayak hamlesi yapmadan sadece sağ kolunu açıyor. Şimdi bir oyuncu ayak hamlesi yapmadan o kolunu yukarıya açmaz normal şartlarda. Öyle bir koşu şekli yoktur. Ondan dolayı bu bariyer olan, doğal konumda olmayan kol değil.

0: Burada ise tam tersini söylüyorum. Bu Galatasaraylı oyuncunun vücudunun hareketi, aksiyonu gereği o el orada. Ondan dolayı da bu doğal konum. Burada topun çarpmış olması bir cezalandırmaya gerektirmez. Burada bir ihlal yok.
1: Evet, gelelim. Ekleyeceğim bir şey var mı hocam Galatasaray maçına?
0: Bu doğru hocam, bu maçla ilgili yok.
1: Şimdi Fenerbahçe maçında hakem atamalarına baktım hocam, hepsi Trabzon bölgesi. Yani nasıl oluyor böyle bir Samsun maçına Trabzon bölgesine hakem verilmesi? Onda bir kriter yok mu? Yani ne bileyim, şu kadar mesafe olmak zorunda falan filan tarzı.
0: Bunun kriterini ben hani şöyle, Samsun bölgesi, Trabzon bölgesi hakemi Samsun bölgesi maçına çıkabilir mi? Çıkabilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bak bunu ben açık açık söyleyeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bunu şunun gibi düşün. Antalya maçına Mersin bölgesinin hakem gelmesi gibi düşün. İzmir'deki oynanacak Göztepe maçına Aydın'dan hakem gelmesi gibi düşün. Bunda bir sıkıntı yok. İstanbul'da maç oynanıyor, Kocaeli'den hakem gelmesi gibi. Burada bir sıkıntı yok. Sorun, sıkıntı bu değil. Hakemin nereden atandığı değil. Sorun hakem performansı. Sorun hakemlerin bir şekilde lige, bak 3 haftadır gerçekten biz büyük bir ihtimalle Süper Lig tarihinde hep şöyle derdik. Ya hakemler seminerden çıkar. İlk 4 haftayı rahat geçerler. Genellikle hata yapılmaz. Sezona iyi başlamak isterler. Ama bu sene bu olmadı. Hakemler bismillah daha 1. haftadan konuşulmaya başlandı. 3. haftaya geldik, arşa çıktı olaylar. Sıkıntı burada.
1: Doğru. Doğru. Hemen şu sorudan başlayarak sana gelmek istiyorum. Şafak Bey'in sorusundan başlayacağım. Samsunspor Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Şafak Bey diyor ki, İzmir'den Şafak ben diyor. Abi diyor, Osimhen'in pozisyonu penaltı ise Vedat Muriç'in pozisyonu 10 sefer penaltı, daha diyecek bir şey yok, iyi yayınlar diyor. Dakika 5. Vedat Muriç'in yerde, aynen, yerde ceza alanında yerde kaldı. Ne diyorsun bununla ilgili hocam?
0: Bak hocam, standart, işte bizim size konuşmaya hep söylediğimiz şey bu. Standart bozulduğu anda haklı olarak da İzmir'den o arkadaşımız da bunu yazar. Çok doğru bir şekilde yazar hem de. Onu da söyleyeyim. Çünkü niye? Şimdi Vedat Muriç'in pozisyonunda şu var. Bizim bu işte hakemlerin de biraz sıkıntımız şurada. Vedat Muriç ne yapıyor? Topu vuruyor. Tamam mı? Top Vedat Muriç'e yakın. Adam kaymaya başladığında top Vedat Muriç'e bir adım mesafede. Oyuncu yandan kayarak geliyor. Yani gecikmiş. Vedat Muriç topa vurmasıyla beraber top daha oyun alanının içindeyken, aynen, o kayarak gelen oyuncu tabanıyla çivilerini rakibine göstererekten, ama gergin ayak değil. Gergin ayak olsa kırmızıyı konuşurduk bugün burada. Ayağını büküyor. Bükerekten Vedat Muriç'in sol dizine geliyor. Şimdi top oyun alanının içindeyse bu hareketin karşılığı penaltı. Bak Mert Müldür'ün pozisyonu gibi. Eylem bittikten sonra, yani vurmuş, Mert de vurmuştu. Şimdi bizim Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki eğitimciler şöyle bir açıklama yapmışlardı futbol hakemlere kendi aralarında konuşurlarken. Ya etki yok. Etki dedikleri şu, hani Vedat Muriç topa vurdu. Bu etkiyi etkilemedi bu yapılan hareket. Ama oyun kurallarında bunun dayanağı yok. Etki yok diye bir dayanak yok bizim oyun kurallarımızda. Sonuçta bu yapılan hareket bir ihlal mi? Evet, hem de böyle öyle böyle değil. Sarı kart gerektiren bir ihlal. Bak bu hareket sarı kart. Penaltı artı sarı kart olması gereken, evet, bir ihlal. Bu penaltı artı sarı kartlı ihlali hakem göremedi. Video yardımcı hakem de göremedi. Şimdi o zaman şunu soruyorum ben Türkiye Futbol Federasyonu'na haklı olarak. İki tane yabancı var getirdiniz. Fenerbahçe maçına Hollanda'dan getirdiniz. Galatasaray maçına Polonya'dan getirdiniz. Polonya'daki video yardımcı hakem hakemin görmediğini düşünerekten ya da işte algılamadığını düşünerekten hafif temasa bir var müdahalesi yaptı ve pozisyon penaltıya döndü. Fenerbahçe maçında ise tabanla girilmiş, tabanın tamamen oturduğunu gösteren bir kare de var.
1: Adam sakatlık, adam sakatlık yaşadı orada.
0: Tabii ki. Yani hocam sen hiç kramponu yedin mi dizine? Baldırına?
1: Yok.
0: O kadar acıtır ki insanı. Canını.
1: Ben yani, çok iyi çalım attığım için hocam.
0: Ya sorun burada. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hangisi penaltı? Hangisine var müdahalesi doğru? Şimdi ben şunu açıkça söyleyeyim. Osimhen'e var müdahalesini standart kabul ediyorsak buna kesin var müdahalesi olması gerekir.
1: Burada varı dinlemedi mi? Kulağıyla...
0: Dinledi büyük bir ihtimalle.
1: Dinledi, devam ettirdi. Hayır, varı ya, sordu.
0: Ya sordu ve geçti hocam. Bak tekrar söylüyorum. Standart hangi standart? Standardı biz bozduk. Yabancı varı getirmek çok önemli değil. Yabancı varı getirmen çok önemli değil. Getiriyorsun yabancı varı. Standardı yok bu yabancı varı. Tekrar söylüyorum hocam bak. Tatile gelir gibi yabancı var getirilmez. Çünkü bu adamlarda şöyle bir özellik var. Ya nasıl olsa ben bu ligin hakemi değilim. devamında ben bir şey yapmayacağım. Bir ligimde maç almaya devam edeceğim ben. UEFA'da maç almaya devam edeceğim. Çok böyle sansasyonel bir şey olmadığı müddetçe. E tamam, adam da geliyor burada bir tane maç yönetiyor. Hatırla, geçen sene Macar mıydı neydi? Kendi ülkesinde 2 yılda toplam 2 maça çıkmıştı adam. Video yardımcı hakem olarak. Bizim bir hafta sonunda 2 tane maç çıkmıştı.
1: Adamı yapmış. VAR'dan almışlar zaten orada adamı.
0: Yok, bu o yanlış bilgi, onu söyleyeyim sana.
1: Öyle, öyle mi? Öyle bir sosyal medyada gördüm çünkü. Bilgi,
0: bu hakem toplamda Türkiye Ligi dahil 13 tane müsabakası vardı bu sezon. Bunun 3 tanesi de UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme. Ya o yanlış bilgi. Her bilgiye de inanmayın.
1: İşte sosyal medyada gördüğüm için soruyorum hocam. Sonu 44'te biten dinleyicimiz, bak aslında Devrim Bey onu soruyor. Bak diyor ki Devrim Bey, dur bir dakika mesajı bulayım. Aygün abi, hocama sorar mısın? Bir futbolcuya topa vurduktan sonra faule maruz kalırsa penaltı olmuyor mu? Çünkü Mert Müldür'e de dün Vedat Muriç'e topa vurduktan sonra müdahaleler penaltı verilmedi Almanya'dan Devrim. Zaten verilmesi gerektiğini sen geçen hafta söyledin.
0: Yani verilmesi gerekiyor işte. Zaten sorun orada. Şimdi bu hani impact olarak İngilizcesi geçen etki olayını İngilizler çok kullanır. Şimdi Anthony Taylor bize geldi ya. Evet. Onların biliyorsun futbol anlayışı bizim anlayışa uymuyor. İklimler farklı.
1: Farklı.
0: Size iklimiyle Akdeniz iklimi çok farklı. Ben her zaman şunu iddia etmişimdir. Türkiye'de hakem eğitimimizi getireceksiniz ya İspanya'dan getireceksiniz ya İtalya'dan getireceksiniz. Çünkü onlar gibiyiz. Bak İspanya'da da bir işte Katalunya sorunu vardı, Katalan sorunu var, işte Bas sorunu vardı. Bizde de Türkiye'de böyle sorunlar oldu zamanında. İşte bizde de aynı şekilde futbol anlamında aşırı bir mücadele var. Tribünler çok fazla etkili sahada bir şekilde. Bunu bilen ülkeler belli. İtalyanlar ve İspanyollar. Bize de eğitimci buradan gelecek. Şimdi İngiltere'deki futbolcu sahada sert oynuyor ama birbirine karşı değil, topa karşı sert oynuyor. O onu biliyor. Profesyonel olduğunu farkında. Bizde öyle bir şey yok. Sen şimdi İngiliz modelini Türkiye'ye uyarlamada çalıştığın zaman işte bununla karşılaşıyor. Oyun kuralları kitabında etki nedeniyle faul diye bir değerlendirme yoktur. Bunun karşılığı yoktur oyun kuralları kitabında. Oyun kuralları kitabında şunu yazar. Top oyundayken ceza sahası içinde bir defans oyuncusu rakip hücum oyuncusuna ihlal sayılabilecek hareketlerden birini yaparsa bunun karşılığı penaltı. Bitti.
1: Bitti, doğru söylüyorsun. Doğru. Devam edelim hocam. Dakika 5'le ilgili pozisyonla dediniz ki penaltı dediniz. Dakika 15. Oğuz ceza alanı dışında yerde kaldı hocam. Ne diyorsun bununla ilgili? Oğuz.
0: Hocam o şu kayarak müdahaleyi soruyorsun.
1: Kayarak müdahale. Dakika 15 hocam.
0: Ya, o kadar enteresan bir pozisyon ki. Ya hakem artık bunu nasıl çalmadı dedim ben ya ilk izlediğimde. Nasıl çalmadı arkadaş dedim. Yani nasıl çalmadı bunu? Çünkü çalmaman için pozisyonu algılamamış olman gerek. Bak algılamamış olman gerek. Ya o kadar net bir kayarak müdahale ve bu kayarak hız ve yoğunluk olan bir müdahale. Yani sarı kart gerektiren bir müdahale. Ve Oğuz topu kurtarıyor rakibinden. Hani topla beraber geldi. Dedim ki topla beraber kayarak geldi götürdü. Hani hakem topla mı oynadı, karıştırdı mı araştırdı diyeceğim. Ya topu herif atmış. Önüne almış topu. Rakipten kurtarmış. Kendi gidemiyor. E bunun karşılığı sarı kart. Artı direkt serbest. Ama bizim hakemimiz ne yazık ki bunu çözemedi.
1: Evet, dakika 15'i geçtik. Dakika 42 hocam. Oğuz Aydın rakibe faul yaptı. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Hocam Oğuz burada rakibin ayağına basarak geliyor. Yani basarak geliyor, onu söyleyeyim. Yani çok net bir basma, hatta gecikmiş bir müdahale. Ayağa basma bu pozisyonu bu. Burada sarı kart görmesi gerekirdi Oğuz Aydın.
1: Oğuz'un sarı kart görmesi gerekir diyorsun. Dakika 43 hocam. Semedo rakibine faul yaptı mı pozisyonda? Bu ayağa basma kırmızı kart olayının olduğu, herkesin söylediği pozisyon, evet, hocam. Hatırladınız değil mi dakika 43?
0: Işte köşe gönderen olan pozisyon. Aynen, hocam, bak, aynen. Bunu hiç tartışmayalım. Bunun karşılığı kırmızı kart. Niye? Niyesini hemen anlatayım. Bir.
1: Söyle hocam.
0: Bir oyuncu. Siz rakiple mücadele ediyorsunuz değil mi? Hatta iki tane Fenerli, bir tane Samsun Sporlu ile mücadele.
1: Doğru.
0: Ben rakibin yerini biliyorum değil mi? Mücadele ediyorum çünkü. Rakip nerede biliyorum. Rakibin ne yaptığını da biliyorum. Rakibin ayağını pislettim. Bastım üstüne. Ya arkadaş ayağını çek. Bak kaydır. Kurtar ayağını. Kurtarmıyor. Ayak üstünde durmaya devam ediyor. Hatta diğer ayağını havaya kaldırıyor. Şimdi ben yaklaşık olarak Samedo'nun 70 kilo olduğunu düşün. Ya da 65 kilo olduğunu düşün. Üstüne bastığını düşün. O ayağını çekildi. Kalfa basıyor. Bir de arkadan basıyor. Yani arka taraf korumasız. Orada tekmelik mekmelik yok. Biraz yüklense çap diye gider belki. Şimdi bunun karşılığı şu. Rakip oyuncunun güvenliğini tehlikeye atan hareketler. Çünkü ayak üstünde kaldı ve çiviler oturdu o kalfın üzerine. karşılığı ciddi faulde oyun nedeniyle kırmızı karttır. Kırmızı kart görmesi gerekir idi. Ama ne yazık ki ne biliyor yardımcı hakem ne bizim Yasin Kola. Hadi Yasin Kola ters pozisyon, uzak kaldı pozisyonda, ölü bölgede kaldı, tahmin edemediği bölgede kaldı, inemedi. E video yardımcı hakem Hollanda'dan gelmiş, ne yapıyor? Sen bu, bir oyuncunun rakibin güvenliğini tehlikeye atmayı çözemiyorsan, bak hocam şunu diyenler olabilir. Diz bükülü. Hocam burada dikine yapılan müdahale, dikine, oyuncu ayakta duruyor. Ayakta yapılan müdahale diz bükülü olmaz. O yerden kayarak müdahale de önemli benim için. Dün ben yazdım bunu zaten. İkisi de attım hemen. Bunu dedim, sakın diz bükülü diye hani yardım, video yardımcı hakem element buldu zannetmeyin. Bunun elementi bu değil. Orada yanlış element buldu o zaman. Buna video yardımcı hakem müdahale edecek. Kırmızı kartı gösterecek. Bu kadar net.
1: Aygün Bey günaydın. Serdar Bey hocama saygılar demiş. Akşam Serdar Çelik'e 2 yıl yabancı hakemler yönetsin maçta bir Türk takımı Avrupa şampiyonu olur diye iddialı bir çıkış yaptı. Kendisine %100 katılıyorum. Siz ne dersiniz demiş Musa Yiğit Kayseri. Ne diyorsun?
0: Hocam ben bunu söylüyorum. Ben bunu başından söylüyorum. Bugün bana Merkez Hakem Kurulu Başkanı, direkt Federasyon Başkanı diye. İlk yapacağım şey ligindeki hakemlerin bazılarını teşekkür ederim arkadaşım. Allah sizden razı olsun derim.
1: Vedalaşmak mı diyorsun?
0: Onlarla vedalaşırım. Genç bir kadro Akademi'den. Bu sadece Avrupa'ya bakmayalım. Bak onu da söyleyelim. Bak bu Somali'de hakem var işte Omar gibi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde var. Suudi Arabistan'da var. Dünya Kupası'na gitmiş hakemler. İşte bazı ülkeler var. Bizim Mısır'da var. Ürdün'de var. Dünya Kupası'nda biliyorsun adam 16. roundda görev aldı. Çeyrek finalde görev alan var. Onları Türkiye'yle bir şekilde izdivat kurdururum. 15-20 kişilik bir hakem kadrosu oluştururum. Yabancılardan oluşan. Bütün maçları yabancılara yönettiririm. Bizim Türk o genç çocukları da dördüncü hakem olarak yanlarına veririm ki öğrensinler bir şeyleri. Video yardımcı hakemler için de aynı şey geçerli yaparım. Eninde sonunda çünkü sahadaki hocam bak sahadaki hakem iyi olacak ki video yardımcı hakeme iş kalmaz. Sahadaki hakem kötü olduğu zaman video yardımcı hakem de kötüleşti. Bak mesela Galatasaray maçındaki o müdahalenin sebebi ne biliyor musun?
1: Ne o?
0: Mehmet Türkmen'in faul ve fena hareketlerde tutarsız standart tutturamamış olması. Video yardımcı hakem izledi orada. Ya diyor ki ulan ne yapıyor bu diyor ya diyor. Bir şekilde diyor oraya faul çalıyor, burada çalmıyor, bilmem ne yapıyor. Bu hakem tehlikeli hakem. Ben burada daha dikkatli olayım dedi. Hassas davrandı, girdi müdahale etti Osimhen'in pozisyonuna. Sorun burada zaten. Sahadaki hakem iyi olmazsa video yardımcı hakemde çözüm bulamazsınız. Video yardımcı hakemi bir kafadan silin artık. Video yardımcı hakem kurtarıcı değil. Sahadaki hakem önemli. UEFA da bunu söylüyor, FIFA da bunu söylüyor. Sahadaki hakeme odaklanın diyor. Onları diyor ön plana çıkartın diyor. Merkeze onu koyun diyor. Ya bizim ortadaki hakemlerde sorun var zaten. Sahadaki hakemlerimizde sorun var. Çözüm bu. Benim çözümüm bu. Bir sene boyunca, en az bir sene boyunca sadece yabancılar yönetecek. Bizim Türk hakemler dördüncü hakem olacak. Ondan sonraki senede de yumuşak geçiş başlayacak. Derbi maçları, işte Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın kendi arasındaki bütün maçları. Eğer o dönemde çok daha performansı iyi olan takımlar varsa bir şekilde onları çözeceksiniz. Onlara yabancı hakem, arada Türk hakemle beraber tarma götüreceksiniz. Ama kulüpler birliğini istişare edeceksiniz mi? Kulüpler bunu kabul edecek önce. Sonra kulüpler şunu demeyecek. Ya benim maçıma Türk hakem, ona yabancı hakem demeyecek. Kulüplerle önce konuşacaksınız. Bir sene boyunca bütün kulüp, bütün maçlara yabancı hakem gelecek. Bir seneden sonra da karma modele geçeceksiniz ki Türk hakemler yetişmiş olur o zamana kadar. Bak ben sana söyleyeyim. Ferhat Gündoğdu 3. senesinde 3. sezonunu yapıyor. Yetişmiş bir tane hakem yok ya.
1: Maalesef yok.
0: Doğru. Hep hayal sattırız.
1: Doğru. Doğru. Maalesef. Kısa bir ara. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet dakika 43'ü konuştuk. Semedo'nun pozisyonunu konuştuk. Dakika 47 Serdar Akçay'la sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe golü attı. Hakem İrfan Can faul yaptı muhabbeti hocam. Ne diyorsun buradan?
0: Hocam pozisyonda faul var. Şimdi İrfan Can mücadele sırasında rakibini koltuk altına elini sokup rakibi oradan itti. Şimdi
1: bir itme var orada.
0: Mücadeleyi omuz omuza yaparsınız devam eder. Kol kola yaparsınız devam eder. Ama siz rakibinizin omuz koltuk altına girip gittiğiniz anda o rakibin zaten şarj bölgesi yok. Oraya ittiremiyorsun. Orada da rakibi darma duman ediyorsun. Burada rakibi bir anda çeviriverdi zaten oradan ittiğiniz anda. Haksız, adil olmayan bir mücadele yaptı. Hakem de bundan dolayı da faulü doğru tutuyor. Bir zamanlama, yani daha olur olmaz hemen düdüğü çaldı. hakemi de tebrik etmek lazım. Bak doğru yaptırdın onu.
1: Hocam bak şimdi bu Semedo'nun pozisyonla ilgili çok fazla bir dinleyicimiz diyor ki rakip topu elle tutuyor. Burada Fenerbahçe gole başlaması gerekmez miydi diyor.
0: Hocam hakem orada hiçbir şey vermedi ki. Sorun orada. Faul versin. Maçı durdursa. Şimdi el yok. Onu da söyleyeyim. Futbolcu topun üstüne düşüyor. O bir kazaya yani düşüyor oraya. Yani oyuncu orada topu elle bilerek oynamıyor. Düşüyor. Onun üzerine düşmüş sadece. Orada top eline kazaya temas ediyor. Ha, velev ki el var. Bak velev ki el var. Maça Fenerbahçe serbest vuruşla başlar ama Samad Ögen'e kırmızı kart görür. Onu da söyleyeyim. Çünkü gittiği faalde oyun ortada var. Hakem ne zaman düdüğü çaldığı önemli. Ha şunu da söyleyeyim. Hakem ele çaldı düdüğü. Tam da bunun farkına vardı. Vardığı halde bastıysa o zaman şiddetli harekete girer. Çünkü oyun durmuş. O zaman işin rengi daha da değişir.
1: Hocam Mustafa Demirkaya diyor ki lig başladı 3 hafta oldu diyor. Henüz Serdar Akçar hocamın hangi takımı olduğunu öğrenemedik diyor.
0: Hocam bu güzel bir şey benim için. O zaman ben doğru yorumlar yapıyorum demek.
1: Evet bilginiz olsun yani. Evet dakika 64'ü konuştuk mu hocam ya? 64'ü konuşuyoruz. Gendüzi hakeme itiraz etti.
0: Gendüz'ün hareketi.
1: Evet Gendüz'ün hareketi.
0: Ya Gendüz'ün hareketinde şu var hocam. Bak Gendüz'ün haklı isyanını ama yanlış bir şekilde değerlendiriyor. Faul yok pozisyonda. Gendüz'ün sonuna kadar haklı. Pozisyonda faulü fesi yok. Ama sen yardımcı hakeme döneceksin. Topu göstereceksin. Sonra döneceksin hakeme elini yukarıdan aşağı sallayacaksın. İki defa bunu yapacağız. Bunun karşılığı sarı kart. Kusura bakma. Bizim hakem de farkında hatalı faul verdi. Yuttu. Ya yutmayın arkadaşlar. Hatalı faul vermiş olabilirsiniz. Yanlış yapmış olabilirsiniz ama sizin kişiliğinize karşı, sahadaki otoritenize karşı yapılan bu tarz jestle, mimikle yapılan eylemleri, bu tarz kaba itirazları mutlak surette sarı kartla cezalandırmanız gerekir. Gendüz'ü burada sarı kart görmeniz.
1: Evet, Gendüz sarı kart. Dakika 71, İsmail rakibini çekti. Hakem sadece faul verdi. Ne diyorsun burada hocam?
0: Bak tekrar söylüyorum. Top için mücadele olmadan, rakibini formasını uzatarak ısrarını çekmeler. Bu oyuna karşı saygısızca davranıştır. Bunun kartının rengi de sarıdır. Şimdi her çekme sarı kart değildir. Ama bu tarz formayı uzattın, topla hiç oynama şansın yok. Sırf rakip gitmesin diye yapıyorsan bu harekette bunun karşılığı sarı karttır. Bu maçta bunları değerlendiremedi hakem. Zaten Yasin'in faul fena hareketler ve disiplin uygulamaları çok kötüydü bu maçta. Kendine yakışmadı. Bak bir tane Gendüzi'nin maçı başlatma olayı var. Onu da sana anlatayım biraz sonra. İstersen sorun vardı galiba. Sen
1: Var. Yani, evet dakika 85'teki pozisyon diyorsun. Doğru anlıyorum değil
0: aynen,
1: mi?
0: Aynen. Ya şimdi bak
1: hocam. Gendüzi'nin serbest vuruşu kullandığı pozisyon. Evet hocam.
0: Aynen. Lukaku'ya faul yapılıyor mu? Yapılıyor. Faul çalıyor mu? Çalıyor. Lukaku'ya nerede faul yapılıyor? Rakip sağ iç üstünde faul yapılıyor. Orta saha çizgisinde yaklaşık olarak böyle bir 3-4 metre geçmiş. Lukaku'ya yapılan faul orada.
1: Evet.
0: Top nerede duruyor? Topu Lukaku'nun orada faulü verdikten sonra geriye doğru atıyorlar. Top orta saha çizgisine gelmiş, sabitlemiş. Sabit. Bak, sabitlemiş. Oyuna başlıyor. Geliyor. Gendüzü cinlik yapıyor. Ne yapmak istiyor? Topu geriye atmak istiyor. Arkadaşlar geriden başlayın, vakit geçsin yapmak istiyor. Ve top boyuna geriye doğru veriyor. Yani top durmuş, topu başlatıyor. Oyunu başlatıyor esasında. Ha şunu diyorsan, Gendüzi doğru yerden başlatmadı. Lukaku'ya yapılan faul daha ileriden deyip o anda hakem düdüğü çalsa saygı duyacağım. Diyeceğim ki tamam. Hakem ne yapıyor? Topu başlatıyor Gendüzi. Top şeyde kalıyor Samsun'un oyuncularda. Hakem koşuyor, iki adım atıyor. Gendüzi ellerini açıyor bir anda. Ben oyunu başlatmadım diye itiraz edince de hakem düdüğü çalıyor. Arda kardeşler bundan dolayı hakemlikten gitmedi.
1: Gitti.
0: Yasin Kolo bu, Trabzonlu olduğu için bu duruyor.
1: Arkası sağlam.
0: İşte sorun burada. Bak tekrar söylüyorum. Gendüzü topukla vurduğu anda düdüğü çalsa dese ki arkadaş faul orada olmadı ya dur top bak buraya getireceksin getir buraya. Atış yeri burası dese başımla beraber. Ya Yasin başlatıyorsun maçı. Top koşuyorsun pozisyon alıyorsun ya yönün değişiyor. Rakip yani Fenerbahçe kalesine sırtı dönükken rakip kaleye doğru giderken bir anda dönüp Fenerbahçe kalesine doğru koşmaya başlıyorsun. Sonra Gendüz'le itiraz geliyor düdüt. Ya yapmayın arkadaşlar bunu. Zamanında yapın hiç sorun çıkmaz. Bak anlatamazsınız bunu 3 gün sonra. Bir derbi de merbi de olur anlatamazsınız derdini.
1: Derbiyi kim yönetir?
0: Ya kim yönetir? Şimdi bunu ben Halil Umut Meler yönetebilir. Çünkü bu merkez erken kurulu yeni genç çocuklardan Batuhan Kola bile verebilir. Yani çünkü hocam bak standart
1: yok. Batuhan Kola o kadar değil hocam ya.
0: Standart yok. Bak standart yok hocam. Yasin Kol yönetmez onu biliyorum. Sadece bildiğim o. Yasin Kol yönetmeyecek.
1: Nereden biliyorsun?
0: Fenerbahçe maçındayım.
1: Ama diyorsun ya standart yok diyorsun bunlarda.
0: Ya o kadar değil artık diyorum ya. Onu da yaparlarsa hani artık ne diyeyim. Hani argo bir kelime var da onu burada söylemeyeyim şimdi yayın.
1: Ben genç hakem vereceğini tahmin etmiyorum.
0: O zaman Halil Umut Meler'i verebilir.
1: Ben Halil Umut Meler diyorum sana. Benim Halil Umut Meler diyorum ben.
0: Yani tecrübeli bir hakemle başlayıp zaten ilk 3 haftada hakem hataları ayyuka çıktı. Bu akşam da 2 tane maç var bakalım orada neler olacak. Arşa çıktı. Ya ben bu riski almayayım. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde de
1: sağlam. Atilla Karalan verilebilir mi?
0: Zannetmiyorum ya. Geçen haftaki performansını düşün.
1: Bu hafta ona bakarsan şey maçını verildi. Ahmet Trabzon maçında.
0: Hocam doğru mu sence?
1: Değil tabii de yani işte onu sana söylemeye
0: tamam.
1: Çalışıyorum.
0: Ya bence gelmez ama. Ondan sonra bu maç olmaz yani. Oturmaz oraya.
1: Evet. Bakalım gelen mesajlara.
0: Ben Atilla Korolan'ı biraz daha böyle dinlendirip daha sonra kullanacağını düşünüyorum.
1: Yasin Kol bu federasyon gittiği gün amatöre düşer diyorlar.
0: Ya zaten Yasin Kol bu federasyon gelmeden önce birinci hakem. Federasyon geldi havuz yaptılar. Bir anda üst klasman hakemi oldu. Bir anda parladı yıldızı gitti. Bu federasyon da parladı. Yasin Kol'u 3 yıl önce hatırlıyor muydunuz?
1: Yok.
0: Hacı Osman öncesi yani Yasin Kol'un hayatında şöyle bir şey var. Hacı Osmanoğlu'ndan önce Hacı Osmanoğlu'ndan sonra diye bir kariyer var.
1: Tabii canım Hacı Osman'dan sonra zirve yaptı. Hannover'den Reco diyor ki abi bugünkü programınız hakem hataları kasıtları tartışmayla bitti. Ligin 3. haftası yazık diyor. Daha biz bunu çok konuşuruz. Doğru mu hocam?
0: Ama bunu uyardık. Bak ben seninle geçenlerde program yaparken daha lig başlamadan ne dedim?
1: Bu sene bak, fena
0: hocam,
1: dedi.
0: Bu sene fena olacak dedi. Değil
1: fena
0: mi?
1: Olacak dedi. Doğru. Yani. Fena olacak dedi. Saatlerimiz 11.23'ü gösteriyor hocam. Genel anlamda hakem performanslarının kötü olduğunu söyleyebiliriz. VAR müdahalelerinde yanlışlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Bazı pozisyonlara girmediklerini söyleyebiliriz. 3 hafta itibariyle de MHK'nin sınıfta kaldığını söyleyebilir miyiz?
0: Ya MHK'nin sınıfta kaldı da destek veriyor o federasyonu başkanıyım. Bak bunu en güzel Serdar Adalı söyledi. Serdar Adalı başkan kaç defadır şeye gidiyor, Liva'ya gidiyor. Zamanında evet. Ali Koç Başkan da gitmişti. Ne oldu?
1: Hiçbir şey olmadı.
0: Hiçbir şey olmuyor ki. Yani bu güç... Bak hocam ben yaklaşık olarak 1994 yılından beri hakem camiasının içindeyim. 94'tan bu zamana kadar gördüğü en çok destek verilen Merkez Hakem Kurulu Futbol Federasyonları tarafından. Şimdi bu Futbol Federasyonu başkanı şunu yaşayacak. Bak onu göreceksin. Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu'nu korumaya devam ettiği müddetçe bir anda bakacak koltuk altından gitmiş. Bunu yaşayacak. Kendi yaşayarak görecek.
1: Peki. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili hocam?
0: Hocam. Öğleden sonra görüşmek dileğiyle diyeyim.
1: Öğleden sonra zaten MK Haber TV'deyiz arkadaşlar. Serdar hocamız da orada canlı yayında pozisyonları değerlendireceğiz. Onu da söyleyelim.
0: Herkese de iyi haftalar dileyim. Yarın herhalde yine beraberiz. Yanlış
1: yarın beraberiz hocam. Çünkü evet. Bugün iki maç var. Hem Beşiktaş'ın evet. Hem de Trabzonspor'un maçları var. Yarın beraberiz tekrar hocam.
0: Yarın beraberiz. Yarın da inşallah. İnşallah hakem hatası olmayan bir müsabakalar olur. Biz daha az konuşuruz. Yoksa biz çok konuşuyoruz. Gerçekten ben hani futbolun ruhunun uzaklaşıyorum böyle durumlarda. Futbol mücadeleyle güzel. Pozisyonlarla güzel. Hakemleri konuşarak güzel değil. Onu da söyleyeyim. Etki bir hakem olarak.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Evet bugün zaten biliyorsunuz Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Trabzonspor'da Ahmet deplasmanında olacak. Beşiktaş maçını Çağdaş Altay'ın yöneteceğini söyleyelim. Ahmet Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugünlük Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick.

0: Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Bugün Genco Boran'la birlikte yine yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün 10 geçe reklamından sonra bir iki teker bölümümüz de olacak. Mehmet Ali Selişik'le bu hafta sonu Aragon'da koşulan yarışı değerlendireceğiz. Kısaca onu da şimdiden anons etmiş olayım. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Evet, yoğun bir hafta olmayacak gibi bu sefer. Hafta içi fikstürü yok. Bu hafta bugün ligde 3. hafta maçları oynanacak. Sonrasında bir boşluk ve gelecek haftayla birlikte aslında asıl yoğunluk başlayacak. Bu haftanın yoğunluğu büyük ihtimalle transferlerle ilgili olur. 4 Eylül'de Türkiye'de transfer dönemi kapanıyor. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece 1'de takımlar UEFA'ya listelerini bildirecekler. Yani bugün...
1: Ama Avrupa bugün son değil mi 31'i?
0: Avrupa bildiğim kadarıyla evet son.
1: Bugün son.
0: Bugün son ama bizde işte 4 Eylül listeler 2 Eylül. Avrupa'da da birçok ligde bugün itibariyle transfer dönemi bitecek. Ama bizdeki hareketlilik de hiç böyle azımsanacak gibi değil. Galatasaray'da bir hareketlilik var. Fenerbahçe'de hem gidecekler hem gelecekler konusunda bir hareketlilik var. Beşiktaş birer birer sözleşme fesihlerini hafta sonu açıkladı ki Çenli'nin, Endidi'nin hala takımdan ayrılma ve yerlerine birer takviye yapılma ihtimali var. Trabzonspor görece daha az hareketli geçirecek ama orada da Buçari ve Mitongo'nun yine takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Bayağı bir dediğim gibi bu yönde bir hareketlilik göreceğiz. Benim çok sevdiğim bir hareketlilik değil. Sabahleyin abiyle konuştuk. Bitse de bir an önce artık kim ne yaptı ne etti bir baksak, ona göre yorumlarımızı yapsak sürekli bizim de kafamız karışıyor. Kim ne yapıyordu? 16-4'te neydi durumu? Falan.
1: Ben sabah bir uyandım. Galatasaray'ın iki tane transferi haberiyle uyandım. Yani ben severim ama bu sefer biraz fazla hareketli oldu. Ya ben çünkü şeyi çok severim. Yani bizde genelde son dakikada işte bir iki oyuncu olur olmaz bir şeyler. Ama şimdi az önce senin saydığın isimler, yani birinin gelmesindense daha gidecekler tam belli değil. Ekstradan giden olursa yerlerine gelebilecek ihtimaller var. Ben şeyi çok seviyorum. Bence bu sezon yani bugün İngiltere'de de acayip heyecanlı ve hızlı bir transfer sonu günü yaşanacak. Çünkü birçok takımın daha bayağı eksiği var. Yani mesela Liverpool Iraola şey demişti, yani bu kanatlarla bu kanat rotasyonuyla sezona başlamamız kabul edilemez demişti. Hı hı. Bakalım işte Liverpool kimleri alacak, Aston Villa 5 tane 6 tane ilk 11 oyuncusunu verdikten sonra yerlerine birileri geldi ama daha bana gelir gibi geliyor. City'de Gakpo acaba olacak mı olmayacak mı? Yine aynı şekilde City'nin istediği biri daha vardı Gakpo ile birlikte, yine böyle büyük takımlardan biri.
0: Şu an Alvarez konuşuluyor en son yorumlarla. Julian Alvarez eski oyuncuları.
1: Valla Alvarez evet, o da ayrılmak istiyor. İki antrenmana çıkmadı. Hatta Türkiye'de de bir heyecan oldu. Bir Osimhen gibi son anda gelir mi gibilerinden ama.
0: Hala olabilir.
1: Son antrenmana çıkmış fakat.
0: Evet evet.
1: Alvarez son antrenmana çıkmış. Bakalım yani bir şey var ama bu sefer hakikaten biraz fazla hareketli oldu.
0: Evet, az kaldı, dişimizi sıkacağız artık bu kalan günleri sağduyulu bir şekilde bitirmeye gayret edip sonrasında biten kadrolara göre yorumlarımızı yapacağız. Tabii eksik kalacak yine, sonuçta kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor hiçbir zaman kadro planlaması. Mesela geçen yıl Galatasaray'ın planlaması için genelde iyi şeyler söylemiştik ama yaşanan ekstrem sakatlıklarla birlikte kadronun işte eksik olduğunu Galatasaray cephesi düşündü ki Okan Buruk da bu dönemde çok daha alternatif bir kadro yapma niyetlerinden bahsetmişti böyle bir sıkıntıya düşmemek için. Belki bu sezon Galatasaray'ın çok sakatlık problemi olmayacak. Geniş kadro kurabilirse, ki hala eksik Galatasaray bu arada, belki de ihtiyacı bile kalmayacak. Dönem dönem duruma göre, sakatlıklara göre, cezalara göre, turnuvalara göre, Afrika Uluslar Kupası'nın işte denk gelip gelmemesine göre değişebiliyor. Bu arada Hüseyin abiden bugün değil yarınmış Avrupa'da transferin kapanması.
1: Yarın mı?
0: Evet.
1: 1 Eylül müymüş?
0: Evet, onu söylediği o. Bizden yine tabii erken kapatıyorlar. Bizim de dediğimiz gibi eli kulağında. Bu hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi ve sezonun hani özellikle ilk yarıdaki oyun en keyifli oyunlarından biriydi. Fenerbahçe açısından çok hareketli, rakip kalede çok pozisyon bulan, golü de bulan, daha fazlasını da bulabilecek bir Fenerbahçe gördük. Özellikle Oğuz'un performansının yükselmesi iki maçtır. Archie Brown'un sol bekte ona eşlik etmesi ki ikili sağ dışında da anladığım kadarıyla çok yakın arkadaşlarmış. Gol sevincinde de birlikte bir dansı yaptılar. Artık hangi şeyse ben takip edemiyorum. Futbolcuların sevdiği şarkı ve dansları. Onların uyumu, Vedat Muriç'in bitiriciliği, İrfan bu maç yine 10 numarada etkiliydi. Greenwood yine çok fark yarattı süre aldığı dakikalar içerisinde. Merkez zaten Guendouzi, Kante herhangi bir problem yok. Kante dünün yine iyilerinden birisiydi. Böyle çok göze hoş gelen bir oyunu yok belki ama çok faydalı gerçekten. Fenerbahçe için baştan sona güzel, iyi bir sınav oldu diyebiliriz. Sen ne dersin?
1: Yani harfiyen katılıyorum. Fenerbahçe için beklenenden çok daha rahat geçti. Hatta Samsunspor başkanı bile çok daha farklı yenilmediğimiz için şanslıyız dedi. Yani çok kötü oynadık dedi. Ki Fenerbahçe'de de eksikler vardı. Vallahi hemen erken gol geldi. Golden sonra da Mert, ben maçı izlerken yani değil ki ilk yarı 3'ün bile gelebileceğini düşünüyordum. Hani ya Fenerbahçe'yi Samsunspor'da bir o kadar organizasyondan uzaktı. Böyle saha içi organizasyonu çok kötü. Zaten yedikleri ilk goldeki savunma, adam paylaşımı, yer paylaşımı, evet, çok kötüydü. Fakat bunu bir türlü skora çeviremedi Fenerbahçe. Ama ihtiyaç da duymadı Allah'tan. Yani kendi adlarına söyleyeyim. Böyle bir 20-25 dakika ikinci gol ne zaman gelecek derken bir yerde de Samsunspor bir dengeyi kurar gibi oldu. Geldiği anlar oldu. Ama Oğuz, yani senin de söylediğin gibi bence Fenerbahçe ile ilgili konuşulacak bir isim varsa şu haftalarda kesinlikle Oğuz olmalı. Yani ben Fenerbahçe'nin sol kanadında Kerem varken, Nene varken Oğuz'un bu şekilde ön plana çıkmasını şahsen ben beklemiyordum. Beklemezdim yani. Ama çok ekstra işler yapıyor. Attığı gol, bana Mert bilmiyorum sizinle konuştunuz ama belki bir kaleci kapattığı yer hatası gibi gözükse de bence 10 numara bitirdi. Ya yani çok özel bitirdi.
0: Şu an tekrar var bak sağda TRT'de.
1: Yani buna hata diyemeyiz. Ya ben buna kaleci hatası demem. Hakikaten çok özel bir bitirici vuruş yaptı Oğuz. Ben Lyon maçında da kendisini kadroda gördüğümde Allah Allah demiştim ama yani Oğuz çok ekstra işler yapmaya ve sanki yeni bir transfer oraya gelmiş gibi ki lazımdı da. Yani orada Kerem hiçbir Fenerbahçeli'yi çünkü memnun etmiyordu. Yani herkes Nene'nin oynamasını istiyordu, arzu ediyordu. Oğuz orada çok ekstra işler yapmaya başladı. Dediğim gibi yani bazen ligin başında olmak büyük takımlar için genelde işte dezavantaj, yıldızların ön plana çıktığı maçlarla kazanır falan deriz ama burada Samsunspor'un hazır olmaktan çok uzak olduğunu gördük ve çok da eksiklerini gördük. Bence Fenerbahçe için çok daha belki de zor geçebilecek bir fikstür çok kolay geçti bu sayede.
0: Evet, Samsun'un eksikleri zaten var. Yani onların özellikle hücumda bir kere Marius yoktu, Muandil Maci. Onun yerine oynayan Fatih maçın hemen başında sakatlandı. Santifor'u kalmadı Samsun'un. Kanat rotasyonunda çok sayıda sakat oyuncuları var. Onlar sezon içerisinde dönecek. Yani sezon içerisinde onlar da bu kadar kötü gözükmeyeceklerdir. Çok kesinlikle sakatlar döndüğünde. Ama bu bölümde hani ben ilk iki maç eksiklerine rağmen Samsun'u bu arada beğenmiştim. Ama Fenerbahçe beklentimin çok ötesinde bir performans ortaya koydu. Samsun neredeyse maçın içine dahil etme. Dediğin gibi ilk yarıda belli bir bölüm var Samsun'un cevap verebildiği. Ama genel
1: olarak İkinci yarının başında zaten Oğuz'un o golüyle bitti olay.
0: Aynen, ondan sonra pek Samsunspor etkinliği de göremedik. Birkaç mesaj okuyayım. Ondan sonra da reklam arasına gideceğim. Bakalım. Gerçi maçla ilgili henüz mesaj gelmemiş ama
1: Fenerbahçe taraftarı rahat.
0: Evet, Fenerbahçe taraftarı için çok iyi bir hafta geride kaldı. Şampiyonlar Ligi üzerine kura çekimi heyecanı. Kura da iyi bir kura. Galatasaray'a kıyasla çok daha iyi, evet, bir kura.
1: Üzerine çok zor geçmesi, puan kaybı olabilme ihtimali çok yüksek bir deplasmandan çok rahat bir galibiyet. Çok iyi gidiyor.
0: Aynen öyle. Fenerbahçelerin keyfi yerindedir. Son bir not o zaman şöyle ekleyeyim reklamdan önce. İsmail Kartal çok tartışılan bir isim. Tercih ettiği oyuncularla veya tercih etmedikleriyle. Ama Oğuz tercihinde net şekilde İsmail Kartal'ın haklı olduğunu gördük hani sonuçlara baktığımızda. Yani evet. Lyon maçında da çok iyi bir Oğuz gördük.
1: Kesinlikle.
0: Bu karşılaşmada çok iyi bir Oğuz gördük. Oğuz'un adı transfer döneminin başında Beşiktaş'la anılıyordu. Geçen yıl devre arası Trabzonspor istemişti. Gitse hani Fenerbahçe taraftarının çok üzüleceğini, karalar bağlayacağını düşünmüyorum. Ki nitekim sen de söyledin. Hani Kerem'in performans düşüklüğünde Nene genelde isteniyordu. Kimse Oğuz oynasın ya da diyorsa bile çok daha azınlıktaydı o kişiler. Fakat Oğuz öyle iki performans gösterdi ki şu an sol kanadın Kerem'in de önünde yer alan bir İsmail'e geldi demek herhalde yanlış olmaz. Bu saatten sonra Kerem'in ekstra bir şeyler gösterip, evet, o formayı, evet, Oğuz'dan alması gerekecek ya da Oğuz'un performansı düşecek. Ama bu performansa formayı bırakması çok kolay değil Oğuz'un.
1: Aynen.
0: Diyelim 14-12 saatlerimiz, reklam arasına gidelim.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
3: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
0: İki teker bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda her zaman olduğu gibi Mehmet Ali Selışık bizlerle birlikte. Selamlar, hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bu hafta MotoGP'de 13. yarış Aragon İspanya'da geride kaldı ve İspanyol pilot Marc Marquez'in damga vurduğu bir hafta sonu oldu. Sprint'i ve normal yarışı kazandı, deneyimli pilot. Sen neler dersin bu hafta sonki yarışla alakalı olarak?
4: Evet, Marc Marquez burada zaten çok güçlü. 2011'de Moto2'de yarıştığından beri burada yarış kazanıyor. Hatta uzun süreli sakatlığından dönüşünde de uzun süre sonra, yaklaşık 3,5 yıl sonra ilk kez burada yarış kazanmıştı. Ve 2024'ten beri bu yarış hafta sonuna kadar antrenman seansları dahil geçilmiyordu. Bu sefer antrenmanda sıralamada geçildi ama puan alınan yerlerde yine sprintte yarışta geçilmedi, gayet de üstündü. Şampiyonada da ikinciliğe yükseldi. Zirveyle arasındaki farkı sadece 19 puana indirmiş oldu. Yani bir ikincilikten bir puan daha fazlası. Daha doğrusu bir ikincilikten bir puan daha az oldu. O yüzden zirveye doğru yavaş yavaş gidiyor. Yaz arası bitmişken Marc Marquez rüzgarı arkasına almış durumda gibi görünüyor. Ama tabii burası hem Ducati'nin hem de kendisinin güçlü olduğu bir pistti. Biraz diğer yerleri de görmek lazım. Fakat kaçınılmaz olmaya devam ediyor gibi Marc Marquez şimdilik görünen o. Alex Marquez de sprintte ikinciydi. Gayet iyi bir iş yaptı yine. Uzun yarışta Pedro Acosta Marc Marquez'in arkasında uzun süre takıldı. Ki önümüzdeki yıl takım arkadaşı olacaklar Ducati'de. Toprak Razgatlıoğlu iyi bir iş çıkardı. Sprintte 13. sırada finish gördük. 21. başlamıştı yarışa. Sadece 3 sürücünün yarışçı kaldığı yerde aslında geçişleriyle ve temposuyla yükseldi. Onun dışında yine Yamaha'da Jack Miller iyi bir performans sergiledi. Yamaha beklediğimizden biraz daha iyi olabilecek durumda gibiydi. Ama uzun yarışta yine lastiklerle alakalı problemler yaşadılar ki 15.

0: 5. sırada ve puan almaya doğru giderken ön lastiğin bitmesi sebebiyle yaşadığı bir düşüşle toprak yarışı tamamlayamadı. Yine tabii Yamaha'nın problemleri sürüyor, fakat toprak yine kendini göstermeye devam ediyor. Siz ekrana gelen bir geçişinde anlatma fırsatı bulduk sevgili İzgecan Gülallı. Siz de heyecanlandırmaya devam etti. Moto2'de de Deniz Öncü Silverstone'da sergili performansın üstüne yine burada da bir 8.lik elde etti. Yine gerilerden başlamıştı aslında. Kıl payı sıralama seansının ikinci bölümüne kalmayı, yani ilk ön taraflardan başlamayı diyeyim, garantilemeye çok yakınken bindeliklerle dışarıda kalmıştı. O yüzden 18. sıradan yarışa başladı ve 10 sıra yükselip yarışı 8. sırada tamamladı. Üst üste 2 8.lik. Deniz de biraz ritim bulmuş gibi duruyor. Önümüzdeki yıl için tabii Moto2'de mi yarışacak, takımıyla kalacak mı, takımı Moto2'de kalacak mı, o da belli değil. Muhtemelen onlar da çekilecekler derken kendine iyi bir koltuk bulmaya çalışıyor, iyi bir motosiklet bulmaya çalışıyor. Ve tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız hafta sonunda bizim için gururlanmamızı sağlayan şey orada Türk bayrağını görmekti. Başarıdan veya sonuçtan bağımsız olarak milli sporcularımızı izliyor olmanın, anlatıyor olmanın gururunu yaşadık. O yüzden bir kez daha Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
1: Peki Mehmet Ali Selışık, valla çok güzel bir özet yaptın. Hani benim soracak pek fazla bir şeyim kalmadı eklemek istediğim.
0: Yapacağım, pardon.
1: Efendim?
0: İşte tam şey, soruları da söyledim. İki tarafı da, iki repliği de ben söylemişim, çok olsun.
1: Evet. Teşekkür ederim. Hani ağzına sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz. Her zaman sporcularımızı ve motor sporlarını desteklediğiniz, değer verdiğiniz.
1: Biz teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İyi programlar.
1: Eyvallah.
0: Kolay gelsin.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
1: 14-18 saatlerimiz, reklam arasından önce Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Fenerbahçe ile ilgili birkaç mesaj okuyayım şimdi bu bölüme başlarken. Oğuz'un Fenerbahçe'den ayrılmasına üzülmeyecek olanların Fenerbahçeli olabileceğini düşünmüyorum. Yetenekli yerli oyuncu kıtlığında Oğuz gibi bir değere sahip olmak büyük şans. Hem de birkaç mevkide oynayabilen bir oyuncu. Samsun maçında topu Avrupa'yı bir oyuncu kalitesinde en olması gereken yere vurdu demiş Nedim Küçük gönderdiği mesajda. Yani tabii bu performansları oyuncular gösterdikten sonra genelde hak ettikleri ya da hak etmedikleri, artık o tartışı da saygıyı görüyorlar. Bu performans olmasaydı, iki maç Oğuz için kötü geçseydi, Oğuz'un bu takımda ne işi var? Çünkü geçenlerde bir Fenerbahçeli dinleyicimizden bir yorum gelmişti. Hani bütün yerliler değişmedi Fenerbahçe'de. Hiçbiri şu anda performans vermiyor, verecek gibi de değiller diyordu. Genelde yerlilerle ilgili çok olumlu bir hava yoktu. Şu anda Oğuz'un kıpırdanması bir fark yarattı kesinlikle. Oğuz'a hani dün İrfan Can Kahveci'yi ekleyebiliriz. Kısmen bence bir kıpırdanma oldu o da. Merkezde tercih edildi İsmail Kartal tarafından. İsmail Yüksek, Ali abi de sabahları bahsediyor. Oyuna girdikten sonra dinamizmi yükseltiyor, sertliği yükseltiyor. Hani iyi bir rol oyuncusu konumunda gözüküyor. İlk 11'de fırsat bulursa da iyi bir performans gösterebilir. Bunların sayısı artarsa Fenerbahçe'de tabii ki yerlilerle ilgili algı değişir. Ama işte bu oyuncuların da bir şeyler katmaları gerekiyor. İşte mesela Çağlar şu anda herhalde Fenerbahçe'de kalmasına pek olası gözükmeyecek şekilde bakılıyor. Bu transfer döneminin bitmesine yakın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor hala. Çağlar'ın bunu düzeltmesi çok kolay değil. Cengiz Ünder öyle. Hani özellikle Türk oyuncular, yüzleri eskimiş oyuncuların normalden de daha fazlasını yapmaları gerekiyor Türkiye'deki futbol ikliminde kendilerini kabul ettirebilmeleri için. Burada da biraz tabii oynadıkları takımın form durumunun, takım arkadaşlarının da oyuncuların performansında etkisi olduğunu söylemek lazım. Teknik direktörlerin bakışının da. Genel kanı neydi Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve geldiğinde? Ben de benzer düşünüyordum. Yerli futbolcunun performansı artabilir. İşte ilk döneminde İrfan Can Kahveci kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Yerli futbolcunun performansının yükseldiği hep düşünülüyordu. Burada da hani Oğuz'un performansında tabii ki ne kadar İsmail Kartal etkisi var, bunu ölçebileceğimiz bir şey yok. Ama etkisi olabilir. Çünkü kendinizi futbolcunun yerine koyun. Sizi önemseyen, sizle özel olarak ilgilenen biri için daha çok şey yaparsınız. Daha rahat hissedersiniz. bildiklerinizi daha rahat sahaya yansıtabilirsiniz. Ama tam tersi bir durumda size önem vermeyen, işte ne bileyim size ilgilenmeyen, belki küçümseyen bir hoca varsa ya da işte çalışan olarak düşünürseniz müdür vesaire, oradaki performansınız çok daha farklı olur. Hani burada diyebilirsiniz ki profesyonel hayat, müdürün veya hocan sana nasıl davranıyorsa davransın, sen her zaman işte elinden gelenin en iyisini vermek zorundasın. Doğru mu? Doğru. Ama futbol ya da hayat öyle düz ilerlemiyor. Bu doğru olmakla birlikte tabii ki o dokunuşlarında oyuncuların veya çalışanların hayatlarında, iş hayatlarında etkisi oluyor. Oğuz Aydın'da da gerçekten merak ediyorum bu çıkışın sırrı ne? Ne kadarı İsmail Kartal, ne kadarı bireysel ekstra çalışma ya da normal, hani denk geldi bu performans, bilemeyeceğiz ama ben, hani bana sorarsanız, İsmail Kartal dokunuşu olduğunu ben düşünürüm. Oğuz'un da ekstra çalıştığını düşünebilirim. Çünkü durduk yere hani bu performanslarda bu seviyede ortaya çıkmıyor. Ekstra şeyler olması lazım. Onu da tabii en iyi Oğuz cevaplayacaktır ama benim kısa yorumum bu olsun. Mert Hakan Yandaş nerede diye bir soru gelmiş. Onun cezası devam ediyor ama takımla birlikte de çalışıyor. Yerli rotasyonda önemli. Mert Hakan Yandaş da Fenerbahçe'nin şu anda eksik olduğu orta saha rotasyonunda bir oyuncu olarak, onun da hani cezadan iyi şekilde dönmesi Fenerbahçe için bir artı olur. Onu söyleyeyim. Diğer bir mesaja geçiyorum. Bünyamin isimli dinleyicimiz, ben Fenerbahçe olarak şu anki durumdan ziyade sezon sonundaki duruma bakmak isterim. Yani sonunda şampiyonluk yoksa şimdiki iyi oyunun bir önemi kalmıyor demiş. Sonuç odaklı bir dinleyicimiz.
3: Evet, ama yani iyi oynayacaksın ki sonuca gidebilesin. Yani kötü oynayaraktan ya da iyi transfer yapmayarak, eksikleri tamamlamayarak sonuca zaten gidilmez. Erkenden havlu atılır. Şöyle diyebilir belki kendisi. Hani şu anda iyi ama sonuca gidilip gidilememesi yolunda bakalım bütün bunlar ne kadar işe yarayacak.
1: Orada şey canlandırdı bende. O 99 puanlı sezon, hani Fenerbahçe skor alıyordu. Ama Galatasaray 102 puan alınca Fenerbahçe'nin o puanları almasının hani şampiyonluk için bir anlamı kalmadı.
3: Evet.
1: Dinleyicimiz herhalde öyle bir şeyden bahsediyor. Hani Fenerbahçe iyi oynuyor, puanlar alıyor ama sonunda şampiyon olmadıktan sonra bir anlamı yoka getirmiş. Tabii ki kendi içinde bir anlamı var. Katılıyorum senin dediğine. Sonuçta bu puanlar olmadan, bu oyun olmadan sezon sonu gelmiyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bir anda final noktasına gitmiyorsun ligde. Adım adım, hafta hafta oynayarak üzerine koya koya gidiyorsun. O yüzden şu anki durum tabii ki önemli. Sadece sonuca da bakmamak gerekiyor. Bu şey mantığı gibi oluyor. Hani testlerde sonucu doğru biliyorsun bazen ama gidiş yolu da önemli ya. Nasıl yaptığı.
3: Yani şu futbolda önemli. Kötü oynadığın günlerde puan kaybetmemen çok önemli. Çünkü her zaman kötü futbol oynamazsın. Bazen kötü futbol oynarsın. Eksiklerin olur. Yorgun olursun. İşte milli maç arası dönüşü olur. Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maç dönüşü olur. Oralardaki kötü oyunu tölere etme yüzdesi çok önemli ama sonuçta iyi oynayacaksın ki sonuca gidebilirsin genel anlamda.
1: Peki Cengiz Ünder bu akşam eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacak demiş Çorum transferinden sonra. Bununla beraber hayırlı günler demiş Gaziantep'ten Ali. Lukaku'nun form tutacağına inanıyor musun? Geldiğinde hazırım demişti. Abi adam top tutamıyor demiş. Şu an Vedat Muriç kadar etki etmediği açık Lukaku'nun. Vedat Muriç'ten daha az hazır olduğu açık. Fizik olarak da biraz form tutması zaman alabilir. Ama şanslı Lukaku'nun Vedat Muriç'in performans vermesi. Normalde Lukaku bir numaralı santrfor olarak düşünebilirdi kariyeri itibariyle ama şu anda Vedat Muriç de tıpkı Oğuz için söylediğimizi Vedat Muriç'in de söyleyebiliriz. Yani Lukaku'nun formayı alması için çok daha ekstra işler yapması gerek.
3: Mert Talisca bile unutuldu bir anda. Yani Vedat Muriç'in formundan ve oynadığı oyundan dolayı. Hani ben Ali ile birlikte biz ne olursa olsun sanki Talisca bir kalmalı, iyi bir işte 9 numara 10 numara yedekleyicisi diyorduk ama hani gitmesi gereken yabancı hala olacaksa Fenerbahçe'nin planlamasında, gönderilmesi gerekecek bir oyuncu olacaksa, Vedat Muriç öyle bir ortaya çıktı ki Talişka'nın gönderilmesi

0: Mesela ya ben şu anda çok çabuk fikir değiştiriyorum değil mi? Okeyim ama
1: Aynen.
0: yani. Şu anda tamamım ben. Gidebilir Talisca.
1: Bu maça bakarsan öyle ama başka maçta da
0: Ama Lyon maçında da
1: ararabilir.
0: öyleydi mesela. Yani attığı kafa vuruşu sonraki tamamlaması. Yani şimdi nasıl söyleyeyim? Sanki Talisca olduğunda her sene bir artı 20 gol olacakmış gibi bir görüntü verdi Talisca. Ama Talisca olmadığında onun yerine oynayacak oyuncunun da gol atma ihtimalini tabii göz ardı edemeyiz. Bir de bu oyunu, bu 20 golü atarken de ya da 20'ye yakın hiç önemli değil o kadar fazla atması santrafor forvet becerilerini yerine getirip yanındaki, sağındaki, solundaki, arkasındaki oyuncuları da devreye sokabilme özelliği. Yani Vedat Muriç hakikaten Fenerbahçe'nin aradığı o santrafor benim dedirtti son iki maçta Lyon ve Samsunspor maçında resmen bunu dedirtti.
1: Yalnız Talişka'yı bence 10 numara olarak da düşün. Genco abi sadece santrfor olarak değil. Dün mesela Asensio da yoktu. Talişka da olmayınca İrfan Can Kahveci oynadı orada. Yani Asensio da çok sık sakatlanırsa eğer
0: Ki bu potansiyeli var, doğru
1: var
0: söylüyorsun.
1: gözüküyor. 10 numara için yine Talişka aranabilir. Hani santrfor da aranmaz. Ama bu sefer 10 numara
0: On
1: için
0: numarada.
1: Talişka neredeydi, niye gönderdik gibi şeyler söylenebilir.
0: Ya doğru söylüyorsun ama işte bak ben bunu senle değil de Ali ile ikili yaptığımız programda konuşmuştum. Galatasaray için söylemiştim. Hani her mevkinin çok mu iyi yediği olabilir? Ya bir yerde bir risk alacaksın. Hani işte Vedat Muriç arkasında Lukaku sağda işte Greenwood var. Ondan sonra Kante, Guendouzi, Ederson. Ondan sonra savunmada Ake, savunma dörtlüsü olduğu gibi yabancı zaten. Şimdi eldeki mevcut yabancı kuralıyla zaten bunların U23'ü de dahil ederekten 5'ini ya da 6'sını yedekleyebiliyorsun. Yani 5'ini ya da 6'sını yedekleyebiliyorsun. Bir yerlerde risk alacaksın. Aslında da haklısın, doğru söylüyorsun. Yani hani sırf 9 numara değil 10 numara olarak da düşünülebilir Talisca. Ama işte o zaman da benim düşüncem hani bu kadar formda iyi oynayan, oynadığı zaman da skora katkı veren bir Talisca varken Asensio'yu kesebilir misin? Kariyer anlamında. Bu kadar formdayken Asensio oynatıp Talisca'yı kesebilir misin? Şöyle bir sorun çıkabilir. Yani dertlerin en büyüğü bu olsun diyecek Fenerbahçeliler ama hani hangisine karar kılıp oynatırsa İsmail Hoca o kötü oynadığında ya Talisca varken formsuz Asensio'yu niye oynattın ya da tam tersi olacak. Ama işte dediğim gibi Mert bir yerde de risk alınmalı ama her matematik anlamında da sonuçta kural belli. Her oyuncunun yediği de süper olamaz Galatasaray'da, Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta.
1: Şimdi bir mesaj şöyle gelmiş İzmir'den Tezcan. Ben Oğuz Aydın'ın Tezcan ben demiş. Oğuz Aydın'ın bu formu Kerem'i yedek bırakır mı? Ben bırakacağını düşünüyorum şu
0: Ben de.
1: aşamada. Bir de Galatasaray'a buradan geçecek olursak Leroy Sané iki karşılaşmada yedek kulübesinde. Sakatlı olmamasına rağmen Yunus Akgün oynuyor. Okan Buruk gözünü yaşına bakmıyor şimdilik gözüken o. O yüzden Kerem de yedek kalabilir. Lukaku da yedek kalabilir. İşte Sané kalıyor. Bunlar kolay kararlar değil. Dile kolay. Bu tarz oyuncuları yedek bırakmak biraz onların kaprisiyle de uğraşmak gerekebiliyor. Haliyle alışkın çünkü oyuncular ilk 11'e yedek kalmaya alışkın değiller. Orayı da yönetmek gerekiyor bir teknik direktör olarak.
0: Peki saatlerimiz buçuk oldu ama istiyorsan sorayım, reklam arasından sonra konuşalım. Leroy Sané adı önümüze düştüğü için sana sormak istiyorum. Hem geçen sezon hem de bu sezon başlangıç diye yedek kalması ya da oynadığı oyundaki katkısı itibariyle ne kadar memnunsun Leroy Sané'den?
1: Ben ismiyle orantılı bir performans gördüğümüzü düşünmüyorum
0: Yani
1: geçen
0: bence
1: sezondan
0: hala
1: beri.
0: yanına yaklaşmıyor.
1: Aynen.
0: Yani şimdi Leao geldi, Barış var, Yunus var. Bir defa ben şundan çok rahatsızım. Leroy Sané adam eksiltmeyi, çalım atmayı seven ve bunu da başarabilen bir oyuncu. Fakat yani mesela Göztepe maçında maç 3-2 iken Galatasaray ceza sahasının tam köşesinde çalım atacağım diye kaptırdığı topu gördüm.

0: yıllarca gördüğümüz o Leroy Sané'nin hala Galatasaray'da o seviyenin yanına bile yaklaşmadığını ben de düşünüyorum. Şimdi bir risk aldı Galatasaray. Leao'yu alarak. Yani benim 15 yıldır İtalya'da yaşayan bir arkadaşım var. İki tane Milan Instagram sayfası yolladı bana evvelki gün. Leao transferi gerçekleştikten sonra. Altındaki yorumlara bak dedi. Hepsi İtalyanca. 1500 yorumun yüzüne baktıysam 95'i olumsuzdu. Kurtuluyoruz bu bidondan. Hangi takım buna bu parayı vermiş? Çok şükür kurtulduk gibilerinden. Ama o arkadaşımın bana dediği şöyle bir şey var. Mutlu olduğu zaman da seviyesini çok yükseltebilen bir oyuncu. Ve Osimhen'le de çok yakın arkadaşlarmış. Yani çok çok yakın arkadaşlarmış. Hatta maç sonunda Osimhen galiba Leao'nun menajerine, avukatına teşekkür ediyor. Buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok istiyordum falan gibilerinden bir laf ediyor. Şimdi bak ben Ali beraber konuşmuştuk. Leao ile ilgili ne dersin? İyi bir Leao muhteşem. Hatta Leao Osimhen'in kanat versiyonu. Fizik gücü anlamında. Yani müthiş bir fizik gücü var bu oyuncunun. Ama şöyle de bir tehlikesi var. Yani Milan gibi dünya futbolunun en önemli kulüplerinde bile başına buyruk takılan, sorun çıkartan, teknik direktör dinlemeyen, işte %100'ünü vermediğini gördüğün bir karakterden bahsediyoruz. Hani şey yaparsın ya, Milan'a gittin mi, Mert Real Madrid'e gittin mi, tamam burası benim yuvam dersin, daha yükseği olamaz dersin ve elinden geleni yaparsın. Ya bu genç yaşında Milan'a gidiyor, umrunda olmuyor. Mutsuzsam mutsuzum diyor. Antrenmanlarda %100'ünü vermiyor. Hocanın istediklerini yapmıyor. Ama işte Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş gibi müthiş taraftar desteğine ve farklı bir futbol kültürüne sahip takımlar da bu oyuncuların kendine gelmesi için çok güzel bir yer. Yani çok güzel bir durak. Leao'yu Galatasaray kendine getirirse Leroy Sané gidebilebilir yani, öyle söyleyeyim.
1: Sen Leao ile ilgili konuşurken aklıma Onana'nın durumu geldi. Onana geçen yıl Trabzon'un gündemine geldiğinde çok revaçlı bir oyuncu değildi. Yaptığı hatalarla genelde dikkat çekiyordu. Ben
0: de
1: de
0: şahsen, ben de
1: açıkçası
0: şahsen.
1: mesafeliydim çok yüksek
0: Aynen,
1: bir yıllık
0: aynen.
1: ücreti olacağı için. Ama Trabzonspor'da direkt bir hata yaptığını hatırlamıyorum şu ana kadar.
0: Mert
1: Onana'nın ekstra kurtarışlar üzerine çabası tabii.
0: hata yapmadığı gibi inanılmaz sahiplendi.
1: Çok genç kalecilerle çok iyi
0: Evet,
1: anlaşıyor,
0: yani
1: onlara mentorluk
0: antrenmanlardan
1: yapıyor.
0: sonra genç kalecilerle ekstra çalışıyor. Antrenmanlara erken gelip onlarla ilgileniyor. Eldivenlerine, ayakkabılarına, kramponlarına bakıyor. Yani burada artık bu sezonun benim meşhur şeyim bu olsun mottom. Sustum. Onana konusunda sustum yani. Bakalım Leo'da ne olacak, hep beraber göreceğiz ama şunu söyleyeyim. Şunu net söyleyeyim. Sorunlu, sorunsuz, şu bu ne olur Leo bilmiyorum ama sana geldiğinde çok nettim. Olmasını istemiyordum. Hayal kırıklığı yaşanacak diyordum ki gene bile beklentimin biraz üzerinde oldu ki hala birçok Galatasaraylı'nın ve Türk futbol severin bildiği Leroy Sané'nin çok altında bir performans sergiliyor. Leo'dan daha ümitliyim bak. Bunu net söyleyebilirim.
1: Leo'dan daha
0: Daha
1: ümitlisin.
0: ümitliyim.
1: Leo'nun taraftarı arkasını alıp performansını yükseltme ihtimali çok daha yüksek Sané'ye göre. Sané de çok yani bir donukluk bir şey var.
0: Robotik.
1: Değil mi? Bir robot gibi yani.
0: Evet.
1: Ben donuk dedim, sen robotik dedin. Aynı kapıya çıkıyor. Aynı tespiti herhalde herkes yapar. Ama Leo daha böyle taraftarla bağı kuvvetli olabilecek bir isim. Osimhen'le de ortak geçmiş olarak ikisi de kariyerlerinde bir dönem Lille'de oynadılar. Ayrı dönemlerde oynamışlar gerçi. Leo gitmiş, Osimhen gelmiş o takıma. Ama demek ki bir yerden
0: Ya
1: tanışıklığı var.
0: ben şeyde gösterdi, arkadaşım bana yolladı. İtalya'da galiba Napoli'nin şampiyon olduğu yılın futbolcu, futbol adamları ödüllerinde yan yanalarmış ve inanılmaz samimi sohbetleri, beraber iniyorlar, beraber çıkıyorlar. Başka kimseyle sohbet etmiyorlar. Yani hani zannedersin ki ben sen İtalya'ya gittik. Başka dil bilmiyoruz İtalyanca. Hep bir sahneye çıkıyoruz. Kendi kendimize kıkık gülüyoruz ediyoruz. Aşağı iniyoruz. Bir daha sohbet ediyoruz. Onun gibi bir şeydi yani o ikisinin sohbeti. O ödül töreninde.
1: Bir araya gidelim. 14.37 son aramız, sonra buradayız.
2: Mertelam ve Genco Boran.

0: 14.39 saatlerimiz, reklamdan önce Sané ve Leao üzerinden konuşuyorduk. Sané şu ana kadar hani bizim gözümüzde çok hani beklentinin altında kaldı. Benim Sané ile ilgili en rahatsız olduğum şey hani o top kayıpları da var tabii ki ama çok basit topları taca atması, direkt rakibe vermesi, böyle ayak hassasiyeti bir top class oyuncu için çok iyi gözükmedi. Hep böyle miydi? Çok yakından tabii takip etmedim kariyerini ama Galatasaray'da çok çok basit hatalar yapması benim en çok dikkatimi çeken ve rahatsızlık duyduğum şey Sané'de.
1: Ya Sané'nin en büyük özelliği dar alanda çok inanılmaz hızlanması ve yön değiştirmesi. Yani dar alandaki çalımları 2-3 oyuncuyu bile sanki orada yoklarmış gibi geçebilmesi, hızlanması, terse dönebilmesi. Ben mesela senle futbol konuşuyor olsak, Sané'yi konuşuyor olsak şey demezdim. Leroy Sané'nin ben hiç 25 metre ayağa teslim bir pas atar, ondan sonra hani böyle vurduğu zaman çatala vurur, o bende yok Sané için. Sané ama çok güzel adım eksiltir, çok güzel süratlenir, bunu hala yapıyor. Ama yani eski günlerini arayıp ya da karşısındaki Türkiye Ligi'ndeki oyuncuları Avrupa'daki meslektaşlarına göre biraz daha kolay olduğunu düşünüp daha mı fazla yapıyor, daha mı fazla takılıyor ve çok top kaybediyor. Yani çalım atarken değil, pas verirken de çok gerçekten laçka paslar verdiğini ben de söyleyebilirim. Ama yani şimdi iki gündür CBS'e baktım, Sky Sports'a baktım. Özellikle CBS'te Galatasaray'ın hücum attı. Yani bütün Avrupa şey bekliyor Galatasaray'dan. Minimum bir çeyrek final Şampiyonlar Ligi'nde. Yani 9 numaran Osimhen, sağda şey Sané, solda Leao. Şimdi gerçekten bu üçünün 1-2 maç olacaktır Mert, ya hayal edelim. Bu üçünün aynı anda çok iyi olduğu 2-3 maç olacaktır mutlaka. Yani Sané'nin çünkü Galatasaray'da 50 maç oynadıysa 50'sinde de kötü oynamadı.
0: Tabii ki.
1: 8'i de iyi oynadı. 3'ünde çok iyi oynadı. 39'unda kötü oynadı. Ben öyle atıyorum kafadan şimdi. Ama benim gözümde bu. Ama şimdi Sané'nin de Leao'nun da çok iyi oynadığı bir maçta Osimhen falan, eyvahlar olsun yani, rakip dağılır yani.
0: Bir de Şampiyonlar Ligi'nde bir maça denk gelirse.
1: Tam da onu diyecektim. Benden uzun yaşayacaksın.
0: olabilir. Yani öyle bir senaryoda çok şey hayal ettirir tabii ki. Bir de Sané'yi hadi çok eleştirdim. Bir de onun penceresinden bakayım. Geldiği takım Bayern Münih. Ondan önceki takım Manchester City. Çok iyi sistem takımları. Galatasaray'ın oynadığı ya da Okan Buruk'un oynattığı oyun, Süper Lig'in kalitesi, acaba Sané'nin performansının beklentinin altında kalmasında payı ne kadardır?
1: Çok güzel.
0: Bunu da hani eleştirirken tamam, biraz onun penceresinden de bakalım isterim.
1: Doğru ama şimdi çok büyük bir ihtimalle hani şey demiştik, Muhammed Salah'ın Trabzon'daki attığı golde çok güzel bir 1-2 paslaşıp verkaç yapıp köşeye vurduğu,
0: Muçi ile
1: paslaştı, attığı gol vardı. Hatta tweet atacaktım. Aslında Leroy Sané de bunu çok yapmak isteyen ve yapan bir oyuncu. Bunu tabii ki Bayern Münih ve Manchester City'de de çok yapıyor. Tamam, burada onun seviyesini düşürebilen bir faktör olabilir bu ama adaptasyon denen bir şey var Mert. Yani sen bunu yapamıyorsan buna göre farklı özelliklerini ön plana çıkartabilmelisin. Ve sen Leroy Sané'sin. Sen sadece bu iyi verkaçları yaptığın için Leroy Sané olmadın. Senin başka özelliklerin de var. Burada mesela Manchester'da, Bayern'de yapamadığın şeyleri arkadaş

0: arkadaşlarının seni anlayamamasından ve seni iyi besleyememesinden dolayı başka özelliklerini ön plana çıkartabilmen çoktan lazımdı diye düşünüyorum. Yani şu sezona hala baktığımızda Leroy Sané ile ilgili soru işaretler varsa bunun olmaması lazım. Bu varsa bunun sebebi ve sorumlusu Leroy Sané'dir derim ben.
1: Mesela şu an Greenwood çok daha net bir performans sinyali veriyor en azından.
0: 10 kere Greenwood'u tercih ederim
1: Yani.
0: Leroy Sané'ye Galatasaray'a 10 kere.
1: Aynen öyle. Salah da mevki itibariyle o bölgenin oyuncusu. Daha çok merkezde kullanıyor Fatih Tekke ama Salah da belli bir sinyal verdi işin hücum tarafında. Sané de ben de pek o sinyali göremiyorum.
0: Peki sana soru. Greenwood'u mu isterdin, Salah'ı mı?
1: Ben Greenwood'u isterdim.
0: Ben de Greenwood'u isterdim.
1: Daha genç, daha dinamik.
0: Ben de Greenwood'u isterdim.
1: Salah'a kıyasla daha aç olması muhtemel. O yüzden Greenwood'u tercih ederdim. Peki 14.45 son 10 dakikamız Gencu abi. Bugün Süper Lig'de iki maç var. Aynı saatte maalesef. Ya da bilmiyorum maalesef artık iyi mi tartışılır. Tabii iki maçı ayrı ayrı canlı olarak izleyemeyeceğiz. Normalde yayıncı kuruluş aynı saatte iki büyük takım maçını istemez ama
0: Evet,
1: mesela
0: ben
1: burada
0: şaşırdım.
1: yayıncı kuruluştan da bağımsız herhalde sıcaklarla alakalı erken saate bir maçı koymadılar diye düşünüyorum. İstanbul bayağı sıcak bu arada bugün.
0: İstanbul bugün sıcak. Dün evvelki gün rüzgarda biraz iyiydi ama
1: Evet.
0: bugün gerçekten
1: Sıcak.
0: sıcak.
1: Diyarbakır'da büyük ihtimal tabii
0: Çok sıcaktır.
1: sıcak. O yüzden iki maç 21.30'da oldu. Sen bugün konuştun mu YouTube yayınında bilmiyorum maçları ama
0: Bugün yayınımız yoktu.
1: yok muydu? Yine de olsun. Bu programa özel o zaman yorumlarını merak ediyorum. Beşiktaş iki maçtır. Kaybediyor ligde ve Avrupa'da. Gol atamadan kaybediyor karşılaşmalarını. Ama bugün kendi evinde olacak. O maçlar deplasmandaydı. Kendi evinde böyle bir reaksiyon, bir coşku, bir şey bekliyor musun Beşiktaş'tan?
0: Bekliyorum. Bir defa Zalgiris maçında Orkun'un oynamamasının ve Orkun'un ne kadar önemli olduğunu bence çok net bir şekilde gördüğümüz bir maç oldu. Ama Ali'ye söyledim, sana da söyleyeyim. Yani ben Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu kadar futbola yatırım yapan, bu kadar paralar harcayan kulüplerin bak bazı maçlarda yenilirsin ve hay Allah konsantre olamadın şu bu falan dersin Mert ama ben mesela bu üç büyük takımdan birinin Zalgiris'e yenilmesini ben kabul etmiyorum. Yani kesinlikle hatta Ali de bakalım dedi hakikaten senin dediğin ölçekte bir sürpriz olmuş mu hiç Konferans Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde diye baktı. İlk maçı deplasmanda yensin, ilk maçı kendi evinde 5 atarak kazansın. Hangi takıma baktıysa hepsi rövanşı da kazanmış. Ve yani ben kimle çıkarsa çıksın ki Zalgiris rotasyona gitti.
1: Evet.
0: İstanbul'da oynayan 7 oyuncusu oynamadı. O maçı kazanması benim gerçekten çok kabul edebileceğim bir sonuç değildi. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Bir reaksiyon gelecektir. Bir reaksiyon gelecektir. Ben Beşiktaş'ta Orkun'un çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Hatta bugün Orkun'dan golde beklerim, şutlar beklerim, paslar beklerim. Vlahovic ilk defa ilk 11 çıktı Zalgiris maçında. Bak ben bir şey diyeyim mi? Bir bilgim falan yok ama ben mesela nasıl Beşiktaş'ın Zalgiris'e mağlubiyetini kabul etmiyorsam bence İtalyano da kabul etmemiştir. Yani bir futbol adamı yani senin takımının oyuncularının aldığı maaşa bak, kurduğun takıma bak. Vlahovic var, Orkun var, Salih var, Endidi var, 20 milyonluk stoper yedeğin. Nubel gelmiş, Çerni bir tarafta. Yani dememiş midir arkadaşlar siz bu takıma nasıl yenildiniz ya utanmıyor musunuz? Yani ben şimdi Türk versiyonuyla söylüyorum. Bence kendince bir kızmıştır, bir kulak çekmiştir. Öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu mesleğin işindeysen, ya mesela ben Efe ile cumartesi konuştuğumuzda, ya Genco bence abartıyorsun dedi. İlk maçı 3-0 kazanmış takım rövanşta konsantre olamadı. Ya rakibin konsantre olunca yenip yenemeyeceğin bir rakip değil bu senin. Yani Litvanya'da futbol bizim tenisimiz gibi, golfümüz gibi bir şey. O kadar alt sıralarda yer alan. Önce adamlarda basketbol var. Ondan sonra kış sporları var işte hokeydi, kayaydı, o suydu, bu suydu. Futbol kim bilir nerededir yani adamlarda. Dolayısıyla öyle motivasyonla, konsantrasyonla açıklanacak bir mağlubiyet değil bence bu. Bunun önlemi alınmıştır diye tahmin ediyorum. Ben Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Çorum'un da Galatasaray maçı herkesin aklında ama Galatasaray o maçta nasıl berabere kaldı? İşte 30'dan fazla şut çekti. Gol

0: ortalaması 2,90 küsürdü yanılmıyorsam. Yani ikinci defa olmaz o yani.
1: Ben
0: Çekirge aslında üçüncü defa sıçramaz da bu ikide
1: de
0: kalır.
1: ben iddiada şöyle yazdım. Maç sonucu 1 ve 2,5 gol üstü dedim. Biraz risk oldu. Çünkü Beşiktaş'ın bu sezon 2,5 gol üstü biten tek maçı var.
0: Ben de onu verdim. Niye verdim biliyor musun?
1: Sen de mi öyle verdin?
0: Yok. Ben Beşiktaş'ın iki handikaplı yani ikiden daha fazla gol atacağına inandığım tek bir iddia verdim. Zalgiris maçı, o da rakip Zalgiris olduğu için.
1: Ha.
0: Oradaki futbol kültürünü bildiğimden dolayı. O yüzden mağlubiyetini ben hazmedemiyorum. Bir futbol sever olarak ve Litvanya'daki futbola bakış açısını bildiğimden dolayı. Mesela bence sen risk almışsın gerçekten.
1: Aldım hani 3-0 bitebilir mi? Bitebilir. 2-1 bitebilir mi? Bitebilir diye düşündüm. Dediğim gibi biraz işte 8 maç yapmış Beşiktaş. Sadece biri 2,5 gol üstü bitmiş. O dediğin karşılaşma 3-0 biten. Onun haricinde hep 2,5 gol altı biten bir durum var Beşiktaş'ta. Bakalım bugün o havayla birlikte iç sahada bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Orkun daha dinlenmiş şekilde çıkacak. İşte hücum hattı herhalde tekrar oynayacak benim okuduğum kadarıyla. Vlahovic pek iyi gözükmedi. Tabii yine takım çok iyi gözükmediği için çok net yorum yapmak da doğru değil Vlahovic'le ilgili, ama bugün ben Oh'un çıkacağını bekliyorum. Bakalım akşam göreceğiz. Ben maçı izleyemeyeceğim. Ben Trabzon maçını izleyeceğim. Ali abi Beşiktaş maçını takip edecek. Artık yarın sabah ondan
0: Ben de şey
1: izlerim.
0: izleyeceğim. Ahmet Trabzon'u izleyeceğim ben de.
1: Ha, sen de mi onu?
0: Ben de onu izleyeceğim.
1: Öğlen sen de o zaman maçı belki birlikte konuşuruz. Peki
0: Ben
1: o maç?
0: çünkü şeyden dolayı hani senle Ahmet'le ilgili şey demiştim ya, Ahmet kendi evinde bileği çok zor bükülecek ama deplasmanda da çok çıt kırıldı bir takım olacak gibi hissediyorum. Öyle bir taraftar desteği ve takım içerisinde de öyle yıldızlar var. Demiştim hatırlarsın. Yani ben hatta Ahmet galibiyeti bekliyorum. Ya Ahmet galibiyeti
1: Sen
0: bekliyorum.
1: düz yazmışsın
0: Da
1: zaten,
0: aynı
1: değil mi?
0: Ahmet galibiyeti yazdım
1: İddiada.
0: direkt. Çünkü ben hakikaten eğer tezim doğruysa zaten bu maçta biraz ortaya çıkacak. Bir de tabii Trabzon'daki yaşananlar da yani Fatih Hoca'nın istifası yani anlık bir reaksiyondu belki ama bence çok gereksizdi. Yani onun toparlanması, sonuçları, takımı ne kadar kırılgan yaptı, oyuncuları ne kadar etkiledi hepsini göreceğiz. Ama onlardan tamamen bağımsız ben Ahmet'in kendi evinde bu sene Türkiye Ligi'nde çok büyük bir güç olacağını düşünüyorum. Düşüncemde haklıysam o yapı varsa o takımda benim tahmin ettiğim o kadar uzun zamandır futbol takip ediyoruz ki oluyor öyle takımlar. Yani Ahmet sanki böyle şey olacak gibi geliyor istatistik. Kendi evinde oynadığı 17 maçın işte 10'unu kazanacak. 4'ü berabere 3'ü mağlup olacak. E tabi Ahmet ölçeğinde bir takım için de
1: Çok iyi.
0: çok müthiş bir rakam. Ama deplasmanda da 3 3 12 falan gibi böyle bir deplasman fakir olmasını bekliyorum. Bakalım öyle olup olmayacağını ben de bugün göreceğim. O yüzden zaten özellikle ilerleyen günlerdeki Ahmet görüşümü oturtmak için ben de Ahmet Trabzon'u izleyeceğim.
1: Bugün Fabinho Trabzonspor'da kadroda. Merkez orta sahada Buchuari ve Malinowski yoklar. O yüzden Fabinho da bir anda kendini ilk 11'i de bulabilir. Eğer yedekten girecekse de Ozan Tufan'la Melih Kabasakal'ın merkezde oynamaları bekleniyor. Oradaki rotasyon çok dar bugünkü maç için Trabzonspor'da. Ama ön taraf Onuachu'su, Salah'ı, Aral'ı, işte Savioğlu'su, Muçisi. Ön tarafta yine çok
0: Evet.
1: opsiyonu var Fatih Tekke'nin. Ben iddiada ne yazdım? Salah gol atar veya asist yapar dedim. Faullere baktım önce, açılmamış. Kartlara baktım, yok. Ben hani sert, agresif geçebilecek bir maç öngörüyorum. Onları deneyecektim ama yazdığım esnada yoktu. Şu an açıldı mı bilmiyorum. Öğlen yazdım. Ondan başka da hani Salah'ın gol veya asistine gitmeyi tercih ettim. Senden biraz daha düşük oran tabii ama.
0: Salah, tabii Salah yani çok iyi başladı. Ferencvaros maçı bir istisnaydı ama yani neler yapabileceğini ve yapacağını da çok büyük bir olasılıkla bize zaten gösterdi.
1: Yani duran topları da kullanıyor. Hem asist yapabilir, direkt gol atma ihtimali yüksek. Çok fazla pozisyona giriyor. Başakşehir maçında da bize bunu göstermişti. Bakalım akşam Genco abiyle birlikte biz o karşılaşmayı izleyeceğiz. Ali abi Beşiktaş'ı izleyecek. Yarın da maçları Sabahspor'unda değerlendireceğiz. Bugün İngiltere'de de güzel bir maç var. Kapanışı istersen

0: Üçüncü abi onunla yapalım. Aston Villa, Arsenal
1: Bence Arsenal
0: karşılaşması.
1: perişan edecek Aston Villa'yı. Ben öyle düşünüyorum. Martinez de en
0: Gitti.
1: sonunda gitti. Hatta dün Chelsea ile maça da çıktı. Brighton müthiş bir maç yaptılar. 4-3 bitti. Bak Emiliano Martinez gitti. Luka Digne gitti. Tielemans gitti. Morgan Rogers gitti. Watkins gitti. Yani gitmedi ama oynatılmıyor. Yani öyle bir pazarlık yapılıyor ki orada sakatlanmasın diye Arap kulübü istiyor Watkins'i. Hafta sonu şeyi aldıklarını okudum. Goretzka ile Nicholas Jackson'ı aldıklarını okudum. Hatta bugün BBC'ye baktığımda Nicholas Jackson'ın direkt ilk
0: Ak
1: 11'de
0: 11,
1: çıkması
0: evet.
1: bekleniyor.
0: Aynen.
1: Goretzka yedekler arasında. Benim baktığım Mert, Aston Villa muhtemel 11'i çıkarsa Arsenal perişan eder. Onana yok çünkü hala. Yani göbekte bir anda öyle bir eksikleri var ki Bogart'la şey oynayacak. Bogart'la yanındaki kimdi unuttum şimdi. Yani hani Konferans Ligi'nde falan en son oynadığını gördüm Bogart'ın. Ado Den Haag maçı mıydı? Abartıyorum şimdi yani böyle Go Ahead Eagles maçı mı ne Aston Villa'nın? Yani öyle bir maçta falan oynadığını görmüştüm. Arsenal'de ben Coventry maçını izledim. Ya fişek gibi başladılar.
0: City maçı 3-0, o maç 3-0.
1: İzledin mi sen şey maçı, Coventry maçını?
0: Yok, izlemedim.
1: Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Bu sene Arsenal'de kimi izleyeceğiz biliyor musun? Solis. Olağanüstü bir adam. Yani olağanüstü bir adam. Ben yani çok keyif alacağız. Aklımda olsun. Sol kanat artık Arsenal'de solisten sorulur.
0: Peki bitirdik programı. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Spor gündemini yine tartışacağız dinleyenlerimizle beraber. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi. Sen nasılsın Ahmet?
0: Gayet iyi. Keyifli bir hafta sonu geçirdim yine. Bol bol yürüyüşlü bir hafta sonu oldu.
1: Bravo.
0: Yürüyüş iyi geliyor insana. Bunu da bir kez daha paylaşmış olayım. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. İmkanınız varsa yürüyün. Yani spor yapmak evet çoğu insan için zor olabiliyor. Spor yapılması biraz zor olabiliyor. Hele bile yaşlar ilerledikten sonra spor hep ikinci, üçüncü plana atılıyor. Ama yürüyüş gerçekten insanı rahatlatıyor. Sağlık anlamında da çok önemli. Bunu bir kez daha paylaşmış olalım diyelim ve iyi haftalar dileklerimizi de iletelim. Hemen WhatsApp numaramızı da paylaşalım. 0538 052 14

0: 0487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. WhatsApp üzerinden soru, görüş, önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İki maç hariç Süper Lig'de yeni hafta, hafta sonu maçlar oynandı. Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kazandı deplasmanda. Bu akşam iki önemli karşılaşma var. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un. Avrupa mesaisi olan takımlarımızın hafta içerisindeki perşembe günkü maçları vardı. O karşılaşmalar olacak. Beşiktaş kendi evinde Çorum'la, Çorum Futbol Kulübü ile oynayacak ve aynı zamanda Trabzonspor Diyarbakır'da Ahmet'le karşılaşacak deplasmanda. İki maçı da konuşacağız ve tabii ki dün akşamki karşılaşmayı da konuşacağız. Galatasaray'ın cumartesi günkü karşılaşmasını da konuşacağız. Yine Avrupa'yı da konuşacağız. Avrupa'da da konuşulması gereken konu başlıkları var. Hepsini konuşacağız. Fikstürler belli oldu. İlk karşılaşmalar Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin karşılaşmaları belli oldu. İsterseniz dün akşamla başlayalım Ercan abi. Sırayla gidelim. Dün akşam Fenerbahçe Samsun deplasmanında acaba puan kaybeder mi diye düşünceler vardı. Lyon karşılaşması sonrasında zor bir deplasmandır Samsun. Özellikle lige katıldıktan sonra Samsun ciddi zor gelir rakiplere. Samsun deplasmanında bence kolay bir galibiyet aldı ki geçen perşembe günkü programda biraz dillendirmiştim. Lyon karşılaşmasında alınan sonuç, Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir aradan sonra katılmak Fenerbahçe'ye moral motivasyon olarak büyük bir katkı sağlayacak ve ben Samsunspor maçını kolay görüyorum demiştim. Hemen hemen aynı durum gerçekleşti. Neler söylersiniz dünkü karşılaşmayla alakalı?
1: Ya, maç 5-0 bitse şaşırmazdım, öyle başlayayım. Fenerbahçe bence çok büyük bir farkı kaçırdı. Belki bir 10 dakika o da kalesinde net tehlikeler görmedi. Samsunspor'un oyunu toplam 2 devrede 10 dakikayı anca bulabilir. Onun dışında her yerde Fenerbahçe. Maça çok iyi başlangıç, atılan gol. Fenerbahçe'de şöyle bir gerçek var. Oğuz'un önlenemeyen yükselişi var. Bu gidişte formayı zor kaptırır, onu söyleyeyim. Çok başarılı buldum. Oğuz sol kanatta ilaç gibi geldi Fenerbahçe'ye. Öyle bir değerlendirmeyi rahatlıkla yapabiliriz. Vedat Muriç geçtiğimiz yıl La Liga'da Mbappe'den sonra ikinci sırada gol krallığında. Ve en büyük eksiği Fenerbahçe'nin Dzeko gibi pas trafiğini sağlayabilecek bir santrafor bulamamasıydı. Artık buldu. Onun adı da Vedat Muriç oldu. Arkadaşlarına yardım eden, orta alanda iyi koordinasyon sağlayan, forvetle orta alan arasındaki köprüde başrolde oynayan bir Vedat Muriç var. Büyük avantaj. Bunu kabul edelim. İrfan Can'a dün şans vermişti İsmail Kartal. Çok daha iyi olması gerekiyor. Dün fena değildi ama çok daha iyi olması gerekiyor. Eğer o formayı almak istiyorsa. Greenwood'un dün biraz yorgunluğunu hissettim ama buna rağmen iyi oynadı. Şut denemeleri vardı. Fakat o Lyon maçında çok koşmasının karşılığı dün biraz yorgunluğunu hissettim. Ben Fenerbahçe'nin senin de söylediğin gibi çok rahat bir galibiyet aldığını gördüm. Ederson belki de Türkiye'de en rahat maçlarından biri oynadı. Onu da rahatlıkla
0: buldum. Yere yatmadı diye biliyorum dünkü karşılaşmada.
1: Evet, evet. Çok rahat bir maçtı.
0: Hatta stoperlerin arkasında işte süpürücü
1: görevini de üstlendi.
0: Öyle diyebiliriz. Yani evet. Kaleci değil ama süpürücü görevi vardı. Eski İtalyan futbolu 70'lerin futbolunda stoperlerin arkasında bir süpürücü vardır. Aynısı kaleci olarak Ederson'da dün gördük karşılaşmada.
1: Ve Guendouzi ile Kante her zaman olduğu gibi yine orta alanda başarılı oldular. Çünkü Guendouzi'ye de Kante'ye de o gerekli yakın oynamayı başaramayan bir Samsunspor. O oyuncular rahat oldukları zaman orta alanda zaten üstünlüğü ele alıyorsun. Archie Brown, Oğuz'un olduğu bölgede iki oyuncu da birbirini çok rahatlattı. Semedo'yu beğendim aynı şekilde. Ya Fenerbahçe'de görevini yapmayan oyuncu yok gibiydi. Bu yüzden de maç 5-0 bitse, girdikleri pozisyonlar, direkten dönen top, yine şut girişimleri, onlar gol olsa dediğimiz rakama rahatlıkla ulaşabilirdik. Lyon maçı moral motivasyon anlamında kadroyu üst seviyeye taşımış. Bu böyle maçlardaki zaferler takımdaki birlik ve beraberliği de arttırır. Bu yüzden moral motivasyonu bayağı yüksek bir şekilde şimdi derbi hazırlanacak.

0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe derbiye hazırlanacak. Bu akşam Beşiktaş'la karşılaşmasını oynayacak ve cumartesi günü saat 20'de bu sezonun ilk derbisi. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması Kadıköy'de o karşılaşma derbi karşılaşması detaylarını konuşacağız zaten ilerleyen programlarda. Artık bu akşamki maçları da geçtikten sonra derbi ateşini Perşembe günü yakarız diye düşünüyorum Ercan abi.
0: Doğru.
1: Ona gelene kadar işte dinleyicilerimizden gelen mesajlar var, onları da kontrol ediyorum. Birazdan da zaten önümüzdeki dakikalarda o mesajları da tüm dinleyenlerimizle paylaşacağız. Samsun Spor konusunda eksik olduğu söyleniyor kadro. Samsun Spor'un kadrosu eksik ama Samsun Spor'u ben bu kadar artık kaybolmuş. Ben kaybolmuş gördüm dün Samsun
0: Spor'u. Ya şimdi
1: bir özür dilerim lafınızı böldüm. Sadece kadro olarak da demiyorum bunu. Seyircisi de kaybolmuş Ercan abi dün. Şimdi, bayağı boşluk vardı statta.
0: Samsun Spor yeni sezona başlayamamış diyebiliriz buna. Takım savunması yok. Çok kolay pozisyon veriyor. Orta alan hücuma destek veremediği için pozisyon hazırlama anlamında söyledim o cümleyi. Pozisyona giremiyorlar. Ve bu yüzden de geçtiğimiz yıllara göre kayıp bir Samsun Spor var. Bunu kabul edelim.
1: Kaybolmuş durumda. Yani gördüğümüz eski o güçlü Samsun Spor yok.
0: Yok. Evet.
1: Çok oyuncu kaybetmiş. Bazı oyuncuları zaten göndermişti. Bazı oyuncular da kendileri gitmek istediler, transfer olmak istediler. Yerlerine gelen oyuncular da tam anlamıyla oturmamış durumda. Eksikler de ortaya çıktı. Önemli isimler yoktu sakat olması dolayısıyla. Ciddi manada güç kaybetmiş durumda.
0: Fandorum gelen Türkiye'de ligin en iyi stoperleri arasında yer alan bir oyuncuydu. Ne oldu? Yunanistan'a transfer oldu. Mesela onun gibi bir stoperi bulamamışlar.
1: Zaten başkan biraz açıkladı, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım dedi ki biz çok genç teknik direktörle o yüzden anlaşamıyoruz dedi. Teknik direktör tecrübeli bir stoper istediğini söylemiş defans hattına. Fakat 4 tane gencecik stoper aldım ben. Ben gencecik stoperlerle oynamak istiyorum diye açıklaması var Yüksel Yıldırım'ın. Ya bu da ciddi manada sıkıntı. Takım savunması dediniz, o da doğru. Bu arada Samsun Sporlu taraftarlar... İkinci forvet sakatlandı, üçüncü yedek forveti koyamadık tarzında bir açıklama var. Fransa 2. liginden transferler var ki Yüksel Yıldırım'ın eski yani diğer takımı diyelim. Fransa'da 2. ligde oynuyor o takım. Oradan bazı birkaç isim gelmişti. Bir isim gelmişti daha doğrusu. Dün de maça girdi sakatlık sonrasında forvet hattına. Hiçbir varlık da gösteremedi.
0: Evet, bir de Holse gibi yine bayağı oyun ağırlığını koyan deneyimli bir oyuncunun yerini de dolduramamışlar. O da Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer oldu. Şimdi bundan önemli. İki tane banko 11 oyuncusu. Muadil Maci yok. Böyle giderse işte ilk başlarında da kendi evlerinde 3-3 berabere kaldılar ama 3 gol yediler. Ya bu ne demek? Takımda komple bir savunma problemi var demek. Evinde Göztepe ile oynuyorsun. 3-3 berabere kalıyorsun. Belki mağlup olabilirdin o maçta. Artık bu sezonu yeniden yapılanma olarak görmüş demek ki Samsun Spor. Ben onu hissettim. Bu yapılanayım derken yalnız düşmemeyi oynayabilirsin.
1: Ben de bu eğer böyle oynayacaksa Samsun Spor düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi olarak
0: düşmeyi oynayabilirsin. Ya düşmezsin belki. Rize'yi yendi çünkü deplasmanda. Rize Spor'u. Acayip bir ligimiz var. Rize Spor da sonra gitti Gaziantep'e. Gaziantep de bu hafta mağlup etti.
1: Kocaeli Spor 2'deki yaptı son 2 karşılaşmayı kazandı. Karşılaşmayı başardı. Kaybetmişti.
0: Konya Spor puansız.
1: 3 karşılaşmayı da kaybetti. Gençler Birliği Erzurum Spor'la berabere kaldı. Erzurum Spor ilk puanını aldı.
0: 3 maç 7 puan yaptı Gençler Birliği'de. Ki VAR'dan dönen bir Gençler Birliği'nin gol değeri kazanmayan pozisyon var. Onu belki gol olarak son dakikalarda geldi o.
1: Eyüp Spor kazandı.
0: Evet, hem de 1-0 mağlup da Eyüpspor. Alanya Spor'u 2-1 mağlup etti. Alanya Spor da oyununu geliştirmiş bir takım değil. Ya yani Alanya'da her zaman belki 1-2 hafta maç kazanabilirler. Ağustos döneminde. Hava işte 38 derece, %98 nem oranında belki maç kazanabilirler. Hava düzeldikçe bu sefer evinde de kazanamayabilir. Öyle bir havaları var takım olarak.
1: İsterseniz bir ara verelim. Batıkan uyardı. Ara sonrası Spor Kazanı kaldığı yerden devam edecek.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir giriş yaptık. Fenerbahçe maçını konuşuyoruz, dün akşamki karşılaşmayı. Oyuncu bazlı siz biraz Fenerbahçe adına konuştunuz. Son bölümde de Samsun Spor'u konuştuk. Biraz isterseniz biraz daha detaylandıralım. Gelen mesajlar da hemen hemen o yönde. Vedat'ı söylediniz. Vedat gerçekten Fenerbahçe için önemli bir transfer oldu. Fenerbahçe bir süredir santraforsuz. Ceko'dan sonra santrafor, bağlantı oyunu oynayabilen bir santrafor
0: bulamadı.
1: Yoksunluğu çekiyordu. O yoksunluğu gidermiş durumda. Özellikle Vedat'la beraber. Vedat hemen hemen her hava topunu almaya çalıştı. Hemen hemen her duvar pozisyonunda duvar olmaya çalıştı. Pas istasyonu olmaya çalıştı. Golünü de attı. Kaçırdıkları da var. Önemli bir karşılaşma oynadı bence Samsun'da. Önemli bir forvet, daha doğrusu santrafor performansı gösterdi. Takımı adına diyelim. Vedat'ı ayrı bir tarafa koyuyorum ki Lyon maçıyla beraber yükselen bir grafiği var. Oğuz Aydın ki Lyon maçı için game changer demiştik. Yani oyun değiştiren demiştik. Bu karşılaşmada da belli oldu. Çok önemli işlere imza attı.
0: Bir de nefis bir gol attı.
1: Attığı gol de çok güzel bir goldü.
0: Koşusu. Ya tavana vurdu topu. Koşusu. Oradan herkes onu tercih edemez. Nefis bir goldü bence.
1: Çok güzel bir gol attı. Yine baktığınızda orta saha kurgusunda Kante ile Gendouzi'nin neler verebileceğini az çok artık hepimiz biliyoruz. Performanslarını arttırmaya başladıkları anda nasıl bir orta saha olabileceklerini görebiliyoruz.
0: Kante ile Gendouzi'ye yakın oynayamazsan orta alanı verirsin. Yani o oyuncuların o ikili mücadele ve pas trafiğine izin vermeyeceksin. Fenerbahçe'nin orta sahasının şifresi o. Ona imkan verdiğin anda orta sahayı verirsin, maçı da kaybedersin.
1: Aynı zamanda Archie Brown, Oğuz'la beraber daha farklı bir kimliğe bürünmüş durumda. Semedo bir iki tane de hata yaptı ama yine maçın dediğiniz gibi ilerindendi. Bir iki tane hatası var. Özellikle bir pozisyon ikinci yarıda Samsun Spor'un gol pozisyonuna dönüşmüş durumdaydı.
0: Bir de bir rakibi ayağına basma var.
1: Kırmızı kart Ercan abi.
0: Şimdi bilemem onun şiddetini.
1: Yok, o direkt yani o pozisyonlara bizim ikimizde de Avrupa'da da kırmızı kart veriliyor.
0: Onu şekil olarak, kırmızı kart olarak değerlendirmemiz normal. Tabii bu arada o konu açılmışken iki hakemi de ben beğenmedim. Hem Galatasaray Göztepe.
1: Mehmet Türkmen.
0: Evet, hem de Yasin Kol. İki hakem de bence kötü maç yönetti. Beğenmedim. Sen beğendin mi?
1: Hayır. Ben zaten maalesef Türk hakemlerini beğenmiyorum. Şimdi derbi haftasına girmiş durumdayız. Bakalım derbide kim olacak? Kasımpaşa maçında Halil Umut Mener düdük çaldı. Batuhan Hoca, Batuhan Kolak, soyadını yanlış söylemiyorum umarım. O son dönem başarılı. Yani diğerlerine göre ayrışıyor Ercan abi. Başarı anlamında ayrışıyor. Bu iki hakemin ben derbi için öne çıktığını düşünüyorum. Tecrübe olarak Halil Umut Mener tecrübeli. Çok tecrübeli bir hakem.
0: Şimdi Yasin Kol'un olmayacağı kesin, dün Fenerbahçe maçını yönetti. Hı hı. Bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Onun olmayacağı bir kere kesin. Rahat rahat onu söyleyebiliriz. Bakalım hangi hakeme verecekler. Fakat dediğim gibi hakemlerin en büyük eksiği, madem konu açıldı, ikili mücadelelerdeki kararları çok tutarsız. Faul bekliyorsun, faul verilmiyor. Faul beklemiyorsun, faul veriliyor. Artık buralara düştü yönetimdeki hatalar. Bazılarının pozisyonlara, tekrar söylüyorum, çok yakın olması lazım. Pozisyona hafif uzak kaldığın anda yanlış karar veriyorsun. Benim gördüklerim bu.
1: Yani ben işte Türkiye'de faul, hangi pozisyona faul veriliyor, hangi pozisyona verilmiyor. Türkiye'de benim kafam karışıyor Ercan abi. Yani Süper Ligi izlediğimde kafam karışıyor. Hafta sonları genelde Avrupa'daki maçları da takip ediyorum. İşte Premier Lig takip ediyorum. Premier Lig'in bambaşka bir standardı var. Çoğu pozisyon faul değil. Çoğu pozisyon sert geçiyor. İşte bu o pozisyonlara verilmiyor genelde. El pozisyonları da şiddetine göre farklı değerlendiriliyor. Ama baktığınızda İspanya'da bambaşka bir hakem ve performansı görüyoruz. İspanya'yı izlediğim zaman bize daha yakın olduğunu düşünüyorum. İspanya'ya örnek almamız gerektiğini düşünüyorum. Ama işte Anthony Taylor'la anlaşıldı. Anthony Taylor'ın bakış açısıyla bakmaya çalışıyorlar diye cümleler kullanılıyor. Haber böyle geliyor kulağımıza. Genelde işte hakemler o İngiltere gibi biraz daha bakmaya çalışıyorlar diye. Ama yok yani, bir standart yok, bir durum yok. Yine baktığınızda bazı kurallar esnetilmiş durumda görmeye başladım. İşte bazı oyuncular oyundan çıkarken çok geç çıkmaya başladılar yine.
0: Ya

0: sıçmaları lazım. Aa, çok geç çıkıyorlar.
1: 10 saniye kuralını uygulamıyor gibi bir şey. Ya burada tahmin ediyorum orada dördüncü hakemde ve maçın hakeminde top. Sen bunu nasıl uygulamazsın? Ya bu bir kural. Birçok maçta öyle. Ya 10 saniyede çıkması gereken oyuncuların 21 saniyede oyundan çıktığı hesaplandı. Ne yapıyorsunuz siz? Bu kuralı uygulamayacak mısınız?
0: Sakatlıklarda da aynı durum var. Sonuçta sağlık ekibi giriyor. Sağlık ekibi girdikten sonra bir dakika dışarıda olması lazım. Evet. Yok. Sahada hemen müdahale ediliyor. Oyuncu çıkmıyor dışarıya. Onu da gördüm bu hafta.
1: Ben de gördüm.
0: Yani bunun da bir standartı yok. Bunun da düzelmesi gerekiyor.
1: O da kural. Şimdi hakem bunları uygulamıyorsa zaten düşük not alıyor. Hı hı. Unutuyor mu hakemler acaba? Bence unutuyorlar.
0: Bence de yani alışkanlıklara geri dönüyorlar da olabilir Ercan abi.
1: Hayır, alışkanlık bunu uygulamazsan maç alamazsın. Ya bu kuralı yerleştirdiler. Bu yazıyor artık. Adama diyeceksin ki dışarı çıkman lazım.
0: Vedat'ın pozisyonu penaltı. Yani bana göre penaltı o pozisyon ama işte farklı yorum.
1: Kontrolsüz diyor. Hareket.
0: Kontrolsüz hareket ve kartlık gerekiyor.
1: Bir yani kontrolsüz rakibe topa vursa da ondan sonra hareketin öbür rakip oyuncu hareketi tamamlıyor.
0: Süper Lig'de böyle pozisyonlara çok penaltı verildi bu arada. Ne değişti? Penaltı verilmiyor. Vedat'ın pozisyonundan bahsediyorum. Yine baktığınızda bir Archie Brown'un pozisyonu var. Archie Brown işte bir faul ona yapılıyor ama faul verilmiyor.
1: Hayır, benim şu anda tekrar soruyorum. Türkiye'de uygulanmayacak mı? Oyuncu yerde, sağlık görevlileri geliyor. O oyuncu ondan sonra oyuna devam ediyor. Bu kural böyle mi? O zaman niye değişti bu? Ve niye uygulanmıyor? Ha, oyuncu oyundan çıkıyor. 10 saniyesinde de değil. 20 saniyede çıkıyor.
0: Hakemin sayması lazım. Hakem saymıyor demek ki.
1: Sayması lazım, bir kronometre var.
0: Var.
1: Elinde bakacak şöyle. 20 saniyese giremezsin diyecek oyuncuya.
0: Ben anlamıyorum. Yani bir faul standartı yok.
1: Çok acil
0: dediğiniz durumda işte kurallara bir ya esneklik mi sağlandı? İşte biraz daha sakin olun mu dedi hakemlere. Merkez Hakem Kurulu, anlayabilmiş değilim. Çok farklı kararlar ve ben tartışmak da istemiyorum artık bu kararları. Çünkü tartışma işte yapıyoruz biz konuşuyoruz. Dinleyicilerimiz de yazıyorlar ama çözüm 3 haftadır yok Ercan abi, yok. Yok bir çözüm. Yani Beşiktaş işte geçen yönetim olarak gitti. Başkan seviyesinde gitti. Yine iyi olacak dendi. Bakalım bu akşamki kararlar ne olacak? Hakem performansları ne
1: bakalım,
0: olacak?
1: Bakalım, hep beraber göreceğiz.
0: Yani ben artık hakemle konuşmak istemiyorum. Çünkü hakem konuştuğumuz zaman canım sıkılıyor Ercan abi. Avrupa'yı gördüğümde, Avrupa'daki hakemleri gördüğümde vay be diyorum. Biz ne zaman o noktaya geleceğiz diyorum.
1: Gelemeyiz, bu anlayış da mümkün
0: Avrupa'da
1: değil.
0: Da çok kötü hakem var. Gerçekten çok kötü hakem performansları da var. Şimdi VAR'a yabancılar geliyor. Yabancı işte VAR hakemleri geliyor. Araştırdınız mı acaba şu yabancı VAR hakemlerini? Mesela Galatasaray maçına gönderilen Polonyalıyı araştırdınız mı acaba? Polonya'da aforoz edilmiş neredeyse. Yani böyle durumlar var. Yani böyle sıkıntılar var. Nasıl olacak bilmiyorum. Dünkü karşılaşmanın VAR hakemi, Fenerbahçe'nin VAR hakemi, Beşiktaş'ın Çorum'la oynayacağı karşılaşmanın VAR hakemi olarak atandı. Yani böyle durumlar var. Yabancı bir geliyor bir gelmiyor. Bir yerli oluyor bir olmuyor. Bunu da anlayabilmiş değilim. Yani bir iş yaparsınız, tamamıyla o işi yaparsınız ya da hiç yapmazsınız. Hayır, ben bununla devam ediyorum dersiniz. Ya onlar bence federasyonun ve Merkez Hakem Kurulu'nun da kafası çok karışık diye düşünüyorum ben. Ciddi ciddi buna düşünüyorum. Onlar da bence hakem performanslarından dolayı şaşırmış durumdalar. Yani bu başka aklıma bir durum gelmiyor. İyi niyetli yaklaşmak istiyorum.
1: Hayır, saha içinde tedavisi olan oyuncu saha dışına çıkar, bir dakika bekler. İstisnai durumlar dışında kafa işte kafa olayı şu bu deniyor ya. Hı. Onun dışında oyuncu ayağından sakatlanmış durumda. Sağ için tedavi gören oyuncu. O maçı yöneten hakemin dinlenmesi lazım. Ya da sahadan oyuncunun geç çıkması, saatine bakacak gözlemci. Ya diyecek ki bu hakem niye bunu uygulamadı? 20 saniye oldu. Oyuncu hala çıkmadı. Bence dinlenecek. Nedenini sorduğu zaman da kuralı uygulamadın diyecekler.
0: Geç sokması gerekiyor tabii. Geç soktun. Yani

0: daha erken sokulması, değişikliğin yapılması gerekiyordu deyip. İşte bilmiyorum ya, bakalım. Ben de gerçekten artık sıkıldım ya. Senelerdir aynı konuların üzerinde
1: Bence
0: konuşuyoruz.
1: dinlenmesi lazım ama kesin. Adama diyecekler yani. 2 hafta sen yoksun. Bir kafanı toparla. Kuralları iyice öğren. Kuralları öğrendikten sonra bakalım diyecekler. Böyle bir saçmalık olur mu?
0: Maalesef böyle durumlar var diyelim. İsterseniz yavaş yavaş da gelen mesajları da şöyle bir eritmek istiyorum. Çok sayıda mesaj geldi, dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Yine bizi yalnız bırakmadılar. Yine mesajla fikirlerini aktardılar, sorularını gönderdiler. Fenerbahçe'de net bir santraforun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli takımda da buna ihtiyaç var. Çok büyük fark ediyor diye yazmış dinleyicimiz. Ramazan Bey bu mesajı
1: Ama Türkiye'de
0: göndermiş.
1: kim var işte?
0: Az sayıda santrafor var.
1: Yani Türkiye'de öyle bir isimde ya da Vedat'ın yaptıklarını şu anda yapabilen bir oyuncu yok.
0: Yok.
1: Vedat Muriç de Kosovalı. Yani bizim Kosova milli takımında forma giyiyor.
0: Maalesef.
1: Yani
0: Yani
1: bizim
0: bizde
1: böyle bir
0: olsaydı, bizde
1: bayağı
0: olsaydı
1: iş yapardı.
0: iş yapardı. Çok iş yapardı hem de. Kadir Bey Bursa'dan yayınlarımızı kaçırmıyormuş. Çok teşekkürler. Trabzonspor bölümümüzde Trabzonspor'un durumunu paylaşırız. Benim de birkaç söylemek istediğim var. Özellikle bu Fatih Tekke'nin istifası ve sonra geri dönmesi ile alakalı birkaç cümlede haliyle kuracağız onunla alakalı. Fahrettin Bey, Oğuz Aydın Kerem Aktürkoğlu'nu keser mi diye sormuş. Bu performansıyla bence keser. Bu performansıyla
1: çünkü. Ya bu performans devam ettiği sürece formayı vermez. Ben açıkça söyleyeyim.
0: Yani biz
1: onun da formsuz dönemleri olacaktır. Kerem de tabii ki önemli bir oyuncu. Fakat o tatlı rekabetin Fenerbahçe için Fenerbahçe yararına olacağını söyleyebilirim. Öyle değil mi?
0: bir sol açık yabancı düşünülüyordu ama hiç bence sol açık yabancı planı devre dışı kaldı Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın gerçekten oyun değiştiren, yani game changer bir performansı var. İki karşılaşmadır. O yüzden Kerem'le ciddi bir forma rekabetine girecekler diye düşünüyorum.
1: Şöyle düşün Ahmet, Oğuz yabancı, Almanya'da oynuyor diyelim. Adı Herman. Aynı Oğuz gibi. Kaç parayı alırsın?
0: 25-30 milyondan açılır kapılar Ercan abi. Zaten altyapısı Hollanda.
1: Ya,
0: Ve
1: hay mesela
0: diğer altyapısı da
1: Almanya'da
0: Bursaspor.
1: oynuyor. Werder Bremen'de oynuyor. Aynı Oğuz gibi oturdun masaya anlaşma yapacaksın. 25-30'dan aşağı alamazsın şu anda.
0: Tabii kanatlar öyle açılıyor artık. Genç kanatlar. Oğuz da çok yaşlı bir oyuncu değil.
1: Değil tabii canım.
0: Ercan abi, siz için güzel dileklerini gönderen bir dinleyicimiz var. Sezer Bey resmen maçı hayat veriyor diye yazmış Ercan abi sizin için.
1: Teşekkür ederiz, sağ olsun.
0: Onu da aktarmış olalım. Yine Beşiktaş'a maça doğru giden bir dinleyicimiz var. Eminönü'nden ineceğim, oradan yürüyeceğim diye yazmış. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Güzel mesajlarınız için Ramazan Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Beşiktaş'a da yani... Maçta iyi seyirler dileyim o zaman. Maça gidiyormuş.
1: Evet.
0: Formasıyla beraber fotoğrafını da göndermiş. Serdar Bey, Oğuz'un ilacı Vedat'mış diye yazmış. Vedat'ın katkısı çok diye düşünüyorum. Oğuz kafasını kaldırıp içeri Vedat'ı arıyor diye yazmış. Tabii yani kanat oyuncular genelde hedef santraforla oynadıkları zaman çok rahat ediyorlar. O yüzden Kerem'in oyununu da biraz Vedat'la görmemiz lazım diye her seferinde söyledim ben. Kerem çünkü hedef santraforlarla çok iyi oynuyor. Oğuz da aynı şekilde hedef santraforlarla çok iyi oynuyor. Gördük. Kerem'i de gördük. İşte Galatasaray'da Icardi ile oynadı. Diğer işte Benfica'da Yunan oyuncuyla oynadı. Adını şimdi aklıma gelmedi. Paulidis onunla
1: Evet.
0: oynadı. Yani hedef santraforlarla oynadığı zaman kanat oyuncular, ki hızlı kanat oyuncular çok başarılı olabiliyorlar.
1: Ya şimdi hızlı kanat oyuncuların dışında başka bir problem var Ahmet. Onu konuşmamız lazım. Gendouzi çok sinirleniyor.
0: El kol hareketleri
1: El kol
0: çok.
1: hareketleri hakeme doğru çok. Hadi dünkü maçın hakemi herhalde göremedi onları. Öyle söyleyeyim. Onlar kartı gerektiriyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde hemen gidersin oyundan sarı kartın varsa. Buna devam et. İkinci sarıdan gidersin. Ha yapar mı? Bilemem. Ama o alışkanlıkla yapabilir. O çünkü bir alışkanlık olarak yerleşirse kırmızı kart görürsün. Ya sarı kartın varsa.
0: Hiç bazı hakemler hiç gözünün yaşına bakmıyorlar. O protestoyu gördükleri anda ilk sarı kart hemen anında 10 saniye içerisinde, sinir geçmiyorsa hatta 5 saniye içerisinde hop hemen ikinci sarı kart, kırmızı kart da gönderiyorlar Ercan abi. Avrupa'da hele hiç gözünün yaşına bakmıyorlar.
1: Ya bu zaten
0: Protesto
1: mümkün değil.
0: yapamıyorsun Avrupa'da da.
1: yapamıyorsun. Ya sen bu hareketi yapıyorsan takımını en kritik anda 10 kişi bıraktın mı yandın.
0: Yasin Hoca'nın farklı kriterleri var diye düşünüyorum. Ya kartları bazen evde unutabiliyor Yasin Hoca. Yani dün de mesela o pozisyonlarda sinirli oyunculara eğer kart gösterebilseydi belki çok daha farklı olabilirdi. Yani bazı hakemler gösteriyorlar, bizim ligimizde bazıları göstermiyor. Yine bir Cemalettin Bey hakemlerle alakalı uzunca bir yazı yazmış. Dünya Kupası'nda evet hakemlerimiz yoktu, ciddi sıkıntı ama görüyoruz bu hakemlerimizi de Dünya Kupası'na götürmezlerdi. Yani FIFA, UEFA göndermezdi.
1: Bırak Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi ilk var mıydı Türk hakemi? İlk playoff turlarında.
0: Yok.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde var mıydı?
0: Yok.
1: Konferans Ligi? Yok.
0: O da yok.
1: Bir tane hakemin yok. Bırak Dünya Kupası'nı bırak. Bu olmaz. Öyle değil mi?
0: Abdülbey İzmir'den Samsunspor'un çok eksikleri vardı diye yazmış. Bahsetmiştik evet, Samsunspor'un da bayağı ciddi eksiklikleri var. Ama kadro yapısı olarak da bence çok ciddi güç kaybetmiş durumda gördüğüm kadarıyla Samsun. Bakalım nasıl toparlayacaklar, bekleyip görmek lazım. Göztepe taraftarı olan bir dinleyicimiz yine tepkilerini koymuş durumda. Onlar da haksız kaybettik diye söylüyorlar.
1: Ya penaltı pozisyonu tabii tartışılır.
0: Bence penaltı değil o pozisyon.
1: Ya biraz orada enteresan bir karar çıktı.
0: Şimdi hazırlık maçında bir penaltı çalınmıştı. Ucuz penaltı denmişti ama o penaltıydı. Osim, yine Osimhen'in hazırlık maçında Galatasaray'ın. Osimhen'in pozisyonu bence penaltıydı. Ama bu pozisyon ciddi tartışılır Ercan abi. Bana penaltı gibi gelmedi çünkü rakibin ayağına basıyor Osimhen. Yani rakip vuruyor gibi gözüküyor ama asıl bence orada ilk pozisyon itibariyle Osimhen'in bence faul var rakibe. Ben öyle gördüm. Ve ciddi manada tartışılır. Vallahi, devam ediyor. Galatasaray bölümümüzde konuşuruz.
1: Osimhen'de de aynı el kol hareketleri var.
0: Var. Var.
1: Osimhen'de de aynı el kol hareketleri var. Bu da oyun için bence pek iyi değil.
0: İyi değil diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Kısa bir aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonrası basın toplantısının bir bölümünü takip edelim. Sonrasında biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsmail Hoca'nın basın toplantısını takip ettik maçtan sonra. İsmail Hoca, Beşiktaş maçına bir İstanbul'a gidelim sonra bakarız cümlesini kurdu. Transfer konusunda da her an her şey olabilir dedi. Transfer sezonu da artık 4 Eylül itibariyle Türkiye'de bitecek.
1: Avrupa'da bu akşam 12'de bitiyor.
0: 1 Eylül itibariyle 5 büyüklükte bitiyor. Evet. Bir İspanya zannedersen bir uzatma ihtimali var deniyor. 2 Eylül'e kadar bir uzatma durumu var deniyor. Birkaç ligde de yine bu hafta içerisinde bitme durumu söz konusu. İşte Arabistan bitiyor bildiğim kadarıyla. Onlar da bitiyorlar. Portekiz bizle beraber 4'ünde bitiyor. Portekiz'de de yine futbol transfer, yaz transfer dönemi. Ama 5 büyüklük dediğimiz işte İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve işte
1: İtalya
0: yarın itibariyle bitiyorlar. Bunu da aktarmış olalım. Artık yaz transfer dönemi sonlanıyor. Bu arada 3 Eylül'de de Avrupa için takım kadrolarını nihai olarak vermek gerekiyor. Yani kesin kadroları ile Avrupa'ya iletmek gerekiyor. Eğer Avrupa için de transfer yapacaksa büyük takımlarımız, Avrupa'da mücadele eden büyük takımlarımız 3 Eylül'e kadar da, yani ne zaman oluyor? Perşembe'ye kadar da transferleri bitirmek zorundalar. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Antalya'dan Selim Bey diyor ki kimseyi yanıltmasın, Samsunspor benim bu sezon küme düşme adayım. Hatta dün galibiyet alan Eyüpspor'da dahil buna diye yazmış. Çok teşekkürler. Şöyle mesajları da eritmeye çalışıyorum bir taraftan. Yine bir Beşiktaşlı dinleyicimiz Halil Bey diyor ki Galatasaray'a kolay penaltı çalınıyor. Fenerbahçe'ye kolay penaltı çalınıyor. Beşiktaş'a niye bu kadar kolay çalınmıyor diye yazmış.
1: Tabii bu sorular akla geliyor.
0: Tabii her takım taraftarı, işte Göztepe taraftarı tepkisini koyuyor. Diğer takım taraftarları tepkisini koyuyor. Geçen haftadan Beşiktaş taraftarları çok tepkili. İlk haftadan Fenerbahçe taraftarları çok tepkili. Yani tepkili bir sürü var, taraftar var. Bakalım ne olacak? Ben artık hakem konuşmak da istemiyorum Ercan abi. Gerçekten.
1: Konuşunca
0: hakem,
1: bir şey değişmiyor.
0: Değişmiyor ya.
1: Sadece ama gördüğümüz yanlışları hatta söylememiz lazım.
0: Bazı işte önerilerde de bulunuyoruz. Bu sefer biz eleştiriliyoruz. Geçenlerde bir öneride bulundum. Federasyon ve işte Merkez Hakem Kurulu'nun yabancılar tarafından yönetilmesi gerektiğini

0: Hayır, bazı önerilerim var diye söylemiştim. Yine bir sürü eleştiri aldım bununla
1: Evet.
0: alakalı. İşte mutlu bir bizden birileri çıkmıyor mu, işin ehliyetini çıkartamıyor muyuz diye. Evet, çıkartamıyoruz, maalesef çıkartamıyoruz. Ya yani bu durum bu. Bir dinleyicimiz ciddi
1: Çıkmıyor
0: şekilde
1: şu anda,
0: beni
1: evet.
0: eleştirmiş ama yani yapacak bir şey yok. Bunu da söylemek de durumundayım. Başka bir dinleyicimiz Galatasaraylı dinleyicimiz Galatasaray'ın işte Avrupa mesaisine günleri yazmış. Bir de Süper Lig'deki maçlarını yazmış ama şöyle yazdığınız Süper Lig'deki karşılaşmalar doğru değil. Yani milli maça kadar olan maçlar belli. Milli maçtan sonrakiler belli değil. Yani pazar günü deniyor ama o pazar günü değil o karşılaşma. Cumartesi olacak mesela. 13 Ekim Salı günü varmış karşılaşma. İşte Barcelona ile oynayacak Galatasaray.
1: Cumartesi oynar.
0: Cumartesi oynayacak. Yani federasyon onun ayarlamalarını yapacak. Daha belli değil o karşılaşmalar. İşte Fenerbahçe için de ayarlamalar yapılacak. Diğer işte Beşiktaş için de Trabzonspor için de ayarlamalar
1: Aa,
0: yapılacak.
1: şimdi hayat böyle artık. Ya cuma ya cumartesi oynayacaksın.
0: Hepsini de yazmış, ocağa kadar yazmış. Daha belli değil. Yani ocaktaki karşılaşmalar belli değil. Lütfen. Ya onu öyle otomatik olarak yazıyorlar. Daha hiçbirisi belli değil. Dinleyicimiz yazmış bir
1: Belli
0: sürü
1: değil, evet.
0: maçı da yazmış. Daha onlar belli değil. Daha milli maça kadar olan maçlar belli. Onun haricindekiler belli değil. Daha belirleyecekler. Ona göre bir ayar.
1: Tekrar söylüyorum ya, oynadığı güne göre, ya salıysa cuma da oynayabilir. Ama genelde cumartesi oynuyorlar.
0: Bir dinleyicimiz bu süre kuralları için basketboldaki gibi masa hakemi şart diye yazmış. Tartışılacak bir konu açıkçası bu.
1: Ya son derece basit, dördüncü hakem var. O kadar basit ki. Oyuncu hareketlendikten itibaren dördüncü hakem var. Ya süre hakemi diye bir hakem olması olmaz. Ya yardımcılar var. Hakemin kendisi var. 2 tane saat var kolunda. Ve o saatler dijital saatler ya. Oradan bakıp 10 saniye sayamıyor musun? Ha, içinden de sayabilirsin.
0: İki tane saatleri var Ercan abi.
1: İki
0: İkisi de
1: tane
0: dijital.
1: saat var.
0: Artı işte bir dinleyicimiz yazmış. Avar neden kullanılmıyor diye. Avar da takip ediyor. Eskiden geçen sezon süreleri takip ediyorlardı uzatmaları
1: Evet.
0: vermek için. Kayseri'den Hakan Bey yazmış. Uzunca bir mesaj. Son bölümünü paylaşmak istiyorum. Hakemlerin konuşulmadığı, sadece futbolun oynandığı, her şeyin sahada kaldığı günlere dileğiyle diye yazmış. Temennimiz bu yönde zaten. Futbolun konuşulduğu,
1: Tabii.
0: futbolun güzelliğinin konuşulduğu. Daha 3. haftadan fahiş hakem hataları herkesi çileden çıkardı diye Bozkurt Bey yazmış. Yabancı hem sağ hem var hakemleri tarafından 2 sene boyunca yabancı hakemler tarafından anladığım kadarıyla yönetilmesi şarttır diye yazmış yine Bozkurt Bey. Bence derbide kesinlikle Yasin Kol olacak diyor bir
1: Olmaz.
0: dinleyicimiz.
1: Fenerbahçe maçını
0: Hem
1: yönetiyor.
0: Trabzonlu hem de Fenerbahçeli diye yazmış ama öyle bir durum yok bence. Yani bunu da
1: Ya
0: aktarmış olalım.
1: genelde hiç olmadı şu ana kadar öyle bir şey.
0: Yıllardır bilmeyenler 2 haftada mı öğrenecek kuralları diye yazmış bir dinleyicimiz. İşte bazen böyle işte durumlara artık gülüyoruz. Trajikomik durumlara gülüyoruz maalesef. Sıkıntılı durumlar işte kurallarla alakalı, hakemlerle alakalı çok sayıda mesaj geldi yine dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Yine futbola geri döndüğümüzde bir önceki maçta Oğuz için bitiricilikle ilgili bir ön yargıya girmiştim. Çok böyle bitiriciliği iyi bir futbolcu değil diye düşünüyordum ama bu maçta gerçekten o kanatlardı topu vurmuş olduğu güzel vurmuş olduğu bir açıyla vurdu. Kaleye de isabet etti. Şaşırdım ama bir pozisyon daha var. Kaçırdığı bir pozisyon var ilk yarıda. Onları atması gerekiyor. Yani o pozisyonlar eğer
1: Oynaya oynaya atar.
0: o pozisyonlar
1: Önemli olan
0: Greenwood'un
1: girmesi.
0: diagonal o
1: Evet.
0: attığı o çok meşhur işte sağdan sola attığı pasla pozisyona sokmuştu Oğuz'u. Oğuz'un o pozisyonları atması gerekiyor. Lyon maçının ikinci yarısında da benzer pozisyonlar vardı. O pozisyonları da atması gerekiyor. Niye atması gerekiyor diyorum. Kanat milli takım için de düşünüyorum. Yani sol kanat için çok önemli bir aday oldu.
1: Şimdi 3,5 ay Kenan yok. Oradaki 2 tane aday var. Biri Kenan, biri de eğer bir santraforla oynamayı düşünmüyorsa ya da sol açığı düşünüyorsa Kerem.
0: Kerem.
1: Ben öyle düşünüyorum. Ya Oğuz bence kuvvetli bir aday sol kanada.
0: Yine sezon başından beri çok riskli hareketler de yapıyor. Yapmaması gereken yerde sıkıntı var diye yazmış.

0: bir şey beklemiyorum Leao'dan ama hücum gücünde öyle dümdüz bir oyuncu değil. Aklıyla, stratejisiyle, ayaklarındaki o yetenekle bayağı takıma çok şeyler katabilecek bir oyuncu.
1: İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Her seferinde yayında artık klişedir ama söylemek durumundayım. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır ve
0: Leao da onlardan biri.
1: Leao
0: Onu
1: iyi
0: söyleyebilirim.
1: futbolcu. Yani bunu çok iyi futbolcu. Bunu da söylememiz gerekiyor. Lukaku, Trossard, Greenwood gibi yıldızlar gelmiş. Biz halen hakem tartışıyoruz. Çok yazık diye demiş Ali Bey.
0: Evet.
1: Haklı. Neşter vurulmalı artık. Merkez Hakem Kurulu'na ve federasyona diye demiş. İşte bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani biz çözüm söylüyoruz ama eleştiriliyoruz yine. Artık eleştirilmek de istemiyorum. Hakem dahi konuşmak istemiyorum. Federasyon konuşmak istemiyorum. Osimhen'in penaltı pozisyonu tartışılır ama Osimhen düşerken rakibe bir tekme sallıyor. Zarar verici bir tekme sallıyor diye yazmış bir
0: Evet.
1: dinleyicimiz. O ayak düşerken oraya gitmez bence diye yazmış. İşte yine bir başka dinleyicimiz Satılmış Bey. İyi bir Beşiktaşlıyım ama bugün memleketim Çorum sporla maçımız var. Kim kazanırsa sevineceğim. Ama Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum diye yazmış. Beşiktaş bölümümüzde de zaten detaylı konuşacağız. Muhtemel 11'leri de yine paylaşacağız. Trabzonspor'u konuşacağız. Yine bazı pozisyonlarla alakalı dinleyicilerimiz ikiye ayrılmış durumdalar. Tartışıyorlar. Yine mesajlarla paylaşıyorlar. Avrupa'da hakemler o pozisyona faul vermezler. Guendouzi de o hareketleri yapmaz diye yazmış bir başka dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Guendouzi'yi konuşurken zaten Ercan abi anlatmıştı. El kol hareketleri sıkıntı.
0: Hayır, alışkanlık haline getirirse bir anda yapabilir. Neden yapmasın? Çünkü bir alışkanlık olarak yerleşirse o zaman da başın belaya girer saha içinde. Türkiye'de de kart görebilir. Başka hakem gösterir kartı. O centilmenlik dışı davranış olarak değerlendiriliyor çünkü.
1: İşte hakemin kararlarında tartışmamak gerekiyor Elçin abi.
0: Evet.
1: Yani yanlış karar olsa futbolcular anlamında söylüyorum. Ya taraftar tabii ki işte yönetim tabii ki teknik direktör de çok fazla eleştiremez, çok fazla tartışamaz hakemin kararlarını. Ya bunu da söyleyeyim saha içerisinde tartışılmayacak kararlar yanlış da olabilir kararı ama oyuncunun tartışmaması gerekiyor. Ceza işlem var çünkü. Böyle bir
0: Var
1: durum
0: tabii.
1: söz konusu.
0: Ha, bir tane sarı kartın olsa, dünkü o hareketi yapsan kırmızı göreceksin. Ve hiç kimse de bir şey diyemez biliyorsun o pozisyonda. Kol net gözüküyor.
1: Bu hafta 5-6 maçı izledim. Artık futbolcuların çocuklarının bile düşmeyecekleri temaslarda kendilerini yere atmalarını izlemekten bıktım diye yazmış. Maçlardan keyif almıyoruz diye yazmış İzmir'den Oktay Bey. Avrupa maçlarını izleyince evet o farkı görüyorsunuz. Yani Avrupa'da düşmüyorlar hiçbir şekilde. Düşmemeye
0: Düşme diye bir
1: çalışıyorlar.
0: şey yok. Ayakta kalan kazanıyor.
1: Yine işte hakemlerle alakalı o kadar çok mesaj geliyor ki Ercan abi. Hakemler bir türlü bizi yakamızı bırakmıyorlar diyeyim. Doğru düzgün futbol konuşmak istiyoruz ama futbolu da doğru düzgün konuşturtmuyorlar bize. Böyle kararlarla maçların önüne geçiyorlar ki. Ya mesela Galatasaray maçında Batrakov'u konuşmak istiyorum ben. Açık açık Batrakov'u konuşmak istiyorum Ercan abi.
0: Şu anda
1: Girdi.
0: sürekliliği iyi değil. Batrakov konusunu açtın, devam ederiz. Ama onu şunu söylemem lazım. Ben sürekliliği henüz oturmamış anlamında.
1: Yani daha alışmadı tabii ki ama ileriye düşünmesi bence iyi bir artı yani
0: Evet.
1: hep ileriye düşünüyor. Onu gördüm ya, onu hissettim daha doğrusu. Ya ben bunları da konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'deki Oğuz'un işte performansını konuşuyoruz. Beşiktaş'taki performansları, Trabzonspor'daki performansları, düşük performansları konuşuyoruz. Ya bunları konuşmak istiyorum ama hakemler öyle bir müdahale ediyorlar ki onları da biz konuşamıyoruz. Hakem konuşmak durumunda kalıyoruz diyelim. Batıkan uyardı, bir reklam aramız var. Sonrasında kısa ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzü kapatıyoruz. Fenerbahçe bu arada Şampiyonlar Ligi hafta sonu fikstürü de belli oldu. Evet. Perşembe günü oynayacak 10 Eylül'de Roma ile kendi evinde karşılaşacak. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Bir kez daha paylaşmış olalım.
0: Roma'dan önce derbi, sonra Roma ile.
1: Roma karşılaşması var. Ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Göztepe karşısında 3-2 galip geldi. İşte pozisyonlar, tartışmalar, hakemle alakalı çok tartışma var. Ama ben biraz daha

0: futbolun içine girmek istiyorum. Çünkü hakem konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor ama ya bir sonuca varamıyoruz, maalesef varamıyoruz. Dinleyicilerimiz de çok sayıda mesaj gönderdiler hakemle alakalı. Aradayken o mesajları da kontrol ettim. Galatasaray'ın oyunuyla alakalı biraz de konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Galatasaray özellikle gol yeme konusunda eskiden ya geçen sezon için daha az gol yiyordu. Galatasaray bu sezon daha fazla gol yemeye başladı. Öncelikli olarak biraz bunu da konuşmak istiyorum.
1: Erzurum maçı hariç değil mi?
0: Erzurum maçı hariç. Yani takım savunması konusunda sıkıntılar mı var acaba?
1: İçeride daha çok yiyor.
0: İçeride daha çok yiyor. 4 gol yedi içeride.
1: Ya öyle bakalım şimdi. İstatistikler onu söylüyor.
0: Ama en çok gol pozisyonuna giren takım bu arada.
1: Doğru. Ve o pozisyonlardan yararlanmak isteyen bir takım. Sadece 3-1 öne geçtikten sonra kısa bir rahatlamanın bedelini hemen gol yiyerek ödedi. Hı hı. Ya maçı nasıl olsa artık kazanıyoruz düşüncesi vardır ya. Hı hı. Ya oh tamam artık bu maç bu saatten sonra bizim için dönmez düşüncesiyle hemen gol yiyince bu sefer iş biraz zora girdi. Onu söyleyeyim. Fakat yine de ben Galatasaray'ın hücum gücünde eğer içeride çok rahat pozisyona girdiğini kabul ediyorum. O aynen devam ediyor ama pozisyon veriyor içeride.
0: Pozisyon veriyor işte bu Şampiyonlar Ligi için de bence ciddi bir sıkıntı. Yani tamam belki Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'nin motivasyonu, kafa yapısı farklı Ercan abi. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne çok daha kontrollü oynuyorsunuz, çok daha dikkatli oynuyorsunuz. Hele deplasmana gittiğinizde çok daha kontrollü ve savunmaya ağırlıklı oynuyorsunuz. Ama Süper Lig'de nasıl olsa çok önemli hücum ayaklarım var, nasıl olsa ben golü bulurum düşüncesiyle de hareket ediyorsunuz. Bir de kendi evindesiniz, taraftarının önündesiniz. Yeni transfer gelmiş, bir yıldız gelmiş, Leao gelmiş. Her şey sizin elinizde, lehinizde. Haliyle bu konuda biraz daha motivasyon savunmada düşmüş olabilir diye düşünüyorum.
1: Ahmet şimdi şöyle de bakabiliriz. Göztepe'nin oyun stratejisi birçok takımda Türkiye Ligi'nde yok. Göztepe orta alanda oyunu fazla eveleyip gevelemeden kendi yarı sahasından uzun toplarla oynamayı seven bir takım. Yani topu ne olursa olsun rakip yarı sahaya daha uzun top oynayarak taşımak istiyor. Hı hı. Bu şöyle zorluklar getirebilir Göztepe'nin bu oyun yapısına karşı. Siz savunmanızı orta saha çizgisine doğru yaklaştırıp rakibi çıkartmamaya çalışırken atılan bu uzun toplarda bu sefer hem kanat savunmalarınız hem de stoperleriniz çok koşmak zorunda kalıyor. Çünkü Göztepe'ye aralara oyuncu, defansın arasına oyuncu bırakıp orta saha çizgisinde onlar da depara çıkıp o atılan uzun toplarla beraber sizi hem koşmaya hem de pozisyon verdirme yolunda zor durumda bırakıyorlar. Göztepe'nin bu oyun yapısını bizim ligde benimseyen takım yok şu anda.
0: Yok.
1: Ama bunu deniyorlar şu anda.
0: Ben yine de Göztepe de güç kaybetmiş Ercan abi. Yani geçen sezonlara göre bayağı güç kaybetmiş takımlar. Samsunspor da öyle, Göztepe de öyle. Avrupa'yı düşünüyorlarsa, Avrupa mesaisi için mücadele edeceklerse ben hadi Samsunspor çok eksiği var dedik ama Göztepe'de de bir oyunu biraz daha hem hızlandırması hem de biraz daha yoğun bir oyuna döndürmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi bu Göztepe bu kadrosuyla baskı kuramaz. Çünkü topu rakibe veriyor. Bu kadroyla ilgili bir şey. Göztepe'de orta alanda oyunu yeri geldiğinde rölantiye alacak veya tempoyu yükseltecek oyuncu eksikliği var. Çok deneyimli bir oyuncu. Efkan hala forma giyiyor ve elinden geleni yapıyor Göztepe'de. Ama Göztepe'nin işte orta alanda iyi pas yapıp hemen hücumu geliştirip o stratejilere yönelecek oyuncusunu ben göremedim. Bu yüzden Stoyla uzun topla oynamayı tercih ediyor. Hı hı. Şunu söylüyor, ben orta alanda top tutacak adamım yok diyor esasında. Ya da forvet bölgesinde toplar hemen dönüyor. Topu veriyor rakibe.
0: Tutamıyorlar Göztepe.
1: Top tutamadığın zaman da yapacak bir şey yok, baskı yersin.
0: Bu arada yani baktığınızda Galatasaray da iyi oynadı yani Göztepe'ye göre çok daha iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda oynadı, işte ikinci yarıda oynadı. İşte bir dinleyicimiz yazmış, ekstra Göztepe 2 gol attı. Zaten Galatasaray çok rahat alırdı diye yazmış. Yine bir
1: rahata doğru tam giderken gol yedi işte. 3-1 oldu bahsettiğimiz gibi. Rahat bir oyuna doğru yönelmek isterken o gol yemesi. Uğurcan da bir rahatsızlanmış.
0: Evet, onu sormuş bir dinleyicimiz Ömer Bey. Uğurcan neden oynamadı, takip edemedim diye sormuş.
1: Rahatsızlanmış galiba, midede problem olmuş.
0: Maçtan hemen önce rahatsızlandı. Evet. İlk 11'deydi bu arada.
1: Ondan çıkartıldı.
0: Jean Kat'la değişti. Evet. Zaten Günay da sakat, onu da söyleyelim. Jean Kat'la değişti. Bir Galatasaraylı olarak takımı hiç beğenmiyorum. Şimdi Barış kafasında Galatasaray'ı bitirmiş diye yazmış dinleyicimiz Ömer Bey.
1: Dinleyicimiz, teşekkür ederiz yorumu için. Jean Kat Uğurcan'ın %50'si mi? Bence değil.
0: Değil. Çok genç bir kaleci. Geçen hazırlık maçında çok iyi bir performans göstermişti ikinci yarıda.
1: Ama %50'si değil.
0: Villarreal maçı zannedersem. Yanılıyor da olabilirim. Yani takım ismini yanlış söylüyor olabilirim. Doğru.
1: O %50'lik bölüme giremiyorsan zorluk derecesi yüksek maçlarda kaleciye ihtiyacın var. %50 diyemiyorsun değil mi? Bak %50 diyemiyoruz Uğurcan pozisyonu için. Uğurcan çok klas bir kaleci. Hadi onu düşürdük %50'ye kadar getirdik. Jean Kat dolduramıyor ki onu. Bu Şampiyonlar Ligi maçı olsa çok daha vahim olabilirdi.
0: Çok büyük sıkıntı olabilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray salı günü zannedersem, salı ya da çarşamba bir tarihine bir daha bakmam lazım. Galatasaray deplasmana gidiyor. Portekiz'e gidiyor.
1: Galatasaray da iyi oynadı. Pozisyonlara girdi ama şunlar da var. Sevgili Ahmet, Torreira eski Torreira değil. Lemina'nın durumu tartışmaya açık. Sara formda mı? Tartışmaya yine açık bir durum. Orta alanda Galatasaray'da problem var. Bu Şampiyonlar Ligi orta sahası böyle olursa orta sahayı Galatasaray kaybedebilir.
0: İşte şimdi onu da bir yarış aramız var. Birazdan ara vereceğiz. Ara sonrası isterseniz konuşalım. Transfer için de önemli isimler konuşuluyor orta saha için Galatasaray'da. Ama nasıl olacak? Bazı oyuncularla bir şekilde ayrılması da gerekiyor Galatasaray'ın. Ya da sadece işte Türkiye Kupası mesaisine yazmaları gerekiyor. Türkiye Kupası maçlarına yazmaları gerekiyor. İşte böyle bir sıkıntısı da var. Yani böyle bir durum da var. Sonuçta doldu 10 tane oyuncusu var Galatasaray'ın şu anda. 10 tane yetişkin yabancı oyuncusu var. Haliyle kontenjan dolu olduğu için yeni bir oyuncuyu orta sahaya nasıl ekleyecekler? Ancak işte dediğimiz gibi işte bazı oyuncuları yazmayacaklar ya da bazı oyuncularla yollarını ayıracaklar diyelim. Batıkan uyarıyor. Hemen yarış arasına gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Okan Hoca'nın maçtan sonra yaptığı basın toplantısının bir bölümünü dinleyelim. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Okan Hoca'nın basın toplantısının bir bölümünü dinledik. Maçla alakalı aktardığı, devamında da hakemle alakalı yine söyledikleri var. Daha doğrusu federasyonun yabancı kuralını değiştirdiğiyle alakalı söyledikleri var. Düzeltmemi yapayım. Biz transfer tabii ki Galatasaray'da her zaman devam eder açıklamaları var. Onu da atlamayalım. Söylemiş olayım. Çok sayıda
1: Deniz
0: mesaj Gül'le geldi.
1: Deniz Gül'le anlaştılar.
0: Deniz Gül'le anlaşma durumu söz konusu. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Deniz Gül U23'te bir oyuncu daha alabilir. U23, 23 yaş altı bir hakkı daha kalmış oldu.
1: Doğru. 22 söyleyeyim. Yaşında Deniz.
0: Ama zaten yerli statüsünde oynadığı için bir problem yok. Yabancı olarak bir oyuncu daha alma durumu söz konusu. Bu arada yine bir sürü mesaj geldi. Bazı dinleyicilerimiz Ercan abi izninizle bir cümle kullanmak istiyorum. Nefes egzersizi öneriyorum. Biraz nefes alın. Biraz nefesinizi dinleyin. Bir bakın yani bu kadar sinir de hatta yani bu kadar suçlamalar da bu kadar böyle sert ifadeler de yani çok size yazık. Gerçekten yazık. Sağlık çok önemli. Geçtiğimiz birkaç ay önce yaşadığım sağlık problemi dolayısıyla sağlığı çok önemsiyorum. Cem Yılmaz bu arada kalp krizi geçirdi. Geçmiş olsun. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sağlık gerçekten çok önemli. Kale kalp sağlığı çok daha önemli. Strese gerek yok. Gerçekten yok. Nefesi düzenlemek gerekiyor. Doğru nefes almak gerekiyor. Gerek yok bu kadar kendinizi hırpalamaya, bana laf yetiştirmeye gerek yok yani. Onu da aktarmış olalım. Pozisyonlarla alakalı bazı dinleyicilerimiz söylüyorlar. İşte Galatasaray'ın bazı pozisyonlarında Göztepe'ye hakem göz açtırmadı. Her pozisyonda Galatasaray'a lehine kararlar
1: kötü
0: verdi.
1: Kötü bir yönetim gösterdi diye vurguladık.
0: Biz söyledik.
1: Ya maçın hakemi.
0: Osimhen'i de söyledik bu arada. Yani evet, bu, bence penaltı söyledim. Değil dedim. Hatta bu pozisyonları da bahsettim.

0: ettik. Bazı dinleyicilerimiz herhalde yeni açmışlar. Fenerbahçe'nin pozisyonlarını konuşuyorsunuz, Galatasaray'ın pozisyonlarını konuşmuyorsunuz diye bazı böyle sert ifadelerle
1: yazan... Yok, rahat olsunlar, konuştuk. Müşteri olsunlar var. O konuda değerli dinleyicilerimiz. Hepsini konuştuk.
0: O yüzden de gerçekten diyorum yani gerek yok. Nefesinizi bir kontrol edin. Bir nefes egzersizi yapın. Bir öğrenin eğer bilmiyorsanız da. Gerçekten işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Bir sakinlemek gerekiyor. Sakin bir şekilde bakmak gerekiyor. Ve sağlık da çok önemli. Bunu da bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum diyelim. Bazı Galatasaray'ın oyunuyla alakalı Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşayabilir cümleleri var Ercan abi. Neler söylersiniz işte biraz...
1: Bazı maçlar için bahsettik. Doğru. Sporting Lisbon deplasmanı. Hiç de kolay bir deplasman değil. Hemen arkasından ikinci maçın tabii Barcelona ile olması İstanbul'da. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız bu maçlarda da nasıl oynanması gerektiğini bilmeniz gerekiyor.
0: 4 Eylül'de Başakşehir'le oynayacak Galatasaray deplasmanda. 9 Eylül'de Sporting Lisbon deplasmanına gidecek. Sonrasında daha henüz belli değil Kocaeli Spor maçı ne zaman oynanacak ama pazar oynanır gibi geliyor bana o karşılaşmada. Böyle bir durum var.
1: Sonra da Barcelona maçı var.
0: Barcelona maçı var. Barcelona İstanbul'a geliyor. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Kura olarak zor bir kura bence Galatasaray'ın kurası.
1: Evet, fikstür zor. Fikstür zor. Çıkan takımlar da kolay değil. Fakat dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'nde her takım zor. Bu tarz Ligi'de... takımlar da ekstra zor.
0: Ciddi manada sıkıntılı bir özellikle ilk torbadan gelen rakipler biraz sıkıntılı. Tek artı Paris Saint Germain maçı son karşılaşma bildiğim kadarıyla. Eğer Paris Saint Germain yükünü alırsa o karşılaşmada Galatasaray daha farklı bir karşılaşma oynayabilir. Ama daha önce oynasaydı problem olabilirdi Paris Saint Germain çünkü çok farklı oynuyor ki bu sezon kötü başladılar. Bir de öyle bir sıkıntıları var.
1: Ama kaybetmediler. 2 maç 2 puan.
0: 2 puan ama bir sıkıntıları var bu sezon oyunda.
1: Her sezon başı geç form takımına tutturmayı hedefleyen bir teknik direktör Luis Enrique. Geçen sene de öyleydi. Şampiyonlar Ligi'nde bile hatta işte grupta 24'e 16'ya kalma yolunda sonlara doğru kendilerine gelen bir oyun yapıları var. Fakat şampiyon oluyorlar. Yani bunu başarıyorlar.
0: Tehlikeli yani bunu da aktarmış olalım. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda bir de kadrosuna baktığımızda şöyle bir hücum hattı ortaya çıktı. Sağ tarafta Sané, sol tarafta Leao, ortalarında Osimhen, arkalarında Batrakov gibi bir orta saha kurgusu ortaya çıkmış durumda Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray çok ciddi bir hücum gücüne sahip oldu. Zaten Osimhen'le başlı başına ciddi bir hücum gücüne sahipti. Leao ile beraber işte Sané tam son iki maçtır yedek olarak sahaya çıkıyor. Acaba bir oynatır mı? Beraber oynatır mı? Ve eğer beraber oynarlarsa savunma anlamında sıkıntı olur mu Galatasaray'da? Orta sahada ne olur o zaman?
1: Sané bir anlamda yedek, ben yedek kalacak oyuncu değilim konuşmasını yapabilir. Öyle bir oyuncu çünkü kendisi. Yani yedek kulübesinde oturup sonradan oyuna girmek Sané orada mutsuz olabilir. Onu söyleyeyim. Solda Leao oynayacak. Barış'ın yeri ne olacak? Acaba tekrar savunmadaki yerine döndürür mü onu Okan Buruk? Yoksa Deniz'i de aldılar şimdi. Sağda da başlatabilir, Yunus'u da oturtabilir. Ama sana ne olacak? Bir de orta alanda kim çalışacak?
0: Deniz tamamen Osimhen'in yediği olarak alındı.
1: Tabii tabii. Kim çalışacak?
0: Şimdi Kamavinga ismi çok fazla ön plandaydı.
1: Dün Real Madrid maçını 11'de başladı. Real Madrid'in Malaga'yı 4-0 yendiği maçta.
0: Mourinho onun hakkında konuştu ki ilerleyen bölümde işte Avrupa mesaisinde Avrupa'yı konuşurken Mourinho'yu da biraz konuşmamız lazım Ercan abi.
1: Şimdi bugün transfer bitiyor İspanya'da. Ayın 31'i, ayın 1'ine doğru geldiğimizde La Liga'da yok transfer artık. Bu takımlardan ayrılamıyorsun. Ya İspanya içinde bir transfer olmaz. Avrupa'nın 5 büyük ligine de olmaz. Bizde ayın 4'ünde bitiyor. Ama dün banko 11'de başlayan bir oyuncuyu da bırakır mı Real Madrid? Orada benim soru işaretlerim var Ahmet.
0: banko olarak görmüyorlar Ercan abi. Böyle bir durum var. Yani
1: dün
0: banko,
1: 11'de başladı.
0: Dün 11'de başladı. Bazı oyuncular işte rotasyon yaptığını söyledi. Arda da bu rotasyondan nasibini aldı maalesef. Bunları da zaten Real Madrid bölümümüzde ilerleyen dakikalarda konuşuruz da. Kamavinga transferi zor bir, çok zor bir transfer.
1: Bu konu açılmışken şunu belirtmem lazım. Arda Bellingham olarak düşünüyor. Jose Mourinho. Bellingham'ı çıkardı, Arda'yı aldı. Sonra Arda gol attı. Çok güzel bir pas. Hemen koşuyu yaptı. Vinicius da ona iyi hazırladı pozisyonu. Buna tamam. Fakat öyle düşünüyorsa Arda'nın yedek kalma ihtimali yüksek olabilir.
0: Onu konuşuruz Ercan abi. Benim de söylemek istediğim bazı cümleler var onunla alakalı. Diyelim bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İzmir'den Savaş Bey yazmış. Bence Okan Hoca başka bir oyun sistemi denediğini düşünüyorum diye yazmış. Çorum maçı 38 şut, Erzurum maçı 10 şut, Göztepe maçı 36 şut. Ligde oynanan maçlarda şut ortalaması 12. Yani bence orta alanı geliştirirse oyun oturacak diye düşünüyorum diye.
1: İşte mesele orta alanı nasıl geliştireceği.
0: Ercan yani, abi
1: Torreira iyi mi?
0: Değil. Form düşüklüğü olarak Galatasaray takım halinde sezonlara başlıyor. Hep son 4 sene şampiyon olduğunda da böyleydi.
1: Evet.
0: Sonradan
1: toparlanıyor.
0: Ve sonradan gerçekten oyununu geliştirmiş bir şekilde toparlanıyor.
1: Geçen seneki düşüşe Torreira aynen devam ediyor. Yani Torreira'da bir gelişim yok. Yani Torreira, Lemina, Sara'dan oluşan orta saha üretim konusunda da başarılı mı? Bu konuda ben olumlu konuşamayacağım. Hı hı. Ya orta alanda söyleyeceğim şu, problem var Galatasaray'da. Şimdi Batrakov bir Mertens mi? Daha bir maç oynadı. Süreklilik konusunda problem yaşıyor. İlk bölümde biraz bahsettik bu konuda. Bu tabii ilk maçı olması mı, yoksa 11'e yerleştikten sonra göstereceği performansın önemi beni merak ettiriyor. Ya 11'e yerleşecek.
0: Galatasaray Mertens'ini arıyor Ercan abi. Batrakov'da aslında biraz da Mertens'i arıyorlar.
1: Ya şimdi olur mu olmaz mı? Diyelim ki maç başladı. Torreira, Lemina, Batrakov, solda Leao, sağa baktığımız zaman Sané, Santrofor Osimhen. Kağıt üzerinde güçlü bir kadro ve o orta alandan istenilen verim sağlanır mı bu isimlerle? Koşma anlamında bunu merak ediyorum. Böyle bir kadroda herhalde görebileceğiz Galatasaray'da. Ama tekrar söylüyorum, Sané böyle yedek kulübesinden gelmeye devam edecekse Sané'nin mutlu olacağını hiç tahmin etmiyorum. Öyle bir oyuncu değil. Çünkü Sané çok yıldız. O yıldızları yönetme sanatında başarılı oldu Okan Buruk. Ama bir yedek, iki yedek, üç yedek olduğu zaman Sané ile ilgili hoş olmayan bir tepkiyle karşılayabilir. Yani Sané tepki gösterebilir.
0: Leao da sonuçta oynamak için geliyor. 11'de oynamak
1: 11'de
0: için
1: Leao
0: geliyor.
1: Başlar zaten. Barış'ın şu anda Osimhen'in alternatifi olarak, Osimhen kart ya da yorgun olduğunda, problemi yaşadığında Deniz oynayacak.
0: Barış nerede oynayacak? Barış Leao'nun yedeği olarak anladığım kadarıyla düşünülüyor.
1: Şimdi Barış
0: şu anda.
1: Barış sağda da işte Sané belki yoruldu, Sané ile başladı. Sağda da deneyebilir. Hı hı. Bu sefer Yunus yedekte kalacak.
0: Sağda bir sürü alternatif var.
1: Batrakov'un yedeği olarak değerlendiriyor. Barış'ın şanslarından biri savunma oynayabilmesi.
0: O konuşuluyordu. Bek için acaba Barış düşünülüyor mu diye, böyle bir düşünce mi var acaba diye. Ciddi ciddi bu tartışılıyordu Ercan abi. Barış'ın bek olarak oynatılması. Sol
1: bek. Kanatta değil mi?
0: Sol bek.
1: Olabilir.
0: Sol kanat bek hatta. Yani sol biraz daha açalım.
1: Tabii tabii. Neden olmasın? Acaba ya o fiziğiyle devam ediyor Barış. Neden oynamasın? Oynar.
0: Üçlü oynar mı Galatasaray ya? O da benim...
1: Üçlü biraz... bir macera olur. Davinson da Abdülkerim de üçlü sistemin içinde ağır kalırlar. Ya ben öyle düşünüyorum. Her geçen sene Abdülkerim'in de ağırlık yaşadığını ve bunun üstüne eklediğini, yıllar geçiyor çünkü, görmekteyiz. Ve eğer bugün transfer saati bitirmene kadar alternatif bir stoper transferi yapılamazsa, o bölgede de bazı problemlerin bu uzun sürede maç trafiğinde olabileceğini değerlendiriyorum. Singo şöyle bir şey var. Tabii insanların aklına hemen Singo gelecek. Singo'nun devamlılığı sakatlık yönünden kötü. Çok sakatlanıyor.

0: Eğer o konuda istikrarı yakalarsa single oynayabilir ama tam olarak istenileni veriyor mu o da? Orada da bir soru işaretim var.
1: Jacobs bence alternatif olarak Abdülkerim'e düşünülüyor. Ben
0: İş
1: mesela
0: yapmadı.
1: Fenerbahçe U23 stoper aldı. İhtiyacı var mıydı? Vardı. Ama ben Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum stoper konusunda. Hiç değilse U23'ü genç oyuncuyu orada değerlendirebilir mi acaba diye düşünmüştüm. Plan o yönde konuşuluyordu. Ama şu anda orayla alakalı Jacobs oynar deniyor Abdülkerim'in yerine. Böyle bir anlayış var. Yani benim anladığım böyle bir durum var diyelim. Murat Bey yazmış. Avrupa'da oyuncular kendilerini yere atmıyor dediniz. Fakat dün Manchester United ve Real Madrid maçlarında kendilerini yere atan üst düzey oyuncular gördük. Bu branşın sporcularında dünyanın her yerinde var bu olay diye yazmış. Çok teşekkürler mesaj için ama bizim kadar değil. Bizim ligimiz kadar değil. Bizde çok atılıyor. Maalesef çok atılıyor.
0: Biz ligin genelinden bahsediyoruz.
1: Sane ve Barış alternatifleri olduğu sürece yedek kalırlar diye yazmış bir dinleyicimiz. Bu arada Göztepe ile alakalı taştan olduğu için ekstra goller diyorum demiş dinleyicimiz. Göztepe sezon boyunca sadece taştan gol atacaksa herhalde 9-10 tane gol atar diye.
0: Olabilir.
1: Yani çalışılmış taç atışları var. Uzun taç atışlarını kullanabiliyorlar. Göztepe'nin
0: Evet.
1: geçen sezon da öyleydi. Bu sezon da öyle.
0: Arda orada çok başarılı bir oyuncu.
1: Arda'nın transferiyle konuşuluyor Galatasaray için.
0: Evet, yani Arda'nın
1: teklif ettiği Galatasaray'ın konuşuluyor.
0: Sağ kanat savunma. Arda'nın da başarılı bir gelişim gösterdiğine inananlardanım. Ya yani Türk futbolu için önemli. Göztepe için tabii ki son derece önemli. Arda'nın da transferde konuşulması normal ama bugüne kadar hiçbir haber çıkmadı. Bugün ayın artık bugün bitiyor transfer.
1: Yok, bizde dördüne kadar devam ediyor.
0: Ha bizde devam ediyor da.
1: İspanya ile de alakalı şöyle bir durum var. İspanya'da da yani oyuncuyu alabiliyorsunuz siz. Sizde dördüne kadar devam ettiği için. Onlar herhangi bir oyuncu alamıyorlar ayın biri itibariyle.
0: Evet.
1: Öyle
0: ayrı
1: bir...
0: o Portekiz'den de alabiliyorsun.
1: Tabii.
0: Ya dünyanın her yerinden bizde dördünde bittiği için oyuncu alabiliriz.
1: Dördüne kadar
0: Türk
1: biz alabiliriz.
0: Türk alabilir. Evet.
1: Ama üçünde Şampiyonlar Ligi için kadroların verilmesi gerekiyor. Artı işte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için de kadroların verilmesi gerekiyor. Haliyle bu sebepten dolayı üçüne kadar da transferleri bir şekilde bitirmek gerekiyor. Bunu da paylaşmış olalım. Yine gelen bir dinleyicimiz var, Galatasaray taraftarı mesajı var. Paris Saint Germain şu an kötü başladığı için belki Şampiyonlar Ligi'ne de çok istediği gibi başlayamayabilir. O yüzden çok iyi bitirmeye çalışacaktır. Yazık oldu bize diye yazmış. İlk 3 maç 0 puan olması çok muhtemel.
0: Daha maçlar oynanmadan yazık olduğu vazgeçelim bence. Enseyi karartmayalım. Daha maçlar oynanmadı.
1: Tabii daha maçlar oynanmadı. Evet zor, çok zor bir fikstürü var Galatasaray'ın. Zor bir kura çekti. Yani bunu da herkes kabul ediyor. Tüm futbol severler neredeyse kabul ediyor. Hatta bazı istatistikler var. O istatistikler de zorluk derecesini, kuranın zorluk derecesini belirliyorlar. Galatasaray ilk üçte zorluk anlamında. Kolay anlamında Fenerbahçe çok gerilerde. Real Madrid'le beraber bayağı gerilerdiler. Fenerbahçe çok daha iyi bir kura çekti diye bu istatistikler paylaşıldı sosyal medyada, hafta sonu da paylaşıldı. Bakalım Şampiyonlar Ligi iki takımla nasıl olacak, merak ediyorum ben de, ciddi ciddi merak ediyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, Fofana Fenerbahçe haberleri doğru mu diye. Fenerbahçe ile alakalı Fofana değil de Lyon'un ikinci takımından bir işte gurbetçi oyuncuyu Fenerbahçe transfer edecek diye, genç gurbetçi bir oyuncu,
0: evet,
1: konuşuluyor. Onun ismi konuşuluyor ama ne derece doğrudur? Ben Fofana ismi sosyal medyada geçiyor ama çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Artı bir de Oğuz Aydın'ın bu performansı sonrası sol için değil de orta saha için genç bir oyuncu. U23 kontenjanı onun için kullanılacak diye düşünüyorum.
0: Orta alana da çok ihtiyaç olabilir.
1: Yine hakemle alakalı bir dinleyicimiz uzun uzun yazmış.
0: Uzun işte, mesajları okuyamıyoruz. Lütfen
1: maalesef
0: biraz
1: yayında,
0: kısa ve hani nasıl söyleyelim, spot cümleler.
1: Spot cümlelerle paylaşırsanız Hakemlerle alakalı da maalesef yani konuştuk. Yani geçen saati neredeyse yine hakemlere ayırmak durumunda kaldık.
0: Bir saat artık konuştuk abi.
1: Konuşmak istemiyorum. Gerçekten konuşmak istemiyorum hakem. Sonra dinleyicilerimiz kızıyorlar bana ama gerçekten öyle. Yabancı hakkıyla ilgili bir fikrim var diyor bir dinleyicimiz. 10+2+4 olsun, bu da basketbol gibi olsun.

0: her hafta iki futbolcu tribünde olsun. Ama Avrupa'ya yazılsın. Zaten Avrupa'ya istediğiniz kadar yazabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye Kupası'na da artı iki yazabiliyorsunuz. Ama mesela şöyle bir anlayış var işte. Federasyon yabancı kuralını değiştirdi. Hayır, değiştirmedi. Federasyon 10 artı 4 ligimiz için yabancı kuralını değiştirmedi. 10 tane yetişkin oyuncu, 23 yaş üzeri oyuncu artı 4 tane U23, yani 23 yaş altı oyuncu yazabiliyorsunuz.
1: Kulüplerle beraber, benim düşüncem Ahmet, kulüplerle beraber bir rakamda anlaşılması ve bunun, derler ya, 5 yıl değiştirilmemesi. Ya bir tüzük değişikliği mi yaparlar? Belki öyle bir hareket gerekiyor. Artık her sene bu yabancı sayısı ne olacak diye ne kulüpler ne federasyonda düşünmesin. Ya İngiltere'de her sene hadi gelin yabancı hakkını mı değerlendirelim diyorlar. Almanya'da ya da Fransa'da. Sadece bizde var bu. Neden bizde olsun? Ha, bizde uyalım. Herkesin kafası rahat olur. Bakın bu 5 yıl böyle. Kabul ediyor musunuz? Kulüplerle karşılıklı. Zaten mutabakat sağlamışsınız.
0: Yerli oyuncuyu geliştirmek için bu kararları alıyor tamam, diyorlar.
1: Öyle bir karar alsınlar ki yerli oyuncu da yetişsin. Yerli oyuncular da o tembelleşmesin. Yerli oyuncuların eskiden hedefi Avrupa'ydı. Şimdi değerleri arttığı için mali anlamda tekrar döndüler. Avrupa düşünmezler. Niye düşünsün ki? Burada zaten yüksek maaş alıyor. Oturup bu konuda bir karar versinler. Bu gerçekten zor bir şey değil.
0: Seneye daha da kötü olacak biliyorsunuz Ercan abi. Seneye daha da düşüyor. 8 artı 2 oluyor. Evet. Daha da sıkıntılı.
1: Ama sözleşmesi devam edenleri kapsamıyor tabii.
0: Biraz önce Paris Saint Germain'le alakalı yazan dinleyicimiz, Fenerbahçe daha başarılı olur. Ülke puan açısından önemli ve Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum demiş Galatasaraylı dinleyicimiz. Güzel mesaj olduğu için sonunda okusaydınız keşke diye yazmış. Evet, okudum, paylaştım. Bu arada Paris Saint Germain'le alakalı son 2 yıl Şampiyonlar Ligi'nden son maçlarda çıktı. Hep lig aşamasından ama sonra sonuna kadar gidip kazandı. Pek iyi bir kura olmadı Galatasaray için diye devam etmiş dinleyicimiz.
1: Ya, takımlara baktığın zaman buna katılıyorum tabii ki.
0: Yine Galatasaray'ın ilk torba dışında rakipleri zor değil diye yazmış. Fenerbahçe o takımların hepsiyle oynadı, puan ya da puanlar aldı diye yazmış. Medya Galatasaray'ın rakipleri zor, Fenerbahçe'nin kolay algısını lütfen siz de kullanmayın diye yazmış. Ben algıya kapılmam, ben gördüğümü söylerim.
1: Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Barcelona kuvvetsiz mi? Ya Paris Saint Germain i̇şte geçen yıl şampiyon
0: torba,
1: olmadı mı?
0: İlk torba zor, ikinci torbadan itibaren
1: bence
0: kolay.
1: Bence bütün, bana sorarsan. Ya benim bu şahsi kanaatim, bütün takımlar zordur Şampiyonlar Ligi'nde. Kimle oynarsan oyna.
0: Galatasaray geçen sezon Liverpool'u yendi, Saint-Gilloise'a yenildi. Yani böyle sıkıntılı durumlarda olabiliyor.
1: Ya bütün takımlar zordur.
0: O yüzden de yani Şampiyonlar Ligi'nde artık her maç zor ama Fenerbahçe görece daha rahat bir kura çekti Galatasaray'a göre. O anlamda söyledim ben de.
1: Evet.
0: Yine uzunca bir dinleyicimiz şiir yazmış. Avcılardan Selçuk Bey, aradayken bakacağım. Uzunca bir şiir, yani yayında da bunu söyleyemem. Yine bir başka dinleyicimiz Şenol Bey, Galatasaray için orta saha şart diye yazmış.
1: Evet, bunu söylüyoruz. Bunu bence Okan Buruk da biliyor. Bakalım bugün artık transferde Avrupa'da tamamlanan ve bizim ayın 4'ünde bitecek olan transfer döneminde daha biraz süre var.
0: Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz, hep birlikte bakacağız. Yani bizim transfer süremiz devam ediyor, yani 4'üne kadar da devam edecek ama işte Avrupa mesaisindeki takımlarımız 3 Eylül'de listelerini vermek zorundalar UEFA'ya. Bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Fenerbahçe'yi konuştuk, ikinci bölümde Galatasaray'ı konuştuk, bol bol hakem konuştuk maalesef yine. Ama artık bu akşamki karşılaşmalara da geçelim. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz, Trabzonsporlu dinleyicilerimiz de sabırsızlıkla bekliyorlar açıkçası bu karşılaşmaları. Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü ile kendi evinde oynayacak. Trabzonspor'da, deplasmanda, Diyarbakır deplasmanında Ahmet'le karşılaşacak. Beşiktaş'la başlayalım Ercan abi. Öncelikli olarak nasıl bir maç bekliyorsunuz? Lige yeni gelen takımlardan bir tanesi. Çorum Futbol Kulübü ilk karşılaşmada Galatasaray'la oynamıştı ve sonrasında yine bir puan kaybı oldu, kaybettiler diye hatırlıyorum.
3: Kasımpaşa'ya
0: evet. Ve üçüncü karşılaşma Çorum Futbol Kulübü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş'ta yeni transferler bu karşılaşmada yer alır mı? Hemen can alıcı soruyla başlayalım. Özellikle Poku hazır olduğu söyleniyordu. Poku bu karşılaşmada yer alır mı? Diğer yeni transferi Juventus'tan orta saha oyuncusu yer alır mı? Hemen sorayım, soruları yöneltecek
1: size. Ya şimdi sürprizi seven bir teknik direktör. Bir anda 11'e koyma hareketliliği seven bir hoca İtalyano. Bu maçta hemen başlatır mı? Ben pek tahmin etmiyorum ama şaşırmam. Çünkü İtalyano'yu İtalya'dan da biliyoruz. Eğer Poku'yu da sen de söylediğin gibi hazır ve sezona pek iyi başlayamadı bence Çerni. Neden iyi başlayamadı? Şöyle değerlendirebilirim. Rakibini geçemiyor. Sağına alıp soluna aldığında topu zaman geçiyor. Çerni'de bir formsuzluk var. Bazı maçlarda iyi, bazı maçlarda sıfır. İşte arada böyle fark olmaması lazım. Çok dalgalanması var Çerni'nin. Bu yüzden onunla başlar mı? Olabilir. Ya da Beşiktaş'ta büyük bir ihtimalle Raşit'e da gidecek. Çünkü biliyorsun...
0: Raşit'e mi, Çerni mi gidecek Ercan abi?
1: Bence Raşit'in gitme şansını daha yüksek görüyorum. Çünkü Glasgow Rangers'ın bir teklifi var Çerni'ye. Ama Beşiktaş'ta Glasgow Rangers anlaşamadılar. Bonservis konusunda.
0: Sözlü bir teklifti.
1: Sonra... Ya yazıya da dökülüyor. Öyle iddialar da var. Fakat şu ana kadar öyle bir anlaşma sağlanamadı. Onu da belirtmeden edemeyeceğim. Ya bu yüzden de ben
0: Raşit'i
1: daha yakın görüyorum.
0: Yine Miretti oynar mı? Orta saha kurgusunda Miretti'ye yer olur mu?
1: Olaytar'ın yerine Miretti tercihini bu akşam görebiliriz ilerleyen dakikalarda.
0: Ama ilk 11'de... Poku'yu
1: da ilk 11'de ben yine de tahmin etmiyorum.
0: O zaman ya benzer bir kadroyla sahaya çıkacak. Bence forvette Vlahovic oynayacak.
1: Evet.
0: Solda Trossard oynayacak. Sağda Çerni oynayacak anladığım kadarıyla. Orta saha kurgusunda değişiklik olmayacak. Olaytan, Orkun,
1: Salih
0: orta sahası. Defans hattında bence Emirhan'la başlar diye düşünüyorum ben.
1: İşte orada değişiklik yapıyor. Hep yapıyor. En çok yaptığı yer orası. Ya bir türlü belki istediğini alamıyor. Ama yine de Calo Emirhan'la başlayacağı kanaatindeyim. Solda Rıdvan, sağda Murillo oynar. Eğer Çerni ile ilgili son durumu nedir? Peki Vlahovic mi, Oh mu?
0: Vlahovic.
1: Bana da Vlahovic gibi geliyor.
0: Ben bundan sonra Vlahovic'in oynayacağını düşünüyorum. Oh'un yedek kalacağını düşünüyorum. Ben
1: tam hazırsa evet, Vlahovic tam hazırsa.
0: Ama oynattı biliyorsunuz. Alanyaspor maçında da oynadı.
1: Sonradan girdi. Son maçta oynadı.
0: Zalgiris maçında oynadı.
1: Zalgiris maçındaki oyununun pek hazır olmadığı intiba bende uyandı fizik olarak. Hı-hı. Ben öyle karar verdim. Yani fizik olarak daha birkaç, ya bir hafta daha sanki iyi bir antrenmana girmesi gerekiyor. Tabii hocanın vereceği karar. Ben de senle tabii aynı kanattayım. Vlahovic.
0: O tarz oyuncuların bence oynaması gerekiyor Ercan abi, hazır olmaları için. Yani siz ne kadar antrenman da yükleme yapsanız da bazı oyuncular maçta hazır oluyorlar.
1: Olabilir, ona katılabilirim.
0: Vlahovic'in de ben maça ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon doğru düzgün oynayamadı çünkü Juventus'ta. Yani öyle de bir durum var. Biraz evet, yani o sıkıntıları görüyorsunuz. Maç kondisyonunda problem olduğunu düşünüyorum ben. Ama aynı zamanda biraz açlık da var. Gördüğüm
1: kadarıyla. Şu örneği diyorsun sen değil mi? Yani mesela Lukaku şu anda oynayamaz.
0: 30 dakika bile oynayamaz Lukaku.
1: Onu da söyleyeyim. O hali yok.
0: Yok.
1: Ama diyorsun ki Vlahovic oynadığı zaman daha da gelişecek bir yapıya sahip, fit gözüküyor. O düşünceye de saygı duyarım tabii.
0: Lukaku'nun antrenmana ihtiyacı var. O gözüküyor. Sakatlıktan çıktığı için ciddi antrenmana ihtiyacı var. Vlahovic'in antrenmana değil, maç kondisyonuna ihtiyacı var diye ben öyle düşünüyorum. Artı bir de maç oynaya bazı oyuncular
1: gelişiyorlar.
0: Vlahovic biraz öyle bir oyuncu.
1: Çorum Spor ilk maçını iyi oynadı İstanbul'da. Galatasaray'la açılış maçıydı. Ligin ilk maçlarında lige yeni çıkmış bir takım için gayet iyi bir performans ortaya koydu. Sonra evinde seyircisi oynadığı maçta istediği sonucu alamadı. İşte Cengiz'i Fenerbahçe'den aldılar. Bu akşam kadro doldurmak

0: pek sanmıyorum. Daha yeni gitti hemen. İki antrenmanla kadroya girer mi bilemeyeceğim. Genelde olmuyor çünkü. Çorum Spor da o kurduğu kadroyla şu anda hedefi ligde kalmak.
1: Benim bayağı bir ihtiyaç, ben düşüncem bayağı bir oyuncuya da ihtiyacı var Çorum.
0: Gözüken o. Gözüken o. Şimdi bu akşam da tabii ki Beşiktaş'ın meselesi, evindeki maçlarda baskı yapıyor, gol pozisyonlarına giriyor. Fakat eviyle deplasmana çıktığı arasındaki futbolu hala belirli bir sisteme oturtmuş değil. 4 sezondur bu takım deplasmanlarda kötü oynuyor. Evinde birçok maçı aldı. Bilbao'ya 4 attı, derbilerde kazandı, o oldu bu oldu ama deplasmana çıktığında o takım ne kadar çok transfer yapın, ne kadar çok takımı yenilerseniz yenileyin, bir türlü deplasmanda o ben maçı kazanacağım havasını bir türlü elde edemiyor. Teknik direktör de bunu gördü Alanyaspor maçında. Esas mesele onunla uğraşması lazım. İçeride tamam kazanabilirsin ama dışarıda da aynı futbolu göstermen lazım.
1: Şimdi Alanyaspor Beşiktaş tarafına baktığımızda hakemle kaynaklı ciddi sıkıntılar var.
0: O tabii, o ayrı.
1: Oyunda da rotasyon vardı. İşte neden rotasyon oldu diye de çok ciddi eleştirildi. Zalgiris maçına baktığımızda, kaybedilen Zalgiris maçında zaten tur gelmişti. Deplasmanda çok da fazla sıkmadı oyuncular düşüncesi var. Ama ben biraz Alanyaspor maçının da etkisi olduğunu düşünüyorum Zalgiris maçına. O hakem skandalının, daha doğrusu hakem problemlerinin.
0: Bir o var, bir de çok fiziki yorgunluk, iklim çarpması derler ya, onu da yaşadılar. Çünkü 39 dereceden %99'luk nem oranından püfür püfür esen bu sefer
1: Litvanya'ya
0: gittiler. Ya vücutta bir şaşırmıştır.
1: Dahil oldular. Yani bunlar ciddi manada sıkıntı. Kendi evinde şimdi Çorum Futbol Kulübü ile oynayacak. Tabii ki Beşiktaş lige yeni katılan ekibi karşısında çok daha baskılı oynama durumunda. Tabii. Kendi evinde olduğu için ve tabii ki hedefleri olan bir takım olduğu için, daha büyük hedefleri olan bir takım olduğu için, Çorum Futbol Kulübü'nün de hedefleri var. Ligde kalmak dediniz biraz önce. Onlar da kendi işte durumlarına göre oynayacaklar benim anladığım kadarıyla. Deplasman'da ilk karşılaşmada Galatasaray'a karşı
0: bir moral motivasyon kazandılar.
1: İyi bir işte ne diyeyim, kontratak takımı, evet, hüviyetini gördük. Yine aynı şekilde Beşiktaş'a karşı da aynı şekilde oynayacaklar düşüncesine sahibim. Beşiktaş bu konuda defansif anlamda çok pozisyon vermeyen bir yapıda.
0: Ona çok dikkat ediyorlar, doğru.
1: O yüzden de biraz daha Beşiktaş'ın çok daha şanslı olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmada Çorum Futbol Kulübü'ne karşı. Ama herhangi bir gol yendiği anda reaksiyon vermede biraz geç kalınırsa problem olur mu Beşiktaş adına?
0: Olmaz. Beşiktaş bu akşam büyük problemler yaşayacağını hiç tahmin etmiyorum oyunda. Ve bu maça da iyi hazırlandığı kanaatindeyim. Bayağı çünkü moral şöyle yerinde Beşiktaş'ta, Avrupa Ligi'ne kaldı. En büyük hedefti.
1: İlk hedefti zaten.
0: İlk hedefti. Bunu teknik direktör de belirtti.
1: İtalyan hep onu söylüyor.
0: Evet, moraller bayağı iyi oldu. Bu arada ilk teknik direktör ayrılması da gerçekleşti. Onu söylemek isterim bir haber olarak değerli dinleyicilerimize. Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Radoi ile yollar ayrıldı. Böylece ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı 3. haftada gerçekleşti diye bir not olarak düşelim.
1: Gaziantep Futbol Kulübü 4 puanda, neden öyle bir değişiklik yaptılar? Yani karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı haberi de. Son dakika.
0: Rizespor'a yenildiler son hafta 2-0.
1: 2-0 yenildiler, evet. Bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alındı. Herhalde oyun istenilen
0: seviyede. Oyun mutlu etmedi herhalde yönetimi. Ya da ya da teknik direktör mutlu olmadı.
1: Ya da transfer istedi teknik direktör. Transferler gerçekleşmedi. O da
0: ben bu takımda kalmak istemiyorum dedi. Bilemiyoruz. Önemli olan karşılıklı anlaştılar, tokalaştılar ve ayrıldılar.
1: Memleketimin takımı Gaziantep hep böyle sıkıntılı durumlarla da karşılaşıyor, hep gördüğüm teknik direktör ya şimdi, olsun. Yani bu devamlı bir teknik direktör sirkülasyonu.
0: Gaziantep'te açıyorum şeyi. İşte maçı bakacağım, Gaziantep Futbol Kulübü. Kendi evinde oynuyor ya. Maçta hava yok. Tribünlerde hava yok. Ya taraftar
1: gitmiyorlar. Çünkü bilet fiyatları çok yüksek diye gitmiyorlar Ercan'a.
0: Taraftar mutlu değil demek ki. O eski günler, eski dönemler aklıma

0: geliyor. Stadın adı da aklımda. Gaziantep Kamil Ocak Stadı.
1: Artık kalmadı o stat.
0: O stat şehir içinde. Ve her maçı dolu tribünler önünde oynanan bir takımdı. Zaten bu takımla o takımın adları da aynı değil. O takım artık gitti, kayboldu.
1: Yok o takım.
0: Gaziantep Spor'du o takım. Kapandı. Kapandı o takım. Şimdi bu başka bir takım. Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat bir hava yok. Böyle havayı bulamazlarsa, o tribünler dolmazsa, onları bekleyen şöyle bir tehlike var. Düşerler.
1: Geçen sezon Burak Yılmaz'la bir havaya da yakalamışlardı. Burak Yılmaz da kötü evet. bir oyun oynatmıyordu. Yani hafif hafif de taraftar gelmeye başlamıştı. Ama işte bu sezon daha 3. haftanın sonunda teknik direktörünü değiştiren ilk takım oldu Gaziantep Futbol Kulübü. Bakalım kim gelecek? Hangi teknik direktörle anlaşacaklar? Nasıl bir oyun anlayışı olacak? Vallahi
0: böyle giderseniz düşerler.
1: Ya Serdar Dursun'u almışlardı yani. Fena da bir kadrosu yoktu açıkçası baktığımızda. İşte bazı oyuncuları istiyorlardı. Roman oyuncularla yine çok sıklıkla görüşüyorlardı. Ama demek ki başka düşünceler var. Başka durumlar var.
0: Halil Dervişoğlu'nu aldılar. Mesela o bile 15 günlük süreç içinde bekleneni veremedi diye yolları ayırabilirler haberleri var mesela.
1: Enteresan. Şimdi Muğla'dan Serkan Bey bir mesaj göndermiş. Hmm. Hasta Beşiktaşlıyım diyor Serkan Bey. Bugünkü maçta dilerim olmaz ama Beşiktaş lehine ciddi bir hakem hatası olursa lehine. Beşiktaş'ın lehine olursa hata. Serdal Adan'ın aynı şiddette çıkıp açıklama yapmasını beklerim. Böylelikle geçen hafta verdiği mesaj tam değerine gitmiş olur diye düşünüyorum diye yazmış.
0: Yine mantıklı bir yorum olmuş. Değerli dinleyicimize teşekkür ederiz.
1: İzmir'den Metin Bey, bu yabancı kuralıyla alakalı konuştuğumuzda yabancı serbest bir yerli bir altyapı oyuncusu oynatmak zorunlu olsun. 5 yıl deneyelim diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Galatasaray taraftarı. Federasyon 2 sene önce yabancı kuralını açıklamadı mı? Kulüpler uymadı mı? Neden şikayet ediyorlar? Anlamadım ki diye yazmış.
0: Aynı ben seneye şunu söylüyorum.
1: Seneye de mesela ne olacağı belli diye yazmış dinleyicimiz.
0: Ben dinleyicimizle şöyle aynı görüşteyim. Doğru, açıklandı bunlar. Fakat bunların artık daha uzun vadeye gitmesi gerekiyor. Ya biz 6 yıl mesela bu yabancı kuralını artık tartışmayalım. Niye her sene didikleniyor bu yabancı kuralları? Ben bunun tartışılmasını istemiyorum artık. Ya ben bir spor sever olarak. Ya basketbolda tartışılmıyor. Hadi biz ülkemden örnek vereyim. Türkiye'de basketbolda tartışılmıyor, voleybolda tartışılmıyor. Ama futbolda hep bu var. Bunu artık tartışılmasın diyorum ben.
1: Bir de mesela şimdi Galatasaray taraftarı dinleyicimiz bu yazdı. Zaten kural açıklanmadı mı biliyorlar kulüpler niye şikayet ediyorlar diyen dinleyicimiz. Dursun Özbey'in hakkını vermek lazım diye yazmış. Sözleşme fesillerini görünce Dursun Özbey'in hakkını vermek lazım. Gereksiz transfer yapmayarak neyi hedeflediğini paylaştı diye yazmış dinleyicimiz. Onu da paylaşmış olduk.
0: Şimdi herkes sözleşme fesih görüşmelerinde bulunuyor ve fesih ediyor. Beşiktaş'ta da var, Fenerbahçe'de de var. Bu şunu getirecek.
1: Trabzon'da da var bu arada.
0: Trabzon'da da var. Bu boşu boşuna yabancıyla doldurma. Bu prensibi kulüpler edinsinler. Buna evet miyiz? Evet. Onu al, bunu al. Bak bu ileride bize iş yapar. Alırız, kiraya veririz. Hiçbir şeye yaramayan öyle bir sürü oyuncu var biliyorsun. Bir geliyor 5 yıl sözleşme yapıyorsun. Oyuncu senin kadronda gözüküyor. Durmadan kiraya veriyorsun. Kiraya veremezsen de oyuncunun maaşını vermek zorunda kalıyorsun. Biz bunda başarılı olamıyoruz. Alalım öyle oyuncu. Afrika'dan geliyor. İran'dan geliyor. Ne oluyor ondan sonra? Hiçbir şey olmuyor. Gereksiz transferlerle kadronu doldurma. Birinci prensibim bu olması lazım. Ve ilave olarak bu artı var ya, hani artı 23 yaş altı, yabancı oyuncuları niye ben yetiştireyim? Tekrar onu söylüyorum.
1: Ben U23 o artı 23'te hep ciddi bonservis parası verip de çok önemli isimleri ben takımların alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Onu da o riske giremiyorlar.
1: Biz yetiştirici değiliz. Madem öyle U23 şansı verildi yabancı olarak takımlara. Evet. En iyisini gidip almak gerekiyor. Kim en iyisi? Bakat var. çok ciddi bonservis bedelleri olan 22 yaşında, 21 yaşında canavar gibi oyuncular var Avrupa'da, dünyada Ercan abi.
0: Var,
1: gidecek canım, oyuncuları alacak. Takımlarında da bazıları oynuyor, bazıları oynamıyor. Gideceksin, alacaksın. O parayı vereceksin. Kıyacaksın o paraya. Çünkü sana bonservisini alırsan oyuncunun, ileride o bonservisi ikiye katlama şansı verebilir. Sende çok ciddi bir performans artışı yaparsa ikiye katlama şansı verebilir. Ya biraz ben öyle bakıyorum.
0: Ben de öyle 23, bakıyorum.
1: 23'e. Yoksa yani 23'e aman işte yıldız adayı almamak gerekiyor. Madem öyle, gerçekten önemli isimleri alman gerekiyor.
0: Katılıyorum sana.
1: Ya bunu biraz öyle düşünmek gerekiyor. İleride eğer bir riske giriyorsan, genç oyuncu için riske giriyorsan böyle girmek gerekiyor. Yani kesenin ağzını açmak gerekiyor bu oyunculara.
0: Yoksa başka türlü hiçbir işe yaramaz.
1: Semt takımları, ne bileyim, şehir takımları, Halil Bey yazmış, özellikle Anadolu takımları takımlarına sahip çıkmaları, maçlarına gitmeleri gerekiyor, tribünleri boş bırakmamaları, küme düştükten sonra takıma sahip çıkmaya çalışıyorlar, olmuyor diye.
0: Ya şimdi yazmış. Şu da var, semt takımları deniyor, ben biraz başka bir pencereden bakacağım. Ben her türlü ikinci ligede, birinci ligede meraklıyım. Şimdi şöyle bir kanala basıyorsun, açıyorsun birinci ligi, ben televizyon izleyicisiyim. O kadar kötü zeminler var ki. Ya bu maçı lütfen seyretmeyinizin görüntüsü o, biliyor musun?
1: Ben izlemiyorum Ercan abi.
0: Bu kötü bir zeminde ve diyelim ki ışıklar da yetersiz Ahmet. Hani o maç naklen yayınlanıyor mesela.
1: Yani siz bakıyorsunuz ama ben artık onu da bakmıyorum. Ben bambaşka...
0: Ben bakıyorum. Ben meraklıyım. İşte bakıyorum.
1: Hafta sonları az maç izlemeye karar verdim. Özellikle bu sezon az maç izliyorum. Başka işte Avrupa'daki bazı maçları izliyorum. Onun haricinde mesela birincilik maçlarına bakmıyorum. Bir işte taraftarıyla beraber ciddi bir baskı kuran takımıma, işte Bursa Spor var.
0: Doğru.
1: Ona bakmaya çalışıyorum. Ya da bu sezon düşmüş Antalya Spor ne yaptı? Bülent Korkmaz'la.
0: Yine yenildi.
1: Yine yenildiler. Ona bakmaya çalışıyorum. Yani çok böyle spesifik dediğimiz o nokta diyebileceğimiz kısımlara bakmaya çalışıyorum. Ya niye izleyeyim Ercan abi? Niye ben vaktimi harcayayım ki? Ya baktığınızda kötü kadrolar, kötü maçlar, kötü sahalar, kötü performanslar, kötü hakem performansları. Ya niye izleyeyim ki? Alt ligler daha heyecanlıydı eskiden. Ancak işte playofflarda bakıyorum. Ya bu sezon öyle bir karar aldım.
0: Evet, playofflara kadar bazen ara vermek gerekiyor herhalde. Senin bu denediğini birçok kişi gibi ben de düşünmeye başladım. Ben göz yoruluyor.
1: Bir de insan sıkılıyor. Ben telefona direkt kilitleniyorum maçta. Maç sıkıcıysa, ki sıkıcı oluyor. Telefona kilitlendiğimde o zaman o maçı izlememin ne anlamı var ki?
0: Ya bu zeminlerin hali ne öyle? Ya gerçekten yazık.
1: İşte konuşuyoruz ama hiç federasyon diyor ki ona gelene kadar çok daha sıra var. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gaziantep rahmetli başkan Celal Doğan'dan sonra, Gençler Birliği rahmetli başkan İlhan Cavcav'dan sonra bir türlü istikrar yakalayamadı diye yazmış bir dinleyicimiz. Ali Bey, ben de aynı fikirdeyim. Yani sıkıntılı, zaten Gaziantep Spor tamamen gitmiş durumda. Gaziantep Futbol Kulübü yine ligde kalıyor. Bir şekilde devam etmeye çalışıyorlar. Fena da bir başkanları yok açıkçası ama yine bu teknik direktör kıyımında hemen bu sezon ilk kıyım Gaziantep'ten evet. Geldi. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Barış oynadıkça gelişemeyen bir topçu. Galatasaray'ın Barış Sarı Abdülkerim Jakobs'tan kurtulması lazım diye yazmış. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazmış bunu. Bir başka dinleyicimiz Poku, Trossard, Vlahovic, Orkun hücum attı, ligin en iyisi değil mi diye Bursa'dan Murat Bey Beşiktaş taraftarı yazmış.
0: Fena değil, iyi.
1: Fena değil, Galatasaray'ın da gayet iyi bir ileri uçu oldu. Fenerbahçe'nin zaten gayet iyi bir ileri uçu var. Fenerbahçe elinde Talişka'yı da gönderiyor bu arada. Yani öyle,
0: öyle haberler var. O doğru mu acaba diye düşünmeden edemiyorum.
1: Anlaşacak galiba. Birleşik Arap Emirlikleri takımı.
0: Evet.
1: Gittiği takım da onu geçen
0: Cezire.
1: Hafta konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Cezire Türkiye Ligi'ni takip ediyor başkanı.
0: Herhalde.
1: Öyle ya, tamamen Türk Ligi'nden transfer ediyorlar.
0: Ersin Kale'de değil mi?
1: Tabii. Türk Ligi'nden transfer. Bir işte şeyi aldılar. Malkonlu'ydu. Onu farklı olarak aldılar. Onun haricinde Türk Ligi'ni takip ediyorlar. Türk oyuncuları ve Türkiye'deki yabancıları almaya çalışıyorlar. Enteresan. Yine Dinleyicimiz takım ikinci, üçüncü oluyor. 10 tane adam alınıyor. Tam plansızlık. Maksimum 2-3 kişiyle güçlendirilsin. Nedir her yıl takımı yenilemek? İzmir'den Oktay Bey yazmış.

0: Ahmet Bey, siz işte ben dedim ya, bu U23 hep önemli, gerçekten yıldız U23'lere gidip parayı kıyıp alınması gerekiyor diye demiştim,
1: Alabiliyorsan.
0: alabiliyorsam diye demiştim. Siz öyle düşünüyorsunuz da yöneticiler öyle düşünmüyor, işte günü kurtarma derdindeler diye yazmış. Maalesef öyle. O yüzden onlar yönetici, ben burada program yapıyorum yani.
1: Evet.
0: Ben kulüp
1: Ya
0: yönetiminde
1: orada
0: yokum.
1: öyle o kadar çok öneriler var ki, mesela 30 yaş üstü ancak iki tane alabilirsin diyeceksin. Değil mi? Ya o kadar güzel sınırlamalar, ama bunu tabii her sene değiştirmeyeceksin.
0: En güzelini İngiltere yapıyor Ercan abi. İngiltere diyor ki milli oyuncu alacaksın diyor.
1: Kriteri şu olmalı diyor. Evet.
0: Yani şu kadar milli maç oynamış oyuncuyu alacaksın. Ben diyor
1: Çalışma izni vermiyor ki.
0: ben diyor
1: Alamazsın diyor.
0: onun altında alamazsın diyor. Premier Lig o yüzden dünyanın en büyük ligi. O yüzden en çok para getiren lig.
1: Evet.
0: Böyle bir durum var. Kulüplerimiz Avrupa'da son büyük transferlerini yapan yıldız futbolculara değil, ilk büyük transferini yapan yıldız futbolculara para harcıyor olmalı. Aynı fikirdeyiz. Mutlu Bey yazmış.
1: Doğru.
0: Hemen hemen aynı fikirdeyiz. İşte bir dinleyicimiz yine bence kulüpler federasyon Merkez Hakem Kurulu'ndan memnun. Hakemler kötü de olsa kurallara tepki verseler hiçbiri istifa diyemiyor. Kaos seviyorlar diye yazmış dinleyicimiz. Bir de çocuğumu maça götürmek istedim. İşte pasokart ciddi bir para olmuş. Maç bileti almak resmen kabus diye yazmış. Evet, ekonomik durum ciddi manada sıkıntı. Maalesef bunu hep konuşuyoruz. Hep de konuşmaya devam ediyoruz. Edeceğiz gibi de gözüküyor. Sadece bizde değil, dünyada da bu trend bu yönde. Çok ciddi paralar ödeniyor biletlere artık. Şöyle bir durum vardı. Eskiden fakirler izlerdi, futbolcular zengindi diye söyleniyor. Şimdi zenginler izliyor, zenginler oynuyor diye bir anlayışa döndü. Hatta
1: O tartışılıyor tabii.
0: endüstriyel futbol tamamen holding futboluna döndü diye
1: O
0: konuşuluyor.
1: tartışılıyor tabii.
0: Böyle durumlar var. Ahmet Bey yazmış. 30 yılı aşkın süredir golf sahaları yapım bakımı yönetimi konusunda çalıştım. Yurt dışında proje müdürlüğü yaptım ama ülkemizi hiç kimse bana ulaşmıyor diye demiş. Zemin konusunda uzmanlardan biriyim. Aynen öyle. Maalesef ulaşılmıyor Ahmet Bey. Maalesef. Ben bu yabancı kuralı sadece menajerlerin işine yarıyor diye düşünüyorum diye yazmış bir başka dinleyicimiz.
1: Bir de Türk oyuncuların şu anda bu işine yarıyor.
0: Türk oyuncular çok para da kazanıyorlar bu işten.
1: Onların da yurt dışında oynama hayalleri engellenmiş oluyor. Kendileri istemiyorlar çünkü en başta. Ben niye yurt dışı, tekrar söylüyorum, niye yurt dışına gidiyorum diyor oyuncu. Ne gerek var diyor.
0: Birinci ligde tribünlerin boş olması da seyir zevki vermiyor veya Süper Lig'de boş tribünler aynı şekilde sıkıcı geliyor diye yazmış. Evet, problem bunlardan bir tanesi. Ama işte o tribünlere de bilet fiyatları öyle yüksek tutuyor ki kulüpler. Kulüpler de ekonomik olarak ciddi darboğazlılar. Çok ciddi problemleri var. Haliyle bir şekilde tereyağından kıl çekmeye çalışıyorlar ki kurtaralım. Her noktada para kazanmaya çalışıyorlar
1: Evet.
0: Ercan abi. Yani böyle bir durum var. Bursa'dan Serhat Bey yazmış. Fenerbahçe maçı öncesi Esenler Erok maçı izledim. Saha değil, tribünler boş. Bir de Samsun başkanı taraftarımız maça gelmedi diyor ama o bilet fiyatlarıyla nasıl gelsin diye işte. Aynen.
1: Esenler Iğdır maçı vardı. Ben biraz bakabildim. Gerçekten zor. Ya 20 kişi mi ne vardı? 30 kişi
0: Bu
1: vardı
0: arada
1: herhalde.
0: Iğdır gol atamaz Ercan abi. Zor gol atar Iğdır.
1: Ama yendiler dün.
0: Yendiler ama yani
1: Evet.
0: çok zor gol atıyorlar. Iğdır'ın
1: Evet.
0: geçen sezon Süper Lig'e çıkma konusunda önemli takımlardan bir tanesiydi. Esenler de öyle bu arada. Yani
1: Esenler iyi başlayamadı.
0: iyi başlayamadı. Esenler'de teknik direktör değişimi de olabilir. Takip etmiyorum ama bazı durumları da takip ediyorum diyeyim. İlla ki
1: Ya
0: işimiz gereği takip
1: dayanamayıp yine
0: ediyoruz.
1: takip
0: Tabii
1: ediyorsun.
0: işimiz gereği bakıyoruz Erçin abi. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Diego Carlos, Amrabat gibi oyuncular dünyanın paraları verildi bedavaya gidiyorlar diyor.
1: Tabii o
0: Ama
1: da İtalya'ya gitti. Parma'ya gidiyor.
0: parmaya
1: Diego
0: gidiyor.
1: Carlos.
0: Bir yarış aramız var. Hemen yarış arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Spor Kasarı kaldığı yerden devam ediyor. Yine mesajları da biraz okuduk. Bir dinleyicimiz Galatasaray, yeni açtım radyoyu, Galatasaray'la alakalı Batrakov'u nasıl buldunuz diye sordu. İleriye düşünüyor ama biraz kesik kesik oynuyor. Yani onu biraz yeni geldiği için daha alışması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Tabii ilk maçına çıktı. Hemen ilk maçında

0: oyuncular sadece lokal ligle gelişemez ki.
1: Bir de savaş olan bir ülkeden geliyor Ercan abi. Bunu
0: Tabii.
1: da söylememiz gerekiyor. Yani biraz zaman tanımak lazım. Hemen pat diye olacak bir durum yok onunla alakalı. Trabzonspor'u da konuşacağız. Trabzonspor'u da konuşalım. Bu akşam Diyarbakır'da Ahmet deplasmanına çıkıyor. Ahmet ilk karşılaşmayı Erzurumspor karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı. İkinci karşılaşmayı Kocaelispor karşısında kaybetti. Bu da üçüncü karşılaşma. Trabzonspor'la oynayacak. Trabzonspor Perşembe günü Fatih Hoca maçtan sonraki 4-0 yenildi. İki tane kırmızı kart vardı
0: Evet.
1: Trabzonspor'da. Trabzonspor açıkçası Ferencváros karşısında dağıldı. Bunu da söyleyeyim. Kırmızı kartlardan sonra
0: Doğru.
1: dağıldı.
0: 13. dakikada zaten kırmızıyı gördükten sonra bütün oyunu Ferencváros'a verdi.
1: Şimdi istifa etti Fatih Hoca.
0: Evet.
1: İstifa kabul edilmedi. Ertesi gün başkanla bir görüşme yapıldı. Yönetimle bir görüşme yapıldı. Ve sonrasında Fatih Hoca'nın devam edeceği açıklandı. Fatih Hoca da devam etmeye başladı. Diyarbakır'a inişlerinde bir görüntü gördüm. Fatih Hoca gayet iyi gülüyor. Gülümsüyor. Yani bir rahatlama olmuş Fatih Hoca'da. Şimdi bunu nasıl yorumlarsınız Ercan abi? Bunu sormak istiyorum ben.
0: Ya ben ya şöyle söyleyeyim. İstifadan sonraki dönem çok tehlikeli artık. Öyle yorumluyorum. Ya Fatih Hoca gülümsesin, yönetim de gülümseyebilir. Ama tehlikeli bir dönem başladı. Teknik direktör ve yönetim arasında. Tabii buna da taraftar da dahil olursa 2-3 maç daha diyelim ki Trabzonspor istediği sonuçları alamadı. Oldu alamadı. Sezon sonuna kadar bu iş böyle gitmez.
1: Ben güvence aldığını düşünüyorum Fatih Hoca'nın Ercan abi. Çünkü Fatih Hoca bu
0: Umarım sen haklısındır.
1: istifadan önce çok ciddi bir basın toplantısında bir cümle kullanmıştı. Tam kovulmalık kadro diye. Teknik
0: Evet.
1: direktör için, kendisi için söylemişti. Sonra bence 4-0 çok ezildi skorun ve oyunun karşısında. Fatih Hoca da ezildi. Ben öyle düşünüyorum.
0: Ya şimdi neden kovulmalı kadro diyor?
1: Ve açıkçası utandı.
0: Neden
1: Bunu
0: kovulmalı
1: ve
0: kadro?
1: ondan dolayı da istifa etti.
0: Neden kovulmalı kadro diyor? Şimdi dünyada yıldız olarak kabul eden herkes bir oyuncu var Salah edilen. Trabzon'a geldi. Ne yapacaksın? O oyuncuyu oynatacaksın. Fernando değil mi? Yine Liverpool'lu.
1: Fabinho.
0: Fabinho Liverpool'lu geldi. Oyuncuyu hazırlayıp ne yapacaksın? Oynatacaksın. Bu oyuncuları da sen bir sistem belirlemişsin kafanda geçtiğimiz yıl. Bu yılda bu sistemini ister istemez bu tarz yıldızlar üzerinde kurman lazım. Orta alanda Ulai Fiorentina'ya gitti. Polcarelli sakatlandı. Zubkov gitti. Ve bu sezona bana sorarsan inanılmaz derecede kötü başlayan bir Onaçu var.
1: Onaçu hiç başlamadı. Sanki başlamadı Ercan abi sezona.
0: Ya
1: Yani
0: Onaçu'nun fiziği
1: kafası...
0: sahada da ya fizik olarak sahada ama kafa nerede onu bilmiyorum.
1: İşte acaba kafa biraz transfer söylentilerine gitti ve beni bırakmadılar düşüncesiyle mi biraz böyle bu hale düştü ama sonuçta profesyonel futbolcular ya geçen sezon ondan önceki sezon yoktu bir
0: Evet.
1: önceki sezon vardı. İki sezonunda da bayağı iyi iş yaptı Trabzonspor'da. Şimdi bu performans düşüklüğünü neye
0: Ya arada herhalde çok büyük
1: bulmamız
0: bir teklif
1: gerekiyor?
0: aldı. O teklif onun belki aklını karıştırdı. Çünkü teklif de Arap Yarımadası'ndan gelmişti. Herhalde arada büyük fark vardır. Biraz o onu karıştırdı aklını gibime geliyor. Fakat şimdi yeni bir oyun anlayışına doğru yönelmesi lazım Fatih Tekke'nin. O da o değişim de kolay değil Ahmet.
1: Bence şöyle de bir sıkıntı olmuş olabilir. Şimdi bir yapı kurdu Fatih Hoca takımda
0: O
1: oyuncu
0: yapı
1: olarak.
0: gitti.
1: O yapı gitti. Ona benzer bir yapı istedi bence. Ama işte Trabzon'da dinamikler daha farklı olabiliyor. Orada yaşadığım için de biliyorum Ercan abi. Daha farklı istekler de olabiliyor. Haliyle bir yıldız oyuncu isteği hep vardı Trabzon'da. Hep vardı bu. Hep bir yıldız oyuncu, yıldız oyuncular isteği vardı. Haliyle yıldız oyunculara yönelince bu sefer o yapı mı dağıldı ve skor da gelmeyince, skor ciddi manada ve Avrupa Ligi'ne katılmayınca ciddi manada büyük bir baskı, kendi içinde bir çöküş yaşadı diye düşünüyorum.
0: Ya şimdi
1: Fatih Hoca.
0: yeni oyun arayışına geçiyor. Elimde bu isimler var diyor.
1: Hı.
0: Ben yeni oyun arayışına geçmek zorundayım diyor.

0: Bunu oturtana kadar da bir sürenin geçmesi lazım. Malinowski hiç faydalı olamadı. Ve şu anda geçmiş olsun. O da bir ayakta, dizde bir sakatlık yaşamış durumda.
1: Hı.
0: O da yok kadroda. Orta alanda kimse kalmadı. Şu anda bakıyorum.
1: Folcarelli milli maç arasında dönecek deniyor.
0: Anca.
1: Anca.
0: Şimdi Malinowski'nin de sakatlığı. Diğer oyuncular zaten yok. Şimdi Trabzonspor şöyle çıkabilecek. Muhtemelen 11'e bakalım. Orta alana. Bu kadar eksik oyun oldu mu ne olacak? Orta alanda bir Ozan var, bir de Melih var. İki oyuncu sayıyorum. Bank oynayabilecek. Ozan, Melih. Solda zaten Aral oynatacak. Onun önünde Muçi oynayacak. Sağda Salah oynayacak. Forvet'te de Onaç oynayacak.
1: Batrakov da milli arada dönecek deniyor. Bu arada onu da söyleyelim. Uzun süreli
0: Batakov.
1: Bir Batakov, o düzelteyim. Evet. Batrakov'la Batakov karıştı.
0: Engubu'yla Cenk bu akşam oynuyor. Ben Savic'i de hiç beğenmedim. Aradan yıllar geçmiş. O da düşüş devam ediyor Savic'te.
1: O zaten teknik direktör yardımcısı gibi. Ben öyle görüyorum Savic'i. Fatih Hoca'nın sahadaki yardımcısı gibi. Biraz öyle konumlanıyor diye düşünüyorum. Bir kısa aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'u konuşuyorduk, artık yavaş yavaş da Avrupa bölümümüzde de geçelim. Artık son bölümdeyiz Spor Kazanı'nda. Sadece bir dinleyicimizin mesajı vardı, onu da paylaşayım. Yine sizin dediğiniz gibi Ramazan Bey yazmış. Beşiktaş taraftarı ama Fatih Hoca'nın çok da fazla kalacağını düşünmüyorum. Ercan abiye katılıyorum diye yazmış. Aynısı bizim başımıza geldi. Sergen Hoca Şampiyonlar Ligi'nde 0 çekti. İstifa etti. O zamanki başkan Ahmet Nur Çebi kabul etmedi. İki maç sonra Sergen Yalçın gitti. Ramazan Bey yazmış. Ramazan Bey'e de teşekkürler bu arada. Yine bir başka dinleyicimiz bize genelde bağlanır. Nurgül Trabzonspor'dan bilgileri paylaşır. Fatih Tekke bu sezon 10. haftayı göremez. Buraya not alın diye 17 Haziran'da mesaj göndermiş. Onu paylaşmış dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Bunu da aktarmış olalım. Ve Trabzonspor Diyarbakır'da Ahmet deplasmanıyla Ahmet Spor'la oynayacak deplasmanda. Ahmet lige yeni çıkan bir takım. İlk karşılaşmayı kazandılar, ikinci karşılaşmayı kaybettiler deplasmanda. Bu karşılaşma kendi evlerinde daha farklı oynuyorlar.
0: Tabii saha ve seyirci desteği önemli.
1: Full bir sahada oynayacaklar, onu da aktarmış olalım. Taraftar bu karşılaşmaları bekliyor, büyük karşılaşmaları bekliyor, büyük takım karşılaşmalarını.
0: Bir de hava sıcaklığı, farklı bir iklim Trabzonspor için. Deplasman, Ahmet tam derler ya deplasman diye, o bayağı bir tribün desteği var. Kolay bir maç olarak değerlendirmiyorum ama her şeye rağmen Trabzonspor'un kadrosu bu kadar eksiğe rağmen yine Amespor'u yenebilecek güçte.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Trabzonspor daha ağır basıyor bu karşılaşmada. Ama zorlanacak Trabzonspor, bunu da aktarmış olalım. Avrupa ile alakalı birkaç konu başlığımız da var. Öncelikli olarak Real Madrid'i biraz konuştuk aslında. Real Madrid Malaga ile oynadı. 4-0 kazandı. Arda son 3 dakikada oyuna girdi. 3-4 dakikada. Golünü attı. Bu arada güzel bir slalom da yaptı. 3-4 dakikada aslında Mourinho onu Bellingham'ı alkışlatmak için oyuna aldı. Bunu da kabul etmemiz lazım.
0: Doğru.
1: Arda sen beni alkışlatmak için oyuna, Bellingham'ı alkışlatmak için sahaya sürüyorsun ama beni de göz ardı edemezsin diyerek kendini alkışlattı Arda bence açıkçası. Bunu da ben söylemek istiyorum.
0: İşi zor ama. Bu sene Bellingham bu form düzeyinde şunu gördüm ben Real Madrid'de. Bellingham birinci oyuncu o bölgede. Arda değişimli oynayacak ama kulübede daha çok oturan Arda olacak. O sürekliliği biraz zor artık.
1: Ben biraz işte ya Mourinho bu konuda sıkıntı yaratabilir Arda'ya diye düşünüyorum. Ve yani bu konuda da biraz konuşmaları da ona benzer. Ya Bellingham'ı çok övüyor, Vini'yi. Mesela

0: Gol Arda'nın golü. Net Arda'nın golü. Evet, Vini pas attı ama hazırlanış itibariyle, topu kapması, gitmesi itibariyle Arda'nın golü. Koşması, topla beraber hızlı çıkması. Ama Vini'yi tebrik etti Mourinho. Ya Mourinho'nun artık tanıyoruz ya. Bir sene Türkiye'de de gördük kendisini. Ben hatta Fenerbahçe maçlarına sırf onun basın toplantısını izlemek için gittim. Ya yani sırf onu görmek için gittim yani ve kendisini tanıyoruz. Ve Arda'nın işi gerçekten çok zor. Bence transferini de düşünmeli yani. Mourinho olduğu sürece biraz zor. Bellingham'ın zaten formu çok yüksek. Ya iyi. Çok,
1: çok iyi başladı.
0: Çok iyi başladı. Zaten Mbappe başka bir alem. Vini kötü oynamasına rağmen hala kadroda devam. Yani oynayabileceği tek yer sağ taraf. Ve sağ tarafta da çok işte yeni 135 milyon avro para verdikleri oyuncu var. Onu oynatmıyor Mourinho. Yani çok zor Arda için ama bir taraftan da Arda'nın ben içimden bir ses o formayı her türlü de olsa alacak gibi geliyor bana Ercan abi.
1: Umarım senin dediğin olur.
0: Çünkü Arda da çok iyi başladı sezona.
1: Umarım senin dediğin gibi olur. İyi başlaması da önemli. Fakat birinci tercih değil. Bunu maalesef gördük. Malaga gibi, Malaga çok zayıf bir takım biliyorsun.
0: Çok.
1: Yani 11'de bu yüzden Bellingham'ı başlatıp onun da moral kazanmasını da sağladı Jose Mourinho. Ben oyun anlamında o bölgede, Bellingham'ın oynadığı bölgede kendisini kullanacağı kanaatindeyim. Bu sebeple Arda zaten kanatta pek iyi değil.
0: Bunu zaten hep içe kıvrılarak oynuyor. Merkeze evet, kıvrılarak oynuyor.
1: Kanat oyuncusu değil çünkü Arda. Ve orada da Bellingham var şu anda ve iyi başladı. Bu yüzden biraz oturabilir yedek kulübesinde.
0: Bakalım yani bundan sonraki maçlarda ne olacak? Rotasyon yapacağım. Zaten Real Sociedad maçında sonunda rotasyon yapacağımı biliyorlardı oyuncular diye evet. Söylemiş. 4-5-6 Bernardo Silva da oynamadı karşılaşmada.
1: Evet.
0: Yani böyle de bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Diğer konu başlığımız Hull City Ercan abi. Hull City çok bambaşka.
1: Ben maçı seyrettim.
0: Ben de izledim maçı. Hull City bambaşka gidiyor. Şöyle bambaşka gidiyor. Hull City'nin puan bile alamayacağı Premier Lig'de. Puan alamadan düşeceği, hiçbir maçı kazanamayacağı. Konuşulan buydu. Championship'ten çıktı ama kadroya doğru düzgün transfer yapamadı. İşte
1: ha, demek
0: bir
1: ki yaptılar.
0: Türk'ün Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City. Ve hiç puan alamayacağı, hiçbir şekilde puan alamadan ligden düşeceği kimse şans vermiyordu Hull City'ye. Hull City 2'de 2 yaptı.
1: Şimdi Yakovic'le 3 yıl sözleşme yaptılar tekrar Hull City. Onun dışında bir oyun tarzı var. Manchester United maçında kazandıkları maçta da kendi evlerinde de vardı. Savunma 5'ti. Kalabalık orta saha. Mücadele gücü çok yüksek bir takım meydana getirmiş durumda.
0: 8-9 oyuncu bu arada geçen sezon Championship'te oynayan oyuncular.
1: Evet. Hull City takımının böyle giderse yine iyi sonuçlar almak için uğraşacağı bir hava gördüm takımda. Yani mücadeleyi kesinlikle bırakmıyorlar. İkili mücadelelerdeki kuvvetleri gayet iyi. Lampard'ın takımını yendiler. Dün de Coventry'yi mağlup ettiler.
0: Coventry de enteresan. Coventry de çok ciddi parası olan kulüplerden bir tanesi. Baktığınızda sanayinin çok olduğu bir şehir Coventry.
1: Evet.
0: Yani işte markayı hadi vereyim ya, İngilizlerin ünlü iki tane araba markası oradan çıkma.
1: Evet.
0: Yani orada fabrikaları da orada. Çok önemli bir kulüp, önemli bir teknik direktörleri var Lampard. Coventry'yi yendiler. Geçen sezon çıktı Coventry'de. Rakip aynı zamanda Hull City'ye. Rakip evet, düşmeme doğru. Konusunda. Ama deplasmanda Hull City onları da yendi.
1: Ya düşmeme konusunda diyorsun bu sene yine 400 milyon sterlini aşan bir transfer yapan Tottenham 2'de 0 çekti.
0: Onu da soracağım zaten. Üçüncü konu başlığım Tottenham der.
1: Ya abi. Düşünsene bir 2'de 0 çekmiş. 400 milyon sterlini harcamış. Takımın birçok oyuncusunu göndermiş. Stoperlerini değiştirmiş. Bir Tottenham'ın 2 maçta 0 puan alması. Acaba biz küme düşelim artık mesajımı? Önümüzdeki haftalarda göreceğiz.
0: Ya Marmuş'u aldılar. Önemli transferler de yaptılar. İşte Savio'ya ciddi bir para verdiler. Baktığınızda çok önemli transferler bunlar. Ama yani De Zerbi yani geçen sezon ligde tuttu ama 2'de 0 çekmeleri
1: hiç... Bana biraz değişik geldi.
0: Yani hayra alamet değil onlar için. Tottenham bir de Big Six dediğimiz takımlardan bir tanesiydi. Bence artık çıkartırlar. Yani zaten Big Six en çok para harcayan takım anlamına geliyor.
1: En çok yine paraya harcadı.
0: Ama başarı yok.
1: Başarı geldi.

0: Maç kazanamıyorlar.
1: Ben City'den de bu sene çok ümitli değilim Ercan abi. Yani City de tamam iyi bir kadroya sahip, işte çok çok önemli oyuncuları var. Yine transferler de yaptılar, yapıyorlar da. Son güne kadar da transfer yapacaklar gibi gözüküyor.
0: Ama
1: Ama
0: iki maç 6 puan değil mi onlarda?
1: 6 puan da yani bana çok böyle bu sezon Guardiola'dan sonra çok başarılı olacaklarmış gibi bir oyun anlayışı da görmüyorum. Maresca ile
0: Ben
1: beraber.
0: biraz maçı seyrettim ama şeyi ezdiler ya. İkinci maçta Crystal Palace'ı. Londra deplasmanında 4 tane attılar. Geçen senenin şampiyonu
1: Yani ben
0: değil
1: biraz
0: mi? UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Avrupa Ligi şampiyonu. Biraz Arsenal'e göre bakıyorum Mercan abi.
0: Vallahi Arsenal'i kim zorlar diyorsan şu anda Arsenal'i de beğeniyorum ama City'nin ikinci maçını ben beğendim. Onu söyleyeyim ya, ben beğendim.
1: Yani City'de tehlikeli olabilir
0: Geçen
1: diyorsunuz.
0: hafta çünkü 1-0 mağluplardı ve geri döndüler.
1: Döndüler ama işte yani
0: Ve Crystal Palace maçında özellikle bekledim.
1: ama Crystal Palace'ın da baktığınızda çok böyle hücumu düşünecek bir oyun anlayışı yok. Hiç oynamıyorlar öyle. Hep kontra ataklı oynuyor.
0: İşte daha iyi. Yani City için daha tehlikeli olabilirdi. Buna rağmen ezdiler ya. Yani. Oyun olarak ezdiler.
1: Maresca toparladı diyorsunuz o
0: Ya
1: zaman.
0: toparladı demiyorum. Oyun olarak ezdiler. Yani 4 tane atmak iyi bir sonuç bence Avrupa'da kupa kazanmış bir takıma. Bence.
1: Chelsea'ye ne diyorsunuz Ercan abi?
0: Zor kazanıyor ama iyi oynuyor.
1: Yeni Emiliano'yu da aldılar kaleci olarak.
0: Martinez
1: Martinez.
0: geldi. Hoş geldin. 3 gol yedi dün. İyi oynuyorlar. Ama
1: Yani
0: gol yiyorlar. Ya o...
1: Xabi Alonso toparlıyor mu sizce Chelsea'yi? İki maçta da.
0: Toparlayamazsa 2 maç 6 puan onlarda değil mi?
1: Konferans ligini almışlar. Dinleyicimiz
0: Ya
1: uyardı.
0: işte konferans ligini söylüyorum. Şampiyon oldular.
1: Ya enteresan. Yani bir Premier Lig'de de enteresan durumlar var. Hakan Çalhanoğlu gol attı bu arada. Yine uzaktan şutla golü
0: Ya
1: buldu.
0: milli takımda da atsın Hakan bunları. Değil
1: Bence
0: mi?
1: de. Bence de. Ya yani artık
0: İhtiyacımız var.
1: bence orta sahaların uzaktan şut atmaları gerekiyor. Golleri de bulmaları gerekiyor. Hakan kendi liginde, takımında örnek, milli takımda da. Artık yavaş yavaş Eylül ayında, yarın Eylül yani yarın itibarıyla işte biraz daha Şampiyonlar Ligi konuşacağız. Avrupa mesaisi konuşacağız. Ligimizi konuşacağız ama Eylül sonunda biliyorsunuz artık Uluslar A Ligi'nde ilk karşılaşmamız Fransa, sonra İtalya, sonra
0: Doğru.
1: Belçika. Yani çok önemli takımlarla oynayacağız. Milli takımı da ciddi konuşacağız diyelim. Batıkan uyarıyor. Artık veda etme zamanımız gelmiş Ercan abi. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı?
0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. İyi haftalar.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli bir yayın oldu. İyi haftalar dileklerimizi iletelim. Bir aksilik olmazsa Perşembe günü tekrar bu frekansta ben Ercan abi eşlik edeceğim. Yarın Mehmet Sevinç Ercan abi eşlik edecek. Bunu da aktarmış olalım. Batıkan'a da çok teşekkürler. Herkese mutlu akşamlar. Şimdiden iyi haftalar bir kez daha.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 3. hafta dün oynanan 2 maçla birlikte sona erdi. Beşiktaş 2 maçtır kaybediyordu ligde ve Avrupa'da gol atamıyordu. Fakat dün kendi evinde ağırladığı Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Çerni'nin golüyle karşılaşmaya başladı siyah beyaz ekip. 43'te Dušan Vlahović penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 52'de Diomande'nin golü Çorum adına farkı 1'e indirse de Beşiktaş'ın golleri gelmeye devam etti. Vlahović 59 ve 66'da birer gol daha attı. Hat-trick yaptı. Skor 4-1'e geldi. 73'te oyuna sonradan giren İlhan Fakılı attığı golle 5-1'i buldu. 77'de 5-2 oldu ve maçın skorunda 83'te Murillo'nun golü belirledi. İlhan Fakılı burada da asist yapan oyuncuydu. Oyuna girdikten sonra bir gol bir asisti tamamladı genç oyuncu ve galibiyette o da pay sahiplerinden birisi oldu. Poku yeni transferlerden 84'te Trossard'ın yerine oyuna girdi. Onun da bir golü iptal oldu. Miretti bir başka yeni transfer. O da 77'de Olaytan'ın yerine oyuna dahil oldu. İlk kez görücüye çıktı bu iki yeni transfer. Maçı Ali abi izledi. Ben Ahmet Trabzonspor maçını takip ettim. O yüzden birazdan Ali abiden maç yorumunu, yeni transferlerin son durumunu dinleyeceğiz. Ben dediğim gibi diğer maçtaydım. Ahmet Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor'da biliyorsunuz Fatih Tekke'nin istifa haberiyle sarsılmıştı. Fakat sonrasında hocayı geri döndürdüler. Fakat dünkü maça baktığımızda Trabzonspor'da pek bir ümit ışığı yoktu. Açık söylemek gerekirse. İlk yarıda buna rağmen Trabzonspor Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Fabinho'nun kaptığı top, Muçi'nin arapası, Salah'ın soğukkanlı karşı karşıya bitirişi vardı. Trabzonspor için çok iyi bir senaryoydu başlangıç açısından ama Trabzon bunun devamını getiremedi. İlk yarı boyunca rakip kaleye toplam bir şut gönderebildi. Tempoyu yükseltemedi. Onarçu'yu besleyemedi. Onarçu da zaten çok iyi durumda değil sezon başından bu yana. Dün de değişen bir şey yoktu. Ve ilk yarının bitimine saniyeler kala Ahmet bir penaltı kazandı. O pozisyonda da Melih'in top eline çarptı ve hakem Atilla Karaoğlan vara bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Cagne penaltıda başarılı olamadı. Onana kurtardı fakat seken topu Yrasor takip etti ve o takiple golü bulup Ahmet devreye 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarının başlangıcı yine çok yüksek tempoda geçmedi. İlk yarıda da Ahmet son 15 dakika tempoyu açıkçası yükseltti. O bölümde özellikle sorun etkili oyunu vardı. Saba'nın vardı ama yeterli olmamıştı. Sonda gol geldi penaltıyla. İkinci yarıda da dediğim gibi tempo çok yükselmedi. Trabzonspor Muçi ile onun şutlarıyla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ama takım olarak organize hücum geliştirmekte Trabzonspor bir hayli zorlandı. Değişiklikler yaptı ama bir türlü o reaksiyon gelmedi Trabzonspor'dan. Ve maçın son bölümünde de bir serbest vuruş. Orada çok kötü bir savunma yaptı Trabzonspor ve Orban'ın golü geldi. Yani ilk yarının bitimi ve ikinci yarının bitimini Trabzonspor iyi oynamadı ve sahadan puansız ayrılmak durumunda kaldı. Ahmet ise iki iç saha maçında iki galibiyete ulaştı. İlk maçında Erzurum'u 3-0 yenmişlerdi. Şimdi de Trabzonspor'un önünde 2-1'lik bir galibiyet geldi. Deplasmanda Kocaeli'ne kaybedilmişti. Sırada şimdi Kasımpaşa deplasmanı var. Ahmet de dün dolu tribünler oynadı. Dün hani maç çok keyifli bir maç değildi. Hele Beşiktaş Çorum maçındaki golleri gördükten sonra. Ama en azından tribün atmosferi iyiydi. Onu söyleyebiliriz. Dünkü maçlara Avrupa genelinde bakacak olursak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma sezona acayip başladı. İlk maçı 4-0 kazanmıştı Roma. Dünkü maçı da 4-0 kazandı. Bu sefer Lecce önünde 4-0'lık galibiyet geldi. Malin
İlk maç hat-trick yapmıştı. Dün 2 gol attı. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe açısından pek iyi bir haber değil. Hemen gelecek hafta Roma ile biliyorsunuz İstanbul'da karşı karşıya gelecek Sarı-Lacivertli ekip. Serie A'daki diğer maçta da Tedesco'nun Bolonya'sı 90+5'te yediği golle Atalanta'ya 1-0 kaybetti. İlk maçta 1-0 kayıptı. Bolonya sezona gol atamadan puansız şekilde başladı. La Liga'da son şampiyon Barcelona Rayo Vallecano karşısında geriden geldi ve 5-2 kazandı. Rafinha'nın, Yamal'ın ikişer golü var karşılaşmada. Bir de kendi kalesine attı Rayo Vallecano. Bu sezon Barcelona ilk kez kalesine gol gördü ama 5 gol atınca onlar açısından da kolay bir galibiyet oldu. Günün diğer maçında La Liga'da Osasuna Hetafe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Enes Ünal Hetafe'de ilk 11'de sahaya çıktı. 90 dakika sahada kaldı. Milli takım için de bir opsiyon olabilir Enes. Sahada kalmaya bu şekilde devam edebilirse ki sezonunda da gollerle başlamıştı. Premier Lig'de ise son şampiyon Arsenal Aston Villa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 bitti karşılaşmanın. 59'da Calafiori'nin asisti Saka'nın golüyle Arsenal kazandı. Onlar da yeni sezona hem kupayla girdiler hem ligde 2'de 2 yaptılar. Şu anda Premier Lig'de 2'de 2 yapan 4 takım bulunuyor. Manchester City onlardan biri, Arsenal, Chelsea ve Acun Ilıcan'ın sahibi olduğu Hull City. Şu anda 6'şar puanı bulunan takımlar. Gol yemeyen 2 takım var. Biri Arsenal, diğeri Hull City. Gerçekten Hull City'nin başlangıcı da rüya gibi oldu. Dün orada Portekiz'de de 2 maç vardı. Onları da söyleyeyim. Benfica 2, Estoril 1 ve Braga 1, Vitória Guimarães 0 sonuçları alındı. Artık bugün 1. Lig'de maçlar olacak. Avrupa genelinde kupada maçlar var ama bizim takımlarımız açısından Süper Lig'deki rahat bir hafta içi olacak. Cuma günkü Başakşehir Galatasaray maçıyla da 4. hafta heyecanı başlayacak ve ertesi haftada Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor bildiğiniz gibi. Ve transferin artık son günlerindeyiz. Avrupa'da transfer penceresi bu gece itibariyle kapanacak. Özellikle Premier Lig'de o son gün çok takip ediliyor, merak ediliyor. Bakalım Premier Lig ekipleri son gün neler yapacak ki yine bayağı bir haber var onlar açısından. Liverpool gerçi işini son güne bırakmadı. Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattı. 100 milyon euronun çok üzerinde bir bonservis ücreti ödendi Fransız oyuncu için. Ama Liverpool bir takviye daha yapacak. Belki tabii ki yaparsa da Gakpo'nun City'ye gitme ihtimali konuşuluyordu. Dün bu ihtimal gerçi ortadan kalktı dendi ama bekleyip görmek lazım. Galatasaray'da bugün Deniz Gül'ün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde Deniz Gül İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray bu transfer haricinde Yusuf Akçiçek transferini bitirmek, yetiştirmek istiyor. Ve orta saha için de şartların zorlandığı oyuncunun Kamavinga olduğu söyleniyor. Bakalım yarın geceye kadar Galatasaray'ın vakti var Şampiyonlar Ligi listesi için. Kamavinga transferinde de mutlu sona ulaşabilecek mi onu göreceğiz. Sağ bek için de Arda Okan Kurtulan temas kurulan isim olmuş Galatasaray transferin son günlerinde. Genel olarak yerli isimlere gidiyor. Gerçi Arda Okan'da bir Makedonya milli takım durumu söz konusu. O zaman yabancı statüsüne geçecek ama şu anda hala yerli. Galatasaray o transferde de sona yaklaşmak üzere deniyor. Fenerbahçe'de ise dünün resmi gelişmesi Diego Carlos konusu. O da Parma için sağlık kontrollerinden geçti. Bugün o da İtalyan ekibiyle sözleşme imzalayacak gibi gözüküyor. Onun dışında 10 numara için Can Uzun şu anda görüşen isimlerden biri. McTominay demiştim dün Burhan Çınar'ın terziden gördüğüm. Fenerbahçeli isimler de dün yazmışlar. McTominay olan ilgiyi Volkan Demir ve Yusuf Kenan Çalık'ta denk geldim. O da enteresan bir konu. Ve 10 numara için bir başka aday da Arsenal'dan Vaneri. Bayağı hareketli olacak bu 24-48 saat Fenerbahçe açısından. Özellikle bu gece transfer bittikten sonra
yarın elde kalan futbolcular üzerinde takımlarımız yoğun bir mesai harcayacak gibi gözüküyor. Ve son haber, öyle de şarkı reklam arasına gideceğim. Lionel Messi Arjantin milli takımına resmen veda etti. Beklenen bir gelişmeydi Dünya Kupası ile birlikte. Messi'nin de Arjantin dönemi sona erdi. Dün duygusal bir yazıyla o da milli takıma veda etti. Onu da program içerisinde konuşacağız diyelim. Şarkı reklam aramız sonrasında da Beşiktaş Çorum maçıyla buradayız.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz sabah sporunda dün oynanan iki karşılaşmayı konuşacağız. Beşiktaş-Çorum'la başlayacağız. Önce Ali abi dün o maçı izledi. Ben Ahmet Trabzon'u takip ettim. Kötü bir iş bölümü oldu benim adıma. 2-1'lik maç. Hani 3 gol gördük ama keyifli bir maç değildi açıkçası. Beklenti de çok yüksek miydi? Tartışılır Trabzonspor'un son dönemde yaşadıkları düşününce. Ama Beşiktaş'tan ben dün bir reaksiyon bekliyordum. İddiada da maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü yazdım galiba ama maç ne oldu? 7.5 gol üstü oldu. Beklediğimden de çok öte bir hücum performansı çıktı Beşiktaş'tan. Çünkü bu sezon 8 maç oldu Beşiktaş. Bundan önce yani. Bu maçların 7'si 2.5 gol altı bitti. Sadece biri. 3-0'lık karşılaşma Zalgiris maçı üst bitmişti. Dün 6-2 ile Beşiktaş fena bir maç oynamış gözüküyor. Senden dinleyelim Ali abi maçı.
1: Evet, günaydın. Önce iyi haberle başlayayım mı? Hı hı. Süper Lig'in bitmesine 31 hafta kaldı.
0: Öyle mi?
1: Sadece 31 hafta. Dişinizi sıkın. 31 hafta sonra Süper Lig bitiyor. Bence önce iyi haberler. Bu bence iyi bir haber.
0: Tamam.
1: Şu an eksik yediğimiz de yok. Her takım 3 maçını yapmış durumda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kemiksiz bir 31 hafta kaldı. Bu iyi haber. Maça gelecek olursak şöyle, Beşiktaş'tan tabii herkes bir tepki bekliyordu. Özellikle çünkü Zalgiris deplasmanındaki oyun ve skor biraz yaralayıcı oldu. Hadi Alanya karşılaşması, hakem kararları da etkili olmuştu skorda. Normalde Beşiktaş belki berabere kalabileceği bir karşılaşmayı mağlubiyetle kapatmıştı. En kötü berabere kalabileceği bir karşılaşmayı mağlubiyetle kapatmıştı. O yüzden üst üste iki yenilginin ardından iç sahada uygun diyebileceğimiz bir rakip önünde, derbi öncesi, hafta sonunda derbi var. Fenerbahçe kazanmış. Puanını Fenerbahçe 6 yapmış. Beşiktaş 3 puanda. Galatasaray kazanmış. O yüzden de genel beklenti Beşiktaş'ın tepki vermesi yönündeydi. Dün Beşiktaş'ı izleyen tüm taraftarlar, zaten oyuncuların bu karşılaşmaya bakışının ne kadar farklı olduğunu, nasıl konsantre olduğunu da hemen anladılar. Daha maçın başında Beşiktaş pozisyonla başladı. Erken bir golle de ondan sonra pek arkasına bakmadı açıkçası. Bunu tabii nasıl değerlendirmek lazım? Bir kere sahada kalite vardı. Onu söylemek gerekiyor ama bence kaliteden önce işte maçlara yaklaşım, maça hazırlanma, mental olarak ve fiziksel olarak maçı isteme, ben bunu futbolda günümüzde daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çok fazla maç oynuyor oyuncular. Her karşılaşmaya aynı konsantrasyonla çıkmaları mümkün değil. Ama böyle konsantre oldukları maçlarda o fark hemen kendini gösterebiliyor. Dün Beşiktaş nasılsa kazanırız diye oynamadı. Nasılsa kazanırız diye karşılaşmaya yaklaşmadı. Dün Beşiktaş bu maçta iyi oynamam lazım, İyi sonuç almam lazım diye maça başladı ve neredeyse maçı öyle bitirdi. Diğer tarafta Çorum yeni bir takım, yepyeni bir kadro, iyi oyuncular var, doğru. Ancak henüz tam olarak takım olabilmiş değil Çorum. Bu da sahada çok net şekilde gözüküyor. Kalecisi yeni, sağ beki yeni, işte Cengiz yeni katıldı takıma. Bir sürü değişiklik var geçen sezona göre. İşte bu Çorum mesela ligin ilk haftasında Galatasaray'dan puan almayı başarmıştı. Ama Galatasaray o maçta 38 şut çekmişti. 38 şut ne demek? Yani 90 dakikaya vurduğunda akıl almaz bir oran oluyor. Şimdi öyle savunma yapan bir takımın ya da yapamayan bir takımın, belki öyle söylemek lazım, İşi çok kolay olmuyor. Dün de özellikle tabii iki farkı bulduktan sonra Beşiktaş'ın Çorum'un iyice disiplinden uzaklaştığını, iyice hatalar yapmaya başladığını

0: başladığını gördük. Dün ikinci yarıda Cengiz oyuna girdi. Cengiz oyuna girdikten sonra uzaktan müthiş bir şutu var Cengiz'in. O Çorum'un Beşiktaş kalesine gelen ilk isabetli şutuydu. İlk yarıda Çorum isabetli şut çekemedi. Akabinde Diomande'nin olağanüstü golü geldi. 2-1. O da müthiş bir goldü. Direğin içine çarptı, girdi. Bir de ondan sonra Cengiz'in ortasında işte gelen gol var. Hani hücum aksiyonu olarak Çorum özellikle ilk yarıda Beşiktaş karşısında çok sınırlı kaldı. Beşiktaş da isteksiz, maçı istemeyen, fizik olarak hazır gözükmeyen oyuncu neredeyse yoktu. Dün yine Murillo sağ açık gibi oynadı.
1: Daha ilk dakika özette orta geliyor sağdan. Murillo santrfor bölgesinde kafa vurmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Nasıl oluyor daha ilk dakikada öyle?
0: İşte o bunu
1: Nasıl
0: konuştuk
1: geliştiğini
0: biz
1: görmedim de.
0: maç sonunda Murillo'yla Beşiktaş'ın Zalgiris maçından sonra Murillo Esport'un yayınına geldi. Ben de sordum, Emre Özcan da sordu. Hani bu konumlama nasıl? Sonuçta oyuncunun profili önemli. Bu tarz işlerde oraya giden bir oyuncu olması önemli. Ama aynı zamanda hoca isteği de önemli. Italiano'nun da onu istediğini söyledi. Ve maçı izlerken çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ben onu da söyledim. Sol bek ve sol stoperin arasına konumluyor kendini neredeyse. O kadar öne atıyor. Zaman zaman Çenli'den öne atıyor kendini. Öyle olunca da tabii ceza sahası içerisine giriyor. Dün şöyle düşün. Murillo o kafayı kaçırdı. Bir tane Trossard'ın kale ağzından yaptığı ortada top ona çarptı. Direğe çarptı. Bir tane de gol attı. Beşiktaş'ın sağ beki. Bu kadar hücum aksiyonuna girdi. Dün biraz daha Rıdvan temkinli olan taraftı. Daha az bindirme yaptı. Özellikle Trossard'ın topu çok iyi saklaması, topu adeta ayağına yapıştırmasıyla beraber bütün savunma dikkatini üzerinde toplayabiliyor. Yani Trossard öyle bir oyuncu ki topu alıyor, dönüyor, bir şeyler yapıyor orada, bir şeyler yapmıyor aynı zamanda. Ama öyle yaptığı noktalarda 2-3 tane savunmacı önüne gelince Rıdvan'a büyük koridorlar açılıyor. O çok büyük avantaj sağlıyor Beşiktaş'a. Ama dün Rıdvan onu çok fazla değerlendirmedi. Büyük ihtimalle herhalde beklerin o asimetrik kullanımı ile alakalı olarak. Yani Rıdvan'ı biraz daha savunmada temkinli ol. Murillo daha fazla serbestlik verdi. Tabii Murillo daha fazla serbestlik verince Çerni'nin oyunu rahatlıyor. Merkezde Beşiktaş merkez oyuncularının ceza sahası içerisine koşu yapması, ceza sahası içerisinde olması beklenirken bunu ekstra bir de sağ bekten sağladığı zaman ciddi bir avantaj yakalıyorsun hücum hattında. Öyle olunca da Beşiktaş'ın hücumları bayağı zenginleşti. Şimdi oyuncular istekli, oyuncular motive, fizik olarak iyi, bayağı iyi. Öyle olunca da Çorum direnemedi, açık konuşmak gerekirse. Yani dün Beşiktaş 6 gol attı, işte 7 gol attı. Bir tanesi ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, Poku'nun golü. Ama çok daha ağır bir skor da olabilirdi. Vlahovic'in tabii ki hat-trick yapması Beşiktaş adına müthiş bir olay. Neden müthiş bir olay? İşte dün gördünüz mesela penaltı oldu. Tribünlerden duşan sesleri yükseldi. Orkun da doğru bir karar verdi bence. Normalde ben bu işleri pek sevmiyorum. Biliyorsun hani önceden belirlenmiş penaltıcının maç içerisinde değişmesi bana çok doğru gelmiyor. Ama dün Vlahovic'in o gole ihtiyacı vardı. Orkun da bıraktı. Vlahovic gol attıktan sonra zaten tam sevinecekken aklına Orkun geldi. Orkun'un jesti geldi. Gitti Orkun'a sarıldı. Bunu şöyle anlatacağım. İkinci ve üçüncü golde olması gereken yerlerdeydi. Top hep Çorum savunmasından sekti. Ama Vlahovic bir golcü olarak doğru yerlerdeydi. Doğru vuruşları yaptı. Asıl söylemek istediğim üçüncü golden sonraki sevinci. Yani işte gol atmanın golcülere ne kadar büyük bir moral ve özgüven verdiğini 3. golden sonra anlayabiliyorsunuz. Normalde maç kopmuş. Sen 3. golünü atmışsın. Ama öyle bir sevinç ki, öyle bir duygu patlaması var ki gitti tribünlere. Sarı kartı gördü. O yüzden işte bu tarz oyuncular ne kadar erken ritme girerse, ne kadar erken gol atarsa, o süreç uzamazsa takımlar için tabii büyük bir avantaj sağlıyor ki hani dün maçtan sonra da söyledi. tam olarak da hazır değil. Hala diyor zamana ihtiyacım var. Geçen sene sakatlık

0: oynadı diye şu an en iyi takım mı? Hayır. Ama süreçte bunlara ihtiyaç var. Böyle morali patlatacak galibiyetlere ihtiyacı var. Dün Beşiktaş'ta öyle bir gece yaşadı.
1: Dün stoperde yine bir rotasyon gördük. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu bu kez yedek kulübesindeydi. Agbadu ve Calo ikilisini stoperde tercih etti. Çerni'nin transferi konuşuluyordu ki senin dediğine göre o da aksayan bir oyuncu değildi. Dün iyilerden
0: Yok.
1: biriydi. Öyle transfer
0: Yok yok.
1: olacakmış gibi bir...
0: Ama olabilir tabii hala.
1: Tabii yok, hala
0: Tabii olabilir.
1: olabilir. Zaten hani onu da oynattı. Sonrasında İlhan'ı oyuna dahil
0: Evet.
1: etti 71'de. İlhan da girdikten sonra bir gol, bir asist yaptı. En son Redmond yapmış Beşiktaş'ta.
0: Doğru, oyuna
1: Girdikten
0: girdikten sonra
1: sonra
0: okudum onu
1: gol ve
0: ben de.
1: asist olarak Opta'nın paylaştığı bir istatistik.
0: Ya İlhan'la alakalı olarak zaten iyi oynadığını defalarca söyledik. İyi oyuncu olduğunu defalarca söyledik. Ama son karar konusunda zaman zaman problem yaşıyordu. Dün mesela iyi bir pasa çok şık bir vuruş yaptı. Ölümcül bir vuruş yaptı. Onu hiçbir kaleci kurtaramaz. Çok iyi yere gitti top. Asiste de tam Murillo'nun istediği tarzda, istediği ayağına, istediği süratte müthiş bir top bıraktı. Yani o topa Murillo nasıl vurmak isterim diye sorsan ona öyle yazardı yani. Şu ayağıma şu şekilde at diye. O da gelişine zaten o vuruşu yapacağı belli yani Murillo'nun. Çünkü başka çok sert vuran bir oyuncu değil öyle toplara. Çok, o top da çok iyi yere gitti. Öyle olunca tabii İlhan açısından müthiş oldu. Oyuna girip bir kanat oyuncusunun bir gol bir asist katkı vermesi müthiş oldu. Onun da ben sezon içerisinde İtalyano ile beraber daha iyi bir oyuncu haline geleceğini düşünüyorum, bekliyorum. Çünkü kumaşı gayet iyi. Yani İlhan'ı ben son dönemde yurt dışından bu yaşta gelen maliyet olarak çok yüksek olmayan oyuncular arasında herhalde ilk üçe koyarım. Yani o genelde son dönemde çok başarılı gurbetçiler getiremiyor büyük takımlar. Şeyden bahsetmiyorum. Can Uzun tarzı oyunculardan bahsetmiyorum. Kendini ispatlamış oyunculardan bahsetmiyorum. Böyle bilinmeyen, adını çok duymadığımız oyuncular arasında İlhan büyük bir keşif gibi duruyor. Onu da kazandıranları tebrik etmek lazım.
1: Salih Özcan burada daha kendini kabul
0: Tabii
1: ettirmiş,
0: yani
1: kanıtlamış
0: Salih
1: bir
0: Dortmund.
1: transfer. Dün Opta onunla da ilgili şunu paylaştı. Beşiktaş formasıyla en son Atiba yapmış şu istatistiği. Bir maçta 10'un üzeri ikili mücadele kazanan, 10 ve üzeri, 5 ve üzeri top kapan, 5 ve üzeri sahipsiz top kazanan ve %90 pas yüzdesi yakalayan iki isimden biri olmuş. Atiba en son 2018 Mart'ta Gençlerbirliği'ne karşı yapmış. Salih de dün Çorum'a karşı bunu başarmış.
0: Şu an en büyük katkıyı veren transfer net olarak. Müthiş fark yarattı Beşiktaş orta sahasında. Dün maçtan sonra da söylemiş. Hani Orkun'la Olaytan öne gidebilir sıkıntı yok. Ben arkayı süpürüyorum diye. Tek başına orada patronluk yapıyor adeta Salih Özcan. Beni de olumlu yönde yanıltan oyuncu yani. Son dönemde ben bu kadar hani beklentimin düşük olduğu ama performansın bu kadar yüksek olduğu bir oyuncu hatırlamıyorum kendi adıma yorumlarken. Hani ben Salih Özcan gelirken ya, tamam hani gelse de olur gelmese de olur modundaydım açıkçası kendi adıma. Ama geldiğinden beri müthiş oynuyor. Ki yani geçen sene de çok fazla oynamamış bir oyuncu olmasına rağmen enerjisi de bitmiyor. Enerjisi de devam ediyor. O bakımdan Salih şu ana kadar net şekilde en faydalı transfer. Yani sezonun ilerleyen bölümünde işte Vlahovic'in katkısı, Trossard'ın katkısı onlar değişebilir. Ama şu an bence Salih Özcan müthiş fark yarattı. Orkun için de, Olaytan için de hep söylüyorum. Artı stoperler için de. Yani orada Salih şu an vazgeçilmez gözüküyor. Tabii oranın Beşiktaş'ta sayı ve kalite olarak artması ilerleyen dönemde Beşiktaş'ı daha rahat ettirecek. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Ndidi çok favori oyuncularımdan biri değil. Ama Ndidi'nin de belli bir kalitesi ve fizik gücü var. Oraya Miretti geldi. Şimdi siz merkezde oyuncu değişikliği yaptığınızda kaliteyi çok fazla düşürmeden devam edebiliyorsanız o zaman işler sezon içerisinde hep sizin istediğiniz gibi gidebilir. Dün de İtalyan'a skoru aldıktan sonra hemen o değişiklikleri yaptı. Mesela Vlahovic'i çıkarmayabilirdi. Yani adam 3 gol atmış, duygu patlaması yaşıyor. Ama neden çıkar?

0: artıyor. Çünkü birincisi tam olarak hazır değil. Ama ikincisi Oha da ihtiyacı olacak sezon içerisinde. Yani Oha'nın da kenarda kalmaması gerekiyor. Oha'nın da işin içinde olması gerekiyor. O yüzden bence mesela doğru yaptı. Normalde bir 10 dakika daha oynatabilirdi. Çok rahat bir şekilde. Çok rahat bir şekilde Vlahovic 80'de çıkabilirdi. 80-85'te alkışlatabilirdi Vlahovic'i. Ama işte diğerlerine de ihtiyacım var. Ndidi'nin de belki gidecek ama gitmezse takımın içinde olduğunu bilmeye ihtiyacı var. İlhan'ın keza öyle. O yüzden böyle skoru aldığın karşılaşmalarda hemen o değişiklikleri yapmak, o oyuncuları da işin içine atmak. Çünkü oyuncular açısından da kolay oluyor. Neden kolay oluyor? Zaten takım yükselmiş, tribün yükselmiş. Orada yapılacak hatalar kolay telafi ediliyor. Yani taraftarın gözüne batmıyor çünkü sen 5-2 öndesin. Artık 6-2 öndesin. Oyuncu girdi, hata yaptı. Taraftara çok batmıyor ama aynı oyuncu 0-0'ken girip hatalar yaptığı zaman o zaman işi çok zor oluyor. 2-1 gerideyken girdi kurtarıcı olarak. Hatalar yaptı. Taraftar sinirleniyor. Dün mesela bir pozisyon var. Çerni iyi maç oynadı. Bir pozisyonda kısa bir dripling yaptı. Top ayağına çarptı, açıldı. Bak hemen tribünden böyle hemen bir ses geldi yani. Tahammül seviyesi aslında bu. Normalde hiç bir şey olmaması lazım ama ona bile yok. Ona bile yok. O yüzden de işte böyle öne geçtiğin karşılaşmalarda diğer oyuncuları da işin içine katmak, hep anlatmaya çalıştığım gibi 15'i 16'yı oyuncu olarak zorlamak sezon içerisinde bu kadar yoğun sezonlarda büyük bir katkı sağlayacak Beşiktaş'a.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz Beşiktaş-Çorum maçını konuşuyorduk. Yeni transferler Miretti ve Poku oyuna girdiler dünkü karşılaşmada. Tabi maç artık çözüldükten sonra oyuna dahil oldu iki oyuncu. Böyle ilk izlenimin var mı kısa?
1: Yani Miretti biraz heyecanlı geldi bana. Bir tane aslında ayağının dışıyla falsolu güzel bir pas verdi sağ ayağıyla. Ama tam ayarlayamadı topun gittiği yeri. Onun dışında kumaşının iyi olduğunu gösterdi ama biraz heyecanlıydı. Tam böyle maçın içine giremediğini düşünüyorum. Poku için de aynı aslında. Attığı gol çok güzeldi. Çok iyi bir şut çıkardı. Çok sert bir şut çıkardı. Orada şanssızdı. Endidi kalecinin önünde offside'da kaldı. Yoksa onun da tabii golle başlaması iyi olurdu. Ama hani iki oyuncu da tam olarak böyle bir net bir fikir tabii hiç vermedi.
0: Hı hı. Peki onlarla ilgili tartışmalı pozisyon penaltı verildi ilk yarıda bir pozisyonda. Vlahovic attı. Onunla ilgili
1: penaltı pozisyonuna ne demiş hakem hocaları?
0: Ne demiş?
1: Fırat Aydınus.
0: Trio'dakini gördüm sanıyorum. Bulabilirsem. Doğru demişler. Genişleme söz konusu ve bariyer oluyor. VAR müdahalesi doğru. Pozisyon penaltı denmiş.
1: Evet.

0: Orada tabii o kadar yakın ve sert bir şut ki Olaytan'ın vurduğu. Yarım metre, bir metre var belki. Ondan sonra oyuncunun kolunu çekme imkan ve ihtimali yok. Kolunu kaçırma imkan ve ihtimali yok. Ama kolu biraz açık.
1: Fırat Aydın Usta penaltı demiş. Engellemek evet. için genişletiyor, i̇şte, kolunu açıyor, aynen. penaltı.
0: Orada tekrar izlediğin zaman oyuncunun, Çorumlu oyuncunun kolunun açıldığını görüyorsun. O yüzden ben de tekrar izleyince penaltı diye düşündüm. Ama herhalde biraz daha kolu kapalı olsaydı, o kadar yakın mesafeden, o kadar sert bir şutta oyuncunun şansı yok. Yani ne yapacak kolunu? Mümkün değil. O yüzden olmazdı ama açık olduğu için penaltı olması bana da normal geldi izlerken. Çağdaş Altay ilk 10 dakikada Vlahovic'den daha fazla topla buluştu. İki kez ataklarda top Çağdaş Altay'a çarptı. Oyuncular biraz sinirlendi. Onun dışında yine ikili mücadelelerde bazı kolay düdükler geldi Çağdaş Altay'dan. Orkun biraz sinirliydi. Berat'la bir gerildiler. Ardından işte sarı kart çıktı Orkun'a. Orkun da şey gibi, Osimhen gibi kartı gördükten sonra sakinleşti. Yani karta kadar agresif gözüküyordu. Sarı kartı gördükten sonra agresifleşti. Vlahovic'in sarı kartı doğru. Onu gösterecek mi diye merak ettim. Gösterdi.
1: Orada, bilmiyordum demiş Vlahovic maç evet, sonu. Bunun kartı
0: doğru.
1: gerektirdiğini.
0: Orada bir hata yapmadı. Ama mesela beni gene maçta rahatsız eden bir pozisyon var. O pozisyon hangisi? Bir ikili mücadele. İkili mücadelede Cengiz Ünder'le Jalo var. Bir top geldi. İkisi de topa müdahale yaptı. Cengiz'in Jalo'ya çok ufak bir şeyi var. Müdahalesi var. Ondan sonra Jalo ellerini kaldırdı. Ondan sonra top sekti. Cengiz'in önüne geldi. Cengiz orta sahada ama bomboş arkası. Yani eğer sürebilirse, gidebilirse kaleciyle karşı karşıya kalacak. Mesela o pozisyonda gene kolaya gitti. Ve düdüğü çaldı. İkili mücadele faul mü dersen bence değil. Bence değil. Ama bunu neden yapıyorlar? Gerçekten anlamıyorum. Yani hakemler bunu neden yapıyorlar anlamıyorum. Sana şu soruyu sorayım. Mesela orada hakem düdüğü çalmadı. Cengiz gitti, golü yaptı mesela. Öyle olduğu noktada VAR gelincele der mi faul varsa?
1: Der.
0: Der, değil mi?
1: İrfan Can, bu arada hakem sonra da iptal edebilir. İrfan Can Kahveci'nin iptal edilen golünü hatırlıyorsun. O da faul yaptı.
0: Ama aynı zamanda VAR'ın tabii devreye girmesi için siyah beyaz bir şey olması lazım, evet. değil mi? Yani sana göre bana göre olmaması lazım. Çünkü mesela dün o pozisyonda Jalo, Cengiz pozisyonunda belki bazıları işte görmüyor musun oyuncu hafif yükseliyordu, dokundu, faul diye itiraz edebilirler. Ben genelde hani bu tarz müdahalelerin faul olmadığını düşünen biri olarak söylüyorum bunu ama hakemin öyle bir şansı var değil mi? Hakem evet. yani onu akıtabilir tabii normalde ki. İstese. Hı hı. Bence biraz daha mesela o pozisyonlarda yani savunmacıların kendilerini böyle faul almak için faali göstererek bıraktıkları pozisyonlarda bence akıtmaları gerekiyor. Eğer bir şey varsa, emin değilsen pozisyonla alakalı olarak çok büyük ihtimalle var zaten seni uyaracak. O pozisyon biraz genel olarak beni maçta rahatsız etti. Onun dışında zaten bir noktadan sonra hakem için de kolay bir karşılaşma oldu.
1: Bir de iptal edilen golle ilgili dün yorumlar yapılmış. Poku'nun iptal edilen golü.
0: Orada sonra ekrana getirdi. Ayağa baktılar. Çizgiye baktılar. Çizgide de zaten yarı otomatik sisteminde çok az farklı offside gözüküyor ama ben önce şey diye düşündüm. Kaleciyi engellediği için. Kalecinin bakış görüş açısında diye endidi. O yüzden iptal ettiler diye düşündüm. Sonra yarı otomatikle getirince orada çok ufak böyle bir şey vardı. Gene topukla falan geçiyor endidin. İptal ettiler. Orada çok fazla diyecek bir şey yok.
1: Değmiş mi orada top? Benim sanki okuduğum kadarıyla hani görüş açısını engellediği için.
0: Normalde öyle olması lazım.
1: İptal edildi denmiş.
0: Bir ama değme... sonra tekrar o şeyi getirdiler. Çizgiyi getirince ben öyle düşündüm.
1: Çizgi de zaten değse de değmese de engelliyor da olabilir, değiyor da olabilir tabii.
0: Bilmiyorum onu nasıl düşündüler. Ama normalde ilk baktığın zaman tam kalecinin hizasında gözüküyor şey. Endidi. Felipe'nin. O yüzden iptal ettiler diye düşünüyorum. Poku'ya yazık oldu. Çünkü bayağı iyi şuttu. Hı hı. Yani o kadar kişinin arasında o kadar süratle

0: çok iyi gitti top. Çok güzel bir goldü aslında. Ona yazık oldu.
1: Trio'da kalecinin görüş alanını kısıtlıyor. Evet. Hem de açık bir hamle yaparak kaleciyi yanıltıyor denmiş. Evet. Fırat Aydınus iptal doğru demiş. Bir çırpıda gördüğüm yorumlar bunlar. İki pozisyon var maçta. Evet. Tartışmalı gözüken. Peki ekleyecek bir şeyin yoksa ben Ahmet Trabzon maçına geçeyim mi?
0: Ekleyecek bir şeyim.
1: Gerçi birkaç mesaj okuyabilirim belki. Mesaj olabilir. Bakmadım. Beşiktaş'la ilgili varsa. Çorum Spor'un golü öncesi Vlahovic ceza sahasında iki elle sarılarak düşürüldü. Akabinde gol geldi. Arada kaynadı. Tekrarda hiç gelmedi demiş Gülsel Bey.
0: Çorum'un golü öncesi.
1: Evet.
0: Ben de kaçırmışım. Tam dikkat etmedim.
1: İzmir'den selamlar. Orkun neden bu kadar gergin diye bir mesaj gelmiş. Ama o genel bir gerginliği var Orkun Kökçü'nün. Dünkü maça özel değil. Çoğu maçta görüyoruz.
0: Orkun evet bazı karşılaşmalara çok sinirli başlıyor. Onu zaten hemen anlıyorsunuz. Onun sebebini tabii bilmiyorum. Ama dün dediğim gibi yani sarı karta kadar sinirliydi. Hakeme itirazlar etti. Birkaç hareket falan da yaptı. Sonra sarı kartı görünce sakinleşti. Onu da çok anlamıyorum ama nasıl oluyor iş birden. Osimhen'de de söylüyorum ya yani. Hı-hı. Bambaşka bir şey geliyor. Oyuncu geliyor sanki. Kartı görene kadar başka bir oyuncu. Kartı gördükten sonra başka bir oyuncu gibi.
1: Volkan Şahinoğlu o da İlhan ve Poku yer değiştirmesi gerekmez miydi sağ ve sol kantolak demiş. Nasıl konumlandılar ki
0: doğru söylüyor.
1: Poku'yu sola İlhan'ı sağa mı oynattı?
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Öyle yaptı. İlhan sağda başladı. Ama o tarafta da oynayabilir. Mesela şimdi İlhan sol tarafta oynarken sağ ayaklı olduğu için illa rakibi karşısına aldıktan sonra bir sağ yapıp plase uzak köşeye plase Arjen Robben gibi plase vurmak durumunda kalıyor. Ama sağ ayak olduğunda dün de gördünüz yani o ayağın önüne doğru bir pas atıldığında hiçbir şey yapmadı. Pat diye yapıştırdı topa. Topu kontrol dahi etmedi. Hı hı. Önemli olan o. İşte öyle bir avantajı da oluyor bazen zaman zaman.
1: Yani sağda kullanmak daha iyi olabilir mi İlhan'ı?
0: Yok şu açıdan söyleyeyim. Yani solda da oynar sağda da oynar ama ikisi arasında bir fark oluyor. Hele işte ceza sahası içerisinde o topla doğru pas verildiğinde yani ayağına doğru sağ ayağına doğru o pas verildiğinde eveleyip gevelemiyor oyuncu. Ama sol tarafta o pası alsa dahi gene yapacağı vuruş plase olmak zorunda. Sert vuramaz. Sağ ayağıyla sol tarafta. Vurduğu zaman top şeye gider. İç köşeye doğru gider. Kapalı köşeye doğru gider. Öyle zor gol oluyor. Hı hı. İlla böyle bir plase denemen gerekiyor. Plase denemek istediğin zaman topa kaliteli falso vermen lazım. Kalecinin durduğu yer, savunma oyuncusunun pozisyonu hep biraz senin lehine olması lazım. Biraz daha zor bir iş o taraftan. O vuruşu yapmak. Ama sağ taraf öyle değil. Poku için de aynı şey. Poku'yu tabii tam bilmiyorum. Ceza sahası içerisinde nasıl konumlanıyor. Biz genelde onu direkt böyle kontrole çıkarken, kontrole bitirmeye çalışırken gördük. Topsuz oyunda ceza sahası içerisinde göreceğiz daha. Tam olarak bilmiyorum. Ama ikisi de iki tarafta da oynayabilir.
1: Mustafa Demirkaya birkaç hafta önce Beşiktaş gol yemiyor dedik. İllaki bir yerde yiyecekti de ama şimdi de her maç gol yemeye başladı. Kalesine de pozisyon vermeye başladı demiş.
0: Çok doğru bir tespit değil bence. Diomande'nin şutunu yemeyecek bir kaleci yok. Ya da takım yok. Orada en fazla Diomande'ye o topu vurdurmamanız gerekir. Ama o golün XG'si kaçtır? Ben şimdi bakarım. Eğer bulabilirsem söylerim o golün XG'sini. Top direğin içine vurdu ve girdi. Müthiş bir goldü. Onun dışında yenilen ikinci golde Cengiz'in çok kaliteli ölümcül bir ortası var. Orada yani savunmayla kaleci arasına atılan bir top. Ufak da bir dokunuş. Kaleciyi de yanıltan bir dokunuş. Orada da çok fazla yapacak bir şey yok. Maçın ilerleyen bölümünde Beşiktaş'ın savunmada zaman zaman hani böyle pozisyon vermeye yakın gözükmesinin temel sebebi skor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta 0-0, 1-0 ve 2-1 gibi skorlardaki savunmaya bakmak. Savunma direncine bakmak. Dün Jalo iki tane çok üst düzey müdahale yaptı. Agbadu da biraz daha iyi gözüktü diğer karşılaşmalara göre. Dün hani Beşiktaş'ın iki tane gol yemesi büyük bir problem değildi. Az önce anlattığım şeyle beraber ki işte 0-0 giden oyunda ilk yarıda Çorum'un isabetli şutu dahi yok.
1: İzmir'den dinleyen bir dinleyicimiz Salih Yılmaz, o da her gün işe bizle gidip geliyormuş, bunu paylaşmak istemiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ünlü, gözünüz aydın, ilk hoca ayrılığı bu hafta geldi diye mesaj göndermiş. Doğru, ben girişte bahsetmedim ama Gaziantep'te Radoi onunla yollar resmi olarak ayrıldı. Zaten çok uzun soluklu olmayacağı gözüküyordu geçen yılki performansa bakıldığında. Bu yılda bir ilerleme olmadı. Son maçta da Rize'yi kaybedince Radoi'yle de yollar ayrıldı. Vlovic'in Barcelona'ya gitmediği için mutluyuz. Daha da iyi olacak demiş dinleyicimiz Volkan Topuz.
0: Ya Vlovic daha iyi olacağı kesin. Yani dün Beşiktaş belki çok uzun süre sonra bir santrafor olduğunu hissetti. Kaliteli bir santrafor olduğunu hissetti. Eğer beslenmeye devam ederse, fizik olarak bir problem yaşamazsa, zaten çok hırslı bir oyuncu. Bunu Italiano da dile getirdi. Çok da motive geldi. Taraftarın da hemen sevgisini kazandı. O yüzden hani Beşiktaş'ın elinde şu an son yıllarda olmadığı kadar bir hücum silahı var. Vlahović çok ayrı bir oyuncu. Trossard yavaş yavaş neler yapabileceğini göstermekte. Olaytan müthiş oynuyor. Ekstra katkı olarak. Müthiş oynuyor Olaytan. Orkun her zaman için bir hücum silahı. Poku gibi farklı karakterde bir oyuncu geldi Beşiktaş'a. Şu an Beşiktaş son yıllarda olmadığı kadar bir şeye sahip. Hücum alternatifine ve kalitesine sahip. Genelde bir taraf iyiken diğer taraf Beşiktaş'ta problem gibi gözüküyordu. Şimdi santrafor rotasyonu iyi, yüksek kalite. Kanat rotasyonu daha iyi olabilir mi? Tabii ki daha iyi olabilir ama şu anda bence yeterli. Bunun yanında Olaytan'ın ekstra performansı, az önce Salih'ten bahsettik. Şimdi Beşiktaş'ta Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü son yıllarda daha iyisi yok. Son dönemde daha iyi bir üçlü yok Beşiktaş'ta. Onun da çok büyük katkısını yaşıyor şu an Beşiktaş. Öyle olunca da işler biraz daha kolaylaştı. Ama Vlahović özelinde tekrar söylüyorum. Yani Beşiktaş Vlahović'ten çok böyle bir sürpriz olmazsa büyük katkı alacak bu sezon.
1: Sercan Bey demiş ki, eski bir hakem olarak yazıyorum. Bizim hakemlerin sürekli maçın akışını durdurmasının sebebi kendi kondisyonlarının yetersiz olması. Bize futbolcular dinlenmek için oyunu durduruyor diyoruz ama hakem de aynısını yapıyor. Bizim ligde son dakikalarda kontra atak sayısı düşer. Kornerlerde çok rahat hücum faul çalarlar. Oyun dursun isterler. Vakit geçirecek takıma yardım ederler. Demiş, İzmir'den mesajı göndermiş. Çok büyük bir liyakat sorunudur bu. Ve komple tüm ligin akışını etkiler. İngilizce bilmemeleri de cabası demiş.
0: Yani o pozisyon. Buna herhalde çok fazla itiraz etmez kimse. Hakemlerin kolay düdük çalmasının biraz onlarla alakalı olduğuna dair çok fazla itiraz edilmeyecektir. Ama dün o pozisyon biraz farklıydı. Maçın dakikası itibariyle.
1: Erken bir dakikada mıydı? Bakıyorum. İzmir'den Sedat Akdoğan. Beşiktaş özellikle ilk yarı özelinde ciddi tempoyla başlıyor ama 30. dakikadan sonra ciddi bir düşüş oluyor devre arasına kadar. Sizce 2-3 haftaya maç ritimleri oturunca bu durum değişir mi? Demiş.
0: Dün maçı dikkatli izleyenler özellikle belirli anlarda Beşiktaş'ın topun peşinde nasıl koştuğunu, oyuncuların topa ve rakibe yaklaşmak için nasıl büyük enerji harcadığını fark etmiştir. Öyle benim aklımda 3-4 tane sekans var. Sadece dünden kalan. Öyle olduğu noktada tabii ki enerjinin aynı seviyede kalması mümkün değil. Bazı anlarda topu da dinlendireceksiniz. Takım halinde topu belki rakibe verip biraz daha kendi yer alanınızda bekleyeceksiniz. Ya da top sizdeyken biraz daha top çevirip enerjini tekrar kazanmaya çalışacaksınız. Bunlar

0: son derece normal. İlerleyen bölümde daha iyi olur mu? Tabii ki daha iyi olabilir ama asıl problem maç içerisinde değil, sezon içerisinde o düşüş olduğu noktada hangi seviyede kalacağınız. Çünkü Beşiktaş tempoya dayalı bir oyunla rakiplerini zorluyor şu an. Prese dayalı bir oyunla rakiplerini zorluyor. Ama bunun sezon içerisinde bir düşüşü olacak. İşte o düşüş nasıl daha az olabilir? Az önce anlatmaya çalıştığım özellikle fırsat bulduğunuzda rotasyonu doğru kullanmakla ve diğer oyuncuların da hazır olmasıyla alakalı. Sonuçta sen yorulduğun zaman sezon içerisinde ki bu olacak 2-3 hafta belki kendi standartının altında bir futbol sergileyeceksin. Eğer ben senin yerine oynadığımda ya da ben senden biraz daha fazla süre almaya başladığımda o standartı tutturabilirsen fiziki anlamda, o zaman o bölümlerde az hasarla atlatılıyor. O bölümleri zaten full galibiyetle geçmeniz mümkün değil. Fizik olarak düşüş yaşadığınız bölümlerde. İşte bunu gözlemleyeceğiz. Yani maç içinden daha çok bence sezon içerisindeki o dalgalanma daha büyük bir soru işareti Beşiktaş açısından.
1: Peki 7.55 saatlerimiz. Reklam arasına gidelim. İlk bölümde Beşiktaş Çorum mücadelesini konuştuk. Reklamdan dönüşte de Ahmet Trabzonspor maçıyla devam edeceğiz.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Doğan Holding güvencesiyle.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılık kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz Ahmet-Trabzonspor maçıyla devam edeceğiz. Dün 3. haftanın kapanış maçlarından birisiydi Ahmet-Trabzonspor. Ahmet ligin yeni ekibi, kendi evinde de farklı bir galibiyetle, Erzurumspor galibiyetiyle başlamışlardı. Deplasmanda Kocaeli'ne kaybettiler. Genco abinin de bir iddiası var Ahmet'le ilgili bu sezon. Dün o yüzden o da Beşiktaş maçını değil Ahmet maçını takip edeceğini söylemişti. Ahmet'in iç sahada çok güçlü bir takım olacağını, deplasmanda zorluk yaşayacağını düşünüyordu ki dün sonuca bakarsak yine Genco abinin dediği noktaya doğru gidiyor iş. Ahmet 2'de 2 ile iç sahada başladı. Dünkü tribün atmosferi gayet iyiydi. Yani Süper Lig'de pek görmeye alışık olmadığımız bir Anadolu takımından bir tribün atmosferi gördük Ahmet'te. Dünün herhalde maçla ilgili söylenebilecek en iyi şeylerinden birisi oydu, tribün atmosferi. Saha içine dair söylenebilecek, özellikle Trabzonspor açısından pek iyi bir şey yok. Trabzonspor, Ferencváros mağlubiyeti sonrası büyük bir sıkıntı yaşadı biliyorsunuz. Fatih Tekke istifa etti, sonra yönetim onu geri döndürdü, pozlar verildi, mesajlar verildi. Bir kısım taraftar da herhalde oradan bir reaksiyon bekliyordu Ahmet deplasmanında. Fakat dün öyle bir reaksiyon görmedik futbolcu grubundan açıkçası. Bunda eksiklerin ne kadar etkisi vardır? Çünkü Trabzonspor, Diyarbakır eksik bir kadroyla gitti. Özellikle merkez orta sahadaki opsiyonları çok azdı Fatih Tekke'nin. Fabinho'yu da direkt olarak sahaya atmayı tercih etti. Dün Buchari ve Malinovski'nin yokluğunda Melih'i diğer tarafta kullandı. Ama onun haricinde yine kullandığı oyuncular Trabzonspor'un ideal 11 oyuncuları. Onarçusu, Salah'ı, Saviolo'su, Muçisi, defans hattı zaten öyle, kalecisi öyle. Yani sadece merkez orta sahadaki opsiyonlar dar diye böyle bir oyun çıkması çok mantıklı değil. Hani benim fikrimi soracak olursanız.
1: Bir de bir rotasyon oyuncusuyla oynamış Trabzonspor. Yani Fabinho sonuçta ilk 11'e alındı. Hı hı. 60 dakikada sahada kaldığına göre belli bir standartı var fizik olarak demektir.
0: Valla iyiydi sahanın, hani Trabzonspor adına iyilerinden biriydi. Hı. Ama hani iyi derken de iyiden kastım ne? İşte golden önce o defansif müdahaleyi yaptı, topu kaptı.
1: Çok temiz müdahale yapmış golden önce.
0: Evet, o iyiydi. Topa çok hakim, yani bir defansif orta saha için top tekniği çok iyi. Hani iyi performans verebilirse hani Salih Özcan'ın Beşiktaş'ta yaptıklarını yapabilecek. Hani hem savunmada sertliği verebilecek hem oyunu kurmada fark yaratabilecek bir isim Fabinho, ama işte Salih seviyesine çıkar mı onu bilemiyorum. Onu zaman gösterecek.
1: Melih de genç bir oyuncu değil. Süper Lig'de tecrübeli bir oyuncu.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla hani ilk 11'in bir bahanesi yok. Hı hı. Trabzon'da.
0: Evet, yok. Golle de başladı aslında. Hani 10. 11. dakikada Ahmet top onlardayken işte bir kontra, yani sanki maç 85 geride, çok büyük boşluk verdi Ahmet savunması. Salah da ilk girdiği pozisyonu değerlendirdi. Aslında güzeldi Trabzonspor için başlangıç, golle başlamak, deplasmanda öne geçmek, ama golden sonra bir türlü tempoyu yükseltemedi Trabzonspor. Geçen yıldan beri Ali abi de bahsediyor. Genel bir tespit Trabzonspor'la ilgili, tempoyu yükseltmekte zorluk yaşayan bir takım. Başakşehir maçı daha farklıydı. Ama dünkü karşılaşmada gerçekten ilk yarı boyunca Trabzonspor ortalıklarda yoktu. İlk yarım saatte hani sorun uzaktan şutu harici çok tehlikeli pozisyon da vermedi Trabzonspor, ama böyle temposuz orta saha mücadelesi şeklinde geçen bir karşılaşma oldu. İlk yarı özelinde söylüyorum. Ama 35'ten 36. dakikadan sonra Ahmet baskısını arttırmaya başladı Trabzonspor kalesinde. O bölümde işte şutlar, Onana'nın özellikle sorun ikinci şutunda yaptığı kurtarış gerçekten çok iyi bir kurtarış. Sağına yattı yerden gelen topta. Orada takımı hani maçta tuttu Andre Onana, ama böyle kademe kademe Ahmet geliyordu. Yine de Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde bitirebilirdi artık. Hani 2 dakika uzatma verildi. 46-50 civarı penaltı pozisyonu oldu. Sağdan yapılan ortada top Melih'in sol eline çarptı ki dizden de sekti yönünde. Trabzonsporlu oyuncular itiraz etti. Hani penaltı olmaz, vücuttan sekiyor falan. Ama Atilla Karaoğlan akan oyunda verdi. VAR'dan da herhangi bir müdahale gelmedi ki hakem yorumcuları da penaltı kararının doğru olduğunu. O pozisyonda hani vücuttan sekme konusunda aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini bir söylediler. Yani vücuttan sekmesi o pozisyonda eli doğal konumda olmadığı için hiçbir önemi yok. Ha, vücuttan sekmiş, ha, direkt ele çarpmış. O pozisyonda bir ihlal var.
1: Aslında el o pozisyonlarda hep doğal konumda. Hı hı. Bunu az önce reklam arasında seninle konuştuk. Yani oyuncular o pozisyonlarda doğal hareket ediyor. Yani elini sen normal vücudunun akışında biraz doğal olarak zaman zaman vücudundan uzaklaştırıyorsun. Evet. Ama futbola göre bu penaltı olarak değerlendiriliyor. O yüzden bu doğal konum olayı bence, hani sen bir şut çektin, ben elimle böyle yapmadığım sürece elin aslında doğal konumda.
0: Yani Melih öyle topu engelleyeyim diye bir niyet evet. yok aslında.
1: Sadece eli açık demek lazım evet. belki. Yani az önce de işte Beşiktaş'ın pozisyonunda oyuncu böyle hafif dirseğini açmış. Yani orada başka türlü hareket etmesi vücudun fizik kuralı, anatomiye aykırı. Fizik demiyor, anatomiye aykırı. Ama onu öyle belirlemişler. İşte doğal konumda doğal konum o aslında. Yani sen sadece açıklığına bakıyorsun.
0: Tabii. Sakınırken insan hani o kolunu yukarı doğru böyle götürebilir.
1: Yani.
0: Götürürken de işte biraz açıksa topta çarpıyorsa.
1: Ona bakıyorlar. Yani açık mı değil mi işte. Topu engelliyor mu engellemiyor mu? Yani ben de gördüğümde bence de penaltı. Ona da çok fazla bir şey demiyorum.
0: O da Trabzonspor'un talihsizliği oldu. O işte ilk yarıya 1-0 gitmek varken ki yine 1-0 gidebilirdi. Cagne penaltıyı kaçırdı ama Yrasor seken topu ağlarla buluşturdu. O da çizgide konumlanmadı. Çizginin böyle 3-4 adım gerisine konumlandı. Hareket ederek yani koşarak tam Cagne vurduğunda ceza sahasına girecek şekilde kendini ayarlamış. Bunu yapan oyuncular çıkıyor arada.
1: Bu onun bir kere büyük bir artısı. Bunu düşünmesi ve uygulayabilmesi. Ama Trabzonspor savunmasının da uyumaması lazım. Orada. Yani orada oyuncunun koşuyonunda durmak bile o topu o şekilde dokunmasını engeller. Ama işte siz rakip kadar uyanık olmadığınız noktada rakip çok büyük bir avantaj yakalıyor. Orada Onana zor olanı yapıyor. Penaltıyı kurtarıyor. Ama siz savunma olarak dönen topa müdahale etmiyorsunuz. Oyuncu da dediğim gibi çok büyük bir artıyla geriden koşmayı düşünerek, planlayarak ve uygulayarak golü atıyor. Bu zaman zaman kornerlerde de oluyor biliyorsun. Hı hı. Hani hareketli oyuncu geriden gelip 3-4 adım atıp çok büyük bir avantajla yükselebilip topa vurabiliyor. Sen az sonra söyleyeceksin, orada biraz tabii tartışma olmuş.
0: Evet, o tartışma var. Şöyle bir tartışma var sorun pozisyonla alakalı olarak. Cagne vuruşu yaptığı anda ceza sahası içinde mi dışında mı değerlendirilmeli? Eğer içindeyse zaten o penaltı atışının tekrar edilmesi herhalde gerekecek.
1: İhlal olduğu için. İhlal avantaj olduğu için. Sağladığı için kendini.
0: Evet, ama Atilla Karaoğlan hani orada bir şey tespit etmedi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi ve gol nizami olarak sayıldı. Trio'da da şimdi benim takip ettiğim bu tartışmalı pozisyonlar hesabı o programdan özet tweetler atıyor. Bu pozisyonla ilgili de genel olarak şöyle denmiş. Her iki ayağı da demiş sorun. Tam penaltı atıldığı anda havada. Dolayısıyla biz gol kararının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu pozisyon yetkililer tarafından açıklanmalı demişler. Sonra Serdar Akçer, o da takip ettiğim hakem yorumcularından birisi, İFAP'tan metin vermiş ve orada oyuncunun ayakları havada olsa dahi iz düşüm eğer ceza sahası içinde ise bu oyuncunun konumu olarak kabul edilir deniyor. Yani Serdar Akçer'in paylaştığına göre de gol olmaması lazım.
1: Uçuyorsan yani evet. iz düşümün önemli.
0: Aynen. Ayağının yere basmamış olması önemli değil. İz düşümün. Eğer ceza sahası içindeyse bu ihlal için yeterli demiş. Başka da hani Fırat Aydınus'tan bir yorum yok. Sadece o Beşiktaş maçını herhalde takip etmiş. Trio böyle demiş. Serdar Akçer de az önce söylediğim gibi konuşmuş. Bugün belki bu konuyla ilgili daha detaylı haberler çıkabilir. Çünkü enteresan bir konu. Çok aşina olduğumuz bir konu değil. Ben hatırlamıyorum bu iz düşümünü tartıştığımız bir pozisyon penaltı atışında. Orada da akıllara dün sosyal medyada bayağı paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 2 yıl önce artık bir seminerde mi bir toplantıda bir ifade kullanıyor. Dün maçtan önce herkes paylaştı. Ben tabii güncel zannettim. Tabii güncel değilmiş. 2 yıl öncenin açıklamasıymış. Hakemlere söyleyeceğim şey şu diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Trabzonspor'la Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakır Spor'dan yana kullanacaksın. Dün gün boyu bu konuşuldu. Ben de bir kere tıklayınca sürekli önüme herhalde bununla ilgili şeyler düştü. Ben dün gün boyu bunu gördüm. Bu karar da biraz öyle bir karar oldu. Çok bıçak sırtı. Hani cüzi de olsa bir takdir hakkı diyor ya İbrahim Hacı Osmanoğlu. Tabii ne kadar onunla alakalı bilemiyoruz ama denk geldi bu açıklamanın üzerine.
1: Yani bu çok kolay bir karar değil. Şimdi mesela Trio'da bize göre demişler. Yani Trio'da bize göre demeyecek. Kusura bakmasın.
0: Kurala göre.
1: Kurala göre söylemesi lazım. Bu bize göre. Bize göre hadi ben söyleyeyim. Diyorum ya burada. Bana göre penaltı, bana göre olmaması lazım. Ama diyorum bana göre. Çünkü ben biraz daha farklı bakmaya çalışıyorum. Kitap ayrı bir şey diyorum. Hı hı. Şimdi Trio benim gibi yorum yapmasın bir zahmet. Bu tarz pozisyonlarda. Yani diğer hakem hocası Serdar
0: Akçer.
1: Akçer. Onun gibi İFAB'ın şeyini göstersin. Bu kurala göre böyle olması lazım demesi lazım. Yayıncı kuruluş hakem programı yapan. Şu an 5 kişi olmadılar mı?
0: 4.
1: 4 giderek de genişliyorlar. Hani bir tanesi de bilsin kuralı. Bize göre demesinler mesela. O yüzden de burada kolay bir pozisyon değil, tekrar kabul ediyorum. Ama hakem yorumcusu olarak, eski bir hakem olarak bu tarz pozisyonlarda da fark yaratmanız lazım. Kural böyle. Böyle olduğu için bu şekilde olması lazım diye. Onun dışında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tabii yine o sözlerin öncesi sonrası ne, hangi ortamda söyledi, niye söyledi, başından ne söyledi bilmiyorum. Neye dayanarak söyledi bilmiyorum. Hani Anadolu takımlarıyla oynarken büyük takımları kollamama açısından mı söyledi?
0: Tabii.
1: Eğer öyle bir şeyse anlaşılabilir.
0: Aynen, o yüzden.
1: Öyle bir şey anlaşılabilir. Çünkü bizde hakemler onu yapmıyorlar. Hakemler bizde güçlüden yanalar. Hep takdir haklarını hep güçlüden yana kullanır. Eğer böyleyse anlaşılabilir.
0: Öyle zaten. Dün ilk yarıda Trabzonspor sadece bir şut gönderdi rakip kaleye ki gol beklentisi de 0.45 karşı karşıya pozisyonun. Rakip ceza sahasında sadece iki kez topla buluşabildi. Biri zaten gol. Diğeri artık hangisi bilmiyorum. Trabzon için hani 1-0 bitirse bile pek kabul edebilecek bir istatistik değil bu.
1: Şimdi benim anlayamadığım Trabzonspor'un attığı gol kaçıncı dakika? Maçın başı.
0: 10-11 işte.
1: O dakikada Trabzonspor öyle bir kontra fırsatı yakalayıp öne geçiyor. Ondan sonraki dakikalarda skor olarak geriye düşen Ahmet biraz daha risk almadı mı?
0: Evet, topa sahip oldu.
1: Mesela Trabzonspor hiç bir daha kontra yakalayamadı. Hı hı. O biraz enteresan mesela. Çünkü skor avantajını aldıktan sonra en azından bir iki kere daha rakibini geri koşturacak. Rakibine aman dedirtecek topları kullanman gerekir. Demek ki hiç o top çıkmadı. Hı hı. Trabzon'dan. Bir de Salah gibi de bir silah var. Şimdi Salah gibi bir silah derken şunu kastediyorum. Offside'ına dikkat eder. Kendi pozisyonuna dikkat eder. Nerede konumlanacağına. Bunu şu açıdan söylüyorum. Offside'dan bağımsız. Yani topu nerede alırsa kaleye direkt gider. Kendi için uygun açıyı bulması açısından söylüyorum. Salah o konularda da uzman bir adam. Attığı golü herkes gördü. Çok soğukkanlı, müthiş bir vuruş. Şimdi öyle bir silah varken mesela nasıl kullanamaz Trabzonspor? Hadi 1-1'e 1-1 olduktan sonra anlıyorum. 1-1 olduktan sonra ayrı bir hikaye. Ama 1-0 Trabzon önünde oynarken bir iki kere daha Trabzon gibi bir takımın dişini göstermesi gerekirdi. Dün mesela Çorum karşılaşmada savunma olarak belki çok üst düzeyde bir performans sergilemedi. Ama zaman zaman topu aldığında Beşiktaş'ı geri koşturmayı başardı. Beşiktaş geri koştu. Yani pozisyon bitti bitmedi ayrı konu ama Beşiktaş'ı geri koşturdu. Şimdi rakibinizi geri koşturmadığınız sürece zaten savunmada bir yerde hata olacak, hata gelecek.
0: Genelde Ahmet Trabzon'u geri koşturdu. Trabzonspor hücumları bitiremedikçe geri koşmak zorunda kaldı. O koşan takım genelde Trabzonspor oldu dün. Ahmet'in sağ beki başladı. Sağ bek olarak başladı. Krasniç. O da çok etkili bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu. Tren gibi gidiyor sağ kulvarda. Ben bundan sonra daha dikkatli takip edeceğim. Zaten Bale'yi çok beğeniyordum Antalya Spor'da. Dün önlü arkalı başladılar. Sorun sakatlığından sonra herhalde

0: Kovacic'lerle birlikte Krasniç de öne doğru geldi. O da dün dikkatimi çeken performanslarından birini kaydetti. Peki devam edeceğiz ama 8-14 saatlerimiz reklam arasına gidelim. Ardından ikinci yarıyla devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Tanıtıcı reklam bölümündeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Tatiller bitti şehir temposuna. Geri döndük, okulların açılmasına da sayılı günler kaldı. Çocukların okul hazırlıkları, kırtasiye alışverişleri derken sağlık güvencenizi unutmayın. Tamamlayıcı sağlık sigortanızı Sigortam.net'ten çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alabilirsiniz. Yeni eğitim dönemine hem keyifli hem de güvenle başlayın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Tanıtıcı reklam.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 8-17 saatlerimiz Ahmet Trabzonspor maçını konuşuyorduk. Dün ilk yarı 1-1'lik eşitlikte sona erdi. Trabzonspor kötü bir ilk yarı oynadı. İkinci yarıda bir tepki verebilirdi ama ikinci yarıda da Trabzonspor'dan o tepkiyi göremedik. İkinci yarıda da tempo yükseltmekte Bordo Maviler zorlandı. Tabii ilk yarı kadar da kötü değildi. En azından rakip kaleye daha fazla şut denemesi yaptı Bordo Maviler ekip, özellikle Muçi. Bu denemeleri yaptı. Kaleciyi de bayağı bir zorladı aslında ama oradan bir gol sesi çıkmadı. Ve maçın son bölümünde de Ahmet yine Trabzonspor'un bir hatasını aslında değerlendirdi diyebiliriz. Trabzonspor'da bu maç en çok benim gözüme çarpan noktalardan biri hücumda bitiremeyen ataklar ve devamında verilen kontra fırsatları. Dün yine top Trabzonspor'dayken, Trabzonspor 3. bölgeye yerleşmişken çok basit bir pas hatası. Yanındaki oyuncuya pası atamadı sanıyorum, Metehan'dı. Bir top kaybı oldu, bir kontra yakaladı Ahmet. O kontrayı da Pina faulle kesti aslında. Fena bir hamle değildi. Gerçi Bale topu geriye doğru çekiyordu ama o an Pina faul yapmayı tercih etti. Bir duran top fırsatı oldu. Duran top da kaleye aslında çok uzak. Oradan direkt bir gol bulma şansı çok kolay değil ama Trabzonspor gerçekten o kadar kötü durumda ki duran top savunmasında felaket yaptılar o pozisyonda. Arka direğe böyle bombeli bir top geldi. 3-3 adam markajı vardı. Mustafa kendi tuttuğu oyuncuyu bıraktı. Topu kendi takım arkadaşı herhalde vuracak diye düşündü. Koşmadı. O boş bıraktığı oyuncu Ahmet de topu rahat rahat kontrol etti, düzeltti, içeri çevirdi. Orban da adeta boş kaleye topu gönderdi ve Ahmet'i karşılaşmada ilk kez öne geçirmeyi başardı. Yani Trabzonspor'un oyunu nasıl yükselecek bu sezon çok merak ediyorum. Geçen sezon da aslında oyun çok yüksek tempoda geçmiyordu ama Trabzonspor en azından sonuç alıyordu. Bir maçı Onuachu çeviriyordu, diğer maçı Augusto çeviriyordu. Muçi ekstra işler yapıyordu. Şu ana kadar sadece Salah'tan biz o ekstra işleri gördük Trabzonspor'da. Ona eşlik edebilen bir oyuncu olmadı ki dün yine Salah yapması gerekeni yaptı. İlk yarıda golü attı ama mesela dün Trabzonspor 13 orta denemiş. Sadece tek bir isabet bulabilmiş. Onuachu'yu topla buluşturmakta zorlanıyor. Onuachu hareket etmekte zorlanıyor gibi. Ağır çekim. Geçen yıl da diyebilirsiniz ki hani ağır çekimde çok hızlı, fulleli bir oyuncu değil ama bilmiyorum ki Onuachu'da da genel bir yorgunluk, bir hani bıkkınlık var gibi. Vücut dili zaten çok iyi değil sezon başından bu yana. Zaten kafa topuyla da buluşturamayınca ondan da gol şansı çıkması pek mümkün değil. Dediğim gibi çok ağır kalıyor top yerdeyken. Saviolo, Muçi kanatları dün başladı. Aral oyuna girdi. Metehan oyuna girdi. Bütün tuşlara bastı Fatih Tekke ama olmadı. Aral da onunla ilgili en çok dikkatimi çeken şey şu ana kadarki maçlarında çok fazla üç oyuncu arasına girip çalım dediyor, zorluyor. Antrenmanlarda bayağı iyi olduğunu Ozan Tufan söylemişti. Çok enteresan çalımlar atabiliyor, böyle iki oyuncunun arasından çıkabiliyor demişti. Fakat maçlarda şu ana kadar bunu pek gösteremedi. Dün yine çok zorladı oyuna girdiğinde. Fakat yapamadı çoğu şeyi, istediklerini. Yani bilemiyorum buradan nasıl bir şey çıkacak. Şu anki tablo sezon başı itibariyle pek iyi değil. Fatih Tekke bir yerde bu takım toparlanacak diyor. Elbette öyle olacak. Yani Trabzonspor bu kadar kötü gitmeyecektir sezon boyunca ama maçlar da geçiyor. Avrupa Ligi gitti. Ligde şu anda puan kayıpları devam ediyor. Ben de açıkçası hani kamuoyunun geneli de benzer düşünüyor tahmin ediyorum ki Fatih Tekke ile pek ilerlenmeyecek gibi gözüküyor bu oyun ve sonuçlar bu şekilde devam ederse.
1: Şöyle bir soru sorayım sana. Beşiktaş'ta oyun olarak Sergen Yalçın dönemiyle İtalyano dönemi arasında bir fark görüyor musun? Hı hı. İtalyano yeni geldi. Yeni bir teknik adam. Daha bu yaz takımın başına geçti. Peki Trabzonspor'da oyun olarak bir fark görüyor musun?
0: Yok.
1: Bir ilerleme görüyor musun?
0: Yok.
1: İşte asıl problem o.
0: Hı-hı.
1: Eğer bir teknik adam takımının başında işte 1-1,5 sene, 2 sene ne kadar kalıyorsa o süreçte takımda sağ içi organizasyonu ve oyun olarak bir yükselme görüyor musun, görmüyor musun? Bir farklılaşma var mı, yok mu? Temel tartışma konusunun bu olması lazım transferlerden bağımsız. Şimdi Trabzonspor zaten geçen sene içerisinde de o yükselişi gösteremedi. Trabzonspor şampiyonluk adayı olduğunda da aynı şeyler konuşuluyordu. Ligde sürpriz takım olarak arkadan zirveyi takip eden ekip olarak devam ederken de, yani ligin ortalarında da aynı şey konuşuluyordu. Lig biterken de aynı şey konuşuluyordu Trabzonspor için. Geçen sene Trabzonspor'un oyunu fazlasıyla az önce senin anlattığın şekilde bireysel performanslara bağlı gitti. Ve o bireysel performanslar çok ekstra geldi Trabzonspor'da. O yüzden sezon bittiğinde şunu dile getirdim. Yani Muçi'den aynı sezonu bir kere daha görmeyebiliriz. Bir kere daha o kadar ekstra goller atmayabilir Muçi. O atmadığı zaman ne olacak? O atmadığı zaman Trabzonspor neler yapacak? Ona biraz odaklanmak gerekiyordu. Şimdi Trabzonspor'da geçen seneden bu seneye takım

0: Durumda değişiklik oldu mu? Evet, oldu. Ancak az önce de o yüzden İtalyan örneğini verdim. İtalyan'ın takımı da değişti. O da üstüne yeni bir teknik direktör. Hani Trabzonspor'da bazı oyuncular değişti. Teknik direktör aynı kaldı. Beşiktaş'ta bazı oyuncular değişti. Teknik direktör de değişti. İşte onu kısa sürede sahaya yansıtabildi Beşiktaş ve daha iyi olabileceğinin de sinyalini veriyor. Eksikler var mı? Çok. Ama daha iyi olabileceğinin sinyalini veriyor Beşiktaş. Bu oyunu geliştirebileceğinin sinyalini veriyor. Şimdi Trabzonspor'u izlediğiniz zaman herkes bir soru işareti. İşte sen ne diyorsun? Kamuoyunun geneli gibi ben de bu işin Fatih Tekkeli pek yürümeyeceğini düşünüyorum diyorsun. Çünkü öyle bir ışık yok takımda. Neden o ışık yok? Mesela dün Trabzonspor şimdi teknik direktörü istifa ediyorum demiş. Hayır istifa etmiyorsun demişler. Açıklamalar gelmiş. Normalde ne beklersin? Bir tepki beklersin. En azından maçın belli bölümünde bir tepki beklersin. Şimdi senin anlattığından benim anladığım Trabzonspor'da nabız hep sabit gitmiş maç boyunca. Öyle olmaz. Demek ki bir sıkıntı var. Genel anlamıyla. Kadro kötü bir kadro mu? Kadronun bazı eksikleri var. Farkındayım. Ama kaliteli kadro şu an Trabzonspor'un elindeki kadro.
1: Bir de rakibine bak. Hani Ahmet'le oynuyorsun. Eksik olabilir kadron ama yine Ahmet'ten çok daha iyi bir kadron olduğu kesin. Yani orta
0: Ha.
1: sahada evet Yabol Folcarelli yok. Malinowski yok. Tamam ama Melih ve Fabinho var. Ozan Tufan oyuna giriyor sonra da. Kötü mü Ahmet'in orta sahasına göre? Değil. O yüzden bir bahane yok aslında dünkü maç için.
0: Tabii büyüklerin zaten genelde bahanesinde
1: Maalesef.
0: olmaması lazım da. Onlar bahane çok onlarda genel olarak. İşte bu biraz Trabzonspor için zaten çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Artı Trabzonspor geçen sene lig yarışının içinde nasıl kaldı? Burada hep anlattık. Büyük maçları bir kenara koyduğunda bu tarz mücadelelerde yani Trabzonspor favori olarak çıktığı, favori gözüktüğü karşılaşmalarda minimum hatayla ligi bir yere kadar getirdi. Şimdi 3 hafta oldu. Trabzonspor Kasımpaşa'ya puan verdi. Ahmet'e puan verdi. Toplamda 5 puan kaybı yaşadı bu karşılaşmalarda. Geçen sene Trabzonspor bunu çok az yaşamıştı. Ta ki işte Galatasaray'ı yendikten sonraki puan kayıplarına kadar Alanya maçı kaçıncı haftaya denk geliyor hatırlamıyorum ama ondan önceki sürece bakarsak Trabzonspor derbi kazanamamasına rağmen direkt olarak kendini sadece Galatasaray'ı yani oynadığı işte o bütün derbi süreçlerinde son derbiyi kazanarak kendini şampiyonluk adayı yapmıştı. Neden? Durup dururken olmadı. Bu tarz karşılaşmalarda minimum hatayla gittiği için şimdi 3 haftada 5 puan kaybı full oradan geldi. Yapamazsa Trabzonspor bunu çok erken kopar. Çok erken kopar.
1: Evet, 2 puan kaybı hem bu tarz takımlara karşı hem deplasmanda
0: Evet.
1: geldi. İç sahada Başakşehir yendi Trabzon ama deplasman performansı iyi değil. Dün hani tribün atmosferi iyiydi ama Trabzonspor'u hani öyle sıkıntıya sokacak da bir şey olmadı. Karşılaşmada zaman zaman hani yabancı maddeler tek tük atıldı. Dediğim gibi ama öyle futbolcunun çok etkilendiği bir şey olmadı.
0: Artı Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi onlar da puan kaybetti ama onlar puan kaybederken yani Galatasaray Çorum karşısında hani 2-2 bitti 5-2 de bitebilirdi. Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. 5-2 de kazanabilirdi o maçı. Onu da unutmayalım. Yani mağlup olurken ve berabere kalırken dahi maçı kendilerine çevirebilecek hücum performansını gösterebiliyor Fenerbahçe ve Galatasaray. Beşiktaş Alanya'ya mağlup oldu. Orada da hakemi söyleyebilirsin. Hakem faktörünü söyleyebilirsin. Beşiktaş biraz daha hücum olarak da bir şeyin gerisinde. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortalama olarak söylüyorum dünkü maçın haricinde. Öyle olduğu noktada Trabzonspor'da o şey de yok. Yani mesela Kasımpaşa maçında Trabzonspor puan kaybederken Trabzonspor puanı daha yakın taraftı demedik. Bu maçta da demiyorsun.
1: İyi.
0: Nasıl olacak? Hemen Trabzonspor'un hemen tepki vermesi lazım. Performansı hemen yükseltmesi lazım. Çünkü ligi biliyorsunuz. Yani bu haftalarda sen 6-7 puan geride kaldın mı zaten mental olarak herkes kopuyor. En son isteyeceği şey normalde olmaması lazım. Bana yıllardan beri en saçma gelen şeylerden biri Süper Lig'le alakalı olarak ama aynı zamanda Süper Lig'in de bir gerçeği. Biraz

0: Galatasaray maçıyla beraber lige tutunabilir. Oraya doğru gidiyor. Hı hı. Trabzonspor'un sezonu.
1: Bu hafta oynayacağı Gençler Birliği şu ana kadar ligde 2 galibiyet, 1 beraberlikte. Son hafta Erzurum, hı hı, önünde onlar da 1-1'i buldular, 1-0 geriye düştükleri karşılaşmada. Geçen yıl hatırlayacaksınız bu ilk takımın Ankara'daki maçı 4-3 çok Gençler iyiydi, Birliği üstünlüğüne sona ermişti. Sezonun belki de en keyifli maçlarından biriydi. Konya Spor lige İlhan Palut yönetiminde 3-0'la başladı. Geçen yıldan da zaten 3 mağlubiyet taşımışlar. 6 maçtır kaybediyor Konya İlhan Palut'ta. O İlhan Hoca'nın da durumu kritik. Yani günleri onun da sayılı olabilir. Bu hafta Erzurum deplasmanı, sonra Trabzon içeride, Kasımpaşa dışarıdayla milli arada bir sürpriz olabilir mi acaba Konya'da? O da merak konusu. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra maçla alakalı dinleyici mesajlarıyla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de. Spor.

0: 8.31 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Vedat Bey demiş ki futbolcu kenara baktığı zaman arabesk takılan bir hoca giriyor. Varın siz düşünün diye bir mesaj göndermiş. Geçen yıl hani Fatih Tekke'nin vücut dili çok pozitif miydi de bu sene daha arabeske döndü. Çok emin değilim. Fatih Tekke genelde bence kenarda daha donuk gözüken bir teknik direktör. Bizde taraftar tabii kenarda daha hareketli isimleri seviyor. Daha canlı, daha enerjik. Mesela Italiano bu açıdan bizim taraftar profiline bence uyuyor. Kenardaki enerjisi, coşkusu sürekli maçın içinde. Ben bu arada sevmem. Futbolcu olsam öyle bir teknik direktörle anlaşamazdım herhalde ama taraftarın sevdiği bir profil. Fatih Tekke dediğim gibi daha donuk kalıyor. Ama bu işin bir kısmı sadece. Yani Trabzonspor'un şu durumunu Fatih Tekke'nin kenardaki arabesk haline bağlamak tamamıyla mümkün değil diye düşünüyorum. Birçok farklı etmen var yani bir takımın başarılı olmasında. Buna çok büyük yüzde vermezdim açıkçası ben. Diğer bir mesaj. Ümit Doğan, Onuachu maaşının düşüklüğünden şikayetçiymiş demiş. Evet, bu konuşuluyor Salah transferinden sonra özellikle. Bunu da çözecek olan tabii ki Ertuğrul Doğan yönetimi. Burada Fatih Tekke'lik bir durum yok. Emre Salman, dün maçı izledim. Bence Trabzonspor'un koskoca bir Onuachu sorunu var demiş. Onuachu şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri. Sebebi de işte bu maaş konusu olduğu genelde konuşuluyor ama kendi ağzından herhangi bir şey duymadık. Hatta tam tersi, Trabzonspor'a gelmek için ne kadar uğraş verdiğinden bahsediyordu son verdiği röportajda. Bir önceki sene geldiğinde. Ama şu an demek ki işler değişmiş onun adına.
1: Yeni bir santrafor arayışında olunması da onu etkilemiş olabilir mi? Bayağı çünkü Nunez konuşuldu Trabzonspor'da. Hı hı. O konuda durdu mu? Ne oldu Mert? Transfer bitiyor artık.
0: Oraya santrafor takviyesi mi Trabzonspor'un? Galiba düşünüyorlar hala bir.
1: Bayağı gündemdeydi. Net olarak konuşuluyordu. Sonra birkaç gündür hiç ortada yok mesela.
0: Şu an bu Buçari'yi gönderip oraya bir yabancı santrafor transfer etmek istiyor galiba. Yanlış bilmiyorsam Trabzonspor. Mitongo'yu da kiraya verecek herhalde. Yeni transfer santrafor. Oraya bir takviye

0: hala gelebilir.
1: Belki o da etkilemiştir oyuncuyu.
0: Olabilir. Ben hani ayrılabileceğini düşünüyordum Onuachu'nun. Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye gidebileceğini düşünüyordum. Galatasaray belki düşünebilirdi. Belki ona da izin verilmedi. Bilmiyorum. Oradan da bir hayal kırıklığı olabilir oyuncunun. Bilemiyoruz tabii ki perde arkası tam neler yaşanıyor. Ufuk Aziz, Ahmet'in kazandığı penaltı yanlış demiş. Dizinden eline geliyor. Trabzonspor hakkını yendiğini düşünüyorum demiş. Az önce konuştum. Orada dizinden gelmesinin herhangi bir önemi yok. O pozisyon özelinde el doğal konumda olmadığında. Bir de mesafe var. Melih'in de talihsizliği elini çekebilir aslında. Yani top şeydeki gibi olay tanıştığındaki gibi öyle sert ve yakından gelmiyor. Biraz mesafe var. Ama çekmiyor elini. Onun sıkıntısını yaşadı. Yoksa kararla ilgili o hani hatalı bir karar denmemiş. Onu söyleyeyim hakem yorumcuları tarafından. Ama güvenmiyorsunuz hakem yorumcularına onu bilemem. Yönetim hocaya sormadan transfer yapıyor sanırım demiş dinleyicimiz. Fatih Tekke'nin yapılan transferlerden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Salah, Fabinho vesaire. Bunlar hocanın kompakt oyun anlayışına uymuyor. Çünkü demiş.
1: Ya işte geçen seneki oyun yüksek miydi? Soru o oluyor hemen. Yani geçen sene Trabzonspor'da bunu söyleyen dinleyicimiz kompakt ve güçlü bir oyun gördü mü? Yoksa bireysel performanslar mı Trabzonspor'un genel gidişatını belirledi sezon boyunca? Mesela o kompakt ve güçlü oyun olsa normalde Trabzonspor Galatasaray derbisine kadar olan derbilerde daha varlık gösterebilirdi. Daha başarılı olabilirdi. Derbilerde çok zorlandı. Anadolu takımları karşısında az hata yaptı. Orada da Onuachu faktörü ve Muçi faktörü ön plana çıktı. Sonra işte bir de ayrılan oyuncunun adı
0: Augusto.
1: Felipe Augusto faktörü ortaya çıkmıştı. O da büyük katkı vermişti. Tabii Trabzonspor'un en azından geçen seneki havasına diyeyim ya da skorlarına yaklaşması için Onuachu'yu mutlaka devreye sokması lazım. Yani Onuachu'suz bir Trabzonspor'un sadece Salah üzerinden başarılı olma ihtimali yok. Salah mükemmel bir oyuncu ama tek başına bütün sezonu taşıyamaz, götüremez gol yükünü. Dolayısıyla Onuachu'nun bir an önce artık problemi neyse çözülüp tekrar Onuachu'nun gollerine başlaması gerekiyor. O 2 kere 2 4. Ha, az önce sen söyledin belki ayrılmak istedi, ayrılamadı. Yani eğer neyse problem Trabzonspor'un bir iki günü var işte. Bunu çözmesi lazım. Eğer gitmesi gerekiyorsa gitmesi gerekir. Bilemiyoruz. Kalacaksa mutlak surette artık sorunu ekonomi mi, başka bir şey mi çözülüp Onuachu olmadan düşünemezsin Trabzonspor'u. Mümkün değil. Çünkü Onuachu hep dile getirdim. Süper Lig'in şifrelerini kırabilen bir oyuncu. O güce sahip. Zaten bunu defalarca ispat etti. Yani birkaç karşılaşma kötü oynadı diye Onuachu silinebilecek bir oyuncu değil. Gözden çıkarılabilecek bir oyuncu değil. Ama bilemiyorum tam olarak problem ne. Eğer çok büyükse mutlaka Trabzonspor işine yarayacak bir değişikliği yapmak zorunda. Yani Saviola, Muçi bilemiyorum. Yani Muçi kanatta oynadığı sürece ya da kanada yakın oynadığı sürece ne kadar gol katkısı verir. Ama oradaki ufak bir düşüş bile Trabzonspor'u etkileyecektir bu sezon. Dolayısıyla ona açı olmazsa olmaz.
0: Manisa'dan Koray, Fatih Tekke demiş genel olarak negatif birisi. Kendisine dönüp bakıldığında umut kırıntısı göremiyorum. Benim göremediğimi oyuncu, taraftar, camia da göremiyor demiş. Valla sonuç gelmediğinde her şey göze batıyor böyle. Yani geçen yıl Fatih Tekke'nin vücut diliyle ilgili genel bir yorum yoktu hatırladığım kadarıyla. Hani belki tek tük gelmişler ama batmıyordu insanları. Şu an batıyor net şekilde sonuç gelmeyince.
1: Geçen hafta Fatih Tekke istifa ettiğinde de ben biraz kendi bakış açımla anlatmaya çalıştım. Fatih Tekke'ye baktığında bu takımın başarılı olabileceği inanan bir teknik direktör görmüyorsun. Bence temel problem bu. Yani Fatih Tekke kendi ve takımının başarılı olabileceğine inanıyor mu dersen ben sana hayır derim. Bu da işte senin söylediğin şekilde bence insanlara geçiyor ya da geçmiyor. Yani Fatih Tekke'ye baktığın zaman takımına inanan bir teknik direktör,

0: kendi başarılı olabileceğini düşünen bir teknik direktör yok gibi. Yani o kapalı şeyde, kapalı alanda kalmak isteyen biri var gibi gözüküyor. Fatih Tekke'ye baktığında. Geçen sene de böyleydi. Bu sene de bence çok fazla değişmedi. Yani o söylediği söz, bu kadro tam kovulmalık kadro. Hayır, bu kadro tam başarılı olacak bir kadro. Normalde teknik direktörün öyle yaklaşması lazım. Çünkü Trabzonspor iyi takviyeler yaptı, kaliteli takviyeler yaptı ve artık teknik direktörün elinde daha yukarısını hedefleyebilecek bir takım oluşturdu. Şimdi teknik direktörün de modunun daha yukarısı, daha başarılı olması gerekiyor. Belki var ama gösteremiyor onu Fatih Tekke, bilemiyorum. Belki zamanı olmadığını düşünüyor. Belki işte adım adım bir takım kurmanın peşinde. Ama şartlar değiştiğinde Fatih Tekke'nin de o şartlara adapte olması şart. Şimdi tekrar bir düşünün. İşte Fatih Tekke Salah'ı istemiyordu. Kendi oyun yapısına uygun olmadığını düşünüyordu. Şimdi ben sorayım. Şu izlediğiniz Salah'ı ister misiniz, istemez misiniz takımınızda? Farkı yaratıyor mu? Yani şu an Salah olmasa Trabzonspor maç kazanamazdı. O kadar sıkıntılı. Hiçbir hücum şeyi yok çünkü Trabzonspor'un. Hücumda hiçbir şey işlemiyor Salah dışında. Salah da bireysel yeteneğiyle şu an gol yapıyor. Ve daha da iyi olacağını sinyalini veriyor. Şimdi Salah evet bazı açılardan problem yaratabilecek bir oyuncu. Sadece takımdaki maaş dengesi bile ciddi bir problem. Ama sağ içine döndüğünüzde Salah'ın verdikleri mi Salah'ın aldıkları mı derseniz ben şu an Salah'ın verdikleri tarafındayım fazlasıyla. Ona göre uyum sağlamak gerekiyor. İşte senle konuştuk ya, işte Muçi kanatta oynayacaksa belki Salah'ın savunma zaafını orta sahadan biriyle destekleyecek. Bunu teknik direktör çözecek. Yani bu teknik direktörün ilk işi. Çünkü verilen oyuncu mesela şu olmadı. Biz senle Trabzonspor'u planlarken, Trabzonspor'u konuşurken sen teknik direktörsün, ben yönetimim, başkanım. Ben Saviola da inat ettim. Sen de gelmesin diye inat ettin. Şimdi böyle bir durum değil bu. Konuştuğumuz oyuncu Saviola değil. Hani benim bakış açımda olması gereken bir oyuncu, senin bakış açında olmaması gereken bir oyuncu. Şimdi Salah olduğu zaman o artık katkı vereceği, yani ya da kendinden bekleneni vereceği neredeyse garanti oyuncu. Hatta seni yukarı taşıyacak oyuncu. Artık ona göre sen de teknik direktör olarak düşünmen lazım. Evet, bazı şeyleri götürecek. Tekrar söylüyorum, farkındayım. Saha içerisinde bazı dezavantajları olacak ama kattıkları.
1: Yani Beşiktaş'ta konuşuldu ya, İtalyan'ı pek istemiyor. Önder Özen de aslında çok sıcak değil. Yani Fatih Tekke'nin de sıcak olmaması bence çok anormal bir şey değil.
0: Anormal değil.
1: Ama artık olduktan sonra ve sen görevde kaldıysan, istifade etmediysen, aynen, tabii ki burada Fatih Tekke'ye düşen görevde Salah'tan maksimum almak. Ama onun da işi kolay değil. Şimdi ilk maç sağ kanat oynattı. İkinci maça da sağ kanat başlattı. Geriye gelmedi hiç Salah. Baktı oradan çok büyük pozisyonlar veriyor Trabzonspor. Merkeze aldı. Mesela bütün şeyi değişti Trabzonspor'un Salah transferiyle birlikte. Düzeni de değişti. Hı hı. Bu da bir sorun olabilir Trabzonspor ve Fatih Tekke açısından. Yani onu sağ çık diye düşündü. Herhalde yani başka türlü düşünmemiştir, hı hı, diye tahmin ediyorum. Ama merkeze aldı ve almak da zorunda gibiydi, tamam, eğer defansa katkı vermeyecekse.
0: İtirazım yok ama mesela makine gibi bir işleyen düzen vardı da bozuldu. Onu diyemiyorum Trabzonspor'la alakalı olarak. Anlatmak istediğim o. Hani geçen sene bu takım oyun gücüyle, temposuyla çok farklı bir noktaya koysak ve öylesine işleyen bir takımı Salah'ı içine atarak bozsak, o zaman Fatih Tekke çok daha haklı durumda olurdu. Burada aslında haklı haksız yok da daha işi kolay olurdu belki Fatih Tekke'nin. Ama Trabzonspor için kim söyler makine gibi işleyen düzen olduğunu geçen seneki oyunda, bu seneki oyunda? Evet, sistem biraz değişti. Fakat bozulan ya da eski olan sistem de çok harika değildi. Onu unutmayalım. O yüzden de işte Fatih Tekke'nin sorumluluğu şu an.
1: Peki şöyle bir soru yönelteyim. Şu an genelde toplar Muhammed Salah'ta buluşuyor. Hı hı. Muhammed Salah da merkezde genelde konumlanan bir oyuncu. Ve takımda Onarçu varken de genelde kanat ortaları tabii olsa, hı, daha iyi.

0: Şu an problemlerden biri de bu olabilir mi? Onarço'ya göre bir oyun tam olarak yok. Salah'a göre bir oyun var. Bu da Onarço'nun performansında düşürüyor olabilir mi? Onarço'nun kendi yaşadığı o sıkıntılardan bağımsız söylüyorum.
1: Olabilir, fakat Onarço fizik olarak hiç hazır değil. Zaten o sahada çok net bir şekilde görülüyor. Onarço gibi çok cüsseli olan oyuncular fizik olarak hazır olmadığında sahada en fazla sırtan oyuncular oluyor genelde. Bir kere orada bir gol yemiş Trabzonspor Onarço tarafından. Orası kesin yani. Onarço'nun sezon öncesi hazırlıkları istenilen seviyede olmamış. Onun sebebini bilmiyorum. Sonuçta Dünya Kupası'na giden bir oyuncu da değil. Ama hazır gelmemiş. Yeteri kadar da hazırlanamamış. O bir dezavantaj. Onun dışında tabii ki Onarço'ya göre bir oyun sistemi Trabzonspor'da. Zaten onu en çok ben savundum. Hatta şunu söyledim, yani yaz ayında alacağınız transferin orta kalitesi bile Trabzonspor'un kaderini belirler dedim. Bekler için de bunu söyledim. Kanat oyuncular için de söyledim. O kadar önemli ki orta kalitesi Trabzonspor'da. Onarço'yu ne kadar devreye sokacaksın, sokmayacağınla alakalı. Orası kesin. Orası kesin. Fakat tekrar söylüyorum. Yani Salah işin içine girdikten sonra artık sadece Onarço yok. Artı Onarço Salah var. Onun üzerine bir şey düşünmen gerekiyor. Teknik direktör olarak. Ama şu ana kadar pek öyle bir şey görmedik Trabzonspor'da. Zamana ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Zaman faktörünü unutmamak gerekiyor. Futbolda orası kesin. Ancak onun da bu topraklarda çok geçer bir tarafı yok. Yani bu topraklarda olmuyor. Futbol ikliminde olmuyor. Öyle biz zaman verelim, bir süre sonra bu takım daha iyi hale gelir. Oyuncular uyum yakalar. Organizasyon güçlenir. Öyle bir dünya yok. Hemen olması lazım bizde. Ya da hemen bir şey görmemiz lazım. Hemen bir böyle bir kıvılcım görmemiz lazım. İşte Beşiktaş'taki gibi. Yani bir şeyler olabileceğine dair bir şeyler hissedersek, görürsek o zaman biraz daha insanlar rahatlıyor. Ama bazı takımlar hiç umut vermediği noktada o zaman içerisinde gelişim burada beklenti olmuyor. Artı mesela Onarço bu kadar kötüyken Trabzonspor oyun olarak da istediği seviyeye çıkamamışken mesela Salah'ın sadece santrafor pozisyonunda konumlandığı bir oyun da olabilir. Yani Muçi'nin normal kendi pozisyonuna geleceği, gene çift kanatla oynayacağın ve belki savunma olarak biraz daha az zaaf yaşayacağın bir sistem de olabilir. Çünkü tekrar söylüyorum, eskiden Onarço vardı, şimdi Onarço artı Salah var. Beraber kullanabilirsin ama beraber kullanamadığın noktada ya da verim alamadığın noktada Salah'ın santrafor oynama özelliğiyle beraber, ki santrafor oynadığı zaman da gene serbest gibi olacak. Yani Trabzonspor biraz şey gibi oynayacak. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta en uçta oynadığı oyun gibi oynayacak. Hani Salah'tan tam bir santrafor katkısı almayacaksın. Salah'tan serbest adam katkısı alacaksın. Hareketliliği alacaksın. O bitirişteki kaliteyi alacaksın. Kendini ve takımı yükseltmesini alacaksın. Belki Muçi'yi devreye sokmasını, belki Aral'ı devreye sokmasını, belki Savioğlu'yu devreye sokmasını göreceksin Salah'tan. Ama işte bu tarz denemeler için de daha fazla zaman, daha fazla maç, daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. O süreç içerisinde kazanamadığın noktada böyle tartışmalarda zaten her zaman için yaşanacak Trabzon'da.
0: Dün Karim Benzema'la Aliler'in sözleşmesi feshedildi. Karim Benzema boşa düştü. Bir arada Trabzonspor'a geçiyordu. Hatırlar mısın bilmiyorum. Trabzon acaba gider mi Onarço yerine, veya işte bu çareden çıkıp Karim Benzema'yı alır mı? Benzema Salah'lı bir hücum attı. Acaba nasıl olur Trabzonspor'da?
1: Ya şimdi bir iki gün kaldığı için transferin bitimine ve Trabzonspor'da sahada iyi gözükmediği için
0: bir transfer gelir değil mi?
1: Böyle sürprizler olabilir. Hani çok fazla şaşırmaz insanlar ama bence artık 38-39'una gelmiş bir oyuncuya da çok da gitmeye gerek yok. Her ne kadar Karim Benzema hayranı olsak da.
0: Evet, ben de çok beğeniyorum. Salah'la da normalde çok iyi bir ikili olur. Ama yaş 39 artık dediğin gibi. Trabzonspor'la ilgili dikkat çeken noktalardan biri de Pina'nın yedek kalmaya başlaması yeni sezonda. Aslında geçen sezonu bitirirken öyle önüne bir takviye yapılacağı değil. Alternatif yok. Alternatifi olarak biri düşünülmeli diye konuşuluyordu. Cabral geldi. Cabral da sol bek olarak geldi. Sağ bek sağ açık, sol açıkta oynayabiliyordu. Ama Fatih Tekke son maçlarda onu ilk 11'de sağ bekte tercih etti. Ama şu ana kadar sağ bek performansı Pina'yla bence kıyaslanacak seviyede değil. Dün Pina oyuna girdi. Girdikten sonra da bence hareketli isimlerden birisiydi. Bilemiyorum yani Pina olsa galibiyet olur muydu? Çok iddialı ama Pina öyle kesin hak edecek bir performans ortaya koymadı bence.
1: Geçen sene en çok asisti o yaptı galiba değil mi?
0: Evet, mesela Onuachu'yu besleme konusunda Pina'nın olmaması da faktörlerden biri olabilir mi acaba?
1: Olabilir. Çünkü geçen sene 6 ya da 7 asist yaptı. Hı hı. Herhalde 4 ya da 5 tanesi direkt Onuachu'ya gitmiştir o asistlerin. Kontrol etmek lazım ama rakamlar 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Bilmiyorum neden yeni transfer diye mi öyle düşünüyor. Bir performans hayal kırıklığı mı var Pina ile alakalı olarak ama şu an için öyle.
0: Evet, şu an tercih etmedi. Mesela bir önceki Ferencváros maçında kırmızı kart gördü Cabral ama maç yine onda başladı. Pina'ya hiç bakmadı ilk 11'de. Ben bir sonraki maçta Pina'nın başlayabileceğini düşünüyorum. İzmir'den Ayhan, sosyal medya kullanımını bırakırsam eğer Trabzonspor taraftarının sosyal medyası yüzünden bırakırım. Aşırı toksik bir sosyal medya taraftarı var Trabzonspor'un. Bu yaşananlar umarım biraz onları kendine getirir demiş.
1: Yani bu Trabzonspor'un derdi değil. Anlıyorum dinleyicimizi.
0: Herkes.
1: Herkesin derdi. Bütün takımların derdi. Hani bugün bir Galatasaraylı'ya sorsan da hani Galatasaraylı taraftarlar da başka takımı tutan hesaplar değil, kendi takımını tutan hesapların toksikliğinden bahsedeceklerdir. Ben zaten çoğuna inanmıyorum. Dün de biraz anlattım. Yani çoğunun da o takım taraftarı olduğuna da inanmıyorum. Yani bir şekilde o hesapları büyütüyorlar. Ama yani takımı tutuyor mu, takımı dövüyor mu? Daha çok dövüyorlar. Ve hiç yapıcı bir şey yok ortada. Hani baktığın zaman kullanılan dile, geçmişe baktığın zaman hiç yani o hiçbir artı tarafı yok. Tamamen dinleyicimiz dediği gibi toksik.
0: İzmir'den Orhan Varol, Saba demiş, çok ilginç bir futbolcu. Veteran gibi ama çok çabuk hızlanıyor. Sivas'ta da oynadı, aynıydı. Balık etli bir arkadaş. İnsan biraz kilo verir demiş. Valla Saba evet, nasıl bıraktıysak yıllar önce aynı.
1: 33 oldu.
0: Saba 33 yaşında. Çok 33 yetenekli. Yaşında. Dün yine böyle çizgide topukla değişik bir çalım denedi. Out'a gitti top. Tabii çok beceremedi ama yani onu düşünmesi bile farklı, yani farklı bir oyuncu olduğunu hissettiriyor. İkinci yarıda çektiği bir şut sol çaprazdan ki orada biraz hızlandı. İkili mücadeleye girmeden hemen vuruşu yaptı. Güzel deneme, yanağlarda kaldı. O anlık patlamaları çok iyi Diasaba'nın. Ama keşke tabii biraz kilo verse daha iyi olabilir. O kilosuyla işini, kendi işini daha çok zorlaştırıyor.
1: Orada biraz uyum yok gibi yalnız. Mesela Bale, Saba ve Orban, hani orada en herhalde ayağına hakim teknik olarak belki Bale 1, Saba 2 dersin.
0: Ben Saba derim ya.
1: Saba 1, Bale 2 de hani Bale o da yapılabilir. Ama genel olarak bir de uyum da gerekiyor. Orada biraz daha sanki bireysel gibi gidiyor iş.
0: Evet, şu an öyle. Ama ayrı ayrı hepsi.
1: Ayrı ayrı hepsi silah.
0: Hani Cagne de mesela farklı bir profil Orban'a göre. Daha az atlet ama ceza sahası içi bitiricisi. Orban dün mesela sol sakatlandı, kanada girdi. Sonra Cagne çıktı, santrfora geçti. Hepsi her yerde, yani çoğu her yerde oynayabiliyor. Oradan bir uyum çıkarsa yalnız çok konuşuruz Ahmet'i. İyi anlamda.
1: İşte uyum çıkması lazım. Ben izlediğimde genelde orada bireysel şey görüyorum. Mesela Bale hiç devreye giremedi.
0: Evet.
1: Ya izlediğim maçların hiçbirinde şu an, dün de mesela sen Bale ile ilgili bir şey söylemedin. Dinleyici Saba ile ilgili mesaj atmış mesela. Hı. Bale diyen yok şu an. Onun da mutlaka devreye girmesi lazım. Artı hani Cagne de evet, artık o da yaş aldı. Ama az önce senin söylediğin özellikler sebebiyle mesela o da Süper Lig'de akıl almaz bir silah. Hı hı. Yani Süper Lig artı birinci ligde oynadığı maç sayısı, attığı gol orantısı yapılsa Cagne kesin ilk ondadır. Yani acayip bir gol silahı Türkiye Ligi için. Onu da öyle çok fazla kenarda tutmamak lazım.
0: Dün bir penaltı kaçırdı. Bir de kafa vuruşundan yararlanamadı. Güzel bir orta gelmişti sağdan ama kaleci Onana'nın üstüne
1: merak
0: vurdu.
1: Merak ettim şimdi şey hakikaten kaç.
0: İstanbul'dan İlhan Mamaş, Fatih Tekke demiş, sanki üniversite sınavında başarılı olamam diye dershaneye gitmek istemeyen öğrenci gibi demiş. Bize bu kadar para harcattın, başarı gelmedi denmesinden çekiniyor gibi demiş. Parantez içerisinde böyle bir benzetme yapmış. Şu anki Salahlı Trabzon geçen sene

0: 2020'lerdeki Rafa Silva'lı durumu hatırlatıyor demiş. Oyun kuramıyorsunuz diye bir mesaj gelmiş. Salah tabii Rafa'dan daha farklı, oyun kurulumuna daha yatkın bir oyuncu diye düşünüyorum.
1: Süper Lig'de Mert 114 maçta 76 gol.
0: 114 maç 76, güzel.
1: 114 maçta 89 gole direkt katkı. Cagne 1. Lig'de 36 maçta 29 gol, 7 asist. Yani 36 maçta 36 gole direkt katkı. 76 ile 29'u topladığında ne yapar?
0: 105.
1: 105. 105 gol Süper Lig artı 1. Lig'de 150 maçta.
0: 150 maç. Gayet iyi.
1: Müthiş bence.
0: Şimdi birkaç mesaj okuyayım. Fatih Tekke bağlasan durmaz. Başkan eminim arayışa başlamıştır. Ben de başlaması gerektiğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Hatta döndürdü ama o gece bile belki başlasa yeridir Trabzonspor'un hoca konusunda arayışa.
1: Ya işte ama o zaman milyar niye yaptılar kadar bu işi?
0: İşte milyara kadar belki.
1: Ama milyara kadar her şey gidebilir bak, az önce konuştuk. Tabii.
0: Bilemiyorum, sormak lazım tabii ki ama ilk aklıma o geldi. Bir de mesela Ali abi, kolay da değil şimdi. Biz dışarıdan konuşuyoruz hani döndürmek doğru karar mıydı değil miydi de. Öyle bir birlikteliğim var. İşte kaç sezon, 1,5 sezon mu oldu Fatih Tekke ile Ertuğrul Doğan çalışalı? Trabzon evladı. Böyle ilk defa böyle bir şey oldu. Tamam ya, biz kabul ediyoruz demek de garip olurdu. Hani yönetici başkan olsan.
1: Ama sen geçen hafta ne dedin? Artık bu son noktaydı dedin. Hani bardağı taşıran noktaydı dedin. Hı-hı. Bir anda olmadı bunlar. Hı-hı. Şimdi sen teknik direktörünün bu noktaya geldiğini fark edemiyorsan, o zaman orada da bir sıkıntı vardır.
0: Bu benim yani dediğim...
1: Fatih Tekke bir anda French Varoş maçında biz kötü oynadık hadi ben gidiyorum eyvallah demedi ki. Biraz yani iş duygusal tepki olarak yorumlandı. Tabii ki duygusallık var. Ama daha çok bir birikim vardı orada. Hani ortada hiçbir şey yokken Fatih Tekke French Varoş maçı çok kötü oynandı. Ağır bir mağlubiyet geldi. Bana eyvallah deseydi tam olarak duygusal bir tepki olurdu. Ama o belli ki adım adım Fatih Tekke o güne, o dakikaya götürdü.
0: Bu arada benim az önce söylediğim de yine duygusal bir şey, yorum. Hani bunca birliktelik varken bir istifa dediğimi hemen kabul etmek doğru değil gibi geliyor. Bu duygusal olarak baktığım için, ama mantık olarak bakarsan senin dediğin gibi o süreci yaşayan yönetim bunları tespit edip zaten olmayacaktığı düşünüp kabul edebilirdi.
1: Bir de yüz yüze görüştüğünde de anlaması lazım.
0: Tabii biz o dışarıdan bakıyoruz.
1: O hissiyatını Fatih Tekke gerçekten hani başarılı olabileceğine inanıyor mu? Az önce ve geçen hafta bunu anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Şimdi Fatih Tekke'de o enerji yok. Hı hı. Hani bu takımla başarılı olabileceğine dair bir enerji pek vermiyor Fatih Tekke. Hani sanki başında çok büyük problemler varmış gibi bir havası var Fatih Tekke'nin. Trabzonspor'la alakalı olarak. Zaten insanları da bence karamsarlığa ve ümitsizliğe iten de o durum. Hani o kadar kötü bir durum yok Trabzon'da. Yani ne oldu? Hani şu olmadı. Trabzonspor'da Salah 3 sezonda 105 gol attı. Salah'ı kaybettik. Salah sonrası ne yapacağız değil. Daha yeni geldi adam. Hani daha yüksek olması gerekmez mi? Daha başarı yaş olması gerekmez mi? Daha heyecanlı olması gerekmez mi? Fatih Tekke tam tersi elektrik olarak. Ya ne işim var benim burada? Ne yaptık şimdi biz der gibi. Heyecanlı olması lazım. Trabzonspor geçen seneki şeyden sonra bir başarı yakalamak için bir hamle yapmış. O ona katkı vermesi lazım teknik direktöründe. Onu alamayınca işte insanlar da hani tekrar soruyorum. Yani Trabzonspor'da ne oldu kötü olarak bu kadar böyle hani Trabzonspor'da teknik direktörün karalar bağlamış bir görüntü çizeceği.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.01 saatlerimiz bu 2 saatlik bölümde Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarını konuştuk. 3. hafta bitti. 3. haftanın lideri Galatasaray oldu. 7 puanda 2 takım var şu anda. Gençler Birliği diğeri. Galatasaray artı 5, Gençler Birliği artı 2 averajda. 6 puanda 5 takım var. Beşiktaş, Fenerbahçe 3 ve 4. basamaktalar averajda. Bu arada 5 takım da 5 farklı averajda şu anda 6 puanda 4-3-2-1-0 diye gidiyor. Ahmet 5. Kocaeli Spor 6. Rize Spor da 7. basamakta haftayı tamamladı. 5 puanlı tek takım Kasımpaşa 8. 4 puanlı 5 takımdan Başakşehir 9, Samsun 10, Trabzon 11, Alanya Spor 12 ve Gaziantep 13 ki hocayla da yollar ayrıldı. Dün bir Çağdaş Atan haberi çıktı görüşülecek diye Yağız paylaşmıştı. Sonra olmadı demiş Orhan Ak ve Mehmet Topal şu anda Gaziantep'in yeni adayları olarak ön plana çıkıyormuş. 3 puanlı tek takım var Eyüp Spor. Bu hafta aldı o 3 puanı son dakika golüyle 14. Göztepe'nin 1 puanı var 15. Küme düşme hattında da ligin 2 yeni takımı Çorum ve Erzurum birer puanla 16 ve 17.ler. Konya Spor'da ligde puanı olmayan tek takım. Son sırada haftayı tamamladı. Şu ana kadar en çok gol yiyen takım Çorum oldu. 9 gol gördü kalesinde. Gol atamayan bir takım yok. En az golü Erzurumspor attı. Sadece 1 golü var. En çok gol Galatasaray'dan geldi. 9. Ligin şimdilik 3 haftalık özeti bu şekilde. Bu hafta içini transfer ayıracağız. Büyük ihtimalle maç yok. Süper Lig'de Avrupa maçı da yok. Transfer konuşmaya hatta...
1: Haftaya da Avrupa kupaları başlıyor ya, çok güzel.
0: Evet, Fenerbahçe Roma, Galatasaray'da Sporting'de deplasmanda karşı karşıya gelecek ki Fenerbahçe için de çok yanlış bir zaman oldu Roma maçı sanki. 4-0 Roma. Dün de 4 dedi rakibini Lecce'yi deplasmanda. Malin çok formda devam ediyor. 2 maç 5 gole ulaştı Hollandalı oyuncu. Dybala şimdilik formda gözüküyor. Sağda en azından. Bakalım Fenerbahçe ne yapacak?
1: Sporting de iyi başladı.
0: Onu da takip etmedim, evet, Portekiz'i.
1: 2 tane zor sınav gelecek hafta. Bizim takımları bekliyor. Gelecek hafta Beşiktaş'ın maçı yok.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. Gelecek sonraki hafta sadece Şampiyonlar Ligi var.
0: Evet. Beşiktaş'ınki ondan sonraki hafta Trabzonspor'un da milli ara dönüşü başlayacak. Konferans Ligi macerası. Peki.
1: Yani milli araya kadar takımlar 3 büyük takım, 4 lig, bir Avrupa Kupası maçı oynayacaklar.
0: 3 lig.
1: 3 lig mi kaldı? Tabii 3 oynadılar. Doğru, düzeltelim. 3 lig, bir Avrupa, Kupası karşılaşması oynayacaklar. Doğru.
0: Peki şimdi transfer gündemine bir göz atalım Ali abi. Dünden bugüne resmileşen, hani söyleyebileceğimiz resmi açıklama bir Fenerbahçe'den geldi herhalde. Diego Carlos konusunda izin verildiği Parma'ya transfer için söylendi. O da İtalya'da zaten görüntülendi. Sağlık kontrollerinden geçiyordu. En sıkıntılı ayrılık herhalde o olacak gibiydi. Böyle sosyal medya paylaşımları, hal hareketler, haberler pek olumlu değildi Diego Carlos'la ilgili. Ama orada da okuduğum kadarıyla Aziz Yıldırım devreye giriyor. Birebir bir görüşme yapıyor ve o görüşmeden sonra da ayrılık süreci hızlanıyor. Diego Carlos'un Parma'ya gidecek.
1: Ama hangi şartlarda ayrıldığını bilmiyoruz. Yani şimdi çok klasik bir haber. Aziz Yıldırım devreye girdi. Diego Carlos ayrıldı. Zaten ayrılacağı belli. Önemli olan hangi şartlarda ayrıldı. Hı hı. Yoksa sen ve ben de çok rahat oyuncularla yolları ayırabiliriz. Fakat Diego Carlos maliyeti, ondan sonra Fenerbahçe'ye veremediği katkıyla beraber son dönemin en pahalı ve en başarısız transferlerinden biri oldu Fenerbahçe için. Ben öyle ayrılırken de çok Fenerbahçe'nin bu konuyu ucuza kapatabildiğini düşünmüyorum. Mesela Beşiktaş'ta Al-Musrati'yi açıkladı. Ayrıldı dedi ama hangi şartlarda ayrıldı onu da bilmiyoruz. Hı hı. Mesela ne verdiniz oyuncuya ayrılması için? Oyuncu ne aldı? Ne kadar alabilirdi? Ne kadarını verdi? Onları bilmiyoruz. Sadece ayrıldık diyorlar. Bunlar açıklanmadığı sürece de hani bunu başarı olarak bence lanse etmek doğru değil. Hani Aziz Yıldırım konuştu, ayrıldı. Ben mi konuşacağım? Aziz Yıldırım konuşacak tabii yani. Doğal olarak takımdan ayrılırken bir oyuncu. Fakat işte bunlardan ders alır mı kulüpler ya da alıyorlar mı? Ondan emin değilim. Çünkü çok fazla oyuncuyla milyon euroluk kontratı olan oyuncularla sadece biz birer paragraf okuyoruz burada. Yani sen diyorsun ki Hacı Ahmetoviç'le yollar ayrıldı. Şimdi Amrabat'la yollar ayrıldı. Ya. Amrabat'la yollar ayrıldı da bak Amrabat senden ayrıldı pat diye Ajax'a gitti. Ya da gidecek işte. Orada kayıp milyon eurolar. Yani kulüpler işte bu sözleşmeleri yaparken oyuncuların maaşı, oyuncuların kontratının uzunluğu, oyuncuların hemen gözden çıkarılması senin söylediğin gibi zaman zaman bunu dile getiriyorsun. Hani geldi, oldu, oldu, olmadı, geçmiş olsun. Yani oyuncuyu biz 2-3 ayda kararını veriyoruz. Seninle 3 senelik kontratı var. Felaket bir durum takımlar için. Dolayısıyla hani buralardan büyük kulüplerin özellikle çok ders çıkarması lazım ama hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yabancı oyuncu seçimi yaparken o da gelsin, bu da gelsin, oraya ihtiyacımız var, onu da alalım yerine. Belki zaman zaman daha eksik kadrolarla mücadele edebilirsin ama şu dertlerle de uğraşmazsın. Yani bir iki oyuncu olmasa dünyanın sonu değil. Yani Süper Lig'deki oynadığınız rakiplerin ortalamasını düşünün. Avrupa'da da çok bir şey yapmıyorsunuz. Hani şimdi Avrupa'da da Avrupa için eksiz, o şu bu. Biraz o hikaye kısmı. Biraz bence satış kısmı, PR kısmı o. Biraz böyle federasyonu zor durumda bırakma kısmı. İşte biz Avrupa kupalarında çok iyi işler yapacaktık. Yabancı kuru, ya geç. Onu geç. O hikaye kısmı. Orada da zaten 3 aşağı 5 yukarı neler yapabildiğimiz, neler yapamadığımız son yıllardaki tabloyla ortada. Yabancı kuralı serbestken ne yapabildiğiniz ortada. Serbest değilken ne yapabildiğiniz ortada. Ortalaması da herkesin gözü önünde. O yüzden de bu haberler benim canımı çok yakıyor. Çok kısa haberler, tek satırlık haberler ama maliyetler kulüplere milyon eurolar.
0: Ben galiba bağışıklık kazandım.
1: Herkes bağışıklık kazandı.
0: Yani yok bana artık şey yapmıyor.
1: Herkes bağışıklık
0: kazandı. Ekonomik tarafı hani anlık bazen geliyor da sonra gidiyor yani. Gidiyor bu takımlar bir şekilde. İlerliyorlar yani hiç. Arkalarına bile bakmıyorlar. O yüzden okuyorum. Ben de hiçbir neredeyse etki bırakmadan geçiyor haberler. Fenerbahçe'de son günlerde şimdi transferin artık sonuna yaklaştık. Yarın gece listeler verilecek UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için. Yani önünde tam saati de söyleyeyim size ne kadar kaldı. 24 oradan 16 40 40 saat kaldı. Yanlış hesaplamadım inşallah. Tabii 40 saat kaldı. 40 saatten biraz az kaldı. 39 saat 52 dakika listenin verilmesine. Fenerbahçe bir 10 numara takviyesi düşünüyor. Burada mümkünse herhalde Can Uzun'u transfer edecek Fenerbahçe. Bu konuda bir girişim olduğunu anlıyoruz. Dün Sercan Hamzoğlu, Can Kamer'in Can Uzun transferi için bir görüşme yaptığından bahsetti. 35-40 milyon euro bandında bir bonservis ücreti yeterli olabilir denmiş. Talişka'yla tabii yollar ayrılacak. Bu arada Talişka ile ilgili resmi açıklama hala gelmiş değil. Ama ayrılığına kesin.

0: gözüyle bakılıyor Brezilyalı oyuncunun. Bir de dün bir haber okudum. Burhan Can Terzi kaynaklı. Normalde tabii Galatasaray haberleri veriyor ama dönem dönem hani muhabirler farklı takımlara dair de haberler veriyorlar. Mesela bu transfer döneminde ben Galatasaray muhabiri Kaya Temel'den Salah'la ilgili bayağı haber gördüm Beşiktaş sürecinde. Kaynağı demek ki işin içindeydi. Sürekli bilgilendirme geçti o transferle ilgili. Burhan Can da McTominay ismini ortaya attı Fenerbahçe için. Dün baktım Volkan Demir yorum yapıyor. Bir temas kurulduğundan bahsediyor. Volkan Demir Fenerbahçe muhabiri. Yusuf Kenan Çalık da Fenerbahçeli bir isim. O da ilgiyi doğrulamış McTominay konusunda. Yani Burhan Can'ın yaptığı haber anladığım kadarıyla doğru. Ama işte McTominay'i nasıl 10 kişilik o listeye yazıyor? Fenerbahçe o kafamızda pek oturmuyor. Talisca ile birlikte Semedo'nun da takımdan gitmesi gerekir. McTominay gibi bir oyuncu transfer edilecekse. Ya da başka sürpriz bir ayrılık Asensio gibi. Hani ki Asensio giderse de yine orada sayısı olarak eksik kalıyorsun. En mantıklısı Semedo gözüküyor. O bölgeye de yerli veya U23 bir takviye yapmak sağ beke. Ya da yapmayıp Mimović'i o kontenjandan oynatmak. Mimović hala Fenerbahçe'nin oyuncusu bildiğim kadarıyla bir transferini okumadık. Bu konuşuluyor. 10 numara için bir başka aday TRT Spor'dan Doruk Tecimer. Vaneri dedi. Arsenal'ın oyuncusu. Galatasaray'ın da gündemine geldi Martinelli transferiyle beraber. Fakat dün hangi takıma yazdılar ya? Vaneri'yi tam bilmiyorum da bir de Fofana gündeme gelmiş. Bu Lyon'daki Malik Fofana. Yine Doruk'un haberi TRT Spor'dan. Fakat orada da Arsenal devreye girmiş. Dün itibariyle ki onlar biliyorsunuz bu deadline day günündeler şu anda son gün. Son gün transferlerini de seviyorlar. Fofana da Lyon'dan Arsenal'ın yolunu tutabilirmiş. Sol kanatta. Martinelli de biliyorsunuz Suudi Arabistan'a gidiyor. Trossard ayrıldı. Orada Zolis var. Alternatifi kalmıyor o zaman.
1: Madueke yok mu?
0: Madueke sağ kanatta alternatif.
1: Solda da oynar canım.
0: Solak ama.
1: Olsun. Hani direkt olarak bir alternatif olarak düşünmesen de oraya koyduğun zaman değil mi? Onun yerine idare eder. Hani tam olarak birebir eşleme ama kanat rotasyonunda birini alırlar. Eğer alamazlarsa da Madueke kalabilir. Orada yani çok büyük bir şey olmaz.
0: Hani alamadığı senaryoda tabii ki alamadı, yapacak. Eze'yi de koyuyor orada. Eze de oynar.
1: Eze de oynar doğru.
0: Ama hani haberler dün The Athletic'in haberiydi. Ornstein bu Arsenal'da yakından takip eden bir isim. Fofana ilgisinden bahsetti. Oraya Arsenal sanki o transferi bitirecek gibi
1: mesela
0: gözüküyor.
1: Martinelli ile acaba kopuş nasıl oldu? Martinelli tam böyle Arteta'nın kitabına uygun bir adam diye düşündürdü bana hep. Acaba neden vazgeçti Martinelli'den? Çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Neyini acaba yetersiz gördü? Neyinden memnun kalmadı Martinelli'nin ve oyuncudan? Çıktı. Çok merak ediyorum.
0: Bir de valla bir şey oluyor bazen. Hani takımlarda da bir değişime ihtiyaç duyuluyor ya bazen. Hani Galatasaray'da da konuşuluyor. Şimdi 4 yıldır şampiyon ama hani bu kadroda Davinson değişse, ne bileyim Torreira değişse, Lemina değişse.
1: Öyle bir şey de olabilir diyorsun.
0: Hani Martinelli'de öyle bir şey de olabilir. İlla çok büyük böyle bir problem olmasına gerek yok. Artık miadı dolmuştur. Çok oldu bayağı değil mi Martinelli geleli
1: çok
0: yani.
1: Çok olmuştur.
0: 4-5 yıl olmuştur geleli. Belki daha fazla.
1: Anlayamadım bir noktada mesela Talisca'ya gönderip niye bir 10 numara alıyorsun? Sebep ne? Orada. Mantığı ne?
0: Yabancı bir 10 numara alırsam.
1: Evet.
0: Onun mantığını bilmiyorum da Can Uzun alırsan bir mantığı var.
1: Tam Can Uzun alırsan mantığı var. Ama mesela McTominay'i alırsan başka bir oyun oynamak istediğin için mi alıyorsun McTominay'i?
0: Evet olabilir. Talisca ile McTominay mesela McTominay savunma kısmında da çok ön plana çıkar. Yani, Talisca'dan farklı olarak.
1: McTominay zaten 10 numara demezsin. Kim 10 numara der McTominay'e? Şimdi dün söylemiştim. Napoli'de başka bir oyuncuya evrildi. Ceza sahası içerisinde yaptığı koşular ve attığı gollerle. Onu istatistik olarak da destekleyeyim. United'da 255 maç kaç gol?
0: 10.
1: 29.
0: Çok az.
1: 250 maçta 255 maçta 29 gol. Napoli'de 82 maçta 27 gol. Yani neredeyse aynı gol sayısına 170 maç daha kısa sürede ulaşmış. Öyle bir evrim geçirdi oyuncu ama normalde hani tam bir merkez orta saha oyuncusu. Şimdi tam bir merkez orta saha oyuncusu dediğin noktada o zaman sen Kante Genduzi'nin önüne

0: Son yıllarda biraz daha hücumunu geliştirmiş. Ama gerektiğinde onlar kadar topa girebilen, gerektiğinde onlar kadar sert olabilen bir oyuncuyu monte ediyorsun. Bu da tamamen teknik bir karar olur. O pozisyonu teslim ettiğin Talisca'dan çıkıp McTominay'ı oraya alıyorsan, ki zaten ona da formayı vereceksin, rotasyon almadığın kesin. Piyasa değeri de kağıt üzerinde 40 milyon euro olarak gözüküyor. Demek ki böyle bir oyun istiyor. Başka bir açıklaması yok.
1: Asensio'yu da yedeğe mi?
0: Ben başka bir açıklama göremiyorum. Çünkü alternatif olarak orada zaten İsmail Yüksek var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe şu ana kadar İsmail Kartal, Guendouzi ve Kante ile beraber kullanmayı tercih etti İsmail Yüksek'i. Dün de biraz konuştuk bu konuyu. Şimdi İsmail Yüksek de bir merkez orta saha oyuncusu. McTominay'e göre tabii ki eksileri var. Ama o da bir merkez orta saha oyuncusu. Acaba öyle bir şey mi planlanıyor gerçekten Fenerbahçe'de? Çünkü normal şartlarda şimdi sen bir 10 numara dediğin zaman McTominay bir 10 numara değil. Ama başka 10 numaralar sayıp sen Talisca'ya gönderip onu alırsan, o zaman ne alaka sorusu gündeme geliyor.
1: Yani bir taşla iki kuş gibi geliyor işte, böyle olursa eğer. Hani Asensio'nun bölgesinde 10 numara oynayabiliyor. Merkez orta sahada da oynayabildiği için iki bölgenin de alternatifi tek oyuncuyla. Ki Fenerbahçe normalde Talisca'ya da gönderiyorsa 1-10 bir orta saha alması gerekiyor. McTominay'ı alırsa hem 10 transferi hem 8 transferi tek oyuncuyla yapılmış oluyor herhalde. O en şey sebebi.
0: Doğru, ama aynı zamanda bir ikinci santrafordan da vazgeçiyorsun orada, Talisca'dan.
1: Ama santrfor dediğin Lukaku ve Vedat var.
0: Tam Lukaku ve Vedat var ama arkasında
1: İşte
0: Talisca'yı
1: Asensio ve
0: oynatabilirsin istesen.
1: ama Asensio ve
0: Talisca.
1: McTominay da olacak. Orada daha çok yönlü bir kadro oluşturuyorsun McTominay ile Talisca'ya göre. Orta sahayı da yedekliyorsun yeri geldiğinde.
0: Fizik gücünü arttırıyorsun.
1: Fizik gücünü arttırıyorsun. Takım oyununu belki daha arttırıyorsun.
0: Ama 20
1: Talisca'ya
0: golünde
1: biraz.
0: Üzerini çiziyorsun.
1: Çiziyorsun. Orada da o gol katkısını Greenwood'dan, Vedat'tan, işte oynarsa Asensio'dan, solda Oğuz'dan, Kerem'den almayı düşünüyorsun.
0: Ama bu tam olarak teknik bir karar. Bence.
1: Olursa. Ya
0: Olursa.
1: Talisca zaten gidecek bu arada. Hani
0: Tamam.
1: o kesin.
0: Bir vazgeçiş. Hani normalde Talisca tutmak istese tutamaz mı Fenerbahçe? Daha
1: Semedo'yu gönderebilir.
0: bir önceki yönetim döneminde sözleşmesi uzatıldı, değil mi?
1: Hı.
0: Göndermeye de bilir.
1: Ne yapacak?
0: Asensio ile
1: Türkiye
0: beraber
1: Kupası
0: de
1: için mi?
0: tutabilir.
1: Hayır, işte Semedo gidecek o zaman. Tamam, biri
0: Tamam.
1: gidecek.
0: İstese tutabilir ama.
1: Tabii.
0: Hani oyuncular böyle ben gideyim, öldüm bittim durumunda değiller.
1: Tam tersi, zaten Talisca şoka uğramış
0: Hı.
1: bu haberlerle.
0: Aynen, tutulabilir oyuncular. Demek ki burada bir karar var ve herkes de ikna olmuş. Hani teknik direktör de ikna olmuş, yönetim de ikna olmuş. Ona yönelik hamleler yapılıyor.
1: Bu arada McTominay ile ilgili dün öyle Twitter söyleyeceğine yazayım, bir haber var mı, ne var oyuncuyla ilgili diye bakayım derken İtalyan basınında bir haber yapılmış. Bu oyuncu ayağında galiba ne deniyordu ona ya?
0: Stres kırığı mı?
1: Yok yok, şey, su topluyormuş galiba, böyle bir rahatsız eden bir durum varmış oyuncuyu. Rahat, tam da rahat oynayamıyormuş. Bu sezon iki maçta da oynamış. Birinde 90, birinde 55 dakika falan oynamış. Son maç De Bruyne'ye bırakmış
0: Kronik bir
1: yerine.
0: şey mi, yoksa
1: Bu dönemdeki
0: bu
1: herhalde.
0: dönemlik bir şey?
1: Çok düzenli de antrenman yapamıyormuş. Duruma göre ameliyat da olabilirmiş milli arada McTominay. Öyle bir haber çıktı. Dün İtalyan basını kaynaklı, Türk medyası da hemen paylaşmış. O açıdan da riskli olabilir tabii McTominay'e. O Fenerbahçe sağlık heyeti bakacaktır
0: Ya eğer
1: muhakkak.
0: öyle hani çok uzun şey değilse, problem bir sakatlık değilse, kronik bir şey değilse, bunlar bence bu tarz uzun vadeli transferlerde geçen gün de konuştuk, kabul edilebilir. Yani birkaç hafta oynayamayacak diye oyuncu vazgeçmezsin transferden. Eğer öyle bir şeyse.
1: Peki burada Fofana transferini nasıl değerlendirmek lazım? Fenerbahçe hala bir kanat oyuncusu bakıyor. Niye bakıyor kanat oyuncusuna? Bir bilmediğimiz ayrılık mı var?
0: İşte onda emin miyiz?
1: Fofana yazmışlar, bilmiyorum. Dün Doruk yazmış TRT Spor. Güvenir misin bilmiyorum. Ben güveniyorum. O yüzden okudum. Ama kanat hep Leao'yu da ilgilendi Fenerbahçe. Cihan Kamer Milano'ya kadar gitti, görüştü. Takımda Kerem, Oğuz, Nene, İrfan ve Greenwood varken.
0: Oradaki temel rahatsızlık Kerem performansı. Oradaki sürpriz Oğuz performansı. Sen geçen gün söyledin. Oğuz bu performansı verdiği sürece formayı da vermez. Hı hı. Bu şekilde oynadığı sürece. Ama ona da herhalde full güvenilmiyor. Yani Oğuz'la biz bu sezonu Oğuz'a güvenerek tamamlarız. Herhalde denmediği için böyle bir arayış var. Başka bir açıklaması olamaz onun. Ama iş dönüyor dolaşıyor sürekli olarak şeye dönüyor. Yabancı kuralı. Mesela Fofana U23'e giriyor mu?
1: Giriyor.
0: Giriyor.
1: Ama tek hakkı var şu anda.
0: O yüzden de gündeme gelmiş olabilir.
1: Fenerbahçe. Mesela. Bu hakkı oradan kullanırsa merkez orta sahayı ne yapacak mesela?
0: İşte merkez orta sahaya az önce birilerini göndererek McTominay gibi bir transfer yapacak.
1: Of, orada Semedo o zaman göndereceksin.
0: Evet, Mimović o zaman oluyor mu?
1: Olmuyor işte. Olmuyor. U23 hakkında oldu. Yerli alman o zaman lazım. Ya da Mert Oğuz yapacaksın. Ya da Arda Okan'ı şeyi alacaksın. Vallahi çok karışık ya şu an.
0: Hep karışıktı Fenerbahçe. Hani evet. Fenerbahçe'nin yabancı konusu zaten sen haftalardan beri konuşuyoruz. Öyle pat diye çözülebilecek bir durum değil. Hep anlat. Bazı vazgeçişler olacak. Kimine göre doğru olacak, kimine göre yanlış olacak. Bana göre kalması gereken iki oyuncu gönderdi Fenerbahçe. Ya da göndermeye çalışıyor.
1: Osterwolde
0: ile Talisca. Ben tutardım. Ama bu tabii benim haklı olduğum anlamına gelmiyor. Defalarca söyledim bunu. Bu bir bakış açısı. Fenerbahçe için herhalde 5 Eylül'de kadro tam olarak şekillendiğinde biraz daha rahat bir yorum yapılır.
1: Biz de rahatlayacağız.
0: Ya da işte Avrupa listesi verildiğinde.
1: 9-21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
11: Radyo Spor.
10: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
10: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin fiyatı şu anda 78.872 dolar. Dünden böyle bir 700-800 dolar kadar yukarıda. Fiyat çok sert bir hareket yok ama o seyrini koruyor. TL olarak da 3.799.953'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.24 saatlerimiz Avrupa'da transferin artık son günündeyiz ve bugün Avrupa çapında da bayağı hareketli geçecek. Şimdi bir haber önüme düştü. Fabrizio Romano 3 dakika önce tweet atmış. Az önce kendisinden bahsettiğim Ethan Vaneri, onun yeni takımı belli olmuş. İngiliz oyuncu yeni sezonda Borussia Dortmund forması giyecek. Kiralık bir anlaşma yapılmış. Maaşının tamamını Dortmund karşılayacak ve bu şartlarda oyuncu Arsenal'dan ayrılacak Galatasaray'la ve az önce dediğim gibi Fenerbahçe'de adı geçti. Fakat oyuncunun tercihi Bundesliga oldu. Galatasaray'ın santrafor adaylarından biri Harder'dı, bu Leipzig'in oyuncusu. Onun da Strasbourg'a transferi açıklanacakmış gün içerisinde. Yine kiralık oyuncu gidecek.
1: Demirovic konuşulmuyor artık.
0: Evet, artık Deniz Gül Galatasaray'ın yedek santrforu. Deniz'in bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis ücreti ödeyecek Galatasaray. Yıllık da 1,5 milyon euro denmişti. Kapı bildirimini tabii bekleyeceğiz. Galatasaray ilk olarak onu açıklayacak bu gün. Yusuf Akçiçek transferini bitirmek istiyor. Artık orada ortak söylenen şey Al Hilal o bölgeye U23 bir takviye yapabilirse Yusuf'un gidişine izin verecek. Yapamazsa vermeyecek.
1: Arda'yı göndersin Galatasaray.
0: Arda'yı. Güzel olabilirmiş, evet. Olabilir, bilmiyorum. Belki önermişlerdir. Ama durum bu. Yusuf Akçiçek konusunda biraz şartlı bir onay var. Orta saha için de herkesin yazdığı ortak isim Kamavinga. Transferin son günlerinde Galatasaray'ın Kamavinga'yı ikna etmeye çalıştığı, Real Madrid'i ikna etmeye çalıştığı söyleniyor ki bu transferle birlikte herhalde orta sahadan yabancılardan biri gitmek durumunda kalacak. Leao transferi sonrası Lemina mı olur, Torreira mı olur? Dün La Gazzetta yine Torreira ile ilgili bir haber yaptı. Fiorentina'nın Torreira için temaslarını sıklaştırdığını yazdı. Satın alma opsiyonu kiralama formülüyle bu transferi bitirmek istiyormuş Floransa ekibi. Eğer bu ayrılık olursa Galatasaray orta sahaya bir takviye yapacaktır zaten. O isminde Kamavinga olması bekleniyor. Bu bir haber. Galatasaray'da diğer bir aday da sağ bekte Arda Okan Kurtulan. Fenerbahçe için de konuşulan bir isim. Galatasaray için de konuşuluyor. Göztepe'nin yaklaşık 7-8 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu söyleniyor. Galatasaray'da bitirmeye çalışacak. Bununla ilgili Uğur Karakulukçu'nun bir yorumu dikkatimi çekti. Makedonya milli takımından teklif almış Arda Okan. Eğer kabul eder ve 3 kere oynarsa yabancı statüsüne düşecekmiş Türkiye'de. O yüzden o da tabii ki bu transferde belirleyici rol oynayacaktır Galatasaray. Yabancı bir oyuncu transfer etmez. Ya da o riski olan bir oyuncu transfer etmez. Ediyorsa da herhalde o güvenceyi Arda Okan'dan almış olur.
1: Kamavinga'ya ne diyorsun?
0: Kamavinga da çok sık sakatlanan bir oyuncu değil mi?
1: Yani çok sık sakatlanıyor mu bilmiyorum ama tabii ki sakatlıklarını duyduk, okuduk.
0: Valla ilk çıktığı Ren'de çok beğendiğim bir oyuncuydu galiba, 16 yaşında falan A takım seviyesinde.
1: Zaten şu anda 23 yaşında.
0: Performansını vermişti.
1: Yıllardır. Hani Kamavinga desen 33 diyen çıkar yani Kamavinga'ya, o kadar uzun süredir gözümüzün önünde ki.
0: Çok genç yaşta parlamıştı ama bir türlü de beklentileri karşılayamadı.
1: Real Madrid'le 226 maç olmuş. Başka kulübü de yok yani. Ren'den direkt Real Madrid.
0: Geçen yıl 3 sakatlık gözüküyor burada. Ondan önceki yıl 4 sakatlık gözüküyor ki ondan önceki yıldaki sahalardan uzak kalma süreleri de çok yüksek. Biraz sakatlıklardan yana sıkıntılı bir 2 sezon geçirmiş.
1: Sence Real Madrid'deki temel sebep bu mu? Oyuncunun ayrılma ihtimaliyle alakalı olarak.
0: Bir de tam katkı da verdiğini düşünmüyorum ben. Çok fark yarattı mı Kamavinga bu takımın değişilmesi? Olamadı o bölgede. Hani Kamavinga mesela sence tam ne o bölgede diyorum? Sen 8 olarak mı görüyorsun, 6 olarak mı görüyorsun?
1: 6.
0: Transfermarkt'ta 8 gözüküyor mesela.
1: Ben 6 derdim yani.
0: 6 da oynuyor gözüküyor. Sol bekte de bu arada kullandı onu Real Madrid. Şu an ana bölgesi mesela 8, yan mevki olarak ön libero gözüküyor.
1: Kamavinga'da. Ama

0: savunma yönelik merkez orta saha oyuncusu olarak oynadığında, 145 maçta 4 gol attığında belki çok garip gelmez insanlara. Fakat iki başlı takımlar arasında büyük uçurum olan bir ekipte oynarken merkez orta sahada 145 maçta 4 gol attığında zaten aslında senin profilini de 3 aşağı 5 yukarı ortaya koyuyor. Tabii bu saha içerisindeki görev paylaşımıyla da direkt alakalı. Ancak bu tarz merkez orta saha oyuncularının niyeti de oyuncu profili de çok önemli oluyor. Sen zaman zaman oyun içerisinde inisiyatif alarak ceza sahası içerisine sızma yapabilirsin, koşu yapabilirsin. Oralarda topla buluştuğunda sorumluluk alıp şut çekebilirsin. Kamavinga'da pek bunlar yok. Ama bence çok iyi oyuncu. Burada da çok fark yaratabilecek bir oyuncu. Ben sakatlıkla alakalı olarak senin kadar bilmiyordum. Bu kadar sık sakatlandığını. Benim aklımda geçen sezonki birkaç sakatlığı kalmış. Ama onun dışında hani ben öyle bir sakatlık CV'sinin kabarık olduğunu bilmiyordum açıkçası. Galatasaray'a gelirse bence Galatasaray'ın merkezde aradığı o kaliteyi ve bir anlamda etkiyi de yaratır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani Sara'dan tabii çok daha dinamik, defansif yönü çok daha
0: Evet.
1: güçlü bir oyuncu. Orada artık Lemina, Camavinga veya Torreira Camavinga gibi bir ikili
0: Yani
1: görürüz.
0: Torreira Camavinga'da bence kulağa savunma anlamında bayağı hoş geliyor. Galatasaray'ın zaten ligde genel anlamda bir savunma ile ilgili problemi yok. Var da yok. Hani Galatasaray'ın savunma zaaflarını ligde değerlendirebilecek takım sayısı çok az. Bunu daha önceden de konuştuk. İşte Galatasaray yaz transfer dönemi boyunca çok eleştirildi. Çok konuşuldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Bak 3 hafta sonunda Galatasaray gene lider. Galatasaray gene en çok gol atan takım. Büyük ihtimalle Galatasaray toplam şutta girilen net gol pozisyonunda ve üretilen xG'de lider olabilir. Büyük ihtimalle diyorum. En kötü ikincidir. Çok fazla ligle alakalı bir problemin yok. Ama Camavinga transferi senin Avrupa'da aradığın o savunma güvenliğini sağlayabilecek bir şeydir. Hamledir. Fakat tabii hangi şartlarda gelecek? Şimdi piyasa değeri de 50 milyon euro gözüküyor. Bilmiyorum hani ona da o kadar gerek var mı? Öyle bir şeye o da tartışılabilir.
1: Mesela şey demiyorsun artık değil mi? Camavinga gelmez falan, Galatasaray'da
0: Yok
1: bir işi
0: öyle bir
1: var.
0: şey.
1: Şu an o noktayı çoktan geçtik.
0: Ya Mert bu paralara çok geçtik ya.
1: Adam
0: O...
1: 2002 doğumlu mesela. Normalde
0: Evet.
1: 2 sene önce konuşsak işinin olmaması lazım Süper Lig'de bu yaştaki bir oyuncunun.
0: Aynen.
1: Bu
0: Ama
1: kadar üst seviye bir oyuncunun. Fransa milli takımına kadar yükselmiş bir oyuncunun. Dünya Kupası'nda yoktu ama ondan önce düzenli çalan bir oyuncuydu. Şu an Galatasaray'a gelebilir. Mesela hiç bunu tartışmıyoruz. Gelir mi gelmez mi falan. Artık gelir işte Lemina ile oynar, Torreira ile oynar falan diyoruz. Çok bu da kanıksadık yani bu durumu.
0: Evet. Evet, sağ olsunlar. Sağ
1: Kamavinga'da bir
0: olsunlar.
1: soru işaretimiz yok şu an.
0: He?
1: Hiç o şeyi konuşmadık
0: Yok.
1: yani gelir mi gelmez mi? Gelir diyoruz yani.
0: Gelir çünkü yani bu kontratları başka yerde bulamıyorlar Mert. Yani başka yerde bulması için Suudi Arabistan'a gitmesi lazım. Yani Suudi Arabistan'a gidene de artık geçmiş olsun gözüyle bakılıyor. Orası bir gerçek. Hani orası böyle şey gibi. Bir sene iki sene oynasan da hani bu iş yerinde bir sene izin alıyorlar ya. Bir sene izin veriyor kendine. Ondan sonra geri dönüyor mesela. Bu Suudi Arabistan onun gibi. Hani oraya gittiğin zaman eğer orada çok uzun süreli kalma niyetin yoksa bir iki sene kontrat için gidiyorsun. Ondan sonra tekrar geri dönüyorsun. Ya da çok iyi bir kontratı işte bitirmeye çalışıyor oyuncular. Çünkü anormal bir gelir. Burada da yaklaştık kusura bakmayın. Büyüklerin verdiği rakamlar yaklaştı. Yaklaştığı noktada İstanbul'u mu tercih edersin? UEFA organizasyonlarında yer almayı mı tercih edersin? Buradaki tutkuyla Suudi Arabistan'daki tutku arasında da anormal bir fark var. Ya buradaki futbol öyle başka bir şeye benzemiyor. Burası futbol ülkesi. Deli oluyoruz futbol için. Neden oluyorsak bilmiyorum ama ülke olarak deli oluyoruz. Öyle olduğu noktada oyuncu için bence çok zor bir seçim değil. Hani şartları böyle üst üste koy. Kontratı koy. Örnek veriyorum. Suudi Arabistan'da sana 20 verdiler. Burada 15 verdiler. Nereyi seçeceğim belli zaten. Hani çok böyle deli bir şeyin yoksa, ekonomi anlamında büyük bir manyaklığın, hırsın yoksa affedersin. Nereyi seçeceğim belli. Ona yaklaşınca da
1: Evet, Kamavinga'nın da başka bir teklif de almadı herhalde şu ana
0: çok
1: kadar.
0: affedersin. Şöyle düzelteyim. Galatasaray'ın en büyük yıldızlarına bak. Hepsi 30 yaş altı. Leao, Osimhen, Sané kaç?

0: yaşında?
1: Sana de galiba 30.
0: Ya 29 ya 30 değil mi?
1: 30.
0: O civar yani. Hepsi o şeyde. Fenerbahçe Greenwood'u getirdi. O yaşta. Kaç yaşında adam daha? 2000 kaç? 1'li miydi?
1: 2001'li.
0: 2001'li. Yani.
1: Ya da ikili işte. O
0: Beşiktaş Vlahovic'i getirdi 27 yaşında. Yani. Anormal normal işler oluyor. Ama evet. Bu hani çok iyi yönetildiğimiz falan anlamına gelmesin. Şaşırmayın yani. Bunu herhangi bir biz dinleyen şeyde futbol sever de kulüplerde yönetici olduğu zaman yapar. Çünkü sadece kontratı veriyorsun. Adam da imzalıyor. Yani.
1: Galatasaray'la ilgili benim haberlerim bunlar. Beşiktaş'la ilgili şunu not almışım Aspor kaynaklı. Raşit Sağ Beşiktaş'ın kendisine sunduğu karşılıklı fesih sözleşmesini imzalamak istemiyor diyor. Dün kadroda da yoktu Raşit Sağ. O da herhalde bu son birkaç günde ayrılacak isimlerden birisi olacak ama Beşiktaş'ı son ana kadar zorlayacak, sıkıştıracak gibi gözüküyor. Bakalım onu takip edeceğiz. Trabzon'la ilgili bir not almamışım transfer konusunda. Liverpool dün Barcola'yı kadrosuna kattı. 106 milyon sterlin artı 17 de bonus var. Tarihin en pahalı transferlerinden biri oldu. Bradley Barcola. Çok da beğendiğim bir oyuncu benim. Ama Paris Saint Germain'deki o rotasyonda tam istediğini bulamadı herhalde. Doué, Kvara ve Dembele varken ayrılmayı tercih etti. Liverpool'da daha tabii orada da Gakpo var ama Gakpo'da kalacak gibi gözüküyor. Bir ara onda City'ye transferi konuşuldu. Ya dün acayip işler oldu. Takip etmekten zorlandım. City şu an İdiman Ndiaye'yi alıyor galiba. Hı hı. Kanada değil mi? En son onda karar kılındı. Gakpo, Liverpool bir oyuncu transfer edemediği için Barcola harici gidişine izin vermedi. En son okuduğum oydu. City onu alacak Ndiaye'yi. Gakpo'da kalacak. Barcola da takımda olacak. Acayip bir hücum hattı oluyor yine Liverpool'da. Bakalım sahada karşılığını bulabilecek mi?
0: Son Nottingham maçını izledim ben Liverpool'un. Pek iyi gözükmediler. Özellikle akan oyunda pozisyon bulmakta Liverpool bayağı zorlanıyor. Munoz'u aldılar biliyorsun İspanya'da.
1: Golünü de attı, güzel gol attı.
0: Güzel gol attı ama o golü attığı zaman sağ tarafta konumlanmıştı. Maç içerisinde pozisyonu değişti. Normalde sol önde başladı. Sol önde başladı ama henüz Premier Lig'e pek uyum sağlamış gibi gözükmüyordu açıkçası. Orada dönüşü ve golü çok güzeldi. Fakat hani maçın genelini izlesen biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu oyuncunun anlıyorsun. Liverpool'da Barcola gibi topa çok iyi şekilde hükmedebilen bir oyuncuya bence net ihtiyaç vardı. Bence doğru bir transfer yaptılar. Şartlar itibariyle Barcola da bence çok iyi bir takıma gitti. Hı hı. Onun için de çok doğru bir tercih gibi gözüküyor. Ben bayağı umutluyum. İyi bir transfer. Çok pahalı ama.
1: Çok pahalı. Normal, kesinlikle pahalı da. Çok pahalı ama normal. Beşiktaş'la ilgili bu arada atladığım bir haber var. Onu söyleyeyim. Mustafa Ekimoğlu'nun Schalke 04'e transferi konuşuluyor. Dün Sky Almanya'dan Plettenberg de yazdı. Schalke 5 milyon euro satın alma opsiyonu bir kiralama teklifinde bulunmuş. Görüntülü de bir görüşme yapılmış ama Beşiktaş 10 milyon euro talep etmiş. Başka kulüpler de varmış transfer yarışının içerisinde. Mustafa da gidecek. Semih takımda 3. santrafor olarak kalacak. Beşiktaş'ın planlaması o yönde.
0: Doğru bir planlama. Mustafa'nın Türkiye Ligi ya da Türkiye liglerine değil Avrupa'da bir kulübe gitmesini çok isterim. Mustafa'nın çünkü hala fundamental olarak geliştirmesi gereken birçok yönü var. Avrupa'da daha iyi antrenmanlarla ona biraz daha zaman ayırabilecek bir kulüpte Mustafa çok daha farklı bir oyuncu haline gelebilir. Çünkü fizik olarak çok üstün. Aynı zamanda görevden de kaçmayan bir oyuncu. Ama oyunundaki eksiklerini giderebilmesi için daha iyi antrenman yapılması, biraz daha üzerine düşülmesi gereken bir isim bence. Tabii burada Beşiktaş planlamayı yaparken o satın alma maddesini öyle 3-5 falan koydurmaması gerekir. Hatta bana sorarsan koydurmaması gerekir. Biraz daha Mustafa'nın gelişimini düşünüp ileride Mustafa'dan faydalanabileceği bir planlama bence Beşiktaş için daha doğru olur. Yani Mustafa çok çok genç. Çok rahat bir şekilde daha 2-3 sezon kiralanabilecek bir oyuncu Mustafa. Ondan sonra başka bir şey konuşulabilir Mustafa için. Bu kadar erkenken oyuncuyu öyle 3-5 milyon euroya bırakmak doğru değil. 3-5 milyon euroyu Mustafa'dan kazanacağını düşüneceğinize işte Al-Musrati'yi transfer etmeyeceksiniz. Onana'yı transfer etmeyeceksiniz. Ya da transfer ettiğinizde makul rakamlara transfer edeceksiniz. Bütçeyi oradan ayarlamak gerekiyor. Ben Mustafa'nın kesin yurt dışına gitmesini doğru buluyorum. Ama bir opsiyonda değil, sadece kiralık olarak.
1: Bir ara vakti sonramız, son bölümde buradayız sonra.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: 9.41 saatlerimiz, son bölümde haberleri hızlı hızlı toparlayalım istiyorum. Dün şunu not almışım. Tahkim kurulu Alanyaspor maçı sonrası Beşiktaş'a verilen tüm cezaları kaldırmış. 3,5 milyon TL'lik kulübe verilen bir ceza. Serdal Dalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti. Hakan Daltaban'da yine 20 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon TL para cezası tahkim kurulu tarafından kaldırılmış. Bir önceki haftada Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'nun cezası kaldırılmıştı. Genelde bu durumları sezon sona doğru bir iki hafta kala görürdük bir ara. Mehmet Büyükekşi dönemindeydi galiba. Şimdi sezon başı, yani burada bir tutarsızlık var. Yani ya verilen cezalarda bir tutarsızlık var ya tahkim kurulu kararlarında, bu kadar ayrışamaz yani kararlar. Ben gerçekten anlamakta hem güçlük çekiyorum hem anlıyorum. Bir sonuçta kulüp yönetimlerinde baskısı oluyor bu cezaların kaldırılması konusunda. Dün Murat Özen var Beşiktaş muhabirlerinden. Tahkim kurulundaki bir beyefendi teşekkür ediyordu. Beşiktaşlı bir beyefendi. Onun çabalarıyla işte ceza kalkmış. Ama sadece tabii Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunun adaleti için falan filan böyle bir şeyler de yazmış sonrasında. Hani bu cezanın haksız olduğunu düşünüyor tabii Beşiktaş camiası da. Hani niye böyle bir ceza verildi? Niye kalkıyor? Kalkıyor tahkim kurulu tarafından. Çok tutarsızlık var.
1: Futbolun marka değerini düşürmek, marka değerini zedelemek yöneticilerin yaptığı bu açıklamalardan sonra genelde
0: Beşiktaş'ınki öyleydi. Mahmut Uslu'da tehdit de vardı.
1: PFDK'nın değil mi açıklamalarında onu görüyoruz. İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanlığı sırasında ya da öncesinde yöneticilere ceza verilmeyecek demişti. Ondan sonra tersi uygulamalar başlamıştı. Şimdi acaba tekrar ona bir dönüş mü diye düşündürdü bana da üst üste iki tane ağır cezanın kaldırılması.
0: Vermeyin abi o zaman. Vermeyin.
1: O konu zaten benim yıllardan beri dile getirdiğim ve beni de çok rahatsız eden bir konu. Bu sadece yöneticilere verilen, kaldırılan cezalarda değil, oyuncular için de aynı şey geçerli. PFDK bir ceza verir, 4 maç. Aynı kurallara, aynı yönetmeliğe bakarlar. Sonra tahkime gider, bir anda bakarsın 2 maç. Şimdi nasıl böyle bir şey oluyor? PFDK'dakiler acemi avukat, tahkimdekiler mi tecrübeli avukat? Orada staj mı yapıyorlar? PFDK'dakiler, hani stajyer olarak alınan avukatlarda ötekiler mi karar veriyor? Bunun gibi defalarca eleştirilerde bulundum. O yüzden özellikle bu tarz işte mesela para cezaları, ciddi para cezaları değil mi?
0: Çok.
1: Hani öyle 100 bin lira, 200 bin lira değil. Yani senin canını acıtacak seviyede para cezaları mesela. Puf diye ortadan kayboluyor. Neye göre, kime göre? Ve yarın ne olacak? Şimdi mesela bundan buradan bir şey çıkartan yöneticiler tonlarını sertleştirir mi konuşurken? Ya da yöneticilerin konuşması gerçekten

0: ülkenin futboluna zarar veriyor mu mesela? O dedikleri marka değerini yöneticilerin konuşması artık değiştiriyor mu? Yoksa marka değeri zaten yerde tekmelenmiş durumda, üzerine basılmış durumda.
1: Bunu Serdal da dedi galiba o TFF çıkışı toplantıda. Hani bize şimdi beni sevk edecekler itibarını zedelemeye yönelik açıklamada. Ben mi zedeliyorum yoksa onlar mı zedeliyor? Hani o tarz bir şey kendi söyledi.
0: Şimdi normalde eğer bu tarz açıklamaları biz seyrek duysak, seyrek olarak konuşulsa, o zaman dersin ki ya bu adam neler söylüyor, bu zarar veriyor yani, böyle bir şey olmaz. Bunun bir karşılığı olması gerek dersin. Fakat Türk futbolunda hani bu default gelen bir şey. Yani her hafta böyle bir yönetici konuşabilir, öyle değil mi? O yüzden de hani sen dedin ya bağışıklık kazandık diye program içerisinde. Bu açıklamaları da bence tüm taraftarlar ve futbol kamuoyu bir bağışıklık kazandı. Hani sıradan bir futbol severe o konuşmayı duymadan ne söylemiş olabilir diye sorsan, gündemi az çok takip eden birine, sana ChatGPT gibi %80'ini doğru olarak verir bence. O yüzden de artık bu noktada normalde çok üzerinde durmamız gereken, konuşmamız gereken olay olabilecek açıklamalar bizde de sıradanlaştı. Sıradanlaştığı için bence futbolun marka değerine pek zarar vermiyorlar. Aynı zamanda şu da söyleniyor. Olan bir şeye zarar verirsin. Hani olmayan bir şeye nasıl zarar verirsin de söyleniyor. Bence de güzel bir soru bu. O yüzden hani yöneticilerin bu açıklamalarının ben taraftara da pek geçtiğini, artık kamuoyuna da pek geçtiğini, çok bir şey de ifade ettiğini zannetmiyorum. Biz çok büyük kulübüz, bizi karşınıza almayın, yaparız, ederiz, masa yumruğumuzu vururuz. Biz şöyle büyüyüz, biz böyle büyüyüz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Hep aynı. Aynı. Yani renkler değişiyor, açıklamalar değişmiyor. O yüzden bir süre sonra da aman deyip geçiyorsun. Artık futbol severlerin çoğu bakmıyor bile. Hani kendi takımının yöneticisi söylese bile bakmıyor. Aynı şey, geç yani. O yüzden o da ortada bir konu böyle. Yani o cezayı vermişsin, kaldırmışsın. Bundan zaten sonra ne kadar etkiler emin değilim.
1: Etkilemiyor hani, konuşmaya devam ediyorlar. Hani caydırıcı bir ceza da zaten olmuyor. Ama ceza vermemesi de hani etkilemiyor diye o da olmaz tabii ki yani. Ceza gerektiriyorsa etkilesin etkilemesin, ceza alması lazım yöneticilerin. Ama alıyorlar, sonra kaldırılıyor o cezalar. Hani almıyor da değiller, alıyorlar, sonra takip kurulu kaldırıyor.
0: Oralarda bu şeyi tutturamıyoruz Mert ya.
1: Yani burada
0: değil mi? Ayıp hiç olmuyor yani.
1: Yok.
0: Bir güç, türlü tutturamıyoruz
1: bir o dengeyi. Bir güç savaşı var herhalde, bir şey var bilmiyorum ya da başka şeyler var. Olmuyor, illa bir polemik çıkartıyorlar yani şu konudan bile. Hani vermişsin cezayı ona işte. Ona yani, ya da biraz düşür. Tamamen kaldırılıyor. 3,5 milyon TL, 2,5 milyon, 6 milyon TL kaldırıldı. Işte Mahmut Usta'da kim bilir kaç paraydı.
0: Ona zaten tamamen itiraz ona.
1: Hadi hak mağlubiyetin zaten pek bir şey yok. Hı-hı. Ne olacak, adam protokole girmiyor. Başka tribüne girebiliyor galiba yine. Ama hani para cezasını da kaldırıyorsun. Ne anladım o işten. Neyse, son 7-8 dakikamız program bitimine. İlk fireyi verdik Süper Lig'de. Gaziantep'te hoca gitti, Radoi gitti. onu tekrar hatırlatmış olayım. Bayağı da bekledik yani 3. hafta.
0: Bayağı bekledik diye.
1: Bitmeden. Hani gönül isterdi ki daha lig başlamadan
0: kan
1: bir önce gitsin.
0: Kan kokusu olan medya mensubu Mert Eren bayağı bekledik dedi. Bu kadar beklemek zorunda mıyız ilk teknik direktörün gitmesi için?
1: Abi bak, bünye o alışkanlık, kanıksama. İlk hafta başlamadan bile bir hocanın çoktan gitmesi lazımdı bizde.
0: Mert Eren'i bu kadar bekleten Türk futbolu utansın. Vallahi İlk utansın. Hocanın gidişi için.
1: İyi, Gaziantep yönetimine buradan teşekkür ediyoruz. Rado ile çok geçmeden yolları ayırdılar. Herhalde bu bir şey başlatacak şimdi, domino etkisiyle diğer yol ayrımlarında görebiliriz pat pat diye. Milli ara çünkü yakın ve geniş bir milli ara. En az bir 3-4 hamle daha gelebilir yani, şaşırmam ben.
0: Geçen haftalarda konuştuk. Bir önce 4 büyükler özelinde konuşmuştuk sizle yemekte. Ondan sonra biz burada programda genele yaydık. Acaba Süper Lig'de ilk gidebilecek teknik adamlar kim olur diye. Orada biraz tabii bakınca takımların durumuna, gerçekten Radoi ön plana çıkıyordu. Burada da dile getirmiştik.
1: Senin adayın da değil mi Radoi?
0: Evet, Radoi. Ama zaten ben söyleyince senin de hemen şey yanmıştı kafanda.
1: Ben Serkan Özbalta demiştim herhalde.
0: Şimdi mesela bu hafta Konya Erzurum maçı var.
1: Kaybeden

0: Gider.
1: Gidebilir. Kaybeden gidebilir. O garip olmaz. Belki İlhan Palut'un bir tık daha kredisi olabilir ama
0: 7 maç oluyor onun da üst üste.
1: Evet.
0: Mağlubiyet.
1: Onları da düşünmek lazım. Şimdi bütün bu noktada aslında hani Gaziantep'in zaten yaptığı teknik direktör seçimi geçen senenin sonunda enteresandı. Geçen senenin sonunda hiçbir şey vermemişti, ışık vermemişti Antep yeni teknik direktörüyle. Bu sene de pek iyi başlamamıştı. Zaten biraz sorunlu bir kulüp. O yüzden biraz da beklenen oldu demek yanlış olmaz. Tabii bundan sonraki seçim de önemli. Şimdi siz mesela böyle cesur diyebileceğimiz bir radoi kararı aldınız. Teknik direktörü getirirken söylüyorum, gönderirken değil. Getirirken öyle bir karar aldınız. Şimdi tekrar mesela nasıl bir karar vereceksiniz?
0: Valla dün Yağız Çağdaş Atan dedi, önce olmadı dedi Orhan Ak ve Mehmet Topal şu anda aday
1: Yani
0: dedi.
1: 3 adaydan da olmaz, net söyleyeyim. 3 adaydan da olmaz. Bakalım, ben de merak ediyorum. Antep çünkü yani ummadığı kadar zor bir sezon da geçirebilir. Böyle giderse.
0: Evet, şaşırtıcı olmaz. Son iki haber. Messi Arjantin milli takımına vedayı etti. Dün bir yazılı bir açıklama paylaştı yıldız oyuncu. Bu karar almak beni çok yaraladı. Hala da canımı yakıyor ama artık zamanı gelmişti. Yemin ederim ki her şeyimi verdim. Her zaman terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Sadece son birkaç yılda kazandığımız kupalarda değil, onların çok öncesinde de. Sizi mutlu etmek ve birer Arjantinli olmaktan gurur duymanız için her şeyimi verdim, dedi Lionel Messi. Ve artık ben de taraftarım diyor. Kenardan takımı destekleyeceğim. Sadece iyi günde değil, özellikle de kötü günlerde. Ve sonrasında da işte herkese teşekkür etmiş ve şöyle bitirmiş. Tanrım, beni Arjantinli yaptığın için teşekkür ederim. Haydi Arjantin. Vamos Arjantin. Mesajıyla Messi bitirmiş. Duygusal bir veda.
1: 207 milli maç Messi, 125 gol, 68 asist milli takım kariyerini maç sayısı, gol ve asist sayısı olarak bu şekilde tamamladı. Bence 3 Dünya Kupası finali oynaması müthiş. 2014'te finali oynadı, 1-0 kaybetti. 2026'da finali oynadı, 1-0 kaybetti. 2022'de kupaya gitti.
0: 90 dakika içinde yenilmedi.
1: Doğru. Doğru.
0: Uzatmada o bir sıfırlar geldi, değil mi?
1: İki kez bizim Avrupa Şampiyonası niteliğindeki Güney Amerika'daki kupayı kazandı. Bu da onun için çok çok değerli. Ama açıklamasında söylediği gibi her şeyini verdi milli takıma. Bence muhteşem bir milli takım kariyeri. Hatta o işte bırakıp geri dönmesi bile başlı başına çok büyük bir hikaye. Valla işte insan yavaş yavaş tabii sonun geldiğini görünce biraz duygulanıyor, buruluyor. Ama doğru kararı verdi. Bundan sonra devam etmesi hem yaşı itibariyle hem de artık performans itibariyle. Bir de Arjantin'in de yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı var. Çünkü Arjantin demek Messi demek olmuştu. Artık biz de kendi yolumuza gitmeliyiz.
0: Tabii.
1: Onun da bir gerçek tarafı var. Arjantin de şimdi biraz daha farklılaşacak. Orada rol dağılımı farklılaşacak. Müthiş bir iş milli takımda. Ama insan biraz tabii üzülüyor. Mesela ben olsam Ronaldo yerinde de bu kararı açıklarım artık.
0: Evet, Ronaldo da geç kaldı açıklamakta şu ana kadar.
1: Tabii artık Dünya Kupası da bitti. Şimdi hemen Bismillah şey başlayacak. Uluslar Ligi başlayacak. Şimdi Uluslar Ligi'nde büyük ihtimalle oynayacak. Ama işte gerek var mı? Gerek yok. Aslında Ronaldo da alsa bu kararı, onun açısından da iyi olur. Messi'nin zaten bu Dünya Kupası'na gidebileceği bile hani zamanında tartışıldı. Ama o kararı aldı ki Dünya Kupası'nda da çok iyi hazırlanmıştı. O bakımdan da çok takdir edildi zaten. Müthiş bir Dünya Kupası oynadı. Hani final maçını da alsalardı zaten tahmin bile edemiyorsun neler olabileceğini. Finalde kaybetti ama oraya kadar da neredeyse tek başına takımı getirdi. Daha ne olacak?
0: Son haberim, milli takım, amile erkek basketbol takımımız dün Dünya Kupası elemeleri ikinci tur J grubundaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etmeyi başardı. İlk tur maçlarıyla birlikte 8'de 8 oldu Türkiye ve Dünya Kupası bileti kazanan da ilk takım olmayı başardı. Zaten Ergin Ataman 2-3 galibiyet yeter demişti. 2 galibiyet yetti milli takım için. Bu arada 2 maç vardı. Şimdi bir sonraki ara Kasım'da mıydı fikstür? Bir de 2027'de var ama onlar artık formaliteden öte geçmeyecek milli takım için. Milli takımı da tebrik edelim.
1: Evet. En sevdiğim yaklaşım. Diğer takımlarla aranda ciddi bir fark var. Ama o farkı maçlarda da göstermen gerekiyor. Milli takım gösterdi. Ve ikinci kademenin ilk iki maçında da o bileti cebine koydu. Bundan sonra çok rahatsın işte. Bundan sonra istediğini yapabilirsin. Bundan sonra oyuncular için de herhangi bir stres olmaz. Kimse için olmaz. Zaten olmayacaktı ama minimum maç sayısında maksimumu yaptın. 8 maçta o bileti cebine aldın. Tebrikler yani, müthiş. Keşke bütün herkesin yaklaşımı böyle olsa. Ben bu yaklaşıma hastayım. Bayılıyorum. Hı. En çok sevdiğim yaklaşım bu hayatta. Erken bitirebildiğin kadar işini bitir. Ondan sonra artık ne yapıyorsan yap. Gençlerimi oynatacaksın. Aynı şekilde devam etmek istiyorsun. O sana kalmış. Ama kimse artık bundan sonra gıkını çıkaramayacak sana. Bence müthiş. Tebrikler tekrardan.
0: Bugünlük bitirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Radyo Spor.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
6: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Telefon hattımızı şu an itibariyle açtık. 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek, özellikle Beşiktaşlı arkadaşlar ve Trabzonspor taraftarları da ararlarsa öncelik tabii ki takımlarıyla ilgili. Hakikaten Beşiktaş dün şov yaptı. Kara Kartal Beşiktaş 6-2 kazandı. 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsınız. Yeni çarşı okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Şöyle bir haftaya bakalım. Haftaya şöyle bir kuş bakışı bakalım. Hafta biliyorsun 3. hafta Gençler Birliği Erzurumspor maçıyla başlamıştı. Bu maç 1-1 sona erdi. Tümasan Konyaspor evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray evinde Göztepe'yi 3-2 yendi. Eyüp Spor Koren'den Alanyaspor'u 2-1 ile geçti. İstanbul Başakşehir Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Samsunspor evinde Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu. Dün oynanan son iki maçta da biliyorsunuz 3. hafta maçları sona erdi. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u 2-1 yendiğini söyleyelim. Son dakikada tabii bir penaltı pozisyonu var. O penaltıyla ilgili sevgili Serdar Akçar'ın da açıklamaları olacak. Hatalar devam ediyor. Hakem hataları, öyle söyleyeyim. Beşiktaş da evinde Arça Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendiğini belirtelim de inanılmaz bir maç olduğunu tekrar söyleyelim. Özellikle yeni transfer Vlahovic hat-trick yaptı. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Beşiktaş maçı 6-2 kazandı. Galibiyette hat-trick'le mücadele eden Vlahovic büyük pay sahibi oldu. 3 gol attı. 1 gol 1 asistle oynayan İlhan Fakılı da bu maçta öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. Siyah beyazların yeni transferleri Miletti ve Poku mücadele sonradan dahil olduğunu söyleyelim. İlk kez Beşiktaş formasını giydiler. Demin de söylemiş olduğum gibi Vlahovic hat-trick'le maça damga vurdu. Derbi öncesi de Kadıköy'e mesaj verdi gibi diyelim. Dünkü maçta biliyorsunuz 3 top direkten döndü. 1 gol offside nedeniyle sayılmadı. Beşiktaş'ın diğer gollerini Cerny, İlhan Fakılı ve Morillo'dan geldi. Siyah beyazlar demin de söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe derbisi öncesi gövde gösterisi yaptı. Günaydın.
7: Günaydın.
6: Kimle görüşüyoruz?
7: Kadir, ben İstanbul'dan.
6: Buyurun Kadir Bey.
7: Abi şimdi ben bir konu için aradım da, bu 10+4 yabancı kuralı.
6: Evet.
7: Ya bunun Türk futboluna nasıl bir yararı var? Yani ben anlamadım yani. Biz Türkiye'de futbolcu yetişsin demiyor muyuz?
6: Evet.
7: Biz niye yine başladık Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan?
6: O 23'leri getirelim buraya değil mi? Oynatalım onları. Onlara şans verelim. Bizimkileri bekletelim diyorsun. Doğru söylüyorsun.
7: Yani onlar da yabancı sayılsın abi o zaman. Biz yani Türkiye'de Türk futbolunu kalkındırmak istemiyor muyuz? Hani Türkiye'den gençleri yetiştirmek değil mi amacımız?
6: Evet.
7: Bence onlar da yabancı sayılması gerekiyor. Madem Türk futboluna böyle bir 10+4 yabancı kural varsa, ben onu söylemek için aradım.
6: Ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun.
7: Bu yani abi.
6: Teşekkürler.
7: Kafama takılan bu yani. 10+4 bu kadar saçma sapan bir şey olamaz ya.
6: Son zaten 20 yılda kaç kez kural değişti biliyor musun?
7: Yani abi bırakın abi yabancı sınırlamasını ya. Türk futbolcusu zaten formayı kapar.
6: Aynen
7: yani.
6: Oynar zaten. İyiyse zaten oynar. Doğru söylüyorsun. Kapar formayı. Doğru.
7: Yani bu kadar basit abi. Ben buna takıldım ya.
6: Veya o dördü yerliden yana kullan.
7: Yani abi niye biz gene başladık Almanya'dan gurbetçi futbolcuları toplamaya yani.
6: Gurbetçi anlamı da değil. Yabancılar da anlamında da. U23 statüsüne giren yabancılara yani transfer ediyorsun abi, şu anda. Ciddi paralar da ödüyorlar şu anda biliyorsunuz.
7: Biz nasıl Türk futbolcusunu ihraç edeceğiz yani ihracat yapacağız?
6: İşte. Ne
7: Türk futbolcusu yurt dışına gidemeyecek mi abi?
6: Neyse peki ekleyeceğim bir şey var mı?
7: Yok abi.
6: Sağ ol görüşürüz.
7: Sağ ol.
6: Doğru söylüyor. Doğru söylüyor da işte Riva'dakiler bunu bilmiyor, anlamıyor. Anlamak istemiyor belki de. Şimdi mesajları okuyalım. Mouse'umuzu aldık. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Fenerbahçe artık çok oyuncu değil, doğru oyuncu bulmalı. 5 Eylül'de Kadıköy'de derbi var. Beşiktaş 6 attı. Biz deplasmanda kazandık. Şimdi sıra Kadıköy'de. Bu maç 3 puandan fazlası. Patronun kim olduğunu ve psikolojik üstünü kimin kuracağını görecek. Benim gönlümden skor 2-1 Fenerbahçe demiş. Sinan Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın.
8: Günaydın.
6: Kimle görüşüyoruz? Kimle görüşüyoruz?
8: Fırat ben abi İstanbul'dan.
6: Fırat hoş geldin.
8: Abi senin gibi böyle hafif tonda konuşayım dedim. Senin o güzel sesin gibi.
6: Eyvallah Fırat. Ama senin de iyiydi ha ses. Vallahi.
8: Ha, teşekkür ederim.
6: Evet Fırat Bey dinliyoruz sizi efendim. Buyurun.
8: Abi Fenerbahçe taraftarıyım. Ben yıllardır Türk futbolunun içinde bir çatışmanın olduğunu düşünüyorum. Belli bir grubun, belli bir karşı grupla sürekli bir şeyleri yaptırmak için TFF'nin içinde, MHK'nin içinde, işte Fenerbahçeli bir grupta vardır, Galatasaraylı bir grupta vardır. Tabii ki bu iki grubun işte Beşiktaşlı da vardır ama sürekli işte bir grup diyor ki tutuyorum yabancı kuralı şu olsun. Hayır o grup o sene buna karşı çıkıyor. İşte onun dediği oluyor. Bunu yani bu çatışma yüzünden yıllardır bu lobi diyoruz ya tırnak için abi. Lobi. Evet. Galatasaray'ın lobisi, Fenerbahçe'nin lobisi. Bence işte bu lobinin kim güçlü çıkıyorsa orada belli bir kısımda işte yabancı kuralı Galatasaraylılar mesela daha çok kısım şunu istiyor ve o oluyor gibi düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Yani bu kadar değişmesinin çünkü başka bir açıklaması yok. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Yani neden bu kadar değişir ki? Yani yurt dışına bakıyorsun adamlar belli bir kural koymuş ve bu kuralı istiyorlar.
6: Doğru.
8: Değişmiyor. Doğru. Ama bizde bu sene böyle isteniyor. Demek ki bir şey orada ona zorlanıyor. Ben bunu düşünüyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor abi.
6: Doğru söylüyorsun. Biz de çünkü bir de federasyon başkanları kulüpler ne derse onu yapmak zorunda. Niye öyle? Çünkü koltukta oturmak için onların oylarına ihtiyacı var.
8: Evet.
6: Doğru mu seçimden önce? Ondan dolayı yabancı kuralı ilgili esnek davrandı. Seçime oturdular sonra dedik 10+4 dedi. 10+4+2 dedi. Bilmem ne dedi. Şimdi şeye politik bakıyordum ya, kaç kez değişmiş diye bakacaktım onu bulmaya çalışıyorum.
8: Vallahi abi sen deyince bir aklıma 8-9 geldi yani.
6: Ne 8-9'u? Daha fazla.
8: Yani inanılmaz. Çok yani akıl alır gibi bir rakam değil abi. Yani bu işte sonra neden işte başarı yok? Neden Türk futbolunda bir tane oyuncu yetişmiyor? Yani yıllardır sayabileceğimiz bir Arda Güler işte bu. Yani o da belki çok uç bir örnek çünkü çok yetenekli bir adam.
6: Onun demek ki çıkabiliyor böyle... ama çıkabilir. Ya biraz da hocalar da cesaretli olsalar belki daha çok Türk çıkacak.
8: Abi bence sorun çok baştan da ben eski futbol oynayan birisi olarak amatör oynadım abi.

0: Yani neler neler çıkamadı Aygün abi, öyle söyleyeyim.
1: İşte
0: yani
1: cesaret adam... edemiyorlar çünkü bizimkiler maalesef.
0: Evet, aynen öyle.
1: Peki, çok teşekkürler Fırat.
0: Görüşürüz kendine abi, sağ ol, sen de iyi bak.
1: Bunu her yerde anlatıyorum abi, tekrar anlatacağım. Ya bu işte hocalarla bir sohbet muhabbet ediyoruz da yani... Sormuştum o zaman. Hep anlatıyorum. Belki burada da en az 10 kez anlatmışımdır. Hadi radyolarını yeni açanlar için tekrar anlatayım. Eskiler zaten biliyor. Ya dedim, bu gençler menşler. Yani niye oynatmıyorsunuz, niye şans vermiyorsunuz falan filan. Diyor ki şimdi adam da haklı. Ya ben diyor gelmişim Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon veya geldim veya X bir kulübe geldim. E şimdi gençlerle oynayıp, ben de gençleri oynatmak isterim. Gençlerle oynayıp iki maç kaybedersem beni orada tutarlar mı diyor. O da haklı abi. Adam da haklı. Tutmaz ki. Hangi takım diye bir sezonda 6 tane hoca değiştirdi ya? Kasımpaşa mıydı? Biriydi galiba. Kaç tane hoca değiştirdi ya? Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, mesaj okumaya devam edelim. Dinleyicimizi alacağız tabii ki. Sonu 47 ile biten dinleyicimiz Metin Bey yazmış. Ne demiş? Aygün abi yayınlar. Salah olan değil, Diaz Sabah'ı olan kazandı. Mersin'den Metin, keyfimiz yerinde demiş. Tebrik ediyoruz. Yalnız ben Ahmet'in kalecisini çok beğendim ya. Neler çıkardı, izledim maçı bilmiyorum da. Ya bir de abi yani 21-30'a 2 maç koyuyorsun. Bir tarafta onu izlemeye çalışıyorsun. Öbür tarafta ona dönmeye çalışıyorsun. Yani biz Yücel gibi zengin değiliz ki 5 tane televizyonumuz olsun, 10 tane Dijitürk'ümüz olsun. Bir tane televizyonumuz var evde. Günaydın.
6: Günaydın efendim.
1: Kimle görüşüyoruz efendim?
6: Aygün abi, ben sana küsüm abi.
1: Hayırdır inşallah.
6: Abi ben bağlanamıyorum abi.
1: Niye?
6: Kanser olacağım. Benim Cihan abi Bursa'dan, simitçi abi.
1: Cihan'ı yakaladık. Ya. Cihan'ı yakaladık.
6: Abi bağlanamıyorum.
1: Cihan neredesin sen ya? Kaç kez seni burada sohbetini yaptık. Nerede bu Cihan diyoruz ya? Simitçi
6: abi,
1: kardeşimiz.
6: Ya insan, abi insan 75 kere bağlanmaz mı ya?
1: Cihan.
6: 75 nedir Aygün abi? 75 kere ya.
1: Valla ben 230'ları gördüm Cihan. 230'ları gördüm. 75 bir şey değil. Sen erken abi, pes etmişsin Cihan.
6: Bir de işin kötü yanı ne biliyor mu abi? He. Tam bağlanacağım yayın bitiyor abi. Bağlanıyorum arıyorum. Diyorum şimdi düşecek. Birazdan düşecek. Nasılsın abi, iyi misin?
1: Cihan nasılsın, iyi misin kardeşim benim ya?
6: Abi hani bu tarafa gelecektin.
1: Abi herhalde. Geçenlerde bir arkadaşımız o tarafa geldi. Biz seni düşürseydik. Cihan numaranı kapatma telefonunu. Bursa'ya tamam. Gelen arkadaşlarımıza yönlendireceğiz seni ya. O simitten sana... satın alacağız Cihan. Satın abi, alacağız o simidinden.
6: Abi özellikle sana tahinli göndereceğim.
1: Gönder.
6: Bak, tahinli göndereceğim.
1: Vallahi abi gönder abi ya.
6: Şöyle özel kutulara koyup tahinli göndereceğim abi.
1: Cihan kardeşim ya. Adam gibi
6: nasılsın
1: adam
6: abi,
1: ya. Sağ ol, sen nasılsın, iyisin? Dinliyorum seni sevgili
6: abi,
1: kardeşim benim.
6: İnşallah.
1: Allah razı olsun kardeşim benim.
6: Allah'ım da iyisin.
1: Amin cümlemize.
6: Abi biliyorsun Galatasaraylıyım ben.
1: Evet canım kardeşim.
6: Ya şimdi az önce abiler bağlandı mesela yabancı kuralı. Şimdi ben bir Galatasaraylı söylüyorum. Diyor ki mesela iki takım istemiyormuş. Trabzon, Galatasaray, Çaykur Rizi. Herkes kendi menfaatini düşünüyor biliyor musun abi? Sen bunları her sezon başı kuralı değiştirirsen abi.
1: Olacak.
6: Her sezon başı, sezon ortası. Yani ben bugün Galatasaray için söylüyorum, yanlış anlama.
1: Sen genel anlamda
6: aynı
1: söylüyorsun.
6: Aynı durumda Fenerbahçe olsa Fenerbahçe de istemeyecek. Galatasaray isteyecek. Bu kadar çok yabancısı olsa Galatasaray'ın.
1: Doğru.
6: Şimdi Bir de bizimkiler de cesaretsiz. Bak o Aspirillay vardı. Galatasaray'da geçen sene kiralık oynayan.

0: Evet.
1: İlk maçta iki tane gol attı çocuk. Goller de harika yani. Hani Yamal tarzı goller attı yani çocuk. E abi Okan oynatmıyordu yani. O Okan bunu 4 senedir bir tane genç çocuk çıkarmamış abi. Bir tane.
0: Doğru.
1: Yani çıkarmıyorlar.
0: Doğru,
1: biraz da cesaret. Ben Ahmet Spor'u çok beğendim abi. Yani
0: ben de beğendim Ahmet'i.
1: Beğendim. Kanatlarını beğendim.
0: Kaleci yani, çok iyi ya.
1: Evet, kalecileri müthiş bir şey abi. Yemin ediyorum böyle.
0: Neler çıkardı boyu, be.
1: Post, yani kaleci özgüveni değil mi abi yani?
0: Evet, neler şimdi, çıkardı ya pozisyonda.
1: Yani bir de tebrik ediyorum Ahmet taraftarına. Bir tane sahaya bir bardak su bile atmadılar. Yani bir bardak su bile atmadılar.
0: Maç önü bazı olaylar olmuş maç önü. Onları da tasvir etmediğimi söyleyeyim tekrar.
1: Yani ben istemiyorum abi öyle şeyler. Yani bugün bir bayanın üzerinden forma çıkarmak iyi bir şey değil. E şimdi adam da aynısını Ahmet'in ortasında çıkar abi diyor formayı diyor. Sen bir de taş atarsan biz de taş. Ya aslında iyi şeyler değil abi. Bak ölüp gideceğiz. Bu dünya kimseye kalmadı. Bize de kalmayacak abi. Yanlış
0: doğru
1: anlamayın.
0: Kardeş. Doğru kardeşim.
1: Hani bugün biz siyah da doğabilirdik. Beyaz doğmuştu. Allah-u Teala bizi beyaz doğurmuş. Biz esmer de doğabilirdik abi. Yani din, dil, ırk ayrımı yapan vallahi bizden değil abi. Peygamber Efendimiz bile bunları yani yasak koymuş abi. İyi değil yani bunlar.
0: Doğru.
1: Dostluk, kardeşlik her zaman güzeldir.
0: Doğru.
1: Emin olabilirsin. Seni çok seviyorum. Abi
0: kapama telefonu. Kapama
1: abi,
0: telefonu.
1: O tavanları göndereceğim abi. Bekliyorum abi.
0: Göndermedir. Oraya gelen arkadaşlarımız olacak. Onlar gelip senden satın alacak. Onu
1: İnşallah
0: sana söyleyeyim.
1: İnşallah bir günde yolun bu tarafa gelir. Başımın üstüne.
0: Allah razı olsun kardeşim benim. Kapatma.
1: Allah'a
0: kapatma telefonu. Sağ ol cümlemize canım
1: Herkese
0: kardeşim.
1: Herkese güzel günler diliyorum abi.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: sağ ol,
1: abi.
0: Sağ ol. Evet düne döndük. Beşiktaş'ın hat-trick 66-2 galibiyeti. Vlahovic derbi öncesi güzel goller. Beşiktaş moral. Moralli bir şekilde ama Trabzonspor'da sezonun ilk mağlubiyetini Ahmet deplasmandan aldı. Tabii yani İbrahim Hacı Osmanoğlu konuşmuştu ya. Bir yerde bir şey söylemişti de bu şeyle ilgili hakemler üzerinden işte biraz daha tolerans tanınsın falan filan tarzı bir şey söylemişti. Hakikaten dinlemiş dünkü hakem. Onu söyleyeyim. Bak bu lafı net bir şekilde söyleyeyim. Riva'yı dinlemiş. O penaltı pozisyonu beğenme tamam. Trabzonspor iyi oynadı mı? Oynamadı. Ben maça baktım. Kötüydü ama ya arkadaş sen Türkiye Futbol Federasyonu başkanısın ya. Nasıl böylesine bir şey cümle kullanabilirsin? Hakemler biraz da oraya tolerans tanısın tarzı nasıl bir cümle kullanabilirsin? Dünkü hakem resmen tolerans tanıdı. O penaltı pozisyonu. Birazdan zaten sevgili Serdar Akçay'la konuşacağız o konuyu. Günaydın son dinleyicimiz. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Kimle görüşüyoruz Adem Bey?
2: Gaziantep'ten Adem. Abi Tahin başını aldı herhalde.
0: Aa, tahini simit efsanedir.
2: Vallahi ben baklavanın üstüne bazen döküp yiyorum. Arkadaşlar bana sen delisin diyorlar.
0: Abi ben tayinle ilk kez yıllar önce Antalya'da piyaza döktüler tayini. Ben bilmiyordum. 30 sene önceki hikayeyi anlatıyorum. Abi tayinin hakikaten tat vermediği bir şey yok ya. Piyazın üzerinde bir efsane tayin.
2: Abi piyazın üzerinde zaten tayinin tek dostu var o da Bekmez'dir.
0: Doğru. Vay vay vay.
2: Yani,
0: Adem'den duvar yazılar ya, gelmeye başladı.
2: Yok gerçekten mi yani? Çok dostu. Bitmezdim yani.
0: Araba arkasını yazacak. Adem araba arkasını yazacak. Bak tayinin tek dostu nedir?
2: Pekmez. Dün Ahmet maçını izledim. Gerçekten ben...
0: Ben kaleciye bayıldım. Ben, Ahmet'i de tebrik ediyorum.
2: Kalecinin yanı sıra yapmış olduğu
0: transferler de çok
2: güzel.
0: İyi.
2: Hem dinamit yani gerçekten ben
0: ama şimdi aldım. Bunları normal şimdi Trabzon maçı değil de normal bir maçta da izlememiz lazım. Şimdi bunlar biliyorsun dört büyüklere karşı biraz daha farklı oynuyorlar kendilerini gösterme anlamında. Anladın mı sevgili Adem?
2: Doğru.
0: Bir de normal ne bileyim Samsun maçında şu maçta bu maçta ne bileyim anladın mı? Kocaeli maçında ama, Rize maçında da görmek lazım. Heh.
2: Şimdi az önce şeyin dediği gibi yani bir insan tatlı formasını giyip de örneğin işte buraya gelen Trabzonlu Trabzon formasıyla gezebiliyor. Kimse bir şey demiyor. Şimdi Trabzon'a gidip de bir bayan, gerçi ben de izledim. Aslında bu tür şeylerle kınıyorum. Yani bir çocuk olsun, bayan olsun.
0: Evet.
2: Ya giyebilir, gezebilir. Aslında bunun önüne geçilmemesi lazım. Ama biz toplum olarak biz kendimizi geliştiremiyoruz. çok geride kalıyoruz. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Malik Fofana'yla bu İngiliz futbolcular var.
0: Tamara, Tamara mıydı neydi? Mac Mehmet Tamara mı diyorsun? Kimi diyorsun?
2: Öyle öyle bir şey olması lazım. Şahsen onların alınmasını isterim abi. Şampiyonlar Ligi'nde bir yere gelmek istiyorsan.
0: Ben de Fofana'yı çok beğendim.
2: Yapmam lazım.
0: Ben de Fofana'yı çok beğendim. Galiba 30-35 milyon euroymuş galiba bonservisi. Öyle bir şey konuşuluyor.
2: Saygılarımı sunuyorum.
0: Sağ ol Adem, kendine çok iyi bak.
2: Serdar hocama da çok çok selamlar.
0: Aleyküm selam. Aygün abi günaydın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe taraftarıyım. Bu Beşiktaş'la başımız dertli olacak gibi geliyor demiş. Neden öyle demiş? Skriniar çok yorulacak gibi geliyor demiş dinleyicimiz. Salah menajeri bu kadar Beşiktaş'ı zorlamasaydı ve Salah Beşiktaş'a gelse muhteşem bir hücum hattı olmaz mıydı Aygün Bey demiş. Katılıyorum, ben Salah'ı çok beğeniyorum. Ya. Dün de çok da güzel bir gol attı. Aygün abi merhaba, ben İlker. Bence Fenerbahçe'nin kaptanı yerli olmalı. Fenerbahçe haklı olduğu yerlerde hakemlere derdini anlatamıyor. Skriniar gidip iki kelime söyleyip geri çekiliyor. Sadece bir Volkan Demirel olmalı. Doğru. Dün Beşiktaş maçında futbolcular penaltıyı aldırdı, VAR'a götürdü ya. Hakem göz önündeki pozisyonu vermedi. Gördün değil mi? Orkun özellikle hakem etrafını çevirdi. Eli diyor, gör diyor. En az 2-3 dakika sonra VAR çağırdı. Tribünler de şey yaptı. Hakikaten saha içinde bakın. Futbolcu kardeşlerimiz maalesef, bizim hakemlerimiz zaten konuşmak da istemiyoruz. Birazdan konuşacağız zaten de. Rezalet ya. Şeyler önlerindeki pozisyonlarda yani veremiyorlar, edemiyorlar, görmüyorlar mı? Kafalarında farklı bir şey mi var? Bak şu cümleyi buldum. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu diyor ki, hakemlere söyleyeceğim şey şu. Eğer Trabzonspor ile Diyarbakır oynuyorsa, cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın demiş. Diyor, bir açıklaması var ya. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı söylüyor ya. Ve kullandı dün hocam. Sayın Başkan. Dediğinizi yaptı. Hakem dediğinizi yaptı, kullandı. Artık haftaya hangi maçı verirsiniz? Derbiyi mi verirsiniz? Teşekkür anlamında göreceğiz.
3: Serdar Akçer'le VAR Odası. VAR Odası. VAR Odası.
0: Evet, Serdar Akçer'le VAR Odası'na hoş geldiniz. Sevgili hocam, FIFA eski hakemi etmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçer Hoca bizlerle beraber. Hocam demin şeyi söyledim ben ya. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı işte Trabzon maçıyla alakalı diyor ya işte Trabzonspor diyor bir Diyarbakırlı oynuyorsa diyor takdir hakkını hakemler biraz o yandan dola kullanmalı falan filan diye bir açıklaması var. Hatırlıyorsunuz değil mi hocam?
1: Zaten ben kullandılar dün akşam.
0: Aynen hocam ya.
1: Dün akşam kullandılar hocam. Şimdi bak bir şey söyleyeyim hocam. Bak oyun kuralları bilmemek bunlar sıkıntılı şeyler ve ben şunu anladım artık dün akşamdan itibaren.
0: Bizim medyada bilmiyor.
1: Türkiye'de oyun kurallarını sadece oyun kuralları kitabı zannediyor herkes. Bak sadece oyun kuralları kitabı değildir bu. İFAB oyun kuralları kitabını yayınlar. Bundan sonra da kendi sosyal medya hesabından sürekli olarak bunun nasıl uygulanacağını anlatır. Sürekli örnekler verir. Sürekli anlatım yapar. Bunları da takip etmesi gerekiyor. Bu işte gerçekten ilgilenen insanların sadece kitap üzerinden baktığınızda yanlışa gidersiniz. Ya kamuoyunu yanlışa sevk edersiniz. Bu gerçekten sıkıntılı bir süreç. Ha, ondan sonra ne olur? Azınlıkta bir tane işte çıkar biri der ki ya oyun kuralları kitabının bu bölümünde tamam bu yazıyor ama İFAB bunu açıklarken de böyle açıkladı bunu kaçırmayın der. Onu inandıramaz. Çünkü niye? O sesli çıkmaz. Çok fazla takılılmaz, ilgilenilmez vesaire olmaz. Ama dün akşamki pozisyonları şimdi sen soracaksın büyük bir ihtimalle.
0: Tabii canım, Trabzonspor maçını ben biraz daha arada Trabzonspor maçını izledim hocam. Beşiktaş çünkü baktım 3 falan oldu. Ondan sonra Trabzon'a döndüm. Trabzon maçını izledim ama orada büyük skandallar var hocam, ben sana söyleyeyim. Ben, büyük problemler.
1: Beşiktaş maçında da mesela ben mesela Trabzon maçında ben hakemi takdir ediyorum. O penaltıyı kendi verdi. Helal olsun hakem Atilla'ya. Ama sonrasında ya Atilla göremedi içeri giren oyuncu. Ama
0: gördü. Ben bir görüntüde gördüğünü gördüm hocam.
1: Ya elini gösteriyor, bence geliyor. Elini gösteriyor ama belki hocam şey olabilir. Orayı sağında kaldığı için görmedi. İkisinin sekansını yani topa vuruş anıyla oyuncunun havada olup olmadığını görmek çok zor. Ben ondan dolayı Atilla'yı eleştirmem ama.
0: Arkadaki burada oyuncu attı zaten golü hocam. İçeri giren arkadaki attı.
1: Ha, ikinci giren attı. İkinci ama giren o da işte onu anlatacağım. O pozisyon geldiğini anlatacağım.
0: Tamam. O zaman
1: sorun şurada. Ya video yardımcı hakemler sesli.

0: bir odada ekranda 100 tane önünde makine var. Dur dur ileriye al, 4K görüntü durduruyorsun, büyütüyorsun, küçültüyorsun, her türlü imkanın var. Sen bunu çözemiyorsun ya.
1: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Burada bak ben demin bir şey dedim ki, dün Orkun penaltıyı aldı. İtirazlar doğru etti. Peki Trabzonspor futbolcular bu kuralı bilmiyor mu? Trabzonspor futbolcular veya kulübedeki insanlar, sevgili Fatih Tekke hocam, bilmiyorlar mı bu kuralı? Niye onlar ayağa kalkmadı? Hadi diyelim VAR görmedi. VAR o sırada keki bitmişti, içeriden kek almaya gitti.
0: Ya öyle bir durum olmaz da.
1: Hani mesela şey an, ironi yapıyorum hocam, ironi yapıyorum.
0: Ya,
1: ironi
0: hocam, yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. Ya belki şu olmuş olabilir. Oyun kurallarının yorumlanması anlamında bir yorum eksikliği var gibi geliyor bana. Yani MHK hakemleri eğitirken gözden İFAB'ın yayınladığı bir metni kaçırmış. Ben onu anlıyorum. Çünkü dün konuştuğum insanlarla da bunu algılıyorum. Orayı kaçırmışlar gibi geldi. Çok az insan bunun farkında Türkiye'de. FIFA'da bir şekilde FIFA'nın içinde bulunmuş, FIFA eğitimi almış. O FIFA hani eğitim sürecinden geçmiş, bir dünya kupası görmüş.
1: Anthony Taylor bunun eğitimini vermedi mi hocam? Anthony Taylor bunun eğitimini vermedi mi hakemlere?
0: Ben zannetmiyorum Anthony Taylor. Anthony Taylor bugün eğitim yapacak, onu söyleyeyim. Salı, Perşembe hakemler eğitime gidiyor Riva'ya. Bak şimdi ben bunu sana söyleyeyim mi? Buradan da gene başka bir şey çıkartacaklar. Yani sırf hakemi korumak için başka bir şey çıkartacaklar. Ya hocam bazı şeyler net ya. Buna gerek yok yani. Bunu söylemeye bir anlamı yok ya. Oyun kuralları kitabını okuyunca anlıyorsun.
1: Hocam ben teknik direktör olsam, sakın yanlış anlama, kadromda bir tane de hakem eğitmeni tutarım hocam. Eski ayrılmış olan gençlerden bir tanesini
0: hocam,
1: tutarım.
0: Hocam onu öyle yapmayacaksın. Onu Futbol Federasyonu olarak 18 tane kulübümüz var ya. Futbol Federasyonu hakemleri, yani hakem eğitimcilerini kendi bünyesindeki olanları eğitecek. Her kulübe gönderecek. Kulüp başkanları yanında sağ koltuğunu oturtturacak. O hemen 24 saat içinde açıklama yapmayacaklar maçtan sonra. Analizi yapacaklar, ondan sonra gidecek. Oradaki eğitimci hakemi de, kulüp başkanına da, futbolcuya da, herkese de doğruyu öğretmeye çalışacak.
1: Hocam şeyden başlayalım istersen. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü maç 6-2 bitti. Çağdaş Altay maçın hakemiydi. Richard Martens de VAR'da görev alan kişiydi. Dakika 7. Çorum Futbol Kulübü bir penaltı bekledi. Ne diyorsun hocam?
0: Şimdi pozisyonda Beşiktaş'ta Agbadu galiba, yanlış bilmiyorum.
1: Agbadu doğru hocam. Agbadu.
0: Agbadu'nun eli vücudunu yapışık zaten. Genişleme denen bir olay yok. Top kısa mesafeden gelip elinin üstünde oturuyor bir an. Yani Agbadu vücudunu genişletip topun geçmesine falan bariyer olmuyor. Zaten karnına yapıştırmış kolunu. Kolu karnına yapışık. Top gelip onun üstüne oturuyor. Bu kadar kısa mesafeden oyuncu için bunu elle oynama olarak değerlendiremez. Bu doğal konum. Çünkü oyuncunun doğal konumu. Takılmış elini takınabileceği kadar. Yapıştırmış vücuduna yapıştırabileceği kadar. Orada elle falan gitmiyor. Böyle eli hani kepçelemiyor. Voleybolda derdi ki kepçelemez.
1: Vücudu ön tarafta zaten hocam. Eli kaçıramaz ki yani. Nereye
0: kaçıramaz yani. Top bir anda kısa mesafeden geldiği için. Çok yakın mesafeden geldiği için. Burada bir elle oynama ihlali yok. Hakem burada doğru karar ver.
1: Dakika 40'ta Beşiktaş'a bir penaltı verildi hocam. Bu karar doğru mu? Ne diyorsun?
0: Hocam şimdi bak, bu kararı video yardımcı hakem desteğiyle verdi hakem. Tamam mı?
1: Var Orkun da bastırdı ama. Onu da söyleyeyim. Evet. Burada Orkun da çok bastırdı penaltı.
0: Tabii. Yani bak onu anlatacağım şimdi. Burada şimdi Orkun'u tebrik etmek lazım. Çünkü futbolu bilen biri. Diyor ki hocam bak, bu normal değil. Git bunu izle demeye getir resmen. Bu neyi sağlıyor biliyor musun hocam? Video yardımcı hakemlerin de farkındalığını arttırıyor. Futbolcu içeride bir şeyler yapmaya başlıyor ya. Nokta olarak. Evet. Yardımcı hakem diyor ki ya, bu kadar itiraz varsa biz bir şey kaçırmayalım. Bir daha bakalım demeye
1: başlıyor. Hocam önünde ama pozisyon. Pozisyon önünde ama.
0: Yani, hocam kaçırmış olabilir. Yani görememiş olabilir. Evet, pozisyon önünde. Belki sol kolunda kaldı ya. Hani sol koluna geliyor ya. Hı-hı. Oyuncunun kendi vücudu mu acaba kapattı diye de bir düşündüm. Ama şimdi şunu da söyleyeyim. Atilla nasıl gördü Trabzon maçında? O zaman da onu söylemek lazım. Demek ki görülebiliyor. Şimdi buradaki pozisyon şu. Torun sporlu oyuncu burada kolunu vücudundan genişletiyor. Alan büyütmesi yapıyor. Dışarıya çıkartıyor kolunu. Onu çıkartma amacı top oraya takılsın, geçmesin.
1: Genişleme yapıyor, vücudu genişletiyor.
0: Tabii vücudu genişletme yapıyor, bariyer yapıyor. Bu doğal olmayan bir konu. Bundan dolayı da video yardımcı hakem çok doğru bir şekilde yapıyor. Çünkü diğer kolun, bakar mısın, koluna kadar böyle bir V şeklini almış resmen. Evet. Koltuk altına doğru genişlemiş çarptığında.
1: Ya bilerek yapıyor, öbür eli yani kolun alt kısmıyla da vücuduna dokunarak sanki anladın vücuttaymış gibi göstermeye çalışıyor.
0: Genişletiyor. Göstermeye çalışıyor ama o üçgen yaptığınız zaman orayı öyle... O üçgene takılır o top. Takıldıysa da genişletiyorsunuz. Niye üçgen yapıyorsun? Öyle bir

0: olması ama açılar farklı. Bakın elin konumları farklı. Mesafe aynı olsa bile. Şimdi birinde şunu yapıyorsunuz. Birinde rakip size doğru geliyor ve siz rakibin geldiğini fark ediyorsunuz. Onu karşılayan bir oyuncu var Çorum Sporlu. Diğerinde Agbadu'da ise Agbadu bir alan karşılama falan yapmıyor. Agbadu bir anda topu görüyor. Elin üstünde görüyor. Agbadu bir karşılama hareketi yapmıyor. Öbürü ise karşılama hareketi yapıyor.
1: Anladım.
0: Yani birindekinde farkındalık çok net. Öbüründe ise beklenmeyen top oluşuyor.
1: Anladım.
0: Bunu demeye çalışıyorum.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Aradan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Pozisyonlar var, gelen sorular var. Hepsini soracağım. Merak etmeyin, çok kısa bir ara.
2: Aygül Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. İzzet Bey diyor ki derbiyi kim yönetecek diyor. Sorarız sonlara doğru. Dakika 65 hocam. Golden sonra Vlahovic tribünlere doğru gitti biliyorsunuz. Çıktı tribünlere.
0: Evet, tırmandı.
1: Tırmandı. Nedir bana, bu?
0: Tanıdık geldi mi bu olay?
1: Geldi.
0: Fenerbahçe orada verilmemişti, hatırlıyor musun?
1: Fenerbahçe futbolcuyum diyorsun.
0: Yok, hayır, Fenerbahçe futbolcu demiyorum.
1: Galatasaraylı bir futbolcu diyorsun. Doğru. Kimdi, hatırlayamadım bir anda ismini.
0: Torreira'ydı.
1: Ha, Torreira. Doğru tribünlere çıktı.
0: Bak şimdi standart bozuldu, anlatabiliyor muyum? Demeye çalıştığım şey bu.
1: He.
0: Standartı bozmayacaksın hocam. Bak bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş değil. Birine yapıp birine yapmadığın anda hakem, bizim Türk hakemleri bu. Bu standartı koruyacaksın. Bak burada hakem ne güzel oyun kuralını aynen uyguluyor. Diyor ki tribünlere tırmanıp seyirciyi tahrik ediyorsan, seyirciyi galyana getiriyorsun. Tahrik etmek değil de galyana getiriyorsun. Sevinci onlarla paylaşıyorsun ama riske alıyorsun. Orada seyircinin sana karşı bir şey yapma ihtimali var. Seyirci öne yığılıp kendisine zarar verebilme ihtimali var. Kurallar yazılırken hep bu güvenlik önlemleri düşünerek yazılır. Bunun için sarı kart olarak değerlendirilmiş kural. Demiş ki bunu yapanlara sarı kart verin, bu riski alanlara.
1: Dün Ahmet maçında da öyle oldu.
0: Birinde var, birinde yok, o zaman sıkıntı başlıyor.
1: Dün Ahmet maçında verdi sarı kartı. Golden sonra gitti, korner direğine vurdu ya futbolcu.
0: Tamam.
1: Sevinçle. Orada verdi. Yani kuralı uyguladı.
0: Orada verdi mi vermedi mi? Emin miyiz verdi?
1: Verdi hocam, sarı kart verdi. Ben sarı kart gördüm.
0: Gördüyse mükemmel. O zaman
1: gördüm.
0: Ben hemen değiştireyim. Tamam.
1: Gördüm ben, çünkü gördüm. Sarı kartı verdiğini gördüm hocam. Direkt sarı
0: kart. O zaman
1: kart
0: doğru. O zaman doğru.
1: Dakika 73. O pozisyona tekrar bakarız hocam ama yani verdiğini gördüğüm için söylüyorum. Dakika
0: tamam.
1: 73. Golden önce top çıktı mı, çıkmadı mı diye bir pozisyon
0: ya
1: var hocam.
0: Bak, bu açılardan çıktı ya da çıkmadı denmez. Onun için desteklenir ama bir tek eleştirim var. Burada yardımcı hakem çok geride kalmış. Yani yardımcı hakem yaklaşık olarak böyle bir 5 metre falan geride. 5-5,5 metre geride. Şimdi yardımcı hakem olarak sen 5-5,5 metre geride kalırsan zaten onu tespit edemezsin. Ha, işte ikinci yarıda devreden sonra çipli top gelecek. Çipli top biliyorsunuz topun konumunu da belirlediği için bunların hepsinin çözümü bulunacak. Çıktı, çıkmadı ama bu pozisyondaki pozisyonu böyle baktığınızda hiçbir kamera açısı yok ki tam çizgiyi göstersin. Göstermedi. Gelmediği için de bu top çıkmamış olarak kabul edilip golün sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle de çıkmadı. Çünkü oyuncunun ayak pozisyonuna baktığınızda topun tamamının çıkmadığını düşündürüyor. Ben çıkmadığını düşünüyorum. Ondan dolayı da devam etmesi normal.
1: Şimdi pozisyona bir daha bakacağım da o pozisyonu şimdi açtım önümde de hocam sizle konuşurken. Dakika.
0: Peki bakma pozisyonuna.
1: Trabzonspor maçtaki o sarı kartı.
0: Bir bakma ben
1: bakacağım şimdi hocam. Belki o ben de yanlış görmüş olabilirim. Dakika

0: 86 hocam, offside nedeniyle gol iptal edildi. Ne diyorsun?
1: Hocam offside doğru. Çünkü niye? Beşiktaşlı oyuncu topa ilk temas anında kalecinin görüş çizgisi üzerinde. Yani kaleci perdeliyor. Kaleci o topu net göremiyor. Kaleciye doğru yaptığı o kapatması, önünde durması kaleciye çok yakın. Kalecinin zaten göremediğini şuradan anlıyorsun. Top belli bir mesafeye geldikten sonra atak sıçramaya çalışıyor kaleci. Çünkü orada zaten görüyor olsa top ilk vurulduğu anda konum almaya çalışır. Kaleci böyle birkaç saniye gecikmeli çıktığında kalecinin göremediğini anlıyorsunuz. Bu offside kararı video yardımcı hakem tarafından geldi. Doğrudur. Onu yandan hakemin algılama şansı yok. Bundan dolayı da derinliği göremez. Hakem belki de görebilir burada baktığınızda. Belki hakem de oraya odaklanmadı. Ama video yardımcı hakemi tebrik ederiz. Doğru şekilde müdahale etti. Bu bir offside.
0: Şimdi özetlere baktım. Özetlerde göstermiyor. Ama bazı dinleyicilerimiz diyor ki mesela Mustafa Çalışkan Bey demiş ki Ahmet maçta Ahmet futbolcuya gol sonrası sarı kart verilmedi diyor. Bir tane daha dinleyicimiz. Evet, verilmemiş hocam yani. Ben o zaman yanlış gördüm, özür dilerim ondan dolayı.
1: Anladım hocam, sorun yok.
0: Ha, yani biri de sarıyı gördü diyor hocam. Sarıyı gördü diyor biri de. Ahmet futbolcu sarıyı hocam gördü diyor. Şimdi yani özetlere baktım ben, yayıncı kuruluşun özetlerinde onu göstermiyor. Sadece pozisyonu gösteriyor hocam. Genel anlamda Çağdaş Altay'ı ben beğenmediğimi söyleyeyim. Ne diyorsunuz?
1: Ya hocam şöyle bir şey var. Şimdi maç çok gollü bir maç. Skor çok net. Hani bu çok fazla konuşulmaz. Burada bir sıkıntı olmaz.
0: Orada bak, penaltı vermese farklı noktaya gitse maç. Bugün çok farklı
1: işte
0: şey konuşuruz.
1: Hocam onu diyeceğim sana. İşte o sorun orada. Şimdi bu maç konuşulmuyor değil mi? Hani çünkü evet. Niye? Skor var. Beşiktaş kazandı. Beşiktaş evinde mutlu. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi baktığın zaman hiçbir sorun yok gözüküyor. Peki bu hiçbir sorun yok gözüktüğünde olayında neyle karşılaşıyoruz? Hakemin pozisyon icabı o andaki görebilmesi gerektiğini, hakemin artık şunu anlaması lazım bizim Türk hakemleri. VAR'a yaslanarak maç yönetilmez. UEFA şunu diyor, bastıra hakem merkezdeki kişi, hakeme bütün ağırlık, bütün sorumluluk. Video yardımcı hakem ikinci bir hakemlik sistemi değil, o sadece yardımcı bir sistem. Siz daha da gereğini yapın, size imdat olarak gelsin. Şimdi bizim hakemler her şeyi VAR'a bırakmaya alıştılar. İnşallah bu kötü alışkanlıklarımızdan da geçecek. Bu arada teyitledim. Evet, sarı kart görmüş. Hocam?
0: Evet hocam. Şimdi ben de bakıyorum. Çoğu gördü diyor. Evet. Ya çünkü gördüğümü hatırlıyorum hocam. Çünkü ben biraz Ahmet maçına döndüm. Yalnız Ahmet de hakikaten iyi kadro kurmuş. Yani oradan ben sana söyleyeyim, puan çıkarmak kolay değil. Şimdi pozisyonu bir daha gösteriyor. Yayıncı kuruş bakayım. Aynı pozisyonu gösteriyor. Golü gösteriyor ama sarı kart gördüğünü
1: hocam,
0: hatırlıyorum çünkü ben.
1: Teyitledim, merak etme.
0: Teyitledim mi?
1: Geldiğinde onu da konuşuruz.
0: Tamam hocam. Demek ki Aygün kardeşin de dikkatli izliyormuş maçları.
1: Evet hocam.
0: Yani.
1: Tebrik ediyorum.
0: Hocamdan tebrik aldık. Ama dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Çok fazla dinleyicimiz şu anda, hatta bir tane dinleyicimiz de şey gönderdi. Sarı kart listesini gönderdi. Hemen onu da sana söyleyeyim hemen kim olduğunu. Sonu 72 ile biten Alperen Gökçe'ye de çok teşekkürler.
1: Alperen Bey'e teşekkürler.
0: Evet, sarı kartı.
1: Şimdi hocam bak, şöyle bir sıkıntı var. Ya şu aynı maçta aynı saatte oynatma işinden federasyon bir vazgeçti.
0: Bir şey ya, doğru söylüyorsun.
1: Bunu yapsın ya, Beşiktaş maçını 19'a koysun.
0: Burhan Bey de gönderdi. Burhan Bey de
1: Diyarbakır
0: teşekkürler.
1: Diyarbakır sıcak diyelim. Diyarbakır'ı 21.30'a koysun. En azından artık 19. Yani 2 saatte futbolcunun dinlenme aralığı vesairesi, bunları hani bu kadar detaya girmene gerek var mı bilmiyorum. Yani İngiltere Ligi'nde olmuyor mesela.
0: Görmüş. Sarı kart gördüm diye içeri sordum da görmüş de cevap geldi Yücel'den.
1: Gördü hocam, gördü. Aynen. Ben de kontrol ettim. Ben evet. Notlarımı alırken yanlış almamışım. Yanına bir küçük not koymuşum, merak etme. Sonradan fark ettim.
0: Evet hocam. Maça dönelim. Ahmet Sportif faaliyetler. Trabzonspor maç 2-1 bitti. Atilla Karaoğlan maçın hakemi. VAR'da da Ömer Faruk Turtay var. Ömer Faruk Turtay geçen sene de bayağı VAR aldı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi hocam?
1: Yok, yardımcı hakemi zaten.
0: Ha, yani bayağı maç. Hocam fark etmiyor ki. Bizde FIFA hakemleri maç almıyor. FIFA onlardan alıyor.
1: O da FIFA da ondan dolayı.
0: İşte bizde FIFA hakemleri maç almıyor. FIFA almayanlar daha çok maç aldığı için hocam. Yani VAR hakem olması çok fazla VAR maç alacağını anlamaya gelmiyor ülkemizde maalesef hocam.
1: Doğru söylüyorsun. Sen dün şeyi gördün mü? FIFA eski hakemlik başkanı Kolina'nın bir önceki koltuğunda oturan kişi bizim Yasin Kolun pozisyonunu paylaştı Fenerbahçe maçı.
0: Gördüm hocam. Gördüm. Maalesef gördüm hocam. Üzülerek gördüm.
1: Ya
0: hocam,
1: ben de üzülerek gördüm ama yapacak bir şey yok. Bazı resmen şeyler. Onlar için eğitim materyali hocam. Ona bakın. Yani onlar
0: hocam zaten Türkiye'ye dikkat almışlar. İFAD falan şu anda Türkiye üzerinden çalışıyor. Yani buradaki hatalar o kadar bariz ki buradaki hatalar üzerinden de adamlar yeni bir kitap yapıyor. Meydan Lorus yazarız hocam biz buradan, ben sana söyleyeyim. Yani, bak 23-24 çiftlik biz küçükken kupon biriktirdik. Meydan Lorus'a falan siz de bilirsiniz hocam belki eşit itibariyle.
1: Bilirim, yaşlara yakınız.
0: Yani 23-24'lü yaşlardayız. Meydan Lorus'ları kupon biriktirdik hocam. Bizim hakemlerin hataları Meydan Lorus da geçer hocam. 24-25 çiftlik cilitleri de geçer. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan gene çok konuşuyor. Ömer Faruk Turtay da Varda. Hocam dakika 39. Kabral sarı kartı doğru mu? Doğru mu gördü hocam?
1: Sarı kartı yanlış. Şimdi kontrolsüz hareket değil. Umut bazen atak değil. Oyuna karşı saygısız hareket değil. Yani bu normal bir faul. Hakem bak bana şunu gördü. Yani tutarlılık yoktu maçın ilk dakikalarında. En büyük sorun da bu. Yani o tutarlılığı kaybetti. Belki baskıdan mı etkilendi? Ne oldu bilmiyorum. Bunu farklı algıladı herhalde. Burada bir disiplin uygulamalarında maçın ilk yarılarının başında özellikle bu 44. dakikaya kadar olan 39-44 arasında o son bölüm yani ilk yarının son bölümünde bir hakem böyle bir bocaladı. Kartlarda bir sorun var. Bu da o kartlardan bir tane. Yanlış bir kart.
0: Yanlış bir kart. Dakika 44 Chibuku'ya verilen sarı kart doğru mu?
1: Bu pozisyonda aynı şekilde. Yani şimdi bunu hakem şey olarak zannetti. Böyle tackle geldi süpürdü gitti olarak zannetti ama bu süpürme hareketi değil. Burada hatta oyuncu tamam faali yapıyor kabul ama topla da oynayarak faali yapıyor. Topla karışık değil ama bu süpürerek gelmiyor. Böyle yoğunluk hız vesaire yok. Oyuncu çok yakın bir tackle yapıyor. Tackle yaptığında sol bacak topa değerken sağ bacak da oyuncuya götürüyor. Otomatik olarak da darma duman ediyor. Bu bir faal ama bu sarı kart gerektiren bir faal.
0: Evet dakika 45+1 penaltı kararı doğru mu hocam?
1: Ya penaltı kararı %100 doğru. Bir kere Atilla Karaoğlu'na bundan dolayı pozisyonu buradan çözebildiği için tebrik ediyorum doğru yer almış. Çünkü o açıdan da gözüküyor zaten kendisi. Eli de görmüş. Şimdi bu tekme olayını geçen seneki değil mi? Geçen seneydi Ali Başkan'ın şey oldu Alanya Spor Fenerbahçe maçı seçimden bir hafta önceki çarşamba günü oynanan maç.
0: Bir öncekiydi.
1: Bir önceki sezon. Tamam. Hı-hı. Bir önceki sezondaki oradaki yanlış yapılan bir yorum bütün herkesin kafasını karıştırmış durumda. Hı-hı. Her tekmede ele gelip de burada bir ihlal yoktur diye bir olay yok. Onu yanlış yorumladılar. Şimdi buradaki bizim için tekmenin önemi şu. Topun bir yörüngesi vardır. Top A noktasından B noktasına gidiyordur hocam. Tamam mı? Tekme sırasında top A noktasından B'ye giderken A'dan Z'ye gitmeye başlıyorsa ve orada gidip ele çarpıyorsa işte bu tekme cezalandırılmayan tekme elle temas ettiğinde. Çünkü beklenmeyen top oluşuyor. Top soldan giderken tekiyor sağa gidiyor. Sağda da kol açık oraya geliyor. Ama bu öyle değil. Burada oyuncu zaten bacağının üzerinde kolunu bariyer yapmış. O bacağı sıyıraraktan kola gelen top eninde sonunda orada bariyer yapılan o doğal konumda olmayan kola geliyor. Kol zaten doğal konumda değil. Bu tekmede yörüngenin aşırı bir değişikliği yok. Yani A'dan B'ye giderken A'dan B buçuğa gitmiş oldu. Gene bu bir elle oynama olarak değerlendirilmesi gerekir ki video yardımcı hakem burada büyük bir ihtimalle çek etmiştir pozisyonu. O da desteklemiş. Tebrik etmek lazım onu da. Bu pozisyon üzerinde ama asıl olay Atilla Karaoğlan'ın bunu video yardımcı hakeme bırakmadan yapmış olması.
0: Hocam biz bile televizyon başında gördük yani. Biz bile televizyon başında dedik penaltı dedim ben ya. Daha çarpar ya çarpmaz abi, penaltı dedim. Yani Atilla Karaoğlan'ın bunu görmesi.
1: Zaten görmedi. Vara bıraktı Beşiktaş maçında işte.
0: Ama onun cesareti yoktu hocam. Topu üzerinden atmak için yaptı. Atilla Karaoğlan'ın daha net hocam. Daha net yani onu vermemesi, vara bırakması zaten hakem niye bıraksın daha mantıklı hocam.
1: Ya bize
0: Atilla Karaoğlan'la ilgili de fazla bir şey söylemek istemiyorum. En fazla davası olan hakem. Seviyorum Atilla Karaoğlan'ı.
1: Söyleyeceğim. Senin sıkıntın. Bak tekrar söylüyorum. Atilla Karaoğlan'ın burada doğru yapmış olduğunu da tebrik etmemiz gerekiyor. Biz şimdi hani herkes şöyle düşünmesin. Hakemleri yerden hayır vurmuyoruz. Bak doğru karar verdi ama doğru diyeceğiz.
0: Ama hocam böyle. Zaten doğru karar bu. Doğru da vermesi gereken kararlar için niye doğru diyoruz ki? Zaten önündeki pozisyon güzel hocam.
1: Hocam ya doğrusu Türkiye bu. Ligindeki bak totale baktığında Türkiye Ligi'nde hakemler bunu vara bırakıyor.
0: Evet. Doğru, orada haklısın.
1: Ondan dolayı doğru diyoruz.
0: Orada haklısın.
1: Yani ondan haklısın. Dolayı. Haklısın. Ha bu adam cesaretli bir şekilde kendi vermiş. Vara bırakmamış.
0: Orada haklısın. Bir şey demiyorum. Şimdi asıl konuya geliyoruz.
1: Asıl konuya gelelim
0: hocam. Evet hocam. Şimdi bu hocam, herkesin tabii. Kafasında bir bu soru işareti. O dünden beri herkesin kafasını çorbaya çevirdiler bazı yorumcular.
1: Çorbaya çevirdiler.
0: Şimdi onu söyleyeyim. Bu penaltı da. Bu soruyu sorayım hocam. Penaltı kullanırken bir ihlal var mı? Bu penaltı tekrar mı edilmeliydi? Bu penaltı endirekt vuruşa mı dönmeliydi? Direkt vuruş mu olmalıydı? Ne olmalıydı hocam? Top sizde.
1: Şimdi hocam burada olay şu. Topa vuruldu. Top kaleciden döndü ya. Evet. Kaleci kurtardı ya. Kaleci kurtardıktan sonra bir oyuncu tamam.

0: kullanıyor Ahmet Spor'dan ve golü atıyor.
1: Doğru.
0: Şimdi sorun şu. Bu golü atan oyuncu penaltı vuruşu yapılmadan, yani top oyuna girmeden önce bir ihlal yaptı mı ve bu ihlal yaptıysa da etki etti mi? Yani etki ediyor zaten, gol atıyor ondan dolayı. Bu ihlal yaptı mı'ya bakacağız.
1: Yaptı.
0: Şimdi oyun kurallarında bu sene gelen bir değişiklik var. Değişiklik diyor ki bir oyuncu yeniden başlatmaz. Penaltı olur, taç atışı olur, kale vuruşu olur, bunu ne derseniz deyin. Eğer bir ihlal yapıyorsa, buna İngilizce'de encroachment deniyor. Yani çizgi ihlalinden bahsediyor. Alan ihlalinden bahsediyor esasında. O gerekli mesafe var ya 9-15, ondan evet. bahsediyor. Orada oyuncu bir ihlal yapıyorsa diyor. Bu ihlalde şuna bakacaksın. Eğer bu oyuncu havadaysa, yani oyuncunun yerle hiç teması yoksa, ki buradaki oyuncunun
1: İki bacağı mı havada, nasıl o kısmı da tamam. Şimdi ben biliyorum da hocam, bizi dinleyenler açısından da söylemek istiyorum.
0: Tamam, şöyle anlatayım. Top tam vurulma esnasında, top oyuna girmeden önce bu içeri girip golü atan oyuncunun sağ bacağı havada ceza alanının içinde, sol bacağı havada, nasıl becermişse,
1: çizgide.
0: Ceza alanının dışında.
1: Çizgide.
0: Tamam. Çizgiden üstü, dış tarafında.
1: Ha, çizginin üzerinde olursan olur hocam.
0: Çizginin üzeri alana dahil. Bak oradan bahsetmiyorum. Burada dışarıda hocam.
1: Yok dışı, sevgili hocam, insanlar bilsin diye soruyorum ara ara.
0: Tamam. O zaman şunu söyleyeyim. Çizgi ceza alanının içine dahil. Orada sorun yok. Çizginin dışında olması sorun zaten. Tamam?
1: Tamam.
0: Çizginin dışında. Şimdi bize oyun kuralları diyor ki, yeni bir yorum yapıyor. Şimdi bizim ne yazık ki spor medyasında şöyle bir sıkıntı var. Bu bizim hakem eğitimcileri, eski yorumcular için de geçerli. Sadece oyun kuralları kitabı yok hocam. İFAB kendi sosyal medya hesabından oyun kurallarına ilgili ekstra açıklamalar yapıyor. Ve bu konuyu bu ekstra açıklamalar içinde işlemiş. 25 Haziran tarihinde işlemiş. Hatta ben bunu paylaştım. Diyor ki burada İFAB, bir oyuncu bir penaltı vuruşu esnasında, hatta örnek veriyor, penaltı vuruşu sırasında diyor, yerden kesmişse kendini, yani hiçbir vücut parçası yere temas etmiyorsa diyor, ayaklarının yere iz düşümlerini alın. Yere iz düşümlerini kabul edin. Referans noktası olarak. Bunu söylüyor. E şimdi buraya baktığımızda oyuncunun sağ ayağı içeride havada, sol ayağı dışarıda havada, oyuncunun hiçbir vücut parçası yere değmiyor. E bu zamanda biz iz düşümü alacağımıza göre sağ ayağın iz düşümü ceza alanının içinde olduğundan dolayı bu bir ihlaldir. Bir ihlal yaparak kaleciden dönen topu gol atan oyuncu için oyun kuralları kitabı en direkt serbest vuruş verilmesi gerektiğini söyler. Çok net. Burada bir en direkt serbest vuruşla maça başlamak gerekirken Trabzon gol yemiş oldu. Ha, bunu video yardımcıyken bilmesi gerekir. Bilmiyorum, onu bilmiyorum ama bilmesi gerekir.
1: Ömer Faruk Turtay hocam. Var hakemi bu, yani bilmesi gerekir.
0: Şunu sorabilirler. Ya hocam peki sol ayak dışarıdaki ayak yere temas etse, sağ ayak içeride ama havada olsa ne olacaktı? Kural onu da tanımlamış. İFAB ona da örnek vermiş. Demiş ki böyle bir durumda eğer ayaklardan biri yere temas ediyorsa, yere temas eden ayağa referans alın. Dışarıdaki ayak yere temas ediyorsa dışarıda sayın, içerideki ayak yere temas ediyorsa içeride sayın diye de söylemiş.
1: Bunların aklını ne karıştırdı biliyor musun? İki tane futbolcu girdi ya, bir tanesi daha erken girdi. Golü atan evet. birazdan sonra girdi. O daha erken giren atmadığından dolayı ikinci attı ya, bunun kafalarını o karıştırdı, ben sana söyleyeyim. Ondan
0: hocam,
1: verdiler.
0: Hocam kusura bakma da FIFA kokartım var benim. Ben orada oturuyorum.
1: O hocam burada önüne geleni FIFA kokartı veriyorlar. Ben size
0: hocam,
1: söyleyeyim.
0: Hocam televizyonun başında oturuyorum. Onu gördüğüm an ben bir dakika ya, bu ikisi birden girdi. Hatta bir de defans girdi.
1: Defans
0: bir dakika
1: girdi.
0: Ya herkes girdi içeriye. Bir durdurun bakayım şu toptan vururken. Operatör durdurdun. Şurayı bakalım. Kim topa gol attı? Bu oyuncu gol attı. Bu oyuncu ne yapıyor bu esnada? Havada. Oyun kuralları ne diyordu bana? Havadaki olan bir oyuncu için referans noktası ayaklarının iz düşümü diyordu. Demek ki ayaklarının ön taraf, sağdaki ayağı ceza alanının içindeyse bu bir ihlaldir deyip hakemi uyarması gerekiyor. Bak bu kadar basit. Ama bunu bilirsen.
1: Bilirsen tabii ki. O zaman şöyle yapalım hocam. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz hala sıcak.
2: ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: İşte hep şunu söylüyorum. Yani kulübede teknik kadrodan birini Riva'ya göndereceksin. Bütün kuralları öğreteceksin ona. Saha içerisinde o müdahale edecek hocam. Hani bir tanesini görevleneceksin. Diyelim ki İsmail Kartal'ın yardımcısı benim mesela. İsmail Hoca diyecek
0: da,
1: ki.
0: Hocam tamam da Riva'dan doğru cevap alacağına emin miyim?
1: Ya ama yani hocam şimdi bu yani emin değiliz tabii ki emin değiliz. Ama yani şimdi yanlış anlama bunu da çözmek de kolay değil hocam ya. O kadar çok çorbaya döndü ki devamlı kurallar değişiyor hocam. Yanlış anlama.
0: Hocam, bak bu konuda haklısın.
1: O kadar bu çok kural değişiyor. Ben yani şu an hala senin anlattığın benim hala kafam çorba hocam kusura bakma.
0: Doğrudur,
1: bizi
0: haklısın.
1: Dinleyenlerin de kafası büyük ihtimalle çorba ya, gibidir
0: büyük
1: yani.
0: Büyük ihtimalle çorba doğru söylüyorlar. Çünkü niye? Şunu da söyleyeyim. Oyun kurallarını İngilizler yazıyor biliyorsun. Bu
1: evet.
0: 4 tane büyük federasyon, İngiltere Futbol Federasyonu. Yani Great Britain dedikleri daha doğrusu kelimeyi düzelteyim. İngiltere demeyeyim de. Hani Büyük Britanya'ya bağlı olanlar. Büyük Britanya'ya bağlı olanlar yazıyor. Şimdi buradaki sorun şu. Bunların bir felsefesi vardı. Oyun kurallarını sadeleştireceğiz diye çıktılar. Daha çok çorba ettiler.
1: Çorba ettiler abi. Devam baksana yani. O sağ ayak girdi, yani, sol ayak öndeydi, o havadaydı,
0: doğru,
1: o arkadaydı.
0: Doğru. Ama işte bak hocam çok basit. Bunu şöyle deseler basit. Ya çok basit bir terimi var. Oyuncunun vuruş anında ihlal yapan ayağa referans alınır. Bitti. Bu kadar basit olmak varken bunu aldılar. Yok havadaysa şunu al, yerdeyse bunu al, buradaysa bunu al dediler.
1: Evet.
0: Böyle çünkü bak bu ticari futbol. Ticari futbol gol olsun, daha çok zevklensin, işte haksızlık olmasın, elde teknoloji var, teknolojiden dolayı bunlar çok daha detaylı incelensin diye bakıyor ya. İşte bu ticari futbolda futbolun öz ruhunu öldürmeye başladı. Bu da bir gerçek. Nasıl Dünya Kupası'nda işte 3'er dakikalık reklam araları gibi verilen su molaları vardı. Su molası değil onlar, soğuma molası da. Biz su molası diyelim. Su molaları diyelim, soğuma molalarını verdik. Reklamlara gidildi. Herkes reklam seyretti o dakikalarda.
1: Evet, o dakikalarda.
0: Nasıl o ruhu öldürdüyse. Nasıl Dünya Kupası işte devre arasında NBA'deki gibi ya da Super Bowl'daki gibi bir show yapılmaya başlandıysa. Ticari futbol futbolu değiştiriyor. Bu ne?
1: Hocam şimdi bak. Şimdi dünkü maç 1-1 bitse, 1-1 bitse bu kadar isyan olmazdı Fatih Hoca'ya, Fatih Tekke'ye. Şimdi maç 2-1 bitti.
0: Doğru.
1: Bak,
0: doğru.
1: Bir hakemin kural bilip bilmemesi, dördüncü hakemin, yan hakemlerin, varın, avarın bu işi bilememesi bir camiayı karıştırdı. Hocam bak, bunu bu yönden bakmamız lazım. Şimdi Trabzonspor camiası şu an karışmış vaziyette. Ben sosyal medyaya da bakıyorum, köşe yazarlarına da bakıyorum. Fatih Hoca inanılmaz tepki var. Dünkü
0: hocam,
1: sorulara da bakıyorsun.
0: İki sene önceyi hatırla. İki sene önce de Şenol Güneş Hoca bir hakem hatasıyla istifa etmek zorunda kalmış.
1: Aynen. Onu anlatıyorum. Yani bak bir insanın bir hatası ligin üçüncü haftasında belki de bir teknik direktörün kaderini çizdi. Şu anda
0: zaman,
1: yani şu
0: o
1: anda.
0: O zaman şuna geleceğiz hocam. Bak o zaman şuna geleceğiz. Ertuğrul Başkan'a şunu sormak lazım. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Sezonun başında bu mehakele olmaz dedi kendisi.
1: Hala bu mehakele devam ediyorlar.
0: Onu ne ikna etti bu mehakele devam etmeye karar verdi? Ben de bunu sorayım o zaman Sayın Başkan. Kendi söyledi mi bu mehakele devam edilmez diye?
1: Doğru
0: ben demedim onu.
1: Doğru söylüyor. Kendi söyledi. Günaydın Aygün abi. Tekirdağ Selim Paşa'dan yolcu beklerken kulağımız sende demiş. Teşekkürler Polat kardeşimize de. Selamlar Adana'dan Sıtkı İncesoy. Beşiktaş tarafta ama Galatasaray'da Fenerbahçe'de ayrıcalık istiyor. Adalet istemiyor. Düşünceniz nedir demiş. Ne diyorsun hocam?
0: Ya hocam adalet herkese lazım oluyor. Bak bir gün geliyor tamam mı? Bütün takımlara lazım. Şimdi biz hakemlerden şunu bekliyoruz. Diyoruz ki arkadaş ya siz kural kitabını uygulayın. Ki bunu UEFA da söylüyor. Diyor ki istenmeyen, sevimli gelmeyen kararları alan kişidir hakem. Bak sevimli gelmeyen kararları almak zorunda hakemler. Hiç sorun değil. Yeter ki oyun kuralları kitabıyla açıklayabilirim.
1: Doğru. Evet hocam, dakika 41, Mustafa Eskerlaç yerde kaldı. Bir penaltı beklentisi var. Hakem offside dedi. Ne diyorsun buna?
0: Ya bu

0: ofsayt emin değilim. Çünkü ofsayt gibi gözükmüyor pozisyon.
1: Hocam ama ben de bence de ofsayt değildi hocam.
0: Şey de düşünüyorum. Şimdi bu bizim gelişmiş yarı otomatik ofsayt teknolojisi de var. O kulağa biliyorsun bilgi veriyor. İşte ya delay dedi ya burada işte.
1: Acaba stat'taki şeyden dolayı olabilir mi? Açılardan dolayı tespit edememiş olabilir mi? Ne
0: tespit
1: diyorsun?
0: Tespit edemedi mi acaba? Şimdi onu bilmiyorum. Bak orada bir soru işaretim var. Hani gelişmiş yarı otomatik ofsayt teknolojisi burada bir veri üretti mi onu bilmiyorum. Ama bu pozisyon çıplak gözle baktığımda bana pek ofsayt gibi durmuyor. Onu da söyleyeyim. Ve devamında da Mustafa Eskerilac'ın yaptığı hareket, o ayağını sürüyerek kendini bırakması da bir aldatma.
1: Sarı kart. Ben önce penaltı diye düşündüm. Sonra yakından gösterdi şeyi. Hiç değmemiş bile hocam. İnanılmaz atıyor kendine.
0: Değmedi.
1: Peki niye var yani devreye girmiyor? Hani sarılar da marılar da devreye
0: ama
1: girecekti.
0: Ama ofsayt ya.
1: Önceki ondan pozisyon, dolayı diyorsun.
0: Tabii önce ofsayt dedim.
1: Ondan dolayı.
0: Sonrasındaki pozisyonun bir anlamı kalmadı.
1: Golden sonra Orban'ın sevinci zaten demin konuşmuştuk sarı kart demiştik.
0: Hocam tekrar söylüyorum. Sarı kart olmalıydı. Hakem de sarı kartı verdi. Bu kadar net. Bunu daha önce Türkiye Ligi'nde gördük. Orada kart verilmemişti. Ben bunu eleştirmiştim. Demiştim ki bakın bunlar sarı karttır. Böyle gidip bir yerleri bayrak mayrak tekmeleyemezsiniz. Köşe gönderini tekmeleyip kıramazsınız. Yerinden çıkartamazsınız. Bu sarı karttır demiştim. Ha demek ki hakemler eninde sonunda doğruyu bulmuşlar. Tebrik ederim.
1: Bak Trabzonspor taraftarlarından şimdi iyi de bir dinleyicimiz Osman Şenkal diyor ki bak bir hakemin bak demin söylediğim cümleyle şimdi bak Fatih Tekle yollar ayrıldı haberi bekliyoruz. Uyku uyumadık. Uyku yeter Allah aşkına demişler diyor sevgili Osman Şenkal. Bak bir hakemin kural bilmemesi bir camiada bir teknik direktörün belki de şimdi ipin ucuna getirdi hocam. Çok tehlikeli hakemler hocam. Bak hakemler çok tehlikeli hocam. Ne diyorsun?
0: Hocam bak tekrar söyleyeyim. Hakemler tehlikeli değiller. Şimdi hakemler tehlikeli dersen bana da dokunuyor ucu. Onu hayır. Söyleyeyim ki ben de eski bir hakem.
1: Yeni hakemler diyeyim o zaman.
0: Hocam hayır hiç.
1: Eski.
0: Hakemlerin ben hakemlerin tehlikeli olmadığını inanıyorum. Bu çocuklara bundan dolayı da yüklenmeyin lütfen. Buradaki önemli olan nokta şu. Bu hakem arkadaşlar ne yazık ki savruluyorlar. Niye? Çünkü MHK başkanı. Bak geçen hafta hatırlatalım. Geçen hafta Alanya Beşiktaş maçıyla ilgili olarak
1: evet.
0: Bir danışmanları var. Taner Sara neydi?
1: Onu Taner, almışlar Taner, galiba. Görevden çıkarmışlar galiba. Ha,
0: görevden almışlar diye bir şey var. Ercanlar
1: söyledi. Çıkarmışlar işte. Çünkü insanları tehdit ediyormuş hocam. Bu da yanlış. Ha.
0: Ya o kişi diyor ki ben Ferhat Gündoğdu'yla görüştüm. Ferhat Gündoğdu yeni UEFA kriterleri gereği buna müdahale olmaz demiş. Tamam göğe. Sonradan hakem seminerinde Anthony Taylor bu kırmızı kart olacak ve buna da mutlaka video yardımcı hakem müdahale edecek demiş. Şimdi bak bu kadar iki tane farklı dünya. Sen hakemsin ya düşünebiliyor musun? Şimdi maçı atayan kişi Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Bir de Futbol Federasyonu sen daha iyi şekilde bil diye bir tane eğitimci getirmiş ki kariyeri tartışılmaz. Tamam, hiç tartışmaya gerek yok. Bu kariyeri tartışılmaz kişinin söylemiyle senin maça atayan kişinin söylemi birbirinden çok farklı. Çünkü sen hakemsin. Sen savrulursun hocam. Hangisine gideceğim ben der. Bana maç verenin kimi dinleyeyim yoksa çok uluslararası kariyeri olan yani bizim Ferhat'ın kariyerinin yani çantasını taşıyamaz derler ya bizde argo bir kelime var. Çantasını taşıyamayacağı kişi sana başka bir şey söylüyor. Şimdi hakem olsan hangisini dinleyecek? Savrulma böyle başlıyor zaten. Çünkü kaynakta yani federasyonun içindeki kaynakta Merkez Hakem Kurulu'nun bilgi akışında sorun var. Bilgi akışları sağlıklı değil. Uluslararası kurallarda değil. Bak bu manipülasyonları geçen senelerde de yaptı. Geçen senelerde Beşiktaş maçında yaptılar. İşte Fenerbahçe Alanya maçında yaptılar. Televizyona çıkarttılar o TRT'ye. Bak şimdi ben ne demiştim senin programında? Anthony Taylor daha Türkiye ile ilk defa eğitimciliğe başlıyor. Böyle bir kariyere adım attı. Bu adam bükülmez. Bu adam çıkacak doğru tak tak tak söyleyecek dedim. Ve onu yapıyor. Çünkü niye? Adam şuna bakıyor. Yaşı 46. Önünde 20-25 yıllık bir kariyeri var. 20-25 yıllık kariyeri senin Ferhat'ın için çok etmez o adam. Bu kadar net. Adam çıktı. Hakemler dedi ki bu tokattır. Burada Trossard'da yapılan hareketin karşılığı kırmızı kart olmalıydı dedi. Var buna müdahale etmeliydi dedi. MHK başkanının tersini söyledi. Orada algı yapmaya çalıştı. Hatta biz de paylaştık. Dedik ki ya bu Dünya Kupası'nda bunun aynısı oldu açılış maçında. Meksika Güney Afrika maçında. Orada var müdahale etti. Kırmızı kart verildi ki o daha hafif. Bu kabul edilemez böyle bir durum. Top için mücadele olmadan kafaya vurulmalar. Kafa travma protokolüne aykırı.
1: Evet.
0: Bunu söyle.

0: dememize rağmen bir algı yapmaya kalktılar ama işte Tamer Bey miydi, neydi, Taner Bey miydi onunla beraber televizyonlara çıkıp işte YouTube kanallarına çıkıp ne oldu? Sonra seminerde iş geri biter. Seminerden zaten bilgileri sağ olsun Umut Eken çok rahat alıyor. Hemen de söylüyorlar. Bizim hakemler de çok seviyor paylaşmayı. Hemen de bilgi dışarı çıktı. Ve bilgi dışarı çıkınca Umut Eken de bunu haklı olarak paylaştı. Mükemmel gazetecilik örneği. Sonuç itibariyle ne oldu? Tüm toplumda şu anda şu oluştu. MHK başkanı mı doğruyu söylüyor, Anthony Taylor mı doğruyu söylüyor?
1: Taylor doğruyu söylüyor bence.
0: Taylor doğruyu söylüyor. Çünkü Taylor'ın zaten kullandığı terimler uluslararası genel geçer kavramı. Bizim Merkez Erken Kurulu Başkanı'nı zaten biz tanıyoruz geçmişte. Neleri değiştirmeye çalıştı. Yok tekmeledi, bilmem neydi. Al işte o zaman şu pozisyon var ya, şu Trabzon maçındaki pozisyon.
1: Evet.
0: Fenerbahçe maçındaki pozisyonu yorumlayan MHK'ye göre bu pozisyon penaltı değil.
1: Ha doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Tekmeden dolayı böyle o dedi ya orada da.
1: Evet.
0: Ama penaltı bunu herkes biliyor. Çünkü UEFA geçen sene Kayseri Beşiktaş maçında kalecinin takım arkadaşına ayakla verdiği pası takım arkadaşı elle tutunca bizimkiler gene Atilla Karaoğlan'dı maçın hakemi. Yok böyle penaltı olmaz. Burada oyuncunun niyeti başlatmak değildir diye böyle kıvırdılar. Bu sene UEFA eğitim paketine koymak zorunda kaldı pozisyonu. Hatta iki hafta
1: özellikle geçen o pozisyonu hafta, koydu.
0: Hı hı. Yani görüntü geçen hafta İspan Kovac bir Suudi Arabistan Ligi'nde yönettiği maçta aynısı oldu. Cad penaltıyı çaldı. Şampiyonlar Ligi'nde aynısı oldu. Cad penaltıyı çaldı. Bizim MHK de o zaman tersini söylüyordu. UEFA'ya mı inanalım, bizim MHK'ya mı inanalım? Tabii ki ben UEFA'ya inanacağım. Kusura bakmasın.
1: Hocam, sevgili hocam, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Serdar Akçar
0: hocam? Hocam, ya inşallah, bak tekrar söyleyeyim. Şimdi derbi var. Bu derbinin hakemi...
1: Hakem kim olur?
0: Bana göre Halil Umut Meler olur ya da işte Cihan Aydın olur. Yani kokaklılardan birini verirler, riski almazlar diye düşünüyorum.
1: Niye? Yasin olmaz mı hocam?
0: Şaka değil mi?
1: Ay derbilerde yani, bir dakika hocam, derbilerde genelde geçen sene Yasin Kola verilmedi mi
0: ya
1: hocam?
0: Ya bu bir seferlik değişiklik yapalım demişler.
1: Bir daha alalım o zaman. Ya dedin ya ben Yasin
0: ya
1: olur mu dedim.
0: Benim tahminim, benim beklentim ya Halil Umut Meler ya Cihan Aydın olur diyorum. Yani kokaklılardan birini verirler, riski almazlar. Kokaklı hakemlerden birini verirler. Gözüken de benim tahminime göre bu ikisinden biri olacaktır. Ha benim gönlümden geçeni ben zaten söyledim, tekrar söyleyeyim. Şu Somali'nin hakem vardı ya Dünya Kupası'nda.
1: Şeydeki Omar mıydı? Ya,
0: Omar Arslan. Ya keşke şu yabancı hakem vallahi gelsin ha. Hocam olmuyor bak. Bak yabancı hakem gelsin. 600 yıllık Osmanlı sorunu falan. Yok abi bitti o iş ya. Yok bizimkilerde kumaş yok ya. Yok ya. Ya seyirci vallahi billahi. Millet niye hani kanser olsun durduk yere ya? Niye sinir krizi geçirsin seyirci olarak? Bilet vermiş, para vermiş, dekoder almış, onu almış, bunu almış, abonelik almış, kombine almış. Olmuyorsa olmuyor. Niye zorluyoruz ya?
1: Peki.
0: Mehmet Türkmen'den hakem olmaz. Oldurmaya çalışıyoruz. Oğuzhan Çakır'dan hakem olmaz. Oldurmaya çalışıyoruz. Burada oldururken de Koca Ligi patates çubuğuna çevirdik.
1: Peki. Hocam çok teşekkürler.
0: Hocam kendinize iyi bakın.
1: Sağ ol, görüşmek üzere.
0: Saygılarımla.
1: Sağ ol. Hattımızda FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aklımızda şu an spor yazarı sevgili Haldun Erkal var. Sayın Erkal yeğenimiz hoş geldiniz. Günaydın. Haldun Bey yok mu? Düştü mü? Tamam, tekrar bağlantı kuralım. Demin mesaj geldi bana da. Nereden geldi? Instagram'dan geldi. Hani bu Fofana'yı falan söylüyorduk ya arkadaşlar. Transfer olsun falan filan. Arsenal'le anlaşmış. Faruk Sezer şimdi göndermiş. Sevgili Faruk Sezer'e de teşekkür ederim. Fofana anlaşmış abi. Fofana diyor. Arsenal'le diyor. Doğruysa hayırlı uğurlu olsun diyelim. Aygün abi tahinli hoşmerimi dene. Efsane oluyor demiş. Vallahi tahin artık. Nereye koysan efsane abi ya. Hoşmerin. Hiç denemedim. Denemek lazım. Günaydın. Hakan Can TFM Başkan adayı. Serdar Akçan MHK Başkanı olsa seçilme olasılıkları var mıdır? Bence yok. Hiç yok hem de. Seçilse de ertesi günde görevden alırlar bunları. Anında görevden alırlar. Şu mesajlara devam edeyim ben. Çok fazla mesaj var. Neymiş? Geldi. Bak şimdi dinleyicimize hemen söyleyeyim kim olduğunu. Ayhan Kulak. Sevgili Ayhan çok da güzel bir şey yapmış. 2000'den sonra Türkiye'deki yabancı kural değişimi demiş. 2000 yılların başında önce 5+1. Sonra 5+1+2. 2007-2011'de 6+1. Sonra 6+2. 6+2+2. Efendim Yücel? 2013'te değişmiş, 2015'te, 2021'de. Yani baktığımız zaman arkadaşlar herhalde bir 20'nin üzerinde artılarla martılarla değiştiğini görüyoruz. Sevgili dinleyicimize de çok teşekkür ettiğimizi söyleyelim. Şu an hattımızda spor yazarı sevgili Haludin Erkal var. Sayın Erkal, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Aygün, günaydın.
1: Günaydın. Bir son dakikayla başlayalım istersen. Fofana Fenerbahçe'nin de çok gündemindeydi. Arsenal'le anlaşmış diye haberler dolaşıyor yurt dışı kaynakları. Ne diyorsunuz? Duydunuz
2: mu? Şimdi aynı haber düştü. Sabah bana da düştü. Zaten görüşme halindeydiler. Fakat resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte oyuncunun şartlarda Arsenal'le anlaştığı haberleri düştü bana da. Fakat resmi bir açıklama yapılmadı sevgili Aygün henüz.
1: Bekleyip görmek lazım diyorsunuz.
2: Evet, evet. Zaten yalnız yaklaşık bir 2-3 gündür belki de daha fazla görüşme halindeydiler. Yani Arsenal'in ben bu futbolcuyu bırakacağını düşünmüyorum. Yani daha doğrusu transferini bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü
1: çok hareketli.
2: Evet, evet. Hem hareketli hem genç hem de tam Arsenal'in oyun sistemine uygun bir oyuncu. Arsenal de biliyorsun bir takım oyuncularını göndermek durumunda kaldı. Bunlardan bir tanesi de Martinelli'ydi biliyorsun. Arabistan'a gitti o. Böyle bir oyuncuyu ben Arsenal'in kaçıracağını düşünmüyorum. Şartlarda anlaştılar. Kulüple oyuncu anlaştı. Yalnız Lyon'la Arsenal'in görüşmeleri devam ediyor ve resmi açıklama da henüz yapılmadı daha.
1: Evet,
2: fakat sıcak bir bilgi, haklısınız yani.
1: Gene sıcak bilgiye devam edelim. Al Cezire'de Talişka ile anlaştı haberleri var. Ne diyorsunuz Al Cezire'nin?
2: Fakat bana düşen haberde de bugün Talişka'nın bu olayı reddettiği yönünde bir şey var, haber var. Yani kesinlikle gitmek istemediğini belirterek.
1: Talişka'nın gönderilmesi hakkındaki düşünceniz ne? Gönderilmek istenmesi hakkındaki düşünceniz ne?
2: Ya bu soru...
1: Zor bir soru değil mi?
2: Zor bir soru. Ben biliyorsunuz aynı zamanda hem Fenerbahçe taraftarıyım. Yani kongre üyesiyim malum biliyorsunuz. Yani bunun için cevap verebilir iki türlü şey var. Bir, Asensio ile Talişka arasında biliyorsunuz sezon başında bir ikilem yaratıldı. Neydi bu ikilem? İşte Talişka varken Asensio, Asensio varken Talişka oynar mı şeklinde. Ama bunların çözümü ne sizde, ne bende, ne de taraftardaydı. Bunun çözümü İsmail Kartal'daydı. Ama İsmail Kartal benim anladığım kadarıyla kadro yapılanmasında sadece kendinin kararı değil, aynı zamanda biliyorsun futbol aklı olarak ismi geçen bizim Oğuz Çetin'in de ve teknik ekibinin de kararıyla Talişka'yı özellikle bu 16-4 kuralıyla birlikte gönderme kararı aldılar. Fakat geç oldu. Yani şimdi geldiğimiz duruma bakarsanız Talişka'nın golleriyle geldik biz buralara. Şu anda mevcut bulunduğumuz duruma.
1: Evet, doğru.
2: Yani bir skorer kaybediyoruz. Zor zamanlarda özellikle geçen sene dikkat ettiyseniz kilit açan bir oyuncuydu Talişka. Yani bayağı da bir sansasyonla geldi Arabistan'dan. Fakat şimdi tekrar onu göndermek ne derece doğru ne derece değil. Açıkçası bir yorum yapmaktansa biraz zamana bırakacağım. Ama yerine kim alınacak? İşte bu İsmail Kartal biliyorsunuz Samsun Spor maçından sonra bir U23 transferimiz olacak diyordu.
1: Evet.
2: Acaba bunun yerine kim alınır veya kim düşünülüyor? Herkes bir 8 numaradan bahsediyor. Fakat resmi olarak gerçekleşmiş bir şey yok. İsimler geçiyor sevgili Aygün. Yani onun için hani şöyle oldu böyle oldu diye bir şey söyleyemiyorum. Fakat Talişka'nın gitmesi... Birazcık buruğum dersem doğru olur. Yani biraz buruğum çünkü geçen sene bayağı bir skor yükümüzü aldı.
1: Bu sene de aynı şekilde. Bu sene de aynı şekilde.
2: Yani bu sene de dedim ya konuşmamın başında buraya kadar geldik. Yani elemelere bakın. Şampiyonlar Ligi'ne bakın. Son Lyon maçı hariç orada bayağı bir yorgun gözüktü. Zaten diğer oyuncularımız devreye girdi orada ve muhteşem bir galibiyette zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Uzun maratonda bence lazım olurdu ama kurallar ve yapılanma yani içerideki kadro yapılanmasında düşünülmedi. Bir de aldığı paradan bahsediliyor. Maaşından bahsediliyor. Maaş yükünden bahsediliyor.
1: 7,5 alıyormuş ama ona bakarsan çok daha yüksek alan futbolcular da var.
2: Ya ben şimdi açık bir şey söylemem gerekirse ben olsam hani tercih hakkım olsaydı ben Semedo'yu gönderirdim.
1: Ben de Semedo'yu gönderirdim.
2: Evet çünkü Semedo'nun yerini doldurabilecek

0: Türkiye'de sağ bekler var abi. Yani o bölgede oynayacak bir sürü insan bulunabilirdi. Ama şunu söyleyebilirim, hani belki uzattım konuyu biraz ama Talisca kendine münhasır bir oyuncu. Özel bir oyuncu bence. Yani ona göre takımı düzenleyebilirdi. Maçına göre düzenleyebilirdi Sayın İsmail Kartal. Ama düşünmediler demek ki. Olmadı. Büyük ihtimal gidecek, bir şekilde gitmesi gerekiyor. Veya hem Ziraat Türkiye Kupası'nda oynamak için hem de işte Avrupa'da oynamak için kalabilir mi bilmiyorum. O konuda herhangi bir şeyim, yorum yapamam şu anda. Henüz sıcak ama sabah benim aldığım habere göre reddetmiş gitmeyi. Gitmek istemiyormuş yani.
1: Mantıklı zaten yani. O zaman şöyle yapalım. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Haldun Erkal'la sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet sevgili Haldun Erkal'la, gazeteci Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Can Uzun ismi çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Hatta Cihan Kamer'in de Can Uzun transferi için Almanya'ya gideceği ve bazı gazetelerde de gitti tarzında haberler de var. Frankfurtlu bir futbolcu, yaşı da tabii U23'e uyuyor. 20 yaşında 10 numara pozisyonda oynuyor. Piyasa değeri şu anda 45 milyon euro. Ne diyorsunuz?
0: Şimdi Can Uzun için 60 milyon euro bonservis bedeli çok yüksek.
1: Çok yüksek.
0: Yani evet. Ben yani bakın, şimdi hem bütçelerden bahsediyoruz, hem limitlerden bahsediyoruz, hem Türkiye'deki 16-4 kurallarından bahsediyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki ya, veya söyleniyor ki Can Uzun'a gidilecek. Abi Can Uzun'a 60 milyon euro şu an için verilmez. Böyle bir şeye acil bir ihtiyaçla ben şu anda şahsen görmüyorum. Ha, buraya iyi bir orta saha, işte bu U23 deniyor, alınabilirse ben takımın daha fazla karıştırılmasından yana değilim sevgili Aygün. Var eksiğimiz, evet, ufak tefek dokunuşlar var. Ben ufak tefek derken bu dokunuşların hangi mevkiler olduğunu milyonlarca taraftarımız da biliyor, teknik direktörümüz de biliyor, yönetim de biliyor, başkanımız zaten biliyor tamamen olayların, konuların içerisinde. Ama şu aşamada Can Uzun, yani yerli oyuncuya, yerli statüsünde oynayabilen milli takım oyuncusuna 60 milyon euro gibi bir rakamla, 60 milyon euro eğer vereceksek ne oyuncular var? İki tane birden alırsın ya. İki oyuncu birden alırsın yani. Yani ben bunun gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Zaten böyle bir bütçemizin olduğunu da düşünmüyorum sevgili Aygün.
1: Evet, Fenerbahçe'de tabii bir yandan da yabancı krizini de görüyoruz sevgili Haldun Erkal. Evet. Yani çözüm anlamında... İşte Diego Carlos'la dün anlaşma sağlandı. Onun detayını zaten siz açıklarsınız tahmin ediyorum. Ne şartlarla gitti? Diego Carlos'la ilgili neler söylersiniz? Ama şunu da söyleyeyim. Yani bu futbolcular o sözleşmeleri zorla imzalamadı. Onu da söyleyelim. Yani
0: şimdi adamlar tam oradan başlayacaktım. Malum bunların hepsi, büyük bir kısmı Sayın Mourinho ile eski başkanımız Sayın Ali Koç döneminden kalan birikimler. Hep panikle yapılan ve Mourinho'nun talimatıyla yapılan ve Sayın Başkan, eski başkanımız Ali Koç'un da peki diyerek, inanarak aldığı oyuncular. Kime inandı? Mourinho'ya inandı. Mourinho nerede şu anda? Real Madrid'de. Ondan evvel nereye gitti? Benfica'ya gitti. Ben hep şunu söylüyorum. Bu kelimeyi söylemekten çekinmeyeceğim. Burada bir Portekiz organizasyonu var biliyorsunuz. Bu Portekizliler özellikle bu teknik adamlar, menajerler. Evet, evet. Şimdi onun daha başka kelimesi var. Yayında bunu kullanmayı düşün.

0: düşünüyorum, imtina ediyorum. Ama bunlar organize işler diyebilirim. Bu organize işlerde kandırılan Fenerbahçe Kulübü, bizim bütçemiz, kaçan senemiz, yani öyle bir seneyi de biliyorsunuz harap ettik. Bir de üstelik bizi eleyen takıma gitti, teknik direktör oldu. Bu adamın isterse dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen biri olsun, benim gözümde karakter olarak hiçbir yeri olmayan bir kişi. Oradan kalan bu birikintilerle, biliyorsunuz aynı şey diğer oyuncularda da vardı. Bunları gönderirken ne kadar zorluk çekeceğimiz tabii hiç düşünülmedi. Diego Carlos geldi Aston Villa'dan biliyorsunuz. Ve satın alma opsiyonuyla geldi. Ve mecburen de aldık. Ve 12 milyon euro para verildi bu adama. Sevgili Algin.
1: Doğru.
0: Ondan sonra kalktı işte Como'ya kiralandı. Como'daki ben en azından 4-5 maçını seyrettim. Çok rahat bir top oynuyorlar Como'da. Oynuyor. Öyle yok işte Como'yu sırtladı şöyle böyle haberleri tamamen menajer haberleridir. Kesinlikle taraftarlarımızın inanmamasını rica ediyorum. İzleyenler varsa zaten kendi yorumunu yapacaktır. Ve neticede kendi alacaklarından vazgeçerek kulüpteki 7,5 milyon euro civarındaki alacaklarından vazgeçerek, düşün rakama bakın, 7,5 milyon euro vazgeçerek bonservisi verildi ve Parma ile anlaştı. Tahmin ediyorum en son bir sağlık kontrolünden geçecekti dün itibariyle. Bugün resmi açıklama yapılır diye düşünüyorum.
1: Osterwald da aynı şekilde.
0: Valla Osterwald için çok çeşitli söylentiler var. Zoma'nın en son Fenerbahçe'mize bir teklif yaptığı, 3 aylık maaşını, sakatlık boyunca olan maaşını ödeyin, tekrar konuşalım şeklinde bir haber de var. Bu haber İtalya kaynaklı. Bizim burada kaynaklı değil. Yani haberi yapan da Di Marzio biliyorsunuz. Meşhur bu transfer haberlerini veren sosyal medyadaki kişi. Böyle bir durumu Fenerbahçe kulübü düşürelim demiş. Benim en son Osterwolde'de kaldığım nokta bu şekilde sevgili Aygün. Yani o şey diyor ki Roma 3 aylık maaşını verin bitsin şeyi sakatlığı tekrar konuşalım.
1: Ev kirasını da versin bari Fenerbahçe Spor Kulübü de Roma'ya rahat olsun. Bari ev kirasını da versin futbolcunun yani. Roma'da eski
0: ya şimdi
1: Roma.
0: Biliyorsun yurt dışı sizin yani bizim gibi değil. Yani bizim gibi değil. Anlatabildim mi? Onun için yapacak bir şey yok. Osterwolde'de yalnız son durum böyle. Fakat Osterwolde gitmek istemiyor. Ve anladığım kadarıyla da Ziraat Türkiye Kupası'yla Avrupa'da oynamayı da kabul edebilir şeklinde de söylemler var.
1: Can Uzun hem yerli hem de hem birkaç mevkide oynayabilen hem de genç bir oyuncu. Asensio'nun mevcut sakatlık riski de göz önünde olduğunda parasal olarak geri dönüşümü olabilecek bir oyuncuya iyi bir para verilebilir demiş. Çünkü geri dönüşümü daha yüksek olacaktır demiş Nedim Küçük. Alınması katkı sağlar diyor kendisi. Tabii maliyet anlamında.
0: Evet Nedim Bey, bir defa programa katıldığınız için ben şahsım adına teşekkür ederim. Hem de moderatörümüz sevgili Aygün Bey'e. Şimdi şöyle söyleyeyim, evet doğrusunuz, haklısınız, görüşünüz doğru, bakışınız doğru ama 60 milyon euro istiyor. Yani kulübü 60 milyon euro para istiyor. Ve 60 milyon euroya Allah aşkına şöyle Avrupa'da iyi bir squad ekibi olan bir takım neler bulur? Yani bizim şu anda böyle panik bir transfere, hani panik transfer diyorum çünkü 60 milyon euro bir oyuncuya ben yani Can Uzun şeyindeki... profilindeki bir oyuncuya ben şahsen vermem. Bu benim kendi görüşümdür. Ama limitim vardır, imkanım vardır, alabilme şeyim vardır. Gene vermem. Bunu ben sana verebileceğim fiyatı söyleyeyim mi kendimce? 30 milyon eurodan fazla etmez yalnız.
1: Ömer Karagöl İstanbul'dan yazıyor. Aslında ben bunu soracaktım. Bir Galatasaray yok. Talişka'yı Galatasaray'da isterim demiş. Ben dün Beşiktaşlı bazı arkadaşlarda da gördüm bu tweetleri. Yani Talişka ile ilgili Beşiktaş'ta devreye neden girmiyor tarzı bazı şeyler de vardı, tweetler vardı. Ne diyorsunuz? Evet. Böylesine bir ismi rakibe kaptırmak.
0: Ben şimdi bakın bu arada Talişka'yı söyleyeyim. Şu anda Cihan Kamer bir açıklama yaptı. Daha henüz 20 saniye oldu.
1: Ne diyor?
0: Bu bizim konumuzla ilgili olduğu için girebilir miyim?
1: Tabii konuya? buyurun lütfen.
0: Bizi bakın diyor ki Cihan Kamer, bizi bağlayan 10+4 kuralı var. 10 tane futbolcumuz kadrolarını yerlerine aldı. Aslında 4 genç oyuncu da tamamlandı. Bu kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Biz de sevgili Aygün'le zaten bunu konuşuyorduk. Daha önce maalesef 10+4 geleceği bile önlem alınmamış. Allah Allah. Bu da geçmiş yönetime bir gönderme yapıyor. Evet. 9-10 tane satmamız gereken bir oyuncu ekibiyle karşılaştık. Hocam herhalde bu bizi dinlemiş sevgili Aygün.
1: Evet.
0: TFF'ye teşekkür ediyorum. Önemli ve değerli bir katkı sağladılar son değişiklikte. Oyuncular lisanslanabilecek, elde kalanlar UEFA ve Türkiye Kupası'nda olabilecekler. Kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçildi. Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var. Nasıl olsa lisans iptal olacak. 2-3 senelik parayı alacağız. Cezaları da alacağız. Gideceğiz, istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler de var. Ha, bu kısım biraz
1: evet. Farklı.
0: Demek 2-3 tane böyle bekleyen var. Herhalde, şu anda yeni düştü daha bu haber. Yeni
1: herhalde çok Carlos'tan Marlos'tan da bahsetti tahmin ediyorum.
0: Evet, evet. Şimdi yani. Yeni düştü daha. Onun için ben de programla alakalı olduğu için
1: çok teşekkürler tekrar.
0: Sizden bak son dakika olarak giriş yaptılar zaten.
1: O zaman Hakan Çalhanoğlu'nu da sorayım. Hakan Çalhanoğlu transferi de şu an çok fazla ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Ne diyorsunuz?
0: Ben Hakan Çalhanoğlu tabii bir takımımızın kaptanı yani oyuncu olarak saygı duyarım. Ben yine işin kişilik tarafından bakacağım. Kusura bakmasın kimse. Hakan Çalhanoğlu şu andaki mevcut yeni takımda kesinlikle düşünmem. Kendisinin özellikle takım içinde ikilemler yarattığı, işte ayrımcılık yaptığı ve yani takımı karıştırdığı yönünde çok net bilgilerim var benim. Bu net bilgilerin kaynakları da belli ama bunları burada radyoda açıklamak gibi bir şey yok. Onun için böyle bir şeyi düşünmem. Fenerbahçe, şimdi söylediğin zaman Hakan Çalhanoğlu'nu herkes tabii işte aradığımız adam işte şeyden Kante'yle Gendouzi'nin ya kardeşim bizde İsmail var. Bakın İsmail fanteziye kaçmadıktan sonra Fenerbahçe'nin şu andaki en iyi futbolcularından biridir bence. Ama yeter ki yapmış olduğu mücadeleden sonra ikili mücadelelerde kaptığı toplardan sonra yeter ki çapını aşmadan affedersin tabiri caizse haddini aşmadan fanteziye kaçmasın. Fanteziye kaçıp da kaptırdığı olası her topta defansı riske atıyor. Bunu defalarca yaşadık. Onun için İsmail gibi bir oyuncu varken ben tabii bu mukayese anlamında söylemiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nda kesinlikle düşünmem. Bakın şu anda yine bir haber daha geldi. Jaden Osterwolde'nin sakatlığı nedeniyle transferi gerçekleşmedi. Kendisi yedek kadromuzda değerlendirilecek. Henüz daha 34 saniye oldu haber düşeli.
1: Demek ki Cihan Bey'e bir açıklama yaptı Can Kamer az önce.
0: Ve diyor ki dünden bu yana U23 orta saha transferi için yoğun mesai sürüyor diyor.
1: Onunla ilgili de Can Uzun işte transferi konuşuluyor.
0: Size sıcak haberler veriyorum sevgili
1: arka abi. Arka arka evet. O yüzden de Can Uzun transferi konuşuluyor büyük ihtimalle.
0: Hafta vallahi, sonra... eğer iyi bir fiyata bakın 60... sevgili Aygün yanlış anlamayın. Size sorabilir miyim? 60 milyon euro verilir mi böyle bir oyuncuya sizce?
1: Ya çok büyük para. Ha, çok ileride satar para. Mısın satamaz mısın bilemem tabii. Yani daha önce Hakan Çalhanoğlu üzerinden de sorayım. Fenerbahçe ya çok sıkıntılar yaşadı işte. Cengiz Ünder'inden tut, Çağlar Söyüncü'sünden tut, Mesut Özil'inden tut. Yani Hakan Çalhanoğlu transferi sıkıntı yaşadı. Can Uzun'la ilgili de şunu söyleyeyim. Yani katkı sağlayabilir mi? Sağlayabilir ama 60 milyon euroyu çarptığınız zaman arkadaşlar... Euro kaçlarda şu an?
0: Hadi 5'te desek. 60 milyon euro bizim insanlarımızı 600 lira, eski 600 lira falan gibi
1: yerlere başlıyor. 3 milyar TL yapıyor arkadaşlar. Sırf bonservisi.
0: Böyle bir şey var mı ya?
1: Sırf bonservisi.
0: Bir yandan bütçemizi toparlamaya çalışıyoruz. Bir yandan yani şunu söyleyeyim bakın. Bunu çok net bilgi olarak söylüyorum. Gerekirse tekzip edilebilir. Sayın Aziz Yıldırım cebinden 54 milyon euro para verdi. Bunu da bu yayında söyleyeyim size. 54 milyon euro cebinden para verdi. Sadece bu başkanımızın verdiği. Diğerleri ben bilemem. Yani yönetimle ilgili böyle bir konuşma yapamam. Ama Aziz Yıldırım başkanımızın 54 milyon euro kulübe verdiğini çok net biliyorum. Bu arada diyorlar ki birçok isim değerlendiriliyor. U23'te ilgileniyor, inceleniyor ve birden fazla da oyuncuya teklif yapıldı diyor sevgili Aygün.
1: Peki. Hafta sonu derbi var. Derbiye yönelik neler söylersiniz sevgili Aygün Erka?
0: Evet. Şimdi geldik derbiye. Derbi Fenerbahçe'nin artık taktiksel savaşı diyebilir miyiz derbi için? Çünkü dün 6 gol atan bir Beşiktaş var Torun Spor'a karşı. Bir Dusan Vlahovic faktörü var. Dün ortaya çıktı ve bir hat-trick yaptı. Şimdi bu ortamda yani silahlar konuşacak. Burada bir strateji oynayacaklar. Hem karşı rakibin teknik direktörü hem İsmail Kartal. İsmail Kartal kadroda radikal bir değişiklik yapar mı? Sanmıyorum. Yani açıkçası sanmıyorum. Şimdi büyük ihtimal yine kontrol edecekleri şeylere odaklanacaklar. Oyuncu anlamında söylüyorum. Kolay bir maç değil. Zor bir maç. Sinirlerine hakim olan

0: bu çok klasik bir laf ama sinirlerine hakim olan mutlaka ve oyunun kontrolünü tamamında değil ama büyük bölümünde ele alan takım maçı kazanır. Şimdi burada Greenwood var bizde. Asensio oynayacak mı? Henüz net belli değil.
1: Yetiştirmeye çalışıyorlar ama görüntü anlamında biraz zor gibi gözüküyor. Öyle söyleyeyim.
0: Evet. Şimdi vallahi bütün bu rutinleri maç öncesi sevgili İsmail Kartal ve ekibinin planlaması lazım. Taraftarın tabii hepimizin beklentisi bir galibiyet. Kesinlikle kendi sahamızda Kadıköy'de Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz. Fakat Beşiktaş hareketli, biraz da gençleşmiş bir takım şu anda. Yaş ortalamalarına bakmadım. Yanlış bir şey telaffuz etmeyeyim. Zor bir maç olacak.
1: Evet,
0: ama tekrar söylüyorum. Taraftar gücü, iç saha baskısı. Şunlar eminim. İlk 15-20 dakika Fenerbahçe çok hızlı başlayabilir. Çünkü ondan sonra biliyorsun bir tempoda düşüş oluyor. İşte o aralarda Beşiktaş'a çok dikkat etmek lazım. Çünkü orta sahada Orkun Kökçü gibi bir orkestra çocuğu var.
1: Doğru.
0: Gerçekten dün de son derece etkiliydi. Yani şimdi isim isim gitmek istemiyorum vakit kısıtlı diye. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Kolay bir maç olmayacağını yani futbolu izleyenler, dün de Beşiktaş'ı seyredenler mutlaka bu şekilde düşünürler diye söylüyorum. Bu arada yine bir ayrılıklar açıklandı diye mesajlar düşüyor ama diyor ki şu anda bir haber daha geldi. Onun için bekletiyorum, kusura bakmayın. Bu sıcak bir haber. Yine Cihan Kamer olursa kanatlarda oynayabilecek 10 numara için görüşlerimiz var. Bu biraz Can Uzun'u ifade ediyor gibi. Olursa bu 2 gün içerisinde olacak, olmazsa olmayacak.
1: Peki.
0: Cihan Kamer'in 10 saniye evvelki açıklaması.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Evet, attığımızda Fenerbahçe kulis programı yorumcusu aynı zamanda. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gazeteci sevgili Haldun Erkal vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve pazar günleri ise onda dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
7: Radyo Spor.
2: Reklam.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
11: şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Efendim herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. Bugün 1 Eylül günlerden ise Salı sevgili dinleyenler. Artık sonbaharın başlangıcı oluştu diyebiliriz. Siz değerli dinleyicilerimiz için yavaş yavaş yazı bitirdik. Sonbahara bugün merhaba dedik. Evet ben Ufuk Demir. Bugün Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ankara'da sevgili Aykut Balcı hattımızda olacak. Saatler 14.30'u gösterdiğinde iki yaşlı İngiliz tayları yarış yaşamına şartlı bir koşuyla başlayacak. Sonrasında saatler 18.00 gösterdiğinde Ankara'da 75. yıl hipodromunda gün sona erecek. Ardından Kocaeli'ye gideceğiz, Kartepe'ye. 17.45'i gösterdiğinde saatler dişilere mahsus handikap 16 mücadeleyle 3 yaşlı İngilizler sahneye çıkacaklar. Ve Kartepe'de kapanışta 21.30'da olacak sevgili dinleyenler. Şimdi sevgili Aykut Balcı hattımızda. Günaydın Aykut.
4: Günaydın Ufuk, selam, nasılsın?
3: Teşekkür ederim, nasılsın, iyi misin?
4: Çok teşekkür ederim. İyiyiz. İşte bekliyoruz yarışları. Güzel.
3: Gidecek misin program. Hipodroma?
4: Tabii biz hipodromsuz yapamıyoruz abi. Bir şekilde gidiyoruz yani her türlü. Ha geç oluyor, erken oluyor. Gidiyorum yani bir şekilde.
3: Evet, bugün baktığımız zaman 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Bunun 4'ü çim, 4'ü ise kum pistte. Günün ilk koşusu da şartlı bir mücadeleyle start alacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte. Neler söylersin, istersen ilk koşudan başlayalım.
4: Evet, şart bir. Tüm tayların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum Ufuk. Tayları ben normalde teker teker inceledim. Bununla alakalı geniş yorumlarını hepsini sondüzlük.com'da yazdım. Ama dikkatimi burada kısa olarak anlatmak istersem de 2 numara Diablo Moreno. Erken, yani 1. ayın 2024 doğumlu. Yaklaşık 12-13 tane galibi var. Bir önceki galibini de Ahmet Çelik kendisi yaptırdı. Anneden kardeşim My Black Queen ve Festio bana göre hani yarış ortalarda kabullenip düzlük yarışı yapmasını beklediğim bir isim. Kendinden çok emindi. 3 tane isimle galop yaptığı zaman dışarıda çok rahat bir şekilde hakim olduğunu görmüştüm galopunda. Bugün yarışta süratli gidecek gibi duruyor. Ayağına seri isimler var. Ben bugün Diablo Moreno'yu ufak bütçeliler alternatif bank olarak değerlendirebilirler. Çünkü çok iyi durumda olduğunu sağdan da öğrendim. Hı hı. Rakip hanesinde tabii ki geniş oynayanlar Tide'dir bu. Geniş oynayanlar 4 numara Sarator Springs 1000 metre galibinde çok çok iyiydi. 3 numara King Spexter bu da ayağına seri bir isim gibi gözüküyor. 1 numara Demir Kırşağı muhakkak hani Kaan'la anneden kardeşi ki bu da seri bir isim. Bayağı da bir galibi var. İlgilileri de güveniyor. Ben 2 Diablo Moreno benim alternatif bankom. Rakip 4-5-1 sonra 3-4-5-1 sonra 800 numara ikürüler diyeceğim abi. Lady Agus. Yani ya iki tek ya çok at diye gireceğiz Ufukcuğum.
3: Evet, günlük ilk koşusunda 2 numaralı Diablo Moreno Ahmet Çelik'le start alacak isim. Alternatif banko ismim dedi sevgili dinleyenler. 2 numaralı Diablo Moreno. Baktığımız zaman My Black Queen'in anneden kardeşi olduğu detayından da bahsetti. Sevgili Aykut, 2 numaralı Diablo Moreno banko ama daha geniş oynuyorsanız tay yarışı olması sebebiyle çok at yazalım dedi. O isimlerde 3 numaralı King Spectre, 4 numaralı Saratoga Springs, 5 numaralı Savcı Bey, 1 numaralı Demir Kır Şahı ve 8 numaralı Lady Adiges dedi. Sıralaması günün birinci koşusunda 2. Alternatiftek rakip 3, 4, 5, 1 ve 8. Geldik günün ikinci koşusuna. Yedili Plase ve Yedili Ganya'nın başlangıç ayağında şartlı 5 mücadele ile 8 isim karşımıza çıkıyor. 8 numaralı Yala Efes'i 467 gün sonra ilk defa piste çıkacak. Neler söylersin bu koşuda?
4: Ya Ufuk, dün aslında yazdım yorumlarımda da aslında ben 4-5 isimle geçecektim. Sonradan sabahtan görüşmelerimi de yaptım. Son İstanbul yarışını tekrar izledikten sonra 5 numara Abbas Bey Ankara'da hazırlanıyor. Normalde 4. 5. sıradan vermiştim ama bugün yarışseverlere Radyo Spor aracıyla ben alternatif banko olarak vermek zorundayım. Çünkü çok çok iyi durumda. O son yarışını İstanbul'da aralarda kaldı, içeride kaldı, dışarıda.

0: dışarı aldı, geldi etkisiyle kazanmasını bilmişti. Kunda da çok çok iyi koşuyor, iyi durumda olduğunu da öğrendim. Ben bugün Radyo Spor aracıyla bu Abbas Bey'i alternatif bank olarak vereceğim. Ama rakip yazmak isteyenler bir numara Gürayan. Uygun grupta koşuyor, performansından uzak olsa da iyi durumuyla yazılabilir. Yaşlı Kurt 2 numara Tuncer seri stiliyle yarışı bitirmek isteyecektir diye düşünüyorum. 3 numara Taç Yiğit son yarışı mesafeden etkilendiğini düşünüyorum. Ama bir önceki yarışına baktığımız zaman el oynatmadan kazanan bir isimdi. Değerlendirebilir diye düşünüyorum. Sürprizde çok iyi durumda, idmanlarında mükemmel gördüğüm 7 numara Değerhan yazılır. Benim burada 5 numara Abbas Bey, alternatif bankom, rakip yaz alırsa 1-2-3-7.
1: Evet, gün ikinci koşusunda da 5 numaralı Abbas Bey alternatif banko olarak geldi. Sevgili Aykut'tan alternatif tek olarak değerlendirebilir dedi. Ama rakip arayanlar 1 numaralı Gürayhan, 2 numaralı Tuncer, 3 numaralı Taç Yiğit ve 7 numaralı Değerhan yazabilirler. Sıralaması gün ikinci koşusunda 5 alternatif banko, rakip 1, 2, 3 ve 7 şeklinde. Geldik günün 3. koşusuna. Handikap 15 mücadele, 4 yukarı Araplar, 2200 metre çim pisti.
0: Evet, uzun mesafe. Form durumlarına baktığım zaman 3 numara Altı Fırtına bu mesafeleri çok çok iyi koşuyor. Sonlarda işte viraj dönününce hamlesini yapıp kazanmak isteyecektir. Benim net favorim 4 numara Eşya. Geçen yarış direkt oynadı. Padok görüntüsüne bayıldım. Bu yarış hedef yapılmış. Ben açık ve net söylüyorum. 1 metre galibi da çok çok iyiydi. Ben 3-4 geçeceğim. Altı Fırtına Eşya arasında bir yarış bekliyorum. Başka da at düşünmüyorum Ufuk.
1: Evet, günün 3. koşusunda 2 isim ön planda tuttuğunu söyledi. 3 numaralı Atlı Fırtına, 4 numaralı Eşay. 3. koşu aynı zamanda 2. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyordu. Sıralaması 3 ve 4 şeklinde 3. koşuda Ankara'da. 4. koşuya geldik. Şartlı bir mücadele. 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre kum pist. Burada da ilk defa start alacak Taylar'ın bölünen diğer ayağı. Neler söylersin bu koşuda?
0: Evet, gene taylarımızın ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum Ufuk. İstanbul pistinde iyi işlerle hazırlanan, iyi pedigriyle bu yarışa hazırlanan, hedef yapılan 4 numara Mütefekkir çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Ben bugün bu yarışı kazanacağını da düşünüyorum. Ama tabii ki burada hazırlıklarını ciddi bir şekilde sürdüren Şahap Başkan 5 numara. 1 numara Bayırkan Çeyrit ile anneden kardeşi dereceli işlerle hazırlandı. Yani 3 isimle geçersek kafi gibi geliyor. 4-5-1 yeterli bizim için.
1: Evet, günün 4. koşusunda aynı zamanda 2. Altılı Ganya'nda başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. 4 numaralı Mütefekkir Ankara'ya İstanbul'dan geliyor ve kum pistte denenecek Gökhan Kocakaya ile start alacak. Öncelikli isim ama 5 numaralı Şahap Başkan ve 1 numaralı Bayırhan'da diğer yazılması gereken isimler olduğunu söyledi. Sıralaması 4. koşuda 4-5-1 şeklinde. Geldik günün 5. koşusuna. Burada da 7 isim var. 14 handikap mücadelede dişlere ait 3 yaşlı Arap atları piste çıkacak. Neler söylersin bu koşuda?
0: Şimdi Kocaeli pistinde ilk defa kum piste çıkan bir al sayfa vardı ki o yarışta da bence çok çok iyi koştu. Bugün önleri Ankara'da zaten hazırlanıyor. İdmanlarında da ayakları yere değmiyor, açık ve net söylüyorum. Bugün çok çok önde tutuyorum al sayfayı. Önlere yakın gidecektir. Düzlük yarışı yapmasını bekliyorum. 1 numara al sayfa benim net favorim. İstanbul'da ilk yarışını kazanan bir 4 numara Serdade var. Santifik'te kazandı ama bugün kum pistte de etkili koşacağını düşünüyorum. Favorimizin ciddi rakibi olacaktır. 6 numara Hoş Bakış son yarışı bence sert grupta. Çinkun fark etmiyor bu isim için. Takibimde olan bir isim. Plase de ayağında düşünebilir. Daima abla form durumu zaten tartışmasız çok iyi. Kum pistte etkili yarışları bulunuyor. Beyaz Bayrak aynı yarışı yapacaktır. Ben 4 ismi birbirinden ayırt edemedim. 1, 4, 6, 3 benim sıralamam.
1: Evet, günün 5. koşusunda 4 isim önerdi sevgili Aykut. Onlar da 1 numaralı Al Sayfa, 4 numaralı Serdade, 6 numaralı Hoş Bakış ve 3 numaralı Rahime Abla. Sıralaması 5. koşuda Ankara'da 1, 4, 6 ve 3. Geldik 6. koşuya. Çim pistte koşulacak kısa vade 8 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çim pistte çıkacaklar. Neler söylersin?
0: Son yarışın 1 numara Anşipa acısı olduğu için yarış çok gerilerde bıraktı. Ben dünkü görüşmelerimde haftanın iyi durumda olduğunu biliyorum. Yani tırnağında bir problem vardı, onu düzelttiklerini biliyorum. Bugün bir aksilik olmazsa, herhangi bir yarış içinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı sürece Beyaz Bayrak aynı yarış yapacak olan 1 numara Anşipa Ben rahat kazanmasını

0: Vektörüm net bankom.
1: Evet, bu koşuda bir numaralı Anşbah son yarışı ölçü olmadığını söyledi. Bir numaralı Anşbah bugün kazanmaya yakın isim olup Nes bankosunu belirtti. Aykut bir numaralı Anşbah'ı banko olarak önerdi siz değerli dinleyicilerimize. Geldik 7. koşuya. Handikap 17 mücadele. 3 yukarı İngilizler 2600 metrede uzun mesafede koşulacak bir yarış. Neler söylersin bu koşuda?
0: Evet, ufuk çok uzun mesafe. Yarış biter mi bitmez mi artık sonlara kadar böyle soluksuz izleyeceğimiz bir yarış olacak. Önlerde giden bir Sirius Vega var, İstanbul'dan çok hazır geliyor. Muhakkak kuponlarımda olacak. 2 numara Run for Yavuz. Uzun aradan sonra bir yarış gördük ki bu mesafede hani kazanmışlığı da var. O da önlerde giden bir isim. Bence hani liderliği verecek diye düşünmüyorum. Önler, hemen liderliği alıp beyaz bayrak aynı yarışı yapmak isteyecektir. Hazırlık durumunda çok çok beğendim Run for Yavuz'un. Atomic Cat yani şimdi kaçan atların arkasında da konumlanacak olup düzlük yarışı yapması bekleyecektir. Sonlara diri girecektir diye düşünüyorum öndeki kapışmadan dolayı. Bir numara Boçeran. Biz Boçeran'ın sevgili Remzi daha antrenörüken o günkü yarışta son yarışında koştuktan sonra hava çok sıcak. Çok sıcaktan etkileniyor. Normalde böyle hani serin havaları ki şu anda bunaltıcı bir sıcak yok. Biliyorsun sabahları serin, akşamları serin bir şekilde hava devam ediyor. İyi yani şu an için. Serin havalarda, yağmurlu havalarda çok çok şanslı. Yağmur yok da bugün Ankara'da her şey normal ama. Bugün hava şartları lehine düşünüyorum. Onlar da kuvvetli gelecektir. At çok iyi durumda olduğunu söylüyor ama sıcaktan bunaldığını söylüyor. Ben de bir numara Buçaron'u yazacağım bu yarışta da. 5-2-3-1 sıralama geçeceğim abi.
1: Evet, sondan bir önceki koşuyu oluşturuyor sevgili dinleyiciler bu mücadele. Günün 7. koşusunda 5 numaralı isim ön planda. Kim o? Sirius Vega. 6 günlük aradan sonra piste çıkacak. Rakip 2 numaralı Run for Yavuz ve 3 numaralı Atomic Cat. Ancak 1 numaralı Buchero'nu da muhakkak değerlendirelim dedi ki detaylardan bahsetti. Sevgili Aykut 7. koşuda sıralaması 5-2-3 öncelikli sonrasında 1. Evet geldi kapanışa. Aykut 75. yıl hipodromunda şartlı 5 mücadeleyle son bulacak 3 yaş Araplar 1600 metre çim pistte. Neler söylersin zorlu mücadelede?
0: Evet yani 4 isim bende ayrılıyor yarıştım. Çanakkale Fırtınası 4 numara Çanakkale Fırtınası bence son yarış ölçüde ölçü olmamalı. İyi durumda, iyi hazırlıklarda giriyor. Bugün benim net favorim. 5 numaralı gözü deli yani bir önceki yarışlarına baktığım zaman kazandı çok çok iyi durumda olduğunu da biliyoruz. 6 numara katı yürekli, buraya bir parantez açalım. Önlerde ilerleri gidersek ki ben antrenörle de konuştum çok iyi bir isim olduğunu da biliyorum. İyi tempolar da yapabiliyor. 6 numara katı yürekli biraz ilerleri giderse düzlükte muhakkak yarışı kopartacağını düşünüyorum. Son olarak da 2 numara Almus Aslan'ı ara sonrası yarış gördü zaten. Kondisyon açını da kapattı. Sürpriz şansına sahip. Yani benim sıralamam 4, 5, 6 ve 2.
1: Evet günün kapanış ayağında 4 numaralı Çanakkale Fırtınası, 5 numaralı Gözü Deli ve 6 numaralı Katı Yürekli. Bu 3 isim ön planda daha geniş kurgular hepsine kadar gider dedi Aykut ki onları da sıralısıyla vereyim. 2 numaralı Almus Aslan'ı, 1 numaralı Beşir Hat, 3 numaralı Aslanlı Ova, 7 numaralı Rasgel Oğlum, 8 numaralı Ankara Güzeli ve 9 numaralı Parsı Bey şeklinde sıralaması günün kapanış ayağında 4-5-6 öncelikli sonrasında 2-1-3-7 ve 8-9 sevgili dinleyenler. Aykut çok teşekkür ederim. Değerli vaktin
0: abi. Valla ben çok teşekkür ederim Ufukcuğum. Size iyi yayınlar diyorum. Yarı severlerde de bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. Sevgili Aykut Balcı hattımızdaydı. Sevgili dinleyenler, Ankara'yı siz değerli dinleyicilerimiz için yorumladı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız ve hala son düzlüğe üye olmadıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan son düzlük uygulamasını ya da sondüzlük.com adresine girip son düzlüğe üye olmanız gerekiyor olacak. Üye olduktan sonra hazır kuponları sevgili dinleyenler, uzman yorumları ve kampanyaları ücretsiz olarak kontrol edebilecek ve katılabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan da yararlanıyor olacaksınız ki bu kampanyalar altılı ganyanınız 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç yine son düzlükten sizlere armağan olacak ve altınız 5'te kalsa bile 1000 TL'ye kadar iade fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Yeni üyeye yani ilk defa üye olacak kişiler ise 5000 TL'ye varan hediye fırsatı ve 250.000 TL'ye varan da oynadıkça kazan kampanyalarından faydalanıyor olacaksınız.

0: Son Düzlük'te eğer yayınımızı da kaçırdıysanız, kaçırırsanız ya da öyle söyleyeyim, yayından sonra Radyo Spor'un YouTube kanalına girip Son Düzlüğü tekrarını oradan yarış saatine kadar dinleyebileceksiniz sevgili dinleyenler. Evet, geleceğiz. Bugün nereye gideceğiz? Kocaeli'ye, Kartepe Hipodromu'na. Kartepe'de de baktığımız zaman keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Kocaeli'de sevgili dinleyenler, toplamda bugün 8 koşulu yarış programı var ve günlük koşusu 16 handikap mücadeleyle 3 yaşlı İngilizler piste çıkacak. Evet, keyifli bir koşu başlangıcında günün denk güçlü isimleri aslında bir araya geldiğini görüyoruz mücadelede. 6 numaralı Femal Warrior sık koşsa da başarılı koşan 8 numaralı Heaven Light, son yarışında ölçü almadığım 4 numaralı Rain Beauty ve 2 numaralı Victory Line bana göre ayrımsız değerlendirilmelidir. Ancak zor bir koşu dedim. O yüzden 5 numaralı Sultanım Neriman da bu zorlu koşuda bir çarpıyı hak ediyor sevgili dinleyenler. Sıralamam günün birinci koşusunda 6, 8, 4, 2 ve 5 şeklinde. Günün ikinci koşusuna geldik. Günün ikinci koşusu da son derece keyifli bir mücadele. Handikap 16 mücadelede 3 yukarı İngiliz atları 1500 metre kum pistte start alacak sevgili dinleyenler. Formunu tekrar artıran 4 numaralı Diplomat Zafer rakiplerinin bir tık önünde ama ismi gibi inatçı bir isim var sevgili dinleyenler. O da 5 numaralı Bal Porsuğu. Bana göre bu isim, bu iki isim bu koşuda yeterli olacaktır. 4 numaralı Diplomat Zafer ve 5 numaralı Balforsu. Ama eğer bu iki isimin eksik koşması halinde devreye kim girer? 8 numaralı Şampare. Bu isim hayatın ilk yarışını çok şaşalı ve ışıklı bir şekilde kazandı. Kısa bir ara verdi ve bugün o aradan sonra piste çıkıyor. Muhakkak değerlendirin. Sonlarda çok güçlü gelen bir isim Şampare. Muhakkak değerlendirelim bu ismi. Ve bu grupta her zaman söz sahibi olacak bir isim daha var. O da 1 numaralı Raising Rapture. O da bu isimlerin eksik koşması halinde devreye girer. Sıralamam günün ikinci koşusunda Kocaeli'de 4-5-8 daha geniş kurgular 1 yazabilirler. Evet, günün üçüncü koşusu baktığımız zaman yine dişilere mahsus handikap 15 mücadelede 4 yukarı Arap atları. İkinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında piste çıkacaklar 1900 metre kum pistte. Evet, bu koşuda gece güzeliden başlayacağım. İlgilileri özenle hazırladılar ve şu anda iyi durumda olduğunu biliyorum. 1 numaralı Gece Güzeli. Etkili isim 2 numaralı Sevda Mevsimi. Nerede ne yapacağı belli olmayan 4 numaralı Kıvırcık Kız ve son yarışını çok beğendiğim 8 numaralı Bir Anka. Öncelikli olarak bu isimleri yazalım ama daha geniş oynuyorsak 6 numaralı Seher yerine de bir çarpı atalım. Günün zor ayağı demiştik. 3. koşuda sıralamam 1, 2, 4, 8 ve 6 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Bir maiden mücadele 1500 metre kum pistte koşulacak. Baktığımız zaman birbirine denk birkaç isim var ama ben burada ilk defa kum pistte start alıp güzel bir ikincilik elde eden 1 numaralı Red Victory'yi kazanmaya yakın görüyorum ve bugün benim Netbank.com 1 numaralı Red Victory olacak sevgili dinleyenler. Günün 4. koşusunda Netbank.com 1 numaralı Red Victory. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Şartlı 3 mücadele 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum pist sevgili dinleyenler. 11 isim bu koşuda baktığımız zaman sürprize de açık bir mücadele. Kaliteli kağıda sahip 1 numaralı Alcatraz kuşçusu ilk atım olacak. Ancak kum pistte iyi koşacağı izlenimleri veren ve kazanan 2 numaralı Karat, son yarışındaki ikinciliği tatminkar olan 4 numaralı Gümüşsu, istikrarlı isim 5 numaralı Hevenk yanı sıra ilk defa bu pistte start alacak olan 7 numaralı Torosoğlu da muhakkak değerlendirelim. Sıralamam bu koşuda 1, 2, 4, 5 ve 7 şeklinde olacak 5. koşuda Kocaeli'de. Evet, günün 6. koşusu kısa vade 7 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1500 metre kum pistte koşulacak sevgili dinleyenler. Günün 6. koşusu keyifli de geçecek, süratli gidecek yarışta lehine olan 5 numaralı Lovibond ve sonlarda güçlü gelecek olan 8 numaralı Lupelian koşuyu lehine çevirebilir iki isim. Ama daha geniş oynuyorsanız muhakkak 7 numaralı Lord of Yıldızer ve 9 numaralı Legendary Majesty'yi de ekleyin derim. Zor bir koşu, hızlı gidecek bir koşu. 5 numaralı Lovimont ve 8 numaralı Lupelian her ne kadar rakiplerinden birer adımda önde olsalar 7 numaralı Lord of Yıldızer ve 9 numaralı Legendary Majesty muhakkak değerlendirilsin derim. Tekrar ediyorum, sıralamam sevgili dinleyenler günün 6. koşusunda 5, 8, 7 ve 9. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Saatler 21.00 gösterdiğinde şartlı 4 mücadeleyle 4 yukarı Arap atları 1400 metre kum pistte koşulacak. Bu koşuda kazandığı koşu sonrası istenilen seviyeye gelen 6 numaralı Neverland yine çok şanslı bana göre. Yine gidişat lehine olan, sonlarda bariyer dibini adeta karartmasını beklediğim 10 numaralı Yekgülüm. Sevgili dinleyenler, en ciddi rakibi ama ekürü avantajına sahip olan 5 numaralı Kayaların Şahını da kesinlikle ihmal etmeyin. Bu ayağın sigortasıdır. 3 atla geçeceğim günün 7. koşusunu. Sıralamam 6, 10 ve 5. Evet, günün kapanış ayağı şartlı 19 mücadele 3 yaşlı İngilizlerle olacak 1200 metre kum pistte. Kartepe'de kapanış ayağında 5 numaralı Royal Romance diyeceğim ki ilk defa bu piste çıkacak, bence iyi de koşacak. Kum pedigrisinin olduğunu düşündüğüm bir isim anne tarafından. 5 numaralı Royal Romance favorim. İstikrarlı isim 2 numaralı Dragon Breed ve etkili bir yarış beklediğim 3 numaralı Rebel Moon bana göre en ciddi rakipler. Ama yeri olanlar 4 numaralı Gypsy Thunder'da yazsınlar. Her ne kadar yarışları birbirini tutmasa da bugün uygun grupta kendine şans yaratabilir. Kapanışta benim sıralamam 5, 2, 3 öncelikli, sonrasında 4 yazarak Kartepe'de kapanışı yapabiliriz. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantısı. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
1: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, transfer ateşine hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Salim Manav'ın yerine saatler 12-2 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Dün oynanan Süper Lig'deki maçları konuşacağız, transferlere yine uzun uzun değineceğiz. Sizlerden gelen mesajları programımızda sıklıkla değerlendireceğiz. Yine ilerleyen dakikalarda belki dinleyici hattımızda bir ihtimal açabiliriz. Herkese sevgiler, selamlar, keyifli bir gün diliyorum. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Ve başlayalım. Dün Süper Lig'de 4 büyüklerden ikisinin maçı vardı. Beşiktaş evinde ligin yeni ekibi Çorum Spor FK ile karşı karşıya geldi. Öte yandan Trabzonspor da Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında sahaya çıktı. Beşiktaş'ın 6-2'lik bir galibiyeti söz konusu Trabzonspor'da. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında son anlarda gelen golle birlikte 2-1 sahadan yenik ayrıldı. Süper Lig'de böylelikle 3. hafta tamamlanmış oldu. Ortaya çıkan puan durumunda lider Galatasaray 7 puanla, yine Gençler Birliği'nin 7 puanı var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Kocaeli ve Çaykur Rizespor'da 6'şer puanla zirvedeki iki takımın arkasında sıralanıyor. Dilerseniz Beşiktaş maçından başlayalım. Beşiktaş tarafında merakla beklenen Dušan Vlahović dün adeta bir ben geldim mesajı verdi. 6-2 biten maçta Sırp golcü 90 dakika sahada kalmadığı mücadelede 67 dakikada düzeltiyorum. 71 dakika sahada kaldığı mücadelede hat-trick yaptı ve Beşiktaş'ta adisyonu taraftarın önünde açmış oldu. İlk golünde dakikalar 43'ü gösterirken olay İtan'ın ortasında savunmanın dirseğine çarpan topta. VAR'dan hakemler penaltı kararını verdi. Orkun Kökçü penaltı vuruşunda topu takım arkadaşı Dušan Vlahović'e verdi. Ki tribünlerden de çok ciddi bir Dušan tezahüratı yükseliyordu o sırada. Orkun Kökçü'nün yaptığı da gerçekten kaptan olarak gerçekten oldukça klas bir hareketti. Ki gol sevinçlerinde de Dušan Vlahović'le sürekli olarak birlikte olduğunu gördük Orkun Kökçü'nün. Onun haricinde Beşiktaş'ın diğer gollerinde ilk gol Vaclav Černý'den geldi. Kendisiyle alakalı ayrılık iddiaları söz konusuydu. Glasgow Rangers'ın ya da yeni adıyla Rangers'ın oyuncuyla ilgilendiği söylentileri vardı. Son gol Murillo'dan geldi ve oyuna sonradan dahil olan İlhan Fakılı Vaclav Černý yerine 71'de oyuna dahil olmuştu. Bir gol bir asistle 73'te olay tanın asistinde skoru 5-1'e getirdi. 83'te de Amir Murillo'ya yaptığı asistle birlikte o da sonradan oyuna dahil olup bir gol bir asistlik iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş adına dün gelecek hafta oynanacak derbi öncesinde her şey olumlu gözüktü. Yeni transferlerden Fabio Miretti 77'de, Ernest Boku da 84'te oyuna dahil olarak Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktılar. Siyah beyazların sezon başında bir vaat vardı biliyorsunuz. Topu geride kalma PPDA olması lazım. Topu rakipten geri kazanma süresinde iddialı olacağını futbol direktörü sevgili Önder Özen ifade etmişti. Dün hakikaten öyle oldu. Beşiktaş kaptırdığı topların hepsinin akabinde reboundu çok çabuk sürede alarak rakibi ciddi anlamda boğdu. Aslında topla oynama ortak seviyede gözüküyor ama Beşiktaş'ın 18 şutu vardı. Yine gol beklentisi 2.97 idi. Burada 6 gol çıktı. Tabii bu biraz ekstrem oldu. Rakip ceza sahasında topu 36 kez sokmayı başardı Beşiktaş zaten. Sonuca da bu yansımış gibi gözüküyor siyah beyazlılar. Derbi öncesi dediğim gibi ciddi bir moral galibiyeti aldı. Burada taraftarın da Beşiktaş açısından çok ateşleyici olduğunu söylemek lazım. Üst üste alınan Alanyaspor ve Kaunas Žalgiris maçlarının ardından siyah beyaz taraftarlar tribünde takımını yalnız bırakmadı. Burada Dušan Vlahović'in de attığı 3. golden sonra taraftara koştu. Tellere tırmanıp taraftarla sevindiydi. Hatta sarı kart da gördü sonrasında. Bir görüntü vardı. Şu detay aklıma geldi direkt bunu gördükten sonra. Biliyorsunuz Partizan taraftarı olan ve Partizan çıkışlı bir oyuncu Dušan Vlahović. Şeyi gördük. Partizan ve Beşiktaş'ın taraftar yapıları benzer bu arada. Hani Partizan'ın basketbol tarafına da çok yakinen vakıf olduğum için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Dušan Vlahović aslında alışık olduğu taraftar popülasyonunu burada da gördü diyebiliriz. Yani inanılmaz bir taraftar sevgisi vardı. Taraftarla da bu arada Vlahović bunu sadece bir motivasyon olarak kullanmak kenara az önce bahsettiğim gibi de 3. golden sonra çok sıkı bir kutlaması vardı. Yine her golden sonra Orkun Kökçü direkt olarak yanına koştu Dušan Vlahović'in ve kartal pençesi hareketinde şu an tekrardan önümde. Gerçekten iyi bir giriş yaptı Beşiktaş kariyerine. İlk oynadığı 2-3 maçta kondisyon olarak hazır gözükmedi. Yine dün de aslında bakarsanız ilk 45 dakika sonunda biraz yorgunluk emareleri vardı ama işte bu bir golcü türü vardır ya. Biraz da aslında modern futbolda pek de gördüğümüz bir şey değil. Fox in the box dedikleri yani ceza sahası içerisinde kutu golcüsü. Dün Dušan Vlahović pozisyon yakaladığı takdirde topla doğru yerde buluştuğu takdirde ne kadar tehlikeli bir golcü olacağını tekrardan gösterdi Süper Lig için. Aklıma direkt Mario Gomez geldi. Onun da ilk karşılaşmasında 2 gol attığını hatırlıyorum. Hakikaten Beşiktaş için güzel bir gece oldu bu. Alanyaspor ve Žalgiris maçının hayal kırıklığını üzerinden attı siyah beyazlar. Çok farklı, net bir galibiyet. Golcülerin biliyorsunuz ritim kazanması için önemli olan gol atması. Burada Vlahović biraz da kendine ritim kazandıracak performans sergiledi. Şimdi siyah beyazlarda biraz da Trossard'ın burada gelişimini görmek lazım. O da çok özel bir oyuncu. Onun da aslında dün fena bir performansı yoktu. Skor katkısı gelince biraz daha o da rahatlayacaktır diye düşünüyorum. En azından motivasyon kazanmak açısından hakikaten güzel görüntüler vardı Beşiktaş tarafında diyelim. WhatsApp hattımızdaki mesajlara biraz bakalım. Epey bir mesajımız var. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü'ymüş. Dünyada aslında eksikliğini en çok hissettiğimiz şey maalesef. Günümüz dünyasında çok fazla barışı, huzuru, sevgiyi görmüyoruz. Genel itibariyle çıkarlar. Bu hem diplomatik bazda hem de birey bazında çıkarlar biraz daha ön plana çıkıyor ve insanların arasında kopuklukları görüyoruz. İnsan ilişkilerinin eski samimiyette olmadığını görüyoruz. İnsan ilişkilerinin eskisi kadar sıcak olmadığını görüyoruz. Bu bir problem. Dünya Barış Günü de bu 1 Eylül'de sevgili Yunus abi atmış. Yani farkındalık yaratabilecek bir gün mü bilmiyorum. Aslında her günün bir anlamı var. Yani bunu ne kadar insanları etkileyecektir? İnsanlar ne kadar bundan etkilenip hayatı bir gözden geçirecektir bilmiyorum açıkçası. Modern çağın zorluklarıyla bu tabii ki işte kapitalizmin getirdiği sürekli bir şeyler edinme arzusu olsun, sosyal medya kültürü olsun, farkındalık seviyemiz çok düştü maalesef. O yüzden bugün ne kadar bize farkındalık yaratır bilmiyorum ama keşke biraz yaratsa, biraz hayata karşı bakış açımızı etkilese. Selamlar, hoş geldin. Önceki Radyo Spor ailesine, dinleyicilerimize, konuklarımıza, Burak Alaca tatilde olan Salim Manav, sevgiler, saygılar. Bugün doğum günü olan Bayramoğlu'ndan değerli dostumuz Ali Ramazan Çınar doğum gününü Hasan, Harun, Gökhan, Alkan, İsmet, Cüneyt, Erdoğan ve Delfin Yunus'tan olarak kutlarız. Sevgiler, saygılar demiş sevgili Yunus abi. Buradan Ali Ramazan Çınar'a da nice mutlu seneler dileyelim, ümit ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşı olur kendisinin de. Sevgilerimizi gönderelim. Ben Esenler'den Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin hayırlısıyla. Burak Alaca, Delfin Yunustane'ye, Mustafa abiye, Batıkan kardeşime, tüm Radyo Spor dinleyenlerine, çalışanlarına, hepsinden Allah razı olsun, herkesten demiş. Dün Trabzonspor'u hiç beğenmedim, dökülüyorlardı resmen başta. İyi ki varsın Burak abi, teşekkürler demiş. Bilmukabele ben çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Trabzonspor'a da değineceğiz devre arasından sonra. İyi yayınlar. Archie Brown bir açıklama yaptı derbi için. Beşiktaşların ağzı.

ağzından düşmüyor. Böyle rekabetli sözler güzel bence. Evet, Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacaklarına yönelik bir meydan okuması vardı Archie Brown'un. Derbi öncesi bu biraz harareti arttırmak ama bakın bu güzel bir şey. Yani yönetici bazında işte şey çıkıp da demiyor kimse. Haftaya hakemleri göreceğiz gibi bir ultimatomdan ziyade şey noktasında hani meydan okuyor rakip takıma. Bu güzel. Oyuncular arasında böyle küçük atışmaların olması güzel. Ben Archie Brown'un yaptığını biraz derbiye renk katacağını düşünüyorum. Bu anlamda çok mesafeli değilim bu açıklamaya. Ki Orkun Kökçü'nün de dün maç sonunda bununla alakalı açıklamaları vardı. Biz futbolumuza odaklanıyoruz. Her gün gelişmeye çalışıyoruz. O yüzden derbiye de kadar da çalışacağız. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Mimar'ın da açıklamaları vardı. Yani burada biraz daha saha içinde kalmayı, biraz daha polemiğe girmemeyi tercih etti Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü. Güzel bir derbi olacak. Fenerbahçe'nin Lyon maçında, Samsun Spor maçında hayli formda olduğunu gördük. Artık özgüven açısından Fenerbahçe'nin zincirlerini kırdığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bunun üzerine Beşiktaş'ın da dün oynadığı futbol, işte ortaya çıkan skor yine özgüven açısından, yine Vlahovic'in performansı bireysel bazda önemli. Böyle düşününce de güzel bir derbiye doğru gidiyoruz demek mümkün. Bol gollü bir maç bekliyorum haftaya. Bakalım kim ön plana çıkacak, ne şekilde seyredecek karşılaşma. Ama dediğim gibi bol gollü bir maç bekliyorum. Keyifli bir maç bekliyorum. Ayrıyeten de dediğim gibi size katılıyorum. Bence Archie Brown'un sözleri derbi öncesi biraz havayı hararetlendirmek, biraz daha rekabetçiliği arttırmak açısından güzel. Dün Beşiktaş'ın maç sonu açıklamalarına da değinip sonrasında Trabzonspor'a geçeceğiz. Mesajlarımıza bakalım birkaç tane öncelikle. Beşiktaş'ın defansı da kötü, Fenerbahçe'nin de kötü. Gollü bir maç bekliyoruz. Evet, aynı sayfadayız burada sizlerle. Burak, dünkü bahis güzeldi. Vlahovic gol atar, Beşiktaş kazanır. Bravo demiş bir dinleyicimiz. Teşekkürler, değerlendirdim kendim de. Geceye mutlu bir şekilde nokta koydum. Yanına bir de Barcelona. İki yarıyı da kazanır oynadım Vallecano maçında. Tam Vlahovic gol attıktan, fark açıldıktan sonra dedim oldu. Barcelona maçını izliyordum sevgili Erim Dereli ile Doruk Keskin. Spiker ve yorumcu koltuğundaydı bu arada. Çok keyifliydi. Vallecano dün 12. dakikada gol atarken dedim ki evet iyi başlamıştık ama oradaki 2.57 orana tamah etmediğimiz için bunun bedelini ağır ödeyeceğiz dedim. Barcelona ilk yarıyı 2-1 kazandı. İkinci yarıda da skor 5-2'ye gitti ve oradan da güzel bir ikramiye kazandık. Bugün için zaten çok fazla maçımız yok. Hani arada böyle küçük sufleler verebiliriz ama en azından dün deneyenler, oradan biraz ne denir ona, aklına yatanlar belki kazanç sağlamıştır. Buradan tebrik ediyorum onları da. Ali İmran Hayratoğlu, Burak Bey hoş geldiniz. Sizin sesinizi duymak güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Neyse ki geçen cumartesiden bu yana ne yaptı? Bir hafta, 8 gün, 9 gün, 11. günüm bu. Bu pazara kadar da her gün buradayım. Hani bir es vermedim. Çok şükür sesimizi hasret bırakmıyoruz, öyle söyleyebilirim. Yani inşallah sıkmıyorumdur da tabii sizleri. Öyle bir tarafı da var işin, açıkça konuşmak gerekirse. Yani burada olmak mutluluk, sizlerle bir şekilde temas halinde olabilmek mutluluk. Böyle sohbet ediyoruz, futbol konuşuyoruz. Ya bu gerçekten şey olarak düşün, hani her mesleğin elbette kendine az zorlukları var ama bugün eskaza bir sosyal bağlantımız olsa, arkadaş olsak ya da ne bileyim bir tanışıklığımız olsa bir yerde oturup yine futbol konuşacağız. Bunu buradan yapıyoruz. Benim işim bu. Bunun iş olması da keyifli. Yani kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Herhalde hani cinsiyetçilik olmasın ama Türkiye'de yaşayan her erkeğin arzu edeceği tarzda bir meslektir diye tahmin ediyorum. Hani oturup futbol konuşmak herkese hitap ediyor herhalde ya da büyük bir çoğunluğa hitap ediyor. Özellikle bizim coğrafyamızda o anlamda güzel bir meslek. Sesimizi de bir şekilde duyuruyoruz. O da ayrı bir mutluluk tabii ki. Teşekkür ediyorum tekrardan güzel mesajınız için. İzmir'den Halil Demir. Burak kardeşim, hakem konuşmuş, konuşmayalım diyorsun ama geçen hafta Beşiktaş hakemler tarafından doğranmasaydı 3'te 3 yapacaktık. Derbiye çok rahat çıkacaktı. Yani hakem konuşmayalım diyoruz da işte konuşuyoruz da aslında. Bir de şöyle değil mi bu konu özelinde hani yanlış anlaşıl, beni Beşiktaş taraftarı yanlış anlamasın. Yani taraflı yorum yapmadığım için söylemeye erimiyorum. Ben de Beşiktaşlıyım. Olmuştu ölmüşe çare yok. Yani çünkü aylar geçtikten sonra da aynı maçı konuşabiliriz ama ne gerek var? Yani o yüzden çok girmeyeceğim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Kısa bir araya gidelim sonrasında. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Reklam dönüşünde.

0: mesajları hem de Beşiktaş maç sonu açıklamalarını değerlendireceğiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar, merhabalar abi.
2: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. İsterseniz Beşiktaş'ın maç sonu açıklamalarına biraz göz gezdirelim. Akabinde mesajlara dönelim. Her şeyden önce sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Daha önce de yayınlarda yapmıştım ama ilk kez denk gelenler varsa şayet. Yeni bir YouTube kanalım var yaklaşık 2-2,5 aydır. Burada Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Burada transfer döneminde transfer, onun haricinde analiz, futbol ve basketbol videoları geliyor. Yarın ya da perşembe günü Beşiktaş'ın muhtemel orta saha transferi ile alakalı işte burada Richard Rios, Ilaiş Moriba ya da Mark Casado isimleriyle alakalı yine küçük bir değerlendirme yapacağız. Onun haricinde basketbol tarafında yeni sezon öncesi Anadolu Efes'in kadrosunu biraz değerlendireceğiz. Bu haftanın içerikleri bunlar olacak. Onun haricinde Shorts ya da Reels gibi içerikler de sıklıkla geliyor. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden katkıda bulunan, katkıda bulunacak herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyelim. Devam edelim. Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına bakalım. Takım iki mağlubiyetten sonra gösterdiği reaksiyon benim tarafımdan beğenildi. Takımın reaksiyonunu beğendim. Büyük takım zor zamanlarda gösterdiği reaksiyonlarla büyük takım olur. İlk yarıdaki oyundan mutluyum. Bir maç kötü gittiğinde nasıl geride bırakıyorsunuz? Bu galibiyeti de şimdi aynı şekilde geride bırakmalıyız demiş. Genel olarak bunun bu arada sağlıklı bir mentalite olduğunu düşünüyorum. Bu Avrupa'yı bir bakış açısı. Neden diye sorarsanız artık geçmiş bitmiş. Yani bu maçta 6-2 kazanmış olman ya da çok net, çok mutlak bir galibiyet almış olman Fenerbahçe maçını size kazandırmıyor. Bu bilinç bence Avrupa futbolu bilinci. Yani ondan sonra şey oluyor işte. Sen burada elde ettiğin başarılarla bir şeyler kazandıktan sonra ne denir ona? Bizim apoletimiz var söylemi vardı ya Sergen Yalçın'ın. Biraz öyle oluyor. Yani o yüzden önüne bakman lazım. Geçmişte çok fazla güzel şey başarmış olabilirsin. Bunlara tabii ki saygı duymak muhakkak gerekli ama şu önemli, gelecekte başaracağın şeyler için de hala önünde bir hedef, hala bir açlık olması lazım. Yani oldu bittiyle olmuyor. O yüzden genel mentalite olarak İtalyan hocanın yaklaşımını takdir ediyorum. Eğer 9 numaranız 3 gol atıyorsa harika bir şeydir. Savunmaya yardım ediyorsa müthiş bir şeydir. Kendisi geçen hafta Žalgiris maçında da oynadı. Kondisyonunun artması gerekiyor. Kondisyonu artarsa çok iyi bir oyuncu olacak. Çok soğukkanlı goller attı. Bu akşam bitiricilik kabusunu kırdığımız için mutluyum. Fiorentina'da inanılmaz 6 ay geçirdik. Müthiş oynuyordu o dönemde. Golleriyle bizi taşımıştı. Çok aç ve genç bir oyuncu. Kendini göstermek istiyor. Bu formla çok güzel şeyler yapmak istiyor. Umarım bu açlığını asla kaybetmez. Ben de açım, o da aç, kulüp de aç. Bizi bu açlık hedeflere götürecek demiş Dušan Vlahović için. Bu arada Dušan Vlahović kariyerinin son hat-trick'inde yine Vincenzo Italiano yönetiminde 2021'de Fiorentina ile yapmış. Aralarında hakikaten güzel bir kimya var. Ligdeki hakem performansıyla alakalı konuşmuş Vincenzo Italiano. Hata yapılabilir, hepimiz hatalar yapıyoruz ama bazı hatalar maçın kaderini değiştirir. Geçen hafta Trossard'da yapılan farklı şekilde cezalandırılabilirdi. Bunlar lig boyunca olacak. Bazı maçları hakemleri iyi yönetecek, bazılarında çok polemik olacak. Ama umarım hem biz hem de onlar en az hatayla sezonu bitiririz diye yine oldukça ılımlı bir açıklama yapmış. Transfer için kulüp çalışmalarını sürdürüyor. Hala çalışıyorlar. Önümüzde birkaç gün var. Ne hale gelecek ben de bilmiyorum ama kulübün arayış içinde olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon 3 kulvardayız. Burada en zor şey dinlenmektir. Herkesin %100 olması zor oluyor. Herkesin hazır olması, işin içinde olması ve fırsat bulması gerekiyor. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Her şey takip ediliyor. 3 kulvarda oynarken en önemlisi enerjiyi yönetebilmektir. Bu yönetmesi en zor ve önemli bir şey. Bu enerjiyle 3 kulvarda oynarken ihtiyacımız olacak demiş. Biraz Fenerbahçe değerlendirmesi yapmış. İlk derbim olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takıma karşı oynayacağız. Ligin henüz 4. haftası. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ligin henüz 4. haftası. Lig çok uzun. İlerleyen zamanda da...

da gelişeceğiz. Çözmemiz gereken problemler var. Onları da halledeceğiz. Bu maçta umarım 3 puan alırız. Deplasmanda zor bir maç olacak. İyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Son maçlarını izledim. Değerli oyuncuları var. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz demiş Vincenzo Italiano. Yine olayı tanıtan performansıyla alakalı konuşmuş. Kendisi büyük bir yetenek. Böyle çalışmaya devam ederse bence çok iyi bir oyuncu olacak. Gerçekten kaliteli bir oyuncu ve fizik gücü de ekstra. İkili mücadelelerden kaçınmıyor, asist de yapıyor. Yakın zamanda gol de atacağını düşünüyorum. Konsantrasyonu düşürmemesi gerekiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve umarım böyle devam eder. Onunla sık sık konuşuyorum. Bence bu sezon başrol oyunculardan biri olması gerekiyor. İdman ve maç performansından da fazlasıyla memnunum demiş. Bakalım atladığımız bir şey var mı? Transfer için kulüp çalışmaları sürdürüyor diye de bir ekleme yapmış. Vincenzo Italiano oyuncu tarafının açıklamalarına bakalım dilerseniz. Burada Dušan Vlahović, Rıdvan Yılmaz ve Orkun Kökçü'nün yaptığı açıklamalar var. Dušan Vlahović, kendi adıma hem çok heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzdeki hazırlanacağımız bir hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama tabii ki kolay olmayacak demiş Dušan Vlahović. Orkun Kökçü de Türkiye'de derbiler hep ekstra. Derbiler için ekstra bir söze gerek kalmıyor. Derbiler hep önemlidir. Tüm camia için önemlidir. Bizim için de öyle. Yeni bitti. Güzel bir galibiyetti. Şimdi pek oraya bakmanın bir anlamı yok. Yarın antrenmanlara devam edeceğiz. İlla ki oraya kazanmak için çıkıyoruz. Özgüvenli bir şekilde bu maçı da atlattık. İnşallah orada da güzel bir galibiyetle yolumuza bakacağız demiş. Kaptan Orkun Kökçü. Rıdvan Yılmaz da derbide elimizden geleni yapacağız. Kazanmak istiyoruz diye derbi ile alakalı ifadelerini kullanmış. Beşiktaş cephesinde açıklamalar da bu şekilde. Dilerseniz biraz kısa kısa mesajlara bakalım. Bakalım ne var en son. İyi yayınlar, ben Spor Sergi Hüseyin. Hoş geldin. Düşen iki saygılar. Ha, Duşan iki. Yani Duşan Alimpiyeviç'ten sonra Duşan Vlahović için söylenmiş bir şey. Merhaba, ben Erkan. Derbide hakemler aynı derecede hata yapmaya devam ederse Fenerbahçe Beşiktaş zaten bundan muzdarip. Maçı bıraksınlar. Bırakmaları gerçekten bayağı etkili olacaktır demiş. Sevgili Özgür Meriç, Trabzonspor'un bence zayıf bir kadrosu var. Vlahović de deli bir topçu demiş. Yani Trabzonspor'un kadrosuyla ilgili bazı gözlemlediğim sıkıntılar var. Reklamdan sonra Trabzonspor'a geçtiğimizde konuşuruz. Vlahović hakikaten yani dün taraftara koşup çitlere tırmandığı sekansta benden aldı, onu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Son dakika Ahmet'in attığı golde o defansın aynı kim açıklayabilir demiş bir dinleyicimiz. Kötü bir pozisyonda, evet katılırım. Abi Getson gelir mi, iş yapar mı? Takibi almış. Kamavinga gelir mi ayrıca demiş Galatasaray için. Getson'un bildiğim kadarıyla Rusya'dan ayrılma gibi bir durumu yok, onu söyleyebilirim. Onu çünkü soruşturdum Rus basından insanlara. Merak ediyor çünkü Getson gelse bugün Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de ekstra işler yapabilecek bir oyuncu, özel bir oyuncu ama şu an ayrılık durumu yok. Kamavinga için de Marka gazetesinin bir haberini okudum sabah. Real Madrid'in kiralama formülüne yaklaşmadığı, o 70 milyon euroluk bir paket talep ettiği söyleniyordu. O yüzden onda bir rasyonelliği var mı? 70 milyon bağlar mı Galatasaray orta saha transferine? Bilemiyorum. Eğer 70 milyon veriyorsa tabii ki hem oyuncuyu ikna etmek hem reputasyon açısından Galatasaray cazip bir alternatif olabilir ama meblağ çok büyük. Yani o yüzden kesinlik belirtmek de çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. Burak Bey, basketbol milli takımımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünkü galibiyetten sonra özellikle demiş Yusuf Bey İstanbul'dan. İzlanda deplasmanda ya da İzlanda maçlarında şimdiye kadar zorlandığımızı gördük daha önce. Şunu söyleyebilirim, hani milli takımımızın artık Dünya Kupası'nda çok yüksek ihtimalle bir aksilik olmasa gideceğini düşünüyorduk. Dün emin olduk artık, 8 maç 8 galibiyet. Bundan sonra İtalya maçı var, yine Litvanya ve İzlanda ile maçlar var ama artık işi sıyırdık diyebilirim ya. Bundan sonrası için bir endişe, bir beis yok, en azından onu söyleyebilirim. Burak Bey, basketbol milli takımımız, evet soruyu okumuştum.
İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat, Trabzonspor taraftarıyım. 1,5 yıllık emek bir haftada darmadağın oldu.

keyifli günler dediniz. Hiç öyle bir gün değil benim için. Moral olarak bitiyiz. Bazen diyorum keşke şu futbolla alakası olmayanlar gibi olabilseydim. Derdim olmazdı. Yani Trabzonspor açısından tabii çok parlak bir görüntü olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdiye kadarki birçoğu maç için bunu söylüyorum bu arada. Sadece dün özelinde değil, işte Ferencvaros maçı, Başakşehir maçı haricinde. Neden diye sorarsanız, dediğim gibi benim gözlemlediğim bazı sıkıntılar var. Ona birazdan değiniriz tekrardan, ama benim dediğim gibi burada çok Trabzonspor'da işte Salah transferi, Fabinho transferi hava günlük günistanlık duruyor, ama bence bazı eksiklikler var, yanlışlar var yapılan. Onu gözlemlemek lazım. Yorumlamak lazım. Bunları da konuşacağız zaten. İlerleyen dakikalarda bir reklamımız var mı diye kontrol ediyorum sevgili Batıkan abi. Evet, reklamımız varmış. 0538 052 1487 No Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.

Evet, devam edelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Trabzonspor'a da gireceğiz programın ikinci bölümünde. Yine onun üzerine de uzun uzun konuşacağız. Orada bence konuşulmaya değer ya da ne bileyim konuşulması gereken bazı şeyler var. Onu söyleyebilirim. Burak Bey, Radyo Spor ailesine günaydınlar, dinliyoruz demiş. Dursun Türker, buradan selamlar, sevgiler. Basketbol milli takımımızın hazırlık kampından fotoğraflar atmış. Selamlar, saygılar, güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Akşam Beşiktaş'ımız adına sevindim, Çorum Spor'umuz adına üzüldüm. Ama Çerni fena değildi, Olaytan'a bayıldım. Maşallah bu Beşiktaş'ımız her geçen gün daha iyi olacak. Teşekkürler, Allah'a emanet ol demiş. Selamlar, sevgiler, çok teşekkür ediyorum. Olaytan zaten sezon başından beri, Vincenzo Italiano geldiğinden beri akıyor. Bunu demek herhalde yanlış olmaz. Öte yandan Çerni'nin de bir ileri bir geri performansı, bakalım belli bir ritim kazanacak mı, belli bir standart kazanacak mı en azından ortalama olarak, onu da zaman içerisinde göreceğiz. Şu an için beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Devam edelim. Çorum Spor'a geçmiş olsun, Beşiktaşlı olduğum halde sevinemedim. Kim demiş bu? Dodurgalı Kadir, hemşerim hayırlı yayınlar demiş. Selamlar, sevgiler buradan. Sevgili Burak Bey, yayınlar. Öncelikle benden Hüseyin Mecit kardeşime, Yunus Delfin'den abime, Çayırova'dan Cihan Bey'e ve uzun zamandır mesajlarını duymadığımız Bülent Bey'e selamlar. Evet, Bülent Bey Ağustos başında tatile gideceğini söylüyordu 3 haftalığına. Henüz buraya dönmedi, onu söyleyebiliriz. Dünkü maçlar bazında sesimi duyurmak istiyorum. TFF ve yayıncı kuruluşa rica ediyorum. Özellikle şampiyonluk adayı büyük takımların maçlarını aynı saate koymasınlar. Sürekli 5 dakikada bir kanal değiştirmek zorunda kaldım. Tekrardan iyi yayınlar Mustafa Demirkaya. Zapping yapmak benim de hiç sevmediğim bir şeydir, onu söyleyebilirim. Neden mesela biri 7, biri 9.5 kuşağında olamıyor? Neyse, yaz saatine geçildiğinde bakacağız ama bu eş zamanlı saat uygulaması maalesef senelerdir gördüğümüz bir şey. Yayıncı kuruluş ve TFF tarafından. Bu arada Galatasaray Deniz Gül transferini kapabildirdi. Bunu bir son dakika olarak verelim. Galatasaray Porto forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu ile görüşmelere başlandığını resmi olarak duyurdu. Osimhen'in arkasına hem yerli hem de genç bir oyuncu almış olacak Galatasaray. Bunun da olumlu bir ekleme olacağını düşünüyorum. Sarı Kırmızılılar adına Galatasaray'da Deniz Gül transferi artık noktalandı. Yine öte yandan Yusuf Akçiçek transferinde de ciddi bir mesafe kat ettikleri söyleniyor. Orada da bir savunma rotasyonunda yerli bir hamle gelecekmiş gibi gözüküyor Galatasaray kanadında. Burak abi selamlar, İstanbul'dan erdi ben. Mutlu günler, mutlu programlar. Bu hafta sonu derbi çok enerjik ve bol keyifli. İki dost takımın şovu gibi olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Mesajımı yine bir şiirle bitiriyorum. Burak Alaca dediler, Radyo Spor'u sevdirdiler. Seni dinlemek ise günün en güzel alışkanlığı diye söylediler. Saygılar abi, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum buradan Erdi'ye. Güzel bir şiir olmuş yine. Kendisinin edebi yönü hayli kuvvetli. Eskiden şey vardı ya. Gazetelerde gönüllü yazarlar için köşeler vardı. Herkes şiir yazardı falan. O burada böyle bir formata dönüştü. Başka programlara da yazıyor mu merak ediyorum. Şu an bir kontrol edeceğim. Şahsi mi diye. Vallahi şiir başka programa yok. Çok teşekkür ediyorum buradan. Beni duygulandırdı sevgili Erdi. Güzel şiir olmuş. Eline sağlık diyelim. Teşekkür ediyorum da tatlı mesajı için. Ankara'dan Fatih. Beşiktaşlı arkadaşları şu an Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendikten sonraki maçtaki havayı görüyorum. Ama sezon ortasında havlu atmayalım. Beşiktaş'ın asıl test haftaya Fenerbahçe maçında olacak demiş. Tabii şimdiye kadar oynanan maçlar özelinde bakacak olursak

en ciddi test maçı şimdiye kadar ki haftaya Midland maçından sonra Fenerbahçe maçı olacak. Bakalım Beşiktaş bu testten Vincenzo Italiano ile birlikte nasıl çıkacak, bunu da göreceğiz. Burada bir dinleyicimizin bir yorum var. Önce isminize hitap etmek açısından Fikret Bey'in. Yani bu mesajı benim okumam çok şık olmaz. Herhalde bu şahsıma yönelik bir iyi bir yorum olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlamadığımı düşünüyorum ama dediğim gibi burada okumam yakışık almaz ama yine teşekkür ediyorum yaklaşımınız, düşünceniz için. Şeref verdiniz, öyle söyleyeyim. Selamlar Fikret Bey'e de. Merhaba, tüm derbilerde kesinlikle yabancı hakem olmalı. Türk hakemleri çok yetersiz. Bursa'dan Ali Bey. Ya, yabancı hakem mesela Slavko Vinčić geldiğinde bence çok iyiydi geçen seneki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde. Lakin şu son haftalarda VAR'a getirdikleri gibi yabancı hakemler getireceklerse gelmesin. Yani ben onlar için şey demiştim, hala düşüncemin arkasındayım. Ölüm mangası gibi bir hakem kadrosu vardı VAR'larda. Beşiktaş Alanya Spor maçında yoktu mesela yabancı VAR. O da başka bir mesele mesela, yine illa konuşmak gerekirse. Hakikaten ölüm mangası gibi bir yabancı VAR kadrosuyla yüz yüze Süper Lig'de. Neden olmuyor? Neden yabancı hakemin de böylesini buluyoruz? Onu da bilmiyorum. Kutluyorum buradan ama getirenleri. Yani Slavko Vinčić dediğimiz hakem geçen sene Okan Buruk derbiden sonra şey demişti kendisi için. Bir Türk hakem de bu kadar yönetirdi. Çok iyi değildi, hata yaptı diye. Sonra ilerleyen dönemde, yani yaklaşık bu ifadeden bir yıl sonra Slavko Vinčić gitti ve Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası finali yönetti. Yani bizim hakemlerle alakalı yaklaşımımız, iyi hakem de olsa kötü hakem de olsa bir kulp buluyoruz, en azından bunu söyleyebilirim. Ama Vinčić gibi iyi bir hakem gelse, Marçinyak gibi iyi bir hakem gelse tabii ki fit oluruz. Keşke gelse. Kim istemez. Ama maalesef böyle şeyler göremiyoruz. Yani henüz bir derbi diye yabancı hakem olacağıyla ilgili bir söylenti yok. Olsa herhalde ortaya çıkardı diye düşünüyorum yani şu an için. Böyle bir şey olmayacakmış gibi gözüküyor. Bakalım. Yani inşallah derbide hakem konuşmayız. Şu an itibariyle hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın oynadığı futbola bakacak olursak ciddi anlamda bir seyir zevki vaat ediyor karşılaşma. Hem gollü olması bağlamında hem yine seyir zevki açısından iki takımın savunmalarının biraz zaaflı olması, hücum tarafında iyi gözükmeleri gibi gibi detaylar nedeniyle bir şeyler vaat ediyor. Maç inşallah vaat ettiği gibi de olur. Onu söyleyebilirim. Yani hakem konuşmayız umarım derbiden sonra. Burak kardeşim merhaba, ben Ok Meydanı'ndan Servet. Galatasaray Deniz Gül'ü aldı mı, bir de orta sahaya transfer yapacak mı, bilginiz var mı, teşekkür ederim demiş. Deniz Gül transferi kapa bildirildi. Bitti gibi gözüküyor. 11 milyon euro artı bonuslar Porto'dan. Hem yerli bir oyuncu hem de Osimhen'in arkasında orayı idare edebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Orta sahada bir hamle gelmesi bekleniyor. İşte bir sürü isim konuşuluyor. Bunlardan biri Kamavinga son günlerde. Hani çok irrasyonel gelebilir. Bana da irrasyonel geliyor. Ama orta saha içinde bir ekleme düşünülüyor. Savunmaya Yusuf Akçiçek isminde Galatasaray önemli mesafe kat etti ki burada hem kiralama bedeli hem oyuncunun 6,5 milyonluk maaşına bakacak olursak ciddi bir maliyet de yapılacakmış gibi duruyor kiralık bir transfer için. Ama tabii Galatasaray yerli oyuncu piyasasını çok iyi değerlendirmediği için mesela işte Emin Bayram ismi ya da ne bileyim Ümit Aktağ ismine çok sıcak bakmadılar. Adil Demirbağ belki gidilebilirdi ama farklı bir yol izlemeyi tercih etti Galatasaray. Burada Yusuf Akçiçek kiralanıyor. Eğer tabii bonservisiyle birlikte alınırsa gelecek dönemde Galatasaray için Abdülkerim Bardakçı'nın yerine ondan sonra monte edilecek sol ayaklı stoper figürü ortaya çıkmış olur. Bunu bir bekleyip göreceğiz. Bakalım. Burak Bey, Dünya Kupası'nda ABD sonrası favorin kim basketbolda? İyi yayınlar diliyorum demiş. Fransa, işte bir sürü NBA oyuncusu, Wembanyama, Gobert, yine Euroleague'den Sylvain Francisco, Matias Desor gibi oyuncular. Çok iyi kadro Fransa. Gershon Yabusele yine. Fransa'nın çok ciddi bir aday olduğunu düşünüyorum ki son olimpiyatlarda da çok ciddi mesafe kat etmişlerdi, gümüş almışlardı. Yine sıradaki Dünya Kupası'nda da, hatta şöyle söyleyeyim, ABD genelde biliyorsunuz Dünya Kupası'na as oyuncularıyla gelmez. Pek sallamıyorlar FIBA organizasyonlarını. Genelde biraz daha olimpiyat odaklı bir bakış açıları var. O yüzden burada Fransa'nın Amerika'yı da olimpiyat finallerinin rövanşını alıp alaşağı edebileceğini düşünüyorum, onu da söyleyeyim. Diyelim. Bu arada bir çağrıda bulunayım tekrardan, ricam olsun. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak
desteklerinizi gösterebilirsiniz. Burada yeni açtım, henüz 2 aylık bir kanal. Şimdiye kadar fena da ilerlemiyor. Dediğim gibi burada destek olmak açısından hem basketbol hem futbol tarafında haftalık içerikler geliyor. Geçen hafta da burada hafta içi yayında olduğum için içerik üretmekte sıkıntı yaşadım. Bu hafta tekrardan bugün çekip perşembe ve pazar günleri gireceğim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyeyim, devam edeyim. Selamlar Burak Bey, ben Sami. Beşiktaşlı arkadaş geçen hafta hakkımızı yenmeden 9 puanda maça rahat çıkacaktık diyor da bizim Gençler Birliği maçında hakkımız yendi. Ayrıca Beşiktaş maçından sonra da İsmail Hoca'dan kurtuluruz demiş. Şampiyonlar Ligi'ne de gitmek yetmemiş İsmail Hoca'yı sevmesi için herhalde ya da ikna olması için Fenerbahçe taraftarının, öyle gözüküyor. Fenerbahçe 9 puan da olsaydı Fenerbahçe de rahat olurdu. Yani bu sadece Beşiktaş'a has bir özellik değil ki, dinleyicimizin aslında söylediği sadece Fenerbahçe için de geçerli ve kendisi bir Fenerbahçe taraftarı olmadığı için olaya bu taraftan bakmamış gayet doğal bir biçimde diye yorumladım bunu. Bakalım. Merhaba, Kocaeli'den Muzaffer. Akşam 19'da Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçı var, unutmayalım demiş. Evet, bu akşam Filenin Sultanları tekrardan sahaya çıkıyor. Milletler Ligi kazanarak bizi yakın geçmişti. Ciddi anlamda gururlanmışlardı. Yine burada Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecekler. Şu an için İtalya ve millilerimizin favori olduğunu söyleyebiliriz. Yine Polonya da iyi bir takım ki grup aşamasında kendilerine 3-2 mağlup olmuştuk ama bir rövanşı gelebilir. Bakalım, Türkiye-Azerbaycan eşleşmesinin galibi Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Kazanan taraf Yunanistan-Sırbistan galibiyle oynayacak. Yani final yolumuz açık gözüküyor, bunu söyleyebilirim. İnşallah Filenin Sultanları bugün de kazanarak kolaylıkla finale kadar yürür. Ondan sonrasında zaten zannediyorum bir İtalya ya da Polonya karşılaşması olacak. Oradan da kupaya uzanıp Uluslar Ligi'nden sonra bir takvim yılı içerisinde ikinci ulusal başarıyı da elde etmiş olacağız diyelim. Ben Erkan, Trabzonspor'da takıma hizmet hep öncelik olmuştur. Başkan ile Fatih Hoca konuşup, başkan Fatih Hoca'ya hocam yeni antrenör bulana kadar sen başında dur demiş olabilir mi? Hoca da bunu kabul etmiş olabilir mi? Yakında yeni antrenör gelir gibi geliyor. Buna sizin düşünceleriniz nedir? İki ay önce konuştuğumuz gibi milli takımımızda forvet yoktu. Şu anki transferlere baktığımızda milli takımımız tekrar forvetsiz kalacaktı. Galatasaray bence Deniz Gül'ü alarak milli takım içinde iyi bir şey yapmış oldu. Ya Porto'da net oyuncu değildi tabii orada. Ama Omordion yokken bile çok ciddi süreler alan bir isimdi. Bu anlamda burada süreleri artacaktır. Milli takımın da fayda sağlayabileceği bir oyuncu haline gelebilir Deniz Gül. Bu iyi bir şey. Bunun haricinde ilk soru içinde ben Fatih Hoca'nın artık Trabzonspor'da işlerinin bundan sonrası için çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bence çok kötü bir kadro yapılanması var. İşte diyeceksiniz Salah'ı, Fabinho'yu getirdiler. Öyle işte ne bileyim Cindy Lopez, Cabral geldi. Saviolo geldi. Bunlar iyi transferler. Evet, iyi transferler. Ama sorun bu değil. Bence kadro kimyası, kadro mühendisliği olarak bir hata yapıldı. Bunların ikinci saatimizde yine uzun uzun da konuşacağız. Değinmekte fayda görüyorum. Ama Trabzonspor'da Fatih Hoca'nın işi zor. Elhasıl söylemek gerekirse. Çünkü idare etmesi zor bir oyuncu grubu var. Ve bu kadar maliyet yapılmış bir takımda her ayağınız taşa takıldığında ortaya çıkacak tepki normalde olması gerektiğinden de çok daha fazla oluyor, takdir edersiniz, beklenti büyüdüğü için. O yüzden Fatih Tekke'nin işi bundan sonra kolay olmayacaktır. Ben iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Geçen seneyi başarılı geçirdiğini düşünüyorum. Lakin bu takımı yönetmenin zor olduğunu kendisi de söylemişti. Ve artık onun da ayrılık konusunda çok çekimser olduğunu zannetmiyorum. En azından bunu söyleyebilirim. Merhaba, ben Erkan. 2 ay önce konuştuğumuz gibi milli takımımızda forvet yoktu. Bunu okumuştuk. Pardon, affedersiniz. İyi yayınlar Samsun Spor. İyi yayınlar Samsun'u yenen Fener, Çorum'u yenen Beşiktaş. Samsun'u yenen Fener mi, Çorum'u yenen Beşiktaş mı kazanır? Ya o kadar iyi, o kadar büyük iki kulüp ki yani bu galibiyetlerle maçı okumak çok zor ama Fenerbahçe Lyon maçından sonra özgüven topladı. İyi gözüküyor. Oyuncuların sahadaki vücut dili, ruh hali, oynadığı oyun pozitif. Beşiktaş dün ciddi özgüven topladı ve Beşiktaş'ın gol yollarındaki silahı Dušan Vlahović de bir şekilde açılmış oldu. Bu da Beşiktaş tarafında
söyleyebileceğimiz

artılar. Kestirmesi zor. Hakikaten kestirmesi zor. Onu söyleyebilirim. Devam edelim. Abi yanlış anlama. Okey. Anladım. Burada zevkinle alakalı. Şöyle yanlış anlamaktan değil. Tabii ki bu subjektif bir yorum. Buradan Fikret Bey'e onu söyleyeyim. Hani yanlış anladığımdan değil. Sadece okumam doğru olmaz diye söylüyorum. Hani burada şey değil. Şahsi fikrinize saygı duymadığımdan ya da karşı çıktığımdan değil. Hani hepimiz her şeyi sevecek elbette değiliz. Benim de sevmediğim şeyler var. Sizin de var. Keyif alırsınız almazsınız. Hani bu program üzerinde bir eleştiri değil bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın. Fikret Bey'i de zan altında bırakmayalım. Töhmet altında bırakmayalım. Yani şey değil, bir tepki olsun diye söylemedim sadece. Yani okumam doğru olmaz diye. O yüzden yanlış anladıysanız affola. Devam edelim. Süper Kupa finalini yöneten Somali hakem ya da Paraguay maçımızı yöneten El Salvadorlu hakem yönetsin derbiyi. Vallahi hiç fena olmaz. Hiç fena olmaz. İyi yayınlar Rize'den Zeki. Konuşuruz derbiden sonra mutlaka. Hakem konuşuruz. Dünyanın en iyi maçını yönetse bile konuşuruz. Çünkü hakem konuşmak bizde artık gelenek haline gelmiştir. Nokta. Tekrardan iyi yayınlar demiş. En delikanlı Beşiktaşlı Bursa'dan selamlar, kolay gelsin kardeşim demiş Murat Selek. Bu en delikanlı Beşiktaşlısı kendiniz için kullandığınız bir hitap mıydı? Yoksa şahsıma mı, onu merak ettim. Buradan Murat Bey'e bunu sormak isterim. Galatasaray Deniz Gül'ü duyurdu. Genç yerli milli takımımıza da hayırlı olsun. Milli takımımız adına da hayırlı olsun inşallah demiş Yunus abi. Göztepe'nin sağ bekinde alırsak o da genç ve yerli. Yavaş yavaş planlama doğru yola girdi diye düşünüyorum demiş. Arda Okan'dan bahsediyor. Yunus Delfin'de. Hani onun Makedonya milli takımından aldığı bir teklif var. Eğer 3 maça çıkarsa orada o da yabancı statüsüne düşüyor. O yüzden Arda Okan transferinde de Galatasaray'ın farklı detayları da göz önünde bulundurması lazım. Göztepe'nin de 8 milyon euroluk bir talep olduğu söyleniyor. O da bana birazcık fazla geldi. Açık söyleyeyim, yani burada yabancı sınırı nedeniyle böyle çok büyük paralardan bahsediyoruz. Zaten bir şey var, dünya futbolunda da transfer kaşeleri, fiyatları arttı elbette. Hani Türk oyuncuları da değersizleştirmek için söylemiyorum ama yani her oyuncunun da 7-8 milyon bandında çıkabileceğini düşünmüyorum. Her şeyin bir raici var. Yani burada işte ne bileyim... Hepimizin bir ayıcı var. Bugün tutup mesela piyasada kimse bana aylık yarım milyon maaş vermez mesela, birçok kişiyle olmadığı gibi. O yüzden bu şartların kulüpleri biraz buna zorladığını, bunun da çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Selamlar kardeşim Ertuğrul ben. Her gün yol arkadaşım olduğun için teşekkür ederim. Bu arada Malaga'dan yazmış Ertuğrul abi. Kendisine de selamlarımı, sevgilerimizi iletelim İspanya'ya doğru. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bir şikayetim var. Beşiktaş'ın yeni forma tedarikçisini eleştirmek istiyorum. Çünkü forma çok ince ve transparan. Futbolcuların performans ölçer atleti gözüküyor. Güya elit kategoride forma yapılacaktı ama Karaköy alt geçidinde satılan formalar gibi seviliyorsun demiş. Ya elit kategori olsun çok istemiştim. Geçen sene bir seri vardı. Marka ismi zikretmeyeceğim. Sadece serinin ismi. Total 90 eski edisyon Barcelona'ya, Chelsea'ye çıkartılan formalar vardı. Keşke öyle şeyler çıksaydı. Çok beğendiğimi ben de söyleyemeyeceğim beyaz forma hariç. Almadım da. Zaten hani mesleğim icabı çok fazla. Hani forma giyerim bu arada işte. Şirkete gelirken de YouTube kanalına da bakarsanız görürsünüz. İşte Arsenal forması, İspanya forması. Böyle koleksiyon yapmayı da severim. 10-15 tane formam var şu anda. Yeni başladım koleksiyon işine. Ama tabii yerli kulüp takımı forması giymek en azından İstanbul'un üç büyükleri özelinde çok kolay değil, takdir edersiniz. O yüzden maalesef forma edinmedim. Beyaz forma haricinde de beğenmediğimi söyleyebilirim Beşiktaş tarafında. Transparanlık konusunda da evet böyle bir sıkıntı var ve çok slim fit yapmışlar. Hani benim gibi sporla yapmak bağlamında, yapmak detayında uzak olan dinleyiciler için ya da işte spor severler için, dinleyiciler diyorum iyice kafam bulandı. Spor severler için çok tercih edilebilir bir tarz değil. Ama bakalım, inşallah seneye farklı olur. Şahsınıza dedim, ben Bursa sporluyum. Çok teşekkür ediyorum öyleyse buradan Murat Sele'ye. En delikanlı Beşiktaşlı demişti. Yani ben dediğim gibi Bursa Spor Ankara Gücü farkındayım. Hani en azından bunu şey olarak söyleyeyim. Ben fanatik bir adam, çok fanatizmi olan bir insan değilim ama hani taraftarların arasında bir takım rahatsızlıklar olduğu için geçmişte de söyleyeyim. Ben hani Beşiktaşlı olduğumu inkar etmem ama bütün kulüplere saygı duyuyorum. Burada eğer daha önce yayınlarımı dinlediyseniz de şeyi söylediğimi duymuşsunuzdur. Hani
Bursaspor'un artık Süper Lig'e gelmesi gerekiyor diye defaatle de söylemişliğim vardır. Yine söylüyorum. Bursaspor çok büyük taraftarları olan, inanılmaz atmosferi olan, inanılmaz

0: İnanılmaz güzel stadyumu olan, ya en basit minör detaylara geleyim. Yani sadece formasının rengiyle, tarzıyla bile lige renk katan nefis bir kulüp. O yüzden Bursaspor'un yeri Süper Lig. Bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Ben Beşiktaşlı olduğumu da inkar etmiyorum. O yüzden en delikanlı Beşiktaş yorumunuz için de teşekkür ediyorum. Tabii kimsenin delikanlılığına laf etmiş olmayalım ama övgüyü de geri çevirmeyelim. Yalan olmasın. O da iyi bir şey. İyi yayınlar, İzmir'den Sedat ben. Rafael Leao sizce Osimhen etkisi yapabilir mi? Abi Osimhen gökten meteorla düşmüş bir adam gibi yani. Superman'de var ya, Krypton'dan dünyaya bir meteor, uzay aracı içerisinde gök cisminden düşüyor. Hani hakikaten Osimhen de öyle. Aynı etkiyi beklemek herhangi bir oyuncudan şu an haksızlık olabilir. Ama Leao'nun Milan döneminden dahi daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Psikolojik ve disiplin faktörlerini bir kenara bırakıyorum. Argümanım da şu. Milan'da oynarken Leao'nun biraz daha kanat forveti evrilip de şu an oynayacağı varsayım üzerinden konuşuyorum. İşte Santiago Jimenez'le oynadı. Zamanında İbrahim Giroud gibi golcülerle oynadı ama burada rakip savunmayı Osimhen gibi yıpratacak, üzerine çekecek hiçbir oyuncuyla oynamadı. Şimdi Osimhen'e sürekli bir yardım savunması gidiyor ceza sahası çevresinde. Hala öyle olunca Leao orada Sané'ye nazaran da biraz daha eğer arzulu olursa, ki Sané'nin oyunculuğuna dair hiçbir eleştirim yok ama çok isteksiz gözüküyor. Bu bir gerçek. Sané'ye nazaran biraz daha arzulu olursa orada bulacağı spacingle, orada bulacağı alanla birlikte biraz da hani disiplin konusunda sıkıntı yaşamazsa çok büyük bir etki yaratır. Bu anlamda dediğim gibi Osimhen'in varlığı bir kanat forvet için çok kıymetli. Mesela Osimhen'in Greenwood'la falan oynadığını düşünüyorum da inanılmaz olurdu. Çünkü Osimhen'e şey yapmak zorundasın. Yani tek savunmacıyla bırakırsan, atletizm olarak Süper Lig'deki savunmacıların hepsini yiyor. Çabukluk, kuvvet, patlayıcılık, sıçrama. Bitiricilik noktasında dahil etkili, anlatmama gerek yok. Tek savunmacıyla bırakırsan adam bitiriyor işi. Eğer yardım savunması götürürsen orada doğru alanlar oluşuyor kanat forvetler için. Barış Alper Yılmaz'ın bundan çok iyi faydalanabildiğini düşünmüyorum. Sadece bu sene değil, genel olarak hani fizikselliğiyle ve çabasıyla bir şeyler üreten bir oyuncu. Saygı duyuyorum ama o oyun aklı ve sezgi açısından çok iyi bir noktada değil bence. Leo buraları değerlendirebilecek bir oyuncu velhasıl. Yani Sané'ye nazaran biraz daha istekli olursa faydalı olur. Selamlar Burak, oyun başladıktan sonra kural, yabancı kuralı değişmez ama bu federasyon nedense hak ediyor. Hakemler de cabası. Ankara'dan Cenk abi yazmış. Buradan selamlar, sevgiler kendisine, iyi yayınlar demiş. Kendisi de bir Galatasaraylı, bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi derbi günüydü değil mi? Yo, bu sezon hangi maçtı? Bu sezon oturduk kendisiyle. Galatasaray'ın hangi maçıydı ya da geçen sezonun sonunda derbi miydi acaba? Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Bir maç önü oturduk. Derbi maçı önüydü. Evet ya, evet. Fenerbahçe, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Taksim'de oturmuştuk. Sevgili İhsan Dilek de vardı. Ve orada bayağı sohbet etmiştim. Galatasaraylıların arasında karışmıştım o günde. Genelde böyle. Hani şey işte ne bileyim, basketbol maçlarına gittiğimde Fenerbahçelilerin arasında karışıyorum. Yeri geliyor Taksim'de denk gelirsem, işte eş dost varsa Galatasaraylıların arasında karışıyorum. Ya keyif almaya bakıyorum velhasıl. Güzel, güzel de oluyor da, güzel bir gündü. Buradan selamlar kendisine tekrardan. Delfin Yunus da ne, başka radyolarda da geziyor Burak. İspiyon gibi olmasın. Hayda. Yani burada şey var. Tabii ki istediğiniz radyolarda gezebilirsiniz ama benim önüme 5 tane seçenek koysalar hepsini denemezdim. En iyi olanı seçer ve çekilirdim. Yani nasıl desem. Seçenekleri değerlendirmek kötü bir şey değil. Farklı farklı insanlarla. En azından farklı farklı insanların yorumlarını dinlemek, temas halinde olmak elbette kötü bir şey değil. Ama en iyisi varken her zaman diğerlerini tercih etmek bana biraz zaman kaybı gibi geliyor. Kendim de tüketici olarak böyle yapıyorum bu arada. Yani bir YouTube kanalı izliyorsam, ki çok aram yoktur, onu da söyleyeyim. Ben yapmaya çalışıyorum ama çok yakinen video izleme kültürüm yoktur. Kafama yatan en iyisini olduğunu düşündüm. İşte geçenlerde söyledim, piyasada çok iyi yorumcular var mesela. Engin Kehale, Emre Özcan, Mustafa Karataş, Mehmet Demirkol. Bunları izliyorum. Serdar Ali Çelikler, farklı bir tarz var. İzliyorum. Diğerleriyle zaman kaybetmiyorum. Ha şimdi böyle dedim diye beni izlemeyecekler. Kendi topumuza da sıkmış olduk ama yapacak bir şey yok. O yüzden Yunus abi farklı radyolarda takılıyorsa kendi adıma değil onun adına üzüldüm. Zaman kaybediyor. Canı sağ olsun diyelim. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, ardından tekrardan burada buluşalım.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
9: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
10: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
11: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
12: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor!
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden salı Ankara programıyla startı vereceğiz. Kocaeli programıyla devam edeceğiz ki Ankara'da iki bankomuz olacak. Üçüncü koşuyla birlikte ikinci altılı gayen 15.30'da start alacak. 7 numaralı küçük cevher. İdman pistinde mükemmel görünüyor. Kazanma ihtimali yüksek ama 2200 metre zor bir yarış. 2 numaralı Oyazade. Yine bir çıkış yarışı beklediğim idman görüntüsüyle günün sürpriz adayıdır. 3 numaralı Atlı Fırtına bu kez sprintini iyi ayarlayacaktır. 4 numaralı Eşay, 5 numaralı Burçigil ve önde kuracağı tempoyu sonuna kadar götürme ihtimali yüksek. 9 numaralı Kuzguni Yeşil dikkate alınabilir. 7, 2, 3, 4, 5, 9 hatta 1 numaralı Altın Saat biraz ağır kilosu. Stonlarda dezavantaj yaratabilir ama bu kadar isim yazmışken bunu da ekleyebilirsiniz. İkinci ayak ilk kez koşacak olan safkanlar içerisinde 3 numaralı Emanet. Yani hazırlıklarındaki dereceler çok iç açıcı olmasa da eşkal olarak sanki atların yanında daha iyi koşacak izlenimi veriyor bana 3 numaralı Emanet. İyi koşma ihtimali yüksek. Bu tay yarışında benim favorim. 5 numaralı Şahap Başkan, 2 numaralı Canlin Arda, 1 numaralı Bayırhan ve 4 numaralı Mütefekkir. 3, 5, 2, 1, 4 sıralamasını dikkate alabilirsiniz. 3. ayağı 2 isim ayırdım. Bunlar 1 numaralı Al Sayfa ve 4 numaralı Serdade. Bu safkanların açıkçası kumpis performanslarına olumlu bakıyorum. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında ise 1 numaralı Anşpa için söylenecek fazla söz yok değerli Radyo Spor dinleyicileri. Kalitesi malum. Ben bu safkanın kazanma ihtimalini yüksek görüyor. Banko olarak öneriyorum. İkinci bankom ise 7 numaralı Rising Star. Geçmişte de bizi takip eden Radyo Spor takipçileri Rising Star'ı bir kez daha banko vermiştim. Bu kez 2600 metre. Ancak

0: ritmini bulan bir isim. Uzun yarışları Sayın Arif Kurtel'le de sohbetimizde Racing Star'dan çok umutlu olduğunu başlangıç yarışlarında bahsetmişti. Bugün AGF'nin çok gerisinde göreceksiniz ama 7 numaralı Racing Star benim bankom. 6 Gayan'ın son ayağında 4 numaralı Çanakkale Fırtınası takısına ilave aldı. 5 numaralı Gözü Deli, 1 numaralı Beşir Hat, 2 numaralı Almus Aslan'ı tercih edilebilir. Son ayak için sıralamam 4-5-1-2 şeklinde. Bu şekilde Ankara programını tamamladık. İlerleyen vakitte Kocaeli programında sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Dragon Spor'da.

0: Evet, transfer ateşinin ikinci yarısına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Herkese selamlar tekrardan. Radyosunu yeni açanların hepsine tekrardan selamlarımızı, sevgilerimizi söyleyelim. Devam edelim. Biraz mesaj bakalım, sonra Trabzonspor'la alakalı bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Yunus abiye takılmıştık bu arada, farklı radyolarda dinliyor diye. Çağlar Bey takılma demiş de espri yapıyorum ya. Çok da mühim değil tabii ki, insanlar istediği gibi istediğini dinleyebilir. O konuda şeyimiz yok. Espri yapıyorum. Arada küçük takılıyoruz. Hull City hakkında düşünceleriniz nelerdir? Neredeyse transfer yapmadan ilerliyorlar. Devam eder mi sizce bu galibiyet beraberlik puan almaları? Ted Lasso diye bir dizi var, biliyor musunuz? Yani Sergei Yakirovic Ted Lasso gibi bir şey şu anda herhalde. Yani deplasmanda Coventry'yi yen, ki evde yenmesi zor bir takım, 25 yıl sonra Premier Lig hasretleri bitti, kolay değil. Manchester United'ı evde yen. Yani böyle biraz daha formlarını sürdürürlerse herhalde ligde kalacak puanı toplayacaklardır diye düşünüyorum. Ki transferlerde kaleci transferi çok iyiydi, Jolakis. Yine Vallecano'dan gelen savunmaya Mendy eklemesi iyi bir ekleme. Morita orta sahaya geldi, onun da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bakalım, yani birkaç ekleme daha yaparlarsa birazdan net konuşuruz ama... İyi bir teknik direktörleri var. Acun Ilıcalı Kayseri Spor'dan Sergei Yakirovic'i getirerek hakikaten önemli bir iş yapmış. Bunu her geçen gün, geçen seneden itibaren daha iyi anlayabiliyoruz. Ümit ediyorum Premier League'de kalıcı olurlar. Yani biliyorsunuz Premier League'deki takımların çoğu Amerikalıların, Suudilerin, Suudların, İtalyanların, Everton var. Böyle farklı bir orada dağılım varken, ya da işte Mısırlıların, Yunanların Nottingham Forest var. Bir tane Türk takımı, Türk sahibi olan bir takımı orada olması güzel. Burak Bey, kırmızı kart görse Eyüp maçı belki kazanamazdı Beşiktaş. Bu hafta iyi galibiyet alacaktı. Bir de böyle bakın, Ok Meydanı'ndan Burhan. Evet, orada bu arada Eyüp maçında Calo'nun yaptığı saç çekme hareketi kırmızı karttı. Bu konuda da hiç gayet objektif yorumumuzu yapalım. Bursa Spor'la alakalı birkaç kelam etmiştim. Bu yüzden seviliyorsun kalbi güzel kardeşim demiş. Murat Bey. Ya şey, bu fanatizmle... İnsanları kutuplaştırmasından hoşlanmıyorum ya. Dediğim gibi Bursa Spor, işte Eskişehir Spor, bunların hepsinin burada olması lazım. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da seviyorum bu arada, açık yüreklikle söyleyeyim. Yani Beşiktaş'la oynadıkları zaman hani maç izlerken eskiden çok sevmezdim, yalan yok. Şimdi keyif almaya bakıyorum. En güzel tarafı bu. Bir de yani şey var. Bursa Spor'un, Eskişehir Spor'un, ya az önce bahsettim, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, bu takımların taraftarı olmadığım için söylüyorum. Milyonlarca taraftarı var. Onların iyi olmasıyla mutlu olacak milyonlarca insan var. Çevremizde çok fazla insan var ve ben şeye inanıyorum. Hani çevrende birileri mutluysa o sana bir şekilde sirayet ediyor. Kendini iyi hissediyorsun. Yani başarılı olsunlar. Yani çevremdeki insanların mutlu olmasını da isterim. O kadar taraftarın da mutlu olmasını isterim. Bunlar önemli şeyler, güzel şeyler. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrardan. Cenk abi yazmış yine. Oyun başladıktan sonra kural değişmez, yabancı kuralı için söylemiş. Ama bu federasyon nedense hak ediyor, hakemler de cabası demiş. Derbi maçı için bir yorum istemiş herhalde buradan Cenk abi. Ha okey, bu eski bir mesajmış gerçi. Okey, derbi maçı için Burak'cığım demiş. Derbi maçı için çok gollü bir maç bekliyorum. İki takımın da savunma zaaflarını değerlendirebilecek rakip hücumlar var. İşte... Beşiktaş'ın şimdiye kadar son maçlarda biraz savunmada tökezlediğini gördük. Burada Greenwood gibi, son zamanlarda formda olan Oğuz Aydın gibi ya da Vedat Muriç gibi oyuncular fark yaratabilir. Ben Emirhan Topçu'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe maçında. Agbadu'nun yerine, öncelikle onu söyleyeyim. Yine Beşiktaş tarafında Trossard gibi, işte Orkun Kökçü gibi kilit açıcı oyuncular var. Fiziksel olarak Fenerbahçe savunmasıyla boğuşabilecek bir Dušan Vlahović var. Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar hep etkili oynayan Vaclav Černý. Yine orada sürat anlamında Fenerbahçe savunmasının biraz yavaşlığından faydalanabilecek bir Ernest Poku ismi var. O yüzden gollü bir maç olabilir. Yunus abi burada şey demiş, bir radyo ismi vermiş. Canım kardeşim haklı demiş buradan Çağlar Bey. Şaka yapıyorum Yunus abi, böyle şeylere takılmıyoruz tabii ki, espri yapıyorum herkesin keyfince. Serdar Ali Çelikler deyince kapattım demiş bir dinleyicimiz. Ya bu arada şey, işte Erbatur Ergenekon da öyledir. Biraz daha edebi kafada yorumlar yapan, biraz daha hayata dair düşüncelerle futbolu birleştiren yorumcuları seviyorum. Daha farklı bir bakış açısı piyasanın aksine. Çok gördüğümüz bir şey değil. Ben de bazen biraz kaybolabiliyorum farklı düşünsel konularda burada futbol konuşurken. O yüzden hoşuma gidiyor. Belki de etkisi altında kalıyorum, bilmiyorum ama o yüzden... Burada dediğim gibi en azından zaman zaman spor programı izlediğimde izlemeyi tercih ettiğim insanlar. Bu arada şey de söyleyeyim, dediğim çok program izleme alışkanlığım yoktur. Çok spor programı takip etmem. Yani çok nadir maç sonu arkadaşlarımlaysam falan onlar açtığında görürüm. Onun haricinde çok dediğim gibi. Zaten haftada hani bir ortalama 5-6 gün program yapıyorum. Zaten maçların hepsini izliyorum. Hani kendi fikrim de var burada. Onu paylaşmak için buradayım. O yüzden çok program izlediğimi dinlediğimi söyleyemeyeceğim. Fenerbahçe kadro derinliği diyor. 10 artı 4 kuralında pek derinlik kalmayacak. Fenerbahçe Asensio ve Skriniar sakatlansa, Guendouzi veya Kante'den biri cezalı olsa maçlarda ne olacak? Geçen sene bu oyuncular sakatlandığında Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi mi? Bu sistemde elinde çok iyi Türklerin olması gerekmiyor mu? Zaten 10 yetişkin yabancı oyuncudan 9'u 30 yaş üstü sakatlık riski olan oyuncular. Nasıl olacak bu iş? Bu kadar fazla maçı nasıl kaldıracaklar demiş. Ya bence Fenerbahçe kadrosuna sakatlıktan ziyade tek eksiği söyleyeyim mi? Benim gözlemlediğim en azından eksik olarak yorumlayabileceğim şey. Bence Fenerbahçe'de bir 8 numara eksikliği var. Yani işte Fred gittikten sonra işte Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek bunlar 6 profilli oyuncular. Asensio 10 numara profilli bir oyuncu. Şimdi böyle bakınca orada orta sahada bağlantıyı kuracak savunmayla hücum bloğu arasındaki 8 numara o box to box oyuncuyu bulamıyorum. Bulamıyorum derken yok zira zaten burada hani benim bulamamamdan da ziyade öyle bir problem var. Fenerbahçe'nin bunu çözümlemesi gerekiyor öncelikle onu net mutlak suretle söyleyebilirim. Ondan sonrası için nasıl bir hamle yapılır ya da bir hamle düşünülür mü onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin bence net bir 8 numaraya ihtiyacı var. Bunu kritik görüyorum. Yani... Şu anki kadroda bu sakatlıklardan bahsettiniz vesaire bunlar elbette önemli şeyler ama şey sıkıntısı bence çok ciddi hissedilebilir. Yani dediğim gibi işte orta sahada Asensio'nun da olmadığı denklemde 10 numarada kullanacağın ya da işte Asensio'nun arkasında biraz daha rakip yarı sahada oynayacağın, biraz daha kilit açma ihtiyacın olacağı maçlarda bir 8 numara eksikliğinin hissedileceğini düşünüyorum. Bu bence kritik olacak Fenerbahçe için. Bunun çözümlenmesi gerekiyor. Nasıl olur, kim yapar, nasıl yapar orasını bilmiyorum elbette ama... bakalım transferin son günlerinde bir hareketlilik olacaktır. Fenerbahçe tarafında da böyle bir beklenti içerisindeyim. O yönden de bakalım. Hull City uzun zamandır gol yemiyor ayrıca. Yakirovic takımlarının böyle bir özelliği var. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Çok saygı duyuyorum öncelikle onu söylemek lazım. Sadece hücum ederek Premier Lig'de bir şeyler başarmak, bir şeyler yapmak istiyorsan çok iyi bir hücum takımı olman lazım. Bu ekipmanlara, bu özelliklere sahip bir kadrosu var mı Hull City'nin? Bence bu konu biraz tartışmaya açık bu anlamda. O yüzden üstlerine düşeni doğru şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Oynanabilecek en optimum şeyi oynamaya çalışıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden Hull City'nin oynadığı futbolu, yapmaya çalıştığı şeyleri takdir ediyorum. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde yapılır. Yani aksi takdirde çok cesur bir futbol oynamak için Premier Lig'de çok da elinde sağlam malzemeler olması lazım. Talisca forvet iken takımın en iyi iki oyuncusundan biriydi. Orta sahada 10 numara gibi oynamaya başlayınca takımın en kötülerinden biri oldu. Onu satmak mı lazım? Bence en azından gol atabilen bir kişiyi satmak mantıklı gelmiyor. Yani şu var. Yabancı kontenjanı 1-2 Talisca'yı yedekte ne kadar oturtabilirsin? Burada kar zarar dengesine bakman lazım. Bu kar zarar dengesi diye bahsettiğim şey değil hani. Yanlış anlaşılmasın. Finansal değil. Oyundayken Talisca bir skor katkısı veriyor. Evet, bunda hiçbir şüphe yok. Özel de bir oyuncu. Zaten Talisca'yı da tartışmamıza gerek yok. Hani hepiniz biliyorsunuz ama... Oyunda olduğu dönemde takımın iç huzurunu biraz bozduğunu düşünüyorum. Yani işte geçen Marsilya maçlarında... Greenwood'dan ısrarla top istemesi vesaire böyle davranışların çok sağlıklı olmadığını, takımın iç huzuruna iyi yansımayacağını düşünüyorum. O yüzden ya da ne bileyim gol atmadığı denklemde oyunu çok statikleştirdiğini düşünüyorum. Yani işte sürekli sola çekip vurma çabası, şutunu bulamadığında sürekli olarak faul almaya çalışması, sola kat etmesi vesaire. Yani rakip savunmalarında artık çözümlediği bir oyuncu olduğu için Talisca'nın çok elzem olduğunu düşünmüyorum. Olması kenardan getirip atıyorum sıkışan maçlarda 70'ten sonra Talisca'yı atarsan fayda sağlayabilirsin. Bunda bir tabii ki şüphe yok. Talisca'yı hepimiz biliyoruz ama dediğim gibi uzun metraj oynattığım maçlarda bence sıkıntı yaratır. Uzun metraj oynatmadığım maçlarda da ikna edebilir misin onu o role? Bilemiyorum. Bunu söyleyebilirim. Bakalım Talisca için en azından Al Jazeera'ya transfer oluyor. Bugün Cihan Kamer de açıklama yaptı Talisca'nın gideceğine yönelik. Artık orada da netleşmiş bir durum söz konusu. Fenerbahçe açısından hayırlısı olsun. Bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Reklam varmış, pardon. Batıkan abi az daha camdan çıkıyordu. Biraz ekrana bakarken bir yandan da telefondan haberleri kurcalıyordum. Az daha stüdyoda nabız artıyordu. Kısa bir araya gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyorduk? Mesajlara bakalım. Trabzonspor'a da gireceğiz birazdan. Onun da tekrardan altını çizeyim. Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ahmet, Galatasaray taraftarıyım. Objektif bakış açınızdan dolayı sizi çok beğeniyorum. Böyle devam etmenizi temenni ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Burada şey var, objektif bakış açısı derken... Yaptığımız mesleğin bir tabii ki doğruları var. Benim de dediğim gibi tuttuğum bir takım var. İnkar da etmiyorum çünkü burada birbirimizi kandırmayıp... Bir kere şöyle bir şey yaşadım. Orada bu aydınlanmayı yaşadım bu arada. Onu da bir belirteyim mesela. Sadece bir andı. Bir hastane işimiz vardı. Bir gün taksi çağırdım acil. Dedemin tansiyonu yükselmişti. Biraz da tabii maşallah var. İyi olduğu için sağlık durumu alışık da değildi. Biraz panik yaptı. Orada o an özelinde... İyi bir şeye vesile olduğu için bu sekans benim aklımı bu arada çok kazındı. Yoksa çok büyük bir şey değil elbette, yani çok da abartmaya gerek yok ama. Bindiğimizde taksici beyefendi, buradan selam olsun dinliyorsa, beni tanımıştı. Orada öyle bir sohbet muhabbet girişince

Orada dedemin de biraz bu panik hali sohbetle birlikte dağılmıştı. O gün bize iyi gelmişti. Buradan kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Hani mesele tanıması değil, orada yaptığı aslında istemsizce dokunuş, istemsizce sohbet orada bizi biraz rahatlatmış, dediğim gibi panik havasını kırmıştı. O yüzden benim için anlamlıydı. Ben aslında orada bana şöyle bir şey söylemişti. Biz durakta hep konuşurken seni Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorduk. Onun ikilemindeydik. Beşiktaşlı olmana şaşırdım demişti. Şu yüzden inkar etmiyorum. Yaptığım şeyden ya da en azından objektifliğimden yana bir şüphem yok. Dediğim gibi her mesleğin bir yapma biçimi var. Bunun doğrusu da bu şekilde. En azından mesleki doğruları yapman gerekiyor. Yani tarafsız olman gerekiyor, etik olman gerekiyor, herkese eşit mesafede yaklaşman gerekiyor. Öyle bakıyorum, öyle yapıyorum. O yüzden bunun size geçmiş olması da güzel. Merhaba, iyi bunu okuduk. Selamlar Burak kardeşim. Hafta sonu derbide. Fenerbahçeli olarak sana tüm Beşiktaşlı dostlara başarılar. Dilerim sadece güzellikleri konuşacağımız keyifli bir maç olur. İki takımımıza da yıldızlar topluluğu, artık hakem değil yıldızları konuşalım. Sağlıcakla Bursa'dan Ali. Kendisi de bir Fenerbahçeli bu arada. Teşekkür ederiz. İnşallah öyle olur. Yani gönlümüzden geçen o. Çünkü şu an maçın verdiği potansiyel itibariyle güzel bir maç olma ihtimali var. Güzel bir maç olma ihtimali var. O yüzden bekliyoruz. Bakalım, inşallah hakem konuşmadığımız, futbol içerisinde kalabildiğimiz bir karşılaşma olur. Yalova'dan Harun Bey yazmış. Burak Bey selamlar, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Beşiktaş çok tehlikeli geliyor. Yatırım yapılan oyunculardan Beşiktaş'ın fayda alması, verilen parayı göz önünde bulundurduğumuzda çok hoşuma gidiyor. Hafta sonu bizi bomba bir maç bekliyor. Ayrıca bombayı sağladım. Gelişmelerden seni haberdar edeceğim. Eyvah eyvah. Bakalım, bir görsel var. Bunu önce bir içimizden okuyalım. Aa, dün biraz Harun Bey ile şey yapmıştık, nükte yapmıştık, bazı oyuncularla alakalı Manchester United vesaire diye tweet atmış. Kulis özel bilgi. İçeriden aldığım bilgiye göre Paris Saint-Germain karıştı. Osman Dembele ve Luis Enrique arasında takım oyuncuları ve teknik heyetin zor ayırıp yatıştırdığı büyük bir kavga çıktı. Osman Dembele Enrique'ye krampon fırlattı ve çocukluk aşkım Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedi. Yer yerinden oynar mesela. Dün de bununla biraz espri yapmıştık. Bu arada Dede Bey'e de çok geçmiş olsun. Allah sağlıklı bir ömür versin demiş. Şu an iyi çok şükür. Hani ciddi bir sıkıntısı yok. Aslında tansiyon da hani çok hipertansiyon gibi bir sıkıntısı yoktu ama dediğim gibi maşallah çok hastalık görmediği için o dönem biraz onda bir panik hali yaratmıştı. Çok şükür şu an iyi, çok teşekkür ederim. Harun Bey de yakında herhalde bir transfer habercisi ya da Twitter fenomeni olarak karşımıza çıkabilir. Bu haber patlarsa sevgiler kendisine de. Selam Abdullah, ben Beşiktaşlıyım. Ben bir şey merak ediyorum fikstürle alakalı. Biz 15 yıldır bu Fenerbahçe ve Galatasaray maçları neden dışarıda oynuyoruz? Nasıl yani? İlk yarıda mı? Tam anlayamadım mesajı. Hani hangi maçlar üzerinde, ama biraz açabilirseniz tabii ki değerlendiririz. Beşiktaş taraftar maç çıkışındaki yorumlarını çok acemice buldum. Derbi için Çorum maçını baz alamazsın. Ya taraftar bazında bakmıyorum. Burada futbolcuların ve teknik heyetin mentalitesi önemli. Vincenzo İtalyan'a çok güzel bir galibiyetti ama bunu geride bırakmalıyız dedi mesela. Yoksa taraftar siz de bir taraftarsınız. Yani her galibiyetten sonra herkes heyecanlanmıyor mu? Yani olması gereken bu zaten. Taraftar heyecan yaşamak için zaten o maçı izliyor, oraya gidiyor. Yunus Bey'e takıldım sadece. Ben de o radyoyu dinlediğim için dinledim zaten. Ben sadece 11-30-12 arası dinliyordum. At yarış yorumları olduğunda diye. Çağlar Bey yazmış. İzmir'den selamlar altıncı adam. Ben Vedat, tüm kulüp yöneticileri için yazıyorum. Maç sonu yorum yaparken lütfen objektif olun, sadece kendi çıkarlarını ön plana çıkarmayın. Rakibe de yapılanları konuşun. Takımınız galip gelince hiç kimse konuşmuyor ama puan kaybında cümbür cemaat çıkıp açıklama yapıyorsunuz. Bu mudur yöneticilik? Rakibe saygısızlık olmuyor mu? Bu da beni çok üzüyor. Saygısızlık bir kenara, sıkıntı ne biliyor musunuz? Böyle herkes kendi kuyruğuna basıldığında ses çıkarırsa sırayla herkesin kuyruğuna basarlar. Yani bugün işte çıkar Alanya Spor maçından sonra Beşiktaş açıklama yapar. Gençler Birliği maçından sonra Fenerbahçe çıkar açıklama yapar. Yarın bir gün Galatasaray yapar ama dediğim gibi birlik olmadıktan sonra diğerleri o hezeyana, o yakarışa çok kulak vermedikten sonra karşılık bulmuyor. O yüzden bir şey yapamayız.

Yani bu birlik olmamız gerekiyor. Velhasıl bunu söyleyebilirim. Bu konuda size katılıyorum. Bence güzel bir tespit yapmışsınız. Kutluyorum. Olması gereken bu. Bir arada bir şekilde bu sorunları çözebiliriz, baş edebiliriz, bertaraf edebiliriz. O yüzden kopmamamız lazım. Bu konudaki bu farkındalığı da sizde olan, bence artık taraftarların birçoğunda da var. İnşallah kulüp yöneticilerine de sirayet eden bir bakış açısı olur. Onu da söyleyebilirim. Bence önemli bir noktadasınız, önemli bir noktaya değinmişsiniz. Herkes, bu şey vardır ya, klasik bir laf olduğu için söylüyorum bu arada. Yani durum özelinde ya da değil olarak almayın. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ha, yılanla aynı tarladasın. Yılan sana dokunmadı diye bir gün gelip seni sokmayacağını, ısırmayacağını, ya da ısırmak deniyormuş. Bu arada Ercan abiyle konuştuğumuzda da yılan sokması değil, bayağı dişleri var, ısırıyor demişti. Orada da bir mesela 20 yıldır bildiğim bir şeyi kafamda tazelemiştim. Ercan abi söylemişti. Buradan sevgiler kendisine de, sevgiler Can Taner'e. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın yok. Yani dediğim gibi yılan tarlada dolaştıktan sonra gelip dokunur da sokar da, sen orada ona bir fırsat veriyorsun netice itibariyle. O yüzden bazı şeylere göz yummak ileride zararlı sonuçlar doğurabilir. Herkes ve her şey adına biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Ben en azından böyle düşünüyorum. Bu sezon, bir sezonda 35 gol atmış, Valencia'dan vazgeçip sakatlık sorunu yaşamış ama hayal kurduran bir isim olan Pedro alınmıştı. Şampiyonluk hayallerde kaldı. Şu anda Türkiye Ligi'nde şutlarıyla düğüm çözen Talişka'dan vazgeçip hayal kurduran Lukaku alındı. Talişka büyük maçlarda yok eyvallah ama Anadolu takımlarını açabilen iyi bir silahtı. Tarih tekerrür edecekmiş gibi duruyor demiş bir dinleyicimiz. Burada zannediyorum tekrardan Galatasaray şampiyonluğuna ithafen bir şey söylemiş. Daha çok erken ama Galatasaray'a ciddi rakiplerin olduğunu düşünüyorum bu sezon özelinde. Yani eskisi kadar kolay olmayabilir. Yani kolay olmadı da gerçi şimdiye kadar da çok fazla, yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama. Yani kolay olmaktan kastım şuydu, iki takım arasında geçmeyebilir artık. Burada Trabzonspor'un şimdiye kadar gösterdikleri bana çok yine iç açıcı gelmedi açıkça söylemek gerekirse ama sanki Beşiktaş orada olacakmış gibi. Trabzonspor tarafında da belki bir forma girer takım, belki Fatih Tekke bir silkelenir, teknik direktör değişikliği mi olur, ne olur ne biter bilmiyorum. Onlar da belki toparlayabilir ama şu an için en azından biraz o seviyeden uzak gözüktüklerini söyleyebilirim. Bakalım. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Beşiktaş'ın farklı galibiyeti, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa katılma etkisiyle hafta çok güzel, bu hafta çok güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Güncel performanslara göre sizin düşünceniz nelerdir? Valla taraf açısından kim kazanır kim eder kestiremiyorum. Onu açık ve net söyleyeyim. Ama gollü bir mücadele bekliyorum dediğim gibi. Burada hareketli, bol aksiyonlu bir derbi olabilir. Merhaba Burak kardeşim, iyi yayınlar demiş Önder Bey Ankara'dan. Selamlar, sevgiler kendisine. Kendisi aklıma benim gözlemeci fikrimi veto etmesiyle kazınmış bir dinleyicimiz. Gelecek planlarımı bir revize etmeme neden oldu. Şimdi biraz ortada kaldık gibi duruyor. Gelecek adına. Merhaba, Ankara'dan Murat, Fenerbahçe taraftarıyım. Hafta sonu derbide her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Her zaman Beşiktaş gibi mert bir rakibimiz olsun. Yenilmekte bir sorun yok. Gerekiyorsa yenilelim demiş. Senin sesini duyunca aklıma sadece basketbol geliyor. İnşallah en kısa zamanda mükemmel basketbol yorumlarına para kazanmaya başlarız. Keyifli yayınlar demiş. Biraz duygusal, biraz pragmatik bir mesaj olmuş. İnşallah diyelim, burada insanların hayatına olumlu bir katkıda bulunabileceksek. Ne ala. Devam edelim. Bakalım. Dušan Vlahović'in tribünde sevinirken bir fotoğrafı gelmiş yine. Tellere tırmandı. Gerçekten ikonik bir giriş oldu. Yani sadece gol atması değil, sevinmesi, tavrı, tarzı, vücut dili gerçekten iyiymiş. Ankara'dan Fatih. Kulüp açıklama yapacak, canı yanınca ama geçen seneden beri TFF'yi istifaya davet eden sadece Galatasaray. Yani TFF'yi ayırıp MHK'yi savunamazsın, Serdar Adana'nın yaptığı gibi demiş. Ya ben ikisini de savunmuyorum, bilmiyorum başkanlar da ne diyor artık. Başkanların açıklaması da çok bir açıkçası bende bir şeyler oynatmıyor. Yani
Çünkü imza toplayıp burada bir reforma imza atabilirler ya zamanında. Hani tarih, insanlık tarihi hep reformlarla dönmüştür mesela. Zamanında işte Martin Luther'in yaptığı reformla birlikte bütün dünyanın akışı değişmiştir. Sanat ve bilim birden patlamıştır. Belki işte Avrupa'nın, Batı'nın bu kadar gelişmesinin en büyük nedenlerinden biri budur. Tarihte bir sürü örneği vardır. Atatürk de bir reform yapmıştır. Türk futbolunda reform yapılmıyor ama sadece biraz daha algı yönetimi konusunda liderler ya da kulüp başkanları kısıtlı kalıyor. Bir reform noktasında değiliz ne yazık ki. İstanbul'dan Hakan iyi yayınlar. Hafta sonu oynanacak derbi maçında hakemi konuşmama ihtimalimiz yok. Bence kesin konuşuruz demiş. Dostacı söyler gibi bir şey olmuş bu herhalde. Adana'da yayınla alakalı bir sıkıntı varmış. Onu bir iletmiş olalım. Teknik ekibe teşekkür ediyorum. Abdullah ben evet bir tane Fenerbahçe maçı hariç tüm derbileri ilk yarıda dışarıda oynuyoruz. Bakarsan iyi olur. Bu arada hafta sonu iyi bir maç olmasını temenni ediyorum. Kimin kazandığı önemli değil. Benim nazarımda Fenerbahçe'yi dost takım görüyorum. Çünkü 4 yıldır hakkı yenenlerden demiş. Buna bir yorum yapmayayım. Okumuş olayım sadece. Fenerbahçe derbi alır demiş sevgili Özgür Meriç. Özgür abi Vlahovic için de iyi topçu demiş. Yani sonucu dediğim gibi kestiremiyorum. Bunu hani Beşiktaş kazanır kaybeder noktasında değilim. Sadece kestirmekte zorlanıyorum. Zor bir maç. Öte yandan Vlahovic iyi topçu konusunda da herhalde söylemeye gerek yok bu konuda da mutabıkızdır diye düşünüyorum. Biraz önceki mesajda arkadaşın söylediği gibi 2 senedir TFF'yi istifaya davet eden tek kulüp Galatasaray hatta Hacı Osmanoğlu bu sebepten ötürü kupamızı vermeye bile gelmedi. Hal böyleyken nasıl hala TFF'nin ve MHK'nin Galatasaray'ı kolladığını düşünebiliyor insanlar. Hakem hata yapabilir ama kollanmak ithamı çok ciddi bir itham. Gerçekten akıl tutulması. Antalya'dan Utku Bey yazmış. GS için bu sene kolay olmayacak diyorsunuz da şimdiden liderlik koltuğuna oturdu. Diğer 3 takım da çok transfer yaptı. Hocalar değişti. Oturuncaya kadar aradaki fark açılabilir. Üstelik hepsi de Avrupa maçı oynayacak. Bence bu GS için yürüye yürüye şampiyonluk alameti gibi demişsiniz. Diğer 3 takım da Avrupa maçı oynayacak. Evet. Hocalar değişti. Evet. Ama mevcut hocalarla yürümediği için değişti. Bir. İki. Liderlik koltuğuna otur dediğiniz 1 puanlık bir fark var. Yani. Bunun çok büyük bir handikap olduğunu zannetmiyorum. 3. Fenerbahçe takım takım yorumlayayım biraz daha iyi kendimi ifade edebilmek açısından yanlış anlaşılmasın. Bence Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerek biraz daha üstündeki o özgüven problemini kronik çekingenliği attı. Yani artık Fenerbahçe'de işler kötü gitmeye başladıktan sonra takımın çabuk mental olarak çöküntü içerisine gireceğini düşünmüyorum. Özgüven ayakları daha yere sağlam basan bir Fenerbahçe göreceğiz. Beşiktaş tarafında Avrupa futbol zihniyetini iyi yansıtan. Bakın mesela hani ön alan baskısından Beşiktaş'ın topu geri kazanma süresinde şu an ligde birinci olduğundan bahsediliyor ya. Dün Barcelona maçı izledim. Bunu PSG yapıyordu ama Hansi Flick'in bu sene oynattığı oyun Anthony Gordon'lu, Rafinha'lı, Yamal'lı hücum hattıyla işte orta sahadan Olmo'nun getirmesiyle, Olmo'nun katılımıyla vesaire. Pedri keza. Dün Barcelona Vallecano maçını izledim. Dediğim gibi sevgili Erim Dereli spiker koltuğundaydı. Yorumcu olarak da sevgili Doruk Keskin vardı. Ağızlarına sağlık. Çok keyif aldım izlerken de. İnanılmaz bir ön alan baskısı vardı. Şimdi Beşiktaş'ta bunu uygulayan bir hoca var. Geçen seneye baktığınız zaman kadroda Beşiktaş'ta bu sıkıntılı futbolcu diyebileceğiniz belki geçen sene bir tek Orkun Kökçü vardı. Sıkıntılı derken rakip gözünden tehdit arz edebilecek. Şu an Vlahovic, Trossard gibi oyuncular var. Belki Poku'yu buraya dahil edebilirsiniz. Hani iş bitirici oyuncu sayısı fazla. Taraftar yine Beşiktaş etrafında kenetlenmiş durumda. Ya hal böyle olunca bu takımların yarışta olacağını düşünmek çok yanlış değil bana kalırsa. Bilmiyorum ne dersiniz? Ben en azından meramı bu şekilde açıklayayım. Efes play'ine kalır mı demiş sevgili Özgür Meriç. Bence kalabilir. Mike James'in varlığı burada kritik. Eğer Lasso ile birlikte bir elektriklenme yaşanmazsa şayet. Bence kalması muhtemel. Burak Bey dün 12 dev adamın Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'yı 110-73 sahadan silip 8'de 8 ile Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasıyla birlikte Avrupa Şampiyonası finallerinde Almanya'ya hediye ettiğimiz şampiyonluğa geldi üzülme. Genç bir jenerasyon. Alperen hala genç bir oyuncu orada olacak. İleride Adem Bono orada olacak. Bir de Ömer Faruk düzeltiyorum. Ömer Kutluay ile Darius Karatasun'un geleceği bir jenerasyon var yaklaşık 3-4 sene sonra falan. Milli takımımız iyi. Ergin Hoca ile birlikte daha iyi bir konumada gelecektir. O yüzden bir şey olmuyorsa daha iyisi olacağı içindir. Belki Dünya Kupası alacaksın. Çok uzak bir ihtimal olmadığı için rahat konuşuyorum. Yani bu şey değil, laf olsun diye işkembeden konuşmuyorum.
Artık böyle bakıyorum genel hayata da. Bir şey olmuyorsa demek ki daha iyisi olacak. Çünkü hayat akıyor önümüzde hepimizin. Hatır sayılır zamanlar var.

0: yapayım. Yani yok ya, Yenal Bey buradan güzel bir öneri bu arada, ama bunu şöyle yaparım mesela. Hani atıyorum dolar bazında milyoner olursam bugün bir gün böyle bir fantazi denemesi yaparım mesela. Şey derim, Muğla otoyoluna, Muğla İzmir otoyoluna bir yerde arabayı çekerim. Oku atarım, düştüğü yere obayı kurar, gözlemeciyi açarım mesela. Öyle bir şey yapabilirim ama dediğim gibi hani kredi çekme işi bu faiz oranlarıyla zor. Yoksa nispeten makul bir fikir. Selamlar bu arada Yenal Bey'e Manisa'dan. Biraz daha neşelenmiş olduk, güzel oldu. Özgür Meriç sormuş, dünyanın en iyi futbolcusu kim aktif olarak? Zor. Harry Kane ve Mbappe arasındayım diyelim. Kısa bir aramız varmış. Batıkan abi uyarıyor. 0538 052 1487 diyelim. WhatsApp hattımıza yönlendirelim. Sonrasında reklama gidin.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
9: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
10: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
9: Her öğün yesim var.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, programın son düzlüğündeyiz. Mesajları bitirip hızlıca Trabzonspor'da konuşacağız. Yaklaşık 20 dakikamız var. Batıkan abi bana çok moral veren bir konuşma yaptı devre arasında. Reklam arasında daha doğrusu. İyice şu an benim beyinde sinapslar farklı noktalara bağlandı. Gerçekten birazdan ellerimin üstünde amuda kalkıp öyle yine devam edeceğim galiba. Ayarlarımız iyice bozuldu. Devam edelim. Özgür Meriç, ben en iyi topçu için Haaland diyorum. İkinci de Yamal. Vallahi şikayet etmem ama Harry Kane'e benim bir zaafım var. O yüzden Harry Kane kırmızı çizgimiz. Adamdır. Yani gider oyun kurar, gol istersin atar, ne bileyim, her şeyi yapar. Bakalım bakalım. Galatasaraylı arkadaş şu noktada bence yanılıyor. Yürüye yürüye şampiyon olmuyor. Girmeyeceğim bu mesaja. Yani lütfen böyle öfke söylemlerini ya da ne bileyim kutuplaştırıcı söylemlere girmeyelim. Ricam bu. Burak'cığım, basket maçlarında yorumcu olman lazım. Yazıyorum ama ulaşmıyor yetkililere demiş Çağlar Bey. Yani onların takdiridir. Ben donanım olarak kendimi çok açıkçası eksik görmüyorum. Yapamayacağım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şahıs bazlı konuşmayayım ama piyasadaki birçok kişiden de basketbol anlamında söyleyeyim. En azından belki daha fazla yetkinliğe sahip olduğumu da düşünüyorum. Yani çok tevazu göstermeyeyim bu konuda. Yani sektörün takdiridir. Biz bir şey kaybetmiyoruz buradayız neticede. Bakalım. Çok uzun bir manifesto gelmiş dinleyicimizden. Turgut Koncuk. Ama okumak istiyorum. Futbolla alakalı burada bir göz gezdireyim. Bakalım bakalım bakalım. Bunu biraz özetleyebilir misiniz? Çünkü burada diğer dinleyicilerimizin de mesajları var. O yüzden onların da mesajlarını okuması açısından süreyi de daha verimli

kullanabilmek açısından bir arzu ederseniz kısaltmanızı rica edeyim. Hafta sonu derbide beraberlik bekliyorum. Galatasaray'ın 3 puan alması halinde fark 3 puana çıkacaktır. Yani ben de beraberlik konusunda biraz bu noktada yakınım. Türkiye'de herkes ön alan baskısı, çabuk top kazanma, hızlı atak, kule santrforla şampiyonluk yaşanır diye düşünülüyor. Evet, Galatasaray bu oyun stiliyle şampiyonluk yaşadı, mantıklı bir bakış açısı ama İspanya'da Barcelona ve Real Madrid dönüşümlü olarak şampiyonluk yaşıyor ve birbirini taklit etmiyorlar. Her kulübün kendine özgü stili olması gerekmiyor mu? O zaman daha güçlü oyunlar çıkmaz mı? Futbolun her döneminin getirdiği bazı oyun alışkanlıkları var öncelikle. Şu an bu bahsettiğimiz ön alan baskılı, çabuk rakip kaleye giden futbolu Paris Saint-Germain oynuyor. Barcelona oynuyor. İşte Galatasaray örneğini verdiniz. Böyle büyük takımlardan birçoğunu da sayabiliriz. O zaman mesela Barcelona'nın kendine özgü bir oyunu yok mu? Zaten bunlar şeydir, ana şablon. Yani atıyorum formasyon gibi düşün. 4-2-3-1, 4-3 gibi bir sonraki ana şablon da bu. Oyun tarzı. Bunlar makro detaylar. Zaten oyun karakterisini belirleyen mikro detaylar var. Bunlar da oyuncular üzerinden şekilleniyor. İşte ne bileyim. Oyuncuların sahada konumlanması, yapacakları koşular, rolleri, pozisyonları gibi gibi gibi mikro bir sürü detay var ya da görev tanımları gibi. Bunlar makro detaylar. O yüzden bir özgünlüğe gerek yok yani. Zamanında Barcelona'nın oynadığı yarı sahaya yerleşen tiki taka futbolunda oynamaya çalışan çok takım vardı. O kadar iyi uygulayamadılar. Ortada bir sürü oyun anlayışı var. Bunu ne kadar iyi uyguladığın önemli. Şu an dünya futbolunda modern, yani en basitinden Liverpool, Paris, hepsi mesela ilk santrada topu taca vurup rakibin üstüne saldırı noktasına geçiyorlar mesela. Bunu uygulayan çok fazla takım var. Modern futbol bunun üzerine şu an yoğunlaşmış durumda. Bu NBA'deki üçlük devrimi gibi düşünün. Hani özgünlük lazım diyorsunuz ama işte Golden State'in yaptığı şeyden sonra şeyi hiç görmüyoruz mesela. NBA tarafı için söylüyorum. Golden State'in yaptığı oyundan sonra gidip içeri alanda, boy alanda posta boy oyunu yıkmaya çalışan, pick and roll oynayan, orta mesafe atmaya çalışan takımlar çok görmüyoruz. Hal böyle olunca bir şey vardı. Neydi? Keep up with the new world. Yani yeni dünyaya ayak uydur. Ayak uydurmak zorundasın. Ya çağdaşlaşırsın ya da çağ dışı kalırsın. O yüzden dediğim gibi çok aşırı bir özgünlüğe gerek yok. Küçük detayları farklı ayarlamak lazım sadece. Bakalım bakalım bakalım. Burak kardeşim, sence Beşiktaş'a gelmiş en iyi futbolcu hangisidir? Bence Les Ferdinand, İngiliz. Dedem anlatır hep Les Ferdinand'ı. Beşiktaş'a geldiği dönemi itibariyle Queens Park Rangers'tan gelmiş. Sonra İngiltere milli takımında da ciddi dönem forma giymiş bir oyuncu. Hatta dayımın o dönem. Şu an kendisi Fenerbahçeli gerçi ama işte belli olmuyor arada. Böyle küçük değişiklikler olabiliyor. Oyuncak ayısının adı Ferdinand'mış. Les Ferdinand'dan geliyormuş. Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi futbolcu hangisidir? Çok zor bir soru. Burada o gelip verdiği katkı olarak söyleyeyim. Repütasyon olarak hani Pepe derim burada, çok fazla tartışmam ama. Yani Mario Gomez olabilir. Quaresma diyebilirsin. İlk dönem katkısı tartışılır ama en azından bir ikon olduğu için en ikonik oyuncu o olabilir mesela. Ne bileyim. Başka düşünüyorum şu an. Mario Gomez diyebilirsin. Quaresma diyebilirsin. Geçmişe gidiyorum. 90'larda zaten kolej havası Beşiktaş'ta çok yabancı futbolcu mantığı olmadığı için genelde yıldızlar yerliydi. Bu konuda sizin fikrinizi de merak ettim. Önder Bey Ankara'dan yazmış. Ben bir tık Mario Gomez'e yakınım burada. Bir senede verip gittiği etki nedeniyle. Sevgili Burak Alaca, kolay gelsin. İyi yayınlar. Amerikan kadın basketbol maçlarında bahis söylüyorum. Bir periyot 50 sayı olurken bir periyot 30 sayı oluyor. Neden böyle? Demiş. Ya ben WNBA'yi çok seven biri değilim, açık söyleyeyim. Annem yazmış şimdi dayım hakkında. Ferdinand ayıcı olmadan yatamazdı. Hey gidi günler diye. Buradan anneme de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Dün kendileri şehir dışındaydı işte. Ay başında birlikteydik ama bir 3 haftalık aranın ardından görüştük. Şimdi annemi görünce de mesajda istemsizce bir duygulandım tekrardan. Yani soruya dönecek olursak WNBA basketbolunu kestirmek bence çok kolay değil. Orada çünkü kolektif anlamda çok iyi oyunculardan oluşan yapılar yok. İşte mesela Indiana Fever maçlarını çok fazla takip ederim, renkli bir takım olduğu için. İşte orada Caitlin Clark diye bir oyuncu var. Oranın artık herhalde birkaç oyuncuyla birlikte. Paige Buckner'sı yeni genç oyunculardan, Dallas Wings'te işte Asia Wilson'la falan en iyi oyuncularından biri şu an. İşte Sophie Cunningham, Lexi Hall gibi oyuncuları var. Onları takip ediyorum.
Oradan yaptığım gözlem, dediğim gibi takımların taşıyıcı oyuncu adedi az olduğu için bazen maçın kaderi birkaç oyuncunun eline bakıyor. Öyle olunca da onların durduğu noktalarda skor biraz durabiliyor. Genel kabiliyet ve kalite düzeyi anlamında bence sıkıntı var. O yüzden çok sağlıklı bulmuyorum bahis anlamında WNBA'yi. İyi oyuncu derken Yamal yine dün akşam mükemmel bir gol attı. İlk yarıda attığı golde sağ çaprazdan sağ köşeye inanılmaz sert bir vuruş yaptı. Ayağının üstüyle tavana doğru. Maçı da izliyordum dediğim gibi. Gerçekten çok keyifli bir goldü. Rafinha da bu arada ön alan baskısıyla bir tane gol attı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hansi Flick'le birlikte bence Barcelona bu sene Mourinho'nun Real Madrid'deki ömrünün çok uzun olmasına müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum. Daha ligin 3. haftasında hakem konuşmaya başladık. Bence bunlar hakemlerin hataları. Değil futbolcuların ahlaki değerlerini kaybetmelerinden kaynaklı. Maç sonrası seyredilip bu futbolculara ciddi yaptırımlar ve ciddi cezalar verilmesi taraftarıyım. Oyun içerisinde hakem yumruğu kaçırmış olabilir ama bunun bir bedeli olmalı. Haksız yere kendini yere atıp kart almak, penaltı almak futbolcuların ahlaki değerlerini kaybetmelerinin ciddi bir ibaresidir demiş dinleyicimiz. Çok yanlış bir yorum değil. Beşiktaş Gay'nin transferleri yeterli mi demiş. Yeterli olmaya aday ama net bir şekilde yeterli diyebileceğim kadar da tatminkar değil. Onu söyleyeyim. Merhaba, İzmir Sığacık'tan Demirhan Demirağ ben. Muriç ile Lukaku savunulması güç bir ikili olmaz mı? Yandan ortalarda farklı bir oyun gelişebilir. Zaten yani olmaz mı derken Lukaku form kazanırsa zaten savunması güç bir ikili. Yani Lukaku kara tren, yani 109 kilo olduğunu söylediler bana geçen, doğruluğunu bilmiyorum. Yani yanlış bilgi vermek istemem, sadece kulağıma geleni söylüyorum. Hala çabuk, yani 109 kilo, benimle aynı fizikte neredeyse. Ben de 114 kiloya inmişim. İşte 1.93 boyundayım, boyumuz da aynı. Şimdi şeyi düşünüyorum, hani topu alıp o kadar süratlensem herhalde karşıma kimse çıkmak istemezdi. Yani akıllıca olmazdı. Lukaku'nun da böyle bir durumu var. Biraz daha maç kondisyonu ve tekrardan tempo kazanırsa başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Sakatlanmadığı takdirde. Burak Atiba'yı tek geçerim, damga vurdu demiş. Atiba Hutchinson kişilik olarak, karakter olarak, katkı olarak, yani feda sezondan bir sonraki sezon gelmişti. Senelerce de Beşiktaş'ta oynadı. Taraflı tarafsız herkesi sevdiği bir oyuncudur. Atiba ismine de katılırım. Panku denmiş. Kadıköy deplasmanında Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı bir maçta kaleye geçmişliğiyle herkesin aklında hala. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Ergin Ataman konusuna katılmıyorum. Finalleri 3-4 oyuncu üzerinden oynuyor. Saygılar demiş. Ve finaller genelde 3-4 oyuncu üzerinden oynanır zaten. İşte Euroleague finalinde de Olympiakos mesela, işte Tyler Dorsey çok iyiydi. Vezenkov fena değildi. Ve Fournier üzerinden oynadı mesela. Neden diye sorarsan, X faktör diğer oyunculardan katkı gelebilir elbette. Bu güzel bir şey. Maçı da kazandırabilecek bir şey size ama ana planını çok iyi uygulaman lazım finalde. Ve o oyunculara, yıldız, lider oyunculara çok büyük iş düşüyor. O yüzden onların üzerinden oynamakta da bir beis görmüyorum. İstanbul'dan Hakan Kartal, Murat Muratanoğlu'ndan sonra en beğendiğim spor yorumcusu sizsiniz. Yani estağfurullah diyeyim. Murat Muratanoğlu çok başka bir seviye. O bir efsane canım. Bizim daha yiyeceğimiz 40 fırın ekmek var. Bilmiyorum 40 fırına da çözülür mü ama Murat Muratanoğlu'yla da şöyle bir anım olmuştu. Bir kitap evine. Zamanında bir kitabı vardı. Onun, hala bilmiyorum var mı, ulaşabilir misin? Salondaki en kötü koltuk diye. 18 yaşındaydım işte, 7 yıl önce falan. Benim evime yakın Erenköy'de bir kitap evinde imza günü vardı. Kitap imzalattım, biraz sohbet ettim, işte ne yapıyorsun, okuyorum falan dedim o dönem, işte okula yeni başlamıştım. Dedi ki bizim işte eşim okul işleriyle ilgilenir, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Çok sıcaktı gerçekten, hani orada yüzlerce kişi de var, hani hepsiyle aynı şekilde ilgilenmiştir. Şahsım adına bir şey olmadığını elbette biliyorum ama davranışı, tutumu, işte fotoğraf çekilirken yüzüm titredi mesela, çok saçma bir mimik vardı yüzümde, fotoğrafı bulmak istemem şu an mesela o sebepten. Orada çok olumlu bir yaklaşımı vardı bana. Beni şevklendirmişti. Şimdi tabii bu cümleyi de duymak bunun üzerine benim açımdan da biraz garip oldu. Ama dediğim gibi yani 40 fırın ekmeği bile kapatamam. Onlar çok büyük efsaneler. İşte basketbol için söyleyeyim. Rahmetli İsmet Badem huzur içinde yatsın. Murat Muratanoğlu, Kaan Kural gibi insanlar. Ya futbol tarafında da yine çok kıymetli insanlar var. Bunlar sektörün önde gelenleri. Önde gelenler derken şey değil hani... Kariyer itibariyle, bıraktıkları iz itibariyle. Şu an Murat Muratanoğlu deyince hepimizin aklına 10 tane maç anlatımı geliyor mesela. Hangi konuda ya da şey spesifik maçlarda.
Bunlar çok ikonik insanlar. Benim için çok büyük bir şereftir öncelikle aynı cümle içerisinde zikredilmek. Çok teşekkür

teşekkür ediyorum. Benim için dediğim gibi çok Hakan Kartal yazmış güzel bir mesaj. İnşallah bir gün ona yakın seviyelere en azından gelebiliriz basketbolda, futbolda. Onun için çabalıyoruz. Bence Beşiktaş'a gelmiş en iyi yabancı Atiba'dır demiş dinleyicimiz. Güzel insan. Beşiktaş tarihinde en kaliteli oyuncu hangisi bilmem ama en renkli futbolcusu bence Pascal Nouma'ydı. Tribünler hep bağırdı Pascal bizi diskoya götür diye. O da ilginç bir tezahüratmış. Beşiktaş tarafında Atiba, Sergen, İlhan Mansız, Pascal Nouma. 2000'ler başı. Ciddi bir etki var. Sonrasında Atiba 2010. Postmodern Beşiktaş döneminden bir isim gelmiş. Vlahovic'in akşamki başarısı Çorum'dan mı kaynaklıydı yoksa Vlahovic can mı yakacak? Şimdi Çorum'dan ziyade şöyle bir şey söyleyebilirim. Penaltıyı tenzih ediyorum. Diğer iki pozisyonda da gördünüz. Golcü olmak sadece topu alıp vurmak, iyi bitirmek değil. O gol sezgisi çok önemli. Gol şansı çok önemli. Vlahovic doğru yerdeydi ikinci ve üçüncü golde de. Güzel doğru vuruşları da yaptı. Şimdi böyle olunca şans denemez. Aynı şans, pozisyonu kokladığın takdirde bu gibi savunma açıklarını iyi takımlar da verebilir. Bu kadar fazla adetle vermese de. O yüzden bu gol sezgisi Süper Lig'de de çok can yakabilir. Onu söyleyeyim. Türk basketbolu nereye koşuyor? Son 17 maçta sadece finalde Almanya'ya son anda kaybetti. Ergin Ataman'ın elinde sihirli bir değnek mi var? Kime dokunsa uçuyor, kaçıyor. Avrupa'nın en iyi 3 koçundan biri Türk diyebilir miyiz artık? Artık mı? Yani artık diyemeyiz. Zaten öyleydi çünkü. Yani 3 kere Euroleague almış, Euro Cup kazanmış, Euro Challenge kazanmış, lokal liglerde defaatle şampiyon olmuş. Geçen sene en azından bir Eurobasket madalyası almış bir koça artık demem. Jake Obradovic, Ergin Ataman orada olur. Messina'yı mı koyarız başka, David Blatt'ı mı koyarız bilmiyorum ama ben hatta şöyle söyleyeyim. Messina'nın daha fazla şampiyonluğu olmasına rağmen iki Ceska ile iki tane de Virtus'a var galiba. Ben Ergin Ataman'ı Obradovic'in arkasına ikinci olarak koyarım. Yani daha efsane koçlar tarihte belki benim hatırlamadığım vardır ama sonlardan aldı Anadolu Efes. İki şampiyonluk lig sıralaması için söylüyorum sonlar diye. Sonlardan aldı Panathinaikos'taki galibiyet silme cezası vardı. Son sıradaydı onunla birlikte Ergin Ataman'dan önceki dönem Panathinaikos. Şampiyonluk. Çok parlak bir dönem geçirmeyen. Basketbolda bir yatırım arttıran Beşiktaş'ta. Avrupa şampiyonluğu, lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı ve Süper Kupası şampiyonluğu. Galatasaray'da lig şampiyonluğu, Euro Cup şampiyonluğu. Türk Telekom'da zamanında bir Türkiye Kupası zaferi var bildiğim kadarıyla. 2001 olması lazım. Ergin Ataman artık değil. Ergin Ataman Avrupa'nın en büyük üç koçundan biri. Bunda bir şüphe yok. Kral Anadolu Efes'in şansı nedir Euroleague'de? Ciddi transferler var. Pablo Laso ile uyum olur mu? O Pablo Laso'ya güvenmiyorum. Yani son işte Bayern Münih dönemi, Baskonya dönemi, Efes'teki ilk sezonu itibariyle olumlu sinyaller vermiyor. Onun haricinde son transferlerle forvet, uzun ve uzun forvet transferlerini beğenmedim. Ama kısa rotasyonda Strazel, Jordan Lloyd gibi önemli oyuncular var. Bir de Mike James eklemesi geldi. Mike James kafayı basketbola verirse herkesi şampiyonluk potasına olmasa da playoff'a sokabilecek bir oyuncu. O yüzden playoff şansı var. Şampiyonluk şansı bence yok denebilecek kadar az. En azından benim için sürpriz olur. Hani ümit ediyorum burada. Ben böyle böyle demiştim ama böyle oldu. Yanlış bir söylemde bulunduk. İfadesini kullanmak nasip olur bu arada. Yanlış anlaşılmayayım. Kadronun uyum sağlaması da çok zor olmayabilir. Zaten eskiden birlikte oynamış çok fazla oyuncu var işte. James, Lloyd, Strazel. Fransa milli takımından yine Strazel'le Isaiah Cordinier'in bir birlikte oynama alışkanlığı var. Gibi gibi bir sürü birlikte oynama alışkanlığı oyuncu var. Burak Bey, Pascal Nouma, Trabzon'dan Nurettin yazmış. Selamlar. Kabul edilebilir. Galatasaray için bir transfer haberi paylaşmışsınız. Doğruluğunu bilmiyorum. Buradan dezenformasyon yapmak istemem. Özcan Karga yazmış merhaba diye. Merhabalar, selamlar, sevgiler. Burak Bey, Trabzonspor seyircisi sabırlı olursa çok iyi sonuçlar gelecek ama şu anda sabırsız bir seyircimiz var ve küfürlü tezahürat yapmaları, Fatih Hoca'ya karşı küfürlü sanal ortamda kelimeler kullanmaları. Ben de bir Trabzonsporlu olarak çok üzülüyorum. Her mağlubiyet olabilir. Her takım için mağlubiyet olabilir. Kötü sonuçlar olabilir. Arkasında durmak ileride iyi olacak. Arkasında durmak gerekiyor. İleride iyi olacak inşallah. Sabredelim demiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor iyi transferler yaptı gibi gözüküyor. İşte Fabinho transferi, Salah transferi, Saviola,

0: Sidney Lopez Cabral. Bunlar iyi gözüküyor hakikaten. Bir sözüm yok ama problem şurada. Trabzonspor kadro kimyasını düşünerek transfer yapmadı işte. Onaçu'nun şu an kötü gözükmesinin sebeplerinden biri bu. Yine takımda bazı şeylerin olmamasının sebeplerinden biri bu. Bu dediğim gibi kadro mühendisliği çok iyi yapılmadığı için isimler aldatıcı geliyor olabilir ama bence çok kimya sağlaması kolay bir kadro değil ve maliyet ve beklenti doğrultusunda da baskı çok artmış durumda olduğu için bundan sonra Trabzonspor'un her ayağı taşa takıldığında ortaya çıkacak tepkiler büyüyecektir ki bugün de görüyoruz. O yüzden dediğim gibi çok iyi gözüküyor olsa da dışarıdan Trabzonspor yönetiminin yaptığı transferlerin isim isim tatminkar olmasına karşın dediğim gibi kadro kimyası olarak problematik bir yapı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz karamsarlık var bende Trabzonspor adına. Abi selam Doğukan, ben Fenerbahçe basket takımı iyi ama risklediğimi hem yaşlı hem de Clyburn gibi bir saatli bombaya güvenmek ne kadar doğru? Teşekkürler demiş. Kadronun geniş olması burada bir handikabı tolere edebilir yaş anlamında. Ama Clyburn'e ne kadar güvenebilirsin noktasında bir şey söylemeyeceğim. Sakatlık konusunda burada ümit ediyorum Fenerbahçe çok muzdarip olduğu bir sezon geçirmez. Burak Bey, bence onu Acun'un baştan sonra bu yönetimin bu konular hakkında Fatih Hoca'ya yardımcı olması gerekiyor. Hocanın mı demek istediniz acaba? Onu tam idrak edemedim. Yanlış da bir bağlam çıkacaksa burada yorumlamak istemedim. Galatasaray Leipzig'den Elşadil Bitshyayibu kiralık olarak transfer etmek için Leipzig'le anlaştı. Al Hilal'in stoper takviyesini ağırdan alması nedeniyle Yusuf Akçiçek transferi rafa kalktı. Artı 4'e uyacak bir oyuncu Paris Saint-Germain çıkışlı gördüğüm kadarıyla. Yani özel olarak oyuncuyla bir ilgim demeyeyim. Özel olarak oyuncuyu yorumlayacak kadar izlemedim. Burada yanlış bir yönlendirme yapmak istemem. Onu söyleyeyim. Merhaba, Beşiktaş'ın 3. golünde offside yok mu? Vardı, incelenmedi, yapılmadı. Siz pozisyonu incelediniz mi? Cevaplarsanız mutlu olurum. Ben offside yok gibi geldi bana. Ki offside olduğunda da VAR direkt müdahale ediyor. O yüzden çok burada offside olduğu düşüncesinde değilim. Ha, Acun'un dediğiniz Onuachu'nun sorunları var demiş. Yani Onuachu'ya uygun bir sistem yok. Geçen sene işte burada farklı oyuncular vardı. İşte Vakayeme gibi çizgiye basan, bazen Zubkov gibi çizgiye inen, forveti besleyebilen kenar oyuncuları varken yine orta sahada Ulay'ın dinamizminin bence eksikliğini hissediyor Trabzonspor. Bu gibi faktörler varken oyuncuyu besleyecek detaylar vardı ama şu an Salah gibi kaleyi düşünen, Muçi gibi kaleyi düşünen oyuncular varken öncelik buyken kendi kendine alıp gol üretmesi de çok kolay değil her zaman ona şunu diyelim. Evet, bugünlük Anadolu Ateşi'nin sonuna gelmişiz. Programa destekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
12: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Ettire'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün tam kadroyuz, Genco Boran ve Mertelen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.

0: Herkese iyi salılar.
1: Vallahi iyi sallar.
0: Senin haftanın favori günün hangisi ve en sevmediğin gün hangisi Genco?
1: Ya okul varken cuma
0: okul
1: günleri.
0: Yok artık. Okul geç.
1: Şu anda büyüdün
0: sen
1: abi.
0: Büyüdün artık.
1: Şu anda fark etmiyor.
0: Artık büyüdün.
1: Şu anda fark etmiyor. Ama çarşamba perşembe off olduğu için seviyorum.
0: Seviyorsun. Salıyla alakalı bir şeyin var mı?
1: Salıyı da seviyorum. Çünkü
0: tam bir sevgi kelebeği.
1: Ay, son iş günü.
2: Her gün ayrı bir güzellik.
1: Bak son iş günü. Ya bir de ben yalan söylemeyeyim. Şampiyonlar Ligi olan bütün hafta işlerini seviyorum. Ama Şampiyonlar Ligi olsun.
0: Şampiyonlar Ligi haftaya başlıyor.
1: Evet.
0: Bu haftaya 3 gün mü oynanacak?
1: Evet.
2: Evet.
0: 3 gün değil mi? Salı, çarşamba, perşembe.
2: Hafta,
0: ilk hafta öyle oynuyor. Onu da güzel yaptılar. İyi bir fikir bence. Şampiyonlar Ligi'ni tek bırakmak, 3 güne yaymak.
2: Bir haftayı öyle yapıyorlar.
0: Bir başlangıçta bir hatırlatıyor kendini Şampiyonlar Ligi olarak. Evet, yoğun bir gündem var. Dün Süper Lig'de 3. haftayı tamamladık. Beşiktaş şov yaparak kazandı Çorum karşısında. Trabzonspor Ahmet deplasmanında kaybetti. O karşılaşmalara değineceğiz. Az önce Galatasaray Deniz Gül'ü açıkladı. Deniz Gül'den bahsedeceğiz ve Fenerbahçe'de de Cihan Kamer, o da bugün bir sponsorluk anlaşması kapsamında basının karşısına geçti. Fenerbahçe'nin transfer politikasını tek tek anlattı. Tabii ki ona da değineceğiz. Dediğim gibi yoğun bir gün, güzel bir gün. Tam kadroyuz. Mesajlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. 0538 052 1487. Hemen Genco Boran'a döneyim. Leslie Batrakov ve Deniz Gül artı bir de ismini unuttuğum
2: Leo.
0: Leo
2: duymasın.
1: Yani
0: 4 transfer oldu.
1: Şöyle söyleyeyim. Ben Batrakov'u ilk maçta çok beğendim. Hı-hı. Yani fark yarattı. Şu çok hoşuma gitti. Oyunun ikinci yarısında zaten böyle bir maçın koptuğu bir dönemdi. Yani topu alan ileri gidiyordu. Hücum presin çok az olduğu. Fakat topu alan oyuncuya da böyle baskının, böyle hızlı bir şekilde baskının olduğu bir dönemde, hani her topu aldığında bir sonraki hamlesini daha top gelirken düşündüğünü ve uyguladığını gördüm. O çok hoşuma gitti. Hı hı. Topu hep ileriye taşıma isteği çok hoşuma gitti. Yani ilk maç olması itibariyle bayağı bence iyi sorumluluk aldı. İlginç de bir maçtı zaten bence Galatasaray açısından Göztepe mücadelesi. Batrakov'u beğendim. Leo, ya umarım olur. Dün Mert'e söyledim. Leroy Sané gelirken çok karaları bağlamıştım. Çok hayal kırıklığına yaşayacağımızı düşündüğümü söylemiştim ki bence Galatasaray taraftarı hayal kırıklığı yaşıyordur şu anda Sané ile ilgili. Sana da söyleyeyim. Mert'e söyledim. Leo'dan daha umutluyum.
0: Daha umutlusun.
1: Daha umutluyum.
0: Güzel.
1: Onu söyleyeyim. Çünkü bana göre Leo Osimhen'in kanat versiyonu gibi fizik anlamında çok üstün bir oyuncu. Yani çok süratli, fiziğini çok iyi kullanan, işte yani Osimhen'deki hücum oyuncusu olarak söyleyebileceğimiz, gördüğümüz o bütün o pozitif özellikler kanat oyuncusu olarak bence Leao'da var. Deniz Gül, tabii Deniz Gül bence iyi bir yedek olacak en nihayetinde. Orada Deniz Gül de eminim ki ben Porto'da oynuyorum, Türk milli takımında oynuyorum, Osimhen'i keserim diye gelmiyordur. Yani biraz takip ediyorsa Galatasaray'ı ve Osimhen'i neden geldiğini biliyor. Bir sorun çıkacağını oradan da zannetmiyorum ve güzel bir yedek olacak bence. Gayet iyi bir yedek olacak. Osimhen de isterse dinlenir, eder. Dördüncü isim kimdi?
0: Leslie. Ben dört transferi saydım sadece. Yani Leslie için ekstra bir yorum için değil de.
1: Yani Leslie şu ana kadar hayal kırıklığı. Yani bir değişiklik olmazsa Lemina Torreira ikilisiyle devam edilecek gibi gözüküyor.
0: Şu ana kadar onun üzerinden kaç bütün transferlere?
1: Yedi buçuk.
0: O kadar hani bir hayal kırıklığın yok o zaman. Yani 7.5 iyi bir not bence.
1: Ya şöyle, çok geç kalındığını her zaman söylerim ama Batrakov'u beğendim. Leo umarım iyi olur. Sonuçta şimdi kötü oldu diyelim. Kalkıp da yönetimi, Leao'yu, Türk futbolunu falan bir şey suçlayacak halim yok. Yani buraya ne oyuncular geldi.
0: Sen hamle olarak düşün, planlama olarak düşün.

0: Oyuncu karakteri, profili, takıma uyup uymaması.
1: Yani,
0: çünkü sonuçta gelecekte ne olacağını tahmin etmek imkansız.
1: Şimdi şöyle bak, Leo Milan'da sorunlu bir oyuncuymuş ama Türkiye'de de Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş, özellikle bu takımların taraftarı futbola küsmüş, kulübe küsmüş, ondan sonra böyle zihinsel sorunlar yaşayan isimleri futbola geri kazandırmakta çok profesyoneller. Onu çok iyi başarıyorlar. Dolayısıyla Leo'nun o anlamda bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Bence kendini burada gösterecektir. Benim düşüncem bu şekilde. Kanat opsiyonuna da bence güzel bir güç katkı sağlayacaktır. Yani şimdi bilmiyorum, mesela televizyonda görüyorum, Barış Alper'le ilgili böyle bayağı kötü, bu sezona ne kadar kötü başladı diyen
0: yorumlar negatif genelde, evet.
1: Evet, yani şimdi Leo gelince acaba Barış Alper'in seviyesi yükselecek mi? Yoksa acaba Leo geldi diye mi o performans düşüyor? Bizde Türkiye'de bazı şeyler tam tersine olabilir çünkü. Leo geldi, ben ağzımda kuş tutsam bile oynayamam düşüncesi olabilir bizim oyuncularımızda. O Okoçuklu'ya bir şey demiyorum. Diyemezdim de, ilk alındığında diyemezdim ama izledikten sonra Batrakov ve izlemesem de etiket marka olarak Leo'ya inancım benim yüksek.
0: Evet, Deniz Gül Galatasaray'ın yeni transferi. 2004 doğumlu bir oyuncu. Milli takımın oyuncusu. İsveç doğumlu Deniz Gül. 1.92 boyunda. Fiziği gayet iyi. 10 kez milli takımda yer aldı. 2 golü var. Biliyorsunuz Porto'dan transfer edildi. Ve net bir santrafor Deniz Gül. Mert, Deniz Gül transferi gene geç geldi. Sence bazı arayışlar oldu da artık son günlere gelince daha fazla onu uzatmamak için Deniz Gül'e mi dönüldü? Yoksa Deniz Gül hep cepteydi, olabilirdi de yine hani biraz daha beklendi başka bir opsiyon için. Tamam, artık Deniz Gül'e alalım mı dendi. Herhalde çok böyle baştan itibaren düşünülen bir şey gibi gözükmüyor. Genel olarak bir isim gibi gözükmüyor. Ama genel olarak baktığında mesela ben bayağı olumluyum. Deniz Gül'ün iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'a katkı verecek bir oyuncu aldığını düşünüyorum. Profil olarak da farklı olduğu için. Ben bayağı olumluyum. Yani çok genç de bir oyuncu. Fizik olarak da üstün. Galatasaray'a katkı verir düşüncesindeyim. Sen nasıl okuyorsun yani Galatasaray'ın bu ikinci santrafor arayışı? Deniz Gül orada neredeydi, nereye geldi? Nasıl yorumlarsın?
2: Ben de bu arada olumlu taraftayım Deniz Gül'ü. O kısa süreli izleyebildik tabii milli takımda. Orada beğenen futbol severlerden biriyim. Transfer sezonuna hangi alternatif santrforla başladı Galatasaray? Bir tabii Icardi hala devam etme ihtimali vardı. Bir de benim hatırladığım John Duran.
0: O konuşuyordu tabii.
2: İlk seferinde, ki sonra Okan Buruk yalanlamıştı ama John Duran konuşuyordu. Yani U23 bir oyuncu bakıyordu Galatasaray. Yabancı bir oyuncu bakıyordu. Son dönemde Demirovic ismi ortaya çıktı. 23 yaş üstü bir isim. İşte bir ara Harder gündemdi. Farklı isimler gündeme geldi. Orada çok net bir karar Galatasaray'da sanki yoktu. Diğer bölgelere yapılacak takviyelere göre şekillenecek gibi gözüküyordu. 23 yaş üstü hakkını Leo'dan yana kullanınca işte Santrfor'da da ya U23 bir yabancı ya da yerli bir oyuncu olacaktı. Orada da demek ki istediği U23 yabancılar olmadı. Ve Deniz Gül alternatifinde karar kıldı. Belki Porto'da ilk başta satışa sıcak bakmıyor da olabilir. Yaz döneminin başında belki kapısı çalındı. Ama biz Deniz'i tutacağız dendi. Ama sonra gelişmelerle birlikte. Şimdi şeye bakmadım ama Porto bir transfer yaptı mı Santrfor'a?
0: Ben de okumadım.
2: Çünkü bir ara Jesus konuşuluyordu. O transfer olursa Deniz'in satışına izin verilebilir gibi ben düşünüyordum.
1: Ama Deniz Gül'ün de Galatasaray'a çok gelmek istediğini okudum ben.
2: Evet, Galatasaraylıymış zaten.
1: Evet, yani hatta acaba onunla o böyle bir 2-3 gün, bir hafta neyse, Deniz Gül menajeri aracılığıyla belki yönetime, teknik direktöre niyetini çok belli ettikten sonra bu çocuğu da burada tutmamızın bir anlamı yok. Baksana, çocuk gitmek istiyor yu belki empoze etmiş olabilir diye düşünüyorum ben.
2: Olabilir ama yine de Porto onun yerine bir oyuncu transfer etmeden satışa izin vermez. Birinci santrforu Samu sakat, bir 2-2,5 ay daha olmayacak.
0: Jimenez almışlar.
2: Jimenez almışlar mı? Hı hı. Santiago Jimenez, hı hı. Milan'dan. Hı hı. Tamam, o zaman.
0: Kiralık daha doğrusu.
2: Ne zaman o transfer resmileşmiş Ali abi? Ben vallahi ben de kaçırdım.
0: Bakayım. Kiralık diyor.
2: Çünkü daha yeni Yusuf Akçiçek transferinde de benzer şey konuşuldu. Yani yerine bir oyuncu almadan göndermiyoruz dedi Ahilal. Evet,
1: alınmışsa gidiyor.
2: Ama işte alınmıyor gibi gözüküyor şu aşamada. Bugün yapılan haberlerde Leipzig'ten Bitschabu Galatasaray'ın ilgilendiği stoper Dekalı adayı. Burada
0: 30.06 ha 2027 pardon 2026 31 Ağustos'ta olmuş Mert.
2: Dün, ha, dün mü açıklamışlar?
0: Dün olmuş. 31 Ağustos'ta olmuş.
2: Tamam, o zaman oturuyor Deniz Gül transferinde.
1: O yüzden açıklanıyor şimdi.
2: Evet. Çünkü vermez yani. Bir tek Andre Silva kalıyordu sağlıklı. Elinde Deniz Gül'de sattığı noktada. Porto öyle bir şey yapmaz.
0: Jimenez'de büyük bir potansiyel. Ama Milan'da o potansiyeli gösteremedi.
2: Evet, olmadı. Feyenoord'daki performansı aynen.
0: Dolayısıyla tekrar böyle aslında bir şans verilebilecek kalitede bir golcü. Hani tekrar bir patlama yapabilir.
1: Beyinden doğabileceği bir yer Porto kesinlikle.
0: Aynen öyle. Hani o ligde tekrar bir çıkış yakalayabilir gerçekten. Deniz Gül tabii o kadar yani Jimenez gibi bir golcü değil. Hani son vuruşları o seviyede olan bir golcü değil ama o da işte farklı özellikleri var. Yani etrafındaki isimleri oynatabilecek özellikleri var. Evet, Galatasaray Deniz Gül'ü açıkladı diyelim. Hani resmi olarak açıklanmadı da görüşmelere başlandı, açıklandı oyuncuyla. Galatasaray'ın bu sezonki 4. transferi olmuş oldu. Şimdi saatlerimiz 14.13. Araya gidelim. Son gelişmeyle başladık Deniz Gül gelişmesiyle. Aradan sonra Fenerbahçe'ye döneceğiz. Fenerbahçe'de de Cihan Kamer açıklamalar yaptı Fenerbahçe'nin transfer politikası ile ilgili net olarak. Onları konuşacağız. Ardından da Beşiktaş ve Trabzonspor'un dünkü maçlarına döneceğiz. Mesajlarınız WhatsApp hattına geliyor. Mesajlarınıza da arada bakacağım. 0538 052 1487.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
4: Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor!
4: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.17 oldu. Sağ olsun reklam arasında Genco gene bizi şaşırtmayı başardı. Dönelim Cihan Kamer'in Fenerbahçe ile ilgili söylediklerine. Talisca gidiyor.
1: Evet.
2: Çağlar da gidiyor.
0: Çağlar da gidiyor.
2: Ben ona biraz şaşırdım.
1: Stoper yokken mi?
2: Hayır yani

0: Yerli oyuncu en nihayetinde. Hani yabancı şey yok. Tamam belki çok sakatlandı. Bilmiyorum belki maaşı da mı acaba
1: Yüksek.
0: rahatsız ediyordu.
1: 2,75 milyon euro.
0: Ama yani ben ne olursa olsun Çağlar'ın kalması taraftarı olurdum diye düşünüyorum kendi kendime.
1: Şu an iki yedeği Opong ve YTF mi?
2: Hı.
1: Başka da yok.
2: Osterwolde takımda kalıyor ama artı 2'ye yazılacak.
1: O kupada oynar oynuyor
2: sakatlığı
1: sadece.
2: sebebiyle. Belki ara transfer döneminde bir değişikliğe gider Fenerbahçe kadroda. Fenerbahçe adına transfer dönemi kapanmıştır dedi Cihan Kamer. Hiç boşuna sosyal medyadan arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar. Alınabilirse U23 olarak bir ihtimal olabilir. Sonuç olarak yerli yabancı transfer sezonu kapanmıştır. Bir iki gün içerisinde yani ayın 4'üne kadar genç 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek diyor. Bunun gerçekleşmemesi halinde de önemli değil. Kadromuz yeterli diye düşünüyor Fenerbahçe tarafı. Bu oyuncunun kanatlarda oynayabilen bir santrafor olacağını da
1: 10 numara.
2: 10 numara olacağını da söyledi Cihan Kamer.
1: Onu anlamadım ben mesela. Fenerbahçe'nin kanatlarda da oynayan bir mi 10 numaraya mı ihtiyacı var? 8 numara da oynayabilecek bir 10 numaraya mı ihtiyacı var? Sabah McTominay üzerinden konuştuk. Zaten kanatta çok opsiyon yok mu Fenerbahçe'nin? Ben o kısmı anlamadım.
0: Oğuz'u da kazanmasıyla birlikte değil mi?
1: Oğuz var, işte Nene, İrfan, Kerem,
0: Sağda zaten
1: Greenwood
0: Greenwood.
1: var. 5 oyuncu var. Merkez eksik. O vurguyu ben anlamadım mantığını.
2: Evet. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda çok değerli oyuncular var. Çağlar'ın gidişiyle alakalı olarak taraftarla yaşadığı problemi de söyledi. Hani neden gidiyor aslında onun da önemli sebeplerden biri olduğunu anlıyoruz Fenerbahçe'de. Diego Carlos'u Fenerbahçe zaten dün çıkmıştı haberler gönderiyor. Diego Carlos konusuyla alakalı olarak da sabah ben dile getirmiştim. Onunla ilgili de bir soru soruldu. Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz diyor. Yalnız bu transfer bedeli dediği sonra bir soru daha soruldu. Bonservisinin taksini ödemeye devam ediyor
1: Tabii, şeyi söylemiyor.
2: Fenerbahçe.
1: Yıllık ne kadar verecekler hani maaş olarak
2: Onları
1: ödeme.
2: daha sonra söyleyeceğim dedi. Hemen bir sonraki soruda daha sonra onları konuşuruz dedi. Hani orada da çok işlerin istedikleri gibi gitmediği belli. Zaten bu şartlarda gitmesi kolay değil. Aynı şekilde Amrabat için de yani Amrabat'ı Fenerbahçe göndermek zorunda kalıyor. Gönderiyor. Yani oyuncu bonservisini alıyor. Büyük ihtimalle Ajax'a bedava gidecek. Ama Fenerbahçe Ajax'ın bedavaya aldığı Amrabat'a 8 milyon euro daha bonservis bedeli ödemeye devam edecek. Gerçekten inanılmaz pahalı operasyonlar bu oyuncu gönderme işleri. Daha bu maliyette yani Diego Carlos artı Amrabat 16 milyon euro daha maliyet yazacak
0: Ve
2: Fenerbahçe'ye.
0: gidecek oyuncular.
2: Gidecek oyuncular artı bir de şeyleri var bu oyuncuların. Hani sözleşme feshedilirken alacakları yıllık ücretin bir bölümünü aldıkları
1: Olacak.
2: kesin. Yani nereden baksan minimum 20 milyon euro gibi bir rakam gözüküyor. İki oyuncu da sabah ben asıl önemli olanın bu olduğunu söylemiştim. Tabii orada olay sadece işte Fenerbahçe açısından değil bütün büyük kulüpler için böyle oluyor ne yazık ki. Bu çok ciddi bir maliyet.
1: Bu arada Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi de bonservis taksitlerini eminim 3 yıl 4 yıllık vadeye yaymıştır. Yani kendileri bir yıl sonra gidecek ama yeni gelen yönetim de onların taksitlerini ödemeye devam edecek. Bu bir süreç bu arada. Bu Amrabat, Diego Carlos'ta anormal bir durum yok. Hani bu döneme özel bir durum yok. Kendilerinden sonraki dönemde de benzer şeyler olacak. O taksitler ödenecek.
2: Şöyle diyor Cihan Kamer. Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane oyuncu almıştık. Biri Andre Santos, diğeri Baroni. Birisi milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar toplamı 11 milyon euroydu diyor. Bu oyuncuların toplamı. 750 bin, 800 bin euro da maaşları vardı diyor. Şimdi baktığınız zaman bir futbolcu için 40 milyon, 50 milyon euro bonservis bedelleri, 10 milyon euroya varan maaşlar, %40 üzerinde ödenen vergiler, bu durumu idare etmek, hakikaten ekonomi yönetmek çok zor diyor de Cihan Kamer sözlerine ekledi. Ama bunu bir tarafa koyalım. Zaten bu dediğim gibi bütün kulüplerin derdi ve büyük bir problem, ciddi bir problem. rakamlar akıl almaz. Boşa attığımız paralar da akıl almaz. O da bizim hatamız ülke futbolu olarak. Ama onun dışında planlamaya geri dönecek olursak. Çağlar gidiyor. Talisca gidiyor. Şu an kadrodaki oyunculardan. Ve gelirse kanatlarda oynayabilen bir 10 numara genç oyuncu geliyor. Gelmezse de gelmiyor.
1: Gelmezse de Asensio ve İrfan Can 10 numara pozisyonu için herhalde.
0: Kanat da oynuyor İrfan.
1: İrfan kanat da oynayabiliyor. Riskli mesela 10 numara rotasyonu Fenerbahçe'nin. Yani o 8 numara rotasyonu da riskli. Alternatif olarak İsmail ve Bartu var. Şu anda 5. bir isim var mı Kante Gündüz'ü haricinde? Yine İrfan Can'ı belki eklersin.
0: 8 numarayı mı?
1: 8 numara için alternatif. Stoper çok riskli. Yani Akiye ve Şikriniere bir şey olduğunda Oponk veya Yiğit Efe, ikisi de 2004 doğumlu. Hı. Çok tecrübesi olmayan oyuncular. Yiğit Efe ilk çıktığında ben çok beğenmiştim performansını. Oponk sonra
0: galiba,
1: çok düştü.
0: Özür dilerim, Oponk galiba Dünya Kupası'nda
1: vardı Kalgana kadrosu.
0: Değil mi?
1: Tabii süre aldı.
0: Ya ben Oponk'u beğendiğimi hatırlıyorum çünkü. Ama tabii süreklilik anlamında orada haklısın. Hele ki Ake gibi çok fazla sakatlanan bir oyuncuya sahipken, İşte o yüzden ben zaten biraz Çağlar hani bir iki maç idare edecek şekilde kalır diye düşünüyordum ama açıklamada taraftarlar arasında yaşadığı sorun da söylenmiş. Evet,
1: Çağlar da pek belli ki istemiyor devam etmek büyük yani bu ortamda. O yüzden ondan tabii verim alamayacağını düşündüğü noktada yollar ayırabilir. Fakat ben hala şunu anlamıyorum. Neden yerli bir sol stoper arayışı yok Fenerbahçe'de? Bir ara vardı. Şu an mesela Yusuf'a niye gitmedi Fenerbahçe şimdi? Son iki günde Galatasaray okuduk. Ümit'e niye gitmiyor? Ya da Adil hani bir yerli daha alsa daha iyi değil mi mesela Fenerbahçe? Bütçesi
2: limit
1: yok
2: sıkıntısı
1: mu?
2: Olabilir mi? Bütçe değil de limit sıkıntısı olabilir mi?
1: Vallahi limit sıkıntısı Malik Fofana'lar falan konuşulduğu noktada, gerçi bilmiyorum bu sosyal medyanın köpürtmesi mi, ama yani limit sıkıntısı ben aklıma gelmezdi bu kadar para harcandığını.
2: Ya da ikinci alternatif, hani Oponk'u direkt üçüncü stoper olabilecek kalitede görüyor demek ki Fenerbahçe.
1: Dört yok işte ama.
2: Dört de iyi tefe olur.
1: İşte yani.
2: Bir süre sonra.
1: Olur tabii ki, olur. Bana göre olur. Benim için problem yok ama benim görüşüm daha uygun olmuyor.
0: Daha bakış. Kaç olsun ama. Ya ben Oponk'u 3 derim bu arada. Ben Oponk'u 3 derim. 4'te YTF olduktan sonra daha kim olsun zaten?
1: Peki. Bana da uyar bu arada. Ben hayır, bu transfer, kamuoyu açısından söylüyorum.
0: Transfer yapılmasının gereksizliği açısından söylüyorum. Yoksa Çağlar'ı tutardım diyorum yine. Hı hı. Ama bu rotasyona ben Fenerbahçe'ye çok riskli der miyim? İşte orada bir tek olay Aki'ye bakacak. Aki'nin sakatlanmasına.
2: Hı. Şöyle bir soru gelmiş. Acaba Çağlar bu performansıyla Galatasaray'da olsaydı Gence Boran yine kalsın ister miydi?
0: Aldığı para kaç dedin Mert?
1: 2.75.
0: 2.75. Şimdi ben onu bir...
2: Evet, cevabı almış oldunuz evet. Demek ki. Gence böyle hani şeyde Beşiktaş alabilir. Fenerbahçe'de kalsın.
0: Algıcı Gence.
2: Galatasaray'a gelmesin yeter ki olarak Gence yorumlarını bu şekilde yapıyor. Evet Mert.
1: Yani çok riskli bir kadro planlaması var Türkiye şartlarında bence Fenerbahçe'nin. Çift kulvar. Bir de kulvarlardan biri de Şampiyonlar Ligi. Rekabetin daha üst düzey olduğu bir yerde büyük bir riske girdi. Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili endişeler. İrfan Can'ın hani ilk dönemindeki gibi İsmail Kartal'la aynı performansı vereceği şüpheli. Son maç kıpırdandı ama sezon öyle yüksek perdeden başlamadı İrfan Can. Mesela Ake'nin Genç abinin söylediği sakatlık riski, Lukaku'nun geçen yılı sakat geçirmesi, son bir buçuk yılda çok gol atan Talisca'nın gönderilmesi, yani çok riskli Semedo'yu tutması mesela, hani Semedo'yu tutup Talisca'yı göndermesi, bayağı bir risk aldı Fenerbahçe. Sağ sonuçları iyi gelirse hasarsız atlatır ama sağ sonuçları gelmezse yönetim üzerindeki baskı bence en az İsmail Kartal kadar olur bu dönem diye düşünüyorum.
0: Bu sefer hani bir önceki yönetim golcü yok golcü alınmadı diye topa tutulmuştu ya. Hı hı. Bu sefer sence olursa 10 numaradan mı olur, stoperden mi?
1: Talisca'yı göndermesinden olur.
0: 10 numaradan olur yani.
1: Evet. Talisca'yı göndermesinden olur.
2: Tabii çünkü Talisca garanti 20 gol demek. Şimdi Fenerbahçe ondan vazgeçti.
0: Ama bakın Skriniar geçen sene sakatlandığında da neler yaşandı.
1: O da olabilir bu arada.
0: Bir kere bir sakatlık olayı yaşandı çünkü Fenerbahçe'de.
1: Bu arada ikisi aynı anda da olabilir yani. Hem on numara

0: hem stoperden de
1: ama şöyle, gol yiyebilir. Şöyle şimdi mesela Fenerbahçe'nin sağ bekinde Semedo takım için olmazsa olmaz bir performans sergiliyor mu?
0: Bence hayır.
2: Bence de.
1: Bence çoğu kişi bu soruya hayır cevabı verir.
2: Ama olması da yani neden olmasın? Ya,
1: tabii ki neden olsun ama yani Türkiye Ligi'nde Semedo'yu gönder, Talişka'yı tut, bence hiçbir şey hissetmezsin savunma anlamında.
2: Hani Semedo'nun hiçbir, yokluğu anlamında.
1: Evet, yani sana hiçbir zarar olmaz neredeyse. Avrupa'da Talişka açısından hep konuşulan işte fizik gücü yetersiz, baskı yapamıyor. İşte takımı yöneten, yönlendiren bir oyuncu değil. Doğru. Ama Talişka gibi şapkadan tavşan çıkartacak o şut kalitesine sahip, o skorerliğe sahip az oyuncu var Fenerbahçe'de. Öyle olduğu noktada Avrupa'da da bence Fenerbahçe'nin çok işine yarardı Talişka. O yüzden mesela ben de ağırlıklı olarak eğer yapabiliyorsam sağ bek Semedo'dan vazgeçmeye çalışırdım. Çünkü Talişka'yı gönderip kanatlarda oynayabilen bir on numara dediğin zaman biraz garip kaçıyor bana. Yani direkt bir kanat alsa Fenerbahçe, evet, o zaman değil mi? Tamam tercih diyeyim ama hani kanatlarda oynayabilen bir on numara dediğin zaman Talişka'yı genciyle değiştiriyorsun gibi oluyor, hı-hı, ağırlıklı olarak. Orayı çok anlamadım ben de. Bakalım bunu zaman gösterecek. Az önce sizler de söylediniz hani işte Fenerbahçe'nin alacağı skorlara göre tabii ki bu planlamanın artı ve eksi yönleri ortaya çıkacak. Eğer işleri iyi giderse doğru karar verilmiş olabilir. Ama herkes tabii şu an baktığı noktada bir şey söylüyor. Yani doğru değil. Bunlar tartışılır. Ama Fenerbahçe'de böyle bir planlama var. Özetlemek gerekirse Çağlar takımdan ayrılıyor. Talişka takımdan ayrılıyor. Bunlar net konular. Cihan Kamer söyledi. Bir U23 transferi olacak Fenerbahçe'de. O da kanatlarda oynayabilen bir 10 numara. Ama olmazsa da olmayacak. Onun dışında Fenerbahçe'de bir hareket beklenmiyor. Artık transferin son 1-2 gününde. Bugün Avrupa'nın 5 büyük liginde transferde son gün. Avrupa'nın 5 büyük ligi son 2 sezonda anlaşıp transferin son gününü aynı güne denk getirdiler. Çünkü öteki türlü bayağı bir karışıklık oluyordu Avrupa genelinde. Şimdi aynı gün sonlandıracaklar. Bugün de bayağı bir hikaye çıkıyor gibi gözüküyor. Avrupa futbolunda işte sabah Mert bahsetti. Manchester City NDI'yi alıyormuş dedi. Onun biraz ben arkasını araştırdım. Meğer Tottenham'la Everton, Richarlison NDI'ye takası için anlaşmış.
0: Evet.
1: Oyuncular yer değiştireceklermiş. Ondan sonra olmayınca Richarlison kalmaya karar veriyor.
0: Tottenham, Mudrik'i Chelsea'den
1: aynen. Şimdi onlar oraya evriliyor falan. Olay. Yani çok, olaylar bayağı karışık.
0: Fofana'ya ben sabah Arsenal dedim. Sunderland'e gidiyormuş.
1: Doğru.
0: O da.
1: İşte Manchester City Enzo Fernandez'i de alacak gibi gözüküyor Chelsea'den. Aynen. Orada bir son gün Premier League çılgınlığı yaşanacak gibi. Ama Fenerbahçe'de durum bu. Peki saatlerimiz tam 14.30. Şimdi ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor'un dünkü lig maçlarıyla dönelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
4: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç mesaj okuyalım ardından az önce bahsettiğim gibi Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarına geçelim. Dinleyicimiz, bence yanılıyorsunuz. Semedo'nun oyun kurulumunda çok etkisi var. Doğru, Semedo'nun oyun kurulumunda etkisi var ama...

0: Gelmedi. O Aziz Yıldırım'ın hikayesi demiş bir dinleyici. Kadro mühendisliği yok. Lukaku, Ake boş transferler. Skriniar bu sene iyi başlamadı. Talisca ve Musaba'nın gönderilmesi büyük hata demiş. Bu hafta da Beşiktaş bizi zorlanmadan yenecektir. Üçüncülük mücadelesinde olacağız diye de devam etmiş. Yani
1: felaket tellalı gibi
2: şey
1: olmuş.
2: Diyecek zaten, şubeyi kapatalım diyecek diye zannettim artık en son.
0: Mutluluktan uçan bir Fenerbahçe taraftarı.
1: Vay be.
0: Alper Bey. Yani tabii bu kadar karamsar bir tablo bilmiyorum ama
1: bir Şampiyonlar
0: biraz
1: Ligi'yle ilgili bir
0: ağır
1: şey
0: bir
1: vermiş
0: tablo
1: herhalde.
0: çizmiş. Mesela Alper Bey'le bir kahve falan içsen bırakırsın takımı falan. Voleybolla falan ilgilenirsin. Sezonun kalanında.
2: Denizgül geldi bu arada. İndi.
0: Genco'ya alabiliyor muyuz? Evet, Denizgül.
1: Patrikhan, canlı yayın alabiliyor muyuz?
0: Denizgül
1: Denizgül.
0: geldi. Şu an havaalanında basına konuşuyor. İyi mi? Bir dinleyelim.
3: About I'm here now and I'm very happy to be here.
4: Benim için önemli olan şu an burada olmam. O yüzden şu an buradayım ve buna konsantreyim.
5: Evet, teşekkür ediyorum.
4: Thank you very much.
3: Teşekkür ediyorum. Let's start
0: walking. Son sahnesini yakaladık. Genco Baran'a teşekkür etti. Denizgül.
2: Evet. Beni gördüğü
0: az önce
2: için Genco.
0: Olumlu yorumlardan dolayı. Evet, Denizgül buraya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Fatih Demireli de çevirisini yaptı. İngilizce konuştu Denizgül. Şimdi de aracına geçiyor. Galatasaray taraftarlar onu karşıladı. Yakında resmi açıklaması da gelecek. Genco'nun dünkü Ahmet Spor karşılaşması ile ilgili söyledikleriyle ilgili bir iki tane tebrik gelmiş. Aslında bir tane geldi de ben bir iki tane diyerek
2: Üç de olabilir belki.
0: Genco'yu şey
2: Şey gibi.
0: yapmayayım
2: Balkan devletleri 150-200 olduğu söyleniyor.
0: Aynen, onlar gelmiş. Onları da söylemiş olduk ve düne dönelim. Dün Beşiktaş Çorumspor karşısında çok farklı kazandı 6-2 ile. Şov yaptı adeta. Genco, sen iki maçı beraber izledin anladığım kadarıyla.
2: İlk 20 dakika Trabzon'u izledim. 20'den sonra biraz zap yaptım. Nedenini de söyleyeceğim ama hangi maçla ya da soruyla ilgili hani bir soru varsa bana maçlarla ilgili.
0: Neler gördüğünü ikisi beraber
2: Tamam.
0: karışık anlatabilirsin.
2: Şöyle, ben Ahmet maçını izleyeceğimi söylemiştim. Ahmet maçını merak ettiğimi söylemiştim. Kazanmasını beklediğimi söyledim. Ahmet kötü başlamadı. Soldan 2-3 kere geldi. Fakat Trabzonspor Liverpool'un eski iki oyuncusu. Sanki böyle bir Liverpool golü atar gibi. İşte Fabinho topu kapıyor. Tek pas Muhammed Salah. Zaten Ahmet o sırada öyle bir baskı kurmuştu ki, yani 50 metre top sürerek kaleciyle karşı karşıya kalmak suretiyle çok rahat bir gol attı Muhammed Salah. Yani orada ipin ucunu biraz kaçırdı Ahmet. Bir de kaptırdığı top da çok kötü bir yerdeydi. Yani Fabinho'nun önünde ben topu bir tutayım, bir etrafa bakayım dersen, Fabinho 40 yaşında bile olsa o cezayı keser sana. Mert, niye değiştirdim ben maçı biliyor musun 20. dakikada? Beşiktaş çok iyiydi dermişim.
0: Biraz moralim bozuldu Beşiktaş'ı böyle
1: Abi,
0: görünce.
1: Ahmet maçı kötüydü bu arada.
2: Şundan dolayı ama niye kötüydü? Trabzon golü bulduktan sonra zaten orta sahasında eksikler vardı. Fabinho ile direkt başlamasını bile bunu gösteriyor. Zor deplasman, öne geçti. Trabzon'un oyundaki tek hedefi tempoyu soğutmaktı. Yan paslar, Onana'ya geri paslar gerekirse, yani Trabzon attığı golden sonra ya zap yaptım doğrudur ama ben Trabzon'un kaçırdığı, belki bir tanesini kaçırmışımdır ben. İki tane pozisyon hatırlamıyorum. Hiç rakibin üzerine gelmedi Trabzon.
1: İlk yarı zaten bir şut, gol.
2: O da
1: Başka
2: gol.
1: da pozisyon yok.
2: Aynen. Ahmet'e pozisyon verdi mi? Mümkün mertebe vermedi.
0: O
2: İşte
0: çok pardon, isabetli şut değil mi? Normal atılan şut
2: şut. Tabii
0: isabetli
2: tabii.
0: Şut.
1: O
2: Evet.
1: kadar.
2: Tabii.
1: Toplam bir.
2: Ya
1: Hepsi bir.
2: Ali, hep yan pas ve geri pas. Yani rakibin taraftarla bütünleşip böyle bir momentum yakalamasını engellemeye çalıştı. Ya ben de bunu sezdim ve çok sıkıldım.

0: Başardı da bunu. Büyük ölçüde başardı da. Yani bir tane Cagney'in kaçırdığı bir pozisyon var. Bir tane Onana'nın çok iyi uzandığı bir pozisyon var.
1: İlk yarının sonunda hepsi.
0: Evet. Onlar da
1: 37'den
0: hep
1: sonra.
0: 36'dan 37'den sonra onlar da. Bir de penaltı pozisyonu oldu. Yani en nihayetinde işte ceza sahasında bir orta hani pozisyon var mı desen fena değildi pozisyon. Tehlikeliydi ama ceza sahasında yapılan bir orta penaltı oldu en nihayetinde. Ya Trabzon'un taktiği kötü değildi. Ama o uyutma taktiğini, rakibin momentum kazanmama taktiğini ben görüp sıkılıp Beşiktaş'ı çevirdim.
2: Peki
0: Beşiktaş da ya akıyordu o sırada.
2: Trabzonspor gibi bir takım hani rakibi uyutayım, tempo kazanmasın diye mi düşünür? Sonuçta alt ligden gelen bir takımdan bahsediyoruz.
0: Ya
2: Yoksa bir sıfır öne geçtikten sonra 2-3'ü kovalayıp maçı tamamen öldürüp ondan sonra mı
0: yok ama
2: işine
0: şöyle
2: bakması
0: Ali
2: gerekir?
0: şimdi bak benim bu sene Ahmet'le ilgili bir tezim var. Kendi evinde çok ciddi bir güç oluşturacaklarına inanıyorum.
2: Tamam.
0: İyi de bir kadrosu var. İşte Orban'ı, Cagnes'i, orta sahadaki o kısa boyluyu ben baya beğendim.
1: Sabah.
0: Baya baya beğendim. Ya mesela 10. dakikada 1-0 olmadan önce de Ahmet orta sahayı çok diklemesine hızlı geçip özellikle soldan da uzun paslarla Trabzon üzerine gelmeye çalıştı. Gol biraz Ahmet'i bozdu ve Trabzon'u da tamamen rakibi uyutayım temposuna getirdi. Yani Ahmet çok fazla üzerine gidebileceğim bir takım bence Diyarbakır'da değil.
2: Hayır, bu senin söylediğin, sen şöyle merak ettiğim konu şu. Mesela sen diyorsun ki bu bir tercih. Acaba tercih mi, yoksa Trabzonspor iyi oynayamadığı için mi rakibi hiç tehdit edemedi?
1: Ben mesela tercihten ziyade yapamadığını düşünüyorum Trabzon'un.
2: Yani Trabzonspor'u sen
0: Ya
2: oynarken o...
0: yapama tabii ki ya yapamaması da var. Ama bak yapmaya çalıştığında cezalandırılacaktı bence. Bu da var. Yani oyunun içerisinde organik bir değişiklik olduğunu, o 1-0'dan sonraki yaşanan bu değişikliğin organik bir oyun içi değişikliği olduğunu düşünüyorum. 0-0 devam etseydi böyle olmazdı. Trabzon pozisyon bulurdu bence. Ama 1-0'dan sonra Fatih Tekke geçen seneki Trabzonspor'a dönüştürdü
2: Peki
0: takımı.
2: ilk yarı sonunda 1-1 oldu ikinci yarıda. Madem öyle, ikinci yarıda Trabzonspor
0: Gol çok kötü bir dakikada geldi.
2: Tam ikinci koskoca ikinci 45 dakika var.
0: Ama
2: Niye tepki veremedi?
0: işte tepki Ahmet verdi zaten. Ya bakın alt ligden geldi Ahmet ama Ahmet bakın evinde çok iyi bir takım. Bak ben dün Mert'e bir beklenti söyledim. Yani bu takım evinde çift haneli maç kazanacak bence. Ama deplasmanda da bir o kadar kazanamayacak. Ama bu takım evinde bence ciddi bir güç olacak. Yani böyle hani Ali bizim 2000'lerin başındaki Real Zaragoza mesela.
2: Hiçbir şey çağrıştırmadım.
0: Ya işte Diego
1: Ben de
0: Militao
1: Türkiye'den bir
0: vardı.
1: takım
2: Hiçbir şey
1: bekliyorum abi.
2: çağrıştırmadım şu an.
0: O
2: Real Zaragoza.
0: zaman
2: 2000'lerin başındaki Real
0: tam
2: Zaragoza dedim.
0: söyleyeyim.
2: Sıfır etki yarattı bende.
0: Ersun Yanal'ın Gençler Birliği mesela gibi. Ya kendi evinde ama Ersun Yanal'ın Gençler Birliği de değil. Çünkü Gençler Birliği taraftarı yoktu. Yani şimdi burada ciddi bir taraftar desteği de var yani.
2: Tamam, anladım ne
0: 63
2: demek
0: yılındaki
2: istediğini.
0: Fenerbahçe.
2: Anladım. 1927 Sunderland.
0: Mesela.
2: Unutulmaz sezon.
0: Aynen.
2: İç sahada Sunderland.
0: Öyle bir dakikada Ahmet gol attı ki orada Trabzon'dan koptu zaten maç. Yani bu arada tabii Ahmet de rakibin üzerine gittiğinde Trabzon'un nasıl ceza kesebildiğini gördü. Yani burada bir birden sonra ikinci yarıda çok da ilk yarıdaki konsantre olmadım. Beşiktaş maçı akıyordu gerçekten çünkü. Yani ne açsam gol oluyordu. Hangi dakikada açsam gol oldu. Biraz bana sanki böyle yumruk yemeden yumruk atayım. Hani arkayı boş bırakmayayım ama bir gol atmayı da risk almadan deneyeyim gibilerinden risksiz ataklar gördüm. Ve yine Trabzon'un, ya ben mesela ne zaman Trabzon maçını açsam Onana'yı görüyordum. Yani kamerada, kadrajda Onana mutlaka vardı. Ya pas veriyordu, ya pas alıyordu, ya da top ona çok yakın bir şekilde savunmalar paslaşıyordu. Ama Ahmet de mesela Trabzon üzerine gelmiyordu. Zaten Ahmet'in attığı gol de çok büyük bir savunma hatasından geldi. Yani 35 metreden topa nasıl kafa vuramadı? Orada Trabzonlu oyuncu kim ıskaladı görmedim. Tekrarda da dikkat etmedim ama ya bu kadar 35 metreden gelen topa kafaya çıkıp ve de bomboş. Hani Ahmetli bir oyuncu bir adım öne çıkartır seni, adımını falan şaşırtır. Bomboş topa vuramadı Trabzonlu oyuncu. arka direkte aldı, pasını verdi, gol attı. Yoktan da bir gol oldu bu arada.
2: Peki Beşiktaş izlediğim bölümlerde Beşiktaş'ta neler gördün?
0: Ben Beşiktaş'ın yani inanılmaz bir futbol şanssızlığı olmazsa ki oluyordu da ya. Mourinho'nun kaçırdığı pozisyon mesela bir metreden Kuka dursa orada gol olacakken bacağını oynattı, topun dibine girdi ve üst direğe çarptı top. Olacak iş değildi. Ama yani inanılmaz bir futbol şanssızlığı olmazsa ben dün ya 30. 35. dakikada bu maçta Beşiktaş 5 atacak dedim. Çünkü o kadar geliyordu yani.
2: Onu hissettirdi.
0: Net hissettirdi. Ya Vlahovic çok istekliydi. Bu arada bana göre dünün oyuncusu kimdi biliyor musunuz? Vlahovic falan tam 3 gol attı, tebrikler, ama dün beni en çok çarpan oyuncu Salih'ti. Çok iyi futbol oynadı. Yani rakibin özellikle ilk yarı çıkışlarında ya Prime Kante gibi oynadı. Resmen Prime Kante gibi oynadı. Topu kapışları, hep dikine gitmeye çalışması, pas vermek istediğinde çoğu zaman en doğru pası vermesi, Nubel'in, Cengiz'in kurtardığı şutu da inanılmazdı. Hı hı. Kurtaramadığı şut da zaten inanılmaz bir şuttu. Yani top direğin içine çarparak girdi. Onu benim en sevdiğim kaleci kim diyeyim, Schmeichel diyeyim. Schmeichel bile kurtaramazdı yani. Hani inanılmaz bir şuttu. Ama onun haricinde ben Beşiktaş, hani sen dün diyordun ya ben bir risk aldım. Ben de sana dedim bence de bir risk aldın. Beşiktaş çünkü gol atamıyor. Yani dün ben maçın 35. 40. dakikasında daha maç hala 1-0 iken bu maç 4 olacak diyordum yani. Hani olmayabilirdi ama tempo, gidişat, taraftarın isteği bunu getirdi resmen.
2: Mert, sen dünle ilgili tabii ağırlıklı olarak değil, sen bütün maçı izledin. Ahmet Trabzonspor'u izledin.
1: Aynen, hiç dönmedim 0.
2: Hiç dönmedin. Bugün Beşiktaş maçına da baktın ama. Biliyorsun Beşiktaş maçını da. Sen de ikisini beraber harmanladığında aklındaki notlar neler? Trabzonspor'da tabii bir de bundan sonraki süreçte Fatih Tekke'yi de herhalde daha fazla konuşacağız gibi gözüküyor.
1: Evet. Vlahovic'i Kaunas-Zalgiris maçında ilk kez ilk 11'de izledik. Vlahovic kendi de kötüydü. Takım da çok kötüydü. Çok hazır bir görüntü vermemişti açıkçası Sırp oyuncu. Ama bu maç özetten de gördüğüm kadarıyla goller haricinde de bayağı ceza sahasında topla buluşuyor. Sağa çekiyor, sola çekiyor. Rakibi sırtında taşıyor. Fizik olarak gayet iyi gözüktü.
0: Çok pardon Mert, özetlerde tabii o kadar çok gol attı ki Beşiktaş, gösterdim bilmiyorum. Bir tane sağ önden içeri girerken sola gidiyor gibi gösterip topukla sağını alıp vurduğu top muhteşemdi.
2: Evet.
0: Muhteşemdi yani.
1: Onun mesela şeyi, performansı umut verdi Beşiktaş açısından. Onu Beşiktaş'la alakalı ben söyleyebilirim. Salih'le ilgili ben de dün de çok pozitif yorum okudum. Yani herkesi şaşırtıyor Salih Özcan performansıyla. Ali abi de sabah söyledi, hani en çok beklentisinin ötesine geçen transfer oldu. Eminim Beşiktaş taraftarı için de öyledir. Daha çok alternatif bir oyuncu olabilir diye düşünüyordu. O bölgeye daha net bir transfer herhalde taraftar bekliyordu.
0: Bu arada çok özür. Yani Beşiktaş'ın yaptığı transferler o kadar iyi katkı sağlıyor ki şu ana kadar. Bak Nübel tartışmaya kapalı. Salih öyle. Vlahovic çok iyi başladı. Mesela Olaytan'ı konuşmuyoruz ama
1: o da geçen yıl.
0: Olaytan da ya, o da yeni transfer sayılır. Sezon ortasında geldi. Bu sene başladı en nihayetinde. Yani bu, onun da katkısı bence çok iyi. İleriye çıkışları, adam eksiltmesi, pasları, yani hakikaten Ali sen hep diyordun ya, yani bir takım 10 transfer yapsa ve bunun 5'i başarılı olsa çok iyidir. Yani ortalamanın biraz üstü ve çok iyidir. Çok şanslıdır o kulüp diye. Ben 5'te 5 görüyorum resmen şu anda Beşiktaş'ı.
2: Şu an iyi hakikaten yani, çok fazla.
1: Şu an İlhan katkı veriyor. Tabii. Bir Uattara da henüz hani formayı alamadı sol bekte Rıdvan'dan. Onun haricinde başka zaten iki oyuncu yeni geldi, Bretti ve Poku. Onlar da performans verirse tadından yenmez Beşiktaş için. Trabzonspor'da da ben Gencu abiden farklı olarak yani bir sıfır olmasa da, sıfır sıfır da gitse, bir sıfır geride de olsa Trabzon'un çok hayat belirtisi verebileceğini göremedim dün izlediğim karşılaşmada. Farklı bir sıkıntı var Trabzonspor'da. Geçen yıldan çok mu farklı? Geçen yıl tempo çok yüksekti de bu yıl çok mu düştü? O da hayır. Ama vücut dilleri kötü. Yani takımın, oyuncuların. O bence dışarıdan hissediliyor. Bir elektrikte, bir şeyde bir sıkıntı var Trabzonspor'da.
0: Ya bu arada tabii hani spor siyaset birbirine girmemeli ama

0: Şimdi Trabzon gibi bir takımın Diyarbakır'a kaybetmesi böyle husumetli şeyin yani bu Trabzon'u biraz bu mağlubiyet Trabzon'u biraz daha kötü etkileyecektir. Yani mesela Fatih Tekke'nin istifasından sonra şu mağlubiyet bir Göztepe mağlubiyeti olsa atıyorum Çorum beraberliği falan olsa olmayabilirdi ama bence Ahmet mağlubiyeti biraz daha canları sıkacak gibi hissediyorum ben.
1: Ben hani şu anda Fatih Tekke'nin çok uzun soluklu kalabileceğini düşünmüyorum. Eğer kalacaksa da ve içeride problem varsa yönetim bilmiyorum hani onu açığı kadro dışı bırakmak ya da problem yaşadığı kimse Fatih Tekke'nin böyle radikal kararlar da çıkabilir eğer Fatih Tekke'ye çok güveniyorsa yönetim. Öyle şeyler değişik şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Ama düşük ihtimal. En kolayı burada Fatih Tekke'yi gönderip yeni bir hoca bulmak ki şu anda Fatih Hoca'nın ruh haliyle birlikte
0: Ya,
1: göndermek de çok yanlış bir karar değil gibi.
0: ya Fatih Hoca'nın ruh halinden öte açıklamaları ve istifa etmesi yani bence Trabzon yönetiminin bu karardan geri dönmemesi gerekiyordu. Ben öyle düşünüyorum çünkü işte konuştuk ya bu takım tam kovulmalık takım ya da istifa etmelik işte işler iyi gitmediği zaman senden hesap sorulabilecek bir takım demesi sonra iyi başlayamaması takımın yani hani ben bu kadroyu hem istemedi mi ima ediyor bizlere hem de ben bu takımı yani idare edemem doğru bir kelime seçimi olmaz burada ama ya ben bu takım için uygun değil mi ima etti bence ve yani bütün bunların üzerine Ferencvaros mağlubiyetinden sonra o da çok tatsız olurdu bu arada. Yani yönetimin Fatih Tekke'nin arkasında durma isteğini ve sebebini de anlıyorum. Daha ikinci haftaya girmişsin. Geçen sene çok başarılı bir hocan var ama bir şey olmuş. Bir kimyan bozulmuş orada. Fakat yani şurada ikinizin de yorumu aynı. Ya Fatih Tekke ile Trabzon bitmeyecek değil mi bu sene? Bitmeyecek. Bunu şimdi anlamışken ya Fatih Hoca ile bence devam etmenin hiçbir anlamı yok. Yani işte yara kangren olmadan keseceksin ki kangren olmasın. Daha küçük zayiatla sorunu atlatmayı çabala. Tabii gelen hoca ne kadar başarılı olacak? Bu ekibi idare edebilecek mi? Türkiye'yi bilen bir hoca mı olacak? Yoksa yabancı biri mi olacak? Ya öyle şeyler yazılıyor ki Salah'ın bir hoca getirmesi falan. Ya, her şey yazılıyor en nihayetinde ama şimdi şu aşamada da Trabzon'u ve ligi bilen bir hocanın olması en doğru tercih olur diye düşünüyorum.
2: Aklımda biri var ama.
1: Benim de.
2: Trabzonspor taraftarıymış dinleyicimiz. 1,5 yıllık emek bir haftada darmadağın oldu. Hiç keyfim yok diyor. Keşke futbolla
0: Peki bunun
2: ilgilenmeseydim.
0: sorumlusu Fatih Hoca mı yapılan transferlerden dolayı ve Fatih Hoca'nın da bunları istemediğini düşünürsek yapılan açıklamalardan dolayı yönetim mi bunu şey yaptı?
2: Çok yaşa. Çok yaşa.
1: İyi yaşa.
0: 2,5 gol 6.
2: 2,5 gol 6 oldu. Karşılıklı gol yok.
0: Evet.
2: Yani aslında ben şeye çok katılamıyorum. 1,5 yıllık emek bir haftada mahvoldu diye. Şu an için Trabzonspor bir şey kaybetmedi ama böyle giderse 3-4 haftaya kadar her şeyi
0: Ama
2: kaybedebilir.
0: bir momentum kaybetti hani
2: Momentum
0: bariz.
2: kaybettiği kesin de hani şu an için hedeflerinden kopmuş değil
0: Tabii.
2: Trabzonspor. Gene devam edebilir. Ancak bu havayla olmaz tabii. Fakat orada da tam olarak sorunun bence ne olduğunu yaşayanlar haricinde pek bilen yok. Herkes bir tahminde bulunuyor. Bir şey okumaya çalışıyor. Kimi Fatih Tekke'nin vücut dili üzerinden çıkıyor. Kimi diyor ki işte transferler, yönetimin isteği, Salah'ın maaşı, onu açığı bozdu. Herkes bir şeyler söylüyor. Hepsinin bence belli oranda doğruluk payı var. Ama yaşayanlar dışında bilmiyoruz. Belki mesela ben Fatih Tekke'yi gördüğümde pek bu takımla başarılı olabileceğine inanan bir teknik direktör görmüyorum. Ama mesela
0: Açıklamalardan önce de böyle düşünür müydün?
2: geçen sene de ben öyle
0: Ha,
2: düşünüyordum.
0: tamam.
2: Geçen sene de söylemiştim bunu zaten. Ama mesela Fatih Tekke oldu ya benim bu söylediklerimi duydu. Belki gülüyor adam. Belki gülüyor. Belki tamamen yanlış okuyorum ben. Çünkü bu bilgiye dayalı değil, bu gözleme dayalı. Hani bakıyoruz konuşmalarına, Trabzonspor'un oyununa, geçen seneki oyununa. Geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu sürece kadarki Fatih Tekke açıklamalarına

0: Bunlar benim gördüğüm, ama diyorum yani Fatih Tekke dinlese belki adam gülüyordur yani. Saçmalıyor adam diyordur yani. Öyle şey olur mu diyordur belki. O yüzden de bence şu an pek bilmiyor kimse Trabzon'da durum ne olduğunu. Ancak işte sabah da biraz Mert'le konuştuk. Yani 2-3 maça bakar sadece. 2-3 maç kötü gitsin. Ondan sonra bir de yakalayamazsın da. Yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, hatta şu Beşiktaş'ı ligde yakalamak kolay değil. Artı işte 3 tane takımla uğraşıyorsun. Tek takım da değil artık. Yani geçen sene bir ortada ağırlıklı olarak Trabzonspor'un beraber gittiği Galatasaray vardı. Fenerbahçe bir yerden sonra yarıştan koptu. O yüzden çok kritik haftalar Trabzonspor adına. Bakalım, ben de merak ediyorum. Nasıl kararlar alınacak, neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ya,
1: bu
0: ama
1: arada da dediğin
0: keyifler
1: gibi
0: kaçık.
1: Çok büyük bir alınmış bir yara yok. Bak, bir defa biraz polyancılık gibi olacak ama tamam, Avrupa Ligi'nden kötü bir şekilde elendin. Fakat çok iyi bir kadroyla Konferans Ligi'ne kaldın. Belki kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda bir yarı final görebilirsin. Bunu bir düşün. Çünkü kadronda Muhammed Salah ve Fabinho da oldu. Hani tamam Avrupa'dan elendin ama belki Avrupa'da herhangi bir kulvar, önemli değil, yarı final görebilirsin. Puan kaybettiğin Ahmet deplasmanı Türkiye'nin bence en sert ve birçok kulübün puan kaybedeceği de bir deplasman. Burada da zaten çok kaybedilmiş, hani ligi 18. bitirecek bir takıma karşı kaybetmedin en nihayetinde.
0: Doğru, haklısın.
1: Çabuk toparlayabilir ama kafaca yapabilir mi bunu?
0: Kafa, ama bir de şeyde de ışık yok. Sahada da ışık yok. Şimdi Mert'in anlattıklarını, senin anlattıklarını bir arada toparladığın zaman, izlediklerimizi düşündüğümüz zaman o ışık yok. Sabah biraz ben onu anlatmaya çalıştım. Şimdi Galatasaray Çorum'a puan kaybetti. 38 tane şut attı Galatasaray o maçta. 38 şut ya.
2: Trabzon dün 8.
0: Yani Galatasaray 38 tane şut attı. 5-2 kazanırdı o maçı Galatasaray. 2 puan bıraktı ama 5-2 biterdi o maç. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne kaybetti dedim. Fenerbahçe o maçta 2-1 kaybetti. 4-2 kazanabilirdi o maçı rahat bir şekilde.
1: Doğru, ki doğru, anladım hani, demek istediğini. Fakat Trabzon kaybederken hiçbir şey yapmayarak kaybetti. Şimdi,
0: evet, yani yarın öbür gün Fenerbahçe Galatasaray gene puan kaybedecek de Trabzon gibi puan kaybetmiyor kaybederken. Arada çok ciddi bir fark var.
1: Evet, evet,
0: tamam. O bakımdan biraz ışık olması lazım, o senin dediğin olması için. Benim görüşüm o. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Galatasaray Denizgül transferini açıkladı. Denizgül İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de Cihan Kamer'in açıklamaları, Fenerbahçe'nin transfer politikası ile alakalı olarak net şeyler söyledi Cihan Kamer. Dün Süper Lig'de 3. haftayı tamamladık. Bugün voleybolda kadınlarda saat 19'da Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşı karşıya geleceğiz. A milli takımımıza her zamanki gibi başarılar diliyoruz. Umarız kazanarak yollarına devam ederler. Gencova Mert'e teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Mesajlar için çoğunu okuyamadım tabii. Şu an okumamış 44 mesaj var. Çok teşekkür ederiz ilginize. Ama programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Radyo Spor.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
13: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
14: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
15: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
16: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
17: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
18: Radyo Spor! Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Mutlu günler, Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Bugün 1 Eylül 2026, bize okullarda öğretilen sonbaharın ilk günü. Sonbahar gelmiş, hoş gelmiş diyelim yayınımızın başında. Ercan Taner'le birlikteyiz. Yine gündemi değerlendireceğiz. Uzun uzun konuşacağız. Transferde son günler, son saatler, büyük bir hareketlilik var. Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Tabii ki ve WhatsApp hattımızda artık biliyorsunuz devrede, bizlere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. 0538 052 1487. Ercan abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
2: Evet, transferde son saatler arka arkaya tabii ki haberler de geliyor. Hem Avrupa'dan hem Türkiye'den hamleler. Bunları konuşacağız tabii ki, ama dün zirveyi ilgilendiren ve tabii alt sıraları da ilgilendiren bence çok önemli iki tane maç oynandı. İstanbul'da Beşiktaş gol şov yaptı. Vlahovic hat-trick'le merhaba dedi taraftarına. 6-2'lik bir muazzam galibiyet Beşiktaş'tan Çorum Futbol Kulübü karşısında ve Ahmetspor deplasmanında da öne geçmesine rağmen yıldızı Muhammed Salah'la üstünlüğünü koruyamayan bir Trabzonspor var. 2-1 kazandı mücadeleyi Ahmetspor. Bu maçları tabii ki değerlendireceğiz yine sizlerin az önce söylediğim gibi katılımlarıyla. Ercan abi, Beşiktaş'la başlamak istiyorum. 6-2 gol şov, çok dinamik, hareketli, istekli, arzulu bir Beşiktaş ve aynı ifadeleri Vlahovic için de kullanabilirim.
3: Evet, İtalyan'ın dediği çıktı. Artık iki mağlubiyeti unutacağız demişti. Ve Çorum Spor maçında bambaşka bir takım izleyeceksiniz demişti son basın toplantısında. Dediği doğru çıktı. Vlahovic hat-trick'ini yaptı. Taraftarla bütünleşti. Hı hı. Onur'un büyük, Orkun'un büyük bir jesti var. Penaltıda Vlahovic'e topu bıraktı. Takım kaptanlığı için örnek gösterilecek bir hareket olarak yorumladım ben de. Vlahovic'in böylece taraftar önünde gol atmasını istedi. Tam örnek bir kaptan davranışı bu.
2: Çok güzeldi.
3: Olaitan bence muazzam oynadı. Olaitan'ı kesmek kolay olmayacak. Sahanın yıldızlarından biriydi Olaitan. Kuşkusuz Salih'i de unutmamak gerekiyor. Arka planda, orta alanda topları çok iyi süpüren, adam adama da rakipten topu almayı başaran mükemmel bir performans izledik Salih'ten. Ve bunun sonucu ortaya kusursuz bir makine çıktı. 6 gol, bir gol vardan döndü. Direkten dönen toplar var. Bayağı gollü bir karşılaşma izledik.
2: Ercan abi, 2.96 gol beklentisinden 6 gol çıktı. Italiano hemen

0: Her basın toplantısında diyordu ki bu gol yollarındaki beceriksizliği kapatmamız lazım, gidermemiz lazım. Bunun için çabalıyoruz. Vlahovic ilaç oldu.
1: Ve şunu söylemişti, dediğine ek olarak belirteceğim. Gol yollarında acımasız olmalıyız diye. Dün bunun gerçekleştiğini gördük. Çünkü girilen pozisyonlar var. Mesela Zalgiris maçında 3-0 bitti maç ama o maçın da yine altılık olması lazımdı.
0: Doğru.
1: O maçta da çok önemli pozisyonları değerlendiremeyen bir Beşiktaş takımı izlemiştik. Bu sefer değerlendirdi. Beşiktaş'ın şimdi olayı şu, bunu teknik direktör de söylüyor. Biz diyor deplasmanda da iyi oynarız. Ama bunu göstermemiz lazım diyor. Ve oyuncular da bunu bekliyorlar ve istiyorlar diyor. Deplasmanlarda da bundan sonra aynı iç saha gibi yine pozisyona giren, koşan, pres yapan, mücadele etmeye çalışan bir takım meydana getirmek istiyorum diyor. Ve oyunculara da bunu anlatıyorum diyor. Verdikleri iki pozisyonla, yani yedikleri golle ilgili olarak da ritmimizi düşürdüğümüz anda gol pozisyonu veriyoruz. Bunun da çarelerini ben üreteceğim diyor. Onu da söyledi. Ya yani bunu da kabul etti. Ritmimiz biraz düştü mü dedi, gol pozisyonu veriyoruz. Ve bunun için de çalışmalarımız devam ediyor dedi.
0: Şimdi gol yollarında acımasız olmalıyız ifadesinin karşılık bulduğu bir maç oldu. Zira Beşiktaş 7 isabetli şuttan 6 gol çıkardı.
1: Evet.
0: Yani muazzam bir yüzde yakaladı. Beşiktaş sadece...
1: Ya Poku'nunki de gol olsa 8 isabetli şuttan 7 gol,
0: 7 gol olacaktı. Aynen öyle. Yani Beşiktaş'ın muazzam bir etkinliği vardı dünkü maçta. Vlahovic, zaten biz burada konuştuk. Vlahovic sağlıklıysa çok büyük golcü demiştik. Israrla bunu söylemiştik. Çok da istekli geldi buraya Vlahovic. Hem gelir gelmez Türkçe konuşmaya çalışması, taraftara mesajları, taraftarla iletişimi, diyaloğu, dünkü maçta işte tribüne koşması. Yani burada bir şeyler yapmak isteyen bir Vlahovic var. Bu Beşiktaş taraftarının da gönlüne su serpmiştir diye düşünüyorum. Çünkü neden? Biz buraya gelen çok büyük yıldızlar gördük. Ama bazıları sadece para almaya gelmişti. Oynamaya gelmeyenler de oldu aralarında.
1: Onu hissettik.
0: Vlahovic ama buraya oynamaya gelmiş.
1: Çok doğru söylüyorsun. Oynamaya ve futbolu çok özlemiş. Hı hı. Geçtiğimiz sezon tabii sakatlıktan çıktı. Son bölümlerde yer aldı Juventus takımında. Mesela Juventus bak santrafor arıyor. Newcastle'dan Baltemade'yi getirdiler. İmza alacaklar. Şöyle bir bakalım. Newcastle'dan forma şansı bulamayan ve tabii ki Vlahovic'i de anlaşamayan Juventus Baltemade ile düşünüyor.
0: Olmaz.
1: Olmaz değil
0: olmaz,
1: mi?
0: Olmaz. Vlahovic'in yerini Baltemade ile dolduramazsın. Ya arada çok büyük kalite farkı var. Ya bunu işte ben iki sezondur burada seri A maçlarını anlattığım için biliyorum. Yani Vlahovic'in sahada olması çok büyük tehdit Ercan abi. Ya burada da ısrarla bunu söyledim yayınlarımda. Şimdi Leao konusuna da geleceğiz. Orada da çekincelerim var demiştim. Onu da altına doldururuz. Ama Vlahovic'de benim hiç çekincem yoktu. Ya sahadaysa Vlahovic her türlü golü atan bir adam. Ve çok güçlü bir adam fizik olarak. Dün sahada bunu...
1: Ceza sahası için hatayı yaptın mı gol olur.
0: Anında. Anında yazar. Ve dün söylediklerimizin de çıktığı bir mücadele oldu. Vlahovic bir risk değildi. Kesinlikle. Sağlıklıysa Vlahovic iş yapar demiştik. O da tuttu. Bu açıdan da tahminimizin yani yorumumuzun ilk maçtan henüz hat-trick'le karşılık bulması beni sevindirdi. Şimdi maça bakalım. Vlahovic tabii hat-trick'le en yüksek puanı alan oyuncu 9.2 puan aldı. Ama onun arkasındaki oyuncuların da tamam yani Çerni de iyiydi, Olaytan da iyiydi, Orkun da, Trossard da hepsi iyiydi.
1: Evet, yeni gelen oyuncular da sol oyuna girdi. Şimdi belki transferin sonlarına doğru bir oyuncu daha göreceğiz Beşiktaş'ta.
0: Bir hamle daha olabilir, evet.
1: Öyle haberler var. Miretti de Poku da kadronun derinliğine bakınca hiç de fena olmayan bir Beşiktaş kadrosu oluşuyor.
0: Şimdi dün Beşiktaş'ta mesela Vlahovic sarı kartı da gördü, oyundan çıktı. Yerine Oh girdi.
1: Evet.
0: Endidi sonradan oyuna girdi. İlhan sonradan oyuna girdi, gol attı. Miret de oyuna girdi Olaytan'ın yerine ve Poku girdi. Yani dediğin gibi bir kadro derinliği de oluşmuş durumda Beşiktaş'ta.
1: Ve bu kadro derinliğini de şu ana kadar teknik direktör İtalyano ve ekibi iyi değerlendiriyorlar. Hı hı.
0: Bir tek dün belki eleştirilecek isim varsa o da Rıdvan Yılmaz'dı diyebiliriz.
1: İkinci yarıda onun klasik biraz yorgunluğunu hissedebiliyoruz. Buna rağmen fena değildi, öyle diyeyim.
0: Nübel'de kalesinde ilk kez iki gol gördü.
1: Ama bir tane muhteşem kurtarışı var.
0: Çok da iyi bir kurtarışı var gerçekten Nübel'in. Ama baktığımızda Calo mesela dünün en önemli isimlerinden biri de Calo'ydu bence.
1: Evet, maça iyi başlayamadı. Sonra düzeldi. İki top kaybı gereksiz. Fakat sonra düzeldiğini gördük. Hücuma katılımı ve destek verişi. Bunlar Calo için pozitif göstergeler.
0: Dinleyicimiz diyor ki dün gece ben geldim demedi, ben gol atmaya geldim dedi diyor.
1: Doğru. Güzel bir yorum olmuş. Hı hı.
0: Bir de ben Fenerbahçe taraftarıyım demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Bakalım Vlahovic yorumları var mı? Tüm takımlarımıza başarılar dilemiş Avrupa'da bir dinleyicimiz. Derbide ezeli rakibimize ve taraftarlarına başarılar diliyorum demiş. Saygılar demiş. Derbiyi şimdiden hissetmeye başlamış.
1: Evet.
0: Ali Bey.
1: Ya yıldızlarla dolu bir maç başlayacak derbi. Şimdiden onu söyleyebilirim.
0: Çok iyi bir maç olacak gibi görünüyor Ercan abi. Ya Fenerbahçe de istim üstünde yani.
1: Beşiktaş da öyle.
0: Beşiktaş da öyle. Güzel bir maç olacak. Maç şimdi ne zamandı? Pazar
1: Cumartesi.
0: Mı? Cumartesi mi? Güzel. Maç da iyi noktada.
1: Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş'ta oynadıktan sonra hafta içi de Roma ile ilk maçına çıkıyor.
0: Şampiyonlar Ligi mesaisi de başlıyor.
1: Başlıyor. Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden cumartesi günü Fenerbahçe mücadelesi var. Yani bu hafta sonu çok güzel. Çok bence gollü geçmeye aday bir mücadele bizleri bekliyor. İki takımın da birbirinden çekineceğini düşünenler var. Ben öyle düşünmüyorum. Çok gol izleyebiliriz bu maçta.
1: İki takım da bence elinden geleni yapacak.
0: Evet, yani beraberliğe oynamazlar gibi geliyor bana.
1: Bir de ligin artık son haftalarına girilmiyor. Yani birinin şiddetle puana ihtiyacı var. Biri diyelim ki şampiyonluk iddiasından uzak. Öyle bir şey yok. Ligin daha başı. Hı hı. Önemli olan burada iyi futbol göstermek. Hı hı. Bunu görelim.
0: Şimdi Vlahovic çok iyi golcü ama sahadaysa, böyle devam ederse, sakatlık yaşamazsa Beşiktaş onu tutamaz demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya Beşiktaş için her yol olumlu.
0: Çıkış maddesi var mı?
1: Yok.
0: Vlahovic'in yani şu yok. Paraya çıkar, 50'ye 60'ı 70'e çıkar diye bir madde yok sözleşmesinde. Benim de bildiğim öyle.
1: Bir de oyuncunun şimdi Juventus gibi bir takımdan geldi. Ya o ayarda bir takım teklif gelmesi lazım. Öyle yüksek paralar verecek bir takımdan teklif gelmesi lazım.
0: Ya bu sezon 30 maç oynarsa ve 28 gol 10 asist yaparsa gelir. Bir Premier Lig'den bir merhaba derler.
1: Derler, o zaman rakam da çok iyi olur.
0: Tabii canım, Vlahovic daha genç bir oyuncu. Vlahovic için iyi rakam istemesi lazım Beşiktaş'ın da. Satmayı düşünür mü düşünmez mi? O zamanın işi, daha sezonun başı. Bunu konuşuruz İlerleyen zamanda. Çok güzel bir derbi izleyeceğiz demiş Lütfi Bey. Ben de aynı kanaatteyim gerçekten. Çok iyi, çok... Zaten Fenerbahçe-Beşiktaş maçları keyifli oluyor Ercan abi. Gollü ve keyifli oluyor. Hikayeli oluyor.
1: Doğru. Son yıllarda Fenerbahçe Galatasaray derbilerinden futbol açısından daha güzel oluyor. Hı hı. Ya bunu değerlendirmek lazım.
0: Seattle'dan dinleyicimiz demiş ki burada sabah derbide karşımıza Talişka'sız bir Fenerbahçe çıkacak. Ben buna çok iyi diyorum demiş. Talişka konusu da enteresan bir konu. Talişka konusuna da değiniriz. Sezona çok iyi başladı. Bir anda istenmeyen adam oldu. Onu da istersen dinleyicimizin de sorusu üstüne
1: ben o işi anlamadım.
0: Bir iki cümle edelim. Daha ayrıntılı gireriz.
1: Gerçekten konuya anlamadım. Ya maaş konusu, yüksek bir maaş alıyordu. Çünkü sözleşmesini de yeni uzattı.
0: Yeni uzattı.
1: Hayırlı olsun diyelim. Yani öyle düşünülmüş demek ki. Bu limitlerle ilgili de bir husus olabilir. Fakat sezona da mükemmel girmişti.
0: Ya orada bir karar vermek zorundaydı Fenerbahçe yönetimi. Sezonda da mükemmel girdi. Her maç gol atarken bir anda Talişka gidiyor noktasına geldik. Değil mi?
1: Hayırlı olsun diyelim.
0: Hayırlı olsun, evet yani.

0: Detaylarını öğreniriz tabii ki. Bakarız detayları ne?
1: Çağlar gidiyor.
0: Çağlar gidiyor. Becao.
1: Becao
0: Diego gidiyor. Carlos gidiyor. Bugün
1: evet,
0: açıklandı.
1: Carlos da İtalya'ya sağlık kontrolüne gitti Parma için.
0: Hı hı.
1: Ve büyük bir ihtimalle de belki 23 yaş uyacak bir transfer ya da olmayacak dedi Can Kamer'de yaptığı
0: evet,
1: açıklamada.
0: Bugün açıklama yaptı. Kapattık dedi aslında.
1: Ya, aslında transfer kapandı dedi.
0: Hı hı. Uzun süren görüşmelerin ardından El Cezire'ye evet dedi Talişka. Haberler bu yönde, bugün gelen haberler. Can Kamer de zaten ayrılığıyla ilgili açıklama yaptı.
1: Talişka'nın. Tabii Fenerbahçe'den alacağı maaşın da üstünde bir rakam olduğu konuşuluyor.
0: Hı hı.
1: Talişka da futbolun şöyle bayağı milyoner, hatta milyara yaklaşan kazancı olabilecek bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz.
0: Hı hı.
1: Çin, Suudi Arabistan, uzun yıllar hem de orada kalıp daha sonra Türkiye'ye tekrar döndü Fenerbahçe derken, şimdi yine yüksek bir maaşla, yıllık gelirle tekrar o yarımadaya gidiyor. Dubai'ye gidiyor.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde El Cezire'ye, dediğin gibi Dubai'ye gidecek. El Cezire forması giyecek. Fenerbahçe'den yıllık 7,5 milyon euro alıyordu.
1: Ondan aşağı gitmemiştir.
0: Muhtemelen. Sayın Cihan Kamer'in de bugünkü açıklaması şöyle. Diyor ki, inşallah Talişka'yı da bütün taraftarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı. Ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz diyor bu transferin. 6 Şampiyonlar Ligi maçında, ki elemelerde tabii ki bunlar, 4, 1 Süper Lig maçında 1 gol attı. 5 gol attı Ercan abi. Talişka 75 resmi maçta Fenerbahçe formasıyla 44 gol 7 asist. Çok iyi sayılar.
1: Ya bu rakamlara göre taraftar üzülmüştür bence.
0: Yani çok golcü bir isim Talişka. Direkt olarak skora katkı veren bir isim. Ama orada maaş bütçesinde dediğin gibi bir rahatlama olacak. Yıllık 7,5 milyon euro kazanıyordu Fenerbahçe'den net. 2 sezonluk anlaşma vardı. 15 milyon euro demek oluyor bu 2 sezonun toplamında.
1: 15 milyon euro tasarruf.
0: Tasarruf. Ama gollerden de
1: tasarruf.
0: Tasarruf tabii.
1: Çağlar da aynı şekilde bir türlü olmadı. Onunla ilgili de taraftar ve onun psikolojisinin pek iyi olmadığını söyledi Cihan Kamer.
0: Hı hı.
1: Bu yüzden de Çağlar belki de kendi istedi artık biz yolları ayıralım diye.
0: Olabilir.
1: O da futbol hayatına iyi bir yerde devam etsin artık bundan sonra.
0: Hı hı.
1: O da çok yaşlı bir oyuncu değil.
0: Yani muhtemelen vardır gideceği yer diye düşünüyorum Çağlar Söyüncü'nün. Çünkü artık son günler Türkiye'deki transfer piyasasında da.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi.
6: Radyo Spor.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress.

0: Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, kısa bir Fenerbahçe girişi yaptık. Fenerbahçe'yi konuşacağız tabii ki. Vlahovic şanslı bir futbolcu demiş dinleyicimiz. Attığı gollerde seken toplar önünde kaldı. Şansı hep böyle gitmeyebilir diyor.
5: Golcünün hissetmesi önemli. Önünde kalıp da topu dışarıya atan bir sürü santrfor var. Bir de kaleciden dönen. Öyle değil mi?
4: Evet, yani az önce dedim.
5: Tek vuruşlardaki bitiriciliğinin etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya futbolla ilgilenenler de bu konuda hakimler. Lavic'in vuruşlarına.
4: Çok moralli başladı. En önemlisi bu bence. 3 gol atarak taraftarı evet. Önünde muazzam bir giriş yaptı sezona. Muhammed Salah yorumları var. Birazdan sevgili Nurgül'e bağlanacağız. Trabzonspor'da neler oluyor onları konuşacağız. Trabzonspor'da da hareketli saatler yaşanıyor tabii ki. Bu konuları da masaya yatıracağız. Şimdi biraz da teknik direktörün o dokunuşlarını Ercan abi galiba anlatmak lazım Beşiktaş'ta. Çünkü geldiği günden bu yana oyununun nasıl değiştiğini çok net gördük Beşiktaş'ın.
5: Ya ne istediğini çok tekrarla antrenmanlarda bu belli oldu. Topu kaybedince yürüyen oyuncu istemiyor.
4: Evet, onu gördük.
5: Öyle bir şey yok diyor.
4: Bekleyen yok, yürüyen yok.
5: Devamlı saha içinde hareketlenen forvet oyuncularının da hareketlendiğini görüyoruz. Boş alana gitmeleri, savunmanın dengesini bozmaları. Bunlar önemli bence.
4: Bunlar önemli konular.
5: Ya devamlı bir tempo isteği var.
4: Bu eksiklik ya taraftara da sirayet ediyordu. Yani Beşiktaş taraftarı. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın, dünyanın en ateşli taraftar gruplarından birine sahip. O hani oyundaki ritimsizlik, düşük tempo son yıllarda hep taraftarı da oyundan soğutuyordu her şey. Taraftar da maça giremiyordu.
5: Geçtiğimiz işte 4 sezonun içine baktığımızda ilk yarılarının İstanbul'da oynadığı maçlarda, evinde oynadığı maçlarda ilk yarıları çöpe attı. Çok mücadele var. Bilmem hatırlıyor musun?
4: Çok.
5: Ya sessizlik içinde taraftar izliyordu. Bir bakmışsın ilk yarı bitmiş. Baskı kuramıyordu. Kalesinde çok pozisyon veriyordu. Bence o geçmiş yılları da zaten söyledi teknik direktör. Biz geçen seneleri de izledik dedi.
4: Evet.
5: Ya ne oluyor, ne bitiyor? Şu takımın yapısını, no, seyirciyi, bunların hepsini biliyor İtalyano.
4: Yani geçen sene burada seninle yayın yaparken hiç unutmuyorum. Yani ben hayretler içinde Beşiktaş'ı izliyordum. Burada da dile getirdim. Ya bu takım ileri gidiyor, geri gelmiyor. Geri geliyor, ileri gitmiyor. Bu takımda bir gariplik var diyordum hep sana, hatırlarsan. Yani sezon başı çok mu yükleme yapıldı? O yüzden mi takım hareketsiz, isteksiz? Niye böyle derken bu sene 12 ay geçti üzerinden. Her topa basan, her yere koşan bir takım görmeye başladık. Yani 180 derecelik bir değişim var Beşiktaş'ta 12 ayda.
5: Bu hocaya inanmak demek. Teknik direktörle olan ilişkilerin iyi düzeyde olması demek. Ya böyle oynarsanız kazanırsınız diyen bir teknik direktörünüz varsa ve takım da kazanıyorsa oyuncuların o inancı bu sefer iki katına çıkar.
4: Yani geçen seneki Beşiktaş uyutuyordu resmen.
5: 60. dakikadan sonra kendi evinde öndeyse savunmada kalıyordu biliyorsun.
4: Evet. Onu da yapamıyordu. Onu da yapamıyor. Yani savunma yapabilse onu da yapamıyordu Beşiktaş. Şimdi gole doymayan, attıkça atası gelen bir takım.
5: Evet. Görüntü öyle.
4: Şimdi ben şunu da merak ettim. Vlahovic tabii çok büyük bir isim. Vlahovic'in dünkü performanslarının ardından İtalyan gazetelerine baktım. Sen de belki bakmışsındır. La Gazzetta dello Sport hemen yazmış.
5: Hat-trick yazmış.
4: Hat-trick yani.
5: Ben hepsine baktım.
4: 23 dakikada hat-trick yaptı diyor Vlahovic için. adeta patlama yapıyor Türkiye'de demiş Vlahovic hakkında. Ayrıntılı da bir haber. Diyor ki Sırp forvet yeni formasıyla golsüz başlayan başlangıcın ardından çıkış yakalayarak 6-2'lik galibiyete taşıdı. 43. dakikada ilk golünü penaltıdan attı. Sonrasında 23 dakikada hat-trick'i tamamladı diyor.
5: Evet. Ya oyundan çıkmasa hat-trick'ten fazlası da olacaktı.
4: Hı hı. Calcio Mercato Vlahovic fırtına gibi esti dedi haberinde. Süper Lig'deki ilk gollerini kaydettiğini yazdı Calcio Mercato. Çerni'nin açılış golünün ardından 3 kez Vlahovic'in yine fileleri havalandırdığını yazdı. Tutto Sport, onlar da Torino merkezlidir. Juventus'u evet. En yakından takip eden gazetelerden biridir Tutto Sport. Onlar da hem Vlahovic'e değiniyor hem de Italiano'ya değiniyor. Diyor ki Italiano ile Beşiktaş yeniden çıkışa geçti. Biz de bunu konuşuyoruz zaten burada.
5: Oyun olarak öyle gerçekten. Bunu sen de ben de zaman zaman o Avrupa Kupaları dönüşlerinde de vurgulamıştık.
4: Diyor ki Beşiktaş kanatlandı diyor Italiano ile birlikte. Vlahovic durdurulamadı. Hat-trick yaptı. Vlahovic eski oyuncusunun şovuyla farklı galip geldi Beşiktaş'ta.
5: Ya Beşiktaş bundan sonraki dönemlerde şimdi taraftarına böyle oynayınca o stadın tıklım tıklım dolu olacağını taraftarı Beşiktaş'a mesajı verdi. Beşiktaş takımı da yöneticileri de Beşiktaş'ın böyle oynaması gerektiğine inandıkları için böyle bir sistem kurdular. Bu sistem uzun süre devam ederse Beşiktaş yine o eski günlerdeki havasını bulur.
4: Şimdi Beşiktaş'ta tabii neşterler de vuruluyor. Onana ve Udokaye'nin ayrılığı vardı.
5: Evet.
4: Musurati ve Amir'in sözleşmeleri feshedildi. Şimdi sırada João Mario ve Elan Ricardo.
5: Evet.
4: Ricardo'yu herkes unuttu zaten. Var.
5: Onlar da ayrılacaklar öyle gözüküyor.
4: Evet. Yabancı kontenjanında da yer açılacak. Bugünkü haberlerden biri de buydu Fanatik gazetesinde. 22 yaşında Kolombiyalı Elan Ricardo onu da elden çıkarmayı planlıyor Beşiktaş. Bütçede de yer açılacak. Yabancı sınırında da yer açılacak bu şekilde. Son saate kadar da Beşiktaş'ın yine bir transfer hamlesi yapabileceğini yazdı Fanatik. Sen de söyledin bunu.
5: Evet.
4: Son ana kadar Beşiktaş kovalayacak transferi. Şimdi burada en büyük merak konusu olan isimlerden biri de Milot Rashica Ercan abi. Ne olacak Rashica?
5: Kadroya yazılmayacak galiba.
4: Hı hı. Çünkü İtalyano da düşünmüyormuş Rashica'yı.
5: Evet, kadroya yazılmayacak.
4: Çünkü oraya oyuncu da geldi.
5: Evet, büyük bir ihtimalle bana sorarsan ya kalacak maaşını alacak gidecek. Son senesi çünkü.
4: Hı hı.
5: Ama kadroya yazılmayacak.
4: Çorum maçında da kadroda yoktu.
5: Evet, öyle gözüküyor.
4: Milot Rashica. Onunla da bir yol ayrımı geldi gibi görünüyor Beşiktaş takımında açıkçası. Ama taraftara baktım, inanılmaz mutlu Beşiktaş taraftarı. Ya geçen haftaki lig yenilgisi unutulmuş. İşte deplasmanda Avrupa'da alınan yenilgi zaten çok önemli değildi. Tur alınmıştı ama ligde o mağlubiyette bu 6 gollü galibiyetle unutuldu hemen.
5: Tabii canım. Üstü bir sezon başı.
4: Bir de sezon başı tabii telafisi var diyor Beşiktaş taraftarı. Daha derbiler başlamadı. Haftaya derbi heyecanını da yaşayacağız hep birlikte. Bakalım yani Beşiktaş taraftarı mutlu. Mesajları da öyle. Bakalım. Mesajlarda da Beşiktaş evinde 3. seviye 2 takımı yendi. Çok övdünüz Beşiktaş'ı demiş. Biraz bekleyelim demiş.
5: Ama geçen senenin şampiyonu Galatasaray Çorum'u yenemedi.
4: Çorum'u yenemedi evet. O da var.
5: Ben oyun olarak bahsediyorum. Övme olarak değil. Oyun. Geçen senelerde kaleye gidip 1,5 pozisyon bulamayan bir Beşiktaş vardı. Bunu kabul edelim. Değil mi?
4: Evet.
5: Bu bir gerçek.
4: Ne güzel diyor bir dinleyicimiz. Ekranın 78. kanalında şampiyonluğa oynayan bir takım görmek diyor.
5: O ne demek anlamadım.
4: Ya herhalde yayıncı kuruluşun 78. kanalında mı çıkıyor bilmiyorum ki.

0: Bir kanalda Trabzonspor, bir kanalda Beşiktaş vardı. Hı-hı.
1: Benim takımım 77 diyor. Herhalde anlamadım. Trabzon taraftarı galiba. Biraz morali bozuk. Çünkü dinleyicimizin. Çünkü böyle giderse Salah da bizi bırakır diyor. Hoca da gider muhtemelen diyor.
0: Mesajın hoca devamında. Gitmişti zaten.
1: Hoca gitti geri. Hoca yani gider gibi oldu, kapıdan döndü. Bir de,
0: orayı... Gider gibi olmadı. İstifa ediyorum dedi.
1: Evet.
0: Öyle demedi mi?
1: Hı hı. Sen de dedin burada istifa tek taraflıdır. İstifa ettiysen gidersin dedin.
0: Evet. Gidersin gelmezsin. Eğer gerçekse.
1: Hı hı.
0: Zor. Bence zor iş.
1: Evet, Trabzonspor'la ilgili eleştiriler de var. Buna da değineceğiz. Rios'u sormuş bir dinleyicimiz. Rios galiba rafa kalktı o transfer.
0: Ya bazı yine haberlere göre bir görüşme var.
1: Rios'la mı?
0: Evet.
1: Hı hı.
0: Şimdi Rios Avrupa'da bir yere gidemezse.
1: Ya Rios'u da beğenirim ben bu arada.
0: Şimdi şu var, bu akşam Avrupa'nın 5 büyük liginde, hatta 6 diyelim, transferler bitiyor. Eğer Rios kalırsa bizim transfer dönemimiz Türkiye'de 4'ünde bitiyor. O zaman masaya oturup bir anlaşma sağlanabilir Benfica ile.
1: Ama o zaman bir tane yabancıdan çıkman gerekir değil mi? Rios 23 yaş üstü bir oyuncu.
0: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Fırtına da kulvarına girdi. 11 numaralı yıldızların altında box dışındaki son at, o da şimdi kulvarına yöneltiliyor. ...11 numaralı yıldızların altında da yerini aldı. Atlar hazır. Koşu başlamak üzere. Son kontroller yapılıyor. Biraz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Koşu başladı. 2 numaralı Oyazade çıkıştan sonra 2 boy kadar geriye düştü. Ekürüsü 8 numaralı Pervari yarışa hızlı başladı. 1 boy fark yaptı. 9 numaralı Kuzguni Yeşil ikincilikte. Daha sonra 3-4 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı, 1 numaralı Altın Saat ilerliyor. Hemen dışına 7 numaralı Küçük Cevher geldi. Onun da yanına 6 numaralı Sakarbaşı Kızı sokuldu. Daha sonra 1,5-2 boy kadar geride 4 numaralı Eşray önlere gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Akareda ortada 1 boy geride. Yine takipte olan 3 numaralı Attı Fırtına 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Burçigin. 2 boy geride 2 numaralı Oyazade ve onun dışında da 11 numaralı Yıldızların altında sırasıyla karşı düzeye çıktı atlar. 9 numaralı Kuzguni Yeşil 1,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. 8 numaralı Pervari ikincilikte 3-4 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Altın Saat. Hemen dışında 6 numaralı Sakarbaşı Kızı 1,5 boy geride 7 numaralı Küçük Cevher. 1,5 boy geride iç kulvarda 10 numaralı Akareda dışında 4 numaralı Eşay 2 boy geride 3 numaralı Attı Fırtına. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Burçigin dışında da 2 numaralı Oyazade ilerliyor. Bu sırayla 1000 metre startlerine yaklaşılıyor. Koşunun lideri 9 numaralı Kuzguni Yeşil fark 1 boy. İkincilikte 8 numaralı Pervari yer tuttu. Onun hemen dışına gelen, içine gelen 1 numaralı Altın Saat 1,5 boy geride 7 numaralı Küçük Cevher. Dışında 6 numaralı Sakarbaşı 1,5 boy geride dış kulvarda 4 numaralı Eşay koşarken onun hemen içinde 10 numaralı Akareda. 1 boy kadar geride 5 numaralı Burçigin ve dışında 3 numaralı Atlı Fırtına ilerliyor. Bu şekilde son 600 metreye girilmek üzere 9 numaralı Kuzguni Yeşil koşunun lideri. Hemen peşinde dış kulvarda 8 numaralı Pervari, içinde 1 numaralı Altın Saat, onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Küçük Cevher, 1 boy geride de 4 numaralı Eşa ilerliyor ve bu sırayla atlar virajı dönmek üzere. 9 numaralı Kuzgun'un Yeşil düzeye de önde çıktı orta kulvardan 1 numaralı Altın Sadin. Ortadan 7 numaralı Küçük Cevher'in onun hemen içine sokulan 5 numaralı Burçigin'in ataklarıyla son 400'e girildi. 9 numaralı Kuzgun'un Yeşil önde şimdi ortaya doğru kat etti 5 numaralı Burçigin. İçindeki 9 numaralı Kuzgun'un Yeşil'e bir anda hakim olup farkı da 4-5 boya kadar çıkardı 5 numaralı Burçigin. Son 200'e de 7-8 boy farklı önde giriyor 5 numaralı Burçigin. 9 numaralı Kuzgun'un Yeşil.

0: Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Radyo Spor.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İtalyano maçtan sonra oldukça mutluydu. Onun açıklamalarını da bir dinleyelim.
6: Tezza che non avevamo avuto in precedenza.
7: 9 numara 3 gol atıyorsa harika bir şeydir. Eğer üstüne savunmaya yardım ediyorsa, geri koşuyorsa bu müthiş bir şeydir. Takım için bunu yapıyorsa. Kendisi biliyorsunuz geçen hafta Zalgiris maçında da oynadı. Bugün de oynadı. Çünkü kondisyonun artması gerekiyor. Kondisyonun artarsa çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu olacak. Bugün aynı zamanda çok soğukkanlıydı kale önünde. Güzel goller attı ve bugün aynı zamanda bu bitiricilik kabusumuzu kırdığım için mutluyum. Maçı hatırlıyorum. Onunla beraber Fiorentina'da inanılmaz 6 ay geçirdik. Gerçekten müthiş oynuyordu o dönemde. Takım çok iyi oynuyordu aynı zamanda. Ve bizi golleriyle o dönemde taşımıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Zaten sonra da Juventus'a transfer oldu. Vlahovic çok aç bir oyuncu ve bunun altını çizmek istiyorum. Genç bir oyuncu ve kendini çok göstermek istiyor. Bu formayla çok güzel işler yapmak istiyor. Bu formayı çok iyi şekilde terletmek istiyor. Ve bugün de attığı 3 golde aslında daha önce onun için söylediklerimin gösteriyor. Yani doğru olduğunu gösteriyor bence. Umarım bu kondisyonu devam eder. Kondisyonu hatta daha da gelişin. Çünkü onun kondisyonu bizim için önemli ve böyle olursa bence çok daha fazla gol atacak. Umarım aynı zamanda bu açlığını asla kaybetmez. Çünkü ben de açım, o da aç, oyuncuların hepsi aç, kulüp çok aç, bütün staffım, çalışanlar, herkes çok aç ve bizi bu açlık hedeflere götürecek. Bu hedefler bizim için çok önemli. Takımın iki mağlubiyetten sonra gösterdiği reaksiyonu çok beğendim. Çünkü iyi bir takım, büyük bir takım, zor zamanlarda gösterdiği reaksiyon da bence iyi ve büyük bir takım olur ve bence bugün bunu başardık. Özellikle ilk yarıdaki oyun, ilk yarıdaki oyundan çok mutluydum. Gerçekten büyük takım gibi oynadık. Özellikle bitiricilik bölümünü, bitiriciliğimizi bugün gösterebildiğimiz için çok mutluyum. Bugün goller attık, o yüzden gerçekten bizim için çok iyi oldu. Ama hep dediğim bir şey var, bir maç kötü gittiği zaman onu artık geçmişte bırakıyorsunuz, unutuyorsunuz. Bu maçı da artık geçmişte bırakıyoruz. Bu maç da artık bitti bizim için. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Kendisi çok büyük bir yetenek olduğunu söyleyebilirim. Eğer böyle çalışmaya devam ederse, eğer kendisine inanmaya böyle şekilde

0: Devam ederse, eğer böyle daha da gelişmeye devam ederse bence çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kaliteli, çok büyük bir kaliteye sahip. Aynı zamanda fizik gücü de çok ekstra olduğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde asla kaçırmıyor ve başarılı asist de yapıyor. Ve bence yakın zamanda da gol atacağını düşünüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Asla konsantrasyon düşürmemesi gerekiyor. Çünkü bu takım konsantrasyon düşürdüğünde bugün ne olduğunu gördük ve bizim asla konsantrasyonu düşürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde onu da düşürmemesi gerekiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve umarım böyle devam eder. Eğer böyle devam ederse hem kendisi için aynı zamanda hem takım için çok iyi olacağını düşünüyorum. Onunla konuşuyorum, onunla sık sık konuşuyorum ve ona diyorum bence bu sezon senin bizim başrol oyuncularımızdan biri olması gerekiyor. Çünkü gerçekten idman performansı ve maç performanslarından çok mutluyum. Umarım performansı devam ettirir ve daha da gelişir. 3 kulvardayız bu sezon. Buradaki en zor şey nedir aslında? Dinlenmedir, rejenerasyon ve dinlenmedir. Çünkü herkesin %100'de olması bu dönemlerde zor oluyor. Bu yüzden de herkesin takımda olması gerekiyor. Herkesin hazır olması gerekiyor %100. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Herkesin fırsat bulması gerekiyor. Radyo Spor.
1: Evet, Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Beşiktaş'ı ilk bölümde konuştuk ama işlerin yolunda gitmediği bir takım var ki o takımda. Trabzonspor, biraz Trabzonspor'daki son durumu da ben merak ettiğim için arkadaşımız Nurgül Günaydın'a bir bağlanalım istedim. Onun da 10 dakikalık kısa bir zamanı var. Hemen görüşlerini alacağız. Nurgül merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Selamlar, hoş geldin yine. Nurgül.
2: Merhaba, hoş buldum, merhaba.
1: Nurgül, biz seni her zaman enerjik bir insan olarak biliyoruz ama enerjin tükenmiş gibi.
2: Kesinlikle, yani.
1: Niye böyle oldu?
2: Dün sanki hani sahada o koşturan bendim. Tabii ki koşturduk. Biz de çok koşturduk. Sıcak havanın da etkisi çok var. Tabii gece saat 2:30'larda varabildik ancak otele. Hem yorgunluk gün içinde de çok sıcak bir Diyarbakır havası karşıladı bizi. Vakitte 21:30'a kadar da vakit geçiriyorsunuz mecburen bir şekilde. Onlar biraz yordu açıkçası. Tabii maç önü yayınları falan da yaptık ama tabii maç
1: en çok Trabzonspor yormuş seni.
2: En çok o yordu açıkçası, onu da söyleyeyim. Gerçekten dün ben hiç arkadaşlarla da onu konuştum. İnanın 15 yıldır hiç böyle bir yılgınlık, bezginlik, yorgunluk ne derseniz deyin adına. Tabii şey de var, yani böyle bir hüsran, hayal kırıklığı da var. Sonuçta bu takımı takip ediyorsunuz. Bu sizin işiniz. Biz de hayal kırıklığı yaşadık dün açıkçası sahada gerçekten. Yani o daha çok yordu. Skordan bağımsız söylüyorum. Yenilebilirsiniz ama takip ettiğiniz biz de taraftarıyız. Yani bunu saklayacak bir şey de bulmuyorum, görmüyorum. Yani orada ortada reaksiyon veren bir takım görmeyince, mücadele eden bir takım görmeyince o kadar şaşalı, o kadar gösterişli bir başlangıç, o kadar büyük transferler, o kadar büyük hayaller, taraftarın da bir anlamda sesi oluyorsunuz. Dün arkadaşlarla da çıkışta Mikson alanında konuştuk. Gerçekten benim açımdan çok Diyarbakır, ilk kez geldim hayatımda Diyarbakır'a. Hatta gelirken havalimanına şey çektim, fotoğrafını, dedim ki mümkünse bir daha görüşmeyelim. Uzun süre bir görüşmeyelim mümkünse.
3: Peki ya şimdi bu istifa olayının oyuncuları biraz kendine getirmesi gerekiyor. Olumlu yönde söylüyorum bunu. Onunla ilgili ortada hiçbir görüntü göremedim sahada. Bu mutlaka dikkat çekmiştir.
2: Kesinlikle öyle. Ama hemen onun öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim size. Sıcak bir bilgi belki. Şu anda Trabzonspor Yönetim Kurulu, edindiğimiz bilgiler o yöndeki bir değerlendirme toplantısı yapıyor. Bir karar çıkacak. Biz de aslında o kararı bekliyoruz.
1: Yol ayrımı olabilir mi?
2: Olabilir. Onu söyleyeyim size. Yani o da beklenen kararlardan bir tanesi diyebilirim. İhtimallerden bir tanesi de o. Hatta ben az önce de bir çok şeye sordum. Hani bu konuyu biraz daha hakim birisiyle konuştum. Evet dedi. Ciddi mi dedim? Ciddi dedi. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Şu anda bir değerlendirme toplantısı yapıyor Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu. Edindiğimiz bilgiler bu yönde. Ve bir yol ayrımının olması da muhtemel. Tabii bize söylenen bu.
1: Peki bu transferleri Fatih Tekke yapmadı mı? Şimdi bir karışıklık olmaz mı sezonun başında yol ayrımı?
2: Yani şöyle, tabii ki Fatih Tekin istediği isimler, hani onay vermedi, hiçbir isim transfer edilmedi. Ama taraftarın da tepkisi var artık. Mesela sosyal medya baktığımızda işte Fatih Tekin'i çok destekleyen, Fatih Hoca'yı sonuna kadar onunla yürümesi gerektiğini söyleyenler bile artık döndü yani. İnanılmaz şekilde hocanın artık sahada takımı yeterince kaldırabilecek bir oyun ortaya koymamasından şikayetçi tepkiler en çok da buna. Dün mesela maça baktığımızda işte 1-0'dan sonra skor 1-1'e geldi. Trabzonspor son 3-4 maçın hep aynı şeyi yapıyor. Yani işte Ahmet Spor rakibi ısıran, koşan, daha çok isteyen, daha çok mücadele eden, daha çok şut çeken, daha çok arzu eden taraf. Ama Trabzonspor'da sadece bir tek gol attıktan sonra geri yaslanan, işte hani sanki bunu korumaya çalışan, sahada isteksiz bir oyuncu grubu vardı. İşte dediğiniz gibi işte transferleri Fatih Tekke yapmadı mı? Tabii bu sezon yapılanların hepsini onayda veren Fatih Tekke'dir. Yönetimin de, scout ekibinin de bulduğu isimlerin hepsi Fatih Hoca'nın eleğinden geçmiştir.
1: Peki mutlaka hocanın teşhisi ne? Takım niye bu kadar kötü oynuyor? Hocanın yani, bir teşhisi var mı?
2: Hocanın teşhisi ya, zaten dün akşamki ifadelerine baktığımız zaman onun sözlerinden ancak hareket edebiliyoruz. Ne dedi işte? Takım oyunu kontrol edemedi, beklenen reaksiyonu veremedik. Yani bizim bildiğimiz, bizim de söylediğimiz şeyleri söylüyor. Yani Anderson'un daha istekli oynadığını söylüyor. Hı-hı. Özellikle French Baroche yenilgisinden sonra oyuncuların bir reaksiyon, o da bekledi. Biz de bekledik açıkçası. Çünkü öylesine bir hezimet gibi bir mağlubiyetten sonra, hani dünkü maçta hatta sağ kenarında şunu konuştuk birkaç isimle. Trabzonspor belki 2-0, belki 3-0, hani böyle farklı bir skorla galip gelirdi ama yani sadece taktik değil hocanın oradaki teşhisi. Oyunun kontrolü, enerjisi, işte hani kendi ifadesiyle reaksiyon eksikliği, bunları söylüyor. Ha, çözüm ne? Çözüm artık bana göre de teşhisten çok uygulamada. Yani kadronun tamamlanması gerekiyor. Evet, eksikler var ama mevcut oyuncu grubuna baktığımız zaman onlardan daha çok yani yüksek tempo mücadele almak zorunda hoca. Çünkü kadro maliyetine baktığımız zaman her maç öncesi artık Trabzonspor'un kadro maliyeti ve rakibin kadro maliyeti karşılaştırma yapılıyor. Arada gerçekten inanılmaz bir uçurum var.
1: Ama şöyle, şimdi burada ben hocayı eleştireceğim. Yüksek tempo diyor, Fabinho evet, gelir gelmez ilk 11'de sahada. Ben bunu hiç anlamadım mesela. Hiç yani, antrenman yapmadı ki Fabinho. Sezon başı antrenmanı.
2: Sadece evet, sadece French Baroş maçına götürülmedi ama bu maçta bu maça kadar yaklaşık 3, çok fazla da değil sanıyorum, en fazla 2 ya da 3 bir rejenerasyon var, bir de taktik antrenmanı var. 2 antrenmanla belki 3 olabilir orada bizim kaçırdığımız. Ama yani fiziksel olarak %100 hazır görüntüsü vermedi.
1: Vermedi.
2: Yani zaten yeni katılan bir oyuncu, takımla uyumu var, maç ritmini oluşması var. Bunlar zaman alacak. Yani o maç ritmini yakalayabilmesi zaman alacak. Ama şu aşamada yani orta sahadaki işte bütün problemleri tek başına onun orada çözmesini beklemek de bana göre haksızlık olur yani.
3: Peki bu toplantının süresi ne? Şu anda başlamış mı?
2: Evet, devam ediyor.
1: Şu peki anda devam ediyor. Ya ben şahsi görüşüm, hiçbir bilgim yok ama bugün böyle bir toplantının yapılacağını ve bir karar çıkacağını zaten öğrendiğim için seninle konuşmak istedim yayında. Ben büyük ihtimalle bu saatten sonra bir dikiş tutacağını düşünmüyorum. O istifa evet, da bir özgüvensizlik, yani bir güvensizlik doğurdu arada. Yeni evet, teknik direktör kararı çıkarsa yerli mi olur, yabancı mı olur, bir aday var mı?
2: Ben yabancı olacağını düşünüyorum. Hatta belki yönetimin yani bu konuda bir B planda olabilir. Yani ihtimaller üzerinden konuşuyorum. Ben yabancı olacağını düşünüyorum. Kendi, bu da benim şahsi düşüncem. Tabii bunlar konuşuldu. Yani French Baroş maçındaki istifası biraz ortamı da gerdi, demoralize oldu takım da öyle. Keşke şimdi şunu söylüyor, yani taraftar da şunu söylüyor, o gün değil de keşke hoca bugün istifa etseydi. Yani o maç çoktaki, o maç sonrası istifası çok anlamsız oldu bana göre de. Ya ben katılıyorum yani, ben oradaki istifayı, Avrupa arenasında oynadığımız bir maçtan sonra istifa etmek çok da bana göre de doğru değildi. Hadi dün akşam olsaydı daha mantıklı bulabilirdim ben de.
3: Ya bu sezona böyle kabusla başlamak enteresan olmadı mı Nurgül?
2: Kesinlikle. Çok enteresan. Yani
3: hiç kimse ne olduğunu anlamadı şu anda.
2: Yani kabusla kimse, insanlar hiç kimse ihtimal vermiyor. Şimdi artık şunu söylemeye başladı insanlar. Yani Salah gibi bir oyuncunuz var. Salah da artık oyunda çok fazla kalarak artık eziliyor yani. Yıldız oyuncunuz. Yani Salah da dün ne yapsın? Mesela takımın istatistiklerine

0: baktığınız zaman şut çeken isim, işte biraz daha öne çıkan isim, hatta oyunun tamamına baktığınız zaman işte istatistiklerde oyunun hakimi Trabzonspor, ama bunu şeye, sahaya yansıtamadı, skora yansıtamadı. Çok enteresan, çok büyük hayallerle, hatta işte Salah'ın geldiği dönem işte Başkan Ertuğrul Doğan'ın ifadeleri, söylemleri, Fatih Tekin'in biraz daha belki bu yıl hani o 1 ile 4 arasında olacağız ifadesini de değiştirecek diye düşündük biz de. Hani artık daha iddialı konuşur. Çünkü taraftar da bunu bekliyor. Daha iddialı konuşan bir hoca, daha böyle zirvede olacağını mesajını veren bir hoca beklentisi vardı. Ama Fatih Hoca da bir, sanki böyle hep bir moralsizlik, hep böyle bir moral bozukluğu, değişik bir psikolojide hoca, bilemiyorum. Yani işte kadro zayıfken kadronun zayıflığından yakındı. Hatta hatırlıyorsanız sanıyorum Türkiye Kupası finaliydi işte, ya da yarı finaliydi Galatasaray maçı, teknik direktörü Okan Buruk'la sohbet ederken işte şey yaparken, tabii ki dedi senin kadron çok iyi, kilo aldın, ben dedi çok zayıfladım işte, çok
1: 10 kilo verdim demişti.
0: 10 kilo verdim ama şimdi de size iyi bir kadro veriyorlar, şimdi de tam kovulmalı kadro diyorsun yani.
1: Evet, evet.
0: Yani.
2: Sevgili bakalım Nurgül, ne olacak. Çok teşekkür ederiz Nurgül.
1: Zamanın yok, daha fazla bekletmeyelim seni. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında daha uzun görüşmek üzere ama sanıyorum bu akşam birazdan belki de yönetim açıklamayı yapacak.
2: Evet. Peki, teşekkürler.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizleri de haberdar edersin sevgili Nurgül. Tabii ki. Sağ ol.
0: Tabii
1: teşekkür
0: ki. Tabii ki. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet sevgili Nurgül'e bağlandık. Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşımız. Ben ilk defa Nurgül'ü bu kadar moralsiz, doğru, enerjisi düşük gördüm Ercan abi. Bayağı morali bozuk oldu.
2: Evet, 5 ve 6. haftanın programı da belli oldu ligde. 6. hafta yine büyük bir maç var. 19 Eylül Cumartesi saat 20'de oynanacak Trabzonspor Galatasaray. Onu da not olarak verelim.
1: Evet. Bu arada Galatasaray'da Leipzig'le anlaştı. İsmi çok zor bir futbolcu Elie Chadel

0: Biçyabu Ercan abi.
1: Biçyabu. Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Sağlık kontrolü yapılacakmış oyuncuyla ilgili.
0: Sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor oyuncu.
1: Evet.
0: Bu akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.
1: Deniz de geldi bugün.
0: Aynen. Deniz Gül bugün İstanbul'a indi zaten. Bu oyuncu da 23 yaş altı kontenjanı için anlaşmaya varılan bir isim. Şadel Biçyabu Ercan abi.
1: Biçyabu.
0: Zor isim. Bu hani... Ugochuk bundan daha zor isimli bir oyuncu.
1: Biçyabu de, ama Biçyabu denilebilir. Ugochuk bu biraz daha tabii maçın içinde yorabilir.
0: Bana da o kolay geliyor. Biçyabu evet belki alışmak lazım.
1: Biçyabu bak alıştım bile.
0: Birkaç kere tekrar etmek lazım. Hayırlı olsun diyelim Galatasaray için. Galatasaray son günleri hep bekleyeceğiz demişti. Son günlerde de bayağı bir gaza bastı. Sarı masadalar belli ki arka arkaya transfer ya haberleri.
1: Leao transferi lig için de önemli.
0: Çok büyük transfer. Konuşacağız Leao'yu. Çok büyük transfer bence. Şimdi bir dinleyicimiz de evet Nurgül abla çok moralsiz demiş. Evet onu fark ettik biz de zaten. İlk defa dediğim gibi ben sevgili Nurgül'ü böyle gördüm ama tüm maçı izledim Ercan abi. Tahmin ettim senin Beşiktaş maçında daha fazla kalacağını.
1: Evet.
0: Ben şunu anlamadım. Yani niye aynı saatte oynandı iki maç?
1: Ben o işi bir türlü anlayamıyorum. Ya şimdi haftanın sonucu merakla
0: beklenen iki maç.
1: İki tane maçı var.
0: Evet.
1: Niye bu maçı ikiye bölüyorsunuz? Ya birini
0: 7'de oynat, birini 9'da oynat.
1: Evet.
0: Çok zor bir şey değil.
1: Neden?
0: Aynı anda.
1: Ya bilmiyorum kulüpler mi istemiyor?
0: Yok canım kulüpler.
1: Ve böyle, pazartesi
0: böyle bir şey mi dememiştir canım. Pazartesi evet. Ya Diyarbakır'da yani 7'de mesai de bitmiş olur. Herkes tribüne de gelmiş olur.
1: Du.
0: Olurdu yani. Hı-hı. Diyarbakır'da 7'de oynat. İstanbul'da hadi 9'da oynat. Hani trafik var daha 21, yoğun.
1: 21.30'da oynat işte.
0: Ya tamam. 21.30'da oynat fark etmez. Oynatabilirsin ama niye ikisi aynı saatte
1: ben
0: başlıyor?
1: Ben aynı anda nasıl seyredeceğim ikisini birden?
0: Ya ben ikisini de seyretmek istiyorum. Ben mesela Diyarbakır'da yaşayan bir Ahmet Spor taraftarıyım ama aynı zamanda Beşiktaş sempatizanıyım belki.
1: Mesela?
0: Mesela.
1: Değil mi?
0: Ya tabii olabilir ki böyle çok insan vardır.
1: Beşiktaş da sever, izler.
0: Evet, Beşiktaş'ı izlemek istiyorum. Ahmet'i de izlemek istiyorum. Niye izleyemedim ben? İş bilmezdik.
1: Olmadı, olmuyor böyle.
0: Yani Türkiye'de evet, az önce bir ifade kullandım. Burak çok sevdi. Yani iş bilmezdik, iş olmuş diye.
1: Niye gerçekten öyle. Bu kolaylık olması lazım. Hem futbol severler için de iyi.
0: E tabii canım ben otururum 7'de maçımı izlerim. Sonra bir çayımı kahvemi koyarım. İkinci maçımı izlerim. Sonra hanımla kavga ederim. Niye
1: ya
0: bu kadar
1: ayrı,
0: maç izliyorsun?
1: 7'deki maça oturursun diyelim. O maçın devre arasında hemen yemeğini yersin.
0: E tabii tabii yani o. E bir de bu
1: güzel
0: kadar
1: çayını da içtikten sonra ya da kahveni.
0: Bir de şey hani o kadar para da istiyorsunuz ya hani. Tamam ben paramı ödüyorum. Maç izlemek istiyorum. Aynı saate koymuşsun.
1: Ya aynı saatte olmaz ki o iş.
0: Ya bunların da çözülmesi lazım artık. Bilemiyorum ya Türkiye'de. Bu kadar basit şeyler niye bu kadar zorlaştırılıyor?
1: Ha sezon sonu da değil. Hani sezon sonu iki takım diyelim ki potada. Diğer ikisinden biri belki düşmeme mücadelesi veriyor. Hani o zaman aynı saatte başlatıyorlar ya. Hı hı. Şimdi sezon başı taraftara bu güzelliğin yapılması lazım. Futbol taraftarlarına.
0: Geçen Almanya'dan bir maç anlattım Ercan abi. Alman spiker diyor ki maç saati 15.30 Almanya için. Türkiye'de 16.30. Almanya için çok özel bir saattir diyor. Bu saat dilimi diyor çok izlenir diyor. Çok özeldir diyor. Taraftar da diyor çok sever mesela 15.30.
1: Hmm.
0: Türkiye'de niye her maç 9.30'da olmak zorunda ki? 21.30'da olmak zorunda ki?
1: Sence hiç Türkiye'de böyle bir genel kamuoyu taraftarlar arasında kamuoyu araştırması yapılsa saatler sorulsa 9.30 diye bir rakam çıkar mı?
0: Çıkmaz. Ortaya? Ya 9.30 nedir milletin artık yatmaya hazırlandığı saatler onlar yani. 9.30.
1: Ha 9.30'da şimdi evet. Evdesin. Evde baktı bir sürü insan var. Hı. Evde diyelim ki hadi bir televizyon var.
0: Evet. Bizde öyle mesela.
1: Büyük ekran bir tane. Hı. O saatte belki eşin diyor ki ya ben şu kanalda dizi var.
0: Hı.
1: Ne diyeceksin? Ve çocuklar da diyorlar ki biz de dizi seyretmek istiyoruz. Ne yapacaksın?
0: Ne yapacağız?
1: Kendine küçük bir televizyona mutfakta oturacaksın. Ne yapacaksın?
0: Öyle durumlarda ben telefondan izliyorum. Telefon ekranından yani öyle.
1: Ya yapacak bir şey yok. Bilgisayar. Değil mi? Ya da ufak bir televizyon, ufak ekran bir televizyonda. Mutfakta seyredeceğim maçı.
0: Çok geç Ercan abi. Bir de pazartesi 21.30 iki maç koymak çok mantık dışı geldi bana.
1: Yani bu konularda bence taraftarları da yönelik sorular sorulmalı. Yani siz neyi istiyorsunuz? Hangi saati? Bir genel araştırma yapılması lazım.
0: Türkiye'de hep biz daha iyi biliriz mantığı var. Sorulmaz. Kimseye sorulmaz. Maalesef. Şimdi Fatih Tekke Pina'yı niye kesti diyor.
1: Pina belki yorulmuştur.
0: Geçen sene en çok o besliyordu diyor onu açıyor. Ya zaten sezon başında bir sıkıntı var. Ben hiç o enerjiyi de görmedim Fatih Hoca'da. Onu da anlamadım.
1: Onu açıda yani. Da bir sıkıntı
0: onu var. Onu açıda da var. Yok yani bir ölü toprağı var takımda. Bunun çözülmesi lazım. Büyük ihtimalle bir yol ayrımı olacak diye düşünüyorum ben. Bir bilgi değil bu. Çünkü az önce Nurgül de söyledi. Tahmin. Bir toplantı var. Şu anda her karar çıkabilir. Buna hazır olmak lazım dedi. Ama ben bir yol ayrımına gidilebileceğini düşünüyorum. Daha yüksek bir ihtimal olarak görüyorum yol ayrımını. Çünkü bir toparlanma emaresi görmüyorum. Enerji yok Ercan abi Trabzon'da. O enerji kaybolmuş.
1: O enerjiyi bulamıyorsun.
0: Ki Karadeniz fırtınası deriz. Enerjiden dolayı deriz. Enerji yok
1: evet.
0: Trabzon'da. Böyle bir sıkıntı var.
1: Fırtına değil rüzgar bile esmiyor şu anda.
0: Hiç. Hiç Meltem yok. Sıcağı düşündük tabii ya 7 diyoruz zaten. Biz de 12'de oynatın demiyoruz. 7. 7'de oynatabilirler. Ya Almanya'da sıcak değil mi? Diğer ülkelerde de sıcak. Oynatıyorlar. 12'de maç oynanıyor.
1: İngiltere'de.
0: Oynanıyor ya. Oynanıyor.
1: Cumartesi pazar saat yarım Türkiye'de oluyor. 2.30. Yani. Halbuki İngiltere'de saat yarımda maç var Premier Lig'de.
0: 7 ile 9 arasında olsun bir derece fark. Hadi 2. Çok mu değişti?
1: Bence derece farkı bile olmaz.
0: O zaman 7 ile 9 arasında. 9'da da oynatmayalım. 12'de oynatalım. Gece yarısı daha da serin olur.
1: Ya gece serinliği.
0: Öyle bir şey var mı? Amerika'da Dünya Kupası oynandı ya ne sıcaklarda.
1: Değil 40 mi? Derecede.
0: 40 derecede Dünya Kupası oynandı.
1: Biz çölde kamp yaptık.
0: Çölde kamp yaptık.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.

Şimdi 7 numaralı Victor Edik de kulvarına girdi. 2 numaralı Canin Arda box dışındaki son tay. O da şimdi kulvarına yöneltildi. İki numaralı Canin Arda da yerini almak üzere.

2 numaralı Can Linar'da da kulvarında Tyler hazır. Tüm Tyler'ın ayakları yere düz bassın. Tyler start hakeminin emrine girdi. Start verildi. Koşu başladı. İki Tay geç başladı yarışa. 1 numaralı Bayır Kağan yaklaşık 8-10 boy kadar. Yine 7 numaralı Victor Edik de 6-7 boy kadar geç başladı koşuya. 3 numaralı Emanet yarışa hızlı başlayan isim oldu. Farkı 3 boya kadar çıkardı. İkinciliğe şimdi dış kulvardan 4 numaralı Mütefekkir sokulmaya çalışsa da ortada 2 numaralı Can Linar'da ve hemen içinden ikinciliğe giren 5 numaralı Şahap Başkan oldu. 5-6 boy kadar girdi 6 numaralı Time Warden. Bu safkanın 3-4 boy gerisinde 7 numaralı Victor Edict ve grubun son sırasında 1 numaralı Bayır Kağan ilerliyor. Bu sırayla Taylar son 600 metreye girdi. 3 numaralı Emanet 1 boy farklı önde. 5 numaralı Şahap Başkan ikincilikte 2 boy geride 4 numaralı Mütefekkir. Daha sonra 6 numaralı Time Warden şeklinde Taylar virajı döndü. 3 numaralı Emanet bariyer dibinden düzle önde çıktı. Orta kulvardan 5 numaralı Şahap Başkan'ın bariyer dibinden 6 numaralı Time Warden'ın ortadan da 4 numaralı Mütefekkir'in atakları var.

0: 3 numaralı Emanet koşunun liderliğini sürdürüyor, fark 4-5 boy kadar. 5 numaralı Şahap Başkan ikincilikte farkı azaltmaya çalışsa da 3 numaralı Emanet farkın erimesine izin vermiyor. Son metrelerde de rahat 3 numaralı Emanet, 3 numaralı Emanet koşuyu kazanıyor. Ve 6 numaralı Time Warden ikinci ve 5 numaralı Şahap Başkan ikincilik için aynaya yakın geçtiler. 4 numaralı Mütefekkir dördüncü, 2 numaralı Canlinar'da da koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Emanet dördüncü koşuyu Eray Çizik'le kazandı. 8 numaralı My Star Plum start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Bir son dakika gelişmesi. Jadon Osterwold'e ameliyat edildi.
6: Geçmiş olsun.
5: Fenerbahçe'de ve Aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Osterwold'e
6: bayağı uzun bir süre.
5: Evet, yani Eylül, Ekim, Kasım 3 ay en az sahalardan uzak kalacak. Jadon Osterwold'e 2 sezon önce de bir bağ sakatlığı yaşamıştı. Yine uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Osterwold'e ameliyat edildi. Son dakika gelişmesi olarak duyuralım dinleyicilerimize. Aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Şu Jadon Osterwold'in geçmiş olsun.
6: Şimdi bu haberleri hatırlıyorsun değil mi? Şu var, bir ay sonra sahalara dönecek deniyordu.
5: Deniyordu evet.
6: Roma'ya gitti.
5: Sağlık
6: Roma
5: geçti.
6: Sağlık kontrollerini 2 güne yaydı. Çok tehditler yaptı. Hı-hı. İleri aşamada. Ve ondan sonra vazgeçtim ben dedi.
5: Evet.
6: Ya bu bir ay sonra ameliyat olması olmamış bence açıklama.
5: Evet. Yani orada Roma kendini garantiye aldı. Ve Jadon Osterwold'e transferinden vazgeçmişti. Osterwold'e yeniden dönmüştü. Galatasaray'da da bir çiha bu gece saatlerinde İstanbul'da olacak Ercan abi.
6: Yarın stoper.
5: Stoper. Her iki pozisyonda da oynayabiliyor bu arada. Hem sağ hem sol stoper. Paris Saint-Germain altyapısı 21 yaşında. Demokratik Kongo kökenli Fransız oyuncu, 1.96 boyunda. 2029'a kadar Leipzig'le sözleşmesi vardı. Galatasaray satın alma opsiyonunu kiraladı oyuncuyu. Transferle ilgili detayları tabii ki açıklayacaktır sarı kırmızılılar. Kiralama bedeli nedir, maaş nedir, opsiyon nedir, bunları ilerleyen saatlerde herhalde netleştirmiş oluruz. Bizde 15 milyon euroya almıştı Leipzig Paris Saint-Germain'den 2023 yılında, 3 yıl önce. Şu anki piyasa değeri de 18 milyon euro.
6: Ya pek piyasa değeri artmamış. Bu tabii sürekli oynayan bir oyuncu değil.
5: Hı hı.
6: Ana sebeplerden biri bu. Ama savunmada bir alternatif olarak yer alacak. Hep beraber oyuncunun Galatasaray ile ilgili sahaya çıktığı zaman neler yapabileceğini şans bulduğu anda daha net olarak söyleyebiliriz.
5: Şimdi Yusuf Akçiçek gündemi vardı.
6: Olmadı.
5: Galatasaray'da, hatta bugün sabah saatlerine kadar haber beklendi Yusuf Akçiçek'ten. Demek ki olmadı o transfer. Çünkü Yusuf Akçiçek ile anlaşmıştı, kulübüyle anlaşmıştı ama onlar Zeze'ye gitmişlerdi Ercan abi.
6: Evet.
5: El Hilal Zeze'ye gitmişti. Zeze'nin şöyle bir şartı varmış. Zeze ben ilk 11 oynamazsam gelmem çünkü ben oynamak istiyorum demiş. Muhtemelen bu konuda bir sıkıntı yaşandı diye düşünüyorum ben.
6: Şimdi 11 garantisi tabii vermek kolay değil.
5: Hı-hı.
6: Bir oyuncu transfer ederken 11, sen mutlaka banko 11'de oynayacaksın diye bir garanti takımın içindeki huzursuzluğun artmasına yol açar.
5: Evet.
6: Futbol rekabetçi bir oyun. Bu yüzden de o Zeze işi olmamış.
5: Zeze olmayınca Yusuf Akçiçek de herhalde görünen o ki takımında kaldı. İlerleyen dakikalarda bir değişim olur mu Bilmiyorum yeniden gündeme gelir mi? Hala transfer devam ediyor çünkü ülkemizde. Ama son durum bu. Yusuf Akçiçek'ten ben bir Bastoni yaratacağım diyordu. Inzaghi orada da herhalde beklentilerini Yusuf karşılayamadı diye düşünüyorum. Evet. Yani bir Inzaghi çıkmadı Yusuf Akçiçek'ten. Ya da en azından şimdilik.
6: Bastoni. Evet.
5: Bir Bastoni çıkmadı anladığım kadarıyla. Şimdi geçen seneki performansına baktım. Bichiabu'nun 11 maç oynamış Ercan abi. 654 dakikası var. Kupada da 92, toplam 746 dakika süre almış. 21 evet, yaşındaki stoper.
6: 21 yaşında 11 maç. Yine şans buluyor Bundesliga'da.
5: Evet.
6: Fazla değil ama.
5: Evet. 11 maç süre almış. Golü asisti yok. Zaten bir stoper kendisi. Ama çok yüksek bir stoper. Her iki mevkide de oynayabiliyor. Hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor. Bunu söyleyelim. 1.96 boy. Fizikli bir oyuncu. Sadece geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir sakatlığı vardı. 4 maç kaçırdı. Hı hı. Bunun dışında da 8 maçta ilk 11'i var. 30 maçta kadroda. 8'inde ilk 11. 3 maçta da sonradan oyuna giriyor. Kadroda olup oynamadığı maç sayısı 19.
6: Şu var. O istikrarı ve çalışmadan memnun kalmışlar ki hep kadroya alınmış.
5: Hep kadroda var. Evet.
6: Yani 19 maçta kadroda olması bence önemli.
5: 3 kupa 11 lig maçında toplam 14 maçta süre almış. 746 dakikası var 2025-2026 sezonunda. 2024-2025 sezonuna bakıyorum. Çünkü o geldiği ilk ikinci sezon. Orada Bundesliga'da 21 maçı var Ercan abi. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçı var. Kupada 3 maçı var.
6: 21-25 maç.
5: 25.
6: Bir de kupayı hesaplıyor. 29 maç.
5: 28 maç.
6: İyi, gayet iyi.
5: 1600 dakika 2024-2025 sezonunda Bundesliga'da. Sakatlıklarına bakıyorum. Bir maç kırmızı kart cezalısı. 3 maçta da sakatlık dolayısıyla oynayamamış. İlk sezonuna bakayım. Leipzig'teki ilk sezonu Bichiabu ne yapmış? 6 maç oynamış. İlk sezonunda ki o zaman 18 yaşında henüz.
6: 6 maç 18 yaşında, yine şans bulması önemli de. 90 sonra dakika. Yüksek bir süre buluyor. İşte Galatasaray almadan önce o sürenin biraz sayısı şu anda düşük.
5: Evet, yani ikinci sezonu yüksek, üçüncü sezonu yine düşmüş süreleri.
6: Evet.
5: Demek ki o beklenen çıkışı yapamadı. Bichiabu bakalım burada bu çıkışı yapabilecek mi? Hayırlı olsun diyelim.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Reklam.
7: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Radyo Spor. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün farklı bir gündem maddemiz de var. Şu anda telefon hattımızda spor hukukçusu Sayın Emin Özkurt var. Emin Bey merhaba.
12: Merhaba, yayınlar.
6: Hoş geldiniz Emin Bey yayına.
12: Hoş bulduk, merhaba. Merhaba Ercan Bey.
5: Evet, şimdi dinleyicilerimiz de şaşırmış olabilir. Hukukla ilgili nasıl bir konu var gündemde diye hemen sorumu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi federasyonun uzun süre boyunca değiştirmeyeceğim dediği bir kural vardı. 10+4 kuralı, lig başladı 2 hafta geçti. Transferin bitmesine 1 hafta kala dedi ki bir de artı 2 ekliyorum ben buna dedi. Türkiye Kupası'nda oyuncular oynasın, Avrupa'daki takımlarımız da oynatabilir bu oyuncuları dedi. Bunun nedenini de işte milli sermaye yurt dışına işte para çıkmasın, kulüplerimizde kalsın, boşu boşuna sözleşmeyi feshetmesinler oyuncuları göndermek için böyle açıkladılar. Peki bunun FIFA'da veya CAS'ta bir karşılığı var mı?
12: Şimdi bu talep Kulüpler Birliği'nden geldi biliyorsunuz.
5: Evet.
12: Özellikle çeşitli kulüpler aşırı bir ısrarla bu kuralın değişmesi için canhıraş bir çaba sarf ettiler. Fakat önerdikleri, yani Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu bu talep spor hukuku penceresinden değerlendirdiğimizde son derece kritik bir tabloyu bize önümüze koyuyor. Çünkü bildiğiniz üzere Kulüpler Birliği Süper Lig'deki 10+4 yabancı kontenjanının korunmasını, buna ilave olarak da 2 yabancı futbolcunun daha yalnızca Türkiye Kupası maçlarında kadroya yazılabilmesini talep etti. Evet. Buradaki temel gerekçeleri de transfer dönemi kapandıktan sonra kadro dışı kalan oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı feshetmekten kaçınmalarıydı. Biraz daha alan almalarıydı. Hı-hı. Şimdi Kulüpler Birliği'nin gerçek ve ciddi bir risk yönetmeye çalıştığı açık ama önerilen bu yöntem spor hukuku açısından hedeflenen amaca hizmet etmeyecektir. Aksine kulüplerimizi ve ülkemizi uluslararası spor kamuoyunda hem ekonomik hem de hukuki açıdan ciddi potansiyel zararlara uğratma riskini barındırıyor. Niye mi? Çünkü çok açık FIFA'nın kuralları var. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve CAS'ın yerleşik birçok içtihadı var bu konuyla ilgili. Ve tutumları net. Bir futbolcunun sözleşmeden doğan hakları yalnızca maaş almaktan ibaret değil. Yani sen burada kal, maaşını ödemeye devam edeyim ancak kadroya yazmayacağım diyemezsin bir futbolcuya. O futbolcuya antrenmanlara katılmak ve resmi maçlarda da oynamak suretiyle mesleğini icra etme hakkını sağlaman lazım. Bu futbolcunun en temel profesyonel haklarından bir tanesidir. Bu doğrultuda bir futbolcunun sadece eleme usulüyle oynanan Türkiye Kupası formatında oynatılabilmesi bahsettiğim bu temel hakların ihlali anlamına gelir. Teorik olarak futbolcuya oynama fırsatı verildiği düşünülse bile kulübün kupadan erken elenmesi halinde oyuncu neredeyse tüm sezonu türbünde geçirmek zorunda kalacak. Yani bir ya da iki maç oynayarak belki tamamen türbünde geçirecek. Böyle bir tabloda futbolcu için haklı nedenle fesih yolu ardına kadar açılır. Futbolcunun sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi durumunda da kulüplerimiz son derece yüksek tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya kalır. Hı hı. Bütün o sözleşme süresi boyunca ödemesi gereken rakamı ödemek zorunda kalacağı gibi bu tazminatların ödenmemesi halinde tescil yasağı, transfer yasağı gibi ağır sportif yaptırımlar da gündeme gelebilir. Şimdi kadrosunda bu durumda birden fazla yabancı oyuncuyu bulunduran kulüpler o minvalden baktığımızda bunların sportif yükü ve mali yükü daha da artar. Asıl problem burada ne biliyor musunuz? Çok net bunu söylemek lazım. Bir kural konuyorsa beğensek de beğenmesek de o kuralı kendi işimize geldiği şekilde eğip bükmeye çalışmadan ona adapte olmamız gerekiyor.
6: Peki bir kulüp oyuncuya biz seni düşünmüyoruz, bu sezon seninle çalışmak istemiyoruz dediğinde iki tarafın bakış açısının ne olması lazım?
12: Anlaşıyor olmaları lazım. Karşılıklı bir fesih protokolü yapıp biz yollarımızı anlaşarak ayırıyoruz. Boşanma gibi düşünün. Anlaşmalı boşanmada işte şu kadar veriyorum, bu oluyor falan diye bir protokol düzenleniyor. O mahkemeye tescil ediliyor. Bu yol ayrımında da futbolcuyla kulüp yolunu ayırırken ben sana işte 300 bin euro veya 500 bin euro ya da 1 milyon euro veriyorum. O da tamam ben de ayrılmaya karar veriyorum deyip karşılıklı anlaşmaları lazım. Anlaşmadıkları müddetçe şimdi mesela bir kulübümüz ben federasyon bu değişikliği yaptı, bundan faydalanmak istiyorum. İki tane oyuncumu şeye yazmayacağım, sadece kupaya yazacağım, Türkiye Kupası'na yazacağım dediği anda, yani Futbol Federasyonu'nun düzenlemesi çerçevesinde kendini rahat hissedebilir ama kesinlikle ama kesinlikle FIFA talimatları buna müsaade etmeyecektir. Yabancı futbolcu hakkını FIFA nezdinde aramaya kalkarsa Türkiye'de Kulüpler Birliği'nin yetersiz hukuki gerekçeyle zeminini tam olarak oturtamadığı bu düzenleme bir kurtuluş reçetesi Türk kulüpleri açısından yabancı futbolculara karşı olmayacaktır. Bunu belirtmek isterim.
5: Yani anladığımız kadarıyla hiçbir işe yaramayan bir değişiklik mi oldu?
12: Dostlar alışverişte görsün. Yani dostlar alışverişte görsün. Siz talep ettiniz, biz de yaptık şeklinde bir değişiklik oldu. Ben burada federasyonu o kadar suçlamıyorum. Bu değişikliği talep etmenin hukuki zemini zayıfken talep ediyor olurken bunu yapan kulüplerin veyahut da yöneticilerin hukuk bilgisini ve spora bakış açılarını sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum.
6: Çok doğru. Boşu boşuna yapılmış dediğiniz tanımlamayı beğendim. Dostlar alışverişte görsün.
12: Öyle. Yani Kulüpler Birliği istedi, biz de yaptık. FIFA nezdinde bir geçerli olmayacak ama kural böyle kendimizce düzenledik. Ha, yabancı futbolcu buna razı olursa ne ala. Ama o zaman zaten anlaşmalı ayrılma gibi, fesih gibi, karşılıklı fesih gibi de bir yol var demektir. Bunu kullanmıyorsa, mesela bazı önemli futbolcuların bu yolla eğer Türk kulüpleri, kulüplerimiz Türkiye'deki birincilikteki kulüplerimiz veya ikincilikteki kulüplerimiz kurtulabileceğini düşünüyorlarsa yabancı futbolculardan, onlara kötü bir haberim var, kurtulamazlar.
5: Yani bunu da yüzümüze gözümüze bulaştırdık diyebilir miyiz?
12: Bulaştırmış olduğumuz çeşitli dosyalarda ortaya çıkacak. Ben öyle görüyorum.
5: Anladım. Çok teşekkürler sevgili Emin Özkurt.
6: Çok teşekkürler, iyi günler.
12: Kolay gelsin, iyi yayınlarla.
5: Sağ olun. Evet, spor hukukçusu Emin Özkurt'la son günlerin en çok konuşulan konularından birini gündeme getirdik, masaya yatırdık. Bu 10+4+2'deki o artı 2'de den elde edilmek istenen o ne bileyim işte kar mı diyeyim ya da o artı 2'den elde edilmek istenen menfaat mi diyeyim aslında pek de kulüplerimizin istediği şekilde olmayacak.
6: Ya boşa atılmış bir adım olmuş.
5: Evet, boşa atılmış.
6: Gördüğümüz kadarıyla.
5: Evet, en yetkili ağızdan bir kas hukukçusu kendisi Emin Özkurt dinledik ve bu 10+4+2'nin de pek bir anlam ifade etmediğini söyledi kendisi. Biz de sizlerle paylaşmış olduk. Nurgül Hanım'ın morali neden bozuk olmasın ki, bütün Trabzonspor taraftarının morali bozuk diyor.
6: Evet.
5: Dinleyicimiz haklı gerçekten. Yani
6: bazı gelişmeler olabilir çünkü toplantı halinde olduğu söyleniyor. Hı hı. Trabzonspor'da yöneticilerin belki bir açıklama yapılabilir. Program içinde de olursa bu, biz de değerli dinleyicilerle hemen anında bu açıklamayı paylaşırız.
5: Evet, resmi bir açıklama gelmesini bekliyoruz açıkçası. Bizler de muhtemelen,
6: olursa tabii.
5: Muhtemelen bizim yayın bitmeden önce de bir gelişme olur diye düşünüyorum. Ercan abi, şimdi Galatasaray'daki transfer gelişmesini söyledik. Genç bir Fransız oyuncuyu stoper hamlesi olarak kadrosuna kattı Galatasaray. Ceydon Osterwolde'nin ameliyatını söyledik. İtalyano'nun açıklamalarını dile getirdik. Şimdi Rios'u sormuştu bir dinleyicimiz. Rios'la ilgili bugün yaşanan bir gelişme var. Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittihad Benfica ile anlaşma sağladı. Kiralık olarak Richard Rios transfer olacak El Ittihad'a. Son haber böyle.
6: Evet.
5: Bugünkü son haber. Biz hatta haber yaklaşık 20 dakika önce düştü. Abola'da yer aldı bu haber bu arada.
6: Bu Portekiz medyasının en kuvvetli yayın organı. Hı hı. Abola. Göreceğiz.
5: Kiralama bedeli Benfica'ya 3 milyon euro ödenecek. El Ittihad'la Benfica anlaştı. Satın alma opsiyonu yer almıyor. Benfica ile sözleşmesi de 2030 yılına kadar devam ediyor 26 yaşındaki oyuncunun. Evet. Serbest kalma bedeli 100 milyon euro Ercan abi. Richard Rios'un.
6: Çok yüksek.
5: Evet. Zor onu satın alma. Dolayısıyla yok. Bir ara Galatasaray'ın son dönemde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiştir Richard Rios. Benim beğendiğim gerçekten kaliteli bir oyuncuyum.
6: Tempolu bir oyuncu.
5: Evet. El İttifak için hayırlı olsun diyelim. Türkiye gündemi kapanmış gibi görünüyor. Richard Rios'tan. Jadon Osterwolde için de İngiltere'ye gidiyor demiştik. Oradan haberler var. Bunu Sayın Cihan Kamer bugün yaptığı açıklamada söylemişti zaten.
6: Osterwolde mi Çağlar mı?
5: Çağlar. Osterwolde ameliyat oldu kaldı zaten.
6: Evet.
5: Çağlar için.
6: Sen çünkü bir an için Osterwolde dedin.
5: Ha, olabilir. Isim, benim evet. Kafamda çünkü bir sürü isim var şu anda. Evet. Bu takımın da West Ham United olduğu söyleniyor Çağlar için.
6: West Ham ama Premier Lig'de değil.
5: Evet.
6: Championship.
5: İngiliz ekibi West Ham United.
6: Geçen yıl düştü.
5: Bakalım bu transfer gerçekleşir mi?
6: Şu var mutlu olabilir Londra takımı.
5: Londra takımı. Tabii Hull City yazanlar da oldu da ben İngiltere basınında böyle bir şey görmedim. Hull City ile ilgili bir Çağlar haberi görmedim Ercan abi. İngiliz basınında.
6: Çağlar da Leicester City ile zirve yaptığı mesleki kariyerinde Atletico ile başladığı düşüşe Fenerbahçe'de de bir türlü kendine gelemedi. Hı-hı. Ve şu anda giderse ki gideceği açıklandı yöneticiler tarafından. Tekrar İngiltere'ye gidiyor ama Premier Lig'e değil Championship'e gidiyor.
5: Şimdi Galatasaray'ın yeni transferleri uçaklar arka arkaya iniyor. Deniz Gül nasıl buldun Deniz Gül hamlesini? Bir milli oyuncu.
6: Evet milli takımda şans buluyor santrafor mevkiinde. Ama tabii şu gerçeği hepimiz biliyoruz spor severler olarak. Osimhen'i al zirvede bir yere koy. Deniz Gül'ün daha çok uzun yolu var.
5: Yok yani Osimhen'le zaten kıyaslanabilecek 2-3 oyuncu var dünyada.
6: Evet. Ya bayağı uzun bir yolu var. Alternatif olarak Galatasaray takımında yer alacaktır. Fakat ondan hemen çok büyük işler beklemekte Deniz'e haksızlık olur.
5: Kupa maçlarında sık sık görürüz diye düşünüyorum.
6: Ligde bazı maçlarda Osimhen'i dinlendirmek için belki dakika 68 istediğin sonucu almışsındır.
5: Ha, skor almışsındır.
6: Yani Osimhen fazla riske girme gel dinlen deyip Deniz o tarz düşünecek bir oyuncu.
5: Hı hı. Yani çok yakın kuvvetler değil.
6: Hayır mümkün
5: Osimhen'le
6: değil.
5: Deniz Gül
6: mümkün değil.
5: Çok yakın oyuncular değil profil olarak. Tabii Deniz de elinden geleni yapacaktır ama Osimhen bambaşka bir seviye.
6: Deniz'in avantajı çok genç olması. Hı hı. Bunu iyi kullanacaktır tahmin ediyorum. Bizim Türk futbolu için de önemli tabii. Böyle santrafor eksikliklerimizin artık giderilmesi gerekiyor. Umarım başarılı olur.
5: Şimdi Galatasaray'ın yeni savunma oyuncusu Bichiabu ile ilgili Alman basınında yer alan bir haber buldum şimdi. İlk transferinde bir analiz yapmışlar Ercan abi Alman basına. Onu istersen dinleyicilerimizle paylaşayım. Diyor ki Alman basınında analizde Bichiabu sol ayağını kullanıyor. Topu iyi kullanma yeteneğine sahip. Ana mevkii sol stoper ama sağ stoperde de çok rahat oynayan bir oyuncu. Baskı altında oyun kurabilen genç bir isim deniyor. İlk
6: önemli.
5: Transferinde.
6: Şimdi solda ana yeri sol olunca en azından bir alternatif olarak değerlendirebiliriz. Abdülkerim'e değil mi?
5: Muhtemelen öyle düşünüldü. Abdülkerim'in alternatifi olarak düşünüldü. Çünkü yıllardır hemen hemen her maçta oynamak zorunda kalıyordu. Kupalar dahil Abdülkerim.
6: Üstüne inanılmaz yük bindi. Çok. Ve aradan yıllar geçiyor.
5: Yaşlanıyor.
6: Onda da yaş alıyor. İster istemez bazen ağırlaştığı anlar oluyor maçın içinde. Onu hep beraber normal. Görüyoruz. Normal.
5: Normal. O da normal artık. Kısa pasları etkili ama ters kanadada uzun mesafeli toplar atabiliyor deniyor analizde.
6: Uzun mesafeli isabetli top atan oyuncuyu ben çok beğenirim. Ya futbolda uzun pas onu usta olarak kullanan oyuncular takımları için büyük avantajdır. Efor da sarf etmiyorsun uzun pasta.
5: Ama deniyor henüz kariyerinin gelişim döneminde. Çok fazla da baskı altına almamak çok şey beklememek lazım. Analizde devam ediyor.
6: Evet.
5: Pozisyon alma, karar verme ve maç içindeki konsantrasyonunu sürekli hale getirme konularında ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Leipzig'de bazı sakatlıklar yaşadı. Tabii uzun süre ayrı kalmadı formasından. Bir kere 4 maç, bir kere 3 maç ayrı kalmış. Evet. Ama tecrübe kazanma dönemini de yavaşlatmış bu Ercan abi oyuncunun. Bu eksik kalmalar.
6: Belki bu tarz ayrı kalmalarda biraz psikolojik olarak moralmen de kendini hissetmemiş olabilir. Yani gelişimiyle ilgili.
5: Fransa'nın U17, U18, U19 ve U20 milli takımlarında 21 maçta görev yapmış. U17 milli takımıyla 2022'de Avrupa şampiyonluğu kazanmış. O takımın önemli parçalarından biri. O turnuvada 5 karşılaşmaya ilk 11'de başlamış. Finalde Hollanda'yı 2-1 mağlup eden Fransa'nın da savunmasında 90 dakika sahada kalmış. 2005 doğumlu, 21 yaşında, 95 kilo, 1.96 boyunda. Paris Saint-Germain altyapısı dediğim gibi.
6: Stoperler kaleciler gibidir. Hı hı. Yaş aldıkları müddetçe daha fazla deneyim kazanırlar. Bu evet. Bir avantajdır.
5: Evet.
6: Ya futbolun iki güzel bir mevkisidir. Stoper ve kaleci. Akıllı stoperlerin kaç yaşına kadar, ya futbol zekasını iyi kullanan stoperlerin kaç yaşına kadar oynadığını biz spor severler çok iyi hatırlıyoruz.
5: Kesinlikle. Kesinlikle.
6: Ve kalecileri.
5: Şimdi ama kafamda şöyle bir soru işareti oluştu. Galatasaray'ın bu işte Niyaga ve Ugo Chukwu'dan sonra bir başka 23 yaş altı oyuncusu yarıştan sonra değerlendirelim. Ne kadar verim alabilecek Galatasaray, bunu konuşalım.
13: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
0: 4 numaralı Serdade çıkıştan sonra 4-5 boy kadar yine 6 numaralı hoş bakışta 3 boy kadar geriye düştü. Yarışın ilk metreleriyle birlikte liderliği 3 numaralı Rahime abla aldı. Bir boy gerisinde dışında ikincilikte 7 numaralı Kızım Bindal ilerliyor. Bu safkanın bir boy gerisinde 3. sırada 1 numaralı Al Sayfa koşuyor. Bir boy kadar geride 4.lükte 2 numaralı Ders Saçan Kız var. Daha sonra 5 numaralı Güzel Zehra, 6 numaralı hoş bakış ve 4 numaralı Serdade takipteler. Bu sırayla 1 metre start yeri geçildi. 3 numaralı Rahime abla bir boy farklı yarışın lideri. 7 numaralı Kızım Bindal ikincilikte. Daha sonra bir boy geride 3. sırada iç kulvarda 1 numaralı Al Sayfa var. Onun hemen dışına 2 numaralı Ders Saçan Kız sokuldu. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Hoş Bakış, dışında 5 numaralı Güzel Zehra ve 4 numaralı Serdade sırasıyla son 600 metreye girdi Taylar. 7 numaralı Kızım Bindal liderliğini bir boy farklı devam ettiriyor. 3 numaralı Rahime abla ikincilikte. Daha sonra 1 numaralı Al Sayfa şeklinde viraj dönüldü ve son düzeye çıkıldı. 7 numaralı Kızım Bindal orta kulvardan düzeye de önde çıktı. İç kulvardan 3 numaralı Rahime ablanın, dışarıdan 1 numaralı Al Sayfa'nın ataklarıyla son 400'e girildi. 7 numaralı Kızım Bindal 3 boy farklı liderliğini sürdürüyor. Geride 6 numaralı Hoş Bakış şimdi orta kulvardan ikinciliğe sokuldu. Dışarıdan da 5 numaralı Güzel Zehra önlere gelmeye çalışıyor, ancak 7 numaralı Kızım Bindal son 100 metreye de 4-5 boy farklı önde girdi. 5 numaralı Güzel Zehra şu an için ikincilikte. 7 numaralı Kızım Bindal liderliği bırakmadı ve koşuyu kazandı. 5 numaralı Güzel Zehra 2. 6 numaralı Hoş Bakış 3. 4 numaralı Serdade 4. 2 numaralı Ders Açan Kız da koşunun 5.si oldu. 7 numaralı Kızım Bindal Nizamettin Demir'le kazandı 5. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
8: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım.

Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama,

0: Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ederken yarış öncesi bir soru sormuştum. Demiştim ki Galatasaray gençlerden ne kadar faydalanabilecek?
3: Bu esas konuda, mesele bu.
2: Bu konuda zaten bir serzenişi vardı son maçtan sonra Okan Buruk'un. Yani kaliteli genç çok pahalı demişti. Kaliteli hani olmayan ama gelecek vadeden gençlere yatırım yapmak da riskli demişti. Şimdi bir başka genç hamle geldi Galatasaray'dan stoper pozisyonu için. Ne diyorsun Ercan abi, faydalanabilecek mi Galatasaray?
3: Ya umarım faydalanır. Bu oyuncuları tabii oynatmak için alıyorsun. Ve bu oyuncular da şimdi Galatasaray bir ligde şampiyonluğa iniyor. İkincisi Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmak istiyor. Gençlerle Şampiyonlar Ligi'nde iş yapma ihtimalinin çok fazla yüksek olduğunu ben söyleyemem. Yani senin bakışını bilmiyorum ama genç oyuncular Şampiyonlar Ligi, bu Şampiyonlar Ligi deneyim işi.
2: Orada tabii kullanmak çok
3: biraz deneyimin yüksek olabilir. Büyük maçlar çünkü Şampiyonlar Ligi maçları.
2: Hepsi büyük. Tabii.
3: Orada yani bir sıkıntı yaşanır mı? Ama ligde bu oyuncuları artık kullanabilirsin ve kullanacağın maç sayısı da fazla.
2: Ligde kullanabilirsin, evet. Şunu da düşündüm ben. Şimdi Galatasaray Ugo Çukwu'dan memnun değil deniyor. Antrenman performansı ile ilgili de ben burada konuştum, daha önce söyledim. Çok uçup kaçmıyor oyuncu yorumu var. Ama mesela Erzurum maçında da son maçta da son dakikalarda Galatasaray onu oyuna aldı. Benim de aklıma şu geldi, herhalde devre arasında, yani bu oyuncunun 18 çünkü maçta oynarsa kalacak ya, devre arasında evet, gitme ihtimali benim kafamda belirdi Ercan abi, bunu söyleyeyim. Çünkü 3-5 dakika bile olsa sahaya attı Erzurum'da.
3: Şimdi transfer Ocak ayı transferinde kiralık olarak sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor. Hı hı. Bunu net olarak oyuncuyla da konuşmak lazım. Ya şimdiden konuşmak lazım. Ya senle olmuyor. Biz Ocak'ta seninle herhalde yolları ayıracağız diye.
2: O zaman da şöyle olmaz mı? Oyuncu kendini daha da sakınmaz mı? Nasıl olsa gideceğim ben diye.
3: Sakınacak
2: tabii. Nasıl olsa ben gideceğim. O zaman hiç
3: olmayan bir başarılı olmayan bir transfer girişimi mi? Yoksa bu oyuncu yavaş yavaş şans bulmaya başlayacak mı? Ya da hala umutlular mı? Burada bu sorular akla geliyor. Hı hı. Ya bir oyuncuyu oynattık ama biraz daha şans verelim, o umudu devam ettirelim. Fena oyuncu değil bu esasında diye mi düşünüyorlar?
2: Niyaga süre alamıyor mesela.
3: Hiç.
2: Ben Niyaga gözden mi çıkarıldı? Ya da bir yere mi kiralanacak? İşte Can Armando gelmişti, o ne olacak?
3: Can Armando sakat diyorlar da kayboldu Can Armando.
2: Kayboldu Can Armando, kayboldu.
3: Ya bu oyuncuları eğer Galatasaray tabii ki çok önemli ve büyük maçlar oynayacak şimdi. Bu tarz oyuncular olmuyorsa ligde tecrübe kazanmaları için bu oyuncuların Süper Lig'e talip olanlar varsa kiralık verilmesi daha uygun değil mi?
2: İşte mesela geçen sene Eyüp Aydın'ı kiralık verdiler Samsun'a, orada da oynayamadı.
3: Olmadı.
2: Olmadı. Şimdi gençlere yatırım da yapmıyor diyemeyiz Galatasaray için. Yapıyor ama verim alamıyor. Yani Yusuf Demir'i var bunun, işte Niyagası var, Can Armando'su var, Eyüp Aydın'ı var, Ugo Çukwu'su var, var. Gençlere gitti Galatasaray, aldı ama verim alamadı.
3: Alamadı. Dünyada bu genç olayından verim alan çok nadir takımlar var maalesef.
2: Ya ısrar edeceksin.
3: Portekiz takımları burada öncü.
2: Oynatacaksın.
3: La Liga'da da zaten kendi altyapısından çıkarttığı Barcelona var.
2: Mesela şimdi Aspiria konuşuluyor sosyal medyada. 3 maç 3 gol attı. Harika goller attı Girona'da. Ya Galatasaray onu da kullanamadı deniyor mesela sosyal medyada.
3: Girona'da oynamak ayrı. Galatasaray gibi stres ortamını yüksek. Hep öyle maçlar
2: hep kazanmak zorunda olan.
3: Hep kazanmak zorunda olan takımda oynamak ayrı.
2: Hayır.
3: Şimdi orada oyuncu ister istemez üstünde baskı hissediyor. O gocuk bu hissetmiyor mu? Hemen çocuk yan pas oynuyor girdiğinde.
2: Tabii.
3: Ben garantiye alıyorum.
2: Ön oynamıyor tabii. O stresi gelir gelmez hissettirmişler demek ki.
3: Hemen yan pas oynuyor. Yani aldı, verdi, pasını verdi.

0: Yampası genç çocuklar da oynuyor. Galatasaray'ın altyapısında oynayan çocuklar.
1: Bir fark yaratması lazım.
0: E tabi. Şöyle dikine 2-3 pas deneyeceksin.
1: Onları göremedik şimdilik. O özgüveni kazanır, sonra açılır belki bilemiyorum ama şu ana kadarki performansı çok iç açıcı değil Hugo Çuklu'nun. Ve Leao büyük yıldız. Çok büyük yıldız geldi Galatasaray'a. Şimdi bazı yorumlar görüyorum. Galatasaray Leao'yu yeterince abartmadı diye transferini. Çok sakin karşıladı.
0: Fena değildi.
1: Gerçekten olağanüstü bir yıldız Rafael Leao. Bunu evet. Söyleyelim. Biz burada sadece risk barındırıyor demiştik. O risk nedir? Çok yüksek mali. 50'yi alırsanız ve faydalanamazsanız o zaman yüksek maaş, yüksek bonservis sizin için maddi kayıp olur.
0: Evet.
1: Demiştik. O yorumu yapmıştık burada. Galatasaray faydalanabilirse Leao'dan gerçekten çok büyük yıldız. Mesela Sané'den Galatasaray faydalanamıyor.
0: Ya şimdi
1: Sané'nin %50'sinden ancak faydalanabiliyor Galatasaray. Aynısı Leao'da olursa bu da kayıp olur.
0: Maalesef.
1: Bu oyunculardan faydalanmak lazım. Sané çok büyük yıldız mesela.
0: Şöyle toplamda 2019'da 2026 arasında Milan'da forma giymiş. Milan dönemine bakalım. 227 maçın 64'ünde gol sevinci yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hı hı. Kanat olarak görev yapıyor. İlk defa profesyonel döneminde yine Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting'den forma giyerken görüyoruz Leao'yu.
1: Evet.
0: Sporting'de de iki sezon az süre bularak yer alıyor ama yine bir 8 golü var genç oyuncu olarak değerlendirelim o zaman. Sonra Fransa'da Lille'de forma giydiğini görüyoruz ki Lille'de artık kendini göstermeye başlıyor. Neden? 26 maçta 8 gol bir kanat olarak.
1: Araya gireyim Mercan abi. Sporting'deyken Ronaldo'nun veliahtı deniyordu.
0: Evet.
1: Ronaldo'dan sonra Portekiz futbolunun en önemli ismi Leao olacak deniyordu.
0: Ve 2019-2026 süresi Milan bence çok uzun bir süre İtalya'da.
1: Evet.
0: Ya Milan ondan hiçbir zaman umudu kesmemiş. Hep forma şansı vermiş. Ve zaten Milan'dan da bizim evet bu iyi oyuncu dediğimiz bir isimden bahsediyoruz. Leao'dan. Kötü bir kariyeri yok. Ve Galatasaray iyi bir oyuncu aldı bence.
1: Çok iyi bir oyuncu aldı. Sadece son iki sezonu kendi standardının altında. Bunu söyleyebiliriz.
0: Evet. Beş maçta sonradan oyuna girmeyle beraber toplamında son Dünya Kupası'nda yine Portekiz milli takımda izledik onu. Ben de izledim. Sen de izledin. Orada da bir gol bir asist.
1: Yani 2023 yılında piyasa değeri 90 milyon euroydu bu oyuncunun.
0: Şaka gibi değil mi?
1: Tabii 2003 yıl önce 90 milyon euroydu. Sonrasında son iki sezonda bazı sıkıntılar yaşadı Milan'la ve doğru. İstediği performansları sergileyemedi. Rafael Leao ama büyük yıldız. Yani onu söyleyelim.
0: Ya Leao size evet maç kazandırabilir.
1: Mesela geçtiğimiz sezonki performansına bakalım mesela. Rafael Leao'nun geçtiğimiz sezon 29 maç 9 gol 3 asist. 1800 dakika.
0: Hiç de az değil.
1: Yani 29 maç. Galatasaray'da daha fazla atacağını ben düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Bir kere yani o Barış Alper'in bitiremediği pozisyonları bitirecek oyuncu. Rafael Leao.
0: Onun dışında gol pozisyonu hazırlama konusunda da başarılı. Hı hı. Esas Mehmet konuyu sen açtın. Galatasaray'ın Sané ile olan durumu ne olacak? Şimdi ben dikkat ediyorum.
1: Hata Sané'de değil bence.
0: Dikkat ediyorum ben şimdi. Sané oyuna giriyor ama yüzünden düşen bin parça. Çünkü Sané öyle yedek kulübesinden gelip
1: oynayacak oyuncu değil.
0: Ocağa kadar durur.
1: Gider.
0: Ondan sonra der ki teşekkür ederim der.
1: Sané daha 30 yaşında. Oynar her yerde oynar Sané. Sadece Galatasaray onu kullanmayı bilmiyor.
0: Ben hala çözemedim o iş.
1: Ya işte geçen sene biz burada her maç sonrası adamın kaç tane boş koşusu var pas atılmıyor dedik. Adamın attığı paslara koşulmuyor dedik. Adam pas atıyor asistleri yeniyor dedik.
0: Ya alıyor kanat değiştiriyor arkadaşlarına bakıyor. Bu hafta da oyuna girdi Göztepe maçı. Hı-hı. Şimdi bir top aldı. sağ ceza sahasının sağ kanat sağ tarafındaki çizgiye yakın bölge. Hı hı. Ortaya doğru yöneldi. Ceza yayına doğru yaklaşıyor. Rakibini geçti. Hı hı. Kafayı kaldırıyor, bakıyor. Ya Allah için bir kişi hareketlensin.
1: Herkes de ona bakıyor.
0: Herkes Sané'ye bakıyor. Şimdi Sané'ye de bakıyor. Ben topu kime atacağım der gibi bakıyor.
1: Tabii canım.
0: Ya bu yeteneği harcamaması lazım.
1: İlk yılında harcadılar. Yani Sané büyük yetenek. Bir de Şalay ile de bence problemli. Çünkü dediğin gibi çekat ediyor. O sırada onun boşalttığı alana bir tane bekin girmesi lazım. Onun önüne bıraksın. Son çizgiye bekinsin. İçeri çevirsin.
0: Evet.
1: O da yok. Ya bek de inmiyor çizgiye. Bir koridor açsın.
0: İnmesi lazım.
1: İnmesi lazım. Onu da inmiyorsun. Adam araya bırakıyor, koşmuyorsun. Adam koşuyor, pas atmıyorsun. Ne yapsın bu? Kucağına alıp topu kaleye mi girsin yani? Sané ne yapsın?
0: Geçen maçta da 11 başladı. İşte Torreira'ya bir pas attı. Sonra bir koşu yaptı.
1: Evet. Atıyor, koşuyor, boşa çıkıyor hemen.
0: Şimdi o koşuyu yaptı. Torreira dönse, o pası atsa %100'lük gol pozisyonu. Hı hı. Direkt olarak, çünkü öyle bir koşu yaptı ki topu önünde bulacak, ceza sahasına doğru hareketlenecek.
1: Karşı karşıya.
0: Torreira gitti, sola döndü. Sané de böyle koşarken kaldı.
1: Büyük sıkıntı var o Sané'yi kullanma kılavuzu mu yazmak lazım bilmiyorum da, Galatasaray'ın elinde böyle bir değer varken yedek bırakması, sahayı koyduğunda da kullanamaması inanılmaz. Gerçekten akıl alır gibi değil. Ya burada eksi bir yandan da Okan Hoca'ya yazar. Yani Sané'yi kullanamıyorsan, oyuncularına Sané koşuyor pas at diyemiyorsan, burada Okan Buruk'u da ben eleştiririm yani. Benim elimde Sané olacak, kullanamayacağım. Ben
0: burada orta sahadaki oyuncuları da eleştiririm.
1: Tabii yani o ayrı.
0: Bu adama koşu yapıyor, niye pas atmıyorsunuz?
1: Ama işte göstere.
0: Atamıyor musunuz?
1: Hmm. O zaman atan gelsin.
0: Öyle değil mi?
1: O zaman atan gelsin musunuz? Yani. Kaç tane son maçta da oldu. Batrakov'u tercih etti Yunus. Sané'ye bıraksa 2'ye 1 olacak. Sané'ye atmadı, Batrakov'a attı. Daha riskli bir pas attı. Batrakov da alamayınca pozisyon kaçtı. Ama yine Sané'nin muazzam alan boşaltan koşusu vardı.
0: Evet.
1: Ya adama da yazık. Üzülüyorum ben. Sané'ye üzülüyorum gerçekten. Bu kadar kötü kullanılamaz bir oyuncu. Sané Beşiktaş'ta çok iyi olurdu demiş. O harika olurdu bence. Adama top atmak lazım ya. Ya da onun, ya şuna benzetiyorum bazen, maçı izliyorum. Özellikle Sané'nin hayranıyım. İzlerim oyunu. Ya bu şey gibi geliyor bana. Einstein'la lise seviyesinde fizik bilen insanların diyaloğu gibi geliyor bana.
0: Ya çok enteresan. Bir de olsa Sané'nin iş yapanını sol kanatta oynayan hali. Hı hı. Onun da yaptığı koşular, verdiği paslar, rakibin üzerine gitme, birbirlerine benziyorlar.
1: Evet.
0: Ben mutlaka Sané'den faydalanılması gerektiğine inanıyorum.
1: Şimdi dinleyicimiz çok iyi bir noktaya değinmiş. Ben de bu görüşteyim. Batrakov'la Sané'nin verimi artar mı demiş. Batrakov ve Leao ile artacağını düşünüyorum ben. Ben şahsen artacağını. Çünkü Batrakov da dikini oynayan bir oyuncu. Leao da yarattığı pozisyonlarda, Sané çok pozisyon da yaratan bir isim.
0: Barış'a
1: da
0: dikini çok oynamayı seven bir oyuncu.
1: Leao da gider golünü yapar.
0: Evet.
1: Batrakov da araya bırakır, Sané'yi kaçırır. Ya da Sané Batrakov'u kaçırır. Ya Sané'yi bu oyuncular daha iyi kullanır diye düşünüyorum. Futbol bilgisi daha yüksek oyuncular bunlar. Yani Yunus'la Barış'la kıyasladığımızda futbolu daha iyi bilen insanlar.
0: Saha içi zekasını daha iyi kullananlar diye düşünüyorum.
1: Tabii yorumlar da geliyor. Dinleyicilerimiz de Sané'nin kullanılamamasından şikayetçiler. Yani hatta son maçtan sonra şunu duydum Ercan abi, muhabir arkadaşlarımızdan. Sané'nin mutsuzluğu. Yani arka arkaya iki maç yedek kaldı.
0: Ben de onları duymanın dışında okuyorum da.
1: Evet.
0: Ya kulübeden gelip benim kadroma güç katacak bir oyuncu muamelesi Sané'ye gösterilmesi gerekiyor.
1: Yok yani orada gerçekten bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Ben de yani Sané yedek kalmaz. Ya Türkiye Ligi'nde yedek kalacak oyuncu değil Sané.
0: Olmaması gerekiyor.
1: Hı-hı. Bakalım dinleyicilerimiz diyor ki Federasyonun 10 yetişkin kuralı takımların elini kolunu bağladı diyor.

0: Takımlarımız genç alıyor ama ne vereceği belli değil. Saçma bir kural demiş.
1: Tabii bunu aylardır konuşuyoruz. Saçma sapan bir şeydi.
0: Evet, pek bir işe yaramıyor. Açıkçası o kuralda şimdi bir başka konu vardı. Bu gece gelecek, evet, stoper. Fransız stoper bu gece gelecek, dinleyicilerimiz sormuş. Ha, Dursun Özbey'e kızan taraftarımız şimdi umarım anlamıştır diyor bir dinleyicimiz. Çünkü diğer takımlarda büyük sıkıntı var yabancı konusunda. Galatasaray'da bir tek Nelson var diyor. Bu konuda da haklı bence.
1: Evet.
0: Yani daha planlı gitti Galatasaray. Ama eleştiri şu yöndeydi Dursun Özbey'e. Son günü beklemesi, yani 3 maç ligde oynandı, takım form tutamadı. İstenilen seviyede futbol şu anda oynanmıyor. Eksiklere de bağlandı bu. Gerçekten Galatasaray'ın futboluna baktığımda Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın gerisinde görüyorum ben Ercan abi.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yani sen katılıyor musun bilmiyorum da
1: Ben de geride görüyorum.
0: bu tempoda değil
1: Ya
0: Galatasaray'ın.
1: tempo yüksek değil Mehmet.
0: Evet. Tempo yüksek değil. Daha durağan bir oyun Galatasaray'ın oyunu. Bu ekiplerle kıyasladığımızda, ama şu da var, daha şimdi tam tersinden bakacağım. Galatasaray genelde Eylül'de form tutan, ilk Şampiyonlar Ligi maçına kendini hazırlayan bir ekip oldu Okan Buruk yönetiminde.
1: Acaba aynısı mı diyorsun, değil mi?
0: Acaba aynısı mı? Bir, aklımdaki sorulardan biri. İkincisi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonu çok erken açması, şu anda daha 3. haftada bu kadar tempolu oynaması, 16. 17. 15. haftalarda sıkıntı yaratır mı?
1: Yaratabilir. Ona göre yalnız kulübeleri, Beşiktaş takımı kulübesini fena güçlendirmedi.
0: Az önce saydık.
1: Onu söyleyeyim.
0: Sonradan oyuna girenler de son derece iyiydi.
1: Ya Fenerbahçe
0: Kaliteliydi.
1: yine 23, belki bir tane oyuncu transferi yapacağız diyor da şu anda hem santrafor hem de 10 numara olarak oynatabileceği, mesela Talişka kaybı önemli olabilir Fenerbahçe için.
0: Ya hemen hemen her maç gol katkısı veren, 6 maç 5 gol.
1: Evet.
0: Yani hemen hemen her maç başına bir gol atan bir isimdi
1: Ya şimdi şöyle bir gerçek var.
0: Talişka.
1: Asensio diyelim sakat. Uzun süre olmayacak
0: Hı
1: mesela,
0: hı.
1: değil mi? Mesela. Bir ay yok diyelim. Talisca hiç yok artık. Eksiklik hissedilmeyecek mi?
0: İşte herhalde Asensio ile kapatırız. Greenwood var. İşte Oğuz çok form tuttu. Oğuz
1: Bak,
0: var.
1: Talisca'nın ayrı bir oyun görüşü vardı.
0: Böyle, evet, o ayrı. Böyle bir düşünce mi var acaba Fenerbahçe yönetiminde?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Spor'un tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı devam ediyor. Şimdi yabancı kuralını eleştiren dinleyicilerimiz var. Çok konuştuk zaten bu yabancı kuralının yanlış olduğunu. O yüzden tekrar girmeyeceğim oralara. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe hata yapıyor Talişka'yı göndererek demiş. Asensio'nun sakatlıkları var diyor. Mutlaka kalması lazım. Boşluğu doldurulmaz demiş.
3: Ama gitti.
2: Bir de serzenişi de vardı, evet. Talişka'nın yani çok şey yaptım ama yüzüstü bırakıldım tarzında bir paylaşım da yapmıştı, evet, sosyal medyada. Evet. Çok şey yaptı gerçekten Fenerbahçe'de.
3: Özellikle sezona bu sezon, girişi de mükemmeldi bence.
2: Mükemmel bir sezon başlangıcı oldu. Şampiyonluğu kaybedersek sebebi bu olabilir demiş dinleyicimiz. Yok, Batrakov'da zayıf gördüğüm topsuz hareketliliği demiş dinleyicimiz. Yok, ben zayıf görmedim Batrakov'u.
3: Ya Batrakov ilk maçı, oyun içi sürekliliği ilk maçta ölçü olmaması lazım. Ben de işte o oyun içi sürekliliğinin pek iyi olmadığı kanaatine varmıştım ilk maçta. Ama bunu ilk maç olarak değerlendiriyorum.
2: Şöyle yani 45 dakika oynadı. 0-3 gol beklentisi 45 dakika için hiç fena değil. Evet. Onu söyleyeyim. Bir tane neredeyse atıyordu, ıskaladığı yerden seken bir top vardı kale alanı içinde. O topu da atabilirdi içeri. Golle başlayabilirdi. Ama ben şunu gördüm. Okan Buruk'un hep istediği ama takımında eksik kalan o ceza sahası koşularını hep yapan bir isim. Ben çok gol atacağını düşünüyorum Galatasaray'da.
3: Yani gol pozisyonlarına girme yeteneği, evet, fazla olan bir oyuncu.
2: Bir de topsuz oyunda 8 oluyor, toplu oyunda hemen 10 numara ve ceza sahası koşulları var. 45 dakikada ben bunları beğendim açıkçası, bu hareketlerini.
3: İzlediğimiz görüntülerde oyuncunun gerçekten rahatlıkla yetenekli olduğunu görebiliyoruz.
2: Bir oyun zekası da var Ercan abi, yani genç, evet, oyuncu, ilk maç. Çok tecrübeli isimler var etrafında ama işte eliyle şuraya ver, buraya ver, oraya götür, at gibi hareketlerini de ben gördüm. O özgüveni de var. Oyun görüşü de var. O yüzden ben Batrakov'dan faydalanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. İlk maçta bu izlenimi verdi bana açıkçası ama diğer oyuncular hakkında bir fikir söyleyemiyorum. Artı 4'ün tamamını kullanmış durumda şu anda.
3: Ya Batrakov iyi bir transfer olacak mesajını veriyor bana.
2: Ben öyle, evet, bir izlenim aldım. Şimdi Galatasaray da çok eleştirildi Dursun Özbek. Ercan abi para harcamıyor diye. Ama bir baktım bugün, hesapladım. 80'lik olmuş Galatasaray.
3: Yine değil mi?
2: Yine 80'lik oldu. Para harcamadığı diye eleştirildiği sezonda 80'lik oldu.
3: Yani 100 olmasa bile 80'lik çok iyi bir para.
2: Tabii canım, Batrakova 30, Leao'ya işte 38, ortalama hani diyelim 40 ortalama hesaplamak için. Ne oldu? 70, 10 da Deniz Gül'e verdi, 80.
3: Bir anda.
2: 80'lik oldu yine Galatasaray. Piyasa da acayip yükseldi tabii. Dünya futbol piyasasında fiyatlar akıl almaz derecede yükseldi.
3: Ya 10 milyon euroya 2 sene önce çok yüksek diyorduk, hatırlıyor musun?
2: Tabii tabii, Icardi'ye bu para nasıl ödenecek derken şimdi açlık sınırı 5-6 milyon euro oldu ülkemizde.
3: Transferde.
2: Evet.
3: Ya 5-6 milyon euroya gelen oyuncuya dudak dikiliyor değil mi?
2: Tabii tabii. Yani herkes oradan açıyor kapıyı artık. Bakalım. Zannetmiyorum ya. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani bir dinleyicimiz yazmış da Galatasaray maçındaki penaltı yüzünden kredisi bitti diye. Yok.
3: Kime?
2: Talişka'nın. Geçen sezonun.
3: Ya olur mu öyle şey canım?
2: Yok, öyle bir şey olmaz.
3: O zaman niye sözleşme imzaladılar?
2: Takım oyununa uymuyor diye göndermiş olabilirler mi? Talişka'yı diyor dinleyicimiz.
3: Ben öyle bir şey görmedim.
2: Takım oyununa uyuyordu ya.
3: 6 maç 5 gol.
2: Ama orada bir fazlalık vardı. Belki bunu mu düşündüler? Çünkü 10 numara pozisyon. İki tane var. İkisi de yabancı. Ve yüksek maliyetli.
3: Yüksek maliyetli. Öyle bir düşünce oldu herhalde.
2: Bir karar verildi. Asensio'dan para kazanma ihtimali ve Talişka'dan para kazanma ihtimali masaya yatırıldı. Talişka'da daha fazla belki.
3: Ortaya çıktı
2: para kazanma ihtimali. Karar Asensio kalsın o zaman, Talişka gitsin şeklinde verildi diye düşünüyorum ben.
3: Ama kaliteli oyuncu.
2: O ayrı tabii, kaliteli oyuncu. Yani keşke bu sınırlama olmasaydı da ikisi de kalsaydı.
3: Rahatlıkla kalabilirlerdi.
2: Olabilirdi o zaman, Fenerbahçe bir şekilde onun maliyetini karşılardı.
3: Yoksa yani çok skor üreten bir ismi gitmesi, acaba Fenerbahçe arar mı? Mesela Asensio mu daha golcü, Talişka mı?
2: Talişka bence.
3: Zaten o rakamlar onu söylüyor.
2: Şimdi bir dinleyicimiz başka bir yönden yaklaşmış. Diyor ki fiziksel mücadele yok, topsuz oyunda yok, rakibe baskı yok, pres yok. Bu nedenle Talişka gitti demiş. İç sahada oynar ama zorluk derecesi yüksek maçlarda oynayamaz demiş.
3: Bak sessiz kaldım. Bazı oyuncular da olabilir.
2: Evet ama çok da gol atıyordu. Hani tamam, fiziksel mücadelede belki yok Talişka ama.
3: Değil mi? Genelde skorboard'a bakarım futbolda biraz da. Bayağı gol attı. Toplamda saydın, programımızın ilk bölümünde konuştuk.
2: Evet, onları konuştuk.
3: Fenerbahçe'de en çok gol atan yabancıların arasına girmiştir bence.
2: Evet.
3: Oynadığı süre içinde.
2: Evet, bir dinleyicimiz Bichiabu haberini bize atmış da, bilginiz var mı diyor. Kamavinga gelir mi diyor. Kamavinga'nın gelme ihtimali çok çok düşük.
3: Real Madrid'de bu hafta 11'de başladı.
2: Çok çok düşük. Yani ben çıkıyorum ve çok düşük bir fiyata da satıyorum demesi lazım ki Kamavinga da Galatasaray'a gelmeye razı olsun ki o zaman gelebilir.
3: Evet, Malaga maçını 4-0 kazanırken maça başlayan kadrodaydı.
2: Kamavinga ilk 11'de başladı. O yüzden öyle bir ihtimal şu an için son derece düşük, onu söyleyebilirim. Galatasaray'ın da artık hakkı kalmadı. Artı 4'ü de tamamladı. O 10 oyuncusu da var zaten. Galatasaray'ın da yabancı oyuncu hakkı kalmadı. Belki Arda Okan Kurtulan olabilir deniyor. Orada da 6 teklif etmiş Galatasaray Göztepe'ye. Göztepe'nin 8 isteği varmış. Yani bir aracı 7'de buluşturabilir mi?
3: Zor. Bir de Göztepe taraftarı çok kızgın. Yönetimin o çok oyuncu satmasından dolayı. Bu konuda Arda olayı da zora girebilir.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İki boy gerisinde 3 numaralı Tam Time sırasıyla son 800 metreye girdi Taylar. 1 numaralı Anşba liderliğini sürdürüyor. Fark 1,5 boy. 4 numaralı Takeover 2. sırada. 2 boy geride dış kulvarda 2 numaralı Prandello, içinde 5 numaralı Tescil. Grubun son sırasında 3 numaralı Tam Time ilerliyor. Bu şekilde virajı dönmek üzere Taylar. 1 numaralı Anşba virajı da 2 boy farklı 4 numaralı Takeover'ın önünde lider döndü. Takeover 2.likte 2 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Prandello. Hemen içe doğru kat eden 3 numaralı Tam Time. Son sırada kalan 5 numaralı Tescil. Bu şekilde son 200 yaklaşılıyor ve farklar azalmaya başladı. 1 numaralı Anşba önde, içeriden 3 numaralı Tam Time'ın, dışarıdan 4 numaralı Takeover, onun yanından 2 numaralı Prandello'nun ataklarıyla son 100 metreye giriliyor. Bariyer dibinden 3 numaralı Tam Time öne geçti. Dışarıdan gelmeye çalışan 2 numaralı Prandello olsa da 3 numaralı Tam Time koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Anşba 2. 2 numaralı Prandello 3. oldu. 4 numaralı Takeover 4. 5 numaralı Tescil'de koşunun 5.'si oldu. 3 numaralı Tam Time Mehmet Akkevuz'la kazandı 6. koşuyu.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: At yarışları heyecan.

0: Radyospor'da.
1: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyospor dinleyicileri. 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan saat 19'da start alacak. 8 numaralı bir anka. Doğu bölgelerinden geldikten sonraki buradaki yarışı mükemmel. Bugün daha iyi koşacağını düşünüyorum. 6 numaralı Seher Yeri. 7 numaralı Mevhide Hanım. Bir Tamerinoğlu temsilcisi iyi koşacaktır. 2 numaralı Sevda Mevsimi. 4 numaralı yine Kıvırcık Kız değerlendirilebilir. 8, 6, 7, 2, 4 hatta 5 numaralı Ponçiktay ve 1 numaralı Gece Güzeli bütçeler arasında tercih edilmelidir. İkinci ayak maiden mücadelede 1 numaralı Red Victory'nin ben ağır kilosuna rağmen koşuyu kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu tür maiden yarışlarda Stillings Mehmet Kaya çok etkili. 9 numaralı Şerif İzbek geçen hafta idman pistinde çok beğenmiştim. Yine tercih edilmesi olası isimlerden birisi 6 numaralı Lord of Light. İlk çim yarışın ardından burada çim pistte sonra start alacağı kum pistte farklı bir performans sahaya yansıtabilir. Bu safkanı da takip listemize almanızı öneriyorum. Sıralamam 1-2-9-6. Hatta 3 numara Dragon Furious için de benim idman pisti görüntülerini ve düzenini tercih edilebilecek bir hale geldiğini belirtmek istiyorum. 3. ayakta 3 numaralı Perga idman pisti görüntüsü müthiş. 5 numaralı Hevenk ve 6 numaralı Mestan rakip olacak 3-5-6. 4. ayakta 5 numaralı Loivond. Kocaeli performansı harika. Bu mesafeleri koşuyor 7 numaralı Lord of Yıldızlar. Yine 9 numaralı Legend Majesty ve 10 numaralı Ser Asker çok güçlü yerlerde koştu. Bugün iddialı olacaktır. 5. ayağa 2 isim önereceğim. 6 numaralı Neverland ve 10 numaralı Yekgürüm. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Son ayakta ise 5 numaralı Royal Romance. Ankara'dan inanılmaz hazır biri. Evet pedigisine baktığınızda biraz çim ama ben Royal Romance'in bu rakiplerini mağlup edeceğini düşünüyorum ve günün son ayağında sizlere banko olarak öneriyorum. Bu şekilde günü tamamlamış olduk. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, son bölüme girdik sevgili dinleyicilerimiz. Salah Beşiktaş'a gelseydi muhteşem bir hücum hattı olurdu demiş. Son bölümde bir iki mesaj okuyacağım. Ama şu anda da Fener Beşiktaş'ın yani hücum hattı hiç fena değil.
4: Bence iyi. Değil mi? Poku da geldi.
3: Poku da geldi.
5: Černi.
3: Černi de var.
5: Vlahović, Trossard.
3: Sol kanatta tamam. Olay Tanorkun.
5: Genç Orbet oyuncu İlhan
3: tamam.
5: Var.
3: İlhan var. Tamam gibi Beşiktaş. Evet. Oyunculardan verim almak.
5: Önemli
3: kalıyor.
5: Olan o.
3: Uattara da bir hala emin olamadım ben.
5: Uattara belki de olur ya. Beklemek lazım. İşte evet. O da çok genç.
3: Hala orada bir emin değilim. Ama verimli bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyebilirim.
5: Evet.
3: Beşiktaş'ın. Bu sene... İşte o sportif direktörün önemi bence.
5: Hem sportif direktör hem de Almanya'daki scout,
3: hı hı.
5: Graf. Bu sefer iyi bir uyum var gördüğüm kadarıyla. Ve teknik direktör.
3: Hı hı.
5: Graf da iyi çalıştı.
3: Evet. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili de sorular var. Alternatifi çok azalmadı mı Fenerbahçe'nin? Derinlik kalmadı kadroda gidenlerden sonra diyor. Ya var gibi ya derinlik Fenerbahçe'de. Sakat oyuncuların da dönmesiyle beraber.
5: Stoper'de kim var şimdi derin?
3: Çağlar gitti. Yiğit Efe ne oldu?
5: O var duruyor.
3: Yiğit Efe var.
5: Yani Ake ile şey ama bir kart sorunu yaşadı.
3: Yeni bir oyuncu geldi. Opong.
5: Evet o geldi.
3: Hı-hı, o geldi. Yiğit Efe var. Stoperleri de bu şekilde yedekledi Fenerbahçe. Amara Diouf'u soruyor dinleyicimiz. Bilmiyorum ben.
5: Bence.
3: Son durumunu. Amara Diouf'un.
5: Hiç haber yok. Öyle bir durum yok.
3: Hı hı. Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'ı çok beğendim demiş Hüseyin Bey.
5: Evet.
3: Yani Beşiktaş iyi futbol oynadı.
5: Bir son dakika var.
3: Evet, Fatih Tekke kanallar dönemi sona eriyor, resmi açıklama bekleniyor şeklinde. Şimdi ben de Nurgül'le konuştum. Bir yandan Nurgül'le de temas halindeyim. Evet. Ayrılma ihtimali çok yüksek demişti Nurgül ama Gençler Birliği maçına da Fatih Tekke çıkabilir dedi. O öyle bir açık kapı bırakmıştı. Ben biraz daha netleşmesini beklemiştim olayın. Çünkü hani yönetim de biraz zaman kazanmak ister. Çünkü gidecekse yeni bir teknik direktöre, değil evet. mi? Maç pazar günü, Gençler Birliği maçı, Trabzonspor kendi evinde oynayacak. Yeni bir teknik direktör arayışı olacaksa da hani Fatih Tekke'nin bir maç daha kalmasını istemiş olabilir demişti sevgili Nurgül. Ama şu anda başka haberler de geliyor ki resmi açıklamada olabilir. Takip edeceğiz Sercan abi.
5: Evet.
3: Evet, resmi açıklama bekleniyor. Yönetim onayladı yönünde haberler var ama resmi açıklama yok. Fatih Tekke ile bir yol ayrımı çok erken. Ama biraz da Fatih Tekke kendi sanki çağırdı gibi bu süreci Ercan abi. Ya, ben öyle yorumluyorum.
5: İstifa ettim mi o iş zora girer.
3: İşte yok, Nurgül de söyledi ya, tam kovulmalık takım, şöyle yüz ifadesi evet. kenarda, pek memnuniyetsiz. İşte teşhis koyamadı takımın oyununa, bilemedim yani, o bir sıkıntı oldu Trabzon'da.
5: Ve o sıkıntının devam ettiği kanaatindeyim. Şu anda gördüğüm o.
3: Şimdi toplantıdan haberler geliyor. Fatih Tekke ayrılmak istediğini bir kez daha bildirmiş Ercan abi.
5: Evet.
3: Yönetime yönetim Gençler Birliği maçında da takımın başında ol demiş. Ama Fatih Tekke ayrılmak istediği konusunda ısrarcı olunca da şu anda resmi açıklama hazırlanıyor şeklinde bir haber geldi bana. Bakalım, göreceğiz. Şimdi Fatih Tekke de ayrılmayı kafaya koyduysa Gençler Birliği maçına çıkması takıma zarar verir.
5: Ya zaten istifa etmişti. Hı-hı. Takıma da zarar verir, kendine de zarar verir.
3: Evet.
5: Değil mi? Ya
3: orada durmasının bu saatten sonra pek bir anlamı yok. Açık konuşalım.
5: Ben de aynı kanaatteyim seninle birlikte.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır. Kazancım Net'se.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, Trabzonspor cephesinden haberler geliyor. Yollar artık ayrıldı gibi Ercan abi.
7: Şimdi şöyle olmuş, gelen haberlere göre bir değerli dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Görevinden ayrılma isteğini yönetim kuruluna iletiyor. Fatih Tekke. Yönetim kurulu bu kararı kabul ediyor ve resmi açıklama bekleniyor. Artık olay bu aşamada, haberleri şu anda iddialar yoğun.
6: Sadece resmi açıklama yok, ayrıldı haberleri var.
7: Evet. Sadece resmi açıklama yok, ayrıldı deniyor şu anda.
6: Ben alternatifleri de sordum. Abdullah Avcı alternatif isimlerden biri.
7: Evet.
6: Ve yabancı teknik direktör. Abdullah Avcı olmazsa yabancı teknik direktör. Veya yabancı teknik direktör olmazsa Abdullah Avcı. Yani hem yabancı teknik direktör hem de Abdullah Avcı şu anda masada. %50 görüş var yönetimde. İlerleyen saatlerde daha fazla netlik kazanacaktır bu konu diye düşünüyorum. Ama şu artık netleşti. Fatih Tekke ile yollar ayrıldı gibi.
7: Evet, öyle gözüküyor. Bir dönem bitti. 18 ayı aşan, çok az aşan bir dönem sanki. Ve resmi açıklama bekleniyor şu anda.
6: Evet. Trabzonspor'da durum bu. Dinleyicilerimiz, mesela Abdullah Avcı gelmesin diyen bir dinleyicimiz var. Ahmet Spor'u nasıl buldunuz? Çok güzel soru. Ahmet Spor'u da konuşmadık yani. Haklarını da helal etsinler. Trabzon'dan konuştuk genelde. Çok iyi buldum ben Ahmet Spor'u.
7: Dünkü mücadelede bir takım birlikteliği nasıl olur saha içinde? Ben tempolarını da beğendim.
6: Ben çok iyi buldum.
7: Maçı hiç bırakmadılar ve bunun sonrasında da 3 puanı alan taraf oldu.
6: Yani çok rahat pozisyon buldular. Cagne'yi çok beğendim. Yani gole hep yakındı. Yine Cagne Türkiye'de kıymeti bilinmeyen bence oyunculardan biri.
7: Evet.
6: Yani hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Ben beğendim Ahmet Spor'u. Yani iç sahada onları yenmek kolay olmayacak.
7: Ben de aynı kanaatteyim.
6: İtalyano futbolcular kadar koşuyormuş antrenmanda. 8 kilometre koştuğu bilgisi var diyor bende dinleyicimiz. Yani o da sporcu bir kişilik. Vincenzo Italiano.
7: Değil mi?
6: Şimdi bundan sonra bir soru var. Bunu değerlendirmek istiyorum ben de. Fatih Tekke'nin teknik direktörlük kariyeri nasıl şekillenir?
7: Ya birkaç ay sonra ya da bu sezon dinlenir. Kolay değil. 18 ay stresli bir ortam Trabzonspor'da. Bütün büyük takımlarda olduğu gibi. Biraz dinlenir, ondan sonra da başlar.
6: Ya ben bir de Fatih Tekke'nin ağzından dinlemek isterim şu süreci, neler oldu. Çünkü çok merak ediyorum gerçekten. Bu herhangi bir ayrılık gibi gelmiyor bana. Nedeni şu, Fatih Tekke çünkü daha önce de çalıştırdığı takımlarda hep bir maddeyi sözleşmesine koydurmuştu. Aklımda hep Trabzonspor vardı ve Trabzonspor'dan teklif geldiği anda giderim maddesi.
7: Evet.
6: Her anlaştığı takımda bu madde vardı sözleşmesinde. Çünkü hayali Trabzonspor'u çalıştırmak, Trabzonspor'la kupalar kazanmaktı. Trabzonspor'u içinde çok derin yaşayan, Trabzon sevdalısı bir insan. Bir anda ben gidiyorum demesi bana çok garip gelmişti o Ferencvaros maçından sonra. Çünkü Fatih Tekke'nin ya başarısı yenilmiş olabilir, elenmiş olabilir ama orada kalıp ben başaracağım demesini ben hep bekledim. Evet. Onu demedi. Hemen gitmek istedi. Ve şimdi de yine yeniden bildirmiş ayrılmak isteğini. Burada ne yaşandığını ben merak ediyorum. Ciddi şekilde merak ediyorum. Çünkü öyle bırakıp gidecek bir insan gibi de gelmiyor bana. Fatih Tekke. Çok istedi çünkü Trabzon'u.
7: Seninle aynı kanaatteyim. Bir de onun cephesinden açıklama ya da ne olduğunu öğrenmek çok önemli. Fakat şöyle bir olay var. Onu takım işte camia zarar görmesin diye açıklamayı yapacağını pek sanmıyorum.
6: Tabii tabii.
7: O kol kırılacak, yerin içinde kalacak.
6: Yani off the record olsa da bilmek isterim, merak ediyorum yani bu konuyu. Gerçekten de.
7: Çok büyük umutlarla başlanması ama sezon başında böyle bir olayın olması da garip.
6: Çok garip, evet. Şenol Güneş yükleniyor diyebiliriz. Ben zannetmiyorum Şenol Güneş, yeni bir Şenol Güneş devri olacağını düşünmüyorum ben Trabzon'da. Ya dediğim gibi ya yabancı olacak, yerli olursa da tek aday var Abdullah Avcı.
7: Evet.
6: Aldığım yabancı bilgiler böyle.

0: Yabancı teknik direktör de kim olacak tabii?
1: Evet, yabancı teknik direktör de kim olacak? Şimdi Fabinho var, Salah var, Onuachu var kadronuzda. Önemli isimler var. Malinowski var, Onana var kalede. Şimdi yönetim, ben olsam böylesine tecrübeli oyuncular varsa bu şey değildir. Yani ben bu işi bilmiyorum demek değildir. Futbolcudan fikir alırım.
0: Bir de o futbolcuların da bildiği bir teknik direktörle çalışırım.
1: Evet, ya ego
0: Eğer
1: yapmamak
0: yapacaksa.
1: lazım. Yani Ertuğrul Doğan'ım ben ya da bir yöneticiyim. Ya ben ne futbolcuya soracağım demem yani. Giderim, sorarım. Çünkü bunlar
0: Tabii.
1: çok büyük oyuncu.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Ona göre bu futbolcuların tabii ki beraber çalışabileceği bir teknik direktör. Bu da çok ayrı bir düşünce ama bence olumlu bir düşünce.
1: Sormakta fayda var. Bir şey kaybetmez Trabzonspor. Bilakis kazanabilir.
0: Evet.
1: Bu kadro aslında tam Şenol Güneş'e göre idare etmelik kadro diyor bir dinleyicimiz ama zannetmiyorum yeniden bir Şenol Güneş dönemi olacağını Trabzonspor'da. Bir de şunu aşalım artık futbolda, Türk futbolunda. Aynı teknik direktörler
0: Derle
1: dönüp dolaşıp geliyor.
0: gidip gelmesi bir şey getirmez ki.
1: Yani başka dünyada böyle bir şey yok ya. Bir tek bizde var. Aynı teknik direktörler dön dolaş aynısı. Bir yenilik lazım. Futbola bakış açısını geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Fatih Terim olur mu zannetmiyorum. O da çok Galatasaray'la özdeşleşmiş birisi.
0: Bence de.
1: Mısır milli takımının teknik direktörü olabilir
0: O
1: demiş.
0: sözleşme imzaladı.
1: İmzaladı.
0: O sözleşme imzaladı.
1: İki ayrı izleyicimiz aynı anda yazdı Mısır'ın teknik
0: Evet.
1: direktörü. Evet, Atatürk'ün kızlarının maçı var. Filenin Sultanları Azerbaycan'la oynayacak bu akşam. Ben kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Set vermeden kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası. Şimdiden başarılar dileyelim. Polonya yenilgisi büyük bir sürpriz oldu hepimiz için. Ama sosyal medyada yazılanlar var. İtibar etmeyiniz diyorum. Ben ihtimal vermiyorum kızlarımızın bilerek yenildiğine. Polonyalı oyuncular da bu yönde bir imalarda bulundular ama hiç zannetmiyorum yani bu oyuncular çok karakterli oyuncular bilerek maç kaybetmezler. Herhangi bir takımdan da korkmazlar. Her takımı yenecek güçteyiz çünkü. Ben önce Azerbaycan'ı sonra da çeyrek finaldeki rakibimizi yenip Sırbistan'la oynayacağımızı yarı finalde düşünüyorum. Çok analiz edilecek bir mücadele değil bence ama şöyle söyleyeyim Azerbaycan'ı Ercan abi iyi servis atamıyorlar. Bizim çok gerimizde servis performansları ve bizim çok gerimizde hücum performansları var. Sadece Elizaveta Ruban ve Polina Rahimova ile skor üreten bir takım.
0: Ya bizim gerimizde olan bir takım.
1: Evet, çok çok gerimizde olan bir takım kabul edelim. İç sahada artık eleme turundayız. Herhangi bir şekilde problem yaşamayacağız. Bu akşam rahat bir galibiyet alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
0: Şimdi senle bir hesap yapmıştık. Yarı finalde İtalya gözüküyordu. Yarı finalde biz tabii ki bu turnuvada favoriyiz. Herhalde karşılaşacağımız takım da yayının içinde de bir değerlendirme yaparsak Sırbistan olacak gibi gözüküyor.
1: Tabii, şu anda yani Sırbistan çok büyük bir sürpriz yaşamazsa yenilip ki onlar son 16 maçlarını kazandılar. Çeyrek finale çıktılar zaten. Bizle oynayacak Sırbistan yarı finalde. Hatta onların da yorumları vardı. Türkiye bizi seçti yorumları vardı. Polonya mağlubiyetinden sonra. Ben yani ihtimal vermiyorum ya bu gerçekten.
0: Ya kötü günlerimiz olabilir. Böyle turnuvalarda kötü gün, iyi havaya girememe, bunlar meydana gelebilir.
1: Konsantre olamama.
0: Konsantrasyonun bozulması. Polonya maçı oyuncular için öyle oldu. Çünkü biz beraberliği yakalayıp o final setinde artık tamamen yorulmuş bir takım vardı kafa olarak. Öyle sen izledin mi bilmiyorum final setini.
1: İnşallah yani yo ben de izledim sonra yayın da yaptım zaten maçla ilgili ama ya aklıma getirmiyorum ben böyle bir şeyi. Türk milli takımı kendi evinde seyircisinin önünde bilerek maç vermez. Kimseye vermez. Kimseden de korkmaz bu oyuncular. Benim
0: Evet.
1: görüşüm bu. Ben yıllardır tanıyorum oyuncuları. Bu çok karakterli oyuncular. Yani

0: İtalya'dan bu takım korkacak bir takım değil. Biz şu anda İtalya'dan da iyi takımız, Sırbistan'dan da iyi takımız. Ben şampiyon olacağımızı da aylar öncesinden söylemiştim. Olacağız. Yani bu benim düşüncemde bir değişiklik olmadı bu konuyla ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki Cansu ve Derya ile rotasyonu geniş tuttuk. Bilerek yenilmedik. Polonya'da iyi servis attı. Onların da hakkını verelim tabii.
1: Evet.
0: Onlar da rotasyon yaptılar. Biz de belirli bölümlerde yaptık. Baskıyı kaldıramadı Fatih Tekke yorumu var Ercan abi.
1: Yani artık açıklansın. Ama tabii ki bu kadroda başarılı olmasını isterdim.
0: Conte yükleniyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Ha, Conte var değil mi?
0: Conte yükleniyor demiş bakalım.
1: Şu anda bir yerde çalışmayan Conte var.
0: Conte olur mu? Conte de ilk yıllarında takımları şampiyon yapmasıyla tanınan bir teknik direktör. Olabilir, neden olmasın? Yılmaz Vural yarım kalan hikaye.
1: Yok, olmaz.
0: demiş dinleyicimiz.
1: Hayırlısı artık.
0: Bundan sonra resmi açıklamayı bekliyoruz. Gelen haberler Fatih Tekke'nin de senin de söylediğin üzere yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği yönünde artık bu saatten sonra bu ilişki dikiş tutmaz Ercan abi. Resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Sonrasında da olanları hep birlikte göreceğiz. Ağzına sağlık Ercan abi.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Spor Kazanı'nın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler.
10: Orada eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
11: Şansa kalmaz işiniz.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Cats oldu. 1,5 boy kadar geride. Dördüncülükte 2 numaralı Run for Yavuz. 2 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Bucheron. Dışında 7 numaralı Racing Star. 2 boy geride de 4 numaralı Bombici ilerliyor. Bu sırayla atlar 2000 metre start yerine doğru ilerliyor. Yarışın lideri 5 numaralı Sirius Vega, fark 3 boy. 3 numaralı Atomic Cat ikincilikte. Daha sonra 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Tercan Yat 3. sırada koşarken hemen dışında 2 numaralı Run for Yavuz. 4. sırada bu safkanın 2-3 boy kadar gerisinde iç kulvarda 5. sırada 1 numaralı Bucheron ilerliyor. Hemen dışına 7 numaralı Racing Star geldi ve grubun son sırasında da 4 numaralı Monbiju var. Bu şekilde 1600 metre startine yaklaşılıyor. Koşunun lideri 5 numaralı Sirius Vega, fark 1,5 boy. 3 numaralı Atomic Cat 2. sırada koşuyor. 2 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Run for Yavuz 3. sırada kendine yer buldu. Şimdi temposunu arttırıp ikinciliğe girdi. 3 numaralı Atomic Cat 3.lükte. Daha sonra 3 boy kadar geride 6 numaralı Tercan Nihat 4. sırada koşuyor. 2 boy geride 7 numaralı Racing Star 5. sırada. İçinde 1 numaralı Bucheron 2 boy gerisinde de 4 numaralı Bombiju sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. 5 numaralı Sirius Vega liderliğini 2 boy farklı sürdürüyor. 2 numaralı Run for Yavuz ikincilikte. Hemen içinde 3. sırada 3 numaralı Atomic Cat var. Bu safkanın 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Bucheron. Onun hemen yanına 7 numaralı Racing Star geldi. Dışlarında 6 numaralı Tercan Nihat 2 boy geride de 4 numaralı Monbiju şeklinde son 800 metreye girdi safkanlar. 5 numaralı Sirius Vega liderliğini koruyor, fark 1 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Atomic Cat ikincilikte. Hemen ortada 7 numaralı Racing Star, içinde 1 numaralı Bucheron. Daha sonra 6 numaralı Tercan Nihat, 4 numaralı Monbiju ve 2 numaralı Run for Yavuz sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 5 numaralı Sirius Vega'yı dıştan gelen 3 numaralı Atomic Cat geride bırakıp virajı önde dönen isim oldu. 5 numaralı Sirius Vega ikincilikte dışarıdan, şimdi 7 numaralı Racing Star sprinte başladı. İçindeki 3 numaralı Atomic Cat'i yakalayıp rakibine hakim oluyor. 7 numaralı Racing Star, 3 numaralı Atomic Cat ikincilikte fark 1 boy kadar tazelemeye çalışıyor 3 numaralı Atomic Cat, ancak 7 numaralı Racing Star şu an için 1 boy farklı önde ve 7 numaralı Racing Star koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Atomic Cat 2. 6 numaralı Tercan Nihat 3. 4 numaralı Monbiju 4. 5 numaralı Sirius Vega da 5. oldu. 7 numaralı Racing Star 7. koşuyu Ali Kaçmaz'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: bölümünde bugün ben Özer Çelik Süngü bülteni değerlendireceğim değerli konuklarımla birlikte. Tabii ki Mertcan Bulca bizimle olacak. Artık transferin de Avrupa için tabii son gününe geldik. Bugün Avrupa'da deadline day. Çok fazla transfer haberi var. Ligde haftayı kapattık ve kapanan haftanın ardından da gelişmeler var. Şu anda da bunların en başında tabii ki Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi acaba sona mı erecek sorusu. Yayınımız sırasında da bu soruya bir cevap alabiliriz elbette. Hepsini konuşacağız. Bültendeki maçları da değerlendireceğiz. Sevgili Mertcan Bulca benimle birlikte. Mertcan hoş geldin.
1: Merhaba sevgili Özer, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Tabii yani yoğun bir gündem var bugün özelinde. Aslında maçlar anlamında çok yok. Belki de hafta içi fikstürü olarak hani boş geçeceğimiz son haftadayız diyebiliriz. Çünkü Şampiyonlar Ligi yani Avrupa elemeleri bitti. Gruplar her yerde belli oldu. O yüzden hani bu hafta fikstüre baktığımız zaman aslında bugün bültenin çok da yoğun olmadığını söyleyebiliriz Avrupa anlamında. Ama önümüzdeki haftadan itibaren zaten oralarda müsabakalar başlayacak ve yoğunluğumuz gelecek ama farklı bir yoğunluk var. Birincisi tabii ki Avrupa'da en azından 5 büyük ligde transfer gündemi bugün bitiyor 1 Eylül itibariyle. Öte yandan da tabii ligde de bir diğer haftayı geride bıraktık. Orada da dün Beşiktaş ve Trabzonspor tabii dört büyüklerden fikstürün kapanış haftasında boy göstermişlerdi. Haftaya bir derbi yine keza bizleri bekliyor. Yoğun bir gündem ve bülten tabii ki var. O yüzden gelişmeleri de bizler yayın sırasında takip etmeye çalışacağız seninle birlikte. Ben önce transfer dönemi ve Avrupa dedik. Oradan başlamak istiyorum. Artık hani Avrupa özelinde transfer bülteni dönemi kapanıyor tabii ki. Seni yeni transferler anlamında son gelişmelerin birkaçını sormak istiyorum. Birincisi Barcola olacak bunlar. Liverpool Bradley Barcola'yı renklerine bağladı. Paris Saint-Germain'den son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu, Fransız oyuncu 120 milyon euronun üzerinde bir paketi aldı Liverpool. Nasıl buldun bu transferi?
1: Abi zaten bu transferin olacağı belliydi. Liverpool'da Salah sonrasındaki kenar rotasyonla ilgili sorunlar malum. Hem sayısal olarak hem de nitelik noktasında ki biliyorsun Gakpo'yu bile göndermek için ciddi bir uğraş vardı bir süre. Sonrasında transfer olacak mı olmayacak mı soru işareti derken bir şekilde takımda kaldı. Ama şu anda bir sol ayaklı hala kanat oyuncusu yok. Bence en büyük eksiklik bu. İkincisi de biliyorsun İrlanda'nın oyun tarzı belli. Kloppvari bir antrenör. O yüzden slottan daha farklı bir oyun göreceğimiz aşikardı. Her ne kadar 2-2 haftada bununla ilgili bir şeyler görsek de tam en iyi noktası değil Liverpool. Çok eksik sonuçta. Stoper rotasyonunda yaşanan sıkıntılar malum. Ben bu transferi çok olumlu diyorum. Çünkü oyuncu bir kere hocanın oyun dinamiği yapısına her anlamda çok uyuyor. Bir kere belki birçok kişi şunu düşünebilir. Bu adam Paris Saint Germain'in alt oyuncusu mu veya rotasyon oyuncusu mu tartışmalı. Ben şöyle cevap vereyim. Son iki sezondaki Şampiyonlar Ligi maçlarının yanlış bilmiyorsam bir tanesini kıran bir oyuncu ve diğer 14 maçta ilk 11 başlayan bir profil. Biliyorsun Henrique'nin çok güvenli bir oyuncuydu. Çok yönlü ve birçok mevki kapsayabilecek tarzda bir adam. İrlanda'nın sisteminde de biliyoruz ki herkes sabit bir mevkiye oyuncusu değil, değişmeli işler yapabiliyorlar. Bu anlamda solla beraber sahayı da kapatabileceğini düşünüyorum ben oyuncunun ve topsuz oyundaki pres yetersizliği Liverpool'un bence ilk iki maçtaki en büyük sorunuydu. Zaten bildiğin gibi merkez oyununda da çok ciddi sıkıntılar yaşadı karşılama noktasında Liverpool. Bu antallığı atmak ve ilk presi başlatmak adına Ekitike'nin de yokluğu bir hayli süreceği için merkez forvette İshak'la bunu yapmanız çok kolay olmadığından ötürü ben bu profil değişikliğini çok olumlu buluyorum en azından kenar oyuncularına bakarsak. Sen neyi biliyorsun ki Nguema'nın da yani gelişimi evet bir şeyler vaat ediyor ama hala direkt 11 oyuncusu olup Liverpool'da böyle alıp sürükleyebilecek bir profil mi ondan çok emin değilim. Belki biraz daha zaman duyurabilir diye düşünüyorum. Yani ben bu transferi çok olumlu buldum. Tabii sezon bittiği zaman sayılar noktasına ne verecek bunu bilemeyiz ama genel olarak hem toplu o kadar derinlik iyi bir oyuncu hem derinlere iyi koşular yapabilen bir oyuncu. Bitirlik noktasında tabii ki çok eksiği var. Bence orası tam olsaydı ne Paris Saint-Germain bugün ondan vazgeçerdi ne de bu etiket piyasanın bu kadar saçma sapan bir hal aldığı noktada 150'nin altına kalmazdı diye düşünüyorum. Ama İngiltere futboluna ayak uydurursa kesinlikle Liverpool elindeki kanat rotasyonunu da bir düşündüğümüzde şu anda fark yaratması çok muhtemel bir profil gibi görünüyor.
0: Ya kesinlikle öyle. Bir yandan hani bu piyasadan sen de bahsettin. Hani gelinen noktadaki fiyatlardan yani hakikaten nereye gidecek görmek lazım. Ama şimdi hemen bir son dakika gelişmesine geçip hani rotayı sert bir şekilde sen de kırmamız gerekecek Mertcan. Çünkü resmi açıklamada geldi. Trabzonspor Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Dün Amed Spor karşısında 2-1 mağlup olmuştu Trabzonspor. Ferencvaros

0: Avrupa elemelerinde turu kaybetmesinden sonra Fatih Tekke istifasını vermiş, yönetim kabul etmemişti. Bunun hemen bir sonraki maçının ardından alınan mağlubiyetle birlikte taraflar karşılıklı anlaşarak ayrılığı gerçekleştirmiş oldular. Tabii çok taze bir haber. Neler söylersin? Nasıl bir gelecek bekliyor Trabzonspor'u?
1: Abi şimdi ben açıklamaların kronolojik tarafına gidersek hatırlarsın 2 hafta önceki bir maçtan sonra Fatih Tekke'nin şöyle bir açıklaması vardı. Evet aynen öyle yani. Ben burada yavaş yavaş bir işlerin izlemine kapılmıştım. Yani acaba bu profilleri Fatih Tekke mi istemiyordu? Çünkü biliyorsun Fatih Tekke geçen son Trabzonspor'la beraber büyürken oyuncu profilleri daha düşük segmentte ve kendisiyle beraber büyümeyi hedefleyen bir takım istiyordu. Yavaş yavaş hedeflere giden. Bu sezon rota çok ciddi şekilde değişti. Yani Salah transferi, peşinden Fabinho. Ne olursa olsun Onana'nın kalması ve birçok profili şöyle bir düşünürsek hedef ister istemez büyümüştü ve bir anda artanlar şampiyonluk için olabilir noktasında beklentiler artmıştı haklı olarak. Trabzon tarafı düşünürsek yerel medyanın da etkisiyle beraber bu bağlamda hocalar biliyorsun çok duygusal bir karakter ve bundan etkilebileceğini göstermişti. Peşinden Ferencvaros karşısında iki maçta gerçekten hem şanssızlık var hem de gerçekten çok bilinmez bir Trabzonspor var. İlk maçı sen de izledin. Elbette kaçırdığımız fırsatları var ama bu kadar fiziksel yönü kuvvetli bir takım karşısında hocanın ilk 11 tercihi bir kere çok büyük hatalarla doluydu. En az 2-3 tane anlaşılmaz tercihleri vardı. Devre arası hamleleri çok bir işe yaramadı ve oyunun bütününde Trabzonspor'u biz hiç hazır görmedik. Salah'ın durduğu bölümlerden sonra Trabzonspor neredeyse hiç işleyemedi. Çözülemeyen biliyorsun bir forvet transfer tarafı var. Onu açıyla bu işin olmayacağı çok bariz belli. Oyuncu hem kafa olarak gitmiş belli hem de Salah'la çok kontak kurabilecek bir ikili uyum göstermiyorlar. Çünkü onu açı varken sizin oyun tarzınız daha yüksek toplar. Salah'la beraber ise daha kat edilme yönelik ikili uyum noktası. Sen de biliyorsun ki onu açı yerden çok becerikli bir futbolcu değil. Bu da Trabzonspor'un geçişlerde sorun yaşamasına ulaştığı gibi merkez orta saha profilleri gerçekten bir büyük takıma yakışır seviyede mi ya da uyum noktasında mı? Ben bununla tartıştım. Yani hem Onana hem de Polkarel'in olmadığı bir süreçte şu anda oradaki yapı değişikliği daha farklı 3 tane oyuncuyla bir kurgu yapıla şekli tam oturmaması takımın derken bek profillerinin değişmesiyle beraber Trabzonspor'un şu anda gerçekten ne oynadığı belli değildi. Ve şöyle yorumluyorum abi sonra da öyle kapatayım bu konuyu. Bu istifa açıklaması bir kere duygusal bir açıklamaydı ama ben bunu şöyle yorumladım bilmiyorum senin fikrini alacağım da. Sanki bir güven oyu istiyordu hoca yani acaba yönetim taraftar hala her şeye rağmen benim arkamda mı diye düşünüyordu. Bence bu istifa kararı biraz o duygusal gelişmeyle yaşanmış bir şeydi ki. Hani biz çok bilmeyiz ama Şenol Güneş'in ilk dönemlerinde de bunlar vardı. 90'larda 80'lerin sonunda ilk dönemlerinde Trabzonspor'da istifalar olmuştur sonrasında döndürülmüştür ya da istifa etmiştir bırakmıştır. Biraz o dönemi hatırladım ben açıkçası okuduklarımdan ve izlediklerimden sonra. Biliyoruz ki her zaman yani büyük bir camia öyle bir sonuçtan sonra özellikle de bir reaksiyon verir. Yani en azından futbolcularda biz bunu görürüz. Böylesine de bir olay yaşanmışken ama sen de dün izledin maçı. Yani ben Trabzonspor'u 90 dakika boyunca hiç tanıyamadım. Yani hocanın sağ kenarındaki duruşu da çok gergindi ve çok motive görmedim. Tekrardan hani kafa olarak gittiğini hissedebiliyorduk. Oyuncularla bağlantısında bir kopmalar olduğu belliydi. Yani bu iş sanki olacak gibiydi. Yani ben kafamdan şöyle geçiriyordum açıkçası senaryoyu. Bir seri galibiyet gelir de en azından millilere kadar kendini kurtarabilirse Trabzonspor. Çünkü biliyorsun konferans ligi süreci Trabzonspor için Ekim ortasında başlayacak. Yani önünde sadece lig var. Ve buradan bir seri galibiyet çıkarsa. Aynen öyle. Yani buradan bir seri çıkartırsa belki toparlayabilir diyorsun ama yani dünkü maç mağlubiyeti kenara koyacağım. Oyun olarak da hiçbir şey vaat etmemesi. Ve bunun artık sezon başından beri süre gelen bir durum olmasıyla beraber yani çok bariz işi çıkmaza sürükledi ve sanki Fatih Tekke bu kadroyu kaldıramayacak profilde yarattığı için kendi kendine biraz gecikmeli gibi diye düşünüyorum. Bence Ferencvaros maçından sonra devam edilmemeliydi. Orada farklı tabii ki bir düşünce yapısı vardı. Çünkü başkan hocaya doğrusuna bir kadro kurdu. Daha farklı profiller getirdi ama görüyoruz ki Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla bu oyuncu grubu çok uyuşmayacağı için sonuçları da kısa vadede yansıdı ve bu istifa oldu. Ben kendi adıma söyleyeyim. Tabii ki Trabzonspor dışarıdan takip eden birisi olarak konuşuyorum bunu. Hayırlı olduğunu düşünüyorum çünkü çok uzun soluklu bu kez macera olmayacağı çok belliydi.
0: Ya bu anlamda benim çok karmaşık düşüncelerim var Mertcan. Şimdi bir noktada dediğim bence çok doğru. Hani oyun olarak bu Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde bu sezon ortaya bir şey sunamadı. Ama bir yandan da bu Trabzon kadrosu halen tam kadro değil. Bu kadronun halen sakatları ve eksikleri var. Hani o yüzden tam bir not da vermek mümkün olmuyor. Ama bir yandan da artık Trabzon çok hani sabır lüksünü de birazcık elini yükselterek, hedef yükselterek azaltmış oldu. Yani siz bu takıma Muhammed Salah'ı getirdiğiniz noktadan itibaren ya dur biz arka arkaya 4 hafta 5 hafta kötü sonuçları kaldırabiliriz, buna sabrederiz oyuncularımıza ve teknik direktörümüze deme lüksünü belki geçtiğimiz sezon sahipti bu takım. Hani genç bir takım, öğreniyor ve gelişiyor başlığı altında, ama bu sezon artık durum böyle de değil. Kaldı ki yani buradaki sorunlardan bir tanesi bence şu anda Muhammed Salah değil. Çünkü Muhammed Salah sezona kötü de girmedi fiziksel olarak ve performans olarak Trabzonspor tarafında. Öyle olunca iş sanki daha farklı bir boyuta da geliyor. Burada tabii dediğin gibi hem sakatlar var, hem de hani senin dediğin gibi biraz mühendislik anlamında da halen dokunuşa ihtiyaç olan noktalar var. Çünkü hani santrafor ve Salah arasında bir bağlantı gözükmüyor gibi ve geçtiğimiz sezon Trabzon'un gol yollarındaki tartışmasız bir numaralı isminden bahsediyoruz. Onarçu'dan bu noktada. Burada bir tabii kafa karışıklığı mevcut. Bütün bunlar tabii ki yani Trabzon kadrosuyla alakalı soru işaretlerini barındırıyordu. Ama Ferencvaros maçından sonra yapılan istifa senin de dediğin gibi belki bir güven oyu anlamı taşıyor olabilir. Bence hatta hani o açıdan bakarsak sanki Fatih Tekke o oyu da almış gibiydi. Sonuç olarak yönetim hocanın istifasını kabul etmemişti. Ama ben o istifaya bir yandan da biraz şu gözle de bakmıştım. Ya diş macununu kabından çıkartırsan bir kere abi, onu bir daha o kaba geri sokamazsın.
1: Yani, evet, yani dediğin gibi bu dönüşler çok iyi olmuyor. Yani dünya futbolunda bunun sık sık örneklerini görürüz dediğin
0: kesinlikle
1: gibi.
0: Kesinlikle öyle. Yani bir kere sen artık ayrılıktan bahsettiysen hani o artık kaçınılmaz bir noktaya geliyor benim gözümde bu. Hayatta da futbolda da bence bu durum biraz var. Ne yazık ki Fatih Tekke de sanki kendi kendisine biraz hani o sonu için geri sayımı başlatmış oldu bence. Orada her ne kadar duygusal veya belki biraz alt başlık olarak hani stratejik de gözükebilecek bir yaklaşım olsa bile, dünkü maçta da dediğimiz gibi yani bu anlamda biz yine Trabzonspor'dan yeni bir şey görmedik. Hatta mevcut problemlerin devamını gördük. Hani bana soracak olursan. Yine geçirgen bir orta saha. Yine top kaybettiği anda geçişleri savunmaktan çok sorun yaşayan bir takım. Yani bir tane geçiş yakalaması dışında net bir şekilde hani toplu oyunda ağırlığını hissettiremeyen bir Trabzonspor. Bütün bunların tabii ki bileşimi Ahmet Spor'a da galibiyeti getirdi. Yine duran toplarda da hani Trabzon'un çok çok iyi gözükmediğini gördük. Hani bütün bunların sonucunda şimdi Fatih Tekke gitti. Ben hani bir yandan şu soruyu da soruyorum. Hani Trabzonspor Salah'ı getirerek, Fabinho'yu getirerek farklı bir yola girdi. Ama Fatih Tekke'nin de hani bu kulübün yapılanması içerisinde gelecek açısından önemli bir rolü vardı, ama Trabzonspor sanki o vizyonunu biraz daha kısa bir noktaya getirmiş oldu. Şimdi bütün bunlar ışığında acaba yeni bir teknik direktör adayı ararken nasıl birini arayacaklar? Nasıl bir isme bakacaklar? Ya ve tabii ki hani söz konusu Trabzonspor olduğu zaman herkes her zaman olduğu gibi bir Şenol Güneş'i de soruyor. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ya ben bu etapta bilmiyorum ne kadar düşünürsün ama yabancı bir antrenör tarafındayım abi. Yani bu kadar yabancı oyuncunun fazla olduğu bir noktada, biliyorsun çok fazla uluslararası futbolcu var. Senin de bahsettiğin gibi çok üst düzey oyuncuların geldiği bir ortam var ve bu oyunculara bir şey ikna etmek için geliştirici bir profil gerekli. Şenol Güneş elbette deneyimiyle çok fark yarattı. Trabzonspor'da birçok farklı dönemde çok başarılı işler çıkarttırdı. Kötü zamanlarında gördü, iyi zamanlarında gördü ama hatırlarsın ki bir önceki dönem çok başarılı değildi hocanın. Bu yüzden ben Şenol Güneş hamlesinin bir kez daha taraftarı ikiye bölebileceğini düşünüyorum. Zaten Trabzonspor'da aslında bu durum çok çok eskilerden beri var. Yani 70'lerden beri bu çekişme Öz Yazıcı ve Özkan Sümer dönemlerinde de oluyordu. Bir o geliyordu, bir o geliyordu. En nihayetinde 6 tane şampiyonluk çıkmıştı ama kimse kimseyi memnun edemiyordu aslında. Bu gruplaşmalar İdman Hoca ve İdman Gücü döneminden gelenler bir durumdu. Yani Trabzonspor'un tam da yerli bir antrenörün, Trabzon'dan çıkma bir yerli antrenörün Trabzonspor için kurtarıcı bir profil olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Biliyorsun yabancı oyuncularda son yıllarda sıkıntılar yaşadı. En yakın örnek bunda Nenad Bjelica. Çok büyük umutlarla gelmişti. İyi bir Dinamo Zagreb döneminden sonra. Ama bir kontak kuramamıştı takımda. Çünkü çok dağınık bir takım vardı. Profil olarak çok eksikti. Bugünkünden daha kötü bir kadroydu. Ve şimdi daha sükseli bir antrenörle bu kadar beklenti arttırmışken taraftarı tekrardan havaya sokmak için, oyuncuları bir noktaya çekebilmek için, ya benim düşüncem daha profil net bir antrenöre gitmeleri yabancı noktasında. Ama tabii ki bu kim olur? Şu anda boşta olanlardan kimi getirebilirsiniz bu dönemde bilmiyorum. Ama bildiğin gibi hala Eylül'ün 1'i bugün. Yani hiçbir şey kaybedilmedi. Konferans Ligi var. Süper Lig yeni başladı. Bu anlamda takımı ayağa kaldırabilmek için kısa vadeli sonuçlarla, hani yeni antrenörle bir milli kamp dönemi geçirdiğiniz zaman, yani milli takım döneminde, bir anda Ekim'de çok farklı bir Trabzonspor da izleyebilirsiniz. Çünkü bu oyunculara sahipsiniz ve artık transferi tamamen kapatıp en net kadronunu sunma ihtimaliniz de var. Ya bu bağlamda benim düşüncem yerli ya da Trabzonspor kökenli, Trabzon kökenli bir antrenör yerine abi. Sanki yabancı daha böyle bir şeyler vaat ederek gelmiş. Geçmişinde bir şeyler yapmış. Takım ayakları, yani çalıştığı takımları ayağa kaldırmış. Net bir profile gitmesi gerekiyor Trabzonspor'un. İşte bu noktada adaylar hani bir çıkmalı, ona göre biz konuşmalıyız diye düşünüyorum biraz da.
0: Ya katılıyorum ben de sana. Bence de şu anda sanki bu kadronun çözümü biraz daha yeni fikir sunabilecek bir hoca ve bu anlamda belki hani biraz Trabzon'un kendi o duygusal halinden uzaklaşarak bir profile gitmesi gerekecek. Çünkü zaten o kafada kalacaksak Fatih Tekke zaten ideal profilde bunun için. Hani artık burada bir bakış açısında belki de değişmesi gerekiyor. Günün sonunda siz Muhammed Salah'a getirerek hani bu kulübün gittiği yönü projeksiyonunu da değiştirmiş oldunuz. Bu değişim belki sadece oyuncu grubu özelinde değil o zaman teknik kadroyu da bakış anlamında değişmesi gerekebilir diye düşünüyorum ben de. Doğrusu Trabzonspor için karmaşık bir sezon başlangıcı oldu. Tabii ki transferlerden sonra camia böyle bir başlangıcı muhtemelen beklemiyordu. Çok daha farklı bir başlangıç bekliyorlardı. Şu anda bu kadar sonuçlardan dolayı üzgün ve kafası karışık olmayı beklemiyordur Trabzon taraftarları diye düşünüyorum. Ama senin söylediğin gibi bence çok karalar bağlanacak bir tablo yok. Çünkü birincisi çok kaliteli bir oyuncu kadrosu var. İkincisi halen bir şeyleri çevirmek için zamanları var. Yeni bir hoca geldiği takdirde milli maç arası yakın. Eylül ve Ekim'de arka arkaya milli maç araları var zaten. Oralarda da hani o hocanın oyun felsefesini takıma aktarmak için şansı ve vakti de olacaktır. Ben hani bu anlamda Trabzonspor'un sezonuyla alakalı karamsar düşüncelere de sahip değilim doğrusu. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Ya kesinlikle aynı fikirdeyim ama şu anda şunu gördük abi. Bazı futbolcular tembelleşmiş yani. Salah'ın takıma katılmasından sonra. Yani ben bu örneği başka bir yerde de vermiştim. Resmen Messi'nin Arjantin milli takımını izliyor gibiyiz. Diğer oyuncular evet bir şeyler için çabalamaya çalışıyor ama hücum tarafında bir an önce topu Salah'a verelim, o ne yaparsa yapsın kafasında gibi bir anlayış var birçok oyuncuda. Bu da biraz takımın rahatlaşmış geliyor. Altı bir oyun planı çıkmadığı zaman Salah'ın da artık 60'lardan sonrasını götürmesi çok zorlu bir hal aldığı için neredeyse ikili hatta dönem dönem üçlü markajlara girdiğini Çor Hoca eşleşmelerinde de gördük. Dün Ahmet Kars'ta da gördük bunu. Oyuncu bir noktadan sonra artık fiziksel yeterliliğini kaybettiği için etkilenebiliyor bu durumdan. Ve bundan sonra Trabzonspor tamamen dağınık kaos boluna dönüyor. Yani hamleler desen evet taze enerji getiriyor gibi sahaya ama bunun etkisini hiç göremiyoruz. Yani Trabzonspor kenarlardan bir şeyler yapmaya çalışıyor etkili oyuncularla. Fakat bu oyuncular hani o kadar dağınık gözüküyorlar ki bir sistem dahilinde hareket etmedikleri için. Merkezde taşıyıcı profilde olmadığı için bir anda bu bahsettiğim kaos boluna dönüş, takımın ne yaptığına habersiz kaptırılan topun dönüşüne bir anda geçişlerden fırsatlar vermeye çalışan bir takıma dönüşüyor ki dün Ahmet bunu defalarca yakaladı 70'ten sonraki oyunda. Yine biliyorsun 10 dakika denen golde çok kötü bir yerleşim var yani evet. Duran topta. Ofsayda düşmeden bu kadar rahat böylesine kolay gol yemek o dakikada yani konsantrasyonun ne derece ciddi olduğunu gösteren bir detaydı. Yani ben açıkçası abi dediğine katılıyorum yani bu takımı ayağa kaldırmak için bir sinerjiye ihtiyaç vardı. Yani bunu Fatih Tekke'nin ben ruh halinden çok yapabileceğine inanmıyordum. O yüzden bu danışıklığı zoraki Barış diyeyim. Olmayacağı belliydi. İlk kötü sonuçta tekrardan patlak vererek böyle bir resmiyet kazandı. Şimdi artık Trabzonspor hayırlısı olsun diyeceğiz. Umarız doğru bir profil getirilir. Çünkü Trabzonspor'un bu sezon kurduğu bu rekabetçi kadro bence bunu hak ediyor.
0: Kesinlikle öyle. Bence de bunu hak ediyor. Hani benim söyleyebileceğim bir pozitif şey bence Muçi Salah ilişkisi çok net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştı. Yani orada bir kimya görebiliyorduk. Hani ben bir noktada sol kanadıda Aral Şimşir'in devralmasını ve hani Salah'ın biraz daha sağdan içeri kat ederek ya oyun kurulumuna ya da bitirişe girdiği Aral'ın da biraz daha sol kanatta genişlik katan, çizgiden genişlik katıp o birebirleri oynayan yanıyla bir denge oluşturabilir diye düşünüyordum Trabzonspor ama yani bütün bunları oluşturmak için bir toplu oyunda iyi yerleşmeyi sağlayacak bir orta saha denklemi iki bütün bu bağlantılarda hani Muçi tek başına bunu yapacak oyuncu tabii ki olamaz. Yani orada biraz santrafor kısmından da bir destek ve planlama alınması gerekiyor. Ona şu da o karakter olmayacak.
1: Şöyle iki örneği vereyim. Birisi zaten senin de çok iyi bildiğin. Salah'ın en iyi zirvesi neydi abi? Trent Firmino. Olan uyu muydu değil mi? Evet. Hem Firmino yani evet. Kenardan Trent'le dediğin gibi merkezden Firmino'yla. Diğer tarafta Aral Şimşir, Nişland'ın hazır sisteminden yıllardır değişmeyen 4-3-3 oyununun iki kenarını kaplayan isimden birisiydi. Bir tarafta Osora, bir tarafta Aral Şimşir. Önde de net bir 9 pivot oynuyordu. Ama bu oyuncu sırtı dönük oyunda daha iyi oynayan, daha becerikli oyuncular oluyordu senelerdir. Onu aç oyuna zarar. Haliyle siz Aral'ı hani dediğin gibi nasıl kullanacağınız önemli. Aynı şekilde Salah'ı nasıl kullanacağınız önemli. Bence Trabzonspor şu ana kadar bunu çok yapamadığı için bu karmaşık düzende çok boğuldu. oyun içerisinde ve alternatif üretme noktasında çok zayıf kaldı. Kulübe bu anlamda hiç katkı veremedi neredeyse. Hocanın tercihleri hiç işlemedi hiçbir maçta. Bu bağlamda ben oyuncuların ya bir kere ne oynaması gerektiği konusunda emin olmadığını düşünüyorum. Yani kafa karışıklığı orada çok bariz var. Önce bu iş toparlanmalı, sonrasında sistem ona göre yerleşmeli ve oyun tercihi artık bir noktaya getirilmeli ki Trabzonspor'un hala önünde de bir vakit olduğu için ya ben bunu yapabileceğini düşünüyorum. Sadece burada doğru antrenör profilini bulmak lazım. Yani şu an çok erken ama sen de sonuçta Vincenzo Italiano'nun yapısını biliyorsun. Beşiktaş'ın bu karmaşık yapısını ayağa kaldırabilecek türde bir antrenördü. Spezia'da, Fiorentina'da ve Bologna'da yaptıklarından dolayı. Ve şu anda çok iyi uyuştu. Böyle de gidecek gibi gözüküyor. Ya bu evet. Anlamda Trabzonspor'un böyle bir profile ihtiyacı var.
0: Evet, bir dinleyicimiz yazmış. Vitor Pereira bence nokta atış olur şu anda boşta olanlardan diye demiş. Enteresan evet. Bir birliktelik olabilir gerçekten düşününce. Yani hocaya da orada Nottingham Forest'a tabii yazık oldu. Yani takımı kredi tuttu sonra görevden alındı. Yine konuşmaya devam ederiz. Maçları da biraz daha gireceğiz. Şimdi bir reklam arası.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
4: Spor. Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Şirketim var.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bizler yayına girdiğimiz sırada Mertcan Bulca ile birlikte bu gelişme ekseninde değerlendirmelerimizi yapmıştık. Birkaç dinleyicimizin de farklı yorumları gelmiş. Bir dinleyicimiz de kendi takımını kurmamış, oyun felsefesine uygun planlama yapmamış bir hoca gelip 10 gün milli arada milli takıma giden futbolculardan eksik takımı çalıştırıp her şeyi yoluna sokamaz. Futbol bu kadar basit değil. Çok Pollyanna bir bakış açısı demiş. Ya kolay bir iş olmadığı tabii ki belli. Hani bu kadar kolay olacak bir şey değil ama bence bugün karalar bağlanmasında gerektiren bir durum yok Mertcan. Hani senin de söylediğin gibi. Bir başka dinleyicimiz de Paladino bence cuk oturur Trabzon'a demiş. Bir başka boştaki hoca yakıştırması yapılmış. Artık Trabzonspor'un tabii ki geleceği nereye gidecek göreceğiz. Avrupa'da transfer tahtasının artık son günündeyiz. Bugün bir sürü transfer haberi var. Beşiktaş'ta da Galatasaray'la da adanılan Milan orta sahası Fofana Lyon ile anlaşmış durumda. Onu söylemiş olalım. Bradley Barcola'yı söylemiştik. Barcelona sürpriz bir transferle Gabriel Jesus'u renklerine bağladı. Enzo Fernandez City hattı tabii ki keza yine yakından takip edilen bir isim. Ali Tiat şimdi Benfica'dan Richard Rios'u renklerine katmış. Onun da bir son dakika haberi geldi. Yani transferler konusunda da yine Mertcan öne çıkarmak, konuşmak istediğin olursa bakarız, konuşuruz diyeyim. Biraz buradan bültene döneyim. Tabii bugün Rusya Kupası, Türkiye Birinci Ligi, İtalya Kupası ve Hollanda Kupası başta olmak üzere maçlar var. Almanya Kupası'nda da keza yine Dortmund'un bir maçı var. Bilmiyorum, sen bültene baktığında bugün hangi maçlar senin gözüne çarpıyor, neleri öne çıkarmak istersin?
7: Evet, güzel maçlar var dediğin gibi. Abi ilk olarak aslında burada dikkat çekici bir Brezilya Kupası maçımız var. Derbi bizleri karşılıyor diyebilirim. Atletico Mineiro ile Cruzeiro'nun oynadığı kupa eşleşmesi. İlk maç berabere bitmişti. Burada rövanş maçı, artık yine bir beraberlik çıkarsa deplasman golü kuralı yok. Doğrudan penaltı atışları olacak. Geçen son Cruzeiro ile çeyrek finalde eşleşmişti bu iki ezeli rakip. Ve Cruzeiro turu geçen taraf olmuştu. Bir yıl sonra o rövanş almak adına önünde bir fırsat var Atletico Mineiro. Ama şunu biliyoruz ki bu iki takımın eşleşmeleri her zaman biz aslında sadece futboldan ziyade olaylarla konuşulan derbiler oluyor. Ve maçın seyir zevkinden çok biz saha içinde biraz kaos görüyoruz. İlk maçta da aslında benzer durumlar olmuştu. O yüzden işin ucunda tabii ki daha finale gidecek bir yol var ama bu turnuvanın şampiyonu doğrudan Libertadores'e katılım gösterdiği için ligdeki pozisyonu ne olursa olsun haliyle bu turu geçmek, yolu yarlamak anlamında geliyor olabilir. Rodgers'la beraber iyi bir gelişme kaydetti. Ama Cruzeiro'nun başında çok deneyimli bir Arthur Jorge var. Hatta Brezilya'da kazanamadığı tek kupa bu, onu söyleyeyim. Ligi Libertadores'i kazanmıştı, Süper Kupa'yı kazanmıştı. Tek hanesinde eksik olan kupa bu. Cruzeiro'da kazanmak için de aslında önünde bir fırsat var. Ya ben açıkçası rövanşta da bir beraberlik bekliyorum kendi adıma. Yani 90 dakikada bu işin çözülmeyeceğini düşünüyorum. Sanki penaltılara gidecek. Öyle bir hava var. Yani direkt beraberliği burada deneyebiliriz. Hani alternatif noktasına ne denilir dersen de KG VAR'la beraber bu beraberliği birlikte alabilirim. Ki direkt sıfır ve VAR'ın oranı tek maç olduğu için çok daha cazip.
6: Evet Mertcan, şimdi de bir at yarışı arasına gidelim, sonra devam edeceğiz.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: De 2 numaralı Almus Aslan'ı koşuyor. Bu sırayla son 800 metreye yaklaşılıyor. Yarışın lideri 4 numaralı Çanakkale Fırtınası fark 1 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Aslanova 2. sırada ilerliyor. 1 boy geride 3.lükte 6 numaralı Katı Yürekli var. Daha sonra 1 boy geride dış kulvarda 7 numaralı Rastgeloğlu'm içinde 1 numaralı Beşirat. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Parsı Bey dışında 5 numaralı Gözü Deli ve daha sonra 2 numaralı Almus Aslanır sırasıyla son 600'e girildi. 4 numaralı Çanakkale Fırtınası'nın liderliği sürüyor. Fark 1 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Aslanova 2. İkincilikte hemen içinde 6 numaralı Katı Yürekli var ve bu şekilde Taylar son düzeye çıktı. 4 numaralı Çanakkale Fırtınası virajı da önde dönen isim oldu. Orta kulvardan 6 numaralı Katı Yürekli'nin yanından 3 numaralı Aslan Nova'nın dışarıdan 7 numaralı Rastgele Olum'un atakları var. Şimdi ortadan gelen 6 numaralı Katı Yürekli liderliği aldı. Hemen 3 numaralı Aslan Nova yanından liderliği almaya çalışan Tay. 3 numaralı Aslan Nova öne geçti. 6 numaralı Katı Yürekli atak tazelemeye çalışıyor. 3 numaralı Aslan Nova dışta. 6 numaralı Katı Yürekli içte. İki safkan birincilik için aynayı yakın geçiyor değerli yarışseverler. 7 numaralı Rastgele Oğlum koşunun 3.'sü oldu. 5 numaralı Gözü Deli 4. 9 numaralı Parsı Bey de koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Aslan Nova mı 6 numaralı Katı Yürekli mi koşuyu kazandı? Kazananı foto finish resminde göreceğiz.
8: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Radyo Spor frekanslarında Nesine Saatlerinde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Mertcan Bulca ile birlikte son gelişmeleri ve bülteni değerlendiriyorduk. Tabii ki Fatih Tekke'nin resmen Trabzonspor'dan ayrılması bültene bomba gibi düştü. Biz de o gelişmeyi büyük oranda konuştuk. Sonrasında Mertcan, sen tabii Brezilya Kupası Mineiro Cruzeiro maçından bahsetmiştin. Hani orası için eklemek istediğin başka bir şey yoksa ben sana yine bültenden başka bunun dışında öne çıkarmak istediğin son maçlar varsa onları alayım tabii senle vedalaşmadan.
7: Orada abi direkt sıfır olarak bekliyorum. Yani KGV'larla beraber kombin edebiliriz. NBS'de 1 olduğu için aslında ben bunu tekli olarak da bu şekilde önerebilirim. Oran cazip gibi düşünüyorum. Devam edersek söylediğin gibi Brezilya Serie B'de bir maçımız var. Londrina Juventus'de. Londrina takımı bir ara çok iyiydi ama son haftaları ciddi bir düşüşe geçti. Hatta 8 maçtır kazanamadığını söylemek lazım. Tabii bu dönemde şöyle bir durum oldu. Öncesinde teknik direktörlük görevine Roberto Nicola getirilmişti. Bu isim çok uzun yıllar önce Brezilya'ya genç takımın olimpiyat şampiyonunu getiren bir hocaydı. Sonrasında hatta kendini daha çok ekonomik olarak düşünmek adına çok fazla Asya tarafına gitti. Oralarda da ciddi başarı elde edemedi ve ülkesine tekrardan geri döndü. Fakat burada da genel olarak başarılı değil ve yakın zamanda bu

0: tüm kupalarda 20'den fazla gol atmış forvetleri Bahia'nın satılmasından sonra takım boşluğunu dolduramadı ve çok ciddi sorunlar yaşıyor. Juventus'da ise Rio de Grande sul bölgesinin en önemli kulüplerinden birisi. Her ne kadar Gremio ve internasyonel seviyesinde olmasa da ama bu takım hatırlayanlar bilecektir çok fazla Serie A, Serie B deneyimi yaşadı son yıllarda. Kulübün kurtarıcı rolünde de aslında bir dönem Beşiktaş'ın stoperlerinden olan Zago vardı. Onun teknik adamlığında 32 yıl sonra lige çıkmışlardı. Düştüler ve şimdi çıkmak için ciddi bir şansları var. Çünkü bu sene sistem değişti Serie B'de. İlk iki artık doğrudan gidiyor. 3-4-5-6 playoff oynayacak. Juventus'ta gördüğün gibi şu an ligde zirvede. Son haftalarda da ciddi şekilde formda var. Yani ben açıkçası Londra'nın bu kadar problemli bir dönemde Juventus'a kafa tutabileceğini pek düşünmüyorum. Direkt deplasman galibiyet oranı çok cazip. Burada Juventus'un galibiyetini önerebilirim dinleyenlerimize. Ben bunu çok mantıklı bulduğumu söylemem lazım. Devam edersek Uruguay Kupası'nın dikkat çekici bir maç var. Burada tabii Uruguay Kupası'nın geçmişi çok köklü değil. 3-4 yıla dayanan bir turnuva ama ne olursa olsun turnuva şampiyonu Sudamerikan'a gittiği için takımlar önem verebiliyor. Öte taraftan Torquay bu senenin önemli ekiplerinden bir tanesi. Hatta City Group bünyesinin takımlarından birisi olduğu için çok ciddi bir altyapısı ve iyi bir oyuncu network'ü var takımın. Evet. Her zaman da iyi yetenekli Uruguaylılar bulabiliyor. Bu sene Sudamerikan'da çeyrek finaldeler. Ligde iyi konumdalar ve bence kupayı önemsemek için de ellerinde iyi bir zaman var. Ama Donabio için abi bunu söyleyemem. Ondan kaç yani 15 maça yakındır oldu. Tüm kupalarda galibiyet yok. Yıl başladığından beri 5 ya da 6 teknik direktör değiştirdiler. 40'tan fazla futbolcu forma giydi ve takım bir türlü düzenini bulamıyor. Ülkenin köklü kulüplerinden birisi olsa da ve ben bu noktadan sonra artık ligin boyu da kısalmış kupaya düşünecek zamanlar olduğunu zannetmiyorum. Burada bir rotasyon beklediğim için Torquay'ın galibiyet oranını 1.89'dan dinleyenlerimize tavsiye edebilirim. Bugün benim aslında öne çıkarttığım 3 maç buydu abi.
1: Teşekkürler Mertcan. Tabii yoğun bir gündem var, yoğun bir bülten var. Seninle de detaylı bir şekilde değerlendirdik. Teşekkürler, vakit ayırdın.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Sana da tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Evet, sevgili Mertcan Bulca ile birlikte hem Fatih Tekke'nin ayrılığını hem de Mertcan'ın öne çıkardığı maçları değerlendirdik. Değerlendirmelerimize bülteni konuşmaya tabii kaldığımız yerden devam edeceğiz. İtalya Kupası, Türkiye Ligi'nde maçlarımız var. Rusya Kupası'nda yine maçlarımız var. Almanya Kupası'nda akşam Dortmund'un bir maçı var. Onu yine konuşmaya çalışacağız. Az sonra sevgili Yiğit Ayık bana katılacak ve Yiğit'le birlikte gündemi kaldığımız yerden değerlendireceğiz. O sırada ben çok az sizden gelen birkaç soruya yine bakmak istiyorum. Hakan Çınar sanırsam ismi dinleyicimizin. Suudi Arabistan'da transfer ne zaman bitiyor? Bizden önce mi diye sormuş. Yok Hakan Bey, bizden çok daha sonra bitiyor. Suudi Arabistan transfer dönemi 12 Ekim pazartesine kadar devam edecek. Bugün Avrupa'da bitiyor 1 Eylül itibariyle. Türkiye'de de 4 Eylül'de bitiyor olması lazım. Suudi Arabistan'daysa transfer dönemi Ekim'e kadar devam edecek. Evet, Türkiye'de de 4 Eylül gecesi, 4'ü 5'ine bağlayan gece artık bitiyor olacak transfer dönemi. Suudi Arabistan'da daha uzun bir süre devam ediyor, onu söylemiş olayım. Yine bir başka dinleyicimiz, her yönüyle düşünürsek Mısır milli takımın hocası Hossam Hassan Trabzon'a gelebilir demiş. Ya ben çok katılmam böyle bir transferi. Bu artık çok takımın anahtarlarını salağın üzerine devretmek gibi olur. Hani bu kadar da olmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Bence piyasada Salah endeksi olmayan, Salah'ı da yükselten ama takımı daha düşünen bir sistemi kurabilecek hocalar bu anlamda mevcut olabilir. Bir dinleyicimiz Iniesta olmaz mı yazmış. Ya ben bu anlamda çok olacağını düşünmüyorum. Biz Iniesta'nın hiçbir noktada rekabetçiliklere çok gidip takım yönettiğini görmedik. Çok dışarıda kaldı, çok dış hatlarda kaldı. Xavi'ye benzer bir şekilde Japonya'da, yanlış hatırlamıyorsam Katar'da biraz daha takımlar çalıştırdı Andres Iniesta. Ben bu kadar karmaşanın olabileceği bir yapıya kendisini kanıtlamaktan uzak bir hocayı, doğrusunu söylemek gerekirse getirmek istemezdim Trabzonspor'un başına. Tabii enteresan isimler piyasada boşta. Hem yerli hem yabancı olmak üzere. Tabii bir yandan ligimizde de çok hızlı bir yine teknik direktör devir daimi söz konusu. Hafta sonu Gaziantep Mirel Rado ile yolları ayırmıştı. Şimdi de Fatih Tekke bu listeye eklenmiş oldu. Üçüncü hafta ligde geride kalmadan iki teknik direktör, üçüncü hafta geride kalırken iki teknik direktör takımlarından ayrılmış oldu böylelikle. Bu da tabii ki yine bizim ligimizdeki o hızlı hoca öğütme sisteminin bir ürünü denebilir belki. Ama Trabzon'da tabii işler biraz daha da farklı. Bence bunu da muhakkak eklemek lazım Trabzonspor'u konuşurken. Sevgili Yiğit Ayık az sonra bizlere katılacak. Şu anda hemen bir kontrol ediyorum hattımızda mı diye. Henüz gelmiş değil. Bir reklama gidelim, sonrasında Yiğit'le beraber devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
8: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Özel Çelik, çünkü sizlere bugün Nesine saatlerinde eşlik ediyorum. Tabii Fatih Tekke'nin ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Bunu da detaylı bir şekilde değerlendirdik. Sizden gelen soruları da cevaplamaya çalıştık. Biraz daha yine bülten içindeki maçlara bakacağız. Tabii sonrasında yine transfer de Avrupa'daki son gün ve son gelişmeleri konuşuyor olacağız. Bugün tabii ki transfer haberleri iyice hız kazanmış durumda. Galatasaray cephesinden yeni transferler geldi. Fenerbahçe'den tabii ki son gelişmeleri yine bakıyor olacağız. Trabzonspor'u zaten bu anlamda değerlendirmiş olduk. Tabii Türkiye 1. Ligi'nde bugün yine saat 8'de Sarıyer ve Pendik Spor'la Bolu Spor'la Keçiören Gücü karşı karşıya geliyor olacak. Bugün yine Türkiye 1. Ligi'nde öne çıkan maçlar olarak. Burada Sarıyer maçı ile ilgili bence şunu söylemek lazım. Sarıyer 4 haftada 6 gol bularak iyi başladı. Her maçta gol atmayı başardılar. Pendik de kendi maçlarını gollü şekilde geçiren takımlardan bir tanesi. Bu anlamda iki taraftan da gol beklemek son derece makul. Karşılıklı goller, 3.5 üstler belki bu karşılaşmada çıkabilir. Bence bu akşamın gol anlamında vaatkar maçı olabilir. Pendik'te çünkü şu ana kadar 9 gol yemiş durumda. Bu anlamda iki takımın da gollü bir maçta bizi izletmesini beklemek son derece makul olacaktır. Öte yandan Sarıyer yine Antalya karşısında geçtiğimiz hafta güzel bir geri dönüş yaptılar. Onların yine bu başarısını da göz ardı etmemek lazım. Buraya momentumla geleceklerdir. Pendik tarafı da tabii biraz zorlanıyor olsalar da onlar da gol atabiliyorlar. Kalelerinde golleri de görüyorlar. Bugün bence bu karşılaşmada karşılıklı golü değerlendirmek iyi bir bahis tercihi olur. Yine Bolu Spor Keçiören Gücü maçına da baktığımızda, yani Bolu şu an ligin zayıf takımlarından bir tanesi. 4 haftada zaten 0 puandalar ve sadece bir gol attılar. -8 averaje sahipler. Keçiören Gücü ise bunun tam tersi, golleriyle öne çıkan taraf. Yanlış hatırlamıyorsam, tekrar kontrol edeceğim bunu sizlerle konuşurken. Şu anda ligin, 1. ligin en çok gol atan takımı konumunda Keçiören Gücü. Yani burada çok net bir asa yol haritası var. Bolu'nun savunma zaafları, Keçiören'in hücum gücü düşünüldüğü zaman burada direkt olarak Keçiören'in gollerine gitmek son derece mantıklı olacaktır. Bence burada direkt olarak hani goller şu anda deplasman üzerinde yüksekten açılmadığı için handikaplı maç sonucu 0-1'den bir Keçiören galibiyeti burada desteklenebilir golleri güvenmek açısından. Yine direktman devreyi kazanırların ben burada iyi oranlar sunduğunu görüyorum. İlk yarı 1.5 gol üzeri bence yine burada düşünülebilir. Keçiören Gücü'nün de gollerini öne çıkarmak açısından. Bir dinleyicimizin yine yorumu var. Yani Trabzonspor kendi kazdığı kuyuya düştü demiş Sinan Bey. Yani bu noktada, yani buna kuyu olarak bakmak çok doğru mu emin değilim ben. Tabii Hani kadro farklı bir yapıdaydı Fatih Tekke döneminin başlarında. Hani hocayla beraber büyüyüp gelişecek bir kadro olmaktan çıktı tabii ki bu sezonki transferlerle Trabzonspor kadrosu. Ama yani bu bakış açısının değişmesine sebebiyet veren oyuncu Muhammed Salah'ı burada hani tartışmanın merkezine alırsak şu anda iyi performans veriyor. Kötü de gözükmüyor. Bundan ötürü takımın elini kolunu bağlamış bir yapıda değil. Bana soracak olursanız Salah transferi Trabzonspor camiası adına. Çünkü hani mevcut şartları düşündüğünüzde Salah'tan şu anda beklediğinizi alamıyor musunuz? Hani ben böyle sormak isterim. Bence şu ana kadar kendi beklenen çizgisine yakın makul bir performansı ortaya koydu Muhammed Salah. Hani uçuyor mu derseniz tabii ki kendi standartlarına göre uçmuyor. Ama yine baktığımız zaman sahada varlığını hissettiren, pozisyona giren, pozisyon yaratan, golleri bulan bir performans Muhammed Salah'tan geliyor. Yani Salah'ın bireysel performansı değil, sanki geri kalan rotasyonun burada bir dengeye oturması zaman alıyor gibi gözüküyor ve asıl problem gibi gözüküyor. Çünkü orada Ulay gibi çok önemli bir profili orta sahadan kaybetti Trabzonspor. Beraberinde Folcarelli sakat, sezona başlayamadı. Trabzonspor'un zaten orta sahasındaki belki miydi bu isimler? Bu oyuncuların tabii ki olmayışı çok büyük bir problemi beraberinde getiriyor gibi gözüküyor şu anda. Trabzonspor cephesinde asıl da zaten sorun, sanki can yakan sorun da buymuş gibi gözüküyor diyebiliriz bence Trabzonspor cephesinde. Buradan yine tabii sorularınız olursa devam ederiz. Çok ufak bir İtalya Kupası'na bakalım tabii. Parma ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Cremonese'yi tabii Jamie Vardy ile beraber takip etmiştik. Parma ise tabii geçtiğimiz sezondan sonra çok fazla önemli oyuncu kaybetti. Yani takımın halen oturduğunu söylemek zor. İki lig maçında da gol atamadılar ve kaybettiler. Catania'yı da kupadan eleyerek buraya geldiler ama Catania'nın bir Serie C takım olduğunu hatırlatmak isterim. Tabii Cremonese geçtiğimiz sezon ligden düştü. Hani Vardy faktörünü söylemiştik ama onlar da kendi adına lige giremediler. Hani burada yine bir Serie A takımını desteklemek, Parma'yı desteklemek daha mantıklı olabilir. Direkt Parma galibiyetin de bence şu anda 1.93 gibi güzel bir oranı var bu noktada. Tercih etmek için uygun bir bahis Parma galibiyeti. O yüzden bence bu anlamda yine Parma galibiyetine bakılabilir. Şöyle tekrar yorumlara bakıyorum. Bir dinleyicimizin yorumu gelmiş ama son maçta rotasyonlu çıkmıştı Fatih Tekke lig kapanışıyla alakalı. Burada yine Özgür Bey sanki başka bir takımın destekçisi olarak Fatih Tekke'nin gidişinden memnun gibi gözüküyor. Verdiği yorumda Özgür Bey, tam olarak anlayamadım sizi ama orada Fatih Tekke'nin gidişinden mutlu bir yorum gördüm sanki. İtalya Kupası'nda kalalım. Saat 10 sayısında Torino ile Monza karşı karşıya gelecek. Onu tabii hızlıca geçelim. Bu arada Parma kısmıyla alakalı bir ufak da virgülü şöyle açayım. Diego Carlos, Fenerbahçe stoperi, kira satın alma opsiyonuyla beraber Fenerbahçe'den Parma'nın yolunu tutuyordu. Son çıkan haberler o yöndeydi. Fenerbahçe'nin de tabii ki zaten çok hızlı bir şekilde kadrosundaki yabancılarla yolları ayırmaya çalıştığı, bu anlamda oyuncuları sözleşmelerini de feshettiğini görmüştük. Evet, Parma'da resmen Diego Carlos'u kiralık olarak Fenerbahçe'den kadrosuna kattığını yaklaşık bir 40 dakika önce açıklamış. Parma'dan bahsetmişken bu haberi de vermiş olalım. Fenerbahçe cephesini ve Parma cephesini ortak olarak ilgilendiren bir gelişme. Böylelikle Fenerbahçe bir yabancısından daha, yolları ayırmak istediği bir yabancısıyla daha yollarını ayırabilmiş oldu. Öte yandan tabii Jadon Osterwold, o tarafta Roma transferi gerçekleşmedi. Oyuncunun sakatlığından ötürü Roma oyuncuya yaptığı sağlık testlerinde oyuncunun sakatlığının tahmin ettiklerinden daha da büyük olduğunu gördü ve bu gerekçeyle anlaşmayı değiştirmek istedi ve burada bir orta yol bulunamayınca Osterwold de Fenerbahçe'ye geri döndü ve şimdi ameliyata girip sahalardan 3 ay boyunca uzak kalacağı söyleniyor Jadon Osterwolde'nin Fenerbahçe forması altında. Onu da söylemiş olalım. Tabii bu durum acaba Osterwolde'yi kadroya yazmama ihtimalini Fenerbahçe'nin getirebilir mi lig özelinde? Bunu da görmek lazım. Parma demişken orada ufak bir Fenerbahçe parantezi de açmış olduk diyeyim. Şimdi İtalya Kupası'nda Torino Monza'ya dönelim. Ya Torino aslında sezona çok iyi giremedi. Milan maçlarını ben onların izlemiştim. Orada iyi gözükmediler ki. Yani bence bu sezonki Milan da hiç iyi bir takım değil. Yani Ruben Amorim sanki olmayacak bu seviyelerde gibime geliyor benim şu anda ortaya koyduğu performanslara bakılırsa. Onlarda Gonçalo Ramos'u bu sezon 75 milyon euro gibi absürt bir paraya Paris Saint Germain'den aldılar. Nottingham'dan aldıkları Omar Hutchinson bence iyi bir oyuncu olabilir. Hani ne kadar bu Milan kadrosu için de iyi oyuncu olacak görmek lazım bence. Zayıf bir kadrosu var Milan'ın. Yani bunu da söylemem lazım. Salamakers'i takımda tuttular ama kadro genelinde bence çok ciddi zayıflıkları var. Torino'nun ikinci maçında Sassuolo'ya kaybetmişlerdi. Henüz puan alamadılar ligde. Monza tabii geçtiğimiz sezondan sonra lige yükseldiler. Onlar da sıfır çektiler ilk iki haftada ama biraz daha bu anlamda onları anlayabilmek lazım. Tabii onlar da çok gol yediler. İki maçta toplamda 10 gol yediler. Yani o lig geçtiğimiz sezon alt ligde oynadıkları atak oyununu devam ettiriyorlar. Bu anlamda maçları da keyifli oluyor Monza'nın. Bugün aynı saat 10'da izlemeye de değer bir maç olabilir bu. O anlamda onu da söylemem lazım. Torino maçında da bence yine burada gollere gitmek mantıklı olacaktır. Bir karşılıklı gol var Bassi. Bu maç için değerlendirilebilir. Yine İtalya futbolunda benim çok önermeyi sevdiğim bir bahis tipi değil aslında goller ama 2.5 gol üstü de bence bu karşılaşma için bakılabilir. 1.82'den güzel bir oranı bizlerin karşısına sunuyor. Yine ilk yarıdan golleri de bu anlamda bence Torino-Monza maçı için değerlendirmek makul olacaktır. Bir dinleyicimiz de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için ne dersiniz diye bir soru gelmiş. Yani iki takım da iyi formda geliyor. Beşiktaş da dün tabii Çorum'a 6-2 yendi. Vlahovic hat-trick'ini yaptı. Orada penaltıyı Orkun'un ona bırakması da takım için de çok güzel bir jest olarak gözüktü. Yani şu an orada havalar çok iyi kesinlikle. Görmek lazım. Fenerbahçe'nin yani Beşiktaş'ın baskı oyunu güçlü bir şekilde devam ederse Fenerbahçe'nin o geriden oyun kurma sorunu ne kadar önemli olacak? Ben bunu merakla bekliyorum. Bir yandan da bu Fenerbahçe'nin iyi sonuçlarında bence bir önemli nüans var dikkatimi çeken. Fenerbahçe topu rakiplerine bırakarak oynamaya başladı ve bu da onlara çok iyi sonuçlar getirdi. Beşiktaş'a karşı, İtalyano Beşiktaş'ına karşı bunu ne kadar yapabilir İsmail Kartal? Görmek lazım. Bunu yapabilirse tabii ki her zaman Fenerbahçe'nin orada sürpriz yaratmak da dememek gerekiyor. Affedersiniz bu noktada. Hani değiştireyim bu deyimimi. Maç için kazanma şansı yüksek olacaktır. Onu söylemem lazım. Buradan diğer maçları geçelim. Tabii İngiltere 1. Liginde de yoğun bir bugün bülten var. 21.45 seansında orada da yaklaşık 7 maçlık bir bülten var. Benim burada tabii öne çıkarmak istediğim birkaç maç olacak. Ben Huddersfield-Oxford maçını bu anlamda kendi gözüme kestirmiş durumdayım. Yine burada bence bir karşılıklı gol var. Bahsi son derece mantıklı olacaktır. İki takım da hücumda efektif gözüküyorlar. Bu anlamda bence karşılıklı gol bahsini bir araya getirebiliriz Huddersfield-Oxford maçı için. Yine burada tabii Leicester artık buraların takımı onlardır. Plymouth'la oynuyorlar. Plymouth geçtiğimiz sezon Liverpool'u lig kupasının dışına atan takımdı. Bunlar da tabii ki oraların iyi takımlarından bir tanesi. Plymouth karşısında galibiyet arayacak Leicester. Geçtiğimiz hafta Bradford'ı yenerek Plymouth galibiyete ulaşmıştı. Ligin en iyi deplasman takımlarından bir tanesiler. Bence bu anlamda onları göz ardı etmemek lazım Leicester karşısında. Ben burada bir çifte şansı, Plymouth kaybetmez yönünde bir çifte şans bahsini makul buluyorum doğrusu 1.57'den. Yine bunun dışında da bence bir bahis arayanlar için bir deplasman golünün oranı biraz yüksek olsaydı önerebilirdim. Bence karşılıklı golü burada yine düşünmek lazım. Bir deplasman golünün oranı biraz daha yükselirse yayını maça kadar 21.45'e kadar bence yine burada değerlendirilebilir. Onu söylemem lazım. Burada yine tekrar şöyle baktığımda Wycombe maçına da buradan geçelim. Brentford-Cambridge maçından önce Wycombe ve Wednesday maçını da Sheffield-Wednesday maçını da değerlendirmek istiyorum ben. Ya pozitif başladı aslında Sheffield burada. Wycombe evinde iyi savunma yapan takımlardan bir tanesi ama onlar da son zamanlarda bu anlamda çok düştüler. Hücumda da sorunları var. Bu anlamda karşımıza nasıl bir Wycombe çıkacak bilmiyorum. Ben burada bir Sheffield'ın galibiyetin 2.11'den iyi bir oran sunduğunu düşünüyorum. Ondan ötürü bence mantıklı bir tercih olabilir Sheffield'ın galibiyeti. Bradford-Cambridge maçı için de yine son olarak burada bir yorumda bulunacak olursak bence burada Bradford'ın galibiyeti makul bir tercih olacaktır diyelim ve Nesine Saatlerinin sonuna gelelim. Hoşçakalın.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir sin.
4: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Radyo Spor.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Elim ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Spor. Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Derin Pas başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 1 Eylül Salı saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Bugün hakikaten son yarım saate kadar transferden dolayı daha çok transfer hareketliliği vardı ama yaklaşık yarım saat önce Trabzonspor'da yavaş yavaş beklenen ayrılık gerçekleşti ve teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Aslında Trabzonspor için bambaşka bir sezon hayali vardı. Sezon başlangıcında yapılan transferler Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a göre daha fazla transfer yapmıştı. Yine Muhammed Salah'la bu süreç süslenmişti. Önce Avrupa'da Ferencvaros karşısında İstad'a 1-0, deplasmanda 4-0'lık yenilgi sonrasında dün Ahmet deplasmanında yani Ahmet Spor maçında daha doğrusu yaşanan kayıp 2-1'lik mağlubiyet bu süreci hazırladı. Açıkçası benim için biraz sürpriz oldu çünkü daha birkaç gün önce Trabzonspor yönetimi çok net bir şekilde Fatih Tekke'nin arkasında durmuştu ama sanki burada Fatih Tekke zihinsel olarak bu süreci artık yönetemeyeceğini, burada bu şekilde bulunmaktan Trabzonspor'a fayda sağlayamayacağını düşünerek böyle bir karar almış gibi resmi açıklamada geldi Trabzonspor yönetiminden. Trabzonspor'da bundan sonra ne olacak, hoca adayları kimler, birazdan bir bağlantı gerçekleştireceğiz, her şeyi paylaşacağız sizlerle. Kısa bir gündemi de paylaşayım. Bugün Galatasaray'da iki transfer birden gerçekleşti. Deniz Gül zaten anlaşılmıştı, bugün de İstanbul'a geldi. Türk oyuncu Porto'dan transfer edildi. Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Bit Shaibi de Galatasaray'a transfer oluyor. Satın alma opsiyonuyla kiralandı. Yusuf Akçiçek'te yapılan görüşmelerde aslında oyuncuyla anlaşılmıştı ama El Hilal'le kiralama bedeli maaş üzerinden bir pürüz çıktı. Galatasaray'da artı 4'teki son opsiyonu Bit Shaibi'den yana kullandı. Bakalım Galatasaray'da 11'i zorlayabilecek mi? 21 yaşındaki genç oyuncu, Fransız altyapısı, Paris Saint-Germain altyapısından çıkma. 19.40'ta da Galatasaray'a dair bir bağlantı yapacağız. Yeni transferlerin Galatasaray'a ne yönde katkısı olur? Ve artık son kaç saat var? Bakıyorum saate. 30 saatlik bir süre var. Avrupa'da bu gece bitiyor transfer. Türkiye'de ya daha doğrusu UEFA'ya bildirilecek listeler için 30 saatlik bir süre kaldı. Galatasaray bir orta saha takviyesi yapacak mı? Stoper geldi, forvet geldi, kanata Rafael Leao geldi, 10 numaraya Batrakov geldi. Orta sahaya bir takviye yapabilecek mi? Galatasaray'ı yakından takip edenler de burada Kamavinga'nın beklenildiğini söylüyorlar. Ancak Real Madrid'de şu ana kadar, tabii önümüzde bir 6 saatlik süre var, olursa benim için sürpriz olur, orta sahaya bir takviye yapmazsa Kamavinga'yı bırakmayı düşünmediğini, ki Mourinho da açıklamıştı hafta sonu. Bekleyeceğiz bakalım ne olacak Galatasaray'da, yoksa bu orta saha rotasyonuyla sezona devam edecek sarı kırmızılar. Fenerbahçe'de bugün bir sponsorluk anlaşması vardı. Orada da Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Cihan Kamer açıklamalarda bulundu. Cihan Bey çok net ifadeler kullandı. Transferi kapatmak üzere olduklarını artık. Çünkü zaten opsiyon yer almadığını, 23 yaş altı opsiyonda kullanabilecekleri bir 10 numara kanatlarda da oynayabilen oyuncuyla temasta olduklarını söyledi. Tarişka'nın ayrılacağını söyledi. Zaten beklenen ayrılıklar vardı. Becao, Carlos ve Çağlar Söyüncü. Bu üç oyuncu da devam etmeyeceklerini söyledi. Cihan Bey'in yine takıma dair açıklamaları var. Onları da program içerisinde paylaşacağız sizlerle. Beşiktaş dün 6-2'lik Çorum Futbol Kulübü galibiyetiyle 2 mağlubiyetlik seriyi bitirdi. Tabii Dušan Vlahović'in hat-trick yapması siyah beyazlı camiye de büyük bir sevinç yarattı. Taraftarlar bunu kutluyorlar. 5 gün sonra da, 5 gün de yok, 4 gün sonra. 4 gün sonra Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var cumartesi akşamı. Beşiktaş'ın orta saha gündemindeki Fofana, Milanlı Fofana bugün Lyon'a transfer oldu. Enzo Rios, Richard Rios, yanlış söyledim. Richard Rios da Suudi Arabistan'a gitti. Peki Beşiktaş orta sahaya bir takviye yapacak mı? Şu an kimlerle temas kuruyor? Hepsini program içerisinde değerlendireceğiz. Amirli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bu akşam 19'da Azerbaycan'la karşılaşacak. Snerdem Spor Salonu'nda program içerisinde maça dair yine bilgileri sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Samsun Spor'da hareketlilik var. Bugün Diabate'yi 7 milyon euroya sattı Samsun Spor. Bir hoca değişikliği olacak mı? Yeni transferler olacak mı? 20.10'da Samsun Spor Başkanı

Önce şu süreci bir hatırlatayım sizlere. 23 Ağustos Başakşehir maçı sonrası Fatih Tekke bu kadro bu kadar yıldız aslında risk tam kovulmalık bir kadro demiş. 27 Ağustos Ferencvaros maçı sonrası Fatih Tekke sorumluluğu üstlenip istifa ediyorum dedi. 27 Ağustos gecesi Ferencvaros maçı sonrası Trabzonspor bir açıklama yapmıştı. İstifa kabul edilmedi denilmişti. 28 Ağustos'ta Trabzonspor Fatih Tek yönetiminde antrenmanlara devam etti. 31 Ağustos Amespor maçı sonrası Fatih Tekke çalışmaya devam edip ayağa kalkacağız dedi. Ve 1 Eylül'de Fatih Tekke'nin bir açıklaması var. Bugün yani Trabzonspor'a zarar vermek istemiyorum. Trabzonspor'da yaklaşık yarım saat 40 dakika önce yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile yolları ayırdı. Uzun bir açıklama. Hemen onu paylaşayım. Başkan yardımcımız Serkan Kılıç, teknik direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süre boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Bugün gelinen noktada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olmayacağını ifade eden hocamız da kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlaşmaya vardık. Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz. Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor. Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyoruz demiş Trabzonspor yönetiminden yapılan açıklama. Bu şekilde tabii zaman zaman burada sizlerle paylaşıyordum hocanın bu seneki ruh hali pek iyi değil. Geçen sene çok fazla böyle basınla yaptığı sohbetlerde espriler yapıyordu. Daha neşeli bir hali vardı. İşte hedeflerini anlatırken daha böyle içten samimi, kendinden emin bir görüntüsü vardı. Ama son bir aydır şöyle hocanın basın toplantılarını, maç önü maç sonu yaptığı açıklamaları hatırlıyorum. Sık sık ruh halinin pek iyi olmadığını, bir huzursuzluk olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Tabii bu kadar erken beklemiyordum. Hani Ekim'in başına kadar işte süreçte Trabzon biraz şampiyonluktan koparsa, oynanan futbol taraftarı camiayı memnun etmezse bir ayrılık olabilir düşüncesi ta o zamandan o Fatih Tekke'nin yüz ifadesinden yaptığı açıklamalardan bende bir izlenim yaratmıştı ama bu kadar erken olacağını gerçekten beklemiyordum. Çünkü şu an kaybedilmiş pek bir şey yok. 3 puan liderin gerisinde Trabzonspor. Daha 3. haftadayız. Burada benim anladığım hoca sanki bu mentali toparlayıp bu şekilde devam edemeyeceğim ve kaldığım sürece de Trabzonspor'a zarar vereceğim düşüncesine kapıldı. Yoksa işte Ertuğrul Bey hem Ferencvaros maçından sonra hem de hafta başında pardon hafta sonu Fatih Tekke'ye görüşmüş, ona olan güvenini paylaşmış. Tabii yönetim içerisinde Fatih Tekke'ye karşı olan başka birileri var mı ya da Fatih Tekke'nin yönetim içerisinde sorun yaşadığı başka kişiler var mı bilmiyoruz ama Ertuğrul Bey'le arası çok iyiydi. Her şeyde beraber istişare ediyorlardı. Sadece şuna takıldım. Bugün Serkan Bey'le görüşerek bu kararı almış. Şimdi Trabzonspor yönetiminden yapılan, Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada başkan yardımcımız Serkan Kılıç diyor. Fatih Tekke'yle görüşerek
ayrılık kararında

ortak bir karar aldıklarını paylaşıyor Trabzonspor yönetimi. Burada bugün itibariyle başkanın da desteğinin artık bittiğini mi anlıyoruz? Ben öyle anladım, bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamadan, bunu anladım. Trabzonspor başkanı tabii İstanbul'da da yaşıyor, farklı yerlerde işleri var, sürekli Trabzon'da olamıyor. Bu yüzden de bu açıklama da hani işte Serkan Bey yer almıştır. Daha doğrusu bu görüşmede Serkan Bey yer almıştır. Fatih Tekke ile hani yine Ertuğrul Doğan'ın çok ciddi bir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Hatta Ertuğrul Bey'in Ferencvaros maçından sonra Fatih Tekke'nin istifa etmesine alındığına dair haberler de okumuştuk. Yorumlar da vardı ama onun çok büyütülmeyeceğini zannediyorum. Geldiğimiz noktada şimdi Trabzonspor'un geçen seneden itibaren bir güzel ilerleyişi vardı. Bir yol alıyordu. Bir transferde bir politika izliyordu. Bu bağlamda önce scout ekibi ki bu oyuncuları seçen yönetime, teknik direktöre tavsiye eden scout ekibinin başındaki Eren Bey ayrıldı birkaç ay önce. Şimdi Fatih Tekke ayrıldı. Yani Türk futboluna dair güzel gittiğini düşündüğüm Trabzonspor'un bu yönetim şekli vardı. Saha içi özellikle sportif kısmı. Bu da çok kısa sürdü. Yani maalesef kulüpler, yöneticiler, burada yönetimlere çok ciddi iş düşüyor. Güzel giden bir şeyi koruyamıyorlar. Yani Fatih Tekke'nin şu an bu şekilde ayrılmasında sorumlu sadece Fatih Tekke değil bence. Trabzonspor yönetiminin de hatası var. Bunu neden söylüyorum? Geçen sene bir yola çıktı Trabzonspor. Bu yıl o yoldan biraz sapmış gibi görünüyor. İşte transfer politikasına bakarak söylüyorum bunu. Hedefler bambaşka yere kaydı. Oysa geçen seneki kazanımların üzerine Trabzonspor bu sene yine işte zaten çok fazla genç oyuncu transferi yaptı. Ama forvette uzun süredir Fatih Tekke'nin bir isteği vardı. Yani Trabzonspor'da Onaçu'nun Arabistan'dan bir teklif aldığını sizle paylaşmıştım. Onaçu o tekliften sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Üzerine Muhammed Salah geldi. Onun maaşını duyunca neredeyse oyunu bıraktı artık. Geçen seneki mücadele gücü yok. Kadro planlamasında ciddi bir problem var. Fatih Tekke'yi burada eleştirebiliriz. Fatih Hoca, yani teknik direktör, her şeyde evet dememesi lazım. Bazı mevkiler için biraz daha net bir tavır alması lazım. Trabzonspor'un orta sahası çok zayıf. Yani oyunculara haksızlık etmek istemiyorum ama bu çağrı geçen sezon pek olmayacağını göstermişti. Zaten hala bir ayrılma ihtimali var sanırım. Melih Kabasakal tamam, geçen sezon ve birkaç sezondur aslında bir yükselişi var ama Trabzonspor bambaşka bir camia. İşte kariyerinde Avrupa Kupası maçına ilk kez Ferencvaros karşısında çıkmış Melih Kabasakal. Diğer tarafta Malinovski beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çok beğendiğim bir oyuncuydu eski Atalanta günlerinden ama çok geriye gitmiş. Ve şu an Trabzonspor orta sahasında fark yaratacak bir konumda görünmüyor. Siz ne kadar savunmanız iyi olsa da, kanat bekleriniz iyi olsa da, işte iyi kanat oyuncuları alsanız da orta sahanız zayıfsa ilerlemiyor oyun artık. Yani geçmişe göre artık tamamen orta saha belirliyor futbolu. Neredeyse. Orta sahanın kalitesi belirliyor. Şimdi birazdan Galatasaray'a da geleceğiz. Okan Hoca 4-0'lık Liverpool mağlubiyeti sonrası geçen sene şey demişti, işte biz orta sahada kaybettik maçı. Şimdi Galatasaray orta sahası da çok tartışılıyor. Fatih Hoca acaba orta saha oyuncularına böyle haksızlık yapmamak için orada bu kadro adam kovdurur derken o mevkiyi de kastetmiş olabilir mi diye şu an sesli düşünüyorum. Şimdi ön tarafınız iyi. Geçen haftalarda Erdal abiyle burada Erdal Hoş'la telefon bağlantısı yaptığımızda Erdal abi şunu söylemişti. Aral Şimşir, işte Onaçu, Ernest Muçi ve Muhammed Salah. Yani bu oyuncular top rakipteyken öyle müthiş bir baskı yapmazlar. Topu geri almak için çok fazla böyle rakibi zor duruma düşürecek baskıyı yapmazlar. Burada orta sahaya büyük görev düşüyor. Orta sahanda da Malinovski ile Melih oynuyor. Bu açıdan baktığımızda da hani
ortada bir başarısızlık görülüyorsa Trabzonspor camiasında, taraftarında, bu kadroyu kim planladıysa o da çok büyük hata yapmış. Ve buna tabii ki göz yummaması lazımdı Fatih Tekke'nin. Sizin geçen sene oyununuzda parlayan oyuncu Chris Olayi'ydi. Oyunda büyük fark yaratıyordu orta alanda. Hani hepimizi şaşırtmıştı. Nereden buldu Trabzonspor bu oyuncu dedik. Ben ne yalan söyleyeyim, çok fazla maç izleyen biriyim. 20 yıldır da spor medyasındayım. Chris Olayi Türkiye'ye gelince öğrendim adını. Trabzonspor'un ne kadar doğru iş yaptığını anlatmak için de söylüyorum bunu. Ne oldu? Böyle bir oyuncuyu kaybetmişsiniz orta alanda. Üzerine onun partneri diyebileceğimiz Folcarelli sakatlanmış. Oraya çok garanti bir isme, hiç tartışılmayacak bir isme gitmesi gerekirken Trabzonspor o ismi alamadı. Belki o takviyeyi yapsa oyun bir oyuncuyla mı değişecek diye soracak olursanız değişebilirdi. Bir oyuncuyla değişebilirdi. İşte tüm bunlar böyle yan yana üst üste gelince Fatih Tekke için kaçınılmaz son oldu. Fatih Tekke kısmında şunu da eklemek isterim. Mental olarak çabuk pes etti gibi geliyor bana. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz, özellikle Trabzonspor taraftarı. Bunu neden söylüyorum? Fatih Hoca bir YouTube kanalında katıldığı programda Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmayı hayal ediyorum demişti. Hani Avrupa'da kupa kaldırmayı hayal ediyorum demişti. Geçen sene pek girmedi ama sonrasında şampiyonluk söylemlerine de hatta bu sene biraz daha yükseldi şampiyonluk söylemleri. Zaten bu kadar büyük hayalleriniz varsa bu baskıyı da iyi yönetmeniz lazımdı diye düşünüyorum. Fatih Tekke burada biraz mental olarak sınıfta kaldı gibi geliyor bana. Çabuk pes etti gibi. Az önce bir dinleyicimiz de yazmış. Bu kadroyla başarısız olmaktansa ileride tekrar geri gelebilir demiş. Tabii ki daha çok genç. Şenol Hoca yanlış hatırlamıyorsam 4 kere geldi gitti. Keza Fatih Terim Galatasaray'da 4 kere 4 farklı dönem görev yaptı. Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyerindeki ilk hocalık deneyimiydi. Mutlaka ilerleyen yıllarda Allah uzun ömür versin ki yaşadığı sürece her zaman Trabzonspor'un doğal teknik direktör adaylarından biri olacaktır. Ama işte bu da ileride bu çok konuşulur Fatih Tekke geldiğinde. İşte yıldızları yönetemedi. Bu kadroyu yönetemeyeceğini anladığı için de bırakıp gitti eleştirileri yapılabilir. Hocanın en çok yani benim nezdimde eleştirilecek tarafı burası. Bu kadar büyük hedef koyuyorsanız Şampiyonlar Ligi'nden işte Trabzonspor'u Avrupa'da kupa kazandırmak istiyorsanız, Süper Lig şampiyonluğu yaşatmak istiyorsanız bu kadar da kolay bırakmamanız lazım. Az önce yine bir başka dinleyicimiz de oyuncularla bu sene arasında iletişim problemi olduğunu düşünüyorum Fatih Hoca'nın demiş. Tabii buna konu hakkında bir şey diyemeyeceğim. Trabzonspor'u sonuçta uzağız yani. Antrenmanları izlemişliğim dahi de yok. Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlara sorarız ilerleyen günlerde, yayınlarda. Bugün tabii programa Tuncay Lakot'u bağlayacaktık ama Tuncay abinin son anda bir işi çıktı. Onların gündemi de yoğun. Tabii sürekli telefon trafiğindeler. Şu an hem işin habercilik kısmını kovalıyorlar. Hem yeni teknik direktör kim olacak? Başkandan görüş almaya çalışıyorlar. Bakalım Trabzonspor'da bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Tabii Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olabilir diye şöyle bir düşündüm. Mesela sizlerin aklına kim geliyor? Yani Çağdaş Atan yazanlar olmuştu. Çağdaş Atan'ın şu Trabzonspor'u kaldırabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Yani başarılı olmasını pek mümkün görmüyorum. Ön yargılı gibi de davranmak istemiyorum hocaya ama benim nezdimde işte Çağdaş Atan da iyi takımlarda görevler aldı ama çok iyi kullanamadı o görevleri. Arda Turan ismini yazan olmuş. Arda Turan şu an Shakhtar'ı bırakıp gelmez. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ni oynamayı çok istiyor Shakhtar'la. Büyük bir vitrine çıkacak. O fırsatı geri tepmez. Yani para olarak da Shakhtar'da aldığı paranın 3 katını teklif etti Trabzon.
geleceğini zannetmiyorum. Boşta olsa mutlaka düşünülebilirdi Arda Turan. Bu arada Arda Turan da ilerleyen yıllarda hocalığının da çok

0: konuşacağız. Hiç kuşkum yok yani. Burak Yılmaz Selçuk İnan olur mu abi diye sormuştu bir dinleyicimiz. Bu süreçte şu an biraz kaotik bir süreç var. Çok fazla yeni transfer var Trabzon'da. Yani Trabzon bu sene 14 mi transfer yaptı, 15 mi transfer yaptı? Hani Selçuk İnan'la Burak Yılmaz da acaba psikolojik olarak orayı yönetebilir mi diye soracak olursanız, pek zannetmiyorum. Burak Yılmaz zaten Gaziantep'te bir problem yaşamıştı. O psikoloji o da çok iyi yönetememişti. Selçuk İnan da Kocaeli'de şu an bırakacağını zannetmiyorum. Sergen Yalçın ismini yazmış. Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı boşta. Trabzonspor'un yabancı hocaya gideceğini zannetmiyorum. Bu üçünden biri olur demiş dinleyicimiz. Konuşmaya devam edeceğiz kısa bir ara.
1: Derin Pas devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: resim var.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin pas devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu arada Amirli Kadın Voleybol Takımı'nın Azerbaycan'la oynayacağı Avrupa Voleybol Şampiyonası sorun alt turu maçının başlamasına da kısa bir süre kaldı. Maç başladığında size bilgi vereceğim değerli dinleyenler. 40'tan fazla mesaj gelmiş. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Dinleyicilerimiz de sağ olsunlar programa ilgi gösteriyorlar. Birkaç hoca tavsiyesi yapan mesajlar var, onlara bakacağım. Trabzonspor'un geçen sene yaptığı proje maalesef sona erdi Ayhan abi. Çok haklısın diyor dinleyicimiz. Çünkü taraftara satılmıyor bu projeler. Taraftar yıldız istiyor. Günlük galibiyetler istiyor. Sabırsız bir milletiz. Maalesef başarılar hep günlük olacak demiş. Galatasaray taraftar olarak yazıyorum bunu. Thomas Frank ve Conte boşta demiş. İki hoca da Trabzon'a yakışır diye. Conte'yi getirmek biraz zor olabilir maliyet açısından ama Thomas Frank aslında evet yani çok değerli bir hoca. Thomas Frank olabilir Trabzonspor için ama bu yıl biraz kayıp gibi olur.

0: Thomas Frank gelse şimdi ülkeyi tanıyacak, takımı tanıyacak. Sonuçta Türkiye Ligi'ni takip etmiyordur muhtemelen. O yüzden ben yerli hoca bekliyorum. Şota Alvarez olabilir mi? Ya Şota çok değerli bir forvetti, iyi bir futbolcuydu ama teknik direktörlüğü çok iyi gitmedi. Şota Alvarez de çok iyi şanslar da buldu bu arada. İşte Trabzonspor'da o şansı verdi. Kasımpaşa'da iyi takımlara da gitti ama ben Şota Alvarez'in teknik direktörlüğünü açık söyleyeyim beğenmiyorum. Yani katkı veremez şu halde Trabzonspor'a. Şimdi burada biraz liderlik vasfı yüksek biri lazım. Çünkü hem yeni bir takım var, 15 transfer yapmış Trabzonspor, hem de önemli yıldızlar var. İşte Paul Onuachu küstü mesela. Bu pek dillendirilmiyor ama Paul Onuachu geçen seneki mücadeleyi yapmıyor şu an Trabzon'da. Böyle oyuncu taraftarın önüne attığımı düşünmesin kimse. Geçen seneki Paul Onuachu performansına bakın, açın. Eski maçların özetlerine bakın. Bir de bu seneki Paul Onuachu'ya bakın. Sezon başında 6 milyon euroluk bir teklif aldı Arabistan'dan. Fenerbahçe diyorum. Trabzon bırakmak istemedi. Sonrasında maaşına zam istemiş. Onu da kabul etmediler. Üzerine Muhammed Salah'ın yıllık 17 milyon euro maaş aldığını hesaba katacak olursak çok düştü oyundan. Geçen sene o kadar genç oyuncunun arasında büyük bir liderlik yapıyordu Paulo Nacho. Fatih Tekke de ısrarla forvet istiyor birkaç gündür. Aykut Kocaman nasıl demiş. Şaka yaptığınızı düşünüyorum burada. Sergen Yalçın gelirse Salah'la iyi anlaşamaz diyen bir dinleyicimiz var. Trabzonspor yabancı teknik direktör getirmeli diyor Bahadır Bey. Bu böyle bir dönemde hoca gönderilmesi Trabzonspor için kötü oldu diyen bir dinleyicimiz var. Ya Abdullah Hoca'ya gideceğiz mecbur demiş. Ya da Şenol Güneş'e aynı sarmalın içinde dönüp duruyoruz demiş. Abdullah Hoca iki kere geldi gitti değil mi Trabzon'da? Evet. Şenol Güneş dört kere geldi gitti. Dört mü beş mi artık sayamıyorum ben de. Yani kısa vadeli bir çözüm olabilir ama Trabzonspor ya çok güzel bir projeye başlamıştı. Hala işin o tarafındayım ben. Yani geçen sezon başını hatırlayın. Yeni gelmiş genç oyuncular, oyun inşa etmeye çalışan, heyecan dolu bir teknik direktör. Çok iyi çalışan bir scout ekibi. Ve işte scout ekibine alan bırakmış kulüp başkanı, hocaya alan bırakmış kulüp başkanı yönetimi. Kimse kimsenin alanına girmiyordu ve ortaya muazzam bir şey çıkmıştı. Bu sene hepsi birbirine karıştı. Önce scout ekibi gönderildi. Orada Fatih Tekke ile scout ekibinin Eren Bey'in bir anlaşmazlığı olduğu, başarıyı paylaşmadığına dair iddialar ortaya çıktı. Sonrasında Fatih Hoca işte Muhammed Salah transferi sonrası biraz böyle psikolojisi bozulur gibi hissettim. Bunu ben zaten sık sık yayınlarda sizle paylaşıyordum. Ertuğrul Bey'in heyecanı arttı, hedefleri arttı, söylemleri değişti. Ama aynı söylemler Fatih Hoca'ya yansımadı. Karşılık bulmadılar birbirinde yani o söylemler. Sonrasında da bugünkü kaçınılmaz son geldi. Abdullah Avcı'ya da haksızlık etmek istemiyorum ama yani Abdullah Avcı Trabzonspor'da yapacağını yaptı gibi geliyor bana. İlla ki Ertuğrul Doğan düşünüyordur Abdullah Hoca'yı. Çünkü geçmişte iki dönem beraber çalıştılar. Hatta işte Trabzonspor'un o borcunun biraz arttığı dönem var. Şampiyonluk sonrası Abdullah Avcı'nın ikinci gelişinde orada çok hatalı transferler yapılmıştı. Hala Lundstram'ı bugün göndermeye çalışıyor Trabzonspor. O dönem alınan oyunculardan biriydi. Dolayısıyla tekrar çalışmak ister mi Ertuğrul Bey? Ondan çok emin değilim. Yani Abdullah Avcı tabii ki değerli bir teknik direktör ama sanki çok doğru olmaz gibi geliyor bana. Birkaç dinleyicimiz Mısır'ın teknik direktörünü yazmış. Hossam Hassan. O da Mısır milli takım ile Dünya Kupası sonrası sözleşme uzattı. Ya bak burada Müslüm Bey'in mesajı dikkatimi çekti. Ben olsam Fatih Terim'i getiririm demiş. Yani şu an beni en çok ikna eden kişi Fatih Terim oldu bu isimler arasında. Abartmıyorum. Gerçekten net bir şekilde fikrimi söylüyorum. Fatih Hoca da gidip Trabzonspor'u çalıştırır. Şunu da altını çizmek isterim. İşte Fatih Terim'i çok eleştirebiliriz bazı konularda ama Fatih Terim bir hedef belirleyip o hedefe ulaşmak için öyle her türlü engeli yok etmeye çalışan bir görüntü çizdi 90'lı yılların başından itibaren. Ben Fatih Tekke'den de adaşından da onu beklerdim ya. Hani Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi kupası almak istiyorum, Avrupa'da kupa kaldırmak istiyorum, şampiyonluk yaşamak istiyorum diyorsanız bu kadar kolay pes etmememiz lazım. Yani Fatih Terim deyince aklıma direkt o geldi. Fatih Terim hayatında teknik direktörlük yaşantısında çok engel çıkmadı mı karşısına? Şöyle bir düşünün. Yani Galatasaray'da daha dün ya da önceki gün bahsettim. 96-97 sezonunda göreve yeni gelmiş. 4. hafta Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'yi 4-0 kaybetmişti. Neredeyse o hafta gönderilecekti. Ama sonrasında ne yaptı? Oradan muazzam bir hikaye yazdı. Dolayısıyla keşke Fatih Tekke de böyle biraz daha dirayetli dursaydı. Arkasında ciddi bir destek vardı. Taraftarın desteğini almış, şehrin desteğini almış, camianın desteğini almış. Türk futbol kamuoyunun da desteğini almıştı Fatih Tekke. Böyle bir anda bırakıp gitmesi hakikaten kendisi için de, Türk futbolu için de, Trabzonspor için de kayıp. Tabii bunu bir dış gözle söylüyorum. İçeride ne yaşandı onu da bilmiyoruz. Hani onun payını da bırakmak isterim. Sonuçta uzaktan takip ediyoruz Trabzonspor'u. Arada 1000 kilometre var. İşte medyada, televizyonda gördüklerimiz, maçta gördüklerimiz, antrenmandaki öyle 1-2 dakikada gördüklerimiz üzerinden değerlendiriyoruz. Duyduklarımız üzerinden değerlendiriyoruz. Hoca da ilerleyen günlerde belki bir detaylı açıklama yapar diye düşünüyorum. Trabzonspor genç yeni nesil Avrupa'yı hocalardan birini getirmeli demiş. Tedesco tarzı diyorsunuz yani. Geçen sene Tedesco gelmişti 40 yaşında. Mısır'ın hocasını getirme imkanı varsa getirsinler demiş ama Mısır da Dünya Kupası'ndan sonra hocayla sözleşme uzattı bu arada. Slaven Bilic olmaz mı Trabzonspor'a diyen bir dinleyicimiz var. Yarış mı? Bu arada Vedat abi uyarıyor beni. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Çiğtay ondan bir boy geride iç kulvarda 3 numaralı Arken Taşı. 2 boy geride 5.liğe içten gelen 6 numaralı Seher Yeri girmeye çalışıyor. Yanında 1 numaralı Gece Güzeli var, onun yanında da 7 numaralı Mevhide Hanım sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. Liderlik 8 numaralı bir Anka'da fark yine 2-2.5 boy. İkincilikte 2 numaralı Sevda Mevsimi. 2.5-3 boy geride 5 numaralı Ponçiktay 3.lükte, içinde 3 numaralı Arken Taşı var. 5.likte 6 numaralı Seher Yeri, ondan 2 boy geride iç kulvarda 6.lığa 4 numaralı Kıvırcık Kız girerken dışında 1 numaralı Gece Güzeli var. Dışı açıldı, Elma Pınar oldukça geride kaldı. Yanında 7 numaralı Mevhide Hanım. Düzlüğe 8 numaralı bir Anka 4 boy farklı önde çıktı. İkincilikte 2 numaralı Sevda Mevsimi düzlüğe çıkarken 4 boy kadar geride. İçeride 5 numaralı Ponçiktay, dışında 6 numaralı Seher Yeri sırasıyla kısraklar son 200 metreye yaklaşıyor. 8 numaralı bir Anka başta aldığı liderliği son 200'e girilirken de 6-7 boy farklı sürdürüyor. İkincilikte dışarıda 6 numaralı Seher Yeri var. İçtense Kıvırcık Kız'ın çabası var ama son 100 metreye de 5 boy farkla 8 numaralı bir Anka önde girdi. İkincilikte 6 numaralı Seher Yeri var. 8 numaralı bir Anka koşuyu Adem Aslan'la kazandı. 6 numaralı Seher Yeri ikinci. 2 numaralı Sevda Mevsimi üçüncü. 4 numaralı Kıvırcık Kız dördüncü. 7 numaralı Mevhide Hanım da beşinci oldu. Koşuyu 8 numaralı bir Anka Adem Aslan'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

hani dostum diyebildiğim kişilerden biri Trabzonludur, Trabzonsporludur. O da demiş ki ben Gökdeniz Karadeniz'in gelmesini isterdim demiş takımın başına. Gökdeniz Karadeniz'de hocalık konusunda pek şu ana kadar tabii rüştünü ispatlayamadı ama Trabzonspor bir şans verir mi bilemiyorum. Onun mesajını da paylaşmış olayım. Haber 61 Genel Yayın Yönetmeni Tuncay'la kod telefon attığında Tuncay abi merhaba.

0: yerde. Sen bu kadar kısa mı sürecek yani, bu bekliyor muydun böyle bir şey? Benim için büyük sürpriz oldu açıkçası. Sen ne dersin?
1: Şimdi süreci aslında iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Geçen sene Trabzonspor yönetiminin özellikle genç oyunculara yatırımı ve dar kadrosuna rağmen ortaya çıkan başarı herkesin iştahını kabarttı ve yılın teknik direktörü seçilmişti Fatih Tekke. Ve gelinen bir yıl sonrasında transfer dönemi başladığında yine önemli kalibreli oyunculara yönelen Trabzonspor, Sabyolosu olsun, Aralı olsun, Kabralı olsun, Malinovskisi olsun çok önemli isimleri kadrosuna dahil etti ve akabinde de tabiri caizse altın vuruş Muhammed Salah'la geldi ve onun ardından da transferde hiç hız kesmeden Fabinho'yu transfer etti Trabzonspor ve 13 transferle herkesin kafası karıştı ve kalibre o kadar yükseldi ki Trabzonspor'da. Burada her şeyden öte hani futbol oynayanlar çok iyi bilirler. Kulübeye baktığınız zaman bir otoriteyi görmek ister futbolcular. Bu doğrultuda da Fatih Hoca'nın Ferencvaros maçından sonraki o duygusal açıklaması bence hani bardağı taşıran diyelim, öyle ifade edelim. Hoca çok önemli hizmetler verdi Trabzonspor'a ama duygusallığının bana göre kurbanı oldu ki burada da onun vermiş olduğu istifa, duygusal açıklaması yönetim tarafından kabul görmedi ama en ufak bir başarısızlıkta da direktmen bu konu ilk gündem maddesi olacaktı ve maalesef ki de dün akşam oynanan Amespor karşılaşmasının sonrasındaki özellikle kadro tercihi, Onana'nın bu kadar geldiği son süreçte oynadığı 9 maçta 0 gol atması, Muçi'nin etkisiz görüntüsü, bunlar hep üst üste konulduğunda orta sahada yaşadığı sıkıntı ve oyuncuların ruh halinin de bu kadar, daha ligin başında bu kadar enerjilerinin düşük olması kafalarda çok soru işareti yarattı. Ve ardından ben basın toplantısını da takip ettim de Fatih Hoca'nın. Fatih Hoca Onana üstünden aslında eleştirel bir yaklaşımda bulundu ve oyuncuyu biz uyarmamıza rağmen o bizi çok takmıyor gibilerinden. Yani burada da bir oyuncular üzerinde teknik adam noktasında da bir otorite boşluğu var sorusunu bizim akıllarımıza getirdi ve gelinen süreç içerisinde de Başkan Yardımcısı Sayın Serkan Kılıç'la beraber Fatih Hoca bir araya geldi. Karşılıklı anlaşarak bu süreç yaşandı. Bunda tabii ki duygusal tarafının bence daha ön plana çıktığı bir atmosfer yaşadık sevgili Ayhan. Fatih Hoca gerçekten duygularını gizlemeyen bir teknik adam profilinde ama çıtayı o kadar yükseltti ki Trabzonspor. Benim en çok merak ettiğim konulardan biri hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında sahaya çıkacak 11'in nasıl bir performans ortaya koyacağı, başta bunların içerisinde en merak ettiklerimden biri ki sürekli bir spekülasyon yaratılmaya çalışılıyordu bu noktada Fatih Hoca ile Onana'nın arasının açık olduğu noktasında. Diğer taraftan ise iyileştirme talebinin olduğu noktasında. Onana'nın Fatih Hoca'nın oyun sisteminde aslında onun istediği forvet tarzında bir oyuncu olmadığına ilişkin bir takım iddialar vardı. Şimdi Fatih Hoca ayrıldı. Onana'nın performansında bir değişim yaşanacak mı? Bunu gerçekten en çok merak edenlerden biri benim ki Ernest Muçi de bunlara dahil. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla beraber Pina transferin bir numaralı gözdesiyken bu doğrultuda onun bu kadronun içerisinde yer bulamaması. Diğer tarafta ise hep şunu söyledik ne kadar tercih noktasında Fatih Hoca bu transferlerin altına imzasını attı ki Sayın Ertuğrul Doğan hemen her fırsatta da hocamız bizden hangi oyuncuyu talep ettiyse biz ekonomik çerçeve doğrultusunda da bu transferleri gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz açıklaması vardı ama yaklaşık 3 sezondur Trabzonspor'da bas bas bağıran eksikliklerden bir tanesi 6 numara pozisyonuna yapılacak transfer. Orta sahada Hamşik'ten sonra o kurguyu yönetip yönlendirebilecek bir oyuncu profili ve Augusto'nun gitmesi ki en çok şaşkınlıkla onun gidişine ben böyle hayret etmiştim. Ve bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor bu mevkiye transferin bitimine 3 gün kala hala bir oyuncu transfer etmedi sevgili Ayhan. Bu tarafa

0: tarafta işte Fatih Hoca'nın ayrılışı, yönetimin bu süreci doğru yönetememesi, geçen sene mütevazılıklarla beraber gelen başarılar ve ortaya konulan kar anlamında kasaya giren paraya baktığımızda bu sezon onun çok uzağında kalan bireysel anlamda inanılmaz ölçekli oyuncular alırken bunların senle de konuştuğumuzda aynı şeyi söyledim ben. Önemli olan isim anlamında kariyer yapmış oyuncudan daha ziyade Trabzonspor'un takım hüviyetini nasıl ve ne şekilde ortaya koyacağına ilişkin net bir verimiz yoktu. Bugün geldiğimiz noktada da o veri kısmi olarak ön plana çıktı. Ne kadar yüksek kalibreli oyuncu da alırsanız alın, bu takımın hani kimyasının, uyumunun birbiriyle bağdaşmadığı noktada maalesef ki böyle sıkıntılar beraberinde ayrılığı getiriyor sevgili Ayhan.
1: Tuncay abi, iki sorum daha olacak. Bu

0: Şimdi o kadar güzel bir soru yönelttin ki teşekkür edeyim sana. Yani biz her fırsatta şunu ifade ediyoruz. Ne diyoruz? İşte yabancı oyuncu Türkiye'ye geldiğinde bir alışma sürecinden bahsediyoruz. Öbüründen bahsediyoruz. İşte yemeğinden, havasından, suyundan. Bütün bileşenleri yan yana koyduğumuzda diğer tarafta işte atıyorum Muhammed Salah'a örnek gösteriyor. Ne diyorsun? Adam geldi dünyanın bir ucundan öbür ucuna hiç tanımadığı bir kültüre geliyor ve 2 haftada ortaya koyduğu performansla beraber ne yapıyor? 3 gol atıyor adam. Demek ki bu adam bu işin bütün ilmini, cilmini, artısını, eksisini tam profesyonelliğiyle beraber yerine koyuyor. Transferde ölçek dediğimiz, ölçüt dediğimiz noktada elinizde mevcut oyuncular ki az önce bir tanesini söyledim. Mesela Zubkov niye gitti? Hala kimse bilmiyor. Kimi ailesini mazeret gösterdi. Öbür tarafına bakıyorsunuz konunun. Augusto gitti. Diğer tarafta Trabzonspor'da çok fazla beklenen performansı ortaya koyamayan Danilo Skan gittiği takımda 6 maçta 7 gol kaydetti. Bu sürece bakıyorsun Cabral Dünya Kupası'nda attığı golle beraber Dünya Kupası'nın en iyi golüne sahip olan oyuncu agresif bir görüntüyle sahada o da beklentilerin karşılığını vermiş dilenir. Saviola'ya bakıyorsunuz o aynı. Malinowski'ye bakıyorsunuz
1: Aral da
0: o
1: öyle. Aynı.
0: Yani Aral'a bakıyorsunuz Aral'ın Midland'da ortaya koyduğu performansla buradaki performansın arasında gözle görülür. Bariz bir
2: düşüş var.
0: Düşüş var evet net bir şekilde ve geçen sezonu gol kralı yerinizde sevgili Ayhan inanılmaz işlere imza atmış Paul Onuachu'yu ben onu her fırsatta da söyledim geçen sezon özelinde Trabzonspor yönetimi ve Trabzonspor teknik direktörü bence Paul Onuachu'yu geçen sezon özelinde çok büyük bir teşekkürü esirgememesi lazım demiştim. Yani bugün baktığımızda bunlardan tamamen uzak bir görüntü var. 4 tane aday var. Sen soracaksın. Sen sormadan ben hemen tamam, söyleyeyim.
1: Zaten sen de biliyorsun artık neyi soracağımı. Yeni hoca kim olacak abi?
0: Şimdi 4 isim var. İsimlerin başında Şenol Hoca'nın, Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Bir dönem Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörlüğü yapan Thomas Reis'in ismi var. Ama en Abdullah Avcı'nın da ismi geçiyor Trabzonspor'la. Ama İtalyan hoca agresif yapısıyla ön plana çıkan Conte ile Trabzonspor'un ciddi ciddi görüştüğünü de söyleyelim sevgili Ayhan. Bu 4 isim var. Belki bu 4 isimden farklı bir isime de yönelebilir ama şu anda bir tık yani önde olan ismin Conte olduğunu söyleyebilirim.
1: Conte yani çok şaşırdım. Tabii şu an boşta Trabzonspor getirirse yine bir önemli bir iş yapmış olur. Ve Trabzonspor'un çevresini değiştirebilecek bir hoca antrenman metotlarıyla. Conte ile bir temas kuruldu mu şu ana kadar?
0: Bunu benim da kulağıma gelen bir temas kurulduğu yönünde, bir görüşme yapıldığı yönünde. Ama olumlu olumsuz Conte'nin nasıl bir geri dönüş sağladığı konusunda henüz net bir bilgim yok.
1: Konuğumuz Haber 61 Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Lakotlu. Tuncay abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ayhan. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum sana da.
3: Derin Pas devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Derin pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.20 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Az önce Tuncay Lakot 4 hocadan bahsetti. İlk sırada Antonio Conte var dedi. Acaba geçen haftalarda işte Ertuğrul Bey'in de bir görüşme yaptığını, buna dair haberler, paylaşımlar var sosyal medyada şimdi Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteciler tarafından. Bu Fatih Tekke'nin kulağına gitmiş olabilir mi? Mesela benim aklıma bu geldi. Fatih Hoca ben görevdeyken başkan niye başka hocalarla görüşüyor, bana güvenmiyor mu diye bir üzüntü, tedirginlik yaşamış olabilir mi diye. Sesli düşünüyorum tabii şu an. Bu dikkat çekici. Diğer dört adaydan biri de Thomas Reis'ti. Thomas Reis Ludogorets'le anlaşmış Bulgar takımıyla. Bulgaristan Ligi'nde 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 17 puanla. Şu an 18 puanla Levski'nin arkasında 2. sırada Ludogorets. Avrupa'ya da veda etmişler. Rafael Berşeva'ya elenmişler. Avrupa'dan elenmişler. Onu paylaşmış olayım. Diğer adaylar da yabancı değil zaten. Şenol Güneş de Mustafa Deniz diyecektim. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş de adaylar arasında. Conte boşta. Görüşmeleri rahatlıkla yapılabilir ama Ludogorets Thomas Reis'i bırakır mı? Daha 9 hafta göreve geleli çok yeni olmuş, 2 ay önce başlamış, onu bilemiyorum. Birkaç mesaj okuyup Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğim. Bugün tabi Trabzonspor'u biraz uzun geniş konuştuk, gerçekten Türkiye'de spor gündeminde en önemli gelişmeydi Fatih Tekke'yle yolların ayrılması. Beklemediğimiz de bir ayrılıktı, en azından bu kadar kısa sürede. Hani şu an için Trabzonspor'da kaybedilmiş bir şey yok. Dediğim gibi zirvenin 3 puan gerisinde. Avrupa'da Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. Zaten yeni bir takım. Trabzon'un şu anki kadrosunda Muhammed Salah olmasaydı, şu anki skorlara bakarak Fatih Tekke yine de istifa eder miydi? Etmezdi herhalde diye düşünüyorum. Biraz Muhammed Salah sonrası da işte orada ciddi bir baskı oluşturdu Fatih Tekke'nin üzerinde. Bunu da kabul etmemiz lazım. Trabzonspor'a da Fatih Tekke'ye de bundan sonrası için başarılar dileyelim, hayırlı olsun diyelim. Artık olan olmuş, giden gitmiş. Bundan sonra hoca adaylarını da takip edeceğiz. Trabzonspor'un takımın başına kimi getirmek istediğine dair bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Biraz Fenerbahçe'nin gündeminden bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe'de bugün tabii bir sponsorluk anlaşması vardı. Merak edilen de şuydu: Fenerbahçe orta sahaya transfer yapacak mı? Ve Tarişka'nın durumu merak ediliyordu. Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi, çok net bir şekilde paylaştı. Tarişka bize çok büyük destek verdi. Sahada her şeyi ortaya koydu. Bize büyük katkı sunarak onu taraftarın alkışlarıyla uğurlayacağız dedi. Tarişka da zaten geçen sosyal medya hesabından gideceğini, işte insanları kullanıp kenara atmak bu kadar kolay olmamalı şeklinde bir paylaşımla duyurmuştu diyebiliriz. Fenerbahçe'de yine Carlos sözleşmesi feshedildi. Dün size rakam bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin Diego Carlos, Sofyan Amrabat, işte Cengiz Ünder, 3 oyuncunun Fenerbahçe'ye maliyeti 58 milyon euro demiştim. ve hiçbir şekilde Fenerbahçe bu oyunculardan bonservis bedeli kazanamadı. Bugün Cihan Bey diyor ki Diego Carlos'la Sofyan Amrabat'ı gönderdik, sözleşmelerini feshettik, hala bonservis bedelleri için ödeme yapıyoruz diyor. Yine Cihan Bey'in yaptığı açıklamalarda şu dikkatimi çekti. Ben daha önce de Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici oldum. Brezilya milli takımının sol beki André Santos'u aldık. Sonra orta sahaya Cristian Baroni'yi aldık. İki oyuncu için bonservis bedeli 12 milyon dolar ödemiştik diyor. Şimdi artık 12 milyon dolar bir oyuncuya yıllık maaş veriyoruz. En işte ortalama bir oyuncu için transfer piyasasında bonservis bedeli 30-35 milyon eurolardan başlıyor. Piyasanın çok fazla arttığını ve artık transferin o kadar zorlaştığına değindi bugün Cihan Kamer. Transfer konusunda özellikle Scott McTominay ismi çok konuşuluyordu Fenerbahçe için. O da bu arada sakatlığından dolayı 2 ay sahalardan uzak kalacak. Onu da paylaşayım. Ama artık transferi kapatmaya hazırlandıklarını, eğer şartlar uygun olursa hem orta sahada Asensio'yu yedekleyecek 10 numara mevkisinde oynayan hem de sağ açık sol açıkta oynayan U23 kontenjanına uyan bir oyuncuyu getireceklerini söyledi. Tabii isim paylaşmadı. Ben de şöyle bir düşündüm ama isim aklıma gelmedi açık söyleyeyim, Fenerbahçe oraya kimi getirebilir diye. Arsenal'dan Nwaneri ismi birkaç gündür gündemdeydi. Aslında o profile uyan bir oyuncu ama Nwaneri de bugün Borussia Dortmund'da sözleşme imzaladı. Dortmund'a gitti. Eldeki oyuncularla Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu da paylaşacağım. Kalede Ederson, Mert Günok, Tarık var. Sağ bekte Semedo, Mert Müldür, Mimović, bu üçlü. Mimović de takımda kaldı bu arada. Stoper'de Skriniar mevkisinde Yiğit Efe onu yedekleyebilecek durumda. Çünkü Çağlar Bekao gitti artık. Sol stoper'de Ake, Opong, Osterwolde üçlüsü var. Osterwolde de Fenerbahçe'de kariyerine devam edecek. Roma'ya transferi gerçekleşmedi. Onu da paylaşalım. Sol bekte Archie Brown, Levet. Orta alanda Kante, İsmail, Bartu, Guendouzi ve Mert Hakan. 5 tane orta saha oyuncusu var şu an Fenerbahçe'nin. Sağ tarafta Greenwood, İrfan Can Kahveci. Solda Kerem, Oğuz, Nene üçlüsü. Ki burada zaten Nene ile Oğuz sağ tarafta da oynayabiliyor. Kanat rotasyonunu aslında 6 kişi sayabiliyoruz şu an. Pardon, 5 kişi sayabiliyoruz Fenerbahçe'de. Greenwood, İrfan Can Kahveci, Nene, Oğuz, Kerem. Asensio'nun şu an yedeği yok gibi. Talisca orada oynayabiliyordu. Talisca artık gidiyor. İşte burada Cihan Bey'in de bahsettiği gibi Sayın Cihan Kamer'in Fenerbahçe hem 10 numara hem sol açık hem sağ açık oynayabilecek bir oyuncuyla temas halinde. Oyuncunun kim olduğunu bilmiyorum ben şu an. Program içerisinde bir isim yazılırsa mutlaka sizle paylaşacağım. Hücum hattında ise, ileri uçta ise Lukaku, Muriç, Çağrı, Balta üçlüsüyle Ocak ayına kadar devam edecek. Kağıt üzerinde hiç de fena durmuyor ama işte orta sahaya acaba bir takviye daha olsa iyi olur muydu düşüncesi var bende. Guendouzi ve Kante'yi yedekleyebilecek. Burada da İsmail Kartal'a büyük bir görev düşüyor. İsmail Yüksek'le Bartu'yu tabii ki Guendouzi Kante seviyesine getirmesi mümkün değil ama yani onlar kalibresinde oluşması mümkün değil. Bambaşka oyuncular ama en azından antrenmanlarda bu oyuncuları hazır tutması lazım ki Guendouzi ve Kante'yi Allah korusun bir sakatlık ya da cezalı bir şey olursa İsmail'le Bartu'yu kullanabilmesi için söylüyorum. Fenerbahçe'de de durum bu. Bir transfer daha bekliyoruz Sarı Lacivertli takımdan yarın akşama kadar. 16-4 kuralında da şu an Nene, Diouf, Archie Brown ve Mimović. Hatta Opong da var ama Diouf gidiyor zaten, kiralık gidiyor. Şu an Fenerbahçe'de Nene, Archie Brown, Opong'la Mimović dörtlüsü olacak. Can Uzun'u sormuş bir dinleyicimiz. Can Uzun'u bugün Hüseyin abi de bir haber yapmış. Almanya kaynaklı. Hemen onu da paylaşayım. Frankfurt'u yakından takip eden bir gazeteciye sormuş. Hüseyin abi diyor ki Eintracht Frankfurt can uzunu bırakmayı düşünmüyor. Hoca oyuncuyu ikna etti. Bu sene hem oyunu hem oyuncuyu geliştirip gönderme düşüncesi var. Yani önümüzdeki yaz satma düşüncesi var. Can Uzun da bir yıl daha Frankfurt'ta kalmaya karar verdi şeklinde konuşuldu. Can Uzun olsaydı hakikaten iyi olurdu. Yani birçok mevki yedeklerdi Fenerbahçe. Kanatta kullanabilirsiniz, 10 numarada kullanabilirsiniz. Yeri geldi forvette kullanabilirsiniz. Can Uzun şu an konuşulmuyor Hikmet Bey. Ama bu arada 23 yaş uymasına gerek yok zaten. Can Uzun Türk oyuncu, bir dinleyicimiz de yazmış da. Bakalım Fenerbahçe oraya kimi takviye olarak getirecek. Fenerbahçe'de de derbi hazırlıkları devam ediyor. Artık yavaş yavaş Fenerbahçe'de zorlu bir periyoda girecek. Önce Beşiktaş derbisi, ardından önümüzdeki Perşembe Roma maçı. Roma da çok iyi başladı. Dün de yine programda biraz değinmiştim. İki maç sonunda 8 puanla Serie A'da liderler. İki maçı da 4'er 0 kazandılar. Dün Lecce'yi de mağlup ettiler. Çok rahat kazandılar deplasmanda. Şule, Dybala, Daniel Melon üçlüsünün muazzam bir uyumu var hücumda. İki maçta 8 gol attılar. Gol görmediler kalesinde. Hatta 8 golün 5'i malından geldi. Kone'yi satmadılar bu arada. Kone'yi sattılar mı diye bir dinleyicimiz sormuş. Orta alanda Fransız milli takımının orta saha oyuncusu Kone var orada da. Şu an çok dengeli, genç, dinamik, iyi mücadele eden, hücumda bol opsiyonlu, pozisyon üreten bir Roma var. Formda bir şekilde İstanbul'a gelecekler önümüzdeki hafta. Fenerbahçe'ye de o maçta başarılar dileyelim. Birkaç mesaj daha okuyacağım ama vakit var mı? Bir yandan da bakıyorum yarışa. Yarışa gidelim, ardından devam ederiz.
1: Derin Pas devam edecek.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
11: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
12: Yarışta start alacak safkanlardan Flight Mode'a yerini aldı. Şimdi de 6 numaralı Lord of Light yerini aldı. 7 numaralı Propitious hazırlanıyor. 10. kulvardan yarışa başlayacak Propitious.

0: da start almayacak. Dolayısıyla safkanlar hazır, start verildi ve 8 safkan için koşu başladı. Yarışın liderliğini ortadan atağa kalkan 2 numaralı Silvings almaya çalışıyor. Hemen yanında 1 numaralı Red Victory var. İki tay arasındaki liderlik mücadelesinde az farklı içerideki 1 numaralı Red Victory önde. İkincilikte 2 numaralı Silvings var. Ondan 1,5 boy geride 3. sırada 3 numaralı Dragon Furious. Dragon Furious'tan 2,5-3 boy kadar geride. 4. sırada 8 numaralı Skart. Skart'tan 1,5 boy geride iç kulvarda. 5. sırada 9 numaralı Sheriff Is Back dışında. 4 numaralı Flight Mode 3 boy geride de. 6 numaralı Lord of Light sırasıyla. Safkanlar koşuda son 800 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Silvings öne geçip 1,5 boy fark yaptı. İkincilikte dışta 3 numaralı Dragon Furious var. Yarım boy geride iç kulvarda 1 numaralı Red Victory. 2 boy geride 8 numaralı Skart. Yarım boy geride iç kulvarda 9 numaralı Sheriff Is Back. 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Propitious 6.lıkta. 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Lord of Light. Dıştaysa 4 numaralı Flight Mode sırasıyla son 400 metreye yaklaşıyor taylar. 2 numaralı Steel Wings bir boy farklı düzlüğe çıkılırken de önde. İkincilikte dışta 3 numaralı Dragon Furious, içte ise 1 numaralı Red Victory var. Şimdi o da ortaya doğru çıktı. 2 boy kadar geri tete. 9 numaralı Sheriff Is Back. Son 300 metreye girilirken 2 numaralı Steel Wings litere batışına çıkan 1 numaralı Red Victory onu yakalamaya çalışıyor. Son 200'e ikisi yan yana girdiler. 2,5 boy geri tete. Dışta 9 numaralı Sheriff Is Back var. Son 200 metreye yan yana girdi içerideki Steel Wings, dışındaki Red Victory. Son yüze girildikten sonra çok az farklı da olsa 1 numaralı Red Victory önce. 1 numaralı Red Victory kazandı. 2 numaralı Steel Wings 2. 9 numaralı Sheriff Is Back 3. 7 numaralı Propitious 4. 8 numaralı Skart da 5. oldu. Yarışı 1 numaralı Red Victory Ali Yıldız'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.38 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Amili kadın voleybol takımı şu sıralarda Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Azerbaycan'la son 16 turu maçında karşılaşıyor. İlk sette 20-10 üstünlüğümüz var. Ayıldızlar iyi başladılar mücadeleye. Zaten turun da favorisiyiz. Umarım bir sorun yaşamadan çeyrek finale kalırız. Beşiktaş hakkında çok fazla soru var ama şimdi bir Galatasaray bağlantısı yapacağız. Çünkü Galatasaray bugün birçok transfer açıkladı. Açıklamaya devam ediyor. O isimlerden biri de Leipzig'in 21 yaşındaki Fransız stoperi Beat Shaibi ve oyuncu yarın İstanbul'a geliyor sağlık kontrolü için. Leipzig'ten kiralandı. Deniz Gül bugün İstanbul'a geldi. Galatasaray'da artık Victor Osimhen'in arkasında yeni forvet olarak görev yapacak. Rafael Leao geçen hafta takıma katılmıştı. Başakşehir maçında oynayacak mı oynamayacak mı o merak ediliyor. Batrakov da yine yeni katılan isimlerden biri Galatasaray'a. Orhan Uluca, Galatasaray'ı yakından takip eden, yorumlayan bir isim. Orhan merhaba.
5: Merhaba, iyi yayınlar Ayhan.
4: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Son bir haftada 3 yeni transfer, hatta Batrakov'u da eklersek, Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül. Bugün de Galatasaray, Leipzig'in 21 yaşındaki Fransız stoperi Beat Shaibi'yi kadrosuna kattı. Bir orta saha takviyesi de bekleniyor artık son 29 saat UEFA listelerinin bildirilmesine. Tabii çok eleştirildi Galatasaray transferde geç kaldığına dair. Sezon başlangıcı Çorum maçındaki oyun da eleştirilmişti. Genel olarak Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsun diye sormak isterim sana.
5: Aslında eleştiriler çok da haksız değil tabii ki. Çünkü her şeyin dışında şu hareketlilik, şu son 20 günde olan hareketlilik geride kalan 3 ay içerisinde olmadığı için eleştiriliyor. En basitinden Çorum maçının ilk 45 dakikası çok da iyiydi aslında. Tabii ki talihsiz bireysel hata gol yiyebilirsin ama oyuna sokabilecek bir hücumcusu olmadan maçı sonlandırmak zorunda kaldı. Bu da bence 2 puan kaybı.

0: dönemi. Yani transferler niteliği ayrı konu. Kimi aldın, kimi almadın. Ama Mayıs sonunda şampiyonluğunu garantiledin. Eleme maçının yok, hiçbir şeyin yok. Para da kazandın. Beklediğinden de fazla para kazanıldı. Geride kalan 3 ay boyunca tam olarak bir şey hareketlenme olmaması en büyük bence eleştiri noktası. %100 haklılar bence. Transferlere gelince soracak mısın?
1: Tabii. Yani şu an Leslie Wachukwu'yu da ekleyebiliriz. Galatasaray 5 transfer yaptı bu yaz. Tabii orta sahada hala bir arayış var ama önce gelenlerle olanlar üzerinden başlayabiliriz. Batrakov'u Göztepe maçının ikinci yarısında gördük ki Rafael Leao zaten bildiğimiz bir oyuncu. Hani üzerine pek konuşmaya gerek yok. Diğer tarafta Deniz Gül son bir yıldır hem milli takım hem Porto'ya transferi daha çok gündemimize geldi. Bugün de Leipzig'ten 21 yaşındaki stoper Bitşabu Galatasaray'a katılacak. Artık o da yarın İstanbul'a gelecek. Bir orta saha bekleyişi de var. Bu oyuncular özelinde Galatasaray'ın oyununa ne katar diye sormak isterim sana.
0: Ben şöyle bir şey söylerim. Bitşabu'yu da şimdi birazdan hatta yayına gireceğim onunla ilgili. Yetenekli olduğu kesin. Çok yetenekli. 15 milyon euro verdi Paris Saint Germain'e. Aslında ikinci Upamecano hamlesiydi bu Leipzig'in. Ama çok tecrübesiz ve tecrübe kazanması gerekir. Sakatlıklarla beraber son dönemde hatta son 3 yılda işte geldikten bu yana çok fazla süre bulamadı. Ama potansiyelli bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim. Leipzig zaten satın alma opsiyonu koydurmadığını düşünüyorum ben. Çünkü Lanza kiralanacaktı. Orada bu konu hakkında sıkıntı olduğu için onlar da hani satın alma opsiyonu yok. Neden şeklinde. Bir problem çıktı, pürüz çıktı, olmadı. Galatasaray'a da bu şekilde verecek. Ama genel anlamda ben böyle yapmazdım. Bu ayrı bir konu. Ben en başında söyledim. U23 çok kötü bir kategori değil. Özellikle hücum oyuncuları, 10 numara, kenar oyuncular için çok ideal. Ama stoperde bunu yapacaksan ve bu da senin kendi oyuncun değilse bence çünkü onun bütün yapacağı hataları sen kaldıracaksın, göğüsleyeceksin. Oyuncuyu geliştireceksin ve sana kalan bir şey olmayacak. Eğer ki satın alma opsiyonu yoksa işin içerisinde. Ve çok da başarılı geçmeyebilir aynı zamanda. Dolayısıyla burada ben stoperde böyle genç şeyi çok düşünmezdim. Kendi yarattığım bir genç değilse veya potansiyeline güvenip almadıysan. Deniz Gül de benzer şekilde. Deniz Gül ben çok beğeniyorum açık söylemek gerekirse. Herkes gol sayısına takacaktır ki haklı, çok az gol attı. Ama bu tarz santroforların özelliklerine bakmak gerekir. Ve dikkat edersen senin de tanıdığın, dünyanın tanıdığı bütün santroforlar, işte mesela Galatasaray'a gelen Drogba 22 yaşında neredeymiş diye baksan veya atıyorum benzer şekilde Sedibe'de Lans'taydı galiba değil mi Drogba?
1: Evet.
0: 0 golü vardı 22 yaşında. O şekilde geçti veya işte Jamie Vardy 7. ligdeydi, Lukatoni 3. ligdeydi. Bu tarz santroforların o gelişimi oluşumu hep 25'ten sonradır. O gelişime sahip olabilecek özelliklere sahip Deniz Gül. Ama henüz daha skor olarak o şeyi sonucu yok daha. 1-2 yıl daha bunun bir süreci olacaktır. Ama en azından bonservisi sende ve onun geniş alandaki hareketliliği presinden Osimhen yokluğunda bir faydalanabilirsin. Zaman zaman golcülük de yapacaktır. Ben burada çok bir şey demiyorum ama stoperde biraz sorun olabilir. Batrakov'u da ben zaten beğendiğimi söylemiştim çok. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profildi. Leslie Hugo çok bir de profil olarak çok ihtiyacı vardı ama kalite olarak daha başka bir yere gitmesi gerekiyordu.
1: Şimdi bir orta saha transferi bekleniyor hala. Kamavinga'nın olma ihtimali düşük gibi ama işte ihtimaller, konuşulan isimler de bir gidiyor. Galatasaray'ın alabileceği oyunculardan biri Richard Rios'tu. Rios bugün Suudi Arabistan'a gitti. 4 yıllık şey kiralık olarak ve satın alma opsiyonu ile El Ittihad'la anlaştı. Yusuf Fofana Lyon'a transfer oldu. Hani çok alternatif de kalmadı. Galatasaray orta sahaya bir takviye yapmadığı durumunda Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkmalı diye sormak isterim. Tabii maça göre değişebilir ama ideali ne olmalı?
0: Ya Batrakov yine de biraz bir kalite getirecektir. Herkes onu sanki forvet arkası gibi görüyor. Ben daha çok 8.5 oraya daha yakın ki çok akıllı girişleriyle hücuma skor olarak çok ciddi katkı verebilecek bir oyuncu Batrakov ama 8 yani diğer iki orta sahayla bütünleşen bir hali var. Ben o yüzden onu hücum kurgusunda değil biraz da orta saha kurgusunda gördüğüm için ve onun çok insanın çok yapamadığı şeyi yaptığı zaman arkadaki iki oyuncu problem. Aslında sonraya da çok büyük problem değil. Burada Galatasaray'ın bir gerçek bir savunma altına ihtiyacı var. Altıya. Bu da Lemina aslında. Büyük maçlarda büyük oynuyor ama geldiği gün bunu sevgili Ümit Hoca ile program yapıyorduk. O söylemişti. Onunla çalışmış bir isim. Bunu herkes biliyor. Sadece konsantre olduğu zaman ancak şey oluyor. İş yapıyor. Bu da büyük maçlarda büyük işler yapabiliyor Şampiyonlar Ligi maçlarında ama sezonu çıkarmakta sıkıntı yaşıyorsun Lemina ile. Ben neden devre arasında bu kadar çok savunmanın oyuncusuna gidildi ve bunun takibi yapılmadı. Mesela 17K 9-10 milyona gitti.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Frankfurt'ta ve çok ihtiyacı vardı 17K profiline. Veya benzer pek çok oyuncu şu en
1: hatta sevgili Orhan bugün Fransız basını geçti. Yusuf Fofana Ocak ayında Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 30 milyon 35 milyon eurodan bahsediliyordu. 12 milyon aynen. Euro satın alma opsiyonuyla gitmiş Lyon'a.
0: Aynen öyle. Ben Fofana bile pek çok konuda iş yapabilirdi ve şu var ama başka yerde bir problem yaşıyor. Ya bu kadar çok orta saha takımda olmazsa ne kadar doğru. Yani doğru hamleleri, doğru müdahaleleri yapılamadığı için bu hep söylerim. Teknik direktör bir ilişkiler ağı yönetimidir. O yüzden bir teknik direktör kötü olduğu için gitmez. Yani zaten kovulan adam başka yere şampiyon olur gider. Başarısız veya kötü olduğu için değil. İlişkiler ağı zedelenmiştir ve o yüzden değişir. Mesela başarı ve başarısızlık bu ilişkiler ağını zedeler. Ben başarının da işte böyle zamanında katkı aldığın oyunculara karşı kestiğim kararlar alma konusunda sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Bu da bir ilişkileri bozabilir. Şu an Galatasaray'da 3-4 oyuncu direkt gönderilmesi gerekiyordu bence. Olmadığı zaman şu an bakar mısın bir kaç kişi var? Yani Batrakov'u ona koysan arkaya Lemina, Torreira, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğdu, İlkay
1: Gabriel Sarası var. Niyaga var, Leste Ugoçuk'u var ama Torreira ve Batrakov'un yanına koyabileceğin bir tane güvenebileceğin oyuncu yok gibi Şampiyonlar Ligi'nde. Diğer oyunculara haksızlık etmek istemiyorum ama hani fiziksel ve performans üzerinden değerlendirecek olursak.
0: Tabii Yunus'u eğer ona çekmezsen Batrakov'un yedeği çok yok gibi. Sarı oynadığında başka bir şey oluyor. Yine oynayabilir ama nitelikleri de ister istemez 3 tane 8'e dönüyorsun ya da 2 8 bir 6'ya dönüyorsun. Farklı bir şeye dönüyorsun demek istedim. Hücumda da eksik kalıyorsun. Çünkü 3 tane 8'i oynatabilmen için yani mantıklı olabilmeniz için işte bunu biliyorsun yakın zamanda Klopp'un bir grup oynattı. O zaman Sané ve Mane gibi çok skorer kanatların olması gerekir. Tam tersine Galatasaray'da hazırlayıcı kanatlar var. Yani hani şimdi Leao bir faktör tabii. Leao öncesinde konuşuyoruz. Hem Barış hem Sané hem şey hepsi bunların hazırlayıcı. Skor elliği düşük olduğu zaman 3-8'de oynayamıyorsun ya da yeter kadar skor elde edemiyorsun. İşte Çorum maçı iyi bir örnek. Çünkü evet Osimhen var 2 tane attı. Buna rağmen yetmemesi veya başka bir yerden skor üretememen senin işte bir 10 numara olmaması, bir kenarların olmadığında skorer olmasıyla ilintili. O yüzden ben Batrakov'un çözeceğini düşünüyorum bazı şeyleri ama orta saha da şiştikçe de şişti bu arada. Yani sayı olarak da.
1: O zaman haftaya Sporting maçı var 8 gün sonra. Orada Torreira, Lemina, Batrakov orta sahasını göreceğiz biz. Bunu rahat bir şekilde evet. Söyleyebiliriz herhalde.
0: Orada göreceğiz ama mesela 3 gün sonraki maçta Lemina'yı görecek miyiz aynı performansta? Sıkıntı hatta bu şeyde yayınlanan siz Esport'ta yayınlanmıştı hatırlıyorsanız. Daha doğrusu maç sonu röportajına gelmişti Okan Buruk. Lemina'dan bahsederken bile tabii gününde olduğunda Lemina. Çünkü Lemina biraz böyle derbi geldiği gün hatırla. Derbide 3 kişilik oynadı. Arkasındaki 4 maçta sahada yoktu mesela gibi. Şey değil her maç aynı konsantrasyon yok. Buna bir de bu geçen sene Torreira eklendi motivasyon düşüklüğü sebebiyle. Galatasaray orta sahasında ciddi soruna dönüştü bu. Ve buraya bir yenileme, tazeleme gelmesi gerekirken Batrakov'la geldi. Oysa hani asıl mesele arkadaydı. Taraftar ona anlatmak istiyor yönetime.
1: Batrakov tarzı bir oyuncuya da ihtiyaç vardı sevgili Orhan bence. Yani biraz daha böyle işte Galatasaray ortadan, merkezden pozisyon bulmakta zorlanan bir takıma dönüştü Mertens sonrası ve Batrakov bunu çözebileceğini vaat ediyor şu an.
0: Tabii ki Batrakov zaten ihtiyaç. Bir 10 numara uzun zamandır Mertens sonrası yok.
1: Burada şunu hatta eleştirebiliriz. Leste Ugoçuk bu yerine daha işte Fofana tarzı, tabii yine 17K tarzı biraz daha profili yüksek bir oyuncu alabilirdi Galatasaray diyebiliriz herhalde.
0: Ve doğru diyebiliriz ve şöyle bir şey. hem orada sayıyı yükseltti. Az önce söylediğim gibi orta saha

0: ya bir transfer hamlesi daha gereksiz bırakıyorsun. Hem de bir tane U23 kontenjanını harcamış oldun. Yani orada iyi düşünülmeden biraz hızlı hareket ederek de bence çok şey yani zararı sadece bir boyutta olmayacaktır eğer istenilen performans gelmezse tabii.
1: Son olarak da şunu sorayım. Leste Göçüklü ve şey var oradan. Renato Niega var. İki oyuncudan hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl bir kurguyla verim alabilir?
0: Ya ben Göçüklü'nün zaman zaman birkaç maçta rotasyonda iş yapacağını düşünüyorum. Özellikle alanı kapatma konusunda Galatasaray'ın deplasmandaki maçlarda geriye çekildiğinde o alanı kapatıcı oyuncuya ihtiyacı var. Bu gibi yerlerde ihtiyaç olabilir. İyi savunma, yani alan kapatıcı olarak iyi savunma, zaman zaman da geniş alanı driplinglerle geçmesi gibi. Ama şu var, sadece bu tarz kritik belirli maçlar için geçerli bu. Galatasaray'ın genel 11'inde yer alacağını düşünüyorum. Niaga'da bir bazı özellikler itibariyle çok iyi, yüzünü kaleye dönmesi özellikle. Ama bu kadar top kaybıyla değil, daha henüz o seviyeye gelmedi. Süre alacaktır bu tarz oyuncular, süre ala ala gelişir. Ve süre aldıkça belki çok iyi bir konuma gelebilir. Ama işte dediğim gibi buradaki sıkıntı süre alması. Bu da nereden kaynaklanıyor onu da hemen söyleyelim. Yani burada bir eksiklik doğduğunda sen sürekli olarak elinde bıraktığın, aslında kimsenin de çok güvenmediği oyunculara ikide bir süre vererekten bu oyuncuların da süresini yiyorsun. Şimdi bir şey olsa İlkay 11'de başlayacak. Atıyorum oradan bir boşluk oluyor, orta sahaya o giriyor, Kaan giriyor, İlkay giriyor. Bunların hepsinin girdiği yerde bu oyuncuların gelişimi de zedelenir. Yani bunu çok örnekle anlattım ben. Yani adam Max Kruse'yi almadı, adı Hüytler kapı komşusuydu, çok da güveniyordu. Benim Kamadan var dedi 21 yaşında, yoksa ben çok seviyorum dedi, kapı komşuyum bile falan dedi Fenerbahçe sonrası. Ki gittiği yerde çok iyi oynadı Union Berlin'de. Demek istediğim bir hazırlık, bunların verilen zarar orada transferi zorlaştırıyor. Oradaki süre alma, gençlerin yetişmesini zorlaştırıyor. Her şeye zarar oluyor. Hem yanlış transfer hem de bu kalanlar.
1: Fazlasıyla katılıyorum. Oyuncuya da bazen o güveni vermeniz lazım. Sonuçta ben de oynayabilirim hissiyatını kendinde görmesi lazım, hissetmesi lazım. Konuğumuz Orhan Ulucay'dı. Orhan çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Ayhan.
2: Derin Pas devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafcom.tr ve Diyalog'da.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
7: Derin pas devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 19.00.

0: 56 yaptık değerli dinleyenler. Bu arada Amili Kadın Voleybol takımı Azerbaycan karşısında ilk seti kazanmayı başardı. 1-0 öndeyiz. İkinci sette 8-6 üstünlüğümüz var. Çeyrek final yolunda avantajlı bir şekilde Azerbaycan karşısında mücadeleye devam ediyoruz. Beşiktaş'ın gündemine geçeceğiz. Beşiktaş'ta da orta sahaya yapılacak takviye merakla bekleniyor. Hatta yine Siyah beyazlar Kanada bir oyuncu alma durumu vardı ama yayına girmeden sorduğumda Vaslav Serni şimdilik kalıyor denildi. Beşiktaş Milot Rashica ile yolları ayırmayı planlıyor. Zaten bir yıllık kontratı kalmıştı Rashica'nın. Ya bonservisi verilecek ya da bir şekilde vedalaşacak Beşiktaş Milot Rashica ile. Orta saha için düşünülen birkaç oyuncu vardı. Bugün sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş sevgili Yağız yaptı haberi. Yağız Sabuncuoğlu. Kop Miners için Juventus'a kiralama teklifinde bulunmuş. Oyuncunun satın alma opsiyonu da kiralama şeklinde bir teklifle gitmiş. Ancak burada Juventus teklifi reddetmiş. Juventus'un da orta saha rotasyonuna baktım. Locatelli 1, Kop Miners 2, Kepram Turan 3, Weston McKennie 4, Papa Matar sarı aldılar Tottenham'dan 5, Douglas Luiz 6. Yine orada Nico Gonzalez'i sayabiliriz. 7 tane orta saha oyuncusu var ama bunları da bırakmak istemiyor Juventus. Dolayısıyla Kop Miners'in Beşiktaş'a gelme ihtimali şu an kalmadı gibi. Siyah beyazların birkaç gündür Richard Rios'la ilgilendiğini paylaşmıştım. O da Suudi Arabistan'a gitti. El Ittihad'la anlaştı. Yusuf Fofana Milan'ın düşünmediği Fransız orta saha oyuncusu da bugün 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Lyon'a gitti. L'Equipe gazetesi de bu haberi paylaşmıştı. Şu an Beşiktaş'ın gündeminde alabileceği orta saha ki adı geçen isimlerden bahsediyorum. Marc Casado var Barcelona'da. Casado konusunda baktım başka isteyen takım var mı diye. İspanya içerisinde isteyen takımlar varmış Casado'yu ama Beşiktaş'ın şu an orta saha mevkisine yapacağı takviyelerden biri olabilir. Dediğim gibi artık çok da uzun bir süre yok. 28 saatlik bir süre var UEFA kadrosunun bildirilmesine. Bu gece Avrupa'da transfer kapanıyor, tamamen kapanıyor. Onu bir kez daha paylaşmış olayım. Yani yarın İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda hiçbir yerde takımlar transfer yapamıyorlar ama gönderebiliyorlar. Bu bağlamda da Beşiktaş'a belki işte bu önemli futbol ülkeleri, önemli liglerde takımlarında şans bulamayacak ama bir yere de gidemeyen oyunculardan bir fırsat doğabilir. Tabii diğer tarafta yabancı kontenjanında da sıkıntı var. Zaten kulüplerdeki en büyük sıkıntılardan biri bu yaz o oldu. Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yabancı sayısı daha şişkindi Galatasaray ve Trabzon'a göre. Bu oyuncuları gönderirken de zorlandı kulüpler Fenerbahçe ve Beşiktaş. Milot Rashica gidecek gibi dediğim gibi Vaslav Senin'in şu an takımda kalması bekleniyor. Tabii yarın bir sürpriz yaşanmazsa bir orta saha belki de bir stoperle Beşiktaş'ta transferi kapatacak. Beşiktaş'ın dün akşamki oyununu soran dinleyicilerimiz olmuştu. Tabii 6 gollü bir galibiyet yine 4-1-4-1 dizilişiyle maça başlayan, kağıt üzerinde öyle görünüyordu Beşiktaş'ın yapısı. Yine ceza sahasında Beşiktaş top taşımakta zorlanmadı. Dün en büyük faktör hiç kuşku yok ki ceza sahasında bitirici bir forvet vardı. Yani aslında şöyle sezon başı maçları bir gözünüzde canlandırın değerli dinleyenler. Beşiktaş oraya bir şekilde topu sokuyordu. Ohun zaman zaman işte Olayta'nın ya da orta saha oyuncularının atağı bitirememe konusunda, atağı golle bitirememe konusunda sorunları vardı. Dün ne oldu? Her gelen topu neredeyse gol yapan bir Dušan Vlahović vardı. Farkı da o yarattı Beşiktaş'ta. Tabii Orkun'un penaltıyı Vlahović'e bırakması onun moralini oldukça yükselttiğini düşünüyorum. Zaten penaltı golünden sonra da Diğer goller peş peşe geldi. Hat-trick yaptı. Mücadeleden hat-trick yaparak ayrıldı. Taraftar önündeki ilk 11'e başladığı ilk maçtı yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın kendi sahasında. Bu da çok değerli ve iki tane Alanya ve Zalgiris deplasmanlarında 1-0'lık mağlubiyetlerin ardından böyle 6 gollü bir galibiyetin gelmesi derbi öncesi o da tekrar taraftara, camiaya moral verdi. Oyuncuların güveninin geri gelmesine de etkili oldu. Dušan Vlahović de zaten geldiğinde söylemiştik ki ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, geçmişte Juventus'un onun için 80 milyon euro bonservis bedeli ödediğinden bahsetmiştik. İtalya Ligi'nde rüştünü ispatlamış. Avrupa'da birçok büyük takımın gündemine gelmeyi başarmış. En büyük talihsizliği son 2 yılda yaşadığı sakatlıklardı. Sezon başı kampı geçirmemesine rağmen şu anki Beşiktaş'taki süreci gayet olumlu, parlak bir şekilde devam ediyor ve dün de Beşiktaş'ın neden onunla uzun süre ilgilendiğini, neden 2-2,5 ay onu beklediğini oynadığı futbolla gösterdi. Artık Beşiktaş'ta yavaş yavaş bugünden itibaren Fenerbahçe derbisinin havasına girecektir. Dediğim gibi orta sahada şu an Beşiktaş'la adanılan isimlerden Mark Casado kaldı boşta. Diğer oyuncuların tamamı takım buldu. Bugün Kop Miners ismi gündeme gelmişti ki o da Juventus izin vermedi. Bir dinleyicimiz de şey demiş yani Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçın bir gün sonra Juventus'un kapısı çalınır mı demiş. Juventus da yana yakıla forvet arıyordu. Onlar da Nick Voltamade'yi aldılar. Bugün Torino'ya gidecekti o da. Geçen sene 65 milyon euroya Stuttgart'tan Newcastle'a gitmişti. Newcastle 3 milyon euroya kiralamış. Çok şaşırdım yani. Kiralama bedeli 3 milyon euro. Satın alma opsiyonu var mı bilmiyorum. Juventus'un da yeni forveti Nick Voltamade olacak. Jonathan David'i de Atletico Madrid'e gönderdiler. Burada Kolo Muani de Juventus'ta. Yani tek değil. Kolo Muani ile forma rekabetine girecek Alman oyuncu Nick Voltamade. Durum bu. Yarış vakti geldi mi? Bir yandan bakıyorum. Saat 20.03 olmuş. Yarışa gidelim. Ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Şimdi Küçük Asu yerini aldı. 3 numaralı Perga. 10. kulvardan 2 numaralı Karatsa. 11. kulvardan yarışa başlayacak. Hazırlanan 3 numaralı Perga.

şimdi Perga'da yerini aldı. Karat'ta sıra. Karat da yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 1,5 boy geriye düştü 5 numaralı Heveng. Yarışın liderliğini ortadan atağa kalkan 10 numaralı Küçük Hasu almıştı ama dışına gelen 3 numaralı Perga şimdi öne geçip 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe 4 numaralı Gümüş Su girdi. 1 boy geride 3.lükte 10 numaralı Küçük Hasu var. Küçük Hasu'dan yarım boy kadar geride dışta 2 numaralı Karat. Karat'tan da 3 boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Bilge Hatun var. Bilge Hatun'un hemen yanında 8 numaralı Uras Efe 1,5 boy geride. Dışta 6 numaralı Mestan. Mestan'ın yanında 7 numaralı Torosoğlu sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Perga 2 boy farklı önde. İkincilikte iç kulvarda 4 numaralı Gümüş Su var. Hemen dışında 2 numaralı Karat. 4 boy geride 10 numaralı Küçük Hasu 4.

0: Onun iki boy gerisinde 5. sırada 8 numaralı Uras Efe, ondan 2 boy geride dışta 6 numaralı Mestan, yanında 7 numaralı Torosoğlu sırasıyla safkanlar son 400 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Perga farkı 4 boya kadar çıkardı lider. İkincilikte 2 numaralı Karat var. Karat'tan 2 boy geride 3. sırada 4 numaralı Gümüşlü, daha sonra 8 numaralı Uras Efe sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Perga son 400 metreye de 3 boy farklı önde girdi. İkincilikte 2 numaralı Karat var. Karat'ın dışından Hevenk'in yanından 8 numaralı Uras Efe'nin çabasıyla safkanlar son 200 metreye giriyor. 3 numaralı Perga 2 boy farkla lider ama şimdi yakalandı. Dışından gelen 5 numaralı Hevenk onu yakalıyor. Son 150'ye girildikten sonra öne geçen 5 numaralı Hevenk 2 boy fark yaptı. İkinciliğe 8 numaralı Urasan girmeye çalışıyor. Koşuyu 5 numaralı Hevenk kazandı. 8 numaralı Uras Efe ikinci. 3 numaralı Perga üçüncü. 1 numaralı Alcadras kuşçusu dördüncü. 7 numaralı Torosoğlu da beşinci oldu. Koşuyu 5 numaralı Hevenk Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. E-bayi.
4: Reklam.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Radyo Spor.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Derin pas devam ediyor.
10: Radyo Spor'da saatleri 20.09 yaptık. Derin Pas'ta da son bölüme giriyoruz. Bu arada Türkiye Azerbaycan karşısında ilk seti kazanmıştı. İkinci sette 21-15 öndeyiz. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında çeyrek finale yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Beşiktaş'a dair bir mesaj vardı. O mesajı da hemen paylaşayım. Beşiktaş orta saha arıyor ama daha çok 8 veya 10 tarzında hücuma dönük oyuncu bakıyor gibi demiş. Hücum çeşitliliği için doğru olabilir ama bence Endil'den çıkıp Salih'i yedekleyecek sert bir 6 numaraya alması daha doğru olur diye eklemiş. Stoper konusunda da bir takviye yapılması gerektiğini savunuyor Bakırköy'den Deniz Bey. Aslında Beşiktaş'ın planlaması da zaten buydu. Ndidi'yi gönderip bir 6 numara bir de sol stoperi yedekleyecek bir oyuncuyla transferi kapatmayı planlıyordu ama sanırım orada hem mali açıdan şartlar oluşmadı hem de oyuncuları ikna konusunda kolay olmuyor değerli dinleyenler. Orada bir mesafe kat edemedi. Beşiktaş'ta yarın hareketli geçebilir. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'da artık durum daha netleşmiş gibi. Belki yarın Galatasaray ve Fenerbahçe'de bir oyuncu gelebilir, bir oyuncu gidebilir. Çok böyle büyük değişiklikler beklemiyoruz ama Beşiktaş için Yarın biraz daha hareketli olabilir. Şu anda da yine

0: Avrupa'da dünyanın birçok ülkesinden menajerlerle temas halinde siyah beyazlı yetkililer takviyeleri yapmak istiyorlar. Göndermek istedikleri oyuncuları göndermek istiyorlar. Dün akşamki Beşiktaş'ın performansını bugün çok konuşamadık. Doğru, dinleyicilerimiz alınmasın. Malum gündeme göre yayın yapıyoruz. Bugün de Trabzonspor'un gündemi oldukça yoğundu. Yarından sonra artık yarın çarşamba. Derbiye de artık 3 gün kalıyor. Daha hem takım muhabirleriyle bağlanırız. Hocalar ne planlıyor diye. Önümüzdeki günlerde daha detaylı konuşuruz hem derbi oyunu. Dün Beşiktaş'a dair olumsuz olarak söyleyebileceğim. İki gol yemesi ve gollerin de savunma hatalarından geldiğini unutmayalım. Şu an Beşiktaş'ın işte tabii sezon başındaki rakipleri biraz daha böyle hani kadro kalitesi tartışılır takımlardı. Şimdi Beşiktaş bu sezonki en büyük sınavını cumartesi akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında verecek. Cumartesi günkü maçtan sonraki maça da gideceğim bir aksilik olmasa. Basın tribünde izleyeceğim, takip edeceğim. Beşiktaş hakkında daha iyi fikir sahibi olabiliriz birçok konuda. İşte iyi gördüğümüz yanları ne kadar iyi, zaaf olarak değerlendirdiğimiz yanları da bir gelişme var mı? Sonuçta iki hoca da eminim taktiksel açıdan her anı planlayacaklardır. Tabii öyle planlamayla olmuyor maçlar işte. Bazen maçın başında bir kart, bir eksik kalma, bir sakatlık, yenilen bir hatalı bir gol tüm planları bozabiliyor. Dediğim gibi ilerleyen günlerde, haftanın ilerleyen günlerinde Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi daha iyi, daha detaylı konuşuruz. Dünkü galibiyet önemliydi Beşiktaş açısından. Hem de farklı bir galibiyet olması, 6 gollü bir galibiyet olması. İşte Beşiktaş'ın hücumunda çok eleştirildiği bir dönemde, atak sonuçlandırma konusunda eleştirildiği bir dönemde bu kadar gol atması, sorunun da bir anlamda çözüldüğünü ve işte bitirici, kaliteli, önemli bir golcünün bir takım için ne kadar direkt skora etki ettiğini Vlahovic vasıtasıyla da görme şansımız oldu. Beşiktaş gündemine dair de bunları söyleyebiliriz. Endin'in hala ayrılma ihtimali var. Bu arada pek konuşulmuyor ama İlhan Fakılı da Beşiktaş'a katkı vermeye devam ediyor. Dün de oyuna girdi, golünü attı. Olaytan'ın mücadelesi takdire şayandı. Beşiktaş'ın artıları olarak bunları da ekleyebilirim değerli dinleyenler. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Samsun Spor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım telefon hattında olacak. Yüksel Bey de bugün Diabate'yi Suudi Arabistan'a satmaya çalışıyordu. Bakalım o transfer gerçekleşmiş mi? Hemen telefon bağlantısında kendisine soralım. Yüksel Bey hazır mı? Sayın Başkan merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
1: Nasılsın Ayhan'cığım, iyi misin?
0: Çok teşekkür ediyorum Yüksel Bey, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, iş yerindeyim, çalışıyorum gece saat 10-11'e kadar. Millet transfer, ben işlerimi kontrol, neyse yani uğraşıp duruyorum. Bir yandan futbol, bir yandan iş.
0: Transfer de bitiyor, biraz rahatlarsınız artık.
1: Ya işte bugün Avrupa'da benim Dunkirk'ün transfer şeylerini bitirmeye çalışıyor. Oğluma yardım oluyor. Bir yandan da buradan oyuncu göndermeye çalışıyoruz. Avrupa'ya bugün orası kapanıyor. Bir türlü anlaşamadık.
0: Kimi göndermeye çalışıyorsunuz?
1: Tony Brokovic'i.
0: Son maçta da çok tartışıldı performansı. Nereye gidiyor?
1: Pardon?
0: Nereye gidiyor Brokovic? Hangi takıma gidiyor?
1: Gitmiyor işte ya, Portekiz'de, İtalya'da, Bulgaristan'da kulüplerle görüşüyoruz ama öyle bir şeyler ki neyse.
0: Olmadı mı?
1: Hala olmadı. Yani son dakikaya kadar uğraşıyoruz. Bakacağız.
0: Diabate Suudi Arabistan'a gidiyor mu? Satış gerçekleşti mi? 7 milyon euro.
1: Yok yok. Suudiler oyun oynuyor. Yani evet biz... Fiyatta anlaştık ama ödeme şeklinde bonuslarda anlaşamıyoruz. En son bize ters bir şey yaptılar. Bu şekilde ben kabul etmiyorum dedim. Benim için olay bitmiştir dedim. Kapıyı kapattım. Ya benim teklifimi kabul edersiniz ya da vermiyorum dedim.
0: Siz çünkü kaç milyon euro istediniz?
1: Hayır, parada anlaştık. 7 milyon artı 1 milyon bonus. Orada anlaştık. Ödeme şeklinde anlaşamadık. Onlar bir 500 bini geriye attılar. Ben olmaz dedim. Burada olacak. Ondan sonra ödemeyi 2 ile koydular. Ben dedim bir yılda ödeyin. 6 ay 6 ay. Onlar yok, birer yıl ödeyelim. Sonra bonusları yani öyle bir yapıyor ki adam Asya Şampiyonlar Ligi şampiyon olursa şu kadar, ikincisi olursa, ya bunu olamayacak bir takım yani bedava yalandan bonus gibi gösterip bana dedim böyle bonuslarla geliyorsanız bu iş olmaz. Benim alabileceğim alamayacaklarım var. Bana diyorum ben Şampiyonlar Ligi'ne katılırsan bunu öde, yok diyor ben şampiyon olursam. Yani Samspor, şimdi biz bazen yazıyoruz diyoruz Konferans Ligi'ne hani grup stage'e kalırsak sana 100 bin ödeyelim. Yani şimdi bu 100 bini ben gruplara kalma değil de Konferans Ligi'ni kazanırsam ödeyeyim desek, yani Konferans Ligi'ni kazanmanın ya da ne bileyim işte Avrupa Ligi'ni kazanmanın zor olduğunu biliyorsun, öyle bir şey. Yani bunu vermeyeceğim demek. Bu adamlar böyle bir şey koyunca ben de kardeşim bunlar kabul edilemez dedim. Biz o kadar ucuz kulüp değiliz. Sen bizi başkalarıyla karıştırıyorsun. Biz desperate yani çok şey olmuş bir kulüp değiliz. Yani muhtaç duruma düşmüş. Samspor'un bir duruşu var. Yükseldir mi? Tarayacaksınız dedim. Suudi Arabistan'a dedim 500 bin şimdi ödemekle bir yıl sonra yatmanın sana dedim ne kazancı var ya, biz bak para konuşmuyoruz. Fiyattan
0: rakam da çok düşükmüş futbol dedi piyasasına göre, dediğiniz gibi aslında.
1: Yani onlar biraz öyle zannetti, bize dediğiniz olacak. Ben dedim yok kardeşim, sizin dediğiniz olmayacak. Ben bu şartlarla teklifi kabul ediyorum dedim. Çünkü benim fiyatım 10 milyondan açmıştım kapıyı. Onlar 6 milyondan açmıştı. Yani burada anlaştık ama sonuçta ödeme şekli ve bonuslarda anlaşamadık. Ben de konuyu kapadım. Ali dedim bizde kalıyor, bu kadar basit. Onlar iyi. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Hayır, gelirseler yerine dolduracak vakit kalmıyor bize, tamam mı? 4 Eylül'den sonra transfer kapanıyor. Onun için ben de vermeyi düşünmüyorum. Ali'yi oynatırız bu sene. Premier Lig'den seyredecekler var. Oyuncuyu bana haber gönderdiler. Yani Avrupa'dan büyük liglerden dedi. Herkes Belçika, İtalya, Fransa hepsi dedi. Bu oyuncuyu radarına koydu, seyredecek. Onun için boş ver ya. Aza gider ama sorun değil. Oyuncudan biraz sütünden etinden faydalanmış oluruz. O bir türlü yani daha çocuk alışmadan göndermemiz bizim şey değil.
0: Sayın sorun Başkan değil. Transfer yapmayı düşünüyor musunuz? Artık son 3-4 gün fazla da bir süre kalmadı.
1: Yapacağım tabii bir tane. Tony Brokovic giderse transfer yerimiz açılıyor. Bir tane forvet alacağız. Çünkü iki forvetim de sakatlandı. Hocanın yapılanmasında hoca, ben Marius'la Fatih Kaya, ikisi benim için yeterli. Birçok kulüp dedi iki santraforla oynuyor, üçe gerek yok. Ben de dedim hocam yani bizim ağır antrenmanlarımız var, sakatlıklar var, vurmalar, kırmalar var, kart cezaları. Ne olur ne olmaz. Biz bunu 3 yapalım dedim. O yok dedi. Daha çok defansa şey yapalım. Sonunda hiç beklemediğimiz sakatlık. Marius 3 senedir sakatlanmamıştı. Antrenmanda durup dururken sakatlandı. Anlayamadık. 6 hafta yok. Ondan sonra şimdi Ali sakatlandı. Bir ağrısı var. Yani çok uzun değil ama yani şeyinde defa o çocuk sonra Fenerbahçe maçında da gitti. Fatih Kaya durup dururken çocuk yani kasını tuttu, tam soramadım da şeyinde. O da gidince Fenerbahçe maçında biz yani forvetsiz oynadık maçın 15. 20. dakikasından sonra. Siz Fenerbahçe'ye yani 7 tane sakatım vardı. Bunun 6 tanesi ilk 11 oyuncusu. Kanatlarım yani eksik. Forvetim eksik. orta sahanı eksik. Yani

0: Fenerbahçe'ye kötü yakalandık. Şimdi bundan sonrası önemli. Hadi Fener bizim rakibimiz değil. Yenilebiliriz. Normalde Fenerbahçe'yi biz daha hiç yenemedik. Son 3 senedir Süper Lig'de. Ama yani benim önümüzdeki hafta gerçek rakiplerimden biri. Kocaeli Spor'la oynayacağım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi forvetim yok. Nasıl oynayacağız? Bunlar beni düşündürüyor.
1: Görüştüğünüz forvet var mı şu an?
0: Pardon?
1: Görüştüğünüz forvet var mı şu an?
0: Var var. Yani 3-4 tane forvet yani anlaştığımız vardı. 2 tanesi şimdi bugün gittiler mesela.
1: Kim onlar?
0: Ya isim vermeyeyim. Birisi Hamburg'a gitti, birisi İtalya'ya gitti. Yani birisi Fransa Ligi'nde oynuyordu, birisi Polonya Ligi'nde oynuyordu. İsim vermeyeyim, millet bulur abi, araştırın. Şimdi 2 tane görüştüğümüz var. Bugün gitmezlerse bir yere, yani belki bizim alma şansımız olabilir.
1: Tabii yarından sonra transfer kapanıyor Avrupa'da.
0: Yani hayır, kapanıyor ama şimdi...
1: Yok, siz alabiliyorsunuz da onlar başka bir yere gidemiyorlar. Hani opsiyon azalıyor. Dolayısıyla sizin alma gücünüz artar orada.
0: Yok ama öyle de tam değil. Şimdi adam bana oyuncusunu verecekse kapandıktan sonra yerine alternatif oyuncu alamayacak. O da şimdi öyle diyor. Ben diyor şeyi veremedim diyor sana zamanında. Benim oyuncu alma şeyim yok. Oyuncum, ben oyuncumu tutuyorum diyor. Vermiyorum. Bir kulüp öyle vazgeçti bugün mesela. Vermedi yani. Sorun değil ya. Bu şey değil. Sadece üzücü olan şey. Yani bir tane yerimiz olsa boşluğu dolduracağız. Yer yok yani. Oyuncu göndermeden ben oyuncu alamıyorum.
1: Doğru.
0: Ayhan Bey.
1: Doğru söylüyorsunuz. Brokovic'i de o yüzden göndermek yani, istiyorsunuz. Zaten bahsetmiştiniz daha önce de. Tabii.
0: Yani ben bugün şeyi araştırdık. Ya dedik ki saçma sapan bir talep geldi. Ne dedim de 10 artı 4'ün üstüne 2 tane daha oyuncu, bunları yok kupada oynatırız. Abi araştırdık. Yani bunları oyuncular yarın avukatları tutup mahkemeye FIFA'ya giderlerse, yani kulüpleri cezayı basarak elini kolunu sallayarak gider ve bütün parasını alabilecek durumda. Yani bu kuralın iyi bir şey olmadığı, dayanağının olmadığını bugün öğrendik. Sorarak hukukçularımıza, TFF'deki yetkililere falan. Yani onun için yani hani derdik ki ya ben oyuncuyu gönderemedim. Bu 10 artı 4'te artı 2 geldi. Oraya yazacağım. Kupada oynatırım. Oyuncu gider, beni kayda etmiyorlar. Ben hakkımı kaybettim. Ligde oynayamıyorum. Kupa bilmem şu bu. Küt diye yani FIFA'lık olup kaybedersin. Çünkü FIFA'da işçi mahkemesi gibi, yani nasıl patron işçiye karşı dava kazanamıyorsa FIFA'da da yani oyuncuya karşı kazanma şansın çok az. Biz bunu haklı olduğumuz şeylerde bile yaşayarak öğrendik. Onun için Allah kimseye FIFA'lık yapmasın diyorum yani.
1: Sayın Başkan, son olarak da bu sene yeni yapılanma sürecindesiniz. Birçok önemli oyuncu takımdan ayrıldı, satıldı. Bu evet. Seneki hedef ne olacak? Yeni transferler var, yeni bir oluşum var. Evet. Yine güçlü Samsunspor'u izleyebilecek miyiz ilerleyen haftalarda?
0: Kesinlikle izleyeceğiz. Onu ben söylüyorum yani, yükseldirim bir şeyi kesin diyorsa, bilerek yapıyorsa arkasında bir plan var. Böyle biz menajerlerin manipüle ettiği bir kulüp değiliz. Biz 3 sene önce biz bu takımı Süper Lig'e çıktığımızda, kurduğumuzda ben Drongelen'i sakatlık geçirmişti. Union Berlin'de oynuyordu, kiralıktı Almanya 2. Lig'inde. Bunu nereden buldu? Yine sakat oyuncu dediler. Şimdi oyuncu Panathinaikos'a gitti. Para kazandırarak gitti. Biz onu 150 bin euroya almıştık. 6,5 milyona sattık. Yani ondan sonra niye verdim diyor. Kimse Drongelen'in adını bilmiyordu. Yani biz bu oyuncuları getirdik. Sistem içinde geliştirdik ve şey yaptık. Aynısını Carlo Holse. Bunu nereden buluyorsunuz diyordu. Carlo Holse yıldız, bu geçen hafta MLS'de ilk golünü attı. Güzel de bir gol attı şeyde. Yani yıldız yaptık. Aynısı Schalke, durmak istemedi. Gitti Enchan. Çok para istedi. Biz bu paraları seni oynatamayız dedik. Bütçeyi kısıyoruz dedik. beğenmedi. Şimdi açıkta dolaşıyor. Yani Allah yardımcısı olsun. Yani insanlar anlamıyor bu şeyleri. Niye bunları söylüyorum? Biz bir yapılanma yapmıştık. Takım 3 yıl üzerine kuruldu bizde. Bazı oyuncular 4 yıllıktı biliyorsun. Onlar da kontratının sonunu beklemiyorsun. İşte son senesi satıyorsun filan. Sonuçta bizim omurgamız değişti, bozuldu. Schalke gitti, Drongelen gitti, Encham gitti, Carlo Holse gitti, işte Şerif Endiaye gitti. Ama yeni aldığımız oyuncular nasıl diyeyim, böyle geleceğe çok iyi yıldız olacak oyuncular.
1: Tabii biraz süreye de ihtiyaç var sonuçta. 5-6 yeni oyuncu var ilk 11'de. Evet. Zamana da ihtiyacı yani, var takımın.
0: Yani İtalya'da kimsenin beklemediği bir tane stoperi aldık. Fenerbahçe maçında da çok iyi oynadı. İlk kez maçına çıktı. Polonya U23 takımının kaptanını getirdik. Sol ayaklı stoper. Şimdi daha başlamadı. Oscar diye Danimarka'dan bir oyuncu aldık. Bunu lütfen iyi seyredin. Bu çocukla 5 yıllık sözleşme yaptım. Carlo Holse'nin genç hali ondan daha iyi hali verileri.
1: Takip edeceğiz Sayın Başkan, Samsun Spor
0: yani
1: yine.
0: Bizim yaş ortalamamızı 23,5 yaptık. Türkiye'nin en genç oyuncu. Ben bununla gurur duyuyorum. Benim de hedefim hep geçmişte böyle Young Boys gibi, AZ Alkmaar gibi böyle genç oyuncularla kurulu bir yapı şeyinde yetiştiren, hem yetiştiren hem savaşan
1: hem yarışan bir takım.
0: Mücadele edip ve yarışan bir takım olmak istiyoruz. Ben bunu kurmak için uğraşıyorum. Fundamental'ları yani oturtturduk. Hocamız da buna çok yatkın biri. Onun için Samspor daha sezon başlamadan söylemiştim. Bize Ekim ayına kadar zaman verin. Bu takımın oturması, sakatların iyileşmesi, birbirine şey yapması. Biz milli takım arasından sonra inşallah sakatlarımıza gelince bu takım gerçekten seyredilmesi hoş bir takım olacak. Herkese kafa tutacağız. Bizim açık söylüyorum, Samspor'un hiç kimseden yani hiçbir takımdan korkusu yok. Her maça kazanmak için çıkacağız. Ha, yeniliriz, farklı yeriz, hiç umurumuzda değil ama biz korkmadan cesurca oynayacağız. Futbolu zenginleştireceğiz, güzelleştireceğiz. Samspor böyle artık yatıp bilmem şey yapan olmuyor. Zaten şimdi yeni kurallarla da maçlar 58 dakikalara çıktı neredeyse filan. Göstere maçında 124 kilometre koştu. Takım Türkiye'nin en fazla koşan takımıydı ilk hafta. Rize maçında o kadar değildik çünkü Rize fazla şey yapmamıştı. Yani bizim takım koşan bir takım. Daha da şeyler, sakatlar geldiğinde gerçekten söylüyorum, bu takım kesinlikle hedef X8 içinde olacak ama hedefimiz 5.liği kovalamak. Çünkü ben yani ilk 5 derken ben 1. 2. 3. olma şansım 0. Niye 0? Zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, şimdi oraya bir de Trabzon katıldı kervana. Bunların harcadığı paralara bakınca yani bizim hayal kurmamız gerekiyor. Öyle bir şey konuşmamız. Hedef 5. olup Türkiye Kupası'ndan veya 5.likten Avrupa'ya gitmeyi kovalamak. Bak, olacağız. Hedefimiz burayı kovalamak. Ama bizim Samspor'un esas hedefi bu takım önümüzdeki sene çok çok daha iyi olacak. 3. senesinde üzerine koyarak geldiğinde ben buradan söylüyorum, yani 2029-2030 senesinde bu takım tarihe geçecek. Bu kadar iddialı söylüyorum.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar size.
1: Evet, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı da konuk ettik. Bu akşam yayını da noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Radyo Spor. Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
7: Yerine yakın Lord of Yıldızer. O da yerini aldı. Son safkan 10 numaralı Serasker.

10 numaralı Ser Asker'in hazırlığı sürüyor. Henüz yerini almadı Safkan. En iç kulvarda 6 numaralı Rock Forever. 2. kulvarda 3 numaralı Grand Mission. 3. kulvarda 8 numaralı Lupelian. 4. kulvarda 1 numaralı Starblood. 5. kulvarda 4 numaralı Hard and Fast. 6. kulvarda 5 numaralı Lovey Bond. 7. kulvarda 2 numaralı Aslan Halil'im. 8. kulvarda 9 numaralı Legendary Majesty. Ve 10. kulvarda da 9. kulvarda da 7 numaralı Lord of Yıldızer hazırlar. 10. kulvar için de 10 numaralı Ser Asker'in hazırlığı sürüyor. Adım adım yaklaşıyor kulvarına 10 numaralı Ser Asker.

Start makinesine yakın ama kulvarına girme konusunda bir hayli tedirgin. Ser asker.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo
2: Türkiye
1: Spor'u
2: Jockey Kulübü yasal bayisi Vitali sunar.
3: Geriye düştü rakiplerinden. Koşunun liderliğini ortadan atağa kalkan 2 numaralı Aslan Halil'im almaya çalışıyor. Yanında 4 numaralı Hard and Fast var. İkisi liderlik için çekişirken 2 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Legendary Majesty 3. sırada. Legendary Majesty'nin hemen dışında 7 numaralı Lord of Yıldızer 1 boy geride. 1 numaralı Starblood 2 boy geride iç kulvarda. 8 numaralı Lupelian onun 1.5 boy gerisinde. İçte 6 numaralı Rock Forever hemen dışında. 5 numaralı Lovey Bond var. Lovey Bond'un dışına 10 numaralı Ser Asker gelirken 5 boy kadar geride kaldı 3 numaralı Grand Mission. Son 800 metreye girmek üzere safkanlar. Yarışın liderliği 2 numaralı Aslan Halil'imde. 1.5 boy geride ikinciliğe 7 numaralı Lord of Yıldızer girdi. İç kulvarda 4 numaralı Hard and Fast 3.lükte kalırken dışında 9 numaralı Lord'dan 9 numaralı Legendary Majesty var. 1 boy kadar geride 1 numaralı Starblood. 2 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Rock Forever. Ortada 8 numaralı Lupelian sırasıyla safkanlar son 400 metreye girmek üzere. 2 numaralı Aslan Halil'im 2 boy farklı düzlüğe de önde çıktı. İkincilikte 7 numaralı Lord of Yıldızer 1.5 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Hard and Fast dışta da 9 numaralı Legendary Majesty sırasıyla son 200 metreye yaklaşıyor atlar. 2 numaralı Aslan Halil'im başta aldığı liderliği son 200'e yaklaşılırken de sürdürüyor ama fark azaldı. Dıştan gelen 9 numaralı Legendary Majesty şimdi onunla başa baş oldu ve son 100'e girildikten sonra ikisi arasında mücadele var. Aslan Halil'in boyun farkıyla da olsa önde, yine de Legendary Majesty içeriden de Lovey Bolt geliyor. İçten gelen 5 numaralı Lovey Bolt kazanıyor yarışı. 9 numaralı Legendary Majesty ve içindeki 2 numaralı Aslan Halil'im ikincilik için fotoyu beraber geçti. 7 numaralı Lord of Yıldızer ile 10 numaralı Sel Asker'de tabelanın diğer yerleri için fotoyu beraber geçti. Yarışı 5 numaralı Lovey Bond Görkem Özçelik ile kazandı.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi Vitali
0: United
2: sundu.
0: Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.

0: var yine. Hafta sonu karşılaşmalar oynandı. Karşılaşmaların ardından son duruma bir bakarız. Bugün herkesi aslında şaşırtan bir gelişme. Belki bilmiyorum, Trabzonspor camiasında belki şaşkınlık yaratmamıştır. O tarafa da bir bakacağız, Trabzon tarafına. Fatih Tekke'nin istifası geldi. Bu sefer kabul edildi yönetim tarafından. Geçen hafta da biliyorsunuz bunu konuşmuştuk. Fatih Tekke istifa etmiş, yönetim kabul etmemişti ama bu hafta yine ligde alınan kötü bir sonucun ardından Ahmetspor'a 2-1 mağlup oldu Trabzonspor. Hemen ardından istifa geldi ve o istifanın kabul edildiği bilgisi de ulaştı ve şimdi tabii Trabzonspor'da en çok konuşulan konu yeni teknik direktör kim olacak? Birazdan bir Trabzon bağlantısı yaparak sizlere son bilgileri ulaştırmaya çalışacağım. Fenerbahçe'de bugün Cihan Kamer çıktı basının karşısına. Bir sponsor sözleşmesi yapılıyordu, orada konuştu. Aslında çok da net cümleler kurdu. Artık Fenerbahçe için transfer kapanmıştır. Bir 23 yaş altı oyuncu alırsak alırız, almazsak da takımımız zaten yeterlidir dedi. Bunun üzerine tabii yine Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'nin çıkacağını bildirdi. Diego Carlos, Bekao ve Çağlar Söyüncü isimleri yine Fenerbahçe'nin bu oyuncularla da sözleşmelerini feshedeceğini söyledi. Ya da başka bir takıma gönderileceğini söyledi. Ve ardından tabii bugün çok konuşuldu. Yine buraya da dönüp bir bakarız. Ve tabii ki hafta sonu dediğim gibi oynanan maçlardan sonra özellikle Beşiktaş keyifli. Beşiktaş tarafında dün alınan farklı galibiyetten sonra, Çorum galibiyetinden sonra yüzler gülüyor. Çok şey konuşuluyor. Biz de hem maçı değerlendireceğiz hem de tabii sizlerin de düşüncelerini alacağız. Ve Galatasaray'da hafta sonu galibiyetle birlikte biraz olsun en azından işler yoluna girmeye başladı. Transfer haberleri gelmeye başladı üst üste. Deniz Gül ismi açıklandı bugün ve öncesinde de biliyorsunuz Leao zaten getirilmişti. Galatasaray'da taraftarın en azından beklentisi kısmen de olsa karşılandı diyebiliriz. İşler tabii sahada iyi gidince saha dışında da işler yoluna giriyor. Hep söylüyoruz bunu. Önemli olan o saha içi sonuçları. Tüm bunları konuşacağız. Radyo Spor WhatsApp hattına siz de mesajlarınızı atarak yayına katılabilirsiniz. Bana düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. 0538 052 14 87. Bu arada Türkiye-Azerbaycan mücadelesi var. Voleybolda çeyrek final mücadelesi. Milli takımımız 2-0 önde, özür dilerim. Ve son sette de 21-20 öndeyiz. Artık seti bitirmek için de çok az bir zaman kaldı diye görüyorum. Birazdan oradaki sonucu da sizlerle paylaşırım sevgili dinleyiciler. Ve basketbol milli takımımız 8'de 8 yaptı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Tebrik ediyoruz basketbol milli takımımızı. Beklediğimiz bir şeydi zaten. Farklı bir şey bir düşünmüyorduk ama yine de tabii o başarı gelince insan bir an olsun o gururu, mutluluğu hissediyor. Sizlerle de bilmeyenlerle, duymayanlarla da paylaşmak istedim. Evet, güzel bir gün, güzel haberler var ve tabii ki yanında birçok konu var. Sizlerle birlikte konuşalım istiyorum. Bir kez daha WhatsApp hattımı hatırlatayım, ardından da konuğuma geçeyim hemen. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı gönderebilir. Siz de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. Ve tabii gündemin en çok konuşulan konusuyla başlayalım istedim. Trabzonspor'la. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası, istifa süreci, istifasından sonra neler yaşanacak, kim takımın başına gelebilir, bunları konuşacağız. Çok değerli bir isim, benim çok sevgili dostum, sizler de yakından tanıyorsunuz artık. Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle birlikte. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyi geceler dilerim sana. Şimdi, valla ben önce şunu sormak istiyorum. Süreci bir bizimle paylaşabilir misin? Çünkü geçtiğimiz hafta bir istifa geldi ki hiç beklenmeyen bir durumdu. Ama kabul edilmedi. Sonrasında biz seninle yaptığımız telefon konuşmalarında da aslında sen hep söylüyordun. Yani bu bir başlangıç ama yani bu istifa ilerleyen zamanlarda hep karşısına çıkabilir Fatih Tekke'nin şeklinde bir düşüncen vardı. Ve bugün yine Fatih Tekke'nin istifası ve bu sefer de yönetimin kabul ettiği haberi geldi. Süreçle ilgili bilgi verebilir misin bize? Nasıl gelişti?
1: Ya şöyle, aslında Ferencvaros maçının sonrasında Fatih Tekke'nin hani bazı şeyleri paylaşmadan direkt özellikle istifasını açıklaması biraz yönetimi kızdırdı açıkçası. Yani normal, çünkü birlikte çalışıyorsunuz. Bazı kararlar alırken elbette, nasıl gelirken yönetim seni oraya getirdiyse giderken de mutlaka danışmakta. Evet, istifa edebilirsin. O en doğal hakkın senin. o hakkını kimse elinden almıyor ama bu buraya getirenlere karşı biraz bazı sorumlulukları oluyor insanın. Fatih'te oralarda biraz acemi davrandı. İşte istifası açık tabii ki bizde de biraz olaylarında fazla yakınında olduğumuz için birçok yönetim içinden birçok ismi hem üzdü hem kızdırdı. Bunun üzerine tabii Amek maçı üzerine Amek mağlubiyeti bu hani tam işin tuzu biberi oldu. Ya bu aslında dün normalde dün yani hani tıpkı o French Baroş maçının devamında olduğu gibi Fatih Tekke'nin hani görevi bırakma şeyi vardı ama o yaşadığı ve büyük tepki gördüğü olaydan sonra bugün daha sağlıklı bir şekilde işte yöneticilerle bir araya geldi. Artık devam etmeyeceğini bildirdi. Zaten yönetim de ilk French Baroş maçı sonrası hani arkasında durma konusundaki bence doğru bir tavırdı. Ama yani hani bazen olur ya bu dikiş tutmaz diye. O dikişin tutmayacağı zaten belliydi. Yani çok şey var aslında da yani çok şeyin çoğunu konuşamıyoruz. Çünkü hani bunların hepsini konuşmak biraz da takım içindeki o yapıya da bence zarar verecek. Ama şu var. Umarız bu ayrılık hem Fatih Tekke için hayırlı olur. Hem Trabzonspor için hayırlı olur.
0: Nihat abi bir şey sorabilir miyim? Şimdi bir gözlemini merak ediyorum açıkçası. Şimdi bana Fatih Tekke'nin bu istifasının özellikle geçen haftaki istifadan bahsediyorum. Yani bir maç sonucuna göre alınmış gibi gelmiyor. Yani sanki sezon başından beri geçtiğimiz sezon özellikle hatırlarsan hep şunu konuşuyorduk. Bir yapılanma içinde Trabzonspor'dan bahsediyorduk ve belki o yapılanmayla beraber başarının geleceği bir Trabzonspor'dan bahsederken bu sezon bir değişime gitti. Trabzonspor farklı bir tercih yaptı bu sefer. Yani o genç isimlere yatırım yapıp geleceğe belki çok daha farklı bir Trabzonspor oluşturmak yerine daha pahalı transferler üst üste güçlü oyuncularla bu mu acaba Fatih Tekke'de bir rahatsızlık oluşturdu? Çünkü ben sezonun ilk maçında hatırlıyorum Fatih Tekke'nin tam istifa ettirecek bir kadro falan gibi bir sözü vardı. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Doğru hatırlıyorsun. Yani hatta taraftarlar da bu yenilgilerden sonra şöyle bir espri yaptılar. Tam kovulmalı koca diye. Yani tırnak içinde söylüyoruz tabii ki bunu. Ama şöyle ya aslında kendine güvenen insan bu Fatih Tekke özelinde olabilir, diğer teknik adamlar içinde olabilir. Kendine güvenen insan, kendini geliştirmek isteyen bir teknik adam evet zordur. Yıldız oyuncuları idare etti.
0: Nihat abi sözünü kesebilir miyim çok kısa özür dilerim. Azerbaycan'ı 3-0 yendi milli takımımız. Kadın voleybol milli takımımız ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibimiz Almanya.
1: Tebrik edelim o zaman.
0: Evet.
1: Kızlarımızı tebrik edelim gerçekten. Yani zaten bunları bekliyoruz. Bu başarıları onların hani bizi o kadar alıştırdılar ki sıradan gibi geliyor yani. Bu şeyler başarılar da. İşte oradan devam edelim.
0: Evet.
1: Fatih Tekke yani bu takımın özellikle yıldız oyuncuların işte fazlalaşması hani eski tabirle onu biz eskiler biraz daha fazla kullanırız. Papaz oyuncuların çoğalması onun biraz daha takım içindeki şeyini kaybetti. O mesela daha önce daha güçlüydü. Genç oyunculara daha kolay sözünü geçirebiliyordu. Takımda o zaman çok fazla şey yoktu. Yani Vakame onun en yakınındaki isimdi mesela. Hani yaşlı olarak düşünürsek. Vişça hakeza zaten futbol yapısı çok enteresan, çok inanılmaz iyi bir profesyoneldi. Geçen seneden bahsediyorum. Öbür taraftan Savic biraz yani daha şahsına münhasır bir futbolcuydu. Ama o da zaten çok fazla oynayacak zaman bulamadı sakatlığından dolayı. Ama bu sene ne oldu? Bir anda işte Muhammed Salah, Savic düzeldi. Orada Onana tekrar geldi. O Fabinho alındı. İşte öbür taraftan Onaçı'nın bu gitme olayı oldu. İzin verilmedi. Onaçı'nın mutsuzluğu artık iyice yüzüne yani sadece performansına değil yüzüne de vurmaya başladı. Aynı şekilde Vivo transferi vardı. Çok gitmek istiyordu. Özellikle

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.41'i gösteriyor. Biraz yarış gecikti. Atlar girmedi starting box'a o nedenle. Biz de biraz geç girdik ama telafi ederiz hızlıca. Bu arayı kapatırız. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Güzel, keyifli bir gece olmasını diliyorum. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım ve bu 2 saatlik süre içerisinde gündeme bakacağız. Yoğun bir gündem.

0: özellikle Premier Lig'den çok iyi teklifler aldı, gitmek istiyordu. Ama ona da izin verilmedi. Hal böyle olunca şimdi sezon başladığından bu yana hani yine tırnak içinde söylüyorum, Vivo biçer döver gibi. Her maçta ya bir penaltı ya bir kırmızı kart. Yani o biraz da yaşadığı aynı şekilde Onaçı sahada hayalet gibi. Şimdi özellikle bu mağlubiyetler üzerinde de tabii birçok şeyler geliyor kulağımıza. Ama çoğunu özellikle Savic'in işte ilk French Baroche maçında normalde basın toplantısında onun olması gerekiyordu. Ama işte orada da çok şeyler söyleniyor. Gelmek istemediği, basın toplantısına çıkmak istemediği, onun üzerine orada basın toplantısında ismin değiştiği. Yani bir sürü böyle söylentiler de var. Ama şimdi tabii bu yaşananlardan sonra gördük ki iki French Baroche maçı 5-0'lık, yani birinde 4-0, birinde 1-0, 5-0'lık bir skor. Gol atamayan bir takım yani ve bir sürü yıldız futbolcuların bulunduğu bir Trabzonspor. Ve oyuncuların ilk defa, ben yıllardır Trabzonspor'u yani böylesine agresiflik başka bir şey, disiplinsizlik başka bir şey. Ben Trabzonspor'lu oyuncuları senelerdir bu kadar disiplinsiz hiç görmemiştim. Yani oyuncular çok fevri hareket ediyor. İşte hatırla o 4-0 biten French Baroche maçını. Onana kendine ikinci sarı kartı göstermek için yani hakeme her şeyi yaptı. Hakem atamadı onu. Öbür taraftan aynısını işte Cabral çok fazla zorladı. Çift sarıdan atıldı. Malinovski belki onunkini, hani diyelim ki kaza kurşun diyelim, o pek hani istemeyerek yapılmış bir hareket. Ama bir şey var yani, böyle bir takım üzerindeki o gerginliğin belki bir karşılığıydı. Böyle bir şeyden, tablodan ne yaptı işte en son Ahmet'le oynanan maçta da şunu gördük. Yani sorumluluk almaya çalışan oyuncu sayısı çok az. Ya hele bir pozisyon var ki bilmiyorum senin dikkatini çekti mi sevgili Vedat. Ya Salah, ben yıllardır Salah'ı Liverpool'da seyrediyorum. Ben Salah'ın Liverpool'da savunmaya koşup 40-50 metre geriye koşup savunma yaptığını hiç hatırlamıyorum. Ama Trabzonspor'da bunu yapıyor.
1: Evet evet, benim de gördüğüm
0: gözüm. Evet, yani bu aslında Salah'ın takımı sahiplendiği ama yani hocanın özellikle bu yıldızlar topluluğunu yönetemeyeceğinin bir şeyiydi böyle. Hani sinyalleriydi bu. Hı hı. Umarız dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, bu ayrılık hem Fatih Tekke için de hayırlı olur, hem Trabzonspor için de hayırlı olur. Çünkü daha sezonun başı, çok fazla kaybedilmiş bir şey yok. Daha önünde Trabzonspor'un bir konferans ligi var. 8 maçlık bir süreç. Orada Avrupa'da oynayacak. İşte ligde yani sadece 3 hafta oynandı. Bundan sonraki haftaları rahatlıkla telafi edebilecek gücü var, potansiyeli var, oyuncu kalitesi, oyuncu kadrosu var. İşte bundan sonraki tabii en önemli şey teknik adam seçimi. Bu gösterdi ki Trabzonspor'un teknik adamı şöyle bir şey olacak sevgili Vedat. Futbolcuların hani kenara, hani denir ya, o bazen futbolcularla sohbet ederiz. Der ki kafamı kaldırıp kenarda hocayı anlatır. Onu gördüğüm zaman ürkerim der. Bir de kenara kafayı kaldırdığı zaman umursamayan bir teknik adamlar da vardır. Yani ne olur baksan olur, siddetlensen olur diye oyuncuların düşündüğü teknik adamlar da vardır. Yani umarız Trabzonspor yönetimi oyuncuların şöyle kafalarını kaldırdığında bench'te ya da çizgide gördüklerinde eyvah hoca bize bakıyor, iyi oynamamız lazım denilen bir teknik adamı takımın başına getirir. Ha, bu arada tabii geçici olarak Hüseyin Cimşir, seninle de yayın öncesi sohbet etmiştik.
1: Evet.
0: Büyük ihtimalle Hüseyin Cimşir gelecek. Yani ya iyi niyetli Hüseyin Cimşir ama teknik anlamda hiç başarılı olamadı. Yani mesela bir dönem Ünal Karaman'ın ardından teknik direktörlüğe getirilmişti. O dönem Trabzonspor Başakşehir'le şampiyonluk yarışına girdi. Orada şampiyonluğu kaybetti, kaybettirildi. İşte çok şey konuşulur onun üzerine ama orada teknik direktördü. Sonrasında yine ikinci yarıya da Hüseyin Cimşir'le başlandı. Olmadı.

0: olmayacağı anlaşıldı. Kendisiyle yol ayrıldı.
1: Şimdi Nihat abi şunu mu anlıyorum? Gençler Birliği maçına Hüseyin Cimşir'le mi çıkacak Trabzonspor?
0: Tabii.
1: Ya da hazırlığı hocayla yapacak, Hüseyin Cimşir'le yapacak ama sonrasında bilmiyorum değişir mi durum?
0: Tabii ki yani şöyle ama ben tabii Hüseyin Cimşir'in de şu ruh halinde olacağını biliyorum. Yani ben işte atıyorum Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde kazanayım. İşte bir sonraki oynayacağımız maçı kazanayım. İşte peş peşe 6. hafta Galatasaray'la maç var. Galatasaray'ı yeneyim, burada kalıcı olayım diye şu anda o da kendi kafasında planlar yapıyordur.
1: Yani peki o kadar sürer mi sence teknik direktör tercihi Trabzonspor'un?
0: Vallahi şimdi eğer oraya...
1: Yani ben senin aslında birçok görüşme yapmışsındır, kulislerin vardır, onları merak ediyorum. Yani ne kadar sürede Trabzonspor bu işi çözmeyi planlıyor? Kısa vadede mi? Yoksa Hüseyin Cimşir Hoca zaten gelecek, biz 1-2 haftaya mı çözeriz, 3 haftaya, ne düşünüyorlar?
0: Ya şimdiki genel kanı şu. Yani öncelikle bu haftayı bir atlatmaktı akıllarından geçen. Hı hı. Bu haftayı Hüseyin Çimşir'le atlatacaklar. Yani tamam. Gençler Birliği maçına Hüseyin Çimşir çıkacak. Yarından itibaren idmanlarda olacak. Takımı hazırlayacak. Ama tabii ki orada da soru işaretleri var. Düşünsene şimdi Salah'sın sen. Veya Fabinho'sun. Veya işte Onana'sın. Bakıyorsun takımı çalıştıran bir teknik adam var. Yani kesinlikle küçümseme adını söylemiyorum ama bir de hayatın gerçekleri var. Mutlaka diyecektir ya kimdir bu diye oyuncular. Mutlaka diyeceklerdir. Ama işte bu belki bir maçlığına böyle onlara da mutlaka anlatılacaktır. Geçici bir süre. Kimler var? İlk aldığım kulis bilgisi şöyleydi. Şenol Hoca ki şu anda telefonlarını da kapadı, kimseye cevap da vermiyor. Şenol Güneş Hoca, menajer, Burak Yılmaz teknik direktör, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak antrenör. Yani birkaç kişiyle görüşmüştüm. Bununla ilgili bir yönetimin yani düşünceleri.
1: Yani en tepede Şenol Güneş olacak anladığım kadarıyla değil mi? Onun menajer, altında teknik direktörlük yani görevinde Burak.
0: İngiltere'de o model var biliyorsun.
1: Anladım.
0: O tarzda bir şey düşünüyorlar. Yani Şenol Güneş yine en tepede. Takımı Burak Yılmaz hazırlayacak. İşte,
1: geçen sezonun başında da buna yakın bir şey yapmamış mıydı Trabzonspor? Şenol Güneş, Fatih Tekke gibi, yanlış mı hatırlıyorum?
0: Ya böyle bir teklif oldu. Fatih Tekke kabul etmemiş.
1: Evet, anladım.
0: Yani Şenol Güneş geldiğinde aslında çok eşofman giymeyi istemiyordu ama Fatih Tekke'ye o dönem teklif yapıldı ama Fatih Tekke kabul etmedi. Sonrasında da zaten Şenol Güneş'in yerine göreve getirilmişti. Hı hı. Şimdi burada böyle bir oluşum var. Yani işte hepsi tanıdık, bildik. Birisi Trabzonspor'un efsanesi, tartışmasız. Diğeri Trabzonspor taraftarının sevdiği bir golcü oyuncu. Her ne kadar kadro dışı kalıp gönderilse de yine hala Trabzonspor'da karşılığı olan bir isim Burak Yılmaz. Şimdi Tolga Zengin hep Trabzonspor taraftarının gerçekten çok sevdiği bir isimdir. Hep çok mesela Tolga futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor'la olan ilişkileri son derece iyidir. Trabzonspor taraftarıyla olan ilişkileri çok iyidir ki Onur Kıvrak'tan bahsediyoruz. Onur Kıvrak biliyorsun kadro dışı bırakıldıktan sonra bir daha başka takımın formasını giymedi. Tıpkı Dözer Cemil gibi. Yani futbolu orada noktaladı. Böyle bir oluşum var. Bu konuşuluyor. Bir de asıl daha bundan yaklaşık bir ay önce ben bunu biliyordum ama tabii çok paylaşamadık bunları. Yönetimin Antonio Conte ile ilgili bir girişimi olmuştu bir ay önce. Yani yeni değil bu. Bir ay önce.
1: O zaman bir rahatsızlık mı vardı ki böyle bir görüş?
0: Yani ben oyuncularla Fatih Tekke arasındaki bir iletişim sıkıntısının olduğunu o dönem duymuştum ama çok yakıştıramadım o zaman. Dedim ki ya daha sezon yeni başladı, ne oluyor yani, böyle bir şey mümkün değil. İşte o arada söylenmişti, Antonio Conte'ye teklif götürüldü. O da şöyle bir ifade kullanmış, yani sağlam bir proje olursa neden olmasın demiş. O zamanki şeyden bahsediyorum. Şimdi yine böyle gündeme atıldı. Hatta ben biraz İtalyan basınına da baktım acaba onlar bir şey yazdılar mı diye. Orada da şu haberler var. Yani işte Türk takımı Trabzonspor Conte'ye teklif yaptı. İyi bir projeyle teklif yaptı diye. Ama tabii bunları ne zaman doğruluğunu ne zaman öğreneceğiz? Yönetimden yaptığımız görüşmeler ya da yönetimin yapacağı resmi açıklamalar bize en doğru cevabı onlar verecek.
1: Evet. Yani aslında anladığım şu, Hüseyin Cimşir birinci etapta Gençler Birliği maçına kadar takımın başına geçecek ya da yeni bir teknik direktöre gelene kadar diyelim. İkinci aşamada da önce Antonio Conte düşünülüyor. Oradan bir sonuç alınamazsa, biraz önce bahsettiğin o Şenol Güneş, Burak Yılmaz gibi bir yapıdan bahsediyorsun değil mi? O da düşünülenlerden biri. Peki bugün Thomas Reis ismi çok çıktı, Samsunspor'un eski teknik direktörü. Onunla ilgili var mı hiç kulağına gelen bir duyum?
0: Valla onunla ilgili şu anda bir şey yani, ama o kadar çok her şey çok sıcak ki, hani benim görüştüğüm özellikle biraz daha bu yönetime yakın isimler diye öyle bir ifade ederiz ya. Onların söylediği isimler arasında yani o yoktu, ama olmaz diye de bir şey yok, biliyorsun burayı bilen, ligi bilen, Samsunspor'u da üçüncü yapmış bir teknik direktörden bahsediyoruz yani. Başarılı olan bir hocadan bahsediyoruz, ama yani benim o konuda kulağıma gelen bir şey yok. Ha, zaman içinde belki farklı bir şeyler olur. Hani burayı biliyor, buradaki ligi tanıyor. Öyle düşünülürse o da yani seçeneklerden bir tanesi olabilir, ama benim aldığım bilgiler aynen biraz önce söylediğim gibi bir dörtlü bir yapı düşünüyorlar. Bir de Conte ile ilgili. Ama biraz pahalı orası. Yani bazı şeyleri, şartları falan ben söylerken hani biraz ekonomik anlamda Trabzonspor bu sene zaten ciddi paralar verdi. Salah'a verdi, Fabinho'ya verdi. İşte aldığı transfer ettiği futbolcuların birçoğuna bonservis ücreti ödedi ki her ne kadar iki tane oyuncu satıldı, ama şu anda hani gelen giden diye böyle bir çetele tutup bir hesap yaparsak hele ki Conte ile beraber o rakam bence daha da yükselecek. Ama sonuçta Conte gibi bir hocanın da Trabzonspor'un başında olması önemli bir iş. Elinde önemli oyuncular var. Hani bugün Conte'ye Trabzonspor'a gel dediğin zaman mutlaka o da şöyle kadroya bakacak. Onana var, Cabral var, Fabinho var, Milovski var, işte Aral var, Onaçu var. Yani o kadar önemli oyuncular var ki yani bu takım kim denilebilecek bir takım değil yani.
1: Nihat abi, çok kısa bir ara rica edebilir miyim? Yarış başladı, hemen ardından devam edelim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dinç kulvarda 2 numaralı Barbuda 2,5 boy geri tete. 11 numaralı Şahsekin sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. İçten virajı alan 4 numaralı İlvan Bey'i 1,5 boy farkla son 400 metreye de önde girdi. İkincilikte 8 numaralı Pusat Bey'i var. İçeriden 10 numaralı Yekgül'üm atağa kalkarken daha geri tete. 1 numaralı Tunç Dağ sırasıyla atlar son 200 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı İlvan Bey'i 2,5 boy farkla lider, dıştan gelen 1 numaralı Tunç Dağ ikinciliğe girdi. Onun dışından da güçlü ataklarla 5 numaralı Kayaların Şahı geliyor. Son 150 metreye girildikten sonra dıştan gelen 5 numaralı Kayaların Şahı liderliği alıp 3 boyda fark yaptı. Kayaların Şahı kazandı koşuyu. 1 numaralı Tunç Dağ yarışın ikincisi, 6 numaralı Neverland üçüncüsü oldu. Dördüncülük içinde 4 numaralı İlvan Bey ile 11 numaralı Şahsekin Foto'yu beraber geçti. Yarışı 5 numaralı Kayaların Şahı Görkem Özçelik ile kazandı. 4 numaralı İlvan Bey ile Ekürü koştu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Yarış ve reklamın ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Bahse gireriz desiniz. Saatlerimizde 21.10'a geldi bile. Sevgili dinleyiciler, Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Trabzonspor'da son gelişmelere baktık. Bir iki isim soracağım Nihat Erence'ye. Ardından da kendisine teşekkür edeceğim. Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle birlikte. Nihat abi, tekrar merhaba.
8: Merhaba, iyi yayınlar olsun.
7: Şimdi Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, mesela bugün Arda Turan ismi yazılmış. Gerçi Arda çalıştırıyor bir takım ama yani ben çok kolay olacağını düşünmüyorum şu saatten sonra Arda Turan'ın Trabzonspor, yani yazılıyor bunlar, çok yazılacak
8: orada
7: da.
8: Orada bir araya gireyim o zaman.
7: Lütfen.
8: Bu konuyla ilgili de söyleyeyim. Şöyle, Arda'ya da teklif gitti, onu biliyorum. Hı-hı. Ama şunu söylemiş, yani o birebir, yani benim aldığım bilgiyi söylüyorum. Sezon, yani normal sezon başlamadan önce, geçtiğimiz sezon bitiminde böyle bir teklif gelse seve seve değerlendirirdim demiş. Ama şu anda gönderilen bir teknik adamın arkasından oraya gelmem şık olmaz. Ve tabii ki takımımı bırakmam şık olmaz demiş. Teşekkür etmiş. Yani doğru, Arda Turan ismi de doğru.
7: Ama yani teşekkür etmiş anladığım kadarıyla. Peki Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, bu isimlerde hiç mi konuşulmadı?
8: Yok, onlar yok ama şu, biraz önce sen Thomas Rice'i söyledikten sonra ben yine birine yazdım. Conte, hatta esprili yazdı bana. Conte olmazsa Rice de olabilir dedi. Ludogorets'te çalıştırıyormuş galiba Bulgaristan'da.
7: Evet, Bulgaristan'da doğru.
8: Bulgaristan'da Ludogorets'in hocası. O da esprili bana şöyle dedi. Ben ona Conte diye ısrarla yazmıştım. Conte olmazsa dedi Thomas Rice de olur. Ya biraz önce söylediğim gibi Trabzonspor'da artık gelecek teknik adam biraz bu takıma hitap edebilecek bir teknik adam olması lazım. Kariyeriyle, vizyonuyla, kenardaki duruşuyla. Yani böyle bir teknik adam olmazsa yine sıkıntı olur sevgili Vedat. Yani şimdi yani mesela biraz önce dedin ya Sergen Yalçın, Abdullah Avcı. Yani bunlar şu anki Trabzonspor'un mevcut yapısında gerçekten çok hafif. Kesinlikle hani küçümseme anlamında söylemiyorum ama bu kadroya çok hafif kalır o söylediğin isimler. Yani burada şu anda Trabzonspor'un alacağı teknik adamın, hep ısrarla üzerine basa basa söylüyorum, oyuncular oynarken kafalarını kaldırdığında hani gerçekten böyle işte hoca var diyebileceği bir teknik adam oldu.
7: Anladığım kadarıyla sen de Conte ismi çok fazla söylemesen.

0: de tarif ettiğin isim ya, Conte en azından birebir uyuyor gibi düşünüyorum.
1: Ya biraz maliyetli ama tabii ki olursa bence sadece Trabzonspor'a değil, bence Türk futboluna da bir katkı sağlar. Zaten hani hep ısrarla söylüyorum ya, Trabzonspor'un gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Sadece burada bu kadroya iyi dokunuşlar yapacak zeki ve akıllı, deneyimli bir teknik adama ihtiyaç var. Evet. Yani Conte'si de bu söylediğimizi biraz örtüşüm.
0: Peki son sorum da şu olsun. Transferle ilgili bir gelişme olacak mı Trabzonspor'da? Artık kalan süre çok az çünkü 2-3 günlük bir süre kaldı.
1: Ya bir tane santrafor düşünülüyor. Hatta o hani hep konuşuruz ya fırsat transferi diye. Hı hı. Bence şunu olabilir. Mesela hani yine hani şey olarak söylüyorum. Diyelim ki Conte ile anlaştılar.
0: Evet.
1: Anlaşma sağlandı. Hocaya da bir isim soruldu. Çünkü Avrupa'da artık birçok yerde bugün bitiyor biliyorsun. Bir gibi bugün sona
0: evet, evet.
1: Bir tek galiba İspanya'da yardım ikisinde. Ondan sonraki süreç sadece Türkiye'de dördünde. Yani Türkiye o yönden iki gün avantajlı. Orada hani bazı takımların göndermek isteyip gönderemediği oyuncular olur ya, elinde kalır. Olan da hani çok affedersin. Hani öyle tutacağına, burada kalacağına verelim gitsin, işte kiralık verelim, şöyle yapalım. Evet. Diye düşündüğüm oyunculardan bir tanesi forvet kesinlikle olacak.
0: Alo.
1: Ha, duyuyorum seni.
0: Ha, tamam forvet. Yani bir forvet bir transferi yapılacak. Yani onun için. O da Felipe Augusto'nun yerine düşünülüyor değil mi? Yani ona yakın birisi.
1: Orayı dolduramadılar ki.
0: Evet, doğru.
1: Ya aslında bilmiyorum. Ben hala ısrarla da söylüyorum. Mesela Denis Dragoş, Mendy gibi iki tane çok önemli oyuncu vardı ama Fatih'e inat etti. Onları kazanma yoluna gitmedi. Mesela kazanmış olsa belki bugün Fatih Tekke için farklı şeyler konuşuluyor olabilecek. Başarılı, işte Avrupa Ligi'ne kaldı, ligde 3'te 3 yaptı. Yani bazen biliyorsun bazı şeyler, yine tırnak içinde söylüyorum, inatlar insanın kendisine zarar veriyor.
0: Evet, peki. Nihat abi çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Nihat Erence bizimle birlikteydi. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Geldiğimiz noktada Trabzonspor şimdi artık arayışlara başladı. Bu arayışlar tabii önümüzdeki hafta içinde mi sonuçlanır? Bu hafta Gençler Birliği maçına Hüseyin Cimşir hazırlayacak takımı ve muhtemelen o da çıkaracak diye düşünüyorum sahaya. Görünen o. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray'dan bir transfer haberi daha. 23 yaş altı bir oyuncu getiriyor Galatasaray. Gördüğüm kadarıyla 21 yaşında oyuncu Bişiyabu Fransa U20 takımının da oyuncusu. Bugün geç saatlerde, saat gece yarısına doğru bir Galatasaray için geliyormuş İstanbul'a. Onu söyleyelim. Tekrar edeyim. Bişiyabu bir stoper, 1.96 boyunda Fransız. Fransa U20 takımında da forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz sezonda da şöyle bir bakalım hemen. Paris Saint Germain'den Leipzig'e kiralık olarak gönderilmişti. Ya da satışla mı gönderilmiş? Evet, yok, bir bonservisle gönderilmiş. Şimdi Leipzig'ten de Galatasaray kiralık olarak mı alacak, satın almak mı göreceğiz ya da satın alma opsiyonu mu, bunu göreceğiz. Paris Saint Germain altyapısında yetişti. U17, U19 takımlarında oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Ardından Leipzig takımına gönderildi. Leipzig takımı da şimdi Galatasaray'a muhtemelen kiralıktır diye düşünüyorum ama gene de bilemiyorum tabii, onu da göreceğiz. Bugün geç saatlerde Galatasaray için İstanbul'da olacak bir şey ya bu. Şimdi kısa bir ara, reklam arası, ardından karşınızdayız.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimizde 21.18 oldu bile. Sevgili dinleyiciler, gündem yoğun demiştik. Trabzonspor'la başladık. Çünkü Fatih Tekke'nin istifasının ardından Trabzonspor'daki son gelişmeleri konuşalım istedik. Ve şimdi de Fenerbahçe'ye bir geçelim. Fenerbahçe'de de bugün bir sponsorluk sözleşmesi imzalanıyordu. Ve bu imza töreninde Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in açıklamaları güne damga vurdu diyebiliriz. Cihan Kamer açıklamalarında Fenerbahçe'nin artık transferi tamamladığını söyledi. Bundan sonra kimse yazıp çizmesin. Fenerbahçe transferi tamamlamıştır. Belki bir 23 yaş altı oyuncu alabiliriz. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin bir transfer düşüncesi yok dedi Cihan Kamer. Bunun dışında işte gönderilecek oyuncuları da açıkladı. Çağlar Söyüncü, Bekao, Diego Carlos isimlerinden bahsetti. Anderson Talisca'yı taraftarımızla birlikte çok güzel uğurlayacağız dedi. Yani kısacası Fenerbahçe belki de yeni sezonun planlarını tamamlamış oldu diyebiliriz bu son yapılan hamlelerle. Fenerbahçe'yi sevgili İrfan 25 ile konuşalım. Ben iyi de bir arkadaşımdır biliyorsunuz. Yayınlarda da sürekli sohbet ederiz. Yayınların dışında da kendisiyle Fenerbahçe ile ilgili bol bol sohbet ederiz. Bugün de bizimle birlikte kendisine bir hemen merhaba diyelim. İrfan merhaba, iyi akşamlar.
7: İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ne diyorsun, bugün Cihan Kamer'in açıklamaları gerçekten beklenen açıklamalar değildi sanki. Yani böyle net bir şekilde transfer bitmiştir kimse beklemiyordu galiba.
7: Aslında transfer bitti demedi. Çünkü şöyle söyleyeyim, en azından o orta sahaya bir 23 yaş altı oyuncu transfer edeceklerini söyledi. Eğer bu transferi yapamazlarsa Fenerbahçe adına transfer bittidir. Yani yerli oyuncularla ilgili sordum. Hatta ben sormuştum soruyu kendisine. Yani yerli takviyesi yapacak mısınız diye. Bizim için dedi transfer bitti dedi. Yani burada 23 yaş altında bir transfer yaparsa orta sahaya Fenerbahçe, onunla beraber transferi kapatmış olacak.
0: Orta sahadan kastettiğin 8 numara bir oyuncu mu?
7: 8-10 numara oynayan, yani evet, kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu profili doğrultusunda Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Ben bu bölgeye bir transfer yapılmasını bekliyorum. Yani yoğun bir çaba gösteriyor Fenerbahçe. Gerek Premier Lig'den gerekse Brezilya'dan ilgilenen oyuncular var. Bu oyuncularla ve kulüpleriyle temas devam ediyor.
0: Tam ben hangi kıtaya bakmalıyız diyecektim, sen söyledin.
7: 2 Eylül'de biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde kadronun bildirmesi için son gün.
0: Yarın son gün, evet.
7: Evet, 23-59'a kadar Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmek zorunda. Dolayısıyla Fenerbahçe'de eğer 23 yaş altı oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istiyorsa yarın itibaren bu transferi sonuçlandırmak zorunda. Bunun için yoğun bir çaba sarf ettiğini vurgulayalım. Peki, diğer taraftan, evet, diğer taraftan stoper için herkes tabii biraz işte stoper mevkinin yetersiz olduğunu düşünen taraftarlar var. Ama şu anda Fenerbahçe'nin o bölgede Ake, Skriniar ve Opong'un transferi.
0: Ama zaten Osterwell'in, Volden'in kaldığı denklemde çok oraya takviye ben de beklemiyordum. Bilmiyorum, sen bekliyor muydun?
7: Efendim?
0: Osterwolde'nin kaldığı denklemde ben de oraya bir hamle beklemiyordum zaten.
7: Ama şöyle söyleyeyim, Osterwolde zaten yabancı sınırına takılıyor. Yani dolayısıyla Osterova'da bir de ameliyat geçirdi bugün, operasyon geçirdi.
0: Evet, onu da soracağım.
7: Aralık ayına kadar da sahalardan uzak kalacak. Dolayısıyla onun Türkiye Kupası mücadelesine yazılması da bekleniyor. Yani A2 kuralına dahil edilecek.
0: Ligin ikinci yarısı belki çıkarsa...
7: Evet.

0: Evet.
1: Anladım.
0: Evet, artık kurala dahil edilecek. Dolayısıyla burada stoper mevkiine bir yerli takviye yapılabilir miydi? Aslında düşünülüyordu, yerli bir stoper takviyesi düşünülüyordu ama demek ki yapılan görüşmelerde rakamlar çok yüksek geldiği için Fenerbahçe şu anda bu aşamada geri adım attığını ifade edebilir.
1: Anderson Talisca gidiyor ve artık netleşti diyebiliriz. Zaten konuşuyorduk seninle son kaç gündür de. Orada ne diyorsun? Yani Talisca gitmekte hevesli değildi pek ama.
0: Halen öyle. Yani halen İstanbul'da mutlu olduğunu dile getiriyor. Fenerbahçe'nin ayrılmak istemiyor. Ama Fenerbahçe'de oyuncuya kadro planlamasına düşünülmediğini net bir şekilde iletti. Diğer taraftan henüz El Cezire kulübüyle de anlaşmış değildi. Sözleşme konusunda görüşmeler devam ediyor Talisca'nın. Fenerbahçe ile El Cezire kulübü arasındaki her konuda anlaşma sağlandı. Herhangi bir bedel ödemeyecek, bonservis ödemeyecek ama oyuncunun 7,5 milyon euro gibi net ücreti var. 2 yıllık sözleşmesi var daha.
1: Alacaklarını ödeyecek.
0: Alacakları karşılığında bonservisin verilmesi gündemde. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor ama şu anda Talisca ile El Cezire kulübü arasında henüz bir anlaşma olmadığını da vurgulayalım.
1: Peki. Diğer taraftan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü isimleri de bugün yine Bekao isimleri de konuşuldu. Çağlar bekleniyor muydu? Ben hiç duymamıştım kimseden Çağlar ismini mesela.
0: Şimdi Çağlar'a kulüp bul denemişti. Ya oyuncu da kendisine menajer aracılığıyla kulüp arıyordu. Hı-hı. Ama onun için de artık son saatler. Championship'ten bir ekiple görüşmelerini sürdürüyor. Bu kalan süre içerisinde bu transfer tamamlanır mı? Bekleyip göreceğiz. Tamamlanmadığı takdirde ise Çağlar'ın da takımda kalması söz konusu olabilir. Diğer taraftan
1: peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar açıklandıktan, üzerine konuşulduktan sonra takımda kalması da çok normal değil gibi geliyor bana.
0: Ya neden olmasın? Sonuçta senin sözleşmeli oyuncun herhangi bir takıma gitmiyorsa ve
1: gerçi şeye de kalmıyor. Dediğin gibi orada bir sınırlama da yok. Doğru.
0: Ya doğru. Yani orada herhangi bir şeyde gitmiyorsa, yani Çağlar evet tecrübeli bir stoper. Beklentilerin belki uzağında performans sergiliyor. Ama
1: performans sergilemiyor. Sorun orada aslında. Yani hep sakat.
0: Evet, beklentiler.
1: Ne zaman lazım olsa sakat.
0: Ama işte belki hani eğer diyelim ki bir transfer gerçekleşmedi veya herhangi bir kulüp bulamadı. Yani şimdi oyuncuyu kadro dışı bırakma gibi durumda söz konusu olmaz. Yani oyuncudan yararlanmayı tercih eder Fenerbahçe.
1: Yani evet.
0: Bekao için de Rodina Moskova kulübüyle efendim orada bir satın alma opsiyonu kiralama gibi bir durum söz konusu olacak. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bekao'nun da ayrılığını bekliyoruz artık.
1: Peki son sorum da şu olsun. Şimdi Fenerbahçe'de özellikle de sakatların durumu çok merak ediliyor. Şimdi Osterwolde'yi konuştuk. Onun dışında Asensio ve Kerem'le ilgili durum nedir?
0: Kerem takımla birlikte çalışmalara başlayacak yarın. Yani sarsıntı protokolü uygulanmıştı biliyorsun orada.
1: Evet,
0: hatta
1: evet.
0: Samsun Spor maçında oynamak istedi ama teknik heyet tarafından riske edilmedi. Yani ben de sarsıntı protokolü nedeniyle geçen belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Kerem Atikoğlu eğer teknik heyet görev verirse derbide formasına kavuşacak. Ama ben yani yine de sol kanatta Oğuz Aydın'ın son iki maçta iyi performans sergilen Oğuz Aydın'ın görev yapmasını bekliyorum. Diğer taraftan Asensio için ise Asensio'nun da Perşembe ya da Cuma günü kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalarına katılmasını bekliyoruz. Derbide ilk 11 oynamayabilir ama kadroda yer alacaktır diye düşünüyorum.
1: Cumartesi 20'de değil mi Fenerbahçe Beşiktaş maçı?
0: Evet, cumartesi günü.
1: Evet, aslında pazar olsaydı muhtemelen seninle maçta buluşabilirdik ama cumartesiymiş. O zaman bir başka maçta belki karşılaşabiliriz. Çok teşekkür ederim İrfan.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimleydi. Hızlıca şöyle bir Fenerbahçe gündemi de yapalım istedim. Çünkü bugünkü Cihan Kamer açıklamalarından sonra özellikle de hafta sonu derbide var. Sakatların durumu çok merak ediliyordu. Bunları konuşalım istedim. Mesajlar gelmiş, hemen bakalım. Merhaba, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Umut. Antrenörlükte futbol geçmişi şartının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü futbolu oynamış olmak bence sizlere yeterli bir taktik bilgisi ve antrenörlük bilgisi katmıyor. Ben şuna eminim ki günümüzde birçok kişi şu an sadece eski futbolcu oldukları için teknik direktör olan kişilerden daha iyi teknik direktörlük yapabilir. Futbolcuları yönetmek ve futbolcu olmak çok farklı şeyler. Birçok isim bunu yapamıyor olsa da isimleri oldukları için milyonlar kazanıyorlar. Fikirlerim bunlar, ne dersiniz demiş sevgili Umut. Sevgili Umut, bunun örnekleri çok. Ya yani çok iyi futbolcu olup iyi teknik direktör olamayan ama futbolcunda çok başarılı olmayıp iyi teknik direktör olan ya da hiç futbolculuktan gelmeyip teknik direktörlükte başarılı olan insanlar var. Ama sayısı az, onu söyleyeyim. Yani az sayıda futbolcu hayatı hiç olmayan ama teknik direktörlükte başarılı olanların sayısı az. Buna rağmen yok mu, var. Ben hep şunu söylüyorum. Burada ya teknik direktörlük için bir kere her şeyden önce o saha içerisindeki havayı da bir yaşamak gerekebilir. Yani ben şarttır demiyorum ama gerekebilir. Bir artıdır. Ama mutlaka sizde farklı yeteneklerinde olması gerekir. O yeteneklerinizin yanına bu söylediğimi ekleyebilirsiniz ancak belki. O zaman çok daha güzel olabilir. Teşekkür ederim size sevgili Umut. İyi yayınlar. Fatih Tekke racon kesemedi. Tersi oldu. Sen istifa edemezsin ancak biz seni göndeririz dedi Trabzonspor yönetimi demiş. Yani öyle mi oldu bilmiyorum. Bugün de istifa etti. Bir öncekinde de en azından yapılan açıklama böyle. İyi yayınlar. Galatasaray zaten saha içinde maşallah hep iyi diyor. Bu hakemler olduğu sürece demiş. Yani ben sizin gibi düşünmüyorum. Hakemler iyi değil de herkese iyi değil. Siyadıl der ki bizde sabah ve derbiye karşımıza talişkasız bir Fenerbahçe gelecek. Buna iyi diyorum ben demiş. Bence bazı hocalar artık Beşiktaş için bu noktadan sonra sanki defteri kapanan bir hatıra olmaya başladı. Bizim hocayı anlattı Nihat Hoca, Nihat Bey demiş ama bu hafta Trabzonspor yine puan bırakabilir demiş. Yani şimdi İtalyano'dan bahsetti diyor Nihat Erence için. Bir hoca tarifi yapmıştı ya Nihat Erence. Peki teşekkür ederim. Bir mesaj daha gelmiş. Sevgili Dursun'dan geldi değil mi? Dursun Dinler'den. Çok teşekkür ediyorum sevgili Dursun. Dursun Türker teşekkür ederim ama bunu zaten sormuştum. Arda Turan'la ilgili bir soru gelmiş. Devam edelim. Ne demiş dinleyicimiz? Lütfen sapla samanı karıştırmayalım. Onur Kıvrak ve Dozer Cemil bence aynı için cümlede kullanılmamalı demiş. Peki. Size bir soru sormak istiyorum. Talisca yıl sonuna kadar 25-30 gol atar mıydı? Peki Lukaku bu kadar gol atabilir mi? Neden Talisca gönderiliyor? Anadolu takımlarını Talisca'dan daha iyi açabilecek oyuncu var mı Fenerbahçe'de? Adam şöyle böyle bir şekilde gol buluyordu. Valencia'nın gönderilip Pedro'nun alınmasına döndü olay demiş. Yani bence Anderson Talisca meselesi Fenerbahçe adına kapanmıştır artık. Yani sevgili Ali Cemal göndermiş bu mesajı. Çünkü şöyle de bir durum var. Yani Anderson Talisca'nın evet gol katkısı vardı takıma ama acaba Fenerbahçe'nin oyununa katkısı neydi? Ya da oyununa zararı neydi? Ona bakmak lazım. Evet Anderson Talisca oynadığında gole yakın bir isim olabilir. Ama bugün Vedat Muriç'in yaptıklarının ne kadarını yapabilir? Yani Fenerbahçe'nin özellikle ön alan baskısında, temposunda, rakip karşılamasında hiçbir faydası olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir kârı varsa iki zararı var gibi görüyordum ben açıkçası. O takım oyun içinde ama öyle bir oyun yapısının içerisinde kullanırsınız ki Anderson Talisca'yı hiç sırıtmaz. Ama Fenerbahçe'nin oyununda sırıtıyordu gerçekten öyle. Trabzonspor bağlantısı olacak mı? Kolay gelsin demiş. Yaklaşık bir herhalde yani 20.30'dan 21.10'a kadar yaptık o bağlantıyı. Siz kaçırmış olabilirsiniz. Maalesef konuştuk. Yani bir öyle şöyle özet geçeyim mi? Hüseyin Cimşir Gençler Birliği maçına kadar takımın başında olacak dedi Nihat Erence. Ardından Antonio Conte isminin konuşulduğundan bahsetti. Eğer olmazsa yabancı bir teknik direktör Thomas Reis isminin yine gündemde olduğundan bahsetti. Yine olmazsa Şenol Güneş futbol direktörü gibi altında Burak Yılmaz, Onur Kıvrak, Tolga Zengin gibi bir şeyden de bahsediliyor buralarda dedi. Ama dediğim gibi ayrıntılarını önümüzdeki günler gösterecek bizlere. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. 8. koşu için mikrofonlarımız Kocaeli'de.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Son düzlüğü sunduğu foto
4: Türkiye
3: finish.
4: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Girmeye çalışıyor. Yanında 6 numaralı Akide Sultan var. 2 boy geride de 5 numaralı Royal Romance sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 9 numaralı Plyasor 1.5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İç kulvardan 4 numaralı Gypsy Thunder. Ortadan 14 numaralı Cry of Victory. Dıştan 15 numaralı King Mustafa'nın. Onun dışından da 12 numaralı Şahika Mara'nın çabası var. En iç kulvarda kalansa 5 numaralı Royal Romance. Son 150 metreye yaklaşılırken 9 numaralı Plyasor lider. İçten şimdi ortaya çıkan 5 numaralı Royal Romance yakalamayı başardı. Dıştan da 13 numaralı Birdcage. 12 numaralı Şahika Mara geliyor. Dışarıdan da 2 numaralı Drive.

0: koşuyu kazanmayı başardı. İçeride 5 numaralı Royal Romance yanında ve 12 numaralı Şahin Kamara'da ikincilik için fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. Son koşuyu 2 numaralı Dragon Breath Mahmut Turan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. 21.34 oldu saatlerimiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Anderson Talisca Fenerbahçeli yollarını ayırıyor. Ve Fenerbahçe yeni bir transfer yapmayacağını söyledi. Bir 23 yaş altı 8 ya da 10 numara gibi bir oyuncudan bahsediliyor ama onun dışında bir transfer yapmayacağını belirtti. Düşüncelerinizi lütfen yazın. Radyospor WhatsApp hattımıza 0538 052 14 87. Yani yarın bu gece 24'ten sonra bir fırsat transferi oluşabilir ve o fırsat transferi de işte 2-3 gün içerisinde gerçekleşebilir. Mesele bu. Çok da konuşuluyordu kaç gündür. O fırsat transferi için yer açacak mı Fenerbahçe diye. Açamadı Fenerbahçe o yeri. Kaldı ki hatta bir de Jadon Osterwolde de takımda kaldı. Yani Osterwolde muhtemelen Türkiye Kupası kadrosuna yazılacak. İrfan'ın da bahsettiği gibi. Ve belki işte Aralık ayından sonra da performanslara göre, son duruma göre yeniden takım kadrosuna belki de dahil edilebilir. Süper Lig'de onu da göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ama sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 bir kez daha hatırlatalım. Ve gelelim Beşiktaş'a. Yani valla önce bir şu hafta sonu maçlarının skorlarını belirtelim mi? Evet, bir bakalım en son oynanan maçlarda kim neler yapmış, nasıl skorlar alınmış onlara bir bakalım. Ardından da Beşiktaş'ı konuşalım çünkü sükseli bir galibiyet dün. Gençler Birliği Erzurumspor maçı 1-1 tamamlandı. Konya Spor, Kocaeli Spor mücadelesini 2-1 Kocaeli Spor kazandı. Gaziantep Futbol Kulübü 1 Çaykur Rizespor 2. Galatasaray 3 Göztepe 2. Eyüp Spor 2 Korendon Alanya Spor 1. Başakşehir 1 Kasımpaşa 1. Samsun Spor 0 Fenerbahçe 2. Ahmet Sportif Faaliyetleri 2 Trabzon Spor 1. Ve Beşiktaş 6 Çorum Futbol Kulübü 2. Böylelikle bu skor.

4. sırada 3 puana sahip, Göztepe 15. 1 puanda, 16. Çorum Futbol Kulübü'nün 1 puanı, 17. Erzurumspor'un 1 puanı ve 18. Konyaspor'un ise henüz puanı yok sevgili dinleyiciler. Tabii Konyaspor dikkat çekici. 3 haftada 3'te 0'la ayrıldılar sahadan. Özellikle bu hafta Kocaelispor karşısında ben kazanabileceklerini düşünenlerdendim. Yani 3'te 0'la da artık başlamazlar diyordum İlhan Palut ve ekibi ama öyle gerçekleşti. Dün Beşiktaş 6-2'lik bir galibiyet elde etti. Gerçekten muazzam bir oyun vardı sahada. Tabii bugüne kadar Beşiktaş'ın oynadığı oyun da aslında çok farklı bir oyun değildi ama özellikle forvet hattında o bitirici oyuncu eksikliği, yani evet oh vardı geçen sezondan beri ama o bitiricilik konusunda bu kadar etkili değildi. Bitiricilik derken aslında şunu söyleyeyim, doğru koşulları yapmak, doğru yerde olmak konusunda bu kadar etkili değildi. Onu söyleyebiliriz. Bir de Beşiktaş'ın tabii iştahlı oyunu. Yani nasıl söyleyebilirim size bilmiyorum bunu. Anlatmak için hani kelime bulmaya çalışıyorum ama şöyle söyleyeyim. Beşiktaş 90 dakika ısıran bir futbol oynuyor. Yani dün dakika 88 Beşiktaş 6-2 önde ve ön alanda baskı yapan ve o baskıdan bir sonuç almaya çalışan Beşiktaş var. Yani gölge bir baskı da değil bu. Sonuç almak üzerine yapılan bir baskı. Dakika olmuş 88, dediğim gibi hiç kolay iş değil bu. Bunu becerebilmek 90 dakika. Bunu yaptığı gibi bir de skordan bağımsız yapıyor Beşiktaşlı oyuncular. Bu işte o iştahı beraberinde getiriyor. Bence çok önemli bir iş yapıyor Italiano ve yönetimi, teknik kadrosu. Gerçekten öyle. Tam olarak takıma kendi istedikleri oyunu oynatmayı başardılar. Henüz daha ligin başı belki ama sezonu erken açmanın da bir avantajı olabilir bu. Onu da söyleyelim. Bu anlamda ben çok daha fazlasını aslında yapabileceğini de düşünüyorum Beşiktaş'ın. Daha belki biraz daha toparlanacak. Biraz daha o bölge için, özellikle hücum bölgesi için oyuncu tercihi yapar mı Beşiktaş? Bilemiyorum son birkaç gün içinde. Onu da göreceğiz. Yani kısacası Beşiktaş gerçekten hem taraftarını mutlu eden hem izleyenleri mutlu eden bir oyun ortaya koyuyor. Ben dün Beşiktaş maçını izlerken, Beşiktaş Çorum maçını izlerken çok keyif aldım. Bir kere 8 gol izledik. Yani iki takım da açık futbol oynamayı tercih etti. Uğur Uçar'ı da tebrik ederim. Yani 6 gol yedi Çorum Futbol Kulübü, doğru. Ama saha içerisinde hep oynamak isteyen bir Çorum Futbol Kulübü vardı. Bunu da belirtmek lazım. Bu arada yani kalecilerine bir parantez açalım Çorum Futbol Kulübü'nün. Valla kaleye gelen toplam 7 şutun 6'sı gol oldu. Yani bu da ilginç bir tarafıydı işin. Ya savunma da tabii sıkıntı yaşıyor ama kaleci de hani nazar için 2-3 tane çıkarırsın değil mi? Yani 18 şut attı Beşiktaş, 7'si kaleyi buldu, 6'sı gol oldu. Hatta bir tane daha oldu, o da offside'den sayılmadı ama yani normalde ne gelse gol oluyor gibiydi. Bu anlamda sanki Çorum'un bir kaleci problemi var gibi görünüyor. Benim gözlemlediğim o. Savunmayı biraz daha belki oturtabilirse Çorum Futbol Kulübü, bence iyi futbolculara sahipler. Belki 3-2'den sonra 4-2, 5-2 ya oralar olmasaydı belki daha da heyecanlı bir maç izler miydik, izletirler miydi bize, onu bilmiyorum ama son itibariyle Beşiktaş 6 gol attı ve Dušan Vlahović 3 golle hat-trick yaparak maçı tamamladı. Yani bu kadar mı ilk karşılaşmadan, ilk demeyelim ama hani 11'de çıktığı ilk karşılaşmadan bu kadar mı iyi oynanır, bu kadar mı güven verilir, özgüven kazanılır? Bunların hepsini bir araya getirdi bence Dušan Vlahović. Orkun'u burada tebrik etmek lazım. Penaltı atışı oldu. Orkun topu götürdü, Dušan Vlahović'e bıraktı. O atsın penaltıyı istedi. Vlahović penaltıyı attıktan sonra o özgüvenle 2 gol daha buldu. Doğru yerlere koşu yapıyor. Ve bu da beraberinde işte attığı golleri de getirebiliyor. 3 gol attı. Bir kere kanatları Beşiktaş'ın çok önemli. İki kanatta özellikle kanat beklerinin hücuma desteği muazzam. Ya bir tarafta Murillo, bir tarafta Rıdvan. Ya müthiş oynadılar bence. Rıdvan'ın da hele sürekli. Şimdi eskiden
Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın'ın oyununda daha çizgilerde kalan oyuncular vardı işte. Rıdvan çizgide kalırdı. Sağ tarafta o dönem kim oynuyordu onu hatırlamaya çalışıyorum. O çizgide kalırdı. Ama şimdi Beşiktaş'ın o kanat bekleri içeriye drive ediyorlar. Yani topu sola doğru çizgiye çekmek yerine sağına alıp ceza sahasına doğru hareketlenmeyi tercih ediyorlar. Bu çok değerli. Orada işte çoğalmayı da sağlıyor beraberinde. Mesela Dušan Vlahović'in attığı son gol var ya, orada Rıdvan'ın o topu alıp içe doğru kat etmesi çok bence önemli bir işti. Onun sayesinde geldi gol. Yani bu çok önemli. Hocanın oyununda en dikkat çeken durumlardan biri bana buymuş gibi gözüktü. Savunmada ise Beşiktaş aslında zaman zaman hatalar yapsa da iyi bir savunma var ama yani bazı maçlarda bu sorunu yaşayabilir Beşiktaş. Yani o görünüyor. Ama önünde çok iyi bir şey var. Orta saha var. Yani Orkun ve Salih ikilisi muazzam işler yapıyorlar. Bu sene böyle çok beklentileri karşılar mı diye sorduğumuz bir oyuncu İlhan Fakılı vardı ki o da ya solda oynatıyorsun bir başka, sağda oynatıyorsun bir başka. Dün de sağ açıkta müthiş işler yaptı. Yani Çerni İlhan Fakılı yapacak orayı belli ki hoca. Yani görünen o. Çünkü orada Raşit Sağ pek artık gidecek gibi görünüyor. O hocayla bir türlü yakalayamadı o frekansı. Ama Çerni çok iyi başladı sezona. Çerni'nin olmadığı noktalarda İlhan Fakılı çok iyi başladı sezona. İlhan Fakılı bana şeyi hatırlatıyor. Hani hatırlar mısınız? Bir ara Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan dönemi vardı Beşiktaş'ın. Gelmişlerdi ve çok kimsenin ismini bilmediği bu oyuncular mükemmel işler yapmışlardı Beşiktaş'ta. O dönemi hatırlattı bana açıkçası. İlhan Fakılı da çok başarılı işler yapıyor. Tebrik etmek lazım. Yani kısacası bütünüyle Beşiktaş iyi bir takım. Kalecileri çok iyi Beşiktaş'ın bir kere. Yani her maç mutlaka takımı sahada tutabilecek, maçın içinde tutabilecek önemli kurtarışlara imza atıyor. Bence Nübel de çok değerli. Bu arada Nübel var kalede. Bir de kenarda bekleyen Doğan Alemdar var. Yani Beşiktaş'ın kaleci rotasyonu da çok iyi gerçekten. O yüzden Beşiktaş'ı çok beğeniyorum bu sezon. İyi de bir başlangıç yaptılar. Bu sezon şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın da çok net bu şekilde ben buradayım dediğini görebiliyorum oynadığı oyunla. Yani aldığı skorlardan bağımsız. Bakın Beşiktaş 3 maçta 7 puan değil de 3 puan bile toplasaydı şu oyunla ben yine aynı şeyleri söylerdim. Beşiktaş gerçekten gelecek için önemli işler yapacak. Bu oyun onu vaat ediyor derdim. Şimdi 7 puan toplamış yine aynı şeyi söylüyorum. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş iyi başladılar sezona. Trabzonspor biraz geride kaldı. İşte orada çalkantılar var. Fatih Hoca'nın istifası vesaire nasıl dönecek, yeni hocayla neler olacak bunları göreceğiz. Ama şimdilik Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş iyi başladı diyebiliriz. 7 puanda Galatasaray, 6 puanda Beşiktaş ve Fenerbahçe. Bu hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş da Fenerbahçe stadında karşılaşacaklar. Bu da tabii önemli bir gösterge olacak iki takımın da oyunu için. Beşiktaş bu kadar iyi ama bakalım biraz daha böyle iyi oyunculardan, iyi oyuncu derken daha teknik kalite, işte daha maddi anlamda değeri yüksek oyuncularla oynadığında nasıl bir Beşiktaş göreceğiz sahada onu görmek lazım. Bu açıdan önemli. Fenerbahçe tarafına baktığımızda yine orada da yani kendini test etme maçıdır bu tip maçlar. Fenerbahçe evinde oynayacağı ilk derbide ne yapacak onu görmek lazım. Bir de şampiyonluk bu derbilerden de geçer hep söylüyoruz ya. Sezonda bu derbilerden en çok galibiyeti çıkaranlar şampiyonluk yolunda da önemli aday oluyorlar genelde. O yüzden de önemli. Bu derbi bakalım nasıl bir sonuç verecek. Ben de merakla bekliyorum açıkçası hafta sonunu. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini. Bunun dışında yine tabii Fenerbahçe Beşiktaş'la oynayacak. Biraz önce söyledik Kerem Aktürkoğlu'nun dönmesi bekleniyor. Belki çok kolay değil. Ben Asensio ile ilgili de şöyle bir hemen haberlere baktım. Orada da ne diyor bakalım size hemen Asensio ile ilgili de bir bilgi vereyim. Derbi öncesi Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun durumları belli oldu demişti. Kerem dönüyor, çalışmalara başladı. Asensio'nun durumu ise hafta içinde netlik kazanacak. Yani ben eğer bir

0: az da olsa böyle iyi hissederse oynayabileceğini düşünüyorum. Ama şimdi orada tabii Talisca gittikten sonra Fenerbahçe o bölgede İrfan Can'ı da kullanabiliyor. Ya yani İsmail Kartal İrfan Can'ı da o bölgede kullanabiliyor ki bence bu maçta da hiç fena oynamadı İrfan Can. Benim gözlemim o ki bundan sonra o bölge Asensio İrfan Can'a emanet gibi. Eğer 23 yaş altı bir oyuncu alınırsa bile ben çok böyle hemen formayı alabilecek bir durum olduğunu düşünmediğim için bence orası İrfan Can ve Asensio'ya emanet. Asensio yokken İrfan Can'ın yine orada başlayabileceğini düşünüyorum. İrfan Can'ın 90 dakika boyunca enerjisini de görmüş oldum şu son karşılaşmada. Yani birçok oyuncu oyundan düşerken İrfan Can maçın sonuna kadar ayakta kalmayı başaran oyunculardan da onu söylemem lazım. Bu anlamda o da iyi olabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş zaten iyi başladı. İyi bir futbol oynuyor. Bunu deplasmanlara taşıyacak mı onu göreceğiz. Şimdi ilk deplasmanından galibiyetle ayrılamamıştı hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta. Şimdi bugün bu durum daha doğrusu bu hafta değil ondan önceki hafta diyelim. Geçtiğimiz hafta dersek belki yanılmış oluruz. Şimdi burada yine bir başka deplasman. Bakalım bu deplasmandan sonuç alabilecek mi Beşiktaş takımı? Onu da göreceğiz. İlk Alanyaspor deplasmanında mağlup olmuştu hatırlayacaksınız. Beşiktaş takımı. Evet göreceğiz. Zaman bize gösterecek bunların hepsini. Sadece 4 günlük bir süre var önümüzde. 4 gün sonra bu durumu da netleştirmiş oluruz diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Tabii iki ezeli rakibin oynayacağı haftada Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları da önemli. Galatasaray deplasmana gidiyor sevgili dinleyiciler. Başakşehir deplasmanına. Hani İstanbul için en azından. Diğer tarafta Trabzonspor evinde Gençler Birliği ile oynayacak. İki takımın oynayacağı hafta alınacak her galibiyetinde diğer takımlar için de değerli olduğunu belirtelim. Bu arada yani Trabzon da Gençler Birliği ile oynuyor. Gençler Birliği muazzam bir başlangıç yaptı sezona. 7 puanda namağlup gidiyorlar şu ana kadar. Mağlubiyeti olmayan iki takımdan birisi Gençler Birliği. Biri Galatasaray, biri Gençler Birliği. Orada da zor bir maça çıkacak Trabzonspor. Bunu da söylemek lazım. Evet bir kez daha şu bilgiyi paylaşayım ara vermeden önce. Sevgili dinleyiciler Fransız oyuncu Bişiyabu Galatasaray için bu gece İstanbul'a geliyor. Bişiyabu Fransız futbolcu. Paris Saint-Germain altyapısında yetişti. U17, U19'da oynadı. Sonrasında da Paris Saint-Germain oradan Leipzig'e gönderildi. Leipzig'ten de şimdi Galatasaray'a gelmek üzere. 18 milyon euro bonservis bedeli piyasa değeri olduğu söyleniyor oyuncunun. Fransa U20 milli takımında da yine forma giydiğini hatırlatalım. Bişiyabu'nun işte Galatasaray bu oyuncuyu renklerine katacak. 23 yaş altı oyuncu kategorisinde bir oyuncuyu renklerine katacak Galatasaray takımı sevgili dinleyiciler. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağım. Sevgili dinleyiciler sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 1487.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu

0: Oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

21.59 saatlerimiz, ben Vedat Parlak. Yeni saatin artık ilk dakikası şimdi geride kalmak üzere. Bu dakikadan itibaren gelecek mesajları yine yayında okuyacağım, belirtmek istiyorum. Radyo Spor'u WhatsApp hattımı tekrar hatırlatayım. 0538 052 1487. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Futbola çok kısa bir ara verelim çünkü hakkını vermemiz gerekenler var. Basketbol milli takımımız 8'de 8 yaptı ve Dünya Kupası'na katılmayı hak etti. Beklediğimiz bir şeydi dediğim gibi ama yine de o gururu yaşıyor insan, mutlu oluyor. Ben tabii özellikle basketbol milli takımında genç oyunculara şans verilmesi nedeniyle de çok mutluyum. Ömer Kutlay, yine Karutasu, bu iki ismi milli takıma adapte etmeye çalışıyor. Ergin Ataman, bu da çok değerli bence. Önümüzdeki süreçte, bir yıl sonra oynanacak Dünya Kupası 2027'de. O süreçte bence mutlaka oyuncular daha da fazla tecrübe kazanarak belki de önemli bir katkı da sağlayacaklar. Ömer Kutlay özellikle çoğumuzun gözünün önünde büyümüş ve oynadığı basketbolla her yaş kategorisinde hepimizin farkında olduğu bir basketbolcu. Babası İbrahim Kutlay'dan kaynaklı olarak da belki çok daha yakından takip edebildik. O nedenle ben o gelişimi gördüğümde de zaten şunu hep söylüyordum. Yani evet, bu oyuncular çok başarılı olacak gibi görünüyorlar ama ne kadar süre verilirse, çünkü Türkiye'de de oynayacakları takımlarda süre alırlar mı endişem vardı. Sonrasında tabii onlar farklı bir yolu tercih etti. İşte Ömer Kutlay yurt dışında sürdürüyor basketbol kariyerini. Ve bundan sonrası için bana kalırsa NBA de onlar için çok böyle uzak değil. Onu söylemem lazım. Özellikle basketbol milli takımımızda da forma giydikten sonra bu iki isme dikkat edin. Ben de şimdiden eğer duymayan görmeyen varsa söylemiş olayım. Karutasu ve Ömer Kutlay gerçekten önemli işler yapacaklar önümüzdeki süreçte basketbol milli takımı adına. Ve voleybol. Voleybolda kadın voleybol milli takımımız bugün Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi Avrupa Şampiyonası'nda. Yarı finaldeki rakibimiz Almanya. Almanya'yı geçersek eğer finalde kim gelir? Orada Polonya ihtimali kuvvetliydi. Bugün Polonya ne yaptı bilmiyorum, ya da bugün oynadı mı, ona bakarım. Ama şöyle bir durum söz konusu aslında gördüğüm kadarıyla. Biz elemelerde, daha doğrusu gruplarda Polonya

mağlup olmuştuk biliyorsunuz. Ve mağlup olmamız bir noktadan sonra bize hayırlı bir durum oluşturdu. Nedir o? İşte çeyrek finalde Azerbaycan'la karşılaşmak gibi bir avantajımız oldu. Yani yolu değişti milli takımın. Diğer yoldan gidecekti. Şimdi Polonya o yoldan ilerlerken biz bu taraftan diye başka bir yoldan geliyoruz. Ve finalde sanki Polonya olacakmış gibi görünüyor rakip. Bir Avrupa şampiyonluğu daha gelir mi? Ben geleceğini bekliyorum açıkçası. Önceki Polonya maçında da dikkatimi çeken şuydu. Aslında maçta kırılma anları vardı ve o kırılma anlarını iyi oynamak gerekiyordu. Polonya bizi özellikle bloklarda çok fazla sıkıntıya düşürdü. Yani bloklarımız çalışmadı. İyi sayılar aldılar. Buna karşılık bizim vurduğumuz topların hepsine müdahale etmeyi başardılar. Yani bir şekilde dokundular o topa ve havada kalmasını sağladılar. Mesela Melissa Vargas'ın o günkü maçta ritmini bir türlü yakalayamamış olmasına dikkatimi çekmişti benim. Neredeyse doğru dürüst ace atamamıştı. Yani bütün yaptığı o smaç servisleri bir şekilde karşılamayı başarmışlardı. Ve dediğim gibi dönüşünde de o servislerin iyi vuruşlar yaptılar ve biz blokta çok etkili olamadık.

O yüzden ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bizi çok alıştırdılar bu başarılara, Filenin Sultanları. Sağ olsunlar. İşte en son Viyenel'de şampiyon oldu ki milli takımımız. Viyenel'de dünyanın her yerinden takımlar var biliyorsunuz. Ve Avrupa Şampiyonası'nda sadece Avrupa ülkeleri var. Burada işimiz biraz daha kolay bu anlamda söylemek lazım. Yani işte Amerikalar, Brezilyalar falan yok. Bu nedenle burada milli takımımızın ben Avrupa şampiyonu olabileceğini düşünüyorum. İnşallah öyle de olur. Zaten ülkemizde gerçekleşiyor. Yarı final Almanya ile ardından da final var. Onun tarihlerini de görebilirsem eğer onlara da şöyle bir bakayım. Avrupa şampiyonasında milli takımımızın hem Almanya ile oynayacağı karşılaşma hem de ardından finalde oynayacağı güne bir bakalım. Yani hangi günler oynuyor? Avrupa Şampiyonası yarı final ve final diyelim. Şöyle şuradan hemen internetten bulmaya çalışayım bakalım. Evet, Türkiye Almanya ile ne zaman oynayacak? Oraya bakalım. Önce evet, düzeltiyorum. Bu arada çeyrek finalde Almanya ile karşılaşıyoruz. Yarı final değil. Ben biraz yanlış galiba söylemiş olabilirim. Şöyle bir bakayım. Evet, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşıyoruz. Çok özür dilerim. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşıyoruz. Ardından yarı final, sonra final var. Tamam, şimdi oldu. Ben orada arada bir şey, şu turu atlamışım. Ama bu da benim hatam olsun. Kusura bakmayın. Ben burada aslında biraz önce programa girmeden bakmıştım ama onu yarı final olarak görmüşüm demek ki. O benim hatam. Biraz daha dikkatli bakmak gerekirdi belki. Şimdi Almanya'da Belçika'yı bu arada 3-2 ile geçti ki çok zorlandılar geçerken, onu da söyleyelim. Maç gününe bakıyorum. Göremedim açıkçası maç gününü de. Ha evet, 3 Eylül Perşembe günü oynanacak saat 20'de. Bu Perşembe saat 20'de ben de yayında olacağım. Orayı da keyifli anlatacağım size inşallah. Güzel de bir maç olacaktır. Bizim kazanacağımız bir maç olmasını diliyorum inşallah. Evet, buradan mesaj gönderenler var. Diyor ki geri bildirimde çeyrek final yazıyor. Evet, teşekkür ederim. Ben de yazınca görmüş oldum. Polonya'dan ziyade İtalya önemli diyor. Onunla yarı finalde karşılaşacağız gibi duruyor. Onu geçersek şampiyonluk çok net oluruz diyor. Şampiyon çok net oluruz diyor ki ben İtalya'yı geçebileceğimizi düşünüyorum. Haklısınız. Tabii orada zor bir engel, İtalya engeli de. Bak ben İtalya'ya atlamışım mesela. Evet, doğru söylüyor dinleyicimiz. İtalya tarafı vardı. Biz o tarafa gelmiştik, doğru. İşte orada ben İtalya'ya geçebileceğimizi düşünüyorum ama dediğim gibi ben finalde Polonya ile karşılaşmayı bekliyorum. Bakalım hayırlısı. Teşekkür ediyorum size de gönderdiğiniz mesaj için. İyi yayınlar Vedat abi, Galatasaray'ın yeni transferini nasıl değerlendirirsin ve bundan sonra Galatasaray transfer yapar mı sence? Saygılar, sevgiler sunarım İstanbul'dan Hasan demiş. Valla sevgili Hasan, şöyle şimdi Leao transferi geldi. Galatasaray bir tane daha santrofor alır mı? Onu bekliyorum ben sadece. Olabilir diye düşünüyorum ama gene de bekleyip görmek lazım. Burada bugünkü transfer için de dediğim gibi yani Paris Saint-Germain altyapısı var oyuncunun. Sonrasında Leipzig almış ki Leipzig öyle boş oyunculara da bir şey yatırım yapmaz. Bunu bilmek lazım yani. Leipzig'e gidiyorsa bir oyuncu gelecek vaat ediyordur ve Leipzig o yüzden yatırım yapmıştır diye bakarım ben. Oyuncuyu çok seyretmedim. Hani vardır ya böyle yayına çıkıp sanki oyuncu hakkında profesörmüş gibi konuşanlara çok iyi biliyormuş gibi konuş. Ben onlardan değilim. Bilmiyorsam bilmiyorum derim. Çok izlemedim bu oyuncuyu. Ancak şunu söyleyebilirim. 21 yaşında, 1.96 boyunda. Fiziğine baktığınızda bir stoper için aslında gereksinimleri karşılayan bir oyuncu. Ama izlemek gerekir. Zaten ben Galatasaray'ın 11'inde tercih edeceği bir oyuncu olmayacağını düşünüyorum ilk etapta. Belki sonradan sonraya performansıyla o formayı alır, onu bilemem ama ilk etapta yine Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisi olacaktır o bölgede diye de düşünüyorum. Transfer dediğim gibi Galatasaray belki bir fırsat transferi bekleyebilir şu önümüzdeki süreçte, onu da göreceğiz. Bu arada ikisinde yani 2 Eylül'de yarın akşam saat 23.59'a kadar Şampiyonlar Ligi'ne kadrolar bildiriliyor. Onu da belirtelim. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da yarın gece 23.59'a kadar eğer bir transfer yapacaklarsa bunu tamamlayacaklar. Ki işte Fenerbahçe zaten söyledi. Biz yapmayacağız, sadece bir 23 yaş altı alacağız dediler ama

0: Onu da bildirmek istiyorsa Fenerbahçe yarın gece 23.59'a kadar bu transferi tamamlamak zorunda. Yine Galatasaray için de aynı şey geçerli diyebiliriz. Bu arada bu gelen oyuncu vardı ya, biraz önce paylaştım sizinle ismini de, Bişiyabu. Bu Bişiyabu'nun gelişinde şunda, şöyle de bir hikaye var. Yani Yusuf Akçiçek'i çok istiyordu Galatasaray, biliyorsunuz. Ve Yusuf Akçiçek'le de anlaşmıştı Galatasaray her konuda. Ya da gelen haberler öyleydi diyelim. Ama bir türlü takımıyla anlaşamadı Galatasaray. Ve takımıyla anlaşamayınca da bu transfer gerçekleşmedi. Transfer yattı diyelim, ya da daha net bir şekilde. Ardından da hemen işte muhtemelen bir oyuncu daha kenarda bekletiyordu Galatasaray. Gerçekleşmeyince Yusuf Akçiçek transferi, hemen bir şey bu transferini gitti bitirdi Galatasaray takımı. Ve şimdi de artık bu akşam 23.59 gibi Galatasaray için gelmesi bekleniyor oyuncunun. Kısa bir reklam aramız var, ardından tekrar karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz. Sizlerin de yine göndereceğim mesajları bekliyor olacağım. Radyospor'u WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487. Ben Vedat Parlak. Radyospor'dasınız. Bahse gireriz programındasınız. Sevgili dinleyiciler, günün haberlerine baktığımızda aslında bir iki haber yine dikkatimi çekmişti. Eski Galatasaraylı oyuncu Mustafa Muhammed. Nantes'tan Konyaspor'a transfer edilmiş sevgili dinleyiciler. Lig 2 ekibi Fransa'nın 2. liginde oynuyordu. Mustafa Muhammed hatırlayacaksınız, Mısırlı golcü Galatasaray'a gelmişti bir dönemde. Çok belki de en performansının yüksek olduğu dönemde gelmişti. Şimdi Konyaspor'un bu oyuncuyu aldığı haberi var. Konyaspor için tabii elzem bir transfer. Neden? Orada biliyorsunuz bazı giden oyuncular vardı. Gittikten sonra o bölgede tek başına kalmıştı Muleka. Muleka'nın o bölgede tek başına kalması ve yetersiz olduğu konusunda da çok konuşuluyordu. O nedenle bu transfer elzem bir transfer Konyaspor adına, bunu söyleyebilirim. Mustafa Muhammed de Konyasporlu oldu diyelim. Çorum'dan bir imza haberi var sevgili dinleyiciler. Çorum Futbol Kulübü Kopenhag forması giyen 2004 doğumlu Yusuf Maokoko'yu bir yılına kiraladığını açıkladı bugün. Orada da yine belki o son vuruşu yapacak oyuncu eksikliğini yaşıyordu zaten Çorum Futbol Kulübü. Onlar için de yine önemli bir transfer oldu diyebiliriz. Bu arada bugün çok üzerinde durmadık ama mutlaka durmak gerekir diye de düşünüyorum. Deniz Gül Galatasaray'a geldi biliyorsunuz. Aslında oyuncunun gelecek adına çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Porto'da forma giyiyordu hatırlarsanız ve milli takımımızın da havuzunda, hatta milli takımımızın belki de önümüzdeki yıllarda bu forvetsiz oyun oynuyoruz ya hep. Ne zaman forvete ihtiyacımız olsa aklımıza ilk gelen isim olacak gibi de görünüyor Deniz Gül.

0: iyi bir performans gösteriyordu Porto'da ve Galatasaray'a geldi. Havalimanında çıkışta açıklamalarda bulundu Deniz Genç. Bakalım neler söylemiş. Diyor ki çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu anda burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım ifadelerini kullanıyor. Basın mensuplarına poz veren genç santrafor Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi havalimanında ve ardından da havalimanından ayrıldı. Galatasaray bu transfer için Porto'ya 10 milyon euro ödeyecekmiş. 1 milyon euro da şartlara bağlı bonus maddesi varmış. Öte yandan sonraki satışının karından da %10'u yine Porto'ya verecekmiş. Galatasaray gelen bilgiler bu yönde. Tabii oyuncu için şu anda yine söyleyelim yani birinci forvet olur mu onu bilemiyorum. Ama burada tabii yine de özellikle biraz önce söylemiştim ya Leao'dan sonra Denizgül geldi. Bir forvet daha Galatasaray için konuşulur mu? Çünkü daha önce biliyorsunuz Galatasaray'da Osimhen varken Icardi de vardı ve aslında isim olarak baktığımızda iki tartışılmasız forvet vardı. Şimdi burada Osimhen'in yanına bir Denizgül hamlesi ne kadar Osimhen'i o rekabete sokar onu da bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu da unutmamak lazım. Peki teşekkür ediyorum. Gelen mesajlar var. Merhaba Vedat Bey, finalin sultanları için söylüyorum. Almanya'yı geçersek yarı finalde Sırp veya Yunan milli takımları ile eşleşeceğiz diyor. Onları geçersek Polonya, İtalya yarı finalinden gelen galibi olacak finalde demiş Volkan. Sevgili Volkan, doğru mu baktınız? Bana bir fotoğraf atar mısınız bununla ilgili? Çok sevinirim. Ah geldi bile hatta fotoğraf sağ olsun. Volkan bakalım evet. Evet Polonya'nın yolu Polonya, Hollanda, İtalya, İsveç oradan yarı finalde Polonya, İtalya olabilir gözüküyor. Bizim milli takımımızın yoluna bakalım. Almanya, Türkiye, Sırbistan, Yunanistan. Yani bence Sırbistan'ı da çok rahat geçeriz. İtalya daha zor bir takımdı. Sırbistan'ı daha rahat geçeriz diye düşünüyorum. Sağ olun. Şunu ben bir kaydedeyim de dursun bir köşede. Her zaman lazım olacak bana belli ki. Evet yani Almanya, Türkiye galibi, Sırbistan, Yunanistan galibiyle oynuyor. 5 Eylül'de doğru mu? Evet. Ama burada 2 Eylül gözüküyor. Biraz önce okuduğum haberde 3 Eylül müydü? Ha yok evet şimdi gördüm 3 Eylül. Tamam doğruymuş bu. 3 Eylül'de Almanya, Türkiye oynuyor. 5 Eylül'de Türkiye'nin rakibi Sırbistan ya da Yunanistan olacak. 6 Eylül'de ise final var. Güzel. Peki. Haydi bakalım inşallah buradan çok başarılı bir şekilde çıkacağız diye de ümit ediyorum. Senli maçın adamıydı demiş, yıldızıydı demiş. Beşiktaş maçı için sanıyorum. Evet, teşekkür ederim. Doğru. O gün gerçekten hatta bu sezona çok iyi başlangıç yaptığını da söyleyelim. Turnuva ağacını bana gönderen bir dinleyicimiz daha var. Teşekkür ediyorum. O da kimmiş? Volkan. Sevgili Volkan teşekkürler. Geldi o turnuva ağacı. Teşekkür ederim. Yani Çerni gerçekten sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ve şu ana kadarki göstermiş olduğu performansla da bence kalıcı oldu. Ya ben sezon başında Çerni'nin gönderileceği üzerine çok fazla yazılan çizilen görmüştüm. Ama öyle bir başlangıç yaptı ki yani gönderebilirsen. Takım oyununa da katkısı çok yüksek. Ya Talişka da çok iyi başlangıç yaptı gollerle ama konuştuk işte Talişka'nın takım oyununda özellikle Fenerbahçe'nin oyun sisteminde aksaklıklara neden olduğunu çok net görüyoruz saha içerisinde. Bunu söylüyoruz zaten. Ya Talişka o bölgede hem dediğim gibi preste çok eksik kalıyor. Fenerbahçe'nin o rakip karşılamasında eksik kalmasına neden oluyor. Özellikle atılan uzun toplarda işte rakiple boğuşan bir oyuncu profili yok. Bunların hepsini bir iki kenara koyalım. Bir de Talisca'nın ayağına gelen her topta Talisca önce bir kaleye bakıyor. Ya vuruyor ya da vurmak için kendine pozisyon arıyor. 1, 2, 3 deniyor o pozisyonu bulamadım. Ondan sonra pas vermeyi tercih ediyor. Ama Talisca'nın oynadığı noktada oynayan bir oyuncu mutlaka o anahtar pasları da atabilmeli. Yani sağdan soldan gelen yine yanından sağından gelen arkadaşı varsa onun önüne soluna bırakabilecek bir oyuncu olmalı. Ama Talisca'da bunları görmüyorduk. Şimdi bunların hepsi Fenerbahçe'nin oyun düzenine de bir sıkıntı yaratıyor. Tamam, Talisca'yı koy. Her sezon 20-25 gol atar. Ben de kabul ediyorum. Hele de forvet bölgesine koyarsanız. Ama Vedat Muriç de atar o 20 golü. Göreceksiniz, o da atar yani. O forvet bölgesinde oynarsan Fenerbahçe'nin bu golleri atarsın. Ama takım oyununa ne kadar katkın var, o da bence konuşulmalı. Ne demiş? Çerni bizim kırmızı çizgimizdir artık. Orkun'dan sonra demiş. Sevgili dinleyicimizin sadece E harfi var. Niye E harfi var onu da anlamadım ama. Yani ya ismini yazsaydın keşke, ya da bir hani mahlası oluyor bazen bir dinleyicilerimizin, o da yazılabilir. Ama Orkun'dan sonra demiş. Yani Orkun Kökçü, evet yani Beşiktaş'ta sanki Beşiktaş aradığı ismi buldu. Hani o takımı sahiplenecek, takımın liderliğini yapacak ismi buldu. Orkun da Beşiktaş'ını buldu gibi geliyor bana. Yani Orkun gittiği hiçbir takımda böyle liderlik alamamıştı Avrupa'da. Tamam, Feyenoord'da oynadığı dönemler evet o liderlik rolünü üstleniyordu ama sonrasında gittiği hiçbir takımda bu şeyi göremedi. Ama döndü Beşiktaş'a, geldi ve o liderliği aldı. Şimdi gerçekten takımın lideri gibi davranıyor. Söyledim programın başında, tekrara düşeceğim ama dinlemeyenler için söyleyeyim. Bir kere şu son maçta Dušan Vlahović'e götürüp o topu bırakması çok değerliydi. Maçtan sonra soruldu Orkun'a bu durum. Dedi ki yani Vlahović'in ihtiyacı vardı o golü atmaya. Ve ben başlattım, o da devam ettirdi, 3 tane attı dedi. Yani burada Orkun gibi bir oyuncunun bunu düşünmesi, saha içerisinde bu kararı vermesi çok değerli. Çünkü takımın penaltıcısı Orkun, hepimiz biliyoruz bunu. Ama Dušan Vlahović ilk kez 11'de sahaya çıkıyor ve gol atmak için de ciddi çaba sarf etmiş o dakikaya kadar. Atamamış. Biraz daha atamasa belki krize girecek. Onu görebiliyor. Saha içinde bir lider oyuncu bunun kararını verip topu götürüp Dušan Vlahović'e teslim ediyor. Dušan da penaltıdan golü attıktan sonra özgüveni yükseliyor ve iki gol daha buluyor. Bu çok değerli. Yani bunu özellikle oynadığı futboldan, her şeyden bağımsız olarak söylüyorum. Bu liderlik vasfı çok önemli saha içerisinde. İtalyanların da elini kolaylaştırıyordur. Ya saha içinde düşünsenize, Orkun gibi bir oyuncunuz var. Eliniz kolunuz. Çok değerli bence. O yüzden Orkun'u, evet yani kırmızı çizgimizdir demişsiniz ya. Evet, Orkun çok önemli bir oyuncu. Emrullah Ceylan İstanbul'dan yazıyorum demiş. Ha, bu E harfi, o sırrı çözmüş olduk. E harfinin sırrı çözüldü. Emrullah Ceylan'mış. Sevgili Emrullah, buraya E yazmışsınız. Hani Emrullah bile yazmamışsınız. İsminizi sorunca isim soyisim birden yazdığınıza göre oraya da yazabilirsiniz. Yani bir gizlilik sırrı yokmuş ortada. Teşekkür ederim mesajınız için sevgili Emrullah. Merhaba, iyi akşamlar. Fenerbahçe sol tarafta Fofana niye alınmadı? Bence oraya 23 yaş altı en güzel. O yüzden sol açık iyi bir futbolcuydu. Hem de genç, hem ileriye yatırım için güzeldi demiş. Sevgili Aytaç'tan gelmiş bu mesaj. Sevgili Aytaç, bugün Cihan Kamer çıktı, açıkladı. Biz dedi bitirdik o işi, transferi. Bir tane 23 yaş altı oyuncu alabilirsek alacağız. Onun için çalışma yapıyoruz. O da bugün İrfan 25 ile konuştuk. İrfan da diyor ki yani 8 ile 10 numara oynayabilen bir oyuncu istiyor o bölgeye Fenerbahçe. Ama oraya oyuncuyu almazsa Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile oraya ikame edebileceğini gösterdi. Yani İsmail Hoca dedi ki ben burada Asensio'nun olmadığı maçlarda İrfan Can'la burada oynarım dedi. Resmen bunu göstermiş oldu. Ama Fenerbahçe'ye bir parantezi de şöyle açalım mı? Oğuz Aydın. Yani bu oyuncu gerçekten şöyle düşünmek lazım. Bir yeni transfer. Yani ben son iki maçta oynadığı futbolu çok beğeniyorum. Bu maçta da 2-0 Fenerbahçe kazanırken bir asist bir golle oynadı. Oradan Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlıyor. Hatta yani sağ taraf Greenwood, Semedo kanadı çok daha fazla çalışır diye hep beklerken, sol taraf Oğuz Aydın, Archie Brown kanadı çok daha fazla çalışıyor. Orada özellikle Archie Brown'a da çok alan açıyor Oğuz Aydın. Bu da çok değerli. O yüzden Fenerbahçe'de Oğuz Aydın da çok yabana atılacak değil yani. Mutlaka unutmamak lazım. Trabzonspor'da John Lundstram'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bir son dakika haberi geldi. 32 yaşındaki tecrübeli İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ile yollar ayrıldı diyor. İngiliz mi Lundstram bilmiyordum vallahi bak. Ben sanki oyuncu Şöyle bir bakalım hatta Unstrand diye bakalım oyuncu nereliymiş. John Unstrand doğum yeri uyruk İngiltere. İngilizmiş vallahi ben. Niye böyle Unstrand deyince aklıma hep ya Norveç ya Danimarka geldi benim. Bravo. Şimdi bir son dakika bilgisi, Trabzonspor Lundstram'la sözleşmesini karşılığı olarak feshetmiş sevgili dinleyiciler. Hayırlı olsun diyelim. Bugün Trabzonspor'da ayrılıklar günü. Gelenler günü değil de ayrılıklar günü bakalım. Fatih Tekke'den sonra kimler gelecek? Kim gelecek? Tabii Trabzonspor başına en çok merak edilen bu. Vedat Parlak kardeşim sevgiler saygılar demiş. Bizden de sevgiler saygılar Derfin Yunustane'ye. Evet, böylelikle günü tamamlamış oldum ben. Birazdan tabii Görkem Tezer devam edecek sizlerle. Ve saat 24'e kadar Radyo Spor'da canlı yayınlarımız devam ederken 24 sonrasında da gün içerisindeki programların tekrarlarını sabaha kadar dinleme şansınız olacak. Gündüz dinleyemeyenler için, özellikle gece çalışanlar için, gündüz uyuyanlar için böyle bir aslında geliştirdik bu düzeni ve bayağı da oldu herhalde, bir 6-7 yıl var, belki daha fazlası var, şimdi tam hatırlayamıyorum ama çok da sizlerden iyi geri dönüşler alıyoruz bu anlamda, iyi ki dinleyebiliyoruz diye, bu da bizim için değerli. Ama öncesinde sevgili Derfin Yunustane'nin son şeyi ne, sorma, bu sorma nedir onu anlayamadım son gönderdiğinizi. Valla bir daha açıklarsanız Derfin Yunustane, onu anlayamadım. Ben veda edeyim bu arada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle her zaman olduğu gibi veda edelim mi? Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli. Öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var diye düşünürüm hep. Ve bir şeylere devam etmektir hayat. Ara sıra da olsa başarmaktır. Ancak asıl hayat unutmamaktır. Çünkü sahip olduğunuz her şey hatırladığınız sürece sizindir. Ben de hatıralarınıza bu gece bir Bahse Gireriz programı bıraktım. Benim için keyifli bir iki saat oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Yayınıma dahil olan mesajlarıyla destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür her zaman olduğu gibi sessiz çoğunluğa ediyorum. Orada olduğunuzu biliyorum. Belki bu gece mesajınızı okumadım ama orada olduğunuzu biliyorum. Sizden aldığım güçle ve cesaretle bu yayınları yapmaya devam ediyorum. Ben Vedat Parlak, yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse Gireriz sona erdi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Vedat Parlak'a, Vedat abiye de teşekkürlerimi iletiyorum. Benden önce çok güzel bir yayın yaptı. Yaptı ama finalde çok güzel konuştu ya. Şiirsel, böyle edebi bir mesaj da verdi. Dedim ne oluyor? İlk başta anlayamadım. Ben de bir şey söyleyeyim o zaman ya. Benim de içimden geliyor. Şimdi siz olmadan geçen her yayın, kalecisiz kalede topu arkada görmek gibi hüzünlü ve eksik oluyor. O yüzden mesajlarınızı bekliyorum Radyo Spor WhatsApp hattına. Ben buradayım, İstanbul'dan yazıyorum, Ankara'dan yazıyorum gibi, artık nerelerden dinliyorsanız bulunduğunuz yeri ve adınızı gönderebilirsiniz. Yayınımız an itibariyle başladı. Bugün de güzel bir yayın olacak. Şundan dolayı söylüyorum, yani sizin açınızdan çok daha keyifli, heyecanlı bir yayın olacak. Çünkü sponsorumuz Orijinal, desteklediğiniz herhangi bir takımın formasını hediye edecek ve bugün o kazanan kişi belli olacak. Yani kimse doğru yanıt veremedi, kimse kazanamıyor gibi bir durum söz konusu değil. Şu an bana kulak veren bir kişi, belki de sen, evet senden bahsediyorum, ya ben kazanamam deme. Deme bak, ben de kazanamam dediğim birçok konu özelinde kazanmışlığım var. Kendine inan. Bence o sorunun doğru cevabını en hızlı sen vereceksin. Bak, ben sana güveniyorum, seni tutuyorum bu konuda. Umarım sen kazanırsın. Bir soru soracağım. Her an sorabilirim, hiç belli olmaz. Yani sen Radyo Spor'u dinlemeye devam et. Onu da açık açık söyleyeyim. Şimdi sorarım, 10 dakika, belki yarım saat, belki bir saat kapanışta sorarım. Ama Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini iddia.com'da kayıtlı bayim olarak ekleyen herkes bu soruma cevap verebilir. Ve en hızlı doğru yanıtı veren kişi de orijinal desteklediği takımın formasını kazanmış olacak. Sponsorumuz hediye ediyor. Ben konuştum, ben de katılabilir miyim dedim ama yok. Sadece kayıtlı üyelerimize ve Radyo Spor dinleyicilerine özel dedi. Peki ben beklerdim orada. Görkemciğim tabii katıl ama senden yine katılım sağlamanı bekleyebilirim. Onun dışında ben zaten o formayı sana hediye ederim gibi bir yorum beklemiştim. Olmadı. Peki yapacak bir şey yok. Mesajlara şöyle bir dönelim, neler geliyor dinleyicilerimizden. Aytaç Çelenk İstanbul Büyükçekmece'den yazıyor. Peki teşekkür ederim dinleyicimize. Kardeşim hoş geldin demiş. Derfin Yunus Dane, sizler de hoş geldiniz. Yunus Bey her zaman olduğu gibi, abi dinliyorum, kulaklıkla dinliyorum demiş. Bir de fotoğraf göndermiş. Herhalde mesaide. Evet, burası yani güvenlik görevlisi sanırım arkadaşımız. Daha önce ne iş yaptığını sormamıştım ama sürekli bana mesaj gönderen dinleyicilerimizden biri. Peki siz de hoş geldiniz diyelim sevgili Yunus Bey. Kolaylıklar dileyelim. Şöyle bakalım. Abi ben kazanacağım demiş. Bilmiyorum artık kim kazanır. Ha, birisi kazansın. Gerçekten çok isteyen, o kişinin kazanmasını ben çok istiyorum. Ya aramızda illaki vardır. Çocuklarıma hediye edeceğim ya da benim mutlaka bir forma almam lazım. Bu sene fiyatlar yüksek, almıyorum ya da alamıyorum diyen, o formayı çok isteyen kişi umarım kazanır. Ya ben o kişiyi destekliyorum. Adının kim olduğunu henüz bilmiyorum ama umarım o dinleyicimiz kazanmış olur. Bir de şöyle bir kuralım var. Yani diğer dinleyicilerimizin tabii ki hakkına girmemek açısından siz kayıtlı bayim bölümüne giriş yapıp bana ekran görüntüsünü gönderin. Hatta şu an göndermeye başlayabilirsiniz. Kayıtlı bayim bölümüne girin ve orada Uğur Böceği Şans Oyunları'nı ben göreyim. Mesajlarınızda lütfen bunu da es geçmeyin. Yoksa doğru cevap verseniz bile geçersiz sayılır bakın. Ben ilk cevap verdim ama demeyin. Böyle bir itirazda bulunmayın. Açık açık ben söylüyorum şartımı. Sadece iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne girip Uğur Böceği Şans Oyunları olarak kayıtlı bayini değiştirmen gerekiyor. Ekran görüntüsünü al, bana gönder ve ilerleyen dakikalarda da her an olabilir bir soru soracağım. O soruya en hızlı doğru yanıtı veren ilk dinleyicim istediği takımın formasını kazanmış olacak. Kuponlar geliyor, yer vereceğim. Daha uzun bir süre sizlerle birlikteyim canım. Daha yeni başladık. Tabii kuponları değerlendireceğim. Gece seansından bazı karşılaşmaları dinleyicilerim bana göndermiş. Onu tabii ki değerlendireceğiz. Voleybol takımımızı tebrik ediyorum diyen bir başka dinleyicimiz Berat Bey, Filenin Sultanları Azerbaycan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. 3-0 mağlup ettik Azerbaycan'ı ama ben burada Azerbaycan milli takımını da ayrıca tebrik ediyorum.
tabii ki üstünlük bizdeydi. Bence biz dünyanın en iyi takımıyız. Voleybolda, kadın voleybolunda en iyisiyiz. Ama Azerbaycanlı oradaki oyuncular da elinden geleni yaptı. Ha, farklı bir ilk set bitmişti hatırlıyorsunuz. 25-14'tü yanılmıyorsam değil mi? Evet, 25-14 kazandık. İkinci sette 25-16, 2-0'a geldikten sonra Azerbaycan müthiş bir direnç ortaya koydu. Yani zorladılar. Açık açık söyleyeyim. 25-22 kazandık 3. seti. Çeyrek finalde de rakibimiz Almanya olacak. 3 Eylül Perşembe günü oynanacak Türkiye-Almanya çeyrek final mücadelesi. Ayrıca yine çeyrek finalde İtalya-İsveç, Sırbistan-Yunanistan, Polonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanıyor olacak. Biz Almanya'yı geçersek, ki geçeceğimizi düşünüyorum. Rakipleri küçümsemek haddime değil. Ama ben o takımdan çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Set vermeden o maçı kazanmamız olası bir durum. Almanya'yı geçtiğimiz takdirde de Sırbistan-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacağız. Yine kadınlarımıza ben güveniyorum. Bu kupayı müzesine götürecektir. Ay yıldızlı milli takımımız Filenin Sultanları diyelim. Onların da emeğine şimdiden sağlık. Görkem Bey selamlar İzmit'ten. Metin ben iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Metin Bey. Şöyle bakalım, Bayrampaşa'dan Volkan Taş mesaj göndermiş. Bir de ne göndermiş? Ekran görüntüsü mü göndermiş? Peki. Şimdi ekran görüntüsünde kayıtlı bayım bölümüne girin ama sevgili Volkan Bey. Yani VT yazıyor ya sağ üstte. Adınız ve soyadınızın baş harfi. Oraya tıklayın. Kayıtlı bayım bölümüne gelin. Ondan sonra gönderin. Şöyle bakalım. Bir an heyecanlanmıştım Görkem Bey diyor. Ben de bu aralar çok heyecanlanıyorum. Acaba neden heyecanlanmış? Fakat sonrasında koşulu öğrendim. Bahis oynamayan radyo dinleyicileri olarak saf dışı kaldık diyor. Yani oynamanıza gerek yok. Yani sponsorumuz hediye ediyor bu formayı. O yüzden Uğur Böceği Şans Oyunları benim yayınlarımın sponsoru ve kendisi hediye ettiği için de iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünü Uğur Böceği olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ha, girin oynayın, şu kadarlık oynayın demiyorum. Öyle bir durum söz konusu değil. Sadece kayıt olmanız yeterli. Yani burada da tabii sponsorumuz bu ödülü verdiği için, bu hediyeyi verdiği için de yani bayiye de kayıtlı olmanız önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sevgili Yılmaz Bey. Gördüm mesajınızı. Şöyle devam edeyim. Ne diyor dinleyicilerimizden gelen mesajlar? Trabzonspor'dan artık hiçbir şey olmaz. Bence tamamen tepe taklak oldular diyor. Yunus Bey miydi? İsmini yazmamış ama sanki Yunus Bey diye hatırlıyorum. Bakayım şöyle bir profiline. Evet evet sevgili Yunus Bey. Ya bugün ne kadar çok Yunus dinliyor beni ya. Fatih Tekke konusunda bir eleştiride bulunmuş yine aynı dinleyicim. Yani mesajınızı gördüm. Ha, kısmen katılıyor muyum? Katılıyorum. Ya şimdi Fatih Tekke çok enteresan açıklamalarda bulundu. Her şey güzel giderken, yıldızlar bir bir Trabzon'a iniş yaparken, uçakları iniş yaparken çok enteresan açıklaması vardı. Bu oyuncu

demişti. Yani böyle bir açıklama yapamaz bir teknik direktör. Yaparsa da en kötü mağlubiyette böyle bir durumla karşı karşıya kalır. Ha, Trabzonspor yönetiminin de yaptığı bir hata var mı? Var. Ya, Fatih Tekke zaten geçtiğimiz haftalarda istifasını verdi. Ya, ben kabul etmiyorum diyorsan devam etmek zorundasın. Onu da söyleyeyim. Ha, buradan kimseye akıl verme gibi bir durumum söz konusu olamaz. Naçizane yorumluyorum elimden geldiğince. Şimdi ben istifa ediyorum. Benim istifamı onaylamıyor yöneticim. Ama iki gün sonra istifam onaylanıyor mu yoksa beni gönderiyor mu? Ya, bu tartışmalı bir konu. Ki bence çok yanlış. Zaten Fatih Tekke orada istifa etmiş, sen onu kabul et. Trabzonspor'un menfaatleri deniyor. Zaten Fatih Tekke bu kararı verirken yaptığı açıklamada da dedi. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ben görevimi bırakıyorum dedi. Ya bilemiyorum, vücut dilinden zaten sezon başlangıcında daha her şey çok iyi gittiği dönemde de basın toplantılarında, yayıncı kuruluşlara verdiği demeçlerde yüz ifadesinden ben bu durumun yaşanacağını tahmin ediyordum. Yani böyle bir açıklamanın ardından başarılı olma ihtimali yok bir hocanın. Ya sen Trabzonspor takımının teknik adamısın, teknik patronusun. Ne demek yıldız oyuncu gelirse bu kadar yıldız oyuncu tam teknik adam göndermedik? Nasıl böyle bir açıklamada bulunuyor, değil mi? Ya ben bunu hayretler içerisinde takip ettim. Hocanın kendine güvenmesi gerekiyor öncelikli olarak. Ya Fatih Tekke'de ben onu göremedim. Ya çok iyi bir insan, çok iyi bir teknik adam. Ama Trabzonspor'da bu kadar önemli oyuncunun gelmesinin ardından bir baskı mı oluştu, baskıyı mı yönetemeyeceğini anladı bilemiyorum. Bilemiyorum. O konuda sizlerden gelen yorumlarla tabii ki devam ederiz, hiç sorun değil. Ama şu bir gerçek, Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 48 yaşındaki başarılı, bana göre başarılıdır, teknik direktörle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Trabzonspor şimdi tekrardan sil baştan başlıyor. Daha kötü olacak. Ha, olsun demiyorum tabii ki, yanlış anlaşılmasın, ama daha kötüsü olacak. Şimdi sezonun başlangıcında daha 3 hafta geride kalmış. Bu oyuncu grubunu isteyen, birçok oyuncunun transfer edilmesini isteyen kimdi? Fatih Tekke'ydi. Ha, yeni gelecek antrenör. Şimdi Salah benim sistemime uymuyor, yedek bırakacağım derse yönetim nasıl bir açıklamada bulunabilir ki? Ha, bir de işin bu boyutu var. Tartışmalara açık konulardan biri. Olabilir. Olabilir değil mi? Ya Ronaldinho'nun top seviyesinde oynatmamışlardı. Rijkaard'tı yanılmıyorsam. Oynatmadı Barcelona'da. Ondan sonra Ronaldinho'da bir düşüş başladı. Şimdi ben çok iyiyim diyebilirsin. İyi de olabilirsin. Ama bir teknik adamın sistemine uymuyorsan olmuyor. Ki Tarişka en basit örneği. İsmail Kartal'ın sistemine uymuyor Tarişka. Peki Aytanç diyorum ya, okuyamadım, özür dilerim adınızı. Aytaç Bey kayıtlı bayim bölümünü göndermiş, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım, Görkem Bey kızım için kazanmak istiyorum demiş. Herkes kazanmak istiyor. Yani şunu da itiraf edeyim, beni zaten çevremdeki insanlar çok iyi biliyor. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Aklınızda bir soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Zaten kazanan kişinin numarasını paylaşacağım sponsorla, ama doğru cevabı gönderdiği dakikayı da ben kendi sosyal medya hesabından paylaşacağım. Yani ilk mesajı olduğunu sizlere göstereceğim. Ya çevremden de ya bana versene, ya sen soruyu daha önceden söyle, bana ver. Aynı cevabı verdim şu an. Tüm samimiyetimle söylüyorum, bakın. Herkesin huzurunda. Dedim ben kimsenin hakkına giremem, dinleyicilerimin hakkına hiç giremem. Bana güvenip inanıyor, beni dinliyor ve belki de onun hayalini kuruyor. Ben zamanında kurmadım mı bazı şeylerin hayalini? Kurdum. O bir kişi belki o hayale kavuşacak, o kazanacak. Belki eşi, belki dostu, belki kızı, belki çocuğu kazanacak. Ben kimsenin günahına giremem. Ben cebimden alırım, sana veririm, hediye ederim dedim. Ya yakın arkadaşlarımdan böyle cümleler duymak da beni yaraladı. Açık açık söylüyorum, bu işin şakası olmaz canım. Ne demek ya, tanıdık birine vereyim? Öyle bir şey olabilir mi? Ben dinleyicilerimden birine vereceğim onu. Bugün söz veriyorum. Fatih Tekke adamdır diyor bir başka dinleyicimiz. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar. Bir Beşiktaşlı olarak başarılar diliyorum demiş. Şöyle bir bakalım. Bir de fotoğraf göndermiş. Güzel bir cümle kurmuş dinleyicimiz. İnsanın ruhunu yücelten acı ucuz bir mutluluktan daha değerlidir demiş. Dostoyevski'nin sözü değil miydi bu ya? Dinleyicimiz böyle bir mesaj göndermiş. Peki.

Teşekkür ediyorum kendisine. Devam edeceğim mesajlarla ama şöyle gecenin canlı skorlarını da bir hatırlatayım. Önemli karşılaşmalarımız var. Onlara biraz değinmek istiyorum. Bolu Spor Keçiören Gücü mücadelesinde Bolu Spor kaybetmeye devam ediyor. Herhalde Bolu Spor bu sezon yani TFF 1. Ligi'ne veda edecek izlenimini bana verdi. Yani çok kötü bir kadro planlaması, çok kötü bir oyun anlayışı, sahada hiçbir şeyi doğru yapamayan bir Bolu Spor takımını gördük. Ha ben bir şeyleri başarmasını ister miydim? İsterdim Bolu Spor'un. Önemli şehir takımlarından biri. Bugün Keçiören Gücü'ne de mağlup oldu Bolu Spor. Sarıyer'deki çıkış devam ediyor. Yine kendi sahasında oynadığı mücadelede Pendik Spor'u 2 golle geçmeyi başardı. 2-0'lık bir galibiyete uzandı Sarıyer takımı diyelim. Sonuçlar bu şekilde. Canlıdaki karşılaşmalar ne oluyor derseniz de hemen şöyle bir bakalım. İtalya Kupası 2. tur mücadelesi. Torino 0, Monza 0. 43. dakikası oynanıyor yine bu karşılaşmanın. Suudi Arabistan Pro Ligi El Hilal Riyad 2, El Ahli Jeddah 0. 80. dakika. Burada da artık El Hilal Riyad takımı galibiyete çok ama çok yakın. Sheffield United 1, Bolton 1. İlk yarı tamamlandı. Championship mücadelesi. Lincoln City 0, Blackburn Rovers 0. Swansea City 2, Watford 0. West Ham United bu arada önde. 2-1 en çok onun sonucunu merak eden 1-2 arkadaşımız vardı. West Ham önde. İlk yarı 2-1 önde kapattı. Şöyle bakalım. Birmingham maçı 0-0. Stoke City, Norwich City karşısında da ilk yarıyı yine 1-0 önde tamamladı. Zürih 1, Young Boys 2. 48. dakika oynanıyor. Bu karşılaşmanın da gollü geçmesi zaten bekleniyordu ki şu bölüme kadar 3 gol çıktı. İkinci yarıda ben gollerin geleceğini düşünüyorum. Gelmeye devam edecektir peki. Yanılmıyorsam Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Basın toplantısı Galatasaray ile final maçıydı. Geçen sene Okan Buruk bu kadro bende olsa ben de başarılı olurum diye espri yapmıştı. Fatih Tekke öyle söylüyor dinleyicimiz. Buyur aynı kadroya yakın sana da yaptılar. Doğrudur idare edemedi. Yolu açık olsun çok efendi naif insandı. Derfin Yunus Dane'nin görüşü bu şekilde. Yani naif insan iyi bir insan tabii ki iyi bir futbol adamı o ayrı. Ama birçok önemli futbol adamı var iyi niyetli çok iyi insanlar var şu an teknik adamlık yapmayan. Yani sadece iyi diye bir teknik direktör yukarıda şampiyonluk hedefleyen takımların başında olması ne kadar doğru? Ha Fatih Tekke bunu hak etmiyor demiyorum. Geçen sezon önemli başarıya imza attı bana kalırsa. O kadroyla birçok genç oyuncuyu parlattı Fatih Tekke. Ve Süper Lig'de şampiyonluğa doğru gidiyordu. Yani acaba şampiyon olur muyuz diye düşünüyordu Trabzonsporlu taraftarlar. Hatırlayın Türkiye Kupası'nı kazandı. Üzerine konuşabileceğimiz çok şey var aslında bu Trabzonspor konusu, Fatih Tekke konusuyla alakalı da ben sözü taraftarlara bırakıyorum, futbol severlere bırakıyorum. Onlar yorumlarını bana iletebilirler. Şu ana kadar mesaj sayımız oldukça fazla. İlerleyen dakikalarda belki de şu an bir soru soracağım ve o soruya doğru yanıt veren bir dinleyicim, ilk dinleyicim ya bir dinleyicim de değil, ilk doğru cevabı veren dinleyicim sponsorumuz tarafından ücretsiz bir şekilde orijinal forma kazanacak. Hangi takımlıysanız atıyorum ben Beşiktaşlıyım diyorsunuz. MB'den giyiyorum diyorsunuz ve o forma sizin oluyor. Onu da söyleyeyim. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Tamamen sponsorumuzun hediyesi olacak, tarafınıza kargolanacak. Artık nerede yaşıyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Sadece iddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşedeki profilim sekmesine geliyorsun. Kayıtlı bayim diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir. Sonrasında oraya 30 chip 097 birleşik olarak yazıyorsun. Kayıtlı bayimin fotoğrafını da bana gönderiyorsun.

Gol City 1,5 gol üstü olacak, herkese söylüyorum demiş Yaşar Bey. Onu da göreceğiz. İkinci yarı bakalım neler olacak. Şu an ikinci yarının başlangıcı 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Lincoln 0, Blackburn Rovers 0 şeklinde devam ediyor. Galatasaray'da Deniz Gül resmen sarı kırmızılı formayı giyeceği açıklandı. İmzayı da attı. Kapa bildirildi. Yine bununla alakalı bir iki yorumda bulunmak istiyorum. Hani eleştiriliyor Deniz Gül. Ya ne yapacağız biz Deniz Gül'ü diyor mesela Galatasaraylı taraftarlar. Ya yedek anlamında oyunun sıkıştığı bölümlerde Deniz Gül iyi bir alternatif olur. Ki maliyeti de öyle 30 milyon euro civarında değil. Ya bu parayı alabileceğin bence genç ve gelecek vadeden tecrübesiz de bir oyuncu değil. Milli takımda da forma giydi yine Dünya Kupası'nda az da süre almış olsa. Porto'da zaman zaman forma giydiğini hatırlıyoruz. Golleri var geçtiğimiz sezon Portekiz Premier Ligi'nde. Yani böyle bir oyuncu yedekte durmayı da reddetmiyor. Oyuna sonradan girip başarılı olma potansiyeli bir isme bu miktara sen takımına kazandırıyorsan bence önemli. Yerli kontenjanı, genç isim. Bunun dışında daha ne olacak? Daha ne olacak? Kesinlikle iyi transferlerden biri. En azından bu maliyete alınabilecek en iyi isimlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Totalde 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Yani 10 milyon euro. Futbolcu da 1,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Kapa yapılan açıklama. İşte 1,5 milyon euro yıllık ücret. Çok iyi rakamlar bence. Çok iyi rakamlar bence. Şöyle bir bakalım yine sizlerden neler geliyor. Sorusu olan dinleyicilerimiz var. Abi iyi yayınlar. Peki gördüm mesajınızı. Torreira Türkiye'den gidecek deniyor ama Galatasaray'dan çok net bir yalanlama geldi bu konuyla alakalı. Bu kadar kısa bir süre kalmışken transferin kapanmasına. Ya Lucas Torreira'yı çok iyi bir rakam karşılığında bile takımdan göndermek. Ya büyük risk. Büyük risk. Ha beğenmiyorsundur performansını. Bak memnun değilsindir. Yerine daha iyi bir adamı almayacaksan ki bu saatten sonra alabilme ihtimalin ne kadar var, değil mi? Çok zor. Belki o bölgede bir transfer bile yapamazsın. Şu an Galatasaray cephesi Torreira'yı göndermiyor. Bu sezonda Galatasaray forması giymeye devam edecek. Onu da hatırlatayım. Soru soran dinleyicilerime aktarmış olayım. Merhabalar, tekke ile alakalı söylenecek çok söz olduğunu zannetmiyorum. Kadro ağır geldi. Onacho da sanki Salah'ın paslarını sabote ediyor gibi geldi bana. Bu kadar da iddialıyım diyor sevgili Ziya Bey. Yani sabote etme durumu değil de neden Onacho bu kadar kötü performans gösteriyor? Bak ben bu konuda çok şüpheliyim. Neden form düzeyi bu kadar tepe taklak olan bir oyuncu konumuna geldi? Geçtiğimiz senelerin belki de en iyi oyuncularından biriydi ya hücum anlamında. Trabzonspor'a önemli goller attı, önemli puanlar, galibiyetler kazandırdı bu oyuncu. Şimdi gelinen noktada boş kaleye atamıyor. Sanki sahadaki oyuncu Onacho değil. Almışlar bir oyuncuyu, ayakkabı boyasıyla suratını boyamışlar, Onacho diyorlar. Arkasında da Onacho yazıyor. Öyle bir oyuncu durumuna gelmiş. Artık mental durumu mu kötü? Yoksa başka bir sıkıntı mı var, sakatlığı mı var, kulüp içerisinde başka bir sıkıntı mı yaşanıyor bilemiyorum. Ama kesinlikle bir şey var. Kesinlikle ters bir durum var Onacho konusunda. Onu net olarak ifade edeyim. Çok eminim çünkü. Benim çok olduğu üye olmam demiş. Benim bayim zaten Uğur Böceği. Peki ya eskiler de katılabiliyor canım. Yeni olmanıza gerek yok. Yeni olmanıza gerek yok. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar diyor. Şöyle bir mesajları hızlı hızlı geçiyorum. Kısa bir araya gideceğim. Bu akşam yoğun. Heyecan katlanarak artıyor biliyorum. Bakalım kim kazanacak? Ben de merak ediyorum. Şöyle bakalım. Abi iyi yayınlar demiş. Greenwood'u ben beğenmiyorum. Bir Beşiktaş taraftarıyım. Greenwood'u beğenmiyormuş bu dinleyicimiz. Neden beğendiğini yazmamış. Beğenmediğini yazmamış ama. Yani Greenwood çok iyi. Teknik kapasitesi çok iyi olan oyunculardan biri. Adam geçme becerisi de üst seviye olan oyunculardan biri. Ne zaman, nerede skora katkı yapacağı, nasıl bir şut çıkaracağı hiç belli olmayan isimlerden biri. Yani al 90 dakika sahada tut. Hiçbir şey yapmıyor mu?
yapmasa bile gider 90. dakikada

0: bir şut çeker. Yani seni ipten alır. Olimpik Lyon maçında öyle olmadı mı? Hatırlayın, ikinci yarıda Fenerbahçe'de Olimpik Lyon karşısında o dar köşede topu ağlara gönderen kimdi? Olimpik Lyon geliyordu. Fenerbahçe 65-70'e kadar golü bulamasaydı Olimpik Lyon belki ikinci golü bulacaktı. Etkili kontratak oyuncuları var biliyorsunuz. Fofana onlardan biri. Çok hızlı, kabiliyetli. Yani Greenwood bir maç özelinde de değerlendirebileceğim bir oyuncu değil. Ama İngiltere Premier Ligi'nde yaptıkları zaten ayrı bir konu. Başardıkları bambaşka bir durum. Greenwood çok yetenekli bir oyuncu. Yıldız bir oyuncudur ayrıca. Greenwood'u ama beğenmeye de olabilirsin. Tabii ki neden beğenmiyorsun ya, yanlış düşünüyorsun diyecek halim yok. Sadece açıklamak istedim yazdığınız mesajı. Buradayım diyen dinleyicilerimizin şöyle bir mesajına bakayım. Erdal Bey, teşekkür ediyorum. Bu mesajlar da birikiyor. Erdal Bey'e teşekkür ettik. Zaten Cafer Bey her zaman dinliyor ama sessiz dinleyicilerden biri. Genelde bana Instagram'dan yazıyor. Sabaha kadar mesaj gönderiyor, öyle söyleyeyim. Onun dışında ne demiş bir dinleyicimiz? Halil Bey'in mesajı. Beşiktaş bence bu sene gümbür gümbür geliyor. İster Trabzonspor, ister Fenerbahçe, ister Galatasaray dünya yıldızlarını getirsin. Şampiyon yine de Beşiktaş olacak. Akan oyunu çok iyi oynuyoruz demiş dinleyicimiz. Peki onun görüşü bu şekilde. Ha, ben zaten dün akşam şampiyonluk, şu anki oyun anlamındaki en büyük şampiyonluk adaylarımı sıraladım. Birinci sıraya şunu yazarım diyemiyorum. Beşiktaş Fenerbahçe arasında gidip geliyorum şampiyonluk adayı olarak. Ha, şu anki performanslara göre bakın, yarın öbür gün abi hani Beşiktaş şampiyon oluyordu demeyin. Şu an 3 hafta geride kalırken oyun anlamında kimi beğeniyorum onu söylüyorum sadece. Beşiktaş Fenerbahçe. Çok iyi mücadele ediyor. İyi de oyun oynuyorlar. Üçüncü sıraya Galatasaray'ı kesin yazarım. Ya 1'e Beşiktaş, Fenerbahçe o tartışılır. %50 %50. Ama üçüncü sıraya Galatasaray'ı yazarım. Oyununu beğenmiyorum. 90 dakikaya yayamıyor Galatasaray. O eski hücum gücünü öyle söyleyeyim. Tabii eksikler var şimdi. O oyuncuların da takıma katılmasının ardından belki bambaşka bir Galatasaray olacak. Orada da yorum yapamıyorum. Kesin konuşamıyorum. Ama şu anki durumda Galatasaray benim üçüncü takımım. Dördüncü sıraya ben Trabzonspor'u yazmam. Bakın yazmam. Göztepe bu kadar kötü bir başlangıç yapmış olmasına rağmen yani Trabzonspor'dan daha iyi oynadığını söyleyeyim. En azından göze hoş gelen bir futbolu var. Samsunspor'u son maçta hiç beğenmedim. Daha önce 3-3 biten mücadelede kendi evinde oynadığı karşılaşmada beğendim mi? Beğendim. En azından ofansif bir keyif verdi bana takım. Ama son maçı Fenerbahçe maçında ciddi eksikleri de vardı. Bu konuda ben Samsunspor'un oyununu beğenmedim. Onu da ifade edeyim. Onaçu inanılmaz düştü. Kesin bir şey var demiş dinleyicimiz. Ben de bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii sadece bir öngörü. Yoksa bir yerden bir bilgi aldım değil. Sadece düşüncemi aktarıyorum. Görkem merhaba, Ankara'dan selamlar. Biz de buradayız her zaman. Sessiz, sedasız bekliyoruz. Bazen dinliyoruz demiş. Bazen dinliyormuş. Kısa bir araya gidiyorum ama gitmeden önce küçük bir hatırlatmam var. Radyosunu yeni açan dinleyicilerim. Belki de o formayı sen kazanacaksın. Bak, bir dinleyicim bugün forma kazanacak. İstediğin takımın forması. Ve yapman gereken işlem çok basit. Yapmadıysan sen de şu an dahil olabilirsin. O şansı yakalayabilirsin. iddia.com'a giriyorsun, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra oraya Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Ya da 30 çift 0 97 bayi kodunu yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Bu kadar. Birazdan da bir soru soracağım. Dünya futboluyla alakalı yani zor sayılabilecek sorulardan biri ama kopya çektiğiniz takdirde çok kolay da bilebilecek dinleyicilerim var. Onu da itiraf edeyim. O sorunun doğru yanıtını ilk WhatsApp'tan gönderen kişi kayıtlı abone, Uğur Böceği'ne kayıtlı abone, orijinal forma kazanmış olacak. Peki, çok kısa bir ara, birazdan devam edeceğiz.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor. Radyo.

birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Canlı skorlarımızda neler olmuş? Goller var mı? Stoke City Norwich City karşısında 1-0 önde. Dakika 45'i gösteriyor. İlk yarı bitti. Bitti bitecek şu an. Bakalım. Az kaldı. Zürich Young Boys 3-1. Young Boys önde. Birmingham 1-0 geride tamamladı ilk 45 dakikayı. Portsmouth 0, Derby County 1, 57. dakika. Son olarak da Swansea City 2, Watford 0. Bir maçımız daha varmış, pardon. Sheffield United 1, Bolton 1, 57. dakika oynanıyor. Borussia Dortmund deplasmanda 5-0 önde. Yine Almanya Kupası 1. tur mücadelesi. İtalya'da neler oluyor derseniz de şöyle bir bakalım. Torino 0, Monza 1 şeklinde devam ediyor. Burada da ilk yarı az önce tamamlandı.

şimdi sizlerden gelen yorumlara bir kez daha döneyim. Birazdan ödüllü bir soru soracağım. Bakın altını çiziyorum. Bence Fenerbahçe ile Beşiktaş iyi kapışırlar demiş dinleyicimiz. Biz Trabzonspor toparlarız, yıldızlarımız var. Galatasaray eskisi gibi değil. Osimhen'le nereye kadar direnecekler merak içerisindeyim demiş. Ya sadece Osimhen değil canım, Galatasaray'da da çok önemli isimler var. Ya kadro değeri, fiyat anlamında en iyi kadro Galatasaray'da şu an. Transfermarkt'ın değerlerine baktığımızda Galatasaray'ın daha pahalı bir kadrosu var. Ha bu demek değil, pahalı kadrosu olan en iyi takımdır demek değil. Ama daha birbirini tanıyan teknik adamdan tutun, sahada yer alan birçok oyuncu geçtiğimiz senelerde bir arada oynama alışkanlığı kazanan isimlerden oluşuyor. Bu anlamda ben Galatasaray'ın form tutarsa orta sahası özellikle Lucas Torreira, Gabriel Sara, Lemina bu isimler hazır bir hale gelirse, o eski performanslarına dönerse, yine aynı şekilde Barış Alper Yılmaz buna dahil, Galatasaray çok tehlikeli bir takım olur. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olur ki hala öyle. Bakın onun aksini iddia etmiyorum. Sadece göze hoş gelen, gelecek adına bana umut veren oyun anlamındaki takımları sıraladım ben. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Şu an Galatasaray'dan da Trabzonspor'dan da daha iyi oynuyor dedim. Daha ofansif, daha hızlı, daha süratli oynuyorlar. Ama Galatasaray sezonu 3. sırada bitirir de demiyorum. O da yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Şöyle bakalım, sizin hangisi oluyor demiş. Anlayamadım, sizinki hangisi oluyor demiş. Şöyle bakalım. Ha, fotoğraf göndermiş. En alttaki. Bayi kodu 30097 olan sevgili Ziya Bey. Onu da söylemiş olayım. Alttaki olacak. Altı seçebilirsiniz. Selamlar, iyi yayınlar. Hafta sonu güzel bir derbi olmasını diliyorum. İnşallah kazanan Fenerbahçe olur diyor dinleyicim, ben demiyorum. Bir de dört gözle Caner'i bekliyoruz. Pazartesi mi geliyor demiş. Daha çok var onun gelmesine. Oo, daha çok var. Ne zaman geliyorsun diye de soramıyorum. Telefonları kapalı. Ya kendini tamamen tatile adapte etmiş. Bilmiyorum. Daha var. Ayın 11'inde geliyor. Daha 10 günlük bir süre var. 10 günlük süre var. Selamınızı iletirim. Ha, ben de onun yerini doldurmaya çalışıyorum zaman zaman canım. Cumartesi, pazar mesela onun yayını bende olacak. 17 ile 24 arası. 19 ile 24 arası değil mi? Pardon. Evet, 5 saatlik bir yayın benim olmuş olacak. Umarım ben de onun eksiğini aratmam. Görkem abi, iyi yayın. En sevdiğim mesajlardan biri. Bak, İstanbul'dan Hasan. Güzel. Ben bunu tekrar okuyayım. Baştan okuyayım. Abi iyi yayınlar. Sesin huzur veriyor. Bil istedim abi diyor. Ya bunu çok söyleyen dinleyicilerim var da bilmiyorum ya benim sesim nasıl geliyor sizlere. Hani ben sesimi beğenmiyorum ya. Beğenmiyorum. Böyle beni gaza getiriyorsunuz. Şarkı yarışmalarına falan katılırsam şaşırmayın. Yani rezil olacağız finalde. Şampiyon bu sezonda belli. Galatasaray'dan başkası değil. Saygılar, sevgiler sunarım demiş dinleyicimiz. Yani hak eden kazansın. Ben o düşünceye sahibim. Kim hak ediyorsa, kim iyi mücadele ediyorsa, kim daha çok şeyleri başarmak için çaba gösteriyorsa o takım şampiyon olsun. A takımı, Z takımı. Hiç ilgilenmiyorum işin o kısmıyla. Sadece göze hoş gelmesi yeterli takımlarımızın oynadığı maçların. Onu açıyor. Bundan sonra dikkatli izleyeceğiz. Bakalım nasıl oynayacak. Aa, evet, bu da ilginç bir bakış açısı. Acaba Fatih Tekke ile mi alakalı bir sorun yaşıyordu Onaço? Ya şimdi gider bu hafta iki tane gol atar. Sorun Fatih Tekke'de olmasa bile, bak Fatih Tekke yüzünden atamıyordu Onaço. Kendine geldi. Yorumları yapılır. Değil mi? Öyle bir şey de yaşanabilir. Bora Ayhan mesajını göndermiş. Fatih Tekke neden gönderilir ki daha 3. hafta? Anlam veremiyorum diyor sevgili Trabzonsporlu. Ne demiş? Cemal ben demiş. Peki, Trabzon'a da selamlarımı ileteyim. Yani şunları söyleyeyim, benim kendi fikrim. Ferencvaros hezimeti bunun ilk sırası olarak yazılabilir. UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma yolundaki, yani en kritik playoff rövanş mücadelesinde Macaristan ekibi Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet. İpleri bence koparan ilk büyük etken bu karşılaşma oldu. Ya bırakın 10 kişi kaldı, 9 kişi kaldı. Yani kalmasaydı da sanki Trabzonspor çok mu iyi oynuyordu? 11'e 11 olsaydı Trabzonspor bu maçı kesin yenerdi diyebilen bir kişi var mı, bir futbol sever? Ya izledik, ilk 10 dakikayı da izledik. Ha tamam, ön alanda daha fazla gözüktü Trabzonspor, yani o geri kalan 80 dakikayla kıyasladığımızda. Ama Ferencvaros takımı öyle kolay kolay kendi evinde Macaristan'da hele mağlup olacak bir takım değil.
Çok iyi bir sistemi olan takım. Onu da söyleyeyim. Şimdi camia ve yönetim nezdinde hedeflenen Avrupa vizyonu bu kadar erken ve bir de ağır bir skorla son bulması Fatih Tekke'nin takımdaki kredisini ciddi şekilde tüketti. Zaten sosyal medyada taraftarlarında büyük bir tepkisi vardı. Onun dışında istifa geri dönüş sürecinin yarattığı bir istikrarsızlık söz konusu. Yine Ferencvaros maçının hemen ardından Fatih Tekke hatırlıyorsunuz. Canlı yayında ben bu cezayı kendime kesiyorum dedi. İstifasını da sundu. Yönetimin ilk etapta bu istifayı reddedip yine hocayı Ahmetspor maçına çıkarması kulüp içinde bir yetki ve kriz yönetimi zafiyetini de doğurdu. Yine bana kalırsa. Ya bu gel gitli süreç hem futbolcuların hocaya olan inancını sarstı hem de takımın motivasyonunu tamamen dağıttı. Ya benim düşüncem. Ligdeki tabii yine kötü gidişat da en büyük etkenlerden biri. Ahmetspor maçında alınan kötü bir skor var Trabzonspor adına. Ya skoru da bir kenara bırakalım. Hiç umut vermeyen bir oyun vardı. Çok kötü bir futbolu vardı. Ahmetspor'u küçümsemiyorum. Ahmet gibi bir takıma da böyle oynamazsın demiyorum, saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama sen şampiyonluğu hedefliyorsan, sezon başlarken uçup kaçıyorsan, ben şöyle takımım, ben en iyi takımlardan biriyim diyorsan, Ahmetspor ya da başka bir takım, sen kapalı savunma yapamazsın. Rakibin senden daha fazla pozisyon üretemez. Ya 11. dakikada atılan bir gol, Salah'ın golü, ardından 57. dakikaya gelindiğinde başka bir şut denemesi yoktu Trabzonspor'un. Her şeyi özetleyen durumlardan biri bu. 11. dakikada ilk şutunu çekiyorsun. Geri kalan bölümde neredeyse bir saatlik bölümde bir tane şut denemiyorsun. İsabetli şut değil. Bir tane bile şut denemiyorsun. Ve bu takım şampiyonluğu hedefliyor. Öyle mi? Bence gönderilmesindeki temel sebeplerden biri bu. Kötü oyun. Gelecek adına umut vermeyen bir oyun. Bir takım çıkar oynar, 10 tane şut çeker, direkten döner ama gidersin yenilirsin. Futbol bu, adı üzerinde. O futbolu göremiyor Trabzonsporlu taraftarlar. Ya ben de göremedim. Oyunu yavaşlatmaya çalışan bir Trabzonspor, orta sahadan çıkmaya çalışırken basit hatalar, bunu bir kez iki kez yaparsın. Ama sen 90 dakika genelinde sürekli Ahmetspor'u kendi yarı alanında beklersen bu takım bu haliyle şampiyon olamaz. Açıklamaya dikkat edin. Neden böyle bir karar alındı? Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda deniyor. Yani Fatih Tekke zaten ben başarılı olamam dedi. Vücut diliyle bunu anlattı. Bu kadar yıldız oyuncu geliyorsa bu hoca göndermenin çok kolay olabileceğini anlatan bir faktör. Ben gönderileceğim herhalde ya da istifa etmek zorunda kalacağım düşüncesine sahip bir Fatih Tekke vardı. Salah uçaktan indiğinde. Çünkü kendine güvenmiyor. Ya bu benim görüşüm. Doğru ya da yanlış. Okan Buruk ya da İsmail Kartal ya da Italiano neden yıldız oyuncularla daha iyi bir futbol oynatmaya çalışıyor? Neden bu takımlar sürekli yıldız alıyor? Ya Trabzonspor'un hedefi Avrupa Ligi'ni kovalamaksa yıldız oyuncuları almayın. Şampiyonluk hedefi olduğunda teknik adamla bir stres oluşturuyorsa da o teknik adamla çalışma. Ki bence doğru bir karar gönderilmesi ya da istifa etmesi her neyse. Karşılıklı feshedildi diyor. İki taraf da aynı düşünceye sahip. Evet Fatih Tekke şu andan itibaren Trabzonspor'da başarılı olamazdı. Bu mental durumuyla başarılı olamazdı. Kendisine taraftarın güvendiği kadar güvenmiyordu yine bana kalırsa. Peki devam edelim. Ligdeki kötü gidişat demiştik. Yine kovulmalı kadro çıkışı ve yönetimsel çatlaklar da meydana geldi bu süre içerisinde. Hani kadro yapılanmasına dair basına yansıyan tamamen kovulmalı kadro. Az önce de bahsettim. Ya, bu tarz minvalindeki sert ve sistemkar açıklamaları transfer döneminde yönetim ile teknik heyet arasında ciddi bir fikir ayrılıkları yine iletişim kopukları yaşandığının en net göstergesi. Takımdaki derin forvet sıkıntısı, transfer eksiklikleri hocanın elini zayıflattı. Trabzonspor bu dakikadan sonra daha iyi bir seviyeye gelir mi? Umarım gelir. Umarım gelir. Trabzonspor önemli bir camia. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında olmadığı bir sezonu hatırladığımızda fazla keyif alamam ben. Bu takımlar şampiyonluk yarışında olması gerekiyor. Trabzon büyük bir şehir.
Trabzonsporlu taraftarlar çok kıymetli. Takımlarını yağmur çamur demeden deplasmanlarda destekleyen bir taraftar kitlesine sahip. Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı ben bu konuda övmem, kusura bakmayın. Trabzonspor da o takımlardan geri kalmamalı. Birçok şampiyonluğu var. Ve önemli de yıldızları getiriyor. Getirmeye devam ediyor. Böyle bir takım bu şekilde oynayamaz ya da böyle bir takımın başındaki teknik adam bu tarz bir açıklamada bulunamaz. Bulunamaz. Ha Mourinho'ysan bulunursun. Hatta yönetime de sallarsın tırnak içerisinde. Sallarsın. Ben istemedim onu. Salah'ı ben istemedim. Aldılar. Ben o kadar para verilmemesi gerekiyor dedim. Verdiler diyebilirsin. Ve yönetim sana sesini çıkartmaz. Çıkartamaz. Ama Mourinho'ysan bunu yapabilirsin. Öyle söyleyeyim. Ya ilginç tabii ki. Üçüncü haftada bu kadar kopuklukların yaşanması beni şaşırtıyor. Ha ben sezon öncesinde de söyledim. Hatta bir arkadaşımla iddiaya girdim ya. Girdim değil mi? Ya, iddiaya da girmedim. O bana bir şey vermeyecek. Ama ben bir daha futbol konuşmayacağım dedim. Trabzonspor şampiyon olacak diyordu. Ya dedim olamaz. Fatih Tekke'nin böyle bir takım yönetme tecrübesi olmadı. Bak işler sarpa sarabilir. En ufak kötü bir mağlubiyette işler sarpa sarabilir dedim. Geçen gün aradı beni tebrik etti. Herhalde senin dediğin gibi olacak diyor arkadaşım. Buradan da selam söyleyeyim ona. Dinliyordur. Gizli gizli dinleyen arkadaşlarımdan biri. Dinlemedim diyor. Aa bak geçen de şöyle bir yorumda bulunmuştun diyor. Ondan sonra dinlediği ortaya çıkıyor. Peki öyle bir durum. Ama umarım Trabzonspor yukarılara tekrardan çıkar. Yani daha ligin başı, ligin başı. Abi seni dinlediğim zaman trafik olsun istiyorum. Çünkü eve gidersem seni dinlemeyeceğim. Aa eve gittiğinizde dinlemiyor musunuz? Evden dinleyenler de var ya yolda spor yaparken o neyin üzerinde koşuyorlardı o da ilginç. Spor bandı mıydı neydi onu yazsın bir dinleyicim ya. Spora bu kadar uzak değilim de onun üzerinde koşmuyorum. Ya bisiklet var bir de değil mi? Pedal çeviriyorsun ama olduğun yerdesin. Bana onlar ilginç geliyor. Ha yapın çok önemli bunlar. Ama ben onu tercih etmiyorum. Ben sabah erken saatlerde şöyle bir tur atmayı seviyorum. Sahile inip tekrardan eve dönmeyi seviyorum. Bir soğuk duş almayı seviyorum. Benim spor anlayışım o. Spor salonlarına gidiyor muyum? Eskiden gidiyordum. Ama artık yani yaşımız da geldi. Biraz riske de atmak istemiyorum. Sağlık sorunları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. O yüzden onun adını da unuttum bak. Spor bandı diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Yanlış olma ihtimali de var. Ligin en iyi kadrosuna sahip 6 takımdan biridir Ahmet Spor demiş. İyi yayınlar. Trabzon yenildi ama Trabzon kötü oynadı değil. Ahmet'in oyunu bu kadar. Yabana atmayın. Yani Ahmet'i benim kadar şöyle söyleyeyim. Dün akşamki yayınımda özellikle futbol konusuna geldiğimizde de takımları değerlendirdiğimizde de Ahmet'in oyununa alkış çıkartmamız gerekiyor dedim. Ha buna da söylerim. Tabii bu konuya da gelelim. Şimdi Trabzonspor kötü oynadı ama Ahmet Spor da çok iyi mücadele etti. Onlar da elinden geleni yaptı. Öyle de bir durum söz konusu. Kimsenin de hakkını yemeyelim. Ya genelde bizim ülkemizde ne deniyor? Galatasaray Çorum'a takıldı. Hayır abi. Hayır. Çorum çok iyi oynadı. Çorum Galatasaray'ın galip gelmesini engelledi. Orada da bir emek var. Onu söylemeye çalışıyorum. Trabzonspor daha iyisini yapması gerekiyordu. Pozisyona girmesi gerekiyordu. Kesinlikle böyle düşünüyorum ben. Sevgili Mustafa Bey demek istediğim farklı. Trabzonspor kazanır kaybeder. Fenerbahçe kazanır kaybeder. Ama bu takımların bu kadar önemli transferlerinin olduğunu hesaba kattığımızda daha fazla pozisyon üretmesi beklenir. Yani kapalı savunmayı da Ahmet'in yapması gerekiyordu. Trabzonspor'un değil. Burada kimseyi küçümsemiyorum. Kadro değerlerine bakıyorum. Yani Fenerbahçe kim diyeyim Antalyaspor maçı. Antalya hücum ediyor, Fenerbahçe savunma oynuyor. Ya Fenerbahçe o maçı kazansa bile taraftarlar tepki gösterir. En basit örneği. Yani senin kadro kalitenle sahada verdiklerin, oynamaya çalıştığın sisteme bakıyor taraftarlar. Ben de o gözle yorumladım. Yoksa kimsenin emeğini yabana atmıyoruz canım. Ben bir futbol sever olarak Anadolu takımlarına tabii ki daha fazla sempati duyuyorum. Onu da söyleyeyim. Çıksın bir gün Samsun Spor şampiyon olsun. Gelsin başka bir takım. Kim olabilir mesela? Erzurum Spor. Çıksın şampiyon olsun. Bursa Spor. Süper Lig'e doğru geliyor. İyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Kazanıyorlar. Kayseri Spor'u da mağlup etti 2-1. Yine önemli bir rakibe karşı.

Kayseri şampiyonluğa oynasın, Bursa çıksın şampiyon olsun tekrardan. Ya ben seviniyorum böyle durumlarda. Yoksa ülke futbolunu biz 3 takım 4 takımdan ibaret görürsek hiçbir ilerleme yaşayamayız. Onu da söylemek istedim. Birazdan bir soru soracağım. Her an sorabilirim. Onu da hatırlatayım. Bir dinleyicim ve Uğur Böceği'ne kayıtlı olan bir dinleyicim ne kazanacak? Orijinal bir forma kazanacak. Şimdiden laptoplarınızı alın, ikinci telefonlarınızı çıkartın ya da hoparlöre vermeye başlayın beni. Birazdan bir soru soracağım. Dünya futbol tarihiyle alakalı ve o soruya ilk doğru yanıtı veren dinleyicim istediği takımın istediği beden formasını kazanmış olacak. Yapmanız gereken işlemi tekrar hatırlatıyorum. iddia.com'a geliyorsun. Kupon oluştur demiyorum. Bakın altını çizeyim. Şu kadarlık oynayacaksınız demiyorum. Ona karışamam. İster oyna ister oynama. Ama oynuyorsan da iddia.com'a gel. Şöyle bir giriş yap. Sağ üst köşede adının ve soyadının yer aldığı bir bölüm var. Daire içerisinde oraya tıkla. Kayıtlı bayime gir. Kayıtlı bayimi değiştir de arama kısmı çıkacak orada. Büyüteç var. Ona bas. Arama çubuğuna da Uğur Böceği şans oyunları yaz. Ya da 30 çift 0 97 bu rakamı yaz, enter'a bas ve kayıtlı bayim olarak ekle de. Yapman gereken işlem bu kadar. Ha benim kuponlarıma da ulaşmak istiyorsan ayrıca şöyle bir güzelliğim daha var benim. Kendi adıma söyleyeyim. 0540 300 çift 0 97 bu numaraya da WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsin ayrıca. Benim kuponlarıma her gün her dakika ulaşmak istiyorsan ki kazandıran kuponlarım. Onu da söyleyeyim, ciddi bir emek veriyorum.

Peki Fatih Tekke bu saatten sonra ne yapacak ki abi? Şampiyon da olamadı. Üçüncü haftada gönderilen bir teknik adam nereye gidebilir demiş. Böyle bir soru sormuş, yorumda bulunmuş dinleyicim. Yani Trabzonspor gibi bir takımda geçirdiği 18 aylık sürede Türkiye Kupası'nı kazandı ve kulüp tarihine adını yine hoca olarak da yazdırdı Fatih Tekke. Her ne kadar kötü ayrılmış gibi görünse de bence rüştünü ispatladı. Yani bu konuda birçok futbol severle aynı fikirde olduğumu düşünüyorum. Aldığı 1.91 puan ortalaması araştırdım bugün. Yine onun başarılı bir taktik deha olduğunu tescilledi. Kısa bir dinlenme döneminin ardından yine Süper Lig'den, ki ben Süper Lig'den olacağını düşünmüyorum, yurt dışında yeni projeler için teklif almasına kesin gözüyle bakıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ben gelecek vadeden bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Hala düşünmeye devam ediyorum. İyi bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ama yıldız oyuncularla daha önce çalışma fırsatı yakalamadığı için de ya bir adaptasyon sorunu ya da bir çekince yaşadı mı yaşadı. Tek eksikliği bu. Hazırız değil mi bu arada? Hazırım diye yazabilir dinleyicilerim. Bak ondan sonra abi bir su almaya gittim, soruyu sormuşsun, yazık sana gibi tepkilerle karşılaşmak istemiyorum. Herkes hazır değil mi? Birazdan dakikalar içerisinde ödüllü sorumu soracağım. Son şansınız artık. Kayıtlı bayimi değiştirebilirsiniz Uğur Böceği olarak. Sizler de hemen katılım sağlayabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım ve skorlara dönelim. Borussia Dortmund 5-0 önde 79. dakika. Almanya Kupası 1. tur mücadelesi. Torino Monza karşılaşmasında da 60 dakika geride kaldı. Monza deplasmanda yine 1-0 önde olan taraf. İngiltere Championship'te neler oluyor? Şöyle bakalım. Lincoln City Blackburn Rovers. Ya beni en çok hayal kırıklığına uğratan karşılaşma diyebilirim. Tek gol çıkmayan mücadele ya. Çok enteresan. Ben bu maçın gollü geçmesini bekliyordum. 2.5 gol üstü bekliyordum ben bu maçtan. Hatta 3.5'a bile gidebilir diyordum da maçta gol çıkmamış. Lincoln City 0, Blackburn Rovers 0, Swansea City 2, Watford 0. Şöyle bakalım, Portsmouth 0, Derby County 2, Birmingham maçı 1-1 devam ediyor ve son olarak da Stoke City 1, Norwich City 0, Zürich 2, Young Boys 4. İsviçre Süper Ligi'nde goller gelmeye devam ediyor. 6 gollü bir karşılaşma. Hem ilk yarı hem ikinci yarıda toplamda 3'er 3'er gol çıkmış. Yani tüm oynayan dinleyicilerimin herhalde o karşılaşmada kazandığını düşünüyorum. Bir insan bu maçta da kaybetmez canım. Alt oynamayan, sadece gollere yönelen bir kişinin kaybetmiş olma ihtimali yoktur herhalde. 6 gollü bir mücadele neticede. LASK Linz 3-1 kazandı Avusturya Bundesliga'da. Ben deplasman ekibinin 3 gol atacağını söylemiştim. Motor Lublin 3, Legia Varşova 0. An itibariyle Motor Lublin'in son dakikalarda 3. golü geldi. 2.5 gol üstü bekleyen dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Şöyle bakalım, Cambridge United Bradford City deplasmanındaki oynadığı karşılaşmada 1-1'lik eşitlik. Ki maçın favorilerinden biri Bradford City takımıydı. Ama Cambridge United takımı da iyi mücadele etti. En azından 80 dakika geride kalmışken diyelim. Ve şöyle bir son mesajlarınıza tekrardan döneceğim. Ardından da sorumu soracağım.

Keşke Fatih Tekke gönderilmeseydi demiş Anıl Bey. Yani şu an Trabzonspor önemliyse, takımlar önemliyse bu ayrılığın Trabzonspor için daha hayırlı olacağını ben düşünüyorum. Tabii yanılabiliriz de ama gördüğümüz tabloda ipler kopmuş. Artık oyuncularla arasında bir sorun mu var? Yani bilemiyorum ama ciddi bir sorun olduğu ortada. Ya takım iyi mücadele etmiyor, koşmuyor. Sadece Salah'ın ayaklarına bakan bir takım. Yani Salah çıksın bir şeyler yapsın diyen bir takım. Bence en büyük hatalardan biri. Trabzonspor bir oyuncu üzerinden sadece maç kazanma alışkanlığı olmayan bir takım. Bunu Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, zaman zaman Beşiktaş'ta görüyorduk. Ama Trabzonspor oyun felsefesi anlamında bu sisteme ayak uydurabilecek bir takım değil. Takım oyunu gerekiyor Trabzonspor'da. Şu an onu göremedik. İlk 3 hafta geride kalırken Avrupa Ligi elemelerinde yine Ferencvaros mücadelesinde ilk karşılaşmada da bunu göremedik. Ha, maçı kazanabilirdi ama kendi evinde rakibine verdiği birçok da pozisyon vardı. Ferencvaros Papara Park'ta da kazanabilirdi, hatırlayın.

Abi heyecan yaptırma. Sor şu soruyu artık demiş. Soracağım, soracağım. Saniyeler içerisinde soracağım artık. O yedek telefonlarınızı mı çıkartıyorsunuz? Bilmiyorum. Yapay zekaları mı açıyorsunuz? O size kalmış bir şey. Ama doğru cevabı gönderen, cevap gönderen dinleyicilerim bana ekran görüntüsü de göndersin. Aksi halde cevabınız geçersiz olacak bak. Doğru cevabı gönder. İkinciye, üçüncüye aynı cevabı gönderme. Kaybedersin. Kazanmış olsan bile kaybedersin. Şundan dolayı. Şimdi mesaj kutuma siz bir yeni mesaj gönderince o mesaj en yukarıya çıkıyor. Ben en alttaki doğru yanıtı kabul edeceğim. Yani cevabı yazıyorsun, arkasından başka bir şey yazma. Kaybedersin. Üzülürüm böyle bir tabloda. Onu da hatırlatayım. Görkem Bey, peki Trabzon'da sıkıntı ne? Bir basın mensubu olarak duyumlarınız nedir? Yani Fatih Tekke'nin bu kadar yıldız oyuncuyu idare edemediğini düşünüyorum açık ve net. Ki edemeyeceğini de ben daha önce söylemiştim daha önceki yayınlarımda. Ha, sorulduğu zaman ifade ettim. Yoksa yıldız oyuncular geldi, ben kovuldum gibi bir durum söz konusu değil ki. Bu açıklamayı yapması da bence enteresandı. Çok enteresandı. Peki teşekkür ediyorum. Yine size daha uzun uzun konuşurum da ilerleyen dakikalarda belki. Biz araba kullanırken nasıl kopya çekeceğiz? Ama şu an mesaj gönderiyorsunuz. Bak araç içerisindeyken mesaj göndermeyin. Seyir halindeyken lütfen telefonları bir kurcalamayın, bırakın. Kazanma şansı yok taksi emekçilerinin demiş. Ama araba kullanırken mesaj gönderdiysen onu da hemen bir yere yazabilirsin. Zaten ben yazmayın diyorum. Yani kolay soru. Şampiyonlar Ligi ile alakalı. Bak hadi tüyo da vereyim. Şampiyonlar Ligi ile alakalı bir soru. Mesajlarınıza lütfen isminizi ve soy isminizi yazmayı unutmayın. Bunu son kez hatırlatıyorum ve sonrasında sorumu soracağım. Kısa bir beklemenin ardından bugün birazdan 1-2 dakika içerisinde bir dinleyicim dilediği takımın formasını kazanacak. Sponsorumuz Uğur Böceği şans oyunları hediye edecek. Yapman gereken işlem iddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede profilime geliyorsun. Oradan kayıtlı bayim ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Büyütece basıyorsun. Arama çubuğuna Uğur Böceği yazıyorsun ya da 30 çift 0 97 birleşik olarak yazıyorsun. Enter'a basıyorsun ve kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği'ni eklemiş oluyorsun. Bu kadar. Şu an ilk kez denk geliyorsan belki de o kişi sen olacaksın. O forma senin olacak, bilmiyorum. Bu işlemi yapman için şöyle bir 3 dakika daha bekliyorum. 3 dakika sonrasında sorumu soracağım. 31 geçe sorumu soracağım. 3 dakika bekliyorum. 31-32 geçe sorumu soracağım. Hangi numaraya mesaj atacağım, buraya mı demiş? Evet, buraya atacaksınız sevgili Zafer Bey. Doğru cevapları Radyo Spor WhatsApp hattına gönderin. Sevgili dinleyicilerim, onu söyleyeyim. Başka numaraya göndermeyin. Buradan ben göreceğim mesajlarınızı ve daha sonrasında da kendi sosyal medya hesabımda zaten paylaşacağım. Hani mesajınızın kim tarafından geldiğini, hangi dakikada geldiğini ve eski mesajın hangi süre zarfında geldiğini göreceksiniz. Instagram'dan da Görkem Tezer yazarak bana ulaşabilir dinleyicilerim. Adımı soyadımı yazmanız yeterli. Instagram dışında da bir hesabım bulunmuyor. Şöyle bir bakalım. Trabzon'un şu anki kadrosunda Muhammed Salah olmasaydı şu anki skorlara baktığımızda Fatih Tekke istifa yine eder miydi demiş dinleyicim. Mert değil mi bunun adı? Dinleyicimizin adı. Evet, Mert. Yani Salah olmasaydı Trabzonspor uçuyor kaçıyordu gibi bir durum olmaz. Yani tamamen burada önemli oyunculara suç bulmak, bahane bulmak da yersiz. Ben sadece Fatih Tekke kendine güvenmiyormuş. Ben onu anladım. Ya yani yarın öbür gün şampiyon olduğunda, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde ya da UEFA Avrupa Ligi'ne katıldın diyelim. Avrupa Ligi'nde sen üst basamakları hedeflemiyor musun? Orada son 16, çeyrek final, yarı final, bu hedefleri yok mu Trabzonspor'un? Kötü bir kadrosu mu var? İyi bir kurayla, kura şansıyla çeyrek finale kadar gelebilir Trabzonspor. Gelebilirdi, en azından öyle söyleyeyim. Ama demek ki yıldız oyuncu olduğunda bir tedirginlik oluyorsa yüz ifadende ve bunu televizyonda basına karşı bir röportajda dile getiriyorsan işte orada ciddi bir sıkıntı var. Ciddi bir sıkıntı var.

İyi yayınlar, seni seviyorum diyen dinleyicimiz ya, neden böyle bir mesaj gönderdi bilmiyorum, doğru kişiye mi? Ha, gerçi iyi yayınlar diyor. Doğru kişiye göndermiş herhalde. Peki, teşekkür ederim. Mesajı yazıp ilettikten sonra bir de ekran görüntüsü mü atıyoruz? Son kez cevaplıyorum. Kayıtlı bayim bölümünün fotoğrafını gönderin bana. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne girin. Oradaki kayıtlı bayinizin fotoğrafını bana ekran görüntüsü olarak gönderin. Bu da önemli konulardan biri. Şimdi heyecan dorukta diyoruz değil mi? O süre zarfı içerisine girdik. Hazır mıyız? Öncelikle şunu bir sorayım ya. Hazırım abi, soruyu sor diye mesajlarınızı gönderebilir misiniz şu an? Ekran başında bekleyenler, telefon elinde, laptopun başına geçen, kuzenlerini arayan, şu doğru cevabı bana hızlı söylemen gerekiyor diyen o arkadaşlarımız mesajlarını bir göndersin. Bakalım kaç kişi bekliyor? Kaç kişi bekliyor? O bayağı kişi var, bayağı kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 7 mesaj geldi saniyesinde. Peki Hakkı Bey selam, Şenol Bey, Şenol Bozdemir hazırım demiş. Şöyle bakalım, Arda yine ben de buradayım hazırım bekliyorum demiş. Levent Bey her zaman olduğu gibi hazırım diyen dinleyicilerimizden biri. Yani Levent Bey her konuda hazır. Sadece soru için değil. Abi yayın başladı, ben hazırım mesaj göndermeye diye yine mesaj atan dinleyicilerimizden biri. Şöyle bakalım, Özgür Bey buradaymış. Onun dışında İbrahim Bey yine bizlerle birlikte. Şöyle bakalım, devam edelim. Tarık teşekkür ediyorum. Yunus size de teşekkür ediyorum. Peki bayağı kişi bekliyor ya telefon başında. Arabayı sağa çektim bekliyorum diyen bir başka dinleyicimiz. Bir saniye şimdi soru. Sorumuzu önüme alabilir miyim? Arkadaşlardan rica edeyim. Bak, onu özenle hazırladığım bir soru. Şampiyonlar Ligi sorusu. Hadi Görkem uzatma, soracaksan sor artık, soruna başlayacağım diye tepkiler veren dinleyicilerim. Soruyorum, soruyorum. Çok kolay bir soru ya. Keşke daha zor mu sorsaydım? Bak şu an soru önüme gelince. Keşke daha zor sorsaydım ama o zaman da zaman harcayacaktınız ya. Gerek yok. Soruyorum. Şampiyonlar Ligi tarihinde final oynayan en genç futbolcu kimdir? Şampiyonlar Ligi tarihinde final oynayan en genç futbolcuyu yazsın bir dinleyicim. Uğur Böceği'ne kayıtlı olan bir dinleyicim. Formayı kazanacak. Bakalım, bekliyorum. O kazanan dinleyicimizi bekliyorum. Kim olacak? Metin Bey selamlar. Kütahya'dan selamlar. Dünkü yayını takip edemedim. Beşiktaş maçı hakkında neler düşünüyorsun? Senin yorumların kıymetli benim için demiş dinleyicimiz. Şöyle söyleyeyim dinleyicimize, Beşiktaş çok iyi oynuyor. Beşiktaş elinden geleni yaptı. İlk yarı kaleyi bulan isabetli şutu yok Çorum'un. Çorum hafife alınabilecek bir takım değil. Elinden geleni kesinlikle Beşiktaş'ın yaptığını düşünüyorum. 6-2'lik skorun kesinlikle şans faktörüyle gelmediğine inanıyorum. Beşiktaş 7'yi, 8'i, 9'u da bulabilirdi. İlk yarıda 3'ü, 4'ü bulabilirdi o karşılaşmada. Öyle bir mücadeleydi. Bir dinleyicim şöyle bakalım. Abi şu mu demiş? Yanlış cevaplar geliyor bak. Yanlış cevaplar geliyor. Şu ana kadar hiçbir dinleyicim doğru yanıtı veremedi. Veremediniz. Henüz doğru cevap gelmediği için devam ediyor. Belki de sen kazanacaksın. Tekrar hatırlatayım mı? Şampiyonlar Ligi tarihinde final oynayan en genç futbolcu kimdir diyorum. Ve bunun cevabını bekliyorum. Ödüllü bir soru, ödüllü bir cevap. Çok hızlı davranman gerekiyor bak. Çok hızlı davranman gerekiyor. Şöyle bakalım neler var. Bir an önce de doğru cevabı bulmaya çalışıyorum.

İbrahim Bey, yanlış cevap. Arka arkaya da yazmayın bu arada. Bak, mesajlarınız en başa düşüyor. Bir kez yazın. Çok güvendiğiniz bir soru ve cevabınız varsa bu konuyla alakalı, onu yazın, gönderin sadece.

Bir yandan kontrollerimi sağlıyorum. Cevaplara döneceğim şu an. Mesajlarınıza bakmıyorum. Başka bir şeye bakıyorum. Evet, şimdi gelelim kim kazandı acaba? Birisi kazanmıştır herhalde, değil mi? İlk mesajlara bakalım. Hata yapmayalım. Kimsenin hakkına girmeyelim. Şöyle bir geri geliyorum bir saniye. Ne demiş dinleyicimiz? Onu geçelim. Kütahya'dan selam söyleyen dinleyicimiz. Kim kazandı? Kim kazandı? Yüksek ihtimalle kazanan dinleyicimiz Şenol Bozdemir oldu. Yani birazdan kontrol edeceğim ama Şenol Bozdemir şu an için kazanılan dinleyicim olarak gözüküyor. %90 ihtimalle. Birazdan kontrolleri gerçekleştireceğim. Buradaki arkadaşlarımız da bakacaklar mesajlarınıza. Ama cevabıyla 23.34'te verdiği yanıtla ilk doğru yanıtı veren sevgili Şenol Bozdemir olmuş gibi gözüküyor. Şenol Bey, daha önce kazandınız mı hiçbir radyodan böyle bir forma? Hadi bakalım. Büyük ihtimalle siz kazandınız.

Hatta şöyle bir de fotoğrafını çekeyim de sonra başka dinleyicilerimizin aklında bir şey kalmasın ya. Bir saniye. Şöyle bir tıklayalım. Ondan sonra oraları ben bulurlarım. Tamam. Şenol Bozdemir kazanmış. Tamam, arkadaşlarımız da bana söyledi. Simone diyor dinleyicimiz. Peki Simone. Ama siz zaten çok geç kaldınız ya. Simone değil canım. Simone değil. Sen bana niye cevabı yazmadın ya? Benim formayı kazanmam lazımdı diyor. Çevremden biri bak bu arada. Çevremden biri. Simone cevabını veren. Ya abi, vallahi de billahi de ben sana cebimden vereceğim, alacağım onu formayı. Ne istiyorsan söz ya, sözümü veriyorum. Hatta video çekeceğiz seninle. Ben alacağım. Hangi takımlıysan, Galatasaraylısın gerçi biliyorum. Alacağım ben sana o formayı, hediye edeceğim. Ama hiçbir dinleyicimizin hakkına giremem.

Teknik adamın sisteminde bir sorun var. Sisteminde bir sorun var. Osman kurtuldu, bir mesaj göndermiş ama geç kaldınız. Zaten doğru cevap değil, onu da söyleyeyim. Ben kazanamadım diye üzülenler için güzel bir haberim var. Bu forma olayını sık sık yapacağız. Forma olmasa bile yine takımlarınızın ürünleriyle alakalı güzel jestleri olacak sponsorumuz. Bunu her ay düzenli olarak yapacağız. Hatta 2 haftada bir de yapabiliriz. Bakın söyleyeyim. 2 haftada bir de yapabiliriz. Yani Uğur Böceği'ne şu an kayıt olup ondan sonra kaydını silenler katılamıyor. Arkadaşlarımız tek tek oradan kontrol ediyor. Onu da söyleyelim. Peki. Şöyle devam edelim. Ne demiş dinleyicimiz? Doğru cevaplar var ama geç kaldınız. Mesela kimmiş o? Ajax Milan finali diyor Can Bey. Doğru cevap vermişsiniz ama 2 dakikayla, hatta 1 dakikayla kaçırdınız. Hasan Hekimoğlu, siz 2 dakika geciktiniz. Onun dışında Ajax'tan Kano demiş. Kasi yazmış ama çok geç artık. Ajax Milan finalinde 18 yaş. Kanı turnuva tarihinin en genç finalisti unvanını elde etmiştir diyor. Şöyle devam edelim. Bu konuyla alakalı doğru yanıt göndermenize gerek yok. Soru bitti zaten. Cevap geldi. Kazanan Şenol Bozdemir oldu. Şu an beni dinliyor değil mi Şenol Bey? Yani adresini vesaire yazsın buraya. Ya da 0540 300 çift 097. Bu numarada Radyo Spor'un değil, Uğur Böceği Şans Oyunları'nın kurumsal WhatsApp numarası. Oraya da adresini gönderebilir. Ha, Radyo Spor WhatsApp hattına da açık adresini, telefon numarasını, bir de bulunduğu şehri yazarsa en yakın süre içerisinde sponsorumuza ben de ileteceğim yayından sonra. Diyelim. Ne demiş? Şöyle bir bakalım. Şanslısınız, şanslısınız. Daha önce de başka yerden bir şey kazanmış dinleyicimiz. Peki araba kazanmış daha önce de ya. Böyle şanslı insanlar var demek ki. Arsenal'lı futbolcu demiş dinleyicimiz. Bayrampaşa'dan yazıyorum. Duye cevabını vermiş. Volkan Taş. Teşekkür ediyorum. Junior diyen yine bir başka dinleyicimiz Arda Güler demiş. Hayır değildi. Musamba oyuncu formaya da gerek yok. Pınar'ı çok sevdiğimi iletsen yeterli demiş. Pınar'ı çok seviyormuş dinleyicim. İsminiz neydi? Şöyle bir bakalım. Musamba oyuncu diyorsunuz. Sonra Pınar'ı çok sevdiğini iletseniz yeterli demişsiniz. İsminiz yok ki. İsminizi göremiyorum ya. Önceki mesajda da yazmamışsınız adınızı. Peki ben de onu iletmiş olayım. Şöyle devam edelim mesajlarla. Şimdi son bölümdeyiz. Canlı kuponlarımızı paylaşacağız ki yayından sonra ben bir kupon paylaşacağım Uğur Böceği Şans Oyunları'nda. Güzel bir kuponum var. Geleceğini düşündüğüm karşılaşmalardan biri. Cımbızla Bülten'den ayırdığım maçlardan biri. Ha, üye olmayan Radyo Spor dinleyicilerine de tabii bir kupon paylaşacağım. Şimdi olmaz, haksızlık olmasın. Şöyle bir bültenimizi açalım. Gecenin dördünde, ha oynar mısınız bilmiyorum. Canlıya düşmesini beklemeniz gerekiyor. MBS sayısından dolayı gece maçları öyle. Fortaleza önce Caldas mücadelesi. Kolombiya Premier Ligi A Clasura karşılaşması. Burada iki takımın da form durumuna baktığımızda aslında iş açıcı değil. İki takım da kötü bir dönemden geçiyor. Caldas deplasmanda 3 maçtır berabere kalıyor. Totalde de 4 maçtır kazanamıyor. Ve liginde 5. haftasını geride bıraktık. Caldas için geçerli. 5 maç oynadı ve 4 maçtır kazanamıyor. Sadece ilk karşılaşmada bir galibiyet çıkarmıştı. Fortaleza takımına bakacak olursak da onlar da özellikle kendi evinde daha istikrarlı hücum performansı olduğunu ben düşünüyorum. Ha, kadro kalitesi olarak tabii Caldas'ın artık bir şekilde çıkış yapması gerekiyor. Ben burada risk alacağım. Ben burada bir risk alacağım. Oranı beğenmeyenler varsa KG varı öneriyorum. Bak 1.65'lik bir oran. Hatta kral oran farkıyla 1.69'a kadar yükseliyor. Ha, bunu deneyebilir. Yok abi ben bankodan giderim diyorsanız KG varı öneriyorum. Ha, risk almak istiyorum. Benim oran tatmin etmiyor. Biraz daha yüksek oran ver diyorsanız da 2'nin üzerinde deplasman ekibi Caldas'ın 2 golünü önereceğim. 2.03'lük de bir oranı var. Kolombiya Premier Ligi A Clasura karşılaşması Fortaleza Caldas mücadelesi. Caldas'ın 2 gol atacağını düşünüyorum. İdeal kuponumdur. Banko kuponumda da KG varı öneriyorum. Radyo Spor dinleyicilerine de böyle bir öneride bulunmuş olalım.
Bir kupon geldi. Yine kupona bakalım ne diyor. Şöyle bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde en genç forma giyen futbolcu kimdir demiş.

dinleyicimiz. Yani artık geciktiniz canım. Doğru cevaplar geliyor, arka arkaya geliyor ama siz yanlış bir cevap verdiniz demiyorum ya da doğru cevap verdiniz değil. Zaten süreyi çok geçirdiniz. Kaç dakikada yazmıştınız? Şöyle bir bakalım. 35 geçe, 34 geçe yazmıştınız ama ilk mesaj kimden geldi? Şenol Bozdemir. Evet dinliyorum demiş. Aynı zamanda daha önce de hediye kazanmış. Sevgili Görkem iyi yayınlar. Geçen gün sana kardeşimizin bir tanesi Beşiktaş Çorum'a puan kaybeder. Fenerbahçe'de yener. Beşiktaş ligden çekilir demişti ya. O kardeşimize bir selam gönderir misin lütfen? Çok selam ediyorum demiş. Hatırlamıyorum ki. O kadar çok mesaj geliyor ki yayınlarda, yayın sonrası o kadar fazla mesaj geliyor ki enteresan bir şekilde hatırlamıyorum. İlla ki DM dinleyicilerimiz vardır canım. İlla ki vardır. Forma bu arada İzmir'e gitmiş. Bir de hangi takımla olduğunuzu yazın diyeceğim. Fenerbahçelisiniz büyük ihtimalle değil mi? Daha önce Fener Ol kampanyasından da bir hediye kazanmış. Bir video göndermiş bana. Araba kazandım diyor. Formayı başkasına mı hediye etsek acaba? Çekiliyor musunuz? Bak onu da sorayım. Abi iyi yayınlar. Gece maçın var mı? Az önce söyledim. Fortaleza mücadelesi Caldas'la karşılaşacaklar. Gecenin 4'ünde. Yani o saatte ben şöyle bir ilk yarıyı izlerim. İkinci yarının da 60. dakikasına kadar takip ederim ben bu maçı. Seviyorum Kolombiya Ligi karşılaşmaları. Yani seyir zevki olarak pek tatmin etmese de mücadelesini seviyorum oradaki takımların. Yine gece bana maç çıktı. Yani eve iş götürmüş olacağım gibi duruyor. Fortaleza Caldas. Caldas'ın 2 gol atacağını düşünüyorum ve banko istiyorum diyorsanız da daha güvenilir. Riski minimize eden bir karşılaşma, bir tercih, karşılıklı gol var. Onu da değerlendirebilirsiniz. Yine 1.70'e yakın bir oranı var KG varın. Öyle çok düşük bir oran değil. Ama 2'nin üzerinde oranı istiyorsanız deplasman 1.5 gol üstü olacak. Peki Şenol Bey'e bir Galatasaray forması gönderelim o zaman. Melgar maçı 0-0 devam ediyor. Şöyle gecenin diğer karşılaşmalarına da bir yandan göz gezdiriyorum. Atletico Grau 0, Melgar 0. Şöyle devam edelim. Canlıda neler oluyor? Birçok karşılaşmamız var demiştim. Stoke City Norwich City karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Mücadelenin 88. dakikası oynanmakta. Birmingham mücadelesi ise 1-1 devam ediyor. Young Boys Zürich deplasmanında 4-2'lik bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Zor bir maçtı ama 6 golün çıktığı, yine bizlerin keyif aldığı, futbol severlerin izlemekten keyif aldığı karşılaşmalardan biri. Yoksa Young Boys kazanmış kaybetmiş canım, bizi ne ilgilendiriyor değil mi? Young Boys'un başkanı belki bu kadar da takip etmiyordur bu takımı. Çekilmiyorum tabii ki. Kısmet bu işler demiş dinleyicimiz. Ha ben sordum. Çekiliyorum deseydiniz ben başka bir soru soracaktım. Farklı bir dinleyicime o formayı hediye etmek isterdim. Galatasaray forması lütfen demeye devam ediyor. Peki arkadaşınıza mı hediye edeceksiniz acaba ya? Bilemiyorum. Şenol Bey. Yok canım ben biraz mecaz yapıyorum. Fenerbahçe forması istiyormuş dinleyicimiz. Tabii gönderecek sponsorumuz yayından sonra ben bilgileri aktarıyor olacağım. Yeni açtım anlamadım tekrarlar mısın demiş. Sponsorumuz bir forma hediye etti. Bir soru sordum. İlk doğru yanıtı veren dinleyicimiz kazandı. Ama hediyeler devam edecek. Sponsorumla konuştum. Yani bu forma olaylarına devam edeceğiz. En yakın zaman içerisinde. Sadece yapmanız gereken işlem şu. İddia.com'a geliyorsun, kayıtlı bayim bölümünde kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Oraya da Uğur Böceği şans oyunlarını ekliyorsun. Ha Instagram'dan da bana mesaj atabilirsin ya da beni takip edebilirsin. Gelişmeleri hikaye bölümünden duyuruyorum. Bir hafta öncesinde bak şöyle bir durum olacak haberiniz olsun diyorum. Orada da beni dinleyicilerim takip ediyor. Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Instagram'a giriş yapıp adımı soyadımı yazman yeterli olacaktır. Hangi banko maç dedin diyen bir dinleyicimiz. Fortaleza Caldas mücadelesi. Ya bankodan kastım kesin gelir değil bu arada.
kesin gelir demiyorum. Hiçbir maç için kesin gelir demiyorum. Belki de

0-0 biter. Ha, bilemem onu. Ama yaptığım analizler, daha önce bu takımları izlediğim kadarıyla gollü bir maç bekliyorum. Hani 2-1 bitmesi muhtemel gibi. Kaldas'ı galibiyette yakın görüyorum. Kaldas kazanırken kalesinde gol gören bir takım. Gole kapatamıyor kalesini. Öyle bir sıkıntısı söz konusu. Daha önce Junior'la berabere kaldı. Onun öncesinde yine 1-1'lik bir beraberlik. Cordoba'yla berabere kaldı. Böyle bir sorunu var. Totalde 4 maçtır kazanamayan bir Caldas. Ki piyasa değeri olarak takım kadrosuna baktığımda çok iyi bir kadrosu var. Şu an bulunduğu yeri kesinlikle hak etmeyen bir takım olduğunu düşünüyorum. Burada bir çıkışa geçebilir Caldas takımı. Ama bunu yaparken de kalesinde gol görür diyorum. Kendi evinde hırçın agresif oynuyor Fortaleza. Karşılıklı gol vara güveniyorum. Gece saat 04'te başlayacak. Ha, ben uyurum diyorsanız o saatte yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 0540 300 0097. Bu numaraya yazman yeterli. Orada benim kuponlarım zaten sürekli paylaşılıyor. Ha, canlıdan da bir maç paylaşabilirim. Sadece ben bu karşılaşmayı Radyospor dinleyicilerine özel aktarmak istedim. Devamını görmek istiyorsan Uğur Böceği şans oyunlarına beklerim hepinizi. Diyelim şöyle bir bakalım. Gece maçlarıyla alakalı, peki teşekkür ederim abi. İyi yayınlar. Young Boys bir gol daha atsaydı kuponum çok iyi olacaktı demiş. Hadi öyle toparlayayım ya, bunu bana niye yazıyorsun? Erdem Bey, bunu bana niye yazıyorsun sevgili Erdemciğim? Bunu niye yazıyorsun bana? Young Boys 5. golü atsaydı şöyle olacaktı demiş. Hadi bak, onu görmek istemiyordum. Bak, onu ağzımdan kaçsa ne olacak ya? Neyse, 11 yılın 12 yılın verdiği tecrübeyle konuşurken mesajlarınızı içimden okuyabiliyorum sessiz bir şekilde. Peki Erdem Bey'e de selamlarımızı iletelim. Canlı var mı şu an demiş. Bilmiyorum, şu an bültene bakmıyorum, canlı kısmında değilim. Sadece gün içerisinde hazırladığım karşılaşmaları sizlere aktarıyorum. Ki daha canlıdaki maçlarım ilerleyen saatlerde olacak. Yani diyorum 0540 300 0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Daha öncesinde zaten birçok kuponum gün içerisinde, sabah, akşam, gece onları paylaşıyorum. Paylaşmaya özen gösteriyorum. Her gün en az 5-6 tane kuponum var. 2-3 tane de canlı maçım oluyor. O hatırlatmayı da yapalım. Şöyle devam edelim. Bir dinleyicimiz bir şey yazmıştı. Çok teşekkür ediyorum demişti. Acaba niye demiş. Sen bana ne? Sinan, ha, tamam, adresini yazmış bir dinleyicim ya. Ben sana söz veriyorum, alacağım o formayı dedim ya. Şimdi almadan rahat durmaz. Yani illa aldıracak bana o formayı. Alayım canım, ne olacak? Alırız, hiç sorun değil. Alırım ama bir hafta içerisinde o forma fiyatının iki katını ben senden çıkartırım. Biliyorsun, kahve dükkanı var oradaki arkadaşımızın. Beşiktaş'ta bulunan, güzel de kahve yapıyor. Neresi olduğunu söylemeyeyim de, bir kahveci. Kafe diyoruz değil mi? Kızıyorlar öyle söyleyince. Bildiğin lüks kafeci ya. Üç katlı bir yerden bahsediyoruz. Ben o kahve forma parasını çıkartırım. Arkadaşıma da hediye edeyim, hadi bir forma ben kendim. Neymiş, dinleyiciye vermiyor ya, bana söyle baştan ben de kazanayım. Yok öyle bir dünya yok, kusura bakma. Ya, dinleyicilerim şu an beni dinliyor. Onlar mesaj gönderiyor, bir emek veriyor. Onlardan biri kazanacak. Haftaya, belki ondan sonraki hafta, 2 hafta içerisinde derbi mücadelesinde, Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde, yine Galatasaray Trabzonspor maçında bak bir sürprizimiz olacak. Yani sürprizlerimiz olacak, onun altını çizeyim. Bu konuda ben kefilim. Bunları vermeye devam edeceğiz. Sponsorumuzla birebir görüştüm çünkü.

Ha, parçalı sarı kırmızı forma mı? Tamam. Fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Peki parçalı bir sarı kırmızı forma olur. Hiç sıkıntı değil. Sevgili Şenol Bey, şöyle devam edelim. Abi iyi yayınlar. Bugünlük benden bu kadardı. Kendine dikkat et ama üzüldüm ya demiş dinleyicimiz. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ve zaten ben bu fotoğrafı paylaşacağım. Yani kimin kazandığını paylaşacağım. Dakika bölümünü aldım çünkü. İlk doğru yanıtı gönderen o kişinin dakikasını çektim. Öyle ekrandan fotoğraf çektim bir yandan konuşurken. Yani Instagram'a giriş yap. Birazdan yayından sonra isteğini kabul edeceğim. Görkem Tezer. Yazman yeterli olacak. Adımı soyadımı yaz. Ki oradan da

0: Biraz takipçim artsın ya. 6 aydan beri 2030'lardayım. Şöyle bir 2050'ye gelemedik. 2100 seviyesini göremedik. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler bu arada. Emeğinize sağlık. Bayiye de teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Peki. Şöyle devam edelim. Abi bugünlük bu kadardı değil mi? Bitiyor değil mi demiş. Evet bitiyor. Hatta bitireyim mi? Bir dakika daha bekleyeyim ya da bitireyim ya değil mi? Bitireyim artık. Çok mesaj vardı. Hepsini okudum, ettim. Şenol Bey'di. Şenol Bozdemir. Birazdan o yazdığınız bilgileri ben sponsoruma ileteceğim. Ve hani ne zaman gelir? Kargoya ne zaman düştü gibi sorularınızı da 0540 300 çift 097 bu numaraya yazın. Ya da Instagram'dan bana yazın. Ben yönlendirmeyi yaparım. Hani bundan sonraki artık top sponsorumuzda. Ben aradan çekiliyorum. Ama o forma gelecek. Hiç merak etmeyin size diyelim. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Spor'da karşınızda olmayı ümit ediyorum. Mesaj gönderen göndermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmiş olayım bir kez daha. Katılımlarınız benim için çok kıymetli. Eleştirsem acaba yanlış anlar mı düşüncesine kapılmadan beni eleştirebilirsiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz ama argo kelime olmadan lütfen mesajın içerisinde argo olmasın. Zaten övgü dolu mesajlarınız geliyor. Onlar için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem yine hepinizden affımı talep ediyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın.
1: +30 çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 3. hafta dün oynanan 2 maçla birlikte sona erdi. Beşiktaş 2 maçtır kaybediyordu ligde ve Avrupa'da gol atamıyordu. Fakat dün kendi evinde ağırladığı Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Çerni'nin golüyle karşılaşmaya başladı siyah beyaz ekip. 43'te Dusan Vlahović penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 52'de Diomande'nin golü Çorum adına farkı 1'e indirse de Beşiktaş'ın golleri gelmeye devam etti. Vlahović 59 ve 66'da birer gol daha attı. Hat-trick yaptı. Skor 4-1'e geldi. 73'te oyuna sonradan giren İlhan Fakılı attığı golle 5-1'i buldu. 77'de 5-2 oldu ve maçın skorunda 83'te Murillo'nun golü belirledi. İlhan Fakılı burada da asist yapan oyuncuydu. Oyuna girdikten sonra bir gol bir asisti. Tamamladı genç oyuncu ve galibiyette o da pay sahiplerinden birisi oldu. Poku yeni transferlerden 84'te Trossard'ın yerine oyuna girdi. Onun da bir golü iptal oldu. Miretti bir başka yeni transfer. O da 77'de Olaytan'ın yerine oyuna dahil oldu. İlk kez görücüye çıktı bu iki yeni transfer. Maçı Ali abi izledi. Ben Ahmet Trabzonspor maçını takip ettim. O yüzden birazdan Ali abiden maç yorumunu, yeni transferlerin son durumunu dinleyeceğiz. Ben dediğim gibi diğer maçtaydım. Ahmet Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor'da biliyorsunuz Fatih Tekke'nin istifa haberiyle sarsılmıştı. Fakat sonrasında hocayı geri döndürdüler. Fakat dünkü maça baktığımızda Trabzonspor'da pek bir ümit ışığı yoktu. Açık söylemek gerekirse. İlk yarıda buna rağmen Trabzonspor Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Fabinho'nun kaptığı top, Muçi'nin arapası, Salah'ın soğukkanlı karşı karşıya bitirişi vardı. Trabzonspor için çok iyi bir senaryoydu başlangıç açısından ama Trabzon bunun devamını getiremedi. İlk yarı boyunca rakip kaleye toplam bir şut gönderebildi. Tempoyu yükseltemedi. Onarçu'yu besleyemedi. Onarçu da zaten çok iyi durumda değil sezon başından bu yana. Dün de değişen bir şey yoktu. Ve ilk yarının bitimine saniyeler kala Ahmet bir penaltı kazandı. O pozisyonda da Melih'in top eline çarptı. Ve hakem Atilla Karaoğlan vara bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Cagne penaltıdan başarılı olamadı. Onana kurtardı. Fakat seken topu Yirasor takip etti ve o takiple golü bulup Ahmet devreye 1-1'lik eşitlikte girdi. İkinci yarının başlangıcı yine çok yüksek tempoda geçmedi. İlk yarıda da Ahmet son 15 dakika tempoyu açıkçası yükseltti. O bölümde özellikle sorun etkili oyunu vardı. Saban'ın vardı ama yeterli olmamıştı. Sonda gol geldi penaltıyla. İkinci yarıda da dediğim gibi tempo çok yükselmedi. Trabzonspor Muçi ile onun şutlarıyla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ama takım olarak organize hücum geliştirmekte Trabzonspor bir hayli zorlandı. Değişiklikler yaptı. Ama bir türlü o reaksiyon gelmedi Trabzonspor'dan. Ve maçın son bölümünde de bir serbest vuruş. Orada çok kötü bir savunma yaptı Trabzonspor. Ve Orban'ın golü geldi. Yani ilk yarının bitimi ve ikinci yarının bitimini Trabzonspor iyi oynamadı ve sahadan puansız ayrılmak durumunda kaldı. Ahmet ise iki iç saha maçında iki galibiyete ulaştı. İlk maçında Erzurum'u 3-0 yenmişlerdi. Şimdi Trabzonspor'un önünde 2-1'lik bir galibiyet geldi. Deplasmanda Kocaeli'ne kaybedilmişti. Sırada şimdi Kasımpaşa deplasmanı var. Ahmet de dün dolu tribünler oynadı. Dün hani maç çok keyifli bir maç değildi. Hele Beşiktaş Çorum maçındaki golleri gördükten sonra. Ama en azından tribün atmosferi iyiydi, onu söyleyebiliriz. Dünkü maçlara Avrupa genelinde bakacak olursak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma sezona acayip başladı. İlk maçı 4-0 kazanmıştı Roma. Dünkü maçı da 4-0 kazandı. Bu sefer Lecce önünde 4-0'lık galibiyet geldi. Malin ilk maç hat-trick yapmıştı. Dün 2 gol attı. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe açısından pek iyi bir haber değil. Hemen gelecek hafta Roma ile biliyorsunuz İstanbul'da karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertli ekip. Serie A'daki diğer maçta da Tedesco'nun Bologna'sı 90+5'te yediği golle Atalanta'ya 1-0 kaybetti. İlk maçta 1-0 kayıptı. Bologna sezona gol atamadan puansız şekilde başladı. La Liga'da son şampiyon Barcelona Rayo Vallecano karşısında geriden geldi ve 5-2 kazandı. Rafinha'nın, Yamal'ın ikişer golü var karşılaşmada. Bir de kendi kalesine attı Rayo Vallecano. Bu sezon Barcelona ilk kez kalesine gol gördü ama 5 gol atınca onlar açısından da kolay bir galibiyet oldu. Günün diğer maçında La Liga'da Osasuna Hetafe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Enes Ünal Hetafe'de ilk 11'de sahaya çıktı. 90 dakika sahada kaldı. Milli takım için de bir opsiyon olabilir Enes. Sahada kalmaya bu şekilde devam edebilirse ki sezonunda da gollerle başlamıştı. Premier Lig'de ise son şampiyon Arsenal Aston Villa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 bitti karşılaşmanın. 59'da Calafiori'nin asisti Saka'nın golüyle Arsenal kazandı. Onlar da yeni sezona hem kupayla girdiler hem ligde 2'de 2 yaptılar. Şu anda Premier Lig'de 2'de 2 yapan 4 takım bulunuyor. Manchester City onlardan biri, Arsenal, Chelsea ve Acun Ilıcan'ın sahibi olduğu Hull City. Şu anda 6'şar puanı bulunan takımlar. Gol yemeyen iki takım var. Biri Arsenal, diğeri Hull City. Gerçekten Hull City'nin başlangıcı da rüya gibi oldu. Dün orada Portekiz'de de iki maç vardı. Onları da söyleyeyim. Benfica 2, Estoril 1 ve Braga 1, Vitória Guimarães 0 sonuçları alındı. Artık bugün birincilikte maçlar olacak. Avrupa genelinde kupada maçlar var ama bizim takımlarımız açısından Süper Lig'deki rahat bir hafta içi olacak. Cuma günkü Başakşehir Galatasaray maçıyla da 4. hafta heyecanı başlayacak ve ertesi haftada Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor bildiğiniz gibi. Ve transferin artık son günlerindeyiz. Avrupa'da transfer penceresi bu gece itibariyle kapanacak. Özellikle Premier Lig'de o son gün çok takip ediliyor, merak ediliyor. Bakalım Premier Lig ekipleri son gün neler yapacak ki yine bayağı bir haber var onlar açısından. Liverpool gerçi işini son güne bırakmadı. Bradley Barcola'yı Paris Saint Germain'den kadrosuna kattı. 100 milyon euronun çok üzerinde bir bonservis ücreti ödendi Fransız oyuncu için. Ama Liverpool bir takviye daha yapacak. Belki tabii ki yaparsa da Gakpo'nun City'ye gitme ihtimali konuşuluyordu. Dün bu ihtimal gerçi ortadan kalktı dendi ama bekleyip görmek lazım. Galatasaray'da bugün Deniz Gül'ün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde Deniz Gül İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray bu transfer haricinde Yusuf Akçiçek transferini bitirmek, yetiştirmek istiyor ve orta saha için de şartların zorlandığı oyuncunun Kamavinga olduğu söyleniyor. Bakalım. Yarın geceye kadar Galatasaray'ın vakti var Şampiyonlar Ligi listesi için. Kamavinga transferinde de mutlu sona ulaşabilecek mi onu göreceğiz. Sağ bek için de Arda Okan Kurtulan temas kurulan isim olmuş Galatasaray transferin son günlerinde. Genel olarak yerli isimlere gidiyor. Gerçi Arda Okan'da bir Makedonya milli takım durumu söz konusu. O zaman yabancı statüsüne geçecek ama şu anda hala yerli. Galatasaray o transferde de sona yaklaşmak üzere deniyor. Fenerbahçe'de ise dünün resmi gelişmesi Diego Carlos konusu. O da Parma için sağlık kontrollerini

0: üzerinden geçti. Bugün o da İtalyan ekibiyle sözleşme imzalayacak gibi gözüküyor. Onun dışında 10 numara için Can Uzun şu anda görüşen isimlerden biri. McTominay demiştim dün Burak'ın Terzi'den gördüğüm. Fenerbahçeli isimler de dün yazmışlar. McTominay olan ilgiyi Volkan Demir ve Yusuf Kenan Çalık'ta denk geldim. O da enteresan bir konu. Ve 10 numara için bir başka aday da Arsenal'dan Vaneri. Bayağı hareketli olacak bu 24-48 saat Fenerbahçe açısından. Özellikle bu gece transfer bittikten sonra yarın elde kalan futbolcu üzerinde takımlarımız yoğun bir mesai harcayacak gibi gözüküyor. Ve son haber, öyle de şarkı reklam arasına gideceğim. Lionel Messi Arjantin milli takımına resmen veda etti. Beklenen bir gelişmeydi Dünya Kupası ile birlikte. Messi'nin de Arjantin dönemi sona erdi. Dün duygusal bir yazıyla o da milli takıma veda etti. Onu da program içerisinde konuşacağız diyelim. Şarkı reklam aramız sonrasında da Beşiktaş Çorum maçıyla buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-18 saatlerimiz Sabah Sporu'nda dün oynanan iki karşılaşmayı konuşacağız. Beşiktaş Çorum'la başlayacağız. Önce Ali abi dün o maçı izledi. Ben Ahmet Trabzon'u takip ettim. Kötü bir iş bölümü oldu benim adıma. 2-1'lik maç. Hani 3 gol gördük ama keyifli bir maç değildi açıkçası. Beklenti de çok yüksek miydi? Tartışılır Trabzonspor'un son dönemde yaşadıkları düşününce. Ama Beşiktaş'tan ben dün bir reaksiyon bekliyordum. İddiada da maç sonucu 1 ve 2,5 gol üstü yazdım galiba ama maç ne oldu? 7,5 gol üstü oldu. Beklediğimden de çok öte bir hücum performansı çıktı Beşiktaş'tan. Çünkü bu sezon 8 maç oldu Beşiktaş. Bundan önce yani. Bu maçların 7'si 2,5 gol altı bitti. Sadece biri 3-0'lık karşılaşma Zalgiris maçı üst bitmişti. Dün 6-2 ile Beşiktaş fena bir maç oynamış gözüküyor. Senden dinleyelim Ali abi maçı.
2: Evet, günaydın. Önce iyi haberle başlayayım mı?
0: Hı.
2: Süper Lig'in bitmesine 31 hafta kaldı.
0: Öyle mi?
2: Sadece 31 hafta. Dişinizi sıkın. 31 hafta sonra Süper Lig bitiyor. Bence önce iyi haberler. Bu bence iyi bir haber.
0: Tamam.
2: Şu an eksik yediğimiz de yok. Her takım 3 maçını yapmış durumda.
0: Evet.
2: Dolayısıyla kemiksiz bir 31 hafta kaldı. Bu iyi haber. Maça gelecek olursak şöyle, Beşiktaş'tan tabii herkes bir tepki bekliyordu. Özellikle çünkü Zalgiris deplasmanındaki oyun ve skor biraz yaralayıcı oldu. Hadi Alanya karşılaşması, hakem kararları da etkili olmuştu skorda. Normalde Beşiktaş belki berabere kalabileceği bir karşılaşmayı mağlubiyetle kapatmıştı. En kötü berabere kalabileceği bir karşılaşmayı mağlubiyetle kapatmıştı. O yüzden üst üste iki yenilginin ardından iç sahada uygun diyebileceğimiz bir rakip önünde derbi öncesi, hafta sonunda derbi var. Fenerbahçe kazanmış. Puanını Fenerbahçe 6 yapmış. Beşiktaş 3 puanda. Galatasaray kazanmış. O yüzden de genel beklenti Beşiktaş'ın tepki vermesi yönündeydi. Dün Beşiktaş'ı izleyen tüm taraftarlar, zaten oyuncuların bu karşılaşmaya bakışının ne kadar farklı olduğunu, nasıl konsantre olduğunu da hemen anladılar. Daha maçın başında Beşiktaş pozisyonla başladı. Erken bir golle de ondan sonra pek arkasına bakmadı açıkçası. Bunu tabii nasıl değerlendirmek lazım? Bir kere sahada kalite vardı. Onu söylemek gerekiyor ama bence kaliteden önce işte maçlara yaklaşım, maça hazırlanma, mental olarak ve fiziksel olarak maçı isteme, ben bunu futbolda günümüzde daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çok fazla maç oynuyor oyuncular. Her karşılaşmaya aynı konsantrasyonla çıkmaları mümkün değil. Ama böyle konsantre oldukları maçlarda o fark hemen kendini gösterebiliyor. Dün Beşiktaş nasılsa kazanırız diye oynamadı. Nasılsa kazanırız diye karşılaşmaya yaklaşmadı. Dün Beşiktaş bu maçta iyi oynamam lazım, iyi sonuç almam lazım diye maça başladı ve neredeyse maçı öyle bitirdi. Diğer tarafta Çorum yeni bir takım, yepyeni bir kadro, iyi oyuncular var, doğru. Ancak henüz tam olarak takım olabilmiş değil Çorum. Bu da sahada çok net şekilde gözüküyor. Kalecisi yeni, sağ beki yeni, işte Cengiz yeni katıldı takıma. Bir sürü değişiklik var geçen sezona göre. İşte bu Çorum mesela ligin ilk haftasında Galatasaray'dan puan almayı başarmıştı. Ama Galatasaray o maçta 38 şut çekmişti. 38 şut ne demek? Yani 90 dakikaya vurduğunda akıl almaz bir oran oluyor. Şimdi öyle savunma yapan bir takımın ya da yapamayan bir takımın, belki öyle söylemek lazım, İşi çok kolay olmuyor. Dün de özellikle tabii iki farkı bulduktan sonra Beşiktaş'ın Çorum'un iyice disiplinden uzaklaştığını, iyice hatalar yapmaya başladığını gördük. Dün ikinci yarıda Cengiz oyuna girdi. Cengiz oyuna girdikten sonra uzaktan müthiş bir şutu var Cengiz'in. O Çorum'un Beşiktaş kalesine gelen ilk isabetli şutuydu. İlk yarıda Çorum isabetli şut çekemedi. Akabinde Diomander'in olağanüstü golü geldi. 2-1. O da müthiş bir goldü. Direğin içine çarptı, girdi. Bir de ondan sonra Cengiz'in ortasında işte gelen gol var. Hani hücum aksiyonu olarak Çorum özellikle ilk yarıda Beşiktaş karşısında çok sınırlı kaldı. Beşiktaş da isteksiz, maçı istemeyen, fizik olarak hazır gözükmeyen oyuncu neredeyse yoktu. Dün yine Murillo sağ açık gibi oynadı.
0: Daha ilk dakika özette orta geliyor sağdan. Murillo center for bölgesinde kafa vurmaya çalışıyor.
2: Evet.
0: Nasıl oluyor daha ilk dakikada öyle?
2: İşte o bunu herhalde konuştuk biz görmedim de. Maç sonunda Murillo'yla Beşiktaş'ın Zalgiris maçından sonra Murillo Esport'un yayına geldi. Ben de sordum. Emre Özcan da sordu. Hani bu konumlama nasıl? Sonuçta oyuncunun profili önemli. Bu tarz işlerde oraya giden bir oyuncu olması önemli. Ama aynı zamanda hoca isteği de önemli. Italiano'nun da onu istediğini söyledi. Ve maçı izlerken çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ben onu da söyledim. Sol bek ve sol stoperin arasına konumluyor kendini neredeyse. O kadar öne atıyor. Zaman zaman Çenli'den öne atıyor kendini. Öyle olunca da tabii ceza sahası içerisine giriyor. Dün şöyle düşün. Murillo kafayı kaçırdı. Bir tane Trossard'ın kale ağzından yaptığı ortada top ona çarptı. Direğe çarptı. Bir tane de gol attı. Beşiktaş'ın sağ beki. Bu kadar hücum aksiyonuna girdi. Dün biraz daha Rıdvan temkinli olan taraftı. Daha az bindirme yaptı. Özellikle Trossard'ın topu çok iyi saklaması, topu adeta ayağına yapıştırmasıyla beraber bütün savunma dikkatini üzerinde toplayabiliyor. Yani Trossard öyle bir oyuncu ki topu alıyor, dönüyor, bir şeyler yapıyor orada, bir şeyler yapmıyor aynı zamanda. Ama öyle yaptığı noktalarda 2-3 tane savunmacı önüne gelince Rıdvan'a büyük koridorlar açılıyor. O çok büyük avantaj sağlıyor Beşiktaş'a. Ama dün Rıdvan onu çok fazla değerlendirmedi. Büyük ihtimalle herhalde beklerin o asimetrik kullanımıyla alakalı olarak. Yani Rıdvan'ı biraz daha savunmada temkinli ol. Murillo daha fazla serbestlik verdi. Tabii Murillo daha fazla serbestlik verince Çerni'nin oyunu rahatlıyor. Merkezde Beşiktaş merkez oyuncularının ceza sahası içerisine koşu yapması, ceza sahası içerisinde olması beklenirken bunu ekstra bir de sağ bekten sağladığı zaman ciddi bir avantaj yakalıyorsun hücum hattında. Öyle olunca da Beşiktaş'ın hücumları bayağı zenginleşti. Şimdi oyuncular istekli, oyuncular motive, fizik olarak iyi, bayağı iyi. Öyle olunca da Çorum direnemedi açık konuşmak gerekirse. Yani dün Beşiktaş 6 gol attı, işte 7 gol attı. Bir tanesi offside gerekçesiyle sayılmadı, Poku'nun golü. Ama çok daha ağır bir skor da olabilirdi. Vlahovic'in tabii ki hat-trick yapması Beşiktaş adına müthiş bir olay. Neden müthiş bir olay? İşte dün gördünüz mesela penaltı oldu. Tribünlerden Duşan sesleri yükseldi. Orkun da doğru bir karar verdi bence. Normalde ben bu işleri pek sevmiyorum. Biliyorsun hani önceden belirlenmiş penaltıcının maç içerisinde değişmesi bana çok doğru gelmiyor. Ama dün Vlahovic'in o gole ihtiyacı vardı. Orkun da bıraktı. Vlahovic gol attıktan sonra

0: zaten tam sevinecekken aklına Orkun geldi. Orkun'un jesti geldi. Gitti Orkun'a sarıldı. Bunu şöyle anlatacağım. İkinci ve üçüncü golde olması gereken yerlerdeydi. Top hep Çorum savunmasından sekti. Ama Vlahovic bir golcü olarak doğru yerlerdeydi. Doğru vuruşları yaptı. Asıl söylemek istediğim üçüncü golden sonraki sevinci. Yani işte gol atmanın golcülere ne kadar büyük bir moral ve özgüven verdiğini üçüncü golden sonra anlayabiliyorsunuz. Normalde maç kopmuş. Sen üçüncü golünü atmışsın. Ama öyle bir sevinç ki, öyle bir duygu patlaması var ki gitti tribünlere. Sarı kartı gördü. O yüzden işte bu tarz oyuncular ne kadar erken ritme girerse, ne kadar erken gol atarsa, o süreç uzamazsa takımlar için tabii büyük bir avantaj sağlıyor ki hani dün maçtan sonra da söyledi. Tam olarak da hazır değil. Hala diyor zamana ihtiyacım var. Geçen sene sakatlıklar yaşadım. Ama genel olarak Beşiktaş'ta girenler çıkanlar dahil aksayan, görevini yapmayan, toptan kaçan, saklanan oyuncu yoktu. Öyle olunca da az önce de dile getirdim. Çorum için işler çok zorlaştı. Bireysel hatalar da gelince savunmada biraz da şanssızlık olunca Beşiktaş açısından çok rahat bir 90 dakika oldu. Böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. O sezon öncesinde yakalanan hava gördün hemen iki mağlubiyetle tersine dönebiliyor. Çok çabuk işler dönebiliyor Türkiye'de. Dün Beşiktaş 6 gol attı, rahat kazandı, iyi oynadı diye şu an en iyi takım mı? Hayır. Ama süreçte bunlara ihtiyaç var. Böyle morali patlatacak galibiyetlere ihtiyacı var. Dün Beşiktaş'ta öyle bir gece yaşadı.
1: Dün stoperde yine bir rotasyon gördük. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu bu kez de kulübesindeydi. Agbadu ve Jallow ikilisini stoperde tercih etti. Chani'nin transferi konuşuluyordu ki senin dediğine göre o da aksayan bir oyuncu değildi. Dün iyilerden
0: Yok.
1: biriydi. Öyle transfer
0: Yok.
1: olacakmış gibi bir...
0: Ama olabilir tabii hala.
1: Tabii yok, hala
0: Tabii
1: olabilir.
0: olabilir.
1: Zaten hani onu da oynattı. Sonrasında İlhan'ı oyuna dahil
0: Evet.
1: etti 71'de. İlhan da girdikten sonra bir gol, bir asist yaptı. En son Redmond yapmış Beşiktaş'ta.
0: Doğru, oyuna
1: Girdikten
0: girdikten sonra
1: sonra
0: okudum onu
1: gol ve
0: ben de.
1: asist olarak Opta'nın paylaştığı bir istatistik.
0: Ya İlhan'la alakalı olarak zaten iyi oynadığını defalarca söyledik. İyi oyuncu olduğunu defalarca söyledik. Ama son karar konusunda zaman zaman problem yaşıyordu. Dün mesela iyi bir pasa çok şık bir vuruş yaptı. Ölümcül bir vuruş yaptı. Onu hiçbir kaleci kurtaramaz. Çok iyi yere gitti top. Asiste de tam Murillo'nun istediği tarzda, istediği ayağına, istediği süratte müthiş bir top bıraktı. Yani o topa Murillo nasıl vurmak isterim diye sorsan ona öyle yazardı yani. Şu ayağıma şu şekilde at diye. O da gelişine zaten o vuruşu yapacağı belli yani Murillo'nun. Çünkü başka çok sert vuran bir oyuncu değil öyle toplara. Çok, o top da çok iyi yere gitti. Öyle olunca da bilen açısından müthiş oldu. Oyuna girip bir kanat oyuncusunun bir gol bir asist katkı vermesi müthiş oldu. Onun da ben sezon içerisinde İtalyano ile beraber daha iyi bir oyuncu haline geleceğini düşünüyorum, bekliyorum. Çünkü kumaşı gayet iyi. Yani İlhan'ı ben son dönemde yurt dışından bu yaşta gelen maliyet olarak çok yüksek olmayan oyuncular arasında herhalde ilk üçe koyarım. Yani o genelde son dönemde çok başarılı gurbetçiler getiremiyor büyük takımlar. Şeyden bahsetmiyorum. Can Uzun tarzı oyunculardan bahsetmiyorum. Kendini ispatlamış oyunculardan bahsetmiyorum. Böyle bilinmeyen, adını çok duymadığımız oyuncular arasında İlhan büyük bir keşif gibi duruyor. Onu da kazandıranları tebrik etmek lazım.
1: Salih Özcan burada daha kendini kabul
0: Tabii
1: ettirmiş,
0: yani
1: kanıtlamış
0: Salih
1: bir
0: Dortmund.
1: transfer. Dün Opta onunla da ilgili şunu paylaştı. Beşiktaş formasıyla en son Atiba yapmış şu istatistiği. Bir maçta 10'un üzeri ikili mücadele kazanan, 10 ve üzeri, 5 ve üzeri top kapan, 5 ve üzeri sahipsiz top kazanan ve %90 pas yüzdesi yakalayan iki isimden biri olmuş. Atiba en son 2018 Mart'ta Gençlerbirliği'ne karşı yapmış. Salih de dün Çorum'a karşı bunu başarmış.
0: Şu an en büyük katkıyı veren transfer net olarak. Müthiş fark yarattı Beşiktaş orta sahasında. Dün maçtan sonra da söylemiş. Hani Orkun'la olaytan öne gidebilir sıkıntı yok. Ben arkayı süpürüyorum diye. Tek başına orada patronluk yapıyor adeta Salih Özcan. Beni de olumlu yönde yanıltan oyuncu yani son dönemde ben bu kadar hani beklentimin düşük olduğu ama performans

0: performansın bu kadar yüksek olduğu bir oyuncu hatırlamıyorum kendi adıma yorumlarken. Hani ben Salih Özcan gelirken ya, tamam hani gelse de olur gelmese de olur modundaydım açıkçası kendi adıma. Ama geldiğinden beri müthiş oynuyor. Ki yani geçen sene de çok fazla oynamamış bir oyuncu olmasına rağmen enerjisi de bitmiyor, enerjisi de devam ediyor. O bakımdan Salih şu ana kadar net şekilde en faydalı transfer. Yani sezonun ilerleyen bölümünde işte Vlahovic'in katkısı, Trossard'ın katkısı onlar değişebilir. Ama şu an bence Salih Özcan müthiş fark yarattı. Orkun için de, Olaytan için de hep söylüyorum, artı stoperler için de. Yani orada Salih şu an vazgeçilmez gözüküyor. Tabii oranın Beşiktaş'ta sayı ve kalite olarak artması ilerleyen dönemde Beşiktaş'ı daha rahat ettirecek. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Ndidi çok favori oyuncularımdan biri değil. Ama Ndidi'nin de belli bir kalitesi ve fizik gücü var. Oraya Mretti geldi. Şimdi siz merkezde oyuncu değişikliği yaptığınızda kaliteyi çok fazla düşürmeden devam edebiliyorsanız o zaman işler sezon içerisinde hep sizin istediğiniz gibi gidebilir. Dün de İtalyan'a skoru aldıktan sonra hemen o değişiklikleri yaptı. Mesela Vlahovic'i çıkarmayabilirdi. Yani adam 3 gol atmış, duygu patlaması yaşıyor. Ama neden çıkartıyor? Çünkü birincisi tam olarak hazır değil. Ama ikincisi Oha da ihtiyacı olacak sezon içerisinde. Yani Oha'nın da kenarda kalmaması gerekiyor. Oha'nın da işin içinde olması gerekiyor. O yüzden bence mesela doğru yaptı. Normalde bir 10 dakika daha oynatabilirdi çok rahat bir şekilde. Çok rahat bir şekilde Vlahovic 80'de çıkabilirdi. 80-85'te alkışlatabilirdi Vlahovic'i. Ama işte diğerlerine de ihtiyacım var. Ndidi'nin de belki gidecek ama gitmezse takımın içinde olduğunu bilmeye ihtiyacı var. İlhan'ın keza öyle. O yüzden böyle skoru aldığın karşılaşmalarda hemen o değişiklikleri yapmak, o oyuncuları da işin içine atmak. Çünkü oyuncular açısından da kolay oluyor. Neden kolay oluyor? Zaten takım yükselmiş, tribün yükselmiş. Orada yapılacak hatalar kolay telafi ediliyor. Yani taraftarın gözüne batmıyor çünkü sen 5-2 öndesin. Artık 6-2 öndesin. Oyuncu girdi, hata yaptı. Taraftara çok batmıyor ama aynı oyuncu 0-0 iken girip hatalar yaptığı zaman o zaman işi çok zor oluyor. 2-1 gerideyken girdi kurtarıcı olarak. Hatalar yaptı. Taraftar sinirleniyor. Dün mesela bir pozisyon var. Çerni iyi maç oynadı. Bir pozisyonda kısa bir dripling yaptı. Top ayağına çarptı, açıldı. Bak, hemen tribünden böyle hemen bir ses geldi yani. Tahammül seviyesi aslında bu. Normalde hiç bir şey olmaması lazım ama ona bile yok. Ona bile yok. O yüzden de işte böyle öne geçtiğin karşılaşmalarda diğer oyuncuları da işin içine katmak. Hep anlatmaya çalıştığım gibi 15'i 16'yı oyuncu olarak zorlamak sezon içerisinde bu kadar yoğun sezonlarda büyük bir katkı sağlayacak Beşiktaş'a.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.37 saatlerimiz Beşiktaş Çorum maçını konuşuyorduk. Yeni transferler Miretti ve Poku oyuna girdiler dünkü karşılaşmada. Tabii maç artık çözüldükten sonra oyuna dahil oldu iki oyuncu. Böyle ilk izlenimin var mı kısa?
0: Yani Miretti biraz heyecanlı geldi bana. Bir tane aslında ayağının dışıyla falsolu güzel bir pas verdi sağ ayağıyla. Ama tam ayarlayamadı topun gittiği yeri. Onun dışında kumaşının iyi olduğunu gösterdi ama biraz heyecanlıydı. Tam böyle maçın içine giremediğini düşünüyorum. Poku için de aynı aslında. Attığı gol çok güzeldi. Çok iyi bir şut çıkardı. Çok sert bir şut çıkardı. Orada şanssızdı. Ndidi kalecinin önünde offside'da kaldı. Yoksa onun da tabii golle başlaması iyi olurdu. Ama hani iki oyuncu da tam olarak böyle bir net bir fikir tabii hiç vermedi.
2: Peki onlarla ilgili tartışmalı pozisyon penaltı verildi ilk yarıda bir pozisyonda. Vlahovic attı. Onunla ilgili
0: penaltı pozisyonuna ne demiş hakem hocaları?
2: Ne demiş?
0: Fırat Aydınus.
2: Trio'dakini gördüm sanıyorum. Bulabilirsem. Doğru demişler. Genişleme söz konusu ve bariyer oluyor. VAR müdahalesi doğru. Pozisyon penaltı denmiş.
0: Evet, özetle. Orada tabii o kadar yakın ve sert bir şut ki Olaytan'ın vurduğu. Yarım metre, bir metre var belki. Ondan sonra oyuncunun kolunu çekme imkan ve ihtimali yok. Kolunu kaçırma imkan ve ihtimali yok. Ama kolu biraz açık.
2: Fırat Aydın Usta penaltı demiş. Engellemek evet. için genişletiyor, i̇şte, kolunu açıyor, aynen. penaltı.
0: Orada tekrar izlediğin zaman oyuncunun, Çorumlu oyuncunun kolunun açıldığını görüyorsun. O yüzden ben de tekrar izleyince penaltı diye düşündüm. Ama herhalde biraz daha kolu kapalı olsaydı o kadar yakın mesafeden o kadar sert bir şutta oyuncunun şansı yok. Yani ne yapacak kolunu? Mümkün değil. O yüzden olmazdı ama açık olduğu için penaltı olması bana da normal geldi izlerken. Çağdaş Altay ilk 10 dakikada Vlahovic'den daha fazla topla buluştu. İki kez ataklarda top Çağdaş Altay'a çarptı. Oyuncular biraz sinirlendi. Onun dışında yine ikili mücadelelerde bazı kolay düdükler geldi Çağdaş Altay'dan. Orkun biraz sinirliydi. Berat'la bir gerildiler. Ardından işte sarı kart çıktı Orkun'a. Orkun da şey gibi, Osimhen gibi kartı gördükten sonra sakinleşti. Yani karta kadar agresif gözüküyordu. Sarı kartı gördükten sonra agresifleşti. Vlahovic'in sarı kartı doğru. Onu gösterecek mi diye merak ettim. Gösterdi.
2: Orada, bilmiyordum demiş Vlahovic maç evet, sonu. Bunun kartı doğru.
0: Orada bir hata yapmadı. Ama mesela beni gene maçta rahatsız eden bir pozisyon var. O pozisyon hangisi? Bir ikili mücadele. İkili mücadelede Cengiz Ünder'le Jalo var. Bir top geldi. İkisi de topa müdahale yaptı. Cengiz'in Jalo'ya çok ufak bir şeyi var. Müdahalesi var. Ondan sonra Jalo ellerini kaldırdı. Ondan sonra top sekti. Cengiz'in önüne geldi. Cengiz orta sahada ama bomboş arkası. Yani eğer sürebilirse, gidebilirse kaleciyle karşı karşıya kalacak. Mesela o pozisyonda gene kolaya gitti ve düdüğü çaldı. İkili mücadele faul mü dersen bence değil. Bence değil. Ama bunu neden yapıyorlar? Gerçekten anlamıyorum. Yani hakemler bunu neden yapıyorlar anlamıyorum. Sana şu soruyu sorayım. Mesela orada hakem düdüğü çalmadı. Cengiz gitti, golü yaptı mesela. Öyle olduğu noktada VAR gelincele der mi faul varsa?
2: Der.
0: Der, değil mi?
2: İrfan Can, bu arada hakem sonra da iptal edebilir. İrfan Can Kahveci'nin iptal edilen golünü hatırlıyorsun. O da faul yaptı.
0: Ama aynı zamanda VAR'ın tabii devreye girmesi için siyah beyaz bir şey olması lazım, evet. değil mi? Yani sana göre bana göre olmaması lazım. Hı-hı. Çünkü mesela dün o pozisyonda Jalo Cengiz pozisyonunda belki bazıları işte görmüyor musun oyuncu hafif yükseliyordu, dokundu, faul diye itiraz edebilirler. Ben genelde hani bu tarz müdahalelerin faul olmadığını düşünen biri olarak söylüyorum bunu ama hakemin öyle bir şansı var değil mi? Hakem evet. yani onu akıtabilir tabii normalde ki. İstese. Hı hı. Bence biraz daha mesela o pozisyonlarda yani savunmacıların kendilerini böyle faul almak için faali göstererek bıraktıkları pozisyonlarda bence akıtmaları gerekiyor. Eğer bir şey varsa, emin değilsen pozisyonla alakalı olarak çok büyük ihtimalle VAR zaten seni uyaracak. O pozisyon biraz genel olarak beni maçta rahatsız etti. Onun dışında zaten bir noktadan sonra hakem için de kolay bir karşılaşma oldu.
2: Bir de iptal edilen golle ilgili dün yorumlar yapılmış. Poku'nun iptal edilen golü.
0: Orada sonra ekrana getirdi. Ayağa baktılar. Çizgiye baktılar. Çizgide de zaten yarı otomatik sisteminde çok az farklı offside gözüküyor ama ben önce şey diye düşündüm. Kaleciyi engellediği için, kalecinin bakış görüş açısında diye endidi. O yüzden iptal ettiler diye düşündüm. Sonra yarı otomatikle getirince orada çok ufak böyle bir şey vardı. Gene topukla falan geçiyor endidin. İptal ettiler orada. Çok fazla diyecek bir şey yok.
2: Değmiş mi orada top? Benim sanki okuduğum kadarıyla hani görüş açısını engellediği için.
0: Normalde öyle olması lazım.
2: İptal edildi denmiş.
0: Bir ama sonra tekrar o şeyi getirdiler. Çizgiyi getirince ben öyle düşündüm.
2: Çizgi de zaten değse de değmese de engelliyor da olabilir, değiyor da olabilir.
0: Ya, bilmiyorum onu nasıl düşündüler. Ama normalde ilk baktığın zaman tam kalecinin hizasında gözüküyor şey. Endidi. Felipe'nin. O yüzden iptal ettiler diye düşündüm. Poku'ya yazık oldu. Çünkü bayağı iyi şuttu. Hı-hı. Ya o kadar kişinin arasında o kadar süratle çok iyi gitti top. Çok güzel bir goldü aslında. Ona yazık oldu.
2: Trio'da kalecinin görüş alanını kısıtlıyor. Evet. Hem de açık bir hamle yaparak kaleciyi yanıltıyor denmiş. Evet. Fırat Aydınus iptal doğru demiş. Bir çırpıda

0: gördüğüm yorumlar bunlar. İki pozisyon var maçta. Evet. Tartışmalı gözüken. Peki ekleyecek bir şeyin yoksa ben Ahmet Trabzon maçına geçeyim mi?
1: Ekleyecek bir şeyim.
0: Gerçi birkaç mesaj okuyabilirim. Belki mesaj bakmadım. Beşiktaş'la ilgili varsa. Çorum Spor'un golü öncesi Vlahovic ceza sahasında iki elle sarılarak düşürüldü. Akabinde gol geldi. Arada kaynadı. Tekrarda hiç gelmedi demiş Gürsel Bey.
1: Çorum'un golü öncesi.
0: Evet.
1: Ben de kaçırmışım. Tam dikkat etmedim.
0: İzmir'den selamlar. Orkun neden bu kadar gergin diye bir mesaj gelmiş. Ama o genel bir gerginliği var Orkun Kökçü'nün. Dünkü maça özel değil. Çoğu maçta görüyoruz.
1: Orkun evet bazı karşılaşmalara çok sinirli başlıyor. Onu zaten hemen anlıyorsunuz. Onun sebebini tabii bilmiyorum. Ama dün dediğim gibi yani sarı karta kadar sinirliydi. Hakeme itirazlar etti. Birkaç hareket falan da yaptı. Sonra sarı kartı görünce sakinleşti. Onu da çok anlamıyorum ama nasıl oluyor iş birden. Osimhen'de de söylüyorum ya yani. Bambaşka bir şey geliyor. Oyuncu geliyor sanki. O kartı görene kadar başka bir oyuncu. Kartı gördükten sonra başka bir oyuncu gibi.
0: Volkan Şahinoğlu o da İlhan ve Poku yer değiştirmesi gerekmez miydi sağ ve sol kanat olarak demiş. Nasıl konumlandılar ki
1: doğru
0: yer
1: söylüyor.
0: Poku'yu sola İlhan'ı sağa mı oynattı?
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Öyle yaptı. İlhan sağda başladı. Ama o tarafta da oynayabilir. Mesela şimdi İlhan sol tarafta oynarken sağ ayaklı olduğu için illa rakibi karşısına aldıktan sonra bir sağ yapıp plase uzak köşeye plase Arjen Robben gibi plase vurmak durumunda kalıyor. Ama sağ ayak olduğunda dün de gördünüz yani o ayağın önüne doğru bir pas atıldığında hiçbir şey yapmadı. Pat diye yapıştırdı topa. Topu kontrol dahi etmedi. Hı hı. Önemli olan o. İşte öyle bir avantajı da oluyor bazen zaman zaman.
0: Yani sağda kullanmak daha iyi olabilir mi İlhan'ı?
1: Yok şu açıdan söyleyeyim. Yani solda da oynar sağda da oynar ama ikisi arasında bir fark oluyor. Hele işte ceza sahası içerisinde o topla doğru pas verildiğinde yani ayağına doğru sağ ayağına doğru o pas verildiğinde eveleyip gevelemiyor oyuncu. Ama sol tarafta o pası alsa dahi gene yapacağı vuruş piles olmak zorunda. Sert vuramaz. Sağ ayağıyla. Sol tarafta. Vurduğu zaman top şeye gider. İç köşeye doğru gider. Kapalı köşeye doğru gider. Öyle zor gol oluyor. Hı hı. İlla böyle bir plase denemen gerekiyor. Plase denemek istediğin zaman topa kaliteli falso vermen lazım. Kalecinin durduğu yer savunma oyuncusunun pozisyonu hep biraz senin lehine olması lazım. Biraz daha zor bir iş o taraftan. O vuruşu yapmak. Ama sağ taraf öyle değil. Poku için de aynı şey. Poku'yu tabii tam bilmiyorum. Ceza sahası içerisinde nasıl konumlanıyor. Biz genelde onu direkt böyle kontrole çıkarken, kontrole bitirmeye çalışırken gördük. Topsuz oyunda ceza sahası içerisinde göreceğiz daha. Tam olarak bilmiyorum. Ama ikisi de iki tarafta da oynayabilir.
0: Mustafa Demirkaya birkaç hafta önce Beşiktaş gol yemiyor dedik. İlla ki bir yerde yiyecekti de ama şimdi de her maç gol yemeye başladı. Kalesine de pozisyon vermeye başladı demiş.
1: Çok doğru bir tespit değil bence. Diomande'nin şutunu yemeyecek bir kaleci yok. Ya da takım yok. Orada en fazla Diomande'ye o topu vurdurmamanız gerekir. Ama o golün xG'si kaçtır? Ben şimdi bakarım. Eğer bulabilirsem söylerim o golün xG'sini. Top direğin içine vurdu ve girdi. Müthiş bir goldü. Onun dışında yenilen ikinci golde Cengiz'in çok kaliteli ölümcül bir ortası var. Orada yani savunmayla kaleci arasına atılan bir top. Ufak da bir dokunuş. Kaleci de yanıltan bir dokunuş. Orada da çok fazla yapacak bir şey yok. Maçın ilerleyen bölümünde Beşiktaş'ın savunmada zaman zaman hani böyle pozisyon vermeye yakın gözükmesinin temel sebebi skor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta 0-0, 1-0 ve 2-1 gibi skorlardaki savunmaya bakmak. Savunma direncine bakmak. Dün Jalo iki tane çok üst düzey müdahale yaptı. Agüero da biraz daha iyi gözüktü diğer karşılaşmalara göre. Dün hani Beşiktaş'ın iki tane gol yemesi büyük bir problem değildi. Az önce anlattığım şeyle beraber ki işte 0-0 giden oyunda ilk yarıda Çorum'un isabetli şutu dahi yok.
0: Hı hı. İzmir'den dinleyen bir dinleyicimiz Salih Yılmaz, o da her gün işe bizle gidip geliyormuş, bunu paylaşmak istemiş. Teşekkür ediyorum.

0: Beşiktaş belki çok uzun süre sonra bir santrafor olduğunu hissetti. Kaliteli bir santrafor olduğunu hissetti. Eğer beslenmeye devam ederse, fizik olarak bir problem yaşamazsa, zaten çok hırslı bir oyuncu. Bunu Italiano da dile getirdi. Çok da motive geldi. Taraftarın da hemen sevgisini kazandı. O yüzden hani Beşiktaş'ın elinde şu an son yıllarda olmadığı kadar bir hücum silahı var. Vlahović çok ayrı bir oyuncu. Trossard yavaş yavaş neler yapabileceğini göstermekte. Olaytan müthiş oynuyor. Ekstra katkı olarak. Müthiş oynuyor Olaytan. Orkun her zaman için bir hücum silahı. Poku gibi farklı karakterde bir oyuncu geldi Beşiktaş'a. Şu an Beşiktaş son yıllarda olmadığı kadar bir şeye sahip. Hücum alternatifine ve kalitesine sahip. Genelde bir taraf iyiken diğer taraf Beşiktaş'ta problem gibi gözüküyordu. Şimdi santrafor rotasyonu iyi, yüksek kalite. Kanat rotasyonu daha iyi olabilir mi? Tabii ki daha iyi olabilir ama şu anda bence yeterli. Bunun yanında Olaytan'ın ekstra performansı, az önce Salih'ten bahsettik. Şimdi Beşiktaş'ta Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü son yıllarda daha iyisi yok. Son dönemde daha iyi bir üçlü yok Beşiktaş'ta. Onun da çok büyük katkısını yaşıyor şu an Beşiktaş. Öyle olunca da işler biraz daha kolaylaştı. Ama Vlahović özelinde tekrar söylüyorum. Hani Beşiktaş Vlahović'ten çok böyle bir sürpriz olmazsa büyük katkı alacak bu sezon.
1: Sercan Bey demiş ki eski bir hakem olarak yazıyorum. Bizim hakemlerin sürekli maçın akışını durdurmasının sebebi kendi kondisyonlarının yetersiz olması. Bize futbolcular dinlenmek için oyunu durduruyor diyoruz ama hakem de aynısını yapıyor. Bizim ligde son dakikalarda kontra atak sayısı düşer. Kornerlerde çok rahat hücum faul çalarlar. Oyun dursun isterler. Vakit geçirecek takıma yardım ederler. Demiş İzmir'den mesajı göndermiş. Çok büyük bir liyakat sorunudur bu. Ve komple tüm ligin akışını etkiler. İngilizce bilmeleri de cabası demiş.
0: Yani o pozisyon buna herhalde çok fazla itiraz etmez kimse. Hakemlerin kolay düdük çalmasının biraz onlarla alakalı olduğuna dair çok fazla itiraz edilmeyecektir. Ama dün o pozisyon biraz farklıydı. Maçın dakikası itibariyle.
1: Erken bir dakikada mıydı? Bakıyorum. İzmir'den Sedat Akdoğan. Beşiktaş özellikle ilk yarı özelinde ciddi tempoyla başlıyor ama 30. dakikadan sonra ciddi bir düşüş oluyor devre arasına kadar. Sizce 2-3 haftaya maç ritimleri oturunca bu durum değişir mi? Demiş.
0: Dün maçı dikkatli izleyenler özellikle belirli anlarda Beşiktaş'ın topun peşinde nasıl koştuğunu, oyuncuların topa ve rakibe yaklaşmak için nasıl büyük enerji harcadığını fark etmiştir. Öyle benim aklımda 3-4 tane sekans var. Sadece dünden kalan. Öyle olduğu noktada tabii ki enerjinin aynı seviyede kalması mümkün değil. Bazı anlarda topu da dinlendireceksiniz. Takım halinde topu belki rakibe verip biraz daha kendi yaralınızda bekleyeceksiniz. Ya da top sizdeyken biraz daha top çevirip enerjini tekrar kazanmaya çalışacaksınız. Bunlar son derece normal. İlerleyen bölümde daha iyi olur mu? Tabii ki daha iyi olabilir ama asıl problem maç içerisinde değil, sezon içerisinde o düşüş olduğu noktada hangi seviyede kalacağınız. Çünkü Beşiktaş tempoya dayalı bir oyunla rakiplerini zorluyor şu an. Prese dayalı bir oyunla rakiplerini zorluyor. Ama bunun sezon içerisinde bir düşüşü olacak. İşte o düşüş nasıl daha az olabilir? Az önce anlatmaya çalıştığım özellikle fırsat bulduğunuzda rotasyonu doğru kullanmakla ve oyuncuların diğer oyuncuların da hazır olmasıyla alakalı. Sonuçta sen yorulduğun zaman sezon içerisinde ki bu olacak 2-3 hafta belki kendi standartının altında bir futbol sergileyeceksin. Eğer ben senin yerine oynadığımda ya da ben senden biraz daha fazla süre almaya başladığımda o standartı tutturabilirsem

0: fiziki anlamda. O zaman o bölümlerde az hasarla atlatılıyor. O bölümleri zaten full galibiyetle geçmeniz mümkün değil. Fizik olarak düşüş yaşadığınız bölümlerde. İşte bunu gözlemleyeceğiz. Yani maç içinden daha çok bence sezon içerisindeki o dalgalanma daha büyük bir soru işareti Beşiktaş açısından.
1: Peki 7.55 saatlerimiz. Reklam arasına gidelim. İlk bölümde Beşiktaş Çorum mücadelesini konuştuk. Reklamdan dönüşte de Ahmet Trabzonspor maçıyla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.59 saatlerimiz Ahmet Trabzonspor maçıyla devam edeceğiz. Dün 3. haftanın kapanış maçlarından birisiydi Ahmet Trabzonspor. Ahmet ligin yeni ekibi, kendi evinde de farklı bir galibiyetle, Erzurumspor galibiyetiyle başlamışlardı. Deplasmanda Kocaeli'ne kaybettiler. Genco abinin de bir iddiası var Ahmet'le ilgili bu sezon. Dün o yüzden o da Beşiktaş maçını değil Ahmet maçını takip edeceğini söylemişti. Ahmet'in iç sahada çok güçlü bir takım olacağını, deplasmanda zorluk yaşayacağını düşünüyordu ki dün sonuca bakarsak yine Genco abinin dediği noktaya doğru gidiyor iş. Ahmet 2'de 2 ile iç sahada başladı. Dünkü tribün atmosferi gayet iyiydi. Yani Süper Lig'de pek görmeye alışık olmadığımız bir Anadolu takımından bir tribün atmosferi gördük Ahmet'te. Dünün herhalde maçla ilgili söylenebilecek en iyi şeylerinden birisi oydu, tribün atmosferi. Saha içine dair söylenebilecek özellikle Trabzonspor açısından pek iyi bir şey yok. Trabzonspor, Ferencváros mağlubiyeti sonrası büyük bir sıkıntı yaşadı biliyorsunuz. Fatih Tekke istifa etti, sonra yönetim onu geri döndürdü. Pozlar verildi, mesajlar verildi. Bir kısım taraftar da herhalde oradan bir reaksiyon bekliyordu Ahmet deplasmanında. Fakat dün öyle bir reaksiyon görmedik futbolcu grubundan açıkçası. Bunda eksiklerin ne kadar etkisi vardır? Çünkü Trabzonspor, Diyarbakır eksik bir kadroyla gitti. Özellikle merkez orta sahadaki opsiyonları çok azdı Fatih Tekke'nin. Fabinho'yu da direkt olarak sahaya atmayı tercih etti. Dün Buçari ve Malinovski'nin yokluğunda Melih'i diğer tarafta kullandı. Ama onun haricinde yine kullandığı oyuncular Trabzonspor'un ideal 11 oyuncuları. Onarçusu, Salah'ı, Saviolo'su, Muçisi, defans attı zaten öyle, kalecisi öyle. Yani sadece merkez orta sahadaki opsiyonlar dar diye böyle bir oyun çıkması çok mantıklı değil. Hani benim fikrimi soracak olursanız.
0: Bir de bir rotasyon oyuncusuyla oynamış Trabzonspor. Yani Fabinho sonuçta ilk 11'e alındı. Hı hı. 60 dakikada sahada kaldığına göre belli bir standartı var fizik olarak demektir.
1: Valla iyiydi sahanın, hani Trabzonspor adına iyilerinden biriydi. Hı. Ama hani iyi derken de iyiden kastım ne? İşte golden önce o defansif müdahaleyi yaptı, topu kaptı.
0: Çok temiz müdahale yapmış golden önce.
1: Evet, o iyiydi. Topa çok hakim, yani bir defansif orta saha için top tekniği çok iyi. Hani iyi performans verebilirse hani Salih Özcan'ın Beşiktaş'ta yaptıklarını yapabilecek. Hani hem savunmada sertliği verebilecek hem oyunu kurmada fark yaratabilecek bir isim Fabinho, ama işte Salih seviyesine çıkar mı onu bilemiyorum. Onu zaman gösterecek.
0: Melih de genç bir oyuncu değil. Süper Lig'de tecrübeli bir oyuncu.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani ilk 11'in bir bahanesi yok. Hı hı. Trabzon'da.
1: Evet, yok. Golle de başladı aslında. Hani 10. 11. dakikada Ahmet top onlardayken işte bir kontra, yani sanki maç 85 geride, çok büyük boşluk verdi Ahmet savunması. Salah da ilk girdiği pozisyonu değerlendirdi. Aslında güzeldi Trabzonspor için başlangıç, golle başlamak, deplasmanda öne geçmek, ama golden sonra bir türlü tempoyu yükseltemedi Trabzonspor. Geçen yıldan beri Ali abi de bahsediyor. Genel bir tespit Trabzonspor'la ilgili, tempoyu yükseltmekte zorluk yaşayan bir takım. Başakşehir maçı daha farklıydı. Ama dünkü karşılaşmada gerçekten ilk yarı boyunca Trabzonspor ortalıklarda yoktu. İlk yarım saatte hani sorun uzaktan şutu harici çok tehlikeli pozisyon da vermedi Trabzonspor, ama böyle temposuz orta saha mücadelesi şeklinde geçen bir karşılaşma oldu. İlk yarı özelinde söylüyorum. Ama 35'ten 36. dakikadan sonra Ahmet baskısını arttırmaya başladı Trabzonspor kalesinde. O bölümde işte şutlar, Onana'nın özellikle sorun ikinci şutunda yaptığı kurtarış gerçekten çok iyi bir kurtarış. Sağına yattı yerden gelen topta. Orada takımı hani maçta tuttu Andre Onana, ama böyle kademe kademe Ahmet geliyordu. Yine de Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde bitirebilirdi artık. Hani 2 dakika uzatma verildi. 46-50 civarı penaltı pozisyonu oldu. Sağdan yapılan ortada top Melih'in sol eline çarptı ki dizden de sekti yönünde. Trabzonsporlu oyuncular itiraz etti. Hani penaltı olmaz, vücuttan sekiyor falan. Ama Atilla Karaoğlan akan oyunda verdi. VAR'dan da herhangi bir müdahale gelmedi ki hakem yorumcuları da penaltı kararının doğru olduğunu, o pozisyonda hani vücuttan sekme konusunda aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini bir söylediler. Yani vücuttan sekmesi o pozisyonda eli doğal konumda olmadığı için hiçbir önemi yok. Ha, vücuttan sekmiş, ha, direkt ele çarpmış. O pozisyonda bir ihlal var.
0: Aslında el o pozisyonlarda hep doğal konumda. Hı hı. Bunu az önce reklam arasında seninle konuştuk. Yani oyuncular o pozisyonlarda doğal hareket ediyor. Yani elini sen normal vücudunun akışında biraz doğal olarak zaman zaman vücudundan uzaklaştırıyorsun. Evet. Ama futbola göre bu penaltı olarak değerlendiriliyor. O yüzden bu doğal konum olayı bence, hani sen bir şut çektin, ben elimle böyle yapmadığım sürece elin aslında doğal konumda.
1: Yani Melih öyle topu engelleyeyim diye bir niyet evet. yok aslında.
0: Sadece eli açık demek lazım evet. belki. Yani az önce de işte Beşiktaş'ın pozisyonunda oyuncu böyle hafif dirseğini açmış. Yani orada başka türlü hareket etmesi vücudun fizik kural, anatomiye aykırı. Fizik demiyor, anatomiye aykırı. Ama onu öyle belirlemişler. Doğal konumda doğal konum o aslında. Yani, sen sadece açıklığına bakıyorsun.
1: Tabii. Sakınırken insan hani o kolunu yukarı doğru böyle götürebilir. Yani. Götürürken de işte biraz açıksa topta çarpıyorsa.
0: Ona bakıyorlar. Yani, açık mı değil mi işte. Topu engelliyor mu engellemiyor mu. Ama yani ben de gördüğümde bence de penaltı. Ona da çok fazla bir şey demiyorum.
1: O da Trabzonspor'un talihsizliği oldu. O işte ilk yere 1-0 gitmek varken. Ki yine 1-0 gidebilirdi. Cagne penaltıyı kaçırdı ama İrasor seken topu ağlarla buluşturdu. O da çizgide konumlanmadı. Çizginin böyle 3-4 adım gerisine konumlandı. Hareket ederek yani koşarak tam Cagne vurduğunda ceza sahasına girecek şekilde kendini ayarlamış. Bunu yapan oyuncular çıkıyor arada.
0: Bu onun onu bir kere büyük bir artısı. Bunu düşünmesi ve uygulayabilmesi. Ama Trabzonspor savunmasının da uyumaması lazım. Orada. Yani orada oyuncunun koşuyonunda durmak bile o topu o şekilde dokunmasını engeller. Ama işte siz rakip kadar uyanık olmadığınız noktada rakip çok büyük bir avantaj yakalıyor. Orada Onana zor olanı yapıyor, penaltıyı kurtarıyor. Ama siz savunma olarak dönen topa müdahale etmiyorsunuz. Oyuncu da dediğim gibi çok büyük bir artıyla geriden koşmayı düşünerek, planlayarak ve uygulayarak golü atıyor. Bu zaman zaman kornerlerde de oluyor biliyorsun. Hı hı. Hani hareketli oyuncu geriden gelip 3-4 adım atıp çok büyük bir avantajla yükselebilip topa vurabiliyor. Sen az sonra söyleyeceksin, orada biraz tabii tartışma olmuş.
1: Evet, o tartışma var. Şöyle bir tartışma var sorun pozisyonla alakalı olarak. Cagne vuruşu yaptığı anda ceza sahası içinde mi dışında mı değerlendirilmeli? Eğer içindeyse zaten o penaltı atışının tekrar edilmesi herhalde gerekecek.
0: İhlal olduğu için. İhlal avantaj olduğu için. Sağladığı için kendini.
1: Evet ama Atilla Karaoğlan hani orada bir şey tespit etmedi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi ve gol nizami olarak sayıldı. Trio'da da şimdi benim takip ettiğim bu tartışmalı pozisyonlar hesabı o programdan özet tweetler atıyor. Bu pozisyonla ilgili de genel olarak şöyle denmiş. Her iki ayağı da demiş sorun. Tam penaltı atıldığı anda havada. Dolayısıyla biz gol kararının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu pozisyon yetkililer tarafından açıklanmalı demişler. Sonra Serdar Akçer, o da takip ettiğim hakem yorumcularından birisi, İFAP'tan metin vermiş ve orada oyuncunun ayakları havada olsa dahi iz düşüm eğer ceza sahası içinde ise bu oyuncunun konumu olarak kabul edilir deniyor. Yani Serdar Akçer'in paylaşına göre de gol olmaması lazım.
0: Uçuyorsan yani evet. iz düşümün önemli.
1: Aynen. Ayağının yere basmamış olması önemli değil. İz düşümün. Eğer ceza sahası içindeyse bu ihlal için yeterli demiş. Başka da hani Fırat Aydınus'tan bir yorum yok. Sadece o Beşiktaş maçını herhalde takip etmiş. Trio böyle demiş. Serdar Akçer de az önce söylediğim gibi konuşmuş. Bugün belki bu konuyla ilgili daha detaylı haberler çıkabilir. Çünkü enteresan bir konu. Çok aşina olduğumuz bir konu değil. Ben hatırlamıyorum bu iz düşümünü tartıştığımız.

0: bir pozisyon penaltı atışında. Orada da akıllara dün sosyal medyada bayağı paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 2 yıl önce artık bir seminerde mi bir toplantıda bir ifade kullanıyor. Dün maçtan önce herkes paylaştı. Ben tabii güncel zannettim. Tabii güncel değilmiş. 2 yıl öncenin açıklamasıymış. Hakemlere söyleyeceğim şey şu diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Trabzonspor'la Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Dün gün boyu bu konuşuldu. Ben de bir kere tıklayınca sürekli önüme herhalde bununla ilgili şeyler düştü. Ben dün gün boyu bunu gördüm. Bu karar da biraz öyle bir karar oldu. Çok bıçak sırtı. Hani cüzi de olsa bir takdir hakkı diyor ya İbrahim Hacı Osmanoğlu. Tabii ne kadar onunla alakalı bilemiyoruz ama denk geldi bu açıklamanın üzerine.
1: Yani bu çok kolay bir karar değil. Şimdi mesela Trio'da bize göre demişler. Yani Trio'da bize göre demeyecek. Kusura bakmasın.
0: Kurala göre.
1: Kurala göre söylemesi lazım. Bu bize göre. Bize göre hadi ben söyleyeyim. Diyorum ya burada. Bana göre penaltı, bana göre olmaması lazım. Ama diyorum bana göre. Çünkü ben biraz daha farklı bakmaya çalışıyorum. Kitap ayrı bir şey diyorum. Hı hı. Şimdi Trio benim gibi yorum yapmasın bir zahmet. Bu tarz pozisyonlarda. Yani diğer hakem hocası Serdar
0: Akçer.
1: Akçer. Onun gibi İFAB'ın şeyini göstersin. Bu kurala göre böyle olması lazım demesi lazım. Yayıncı kuruluş hakem programı yapan. Şu an 5 kişi olmadılar mı?
0: 4.
1: 4. Giderek de genişliyorlar. Hani bir tanesi de bilsin kuralı. Bize göre demesinler mesela. O yüzden de burada kolay bir pozisyon değil, tekrar kabul ediyorum. Ama hakem yorumcusu olarak, eski bir hakem olarak bu tarz pozisyonlarda da fark yaratmanız lazım. Kural böyle. Böyle olduğu için bu şekilde olması lazım diye. Onun dışında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tabii yine o sözlerin öncesi sonrası ne, hangi ortamda söyledi, niye söyledi, başından ne söyledi bilmiyorum. Neye dayanarak söyledi bilmiyorum. Hani Anadolu takımlarıyla oynarken büyük takımları kollamama açısından mı söyledi?
0: Tabii.
1: Eğer öyle bir şeyse anlaşılabilir.
0: Aynen, o yüzden.
1: Öyle bir şey anlaşılabilir. Çünkü bizde hakemler onu yapmıyorlar. Hakemler bizde güçlüden yanalar. Hep takdir haklarını hep güçlüden yana kullanır. Eğer böyleyse anlaşılabilir.
0: Öyle zaten. Dün ilk yarıda Trabzonspor sadece bir şut gönderdi rakip kaleye ki gol beklentisi de 0-45 karşı karşıya pozisyonun. Rakip ceza sahasında sadece iki kez topla buluşabildi. Biri zaten gol. Diğeri artık hangisi bilmiyorum. Trabzon için hani 1-0 bitirse bile pek kabul edebilecek bir istatistik değil bu.
1: Şimdi benim anlayamadığım Trabzonspor'un attığı gol kaçıncı dakika? Maçın başı.
0: 10-11 işte.
1: O dakikada Trabzonspor öyle bir kontra fırsatı yakalayıp öne geçiyor. Ondan sonraki dakikalarda skor olarak geriye düşen Ahmet biraz daha risk almadı mı?
0: Evet, topa sahip oldu.
1: Mesela Trabzonspor hiç bir daha kontra yakalayamadı. Hı hı. O biraz enteresan mesela. Çünkü skor avantajını aldıktan sonra en azından bir iki kere daha rakibini geri koşturacak. Rakibine aman dedirtecek topları kullanman gerekir. Demek ki hiç o top çıkmadı. Hı hı. Trabzon'dan. Bir de Salah gibi de bir silah var. Şimdi Salah gibi bir silah derken şunu kastediyorum. Offside'ına dikkat eder. Kendi pozisyonuna dikkat eder. Nerede konumlanacağına. Bunu şu açıdan söylüyorum. Offside'dan bağımsız. Yani topu nerede alırsa kaleye direkt gider. Kendi için uygun açıyı bulması açısından söylüyorum. Salah o konularda da uzman bir adam. Attığı golü herkes gördü. Çok soğukkanlı, müthiş bir vuruş. Şimdi öyle bir silah varken mesela nasıl kullanamaz Trabzonspor? Hadi 1-1'e 1-1 olduktan sonra anlıyorum. 1-1 olduktan sonra ayrı bir hikaye. Ama 1-0 Trabzon önünde oynarken bir iki kere daha Trabzon gibi bir takımın dişini göstermesi gerekirdi. Dün mesela Çorum karşılaşmada savunma olarak belki çok üst düzeyde bir performans sergilemedi. Ama zaman zaman topu aldığında Beşiktaş'ı geri koşturmayı başardı. Beşiktaş geri koştu. Yani pozisyon bitti bitmedi ayrı konu ama Beşiktaş'ı geri koşturdu. Şimdi rakibinizi geri koşturmadığınız sürece zaten savunmada bir yerde hata olacak, hata gelecek.
0: Genelde Ahmet Trabzon'u geri koşturdu. Trabzonspor hücumları bitiremedikçe geri koşmak zorunda kaldı. O koşan takım genelde Trabzonspor oldu dün. Ahmet'in sağ beki başladı. Sağ bek olarak başladı Krasniç. O da çok etkili bir oyuncu, çok hızlı bir oyuncu. Tren gibi gidiyor sağ kulvarda. Ben bundan sonra daha dikkatli takip edeceğim. Zaten Bale'yi çok beğeniyordum Antalyaspor'da. Dün önlü arkalı başladılar. Sorun sakatlığından sonra herhalde değişikliklerle birlikte Krasniç de öne doğru geldi. O da dün dikkatimi çeken performanslardan birini kaydetti. Peki devam edeceğiz ama 8.14 saatlerimiz reklam arasına gidelim. Ardından ikinci yarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.17 saatlerimiz Ahmet Trabzonspor maçını konuşuyorduk. Dün ilk yarı 1-1'lik eşitlikte sona erdi. Trabzonspor kötü bir ilk yarı oynadı. İkinci yarıda bir tepki verebilirdi ama ikinci yarıda da Trabzonspor'dan o tepkiyi göremedik. İkinci yarıda da tempo yükseltmekte Bordo Maviler zorlandı. Tabii ilk yarı kadar da kötü değildi. En azından rakip kaleye daha fazla şut denemesi yaptı Bordo Maviler ekip, özellikle Muçi. Bu denemeleri yaptı. Kaleciyi de bayağı bir zorladı aslında ama oradan bir gol sesi çıkmadı. Ve maçın son bölümünde de Ahmet yine Trabzonspor'un bir hatasını aslında değerlendirdi diyebiliriz. Trabzonspor'da bu maç en çok benim gözüme çarpan noktalardan biri hücumda bitirilemeyen ataklar ve devamında verilen kontra fırsatları. Dün yine top Trabzonspor'dayken, Trabzonspor 3. bölgeye yerleşmişken çok basit bir pas hatası, yanındaki oyuncuya pası atamadı sanıyorum, Metehan'dı. Bir top kaybı oldu, bir kontra yakaladı Ahmet. O kontrayı da Pina faulle kesti aslında. Fena bir hamle değildi. Gerçi Bale topu geriye doğru çekiyordu ama o an Pina faul yapmayı tercih etti. Bir duran top fırsatı oldu. Duran top da kaleye aslında çok uzak. Oradan direkt bir gol bulma şansı çok kolay değil ama Trabzonspor gerçekten o kadar kötü durumda ki duran top savunmasında felaket yaptılar o pozisyonda. Arka direğe böyle bombeli bir top geldi. 3-3 adam markajı vardı. Mustafa kendi tuttuğu oyuncuyu bıraktı. Topu kendi takım arkadaşı herhalde vuracak diye düşündü. Koşmadı. O boş bıraktığı oyuncu Ahmet de topu rahat rahat kontrol etti, düzeltti, içeri çevirdi. Orban da adeta boş kaleye topu gönderdi ve Ahmet'i karşılaşmada ilk kez öne geçirmeyi başardı. Yani Trabzonspor'un oyunu nasıl yükselecek bu sezon çok merak ediyorum. Geçen sezon da aslında oyun çok yüksek tempoda geçmiyordu ama Trabzonspor en azından sonuç alıyordu. Bir maçı Onuachu çeviriyordu. Diğer maçı Augusto çeviriyordu. Muçi ekstra işler yapıyordu. Şu ana kadar sadece Salah'tan biz o ekstra işleri gördük Trabzonspor'da. Ona eşlik edebilen bir oyuncu olmadı ki dün yine Salah yapması gerekeni yaptı. İlk yarıda golü attı ama mesela dün Trabzonspor 13 orta denemiş. Sadece tek bir isabet bulabilmiş. Onuachu'yu topla buluşturmakta zorlanıyor. Onuachu hareket etmekte zorlanıyor gibi. Ağır çekim. Geçen yıl da diyebilirsiniz ki hani ağır çekimde çok hızlı, fulleli bir oyuncu değil ama bilmiyorum ki Onuachu'da da genel bir yorgunluk, bir hani bıkkınlık var gibi. Vücut dili zaten çok iyi değil sezon başından bu yana. Zaten kafa topuyla da buluşturamayınca ondan da gol şansı çıkması pek mümkün değil. Dediğim gibi çok ağır kalıyor top yerdeyken. Saviolo, Muçi kanatları dün başladı. Aral oyuna girdi. Metehan oyuna girdi. Bütün tuşlara bastı Fatih Tekke ama olmadı. Aral da onunla ilgili en çok dikkatimi çeken şey şu ana kadarki maçlarında çok fazla iki oyuncu, üç oyuncu arasına girip çalım dediyor, zorluyor. Antrenmanlarda bayağı iyi olduğunu Ozan Tufan söylemişti. Çok enteresan çalımlar atabiliyor, böyle iki oyuncunun arasından çıkabiliyor demişti. Fakat maçlarda şu ana kadar bunu pek gösteremedi. Dün yine çok zorladı oyuna girdiğinde. Fakat yapamadı çoğu şeyi, istediklerini. Yani bilemiyorum buradan nasıl bir şey çıkacak. Şu anki tablo sezon başı itibariyle pek iyi değil. Fatih Tekke bir yerde bu takım toparlanacak.

0: Diyor. Elbette öyle olacak yani. Trabzonspor bu kadar kötü gitmeyecektir sezon boyunca ama maçlarda geçiyor. Avrupa Ligi gitti. Lig'de şu anda puan kayıpları devam ediyor. Ben de açıkçası hani kamuoyunun geneli de benzer düşünüyor tahmin ediyorum ki Fatih Tekke ile pek ilerlenmeyecek gibi gözüküyor bu oyun ve sonuçlar bu şekilde devam ederse.
1: Şöyle bir soru sorayım sana. Beşiktaş'ta oyun olarak Sergen Yalçın dönemiyle İtalyano dönemi arasında bir fark görüyor musun? İtalyano yeni geldi. Yeni bir teknik adam. Daha bu yaz takımın başına geçti. Peki Trabzonspor'da oyun olarak bir fark görüyor musun? Bir ilerleme görüyor musun? İşte asıl problem o. Eğer bir teknik adam takımının başında işte 1-1,5 sene, 2 sene ne kadar kalıyorsa o süreçte takımda saha içi organizasyonu ve oyun olarak bir yükselme görüyor musun, görmüyor musun? Bir farklılaşma var mı, yok mu? Temel tartışma konusunun bu olması lazım transferlerden bağımsız. Şimdi Trabzonspor zaten geçen sene içerisinde de o yükselişi gösteremedi. Trabzonspor şampiyonluk adayı olduğunda da aynı şeyler konuşuluyordu. Ligde sürpriz takım olarak arkadan zirveyi takip eden ekip olarak devam ederken de yani ligin ortalarında da aynı şey konuşuluyordu. Lig biterken de aynı şey konuşuluyordu Trabzonspor için. Geçen sene Trabzonspor'un oyunu fazlasıyla az önce senin anlattığın şekilde bireysel performanslara bağlı gitti. Ve o bireysel performanslar çok ekstra geldi. Trabzonspor'da. O yüzden sezon bittiğinde şunu dile getirdim. Yani Muçi'den aynı sezonu bir kere daha görmeyebiliriz. Bir kere daha o kadar ekstra goller atmayabilir Muçi. O atmadığı zaman ne olacak? O atmadığı zaman Trabzonspor neler yapacak? Ona biraz odaklanmak gerekiyordu. Şimdi Trabzonspor'da geçen seneden bu seneye takımda değişiklik oldu mu? Evet, oldu. Ancak az önce de o yüzden İtalyan örneğini verdim. İtalyan'ın takımı da değişti. O da üstüne yeni bir teknik direktör. Yani Trabzonspor'da bazı oyuncular değişti. Teknik direktör aynı kaldı. Beşiktaş'ta bazı oyuncular değişti. Teknik direktör de değişti. İşte onu kısa sürede sahaya yansıtabildi Beşiktaş ve daha iyi olabileceğinin de sinyalini veriyor. Eksikler var mı? Çok. Ama daha iyi olabileceğinin sinyalini veriyor Beşiktaş. Bu oyunu geliştirebileceğinin sinyalini veriyor. Şimdi Trabzonspor'u izlediğiniz zaman herkes bir soru işareti. Sen ne diyorsun? Kamuoyunun geneli gibi ben de bu işin Fatih Tekkeli pek yürümeyeceğini düşünüyorum diyorsun. Çünkü öyle bir ışık yok takımda. Neden o ışık yok? Mesela dün Trabzonspor şimdi teknik direktörü istifa ediyorum demiş. Hayır istifa etmiyorsun demişler. Açıklamalar gelmiş. Normalde ne beklersin? Bir tepki beklersin. En azından maçın belli bölümünde bir tepki beklersin. Şimdi senin anlattığından benim anladığım Trabzonspor'da nabız hep sabit gitmiş maç boyunca. Öyle olmaz. Demek ki bir sıkıntı var. Genel anlamıyla. Kadro kötü bir kadro mu? Kadronun bazı eksikleri var. Farkındayım. Ama kaliteli kadro şu an Trabzonspor'un elindeki kadro.
0: Bir de rakibine bak. Hani Ahmet'le oynuyorsun. Eksik olabilir kadron ama yine Ahmet'ten çok daha iyi bir kadron olduğu kesin. Yani orta sahada evet Yabol Folcarelli yok. Malinowski yok. Tamam ama Melih ve Fabinho var. Ozan Tufan oyuna giriyor sonra da. Kötü mü Ahmet'in orta sahasına göre? Değil. O yüzden bir bahane yok aslında dünkü maç için.
1: Tabii büyüklerin zaten genelde bahanesinde
0: Maalesef.
1: olmaması lazım da. Onlar bahane çok onlarda genel olarak. İşte bu biraz Trabzonspor için zaten çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Artı Trabzonspor geçen sene lig yarışının içinde nasıl kaldı? Burada hep anlattık. Büyük maçları bir kenara koyduğunda bu tarz mücadelelerde yani Trabzonspor favori olarak çıktığı, favori gözüktüğü karşılaşmalarda minimum hatayla ligi bir yere kadar getirdi. Şimdi 3 hafta oldu. Trabzonspor Kasımpaşa'ya puan verdi. Ahmet'e puan verdi. Toplamda 5 puan kaybı yaşadı bu karşılaşmalarda. Geçen sene Trabzonspor bunu çok az yaşamıştı. Ta ki işte Galatasaray'ı yendikten sonraki puan kayıplarına kadar Alanya maçı kaçıncı haftaya denk geliyor hatırlamıyorum.

0: Ama ondan önceki sürece bakarsak Trabzonspor derbi kazanamamasına rağmen direkt olarak kendini sadece Galatasaray'ı yani oynadığı işte o bütün derbi süreçlerinde son derbiyi kazanarak kendini şampiyonluk adayı yapmıştı. Neden? Durup dururken olmadı. Bu tarz karşılaşmalarda minimum hatayla gittiği için şimdi 3 haftada 5 puan kaybı full oradan geldi. Yapamazsa Trabzonspor bunu çok erken kopar. Çok erken kopar.
1: Evet, 2 puan kaybı hem bu tarz takımlara karşı hem deplasmanda geldi. İç sahada Başakşehir'i yendi Trabzon ama deplasman performansı iyi değil. Dün hani tribün atmosferi iyiydi ama Trabzonspor'u hani öyle sıkıntıya sokacak da bir şey olmadı. Karşılaşmada zaman zaman hani yabancı maddeler tek tük atıldı. Dediğim gibi ama öyle futbolcunun çok etkilendiği bir şey olmadı.
0: Artı Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi onlar da puan kaybetti. Ama onlar puan kaybederken yani Galatasaray Çorum karşısında hani 2-2 bitti. 5-2 de bitebilirdi. Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. 5-2 de kazanabilirdi o maçı. Onu da unutmayalım. Yani mağlup olurken ve berabere kalırken dahi maçı kendilerine çevirebilecek hücum performansını gösterebiliyor Fenerbahçe ve Galatasaray. Beşiktaş Alanya'ya mağlup oldu. Orada da hakemi söyleyebilirsin. Hakem faktörünü söyleyebilirsin. Beşiktaş biraz daha hücum olarak da bir şeyin gerisinde. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortalama olarak söylüyorum dünkü maçın haricinde. Öyle olduğu noktada Trabzonspor'da o şey de yok. Yani mesela Kasımpaşa maçında Trabzonspor puan kaybederken Trabzonspor puanı daha yakın taraftı demedik. Bu maçta da demiyorsun. Nasıl olacak? Hemen Trabzonspor'un hemen tepki vermesi lazım. Performansı hemen yükseltmesi lazım. Çünkü ligi biliyorsunuz. Yani bu haftalarda sen 6-7 puan geride kaldın mı zaten mental olarak herkes kopuyor. En son isteyeceği şey normalde olmaması lazım. Bana yıllardan beri en saçma gelen şeylerden biri Süper Lig'le alakalı olarak ama aynı zamanda Süper Lig'in de bir gerçeği. Biraz geride kaldın mı tamam şampiyonluk gitti. Bu hocadan bir şey olmaz. Bu takımdan bir şey olmaz. Taraftar zaten hemen vazgeçiyor. Vazgeçmeye meyilli. Çok zor ondan sonra toparlamanız. Çok kritik haftalar oynuyor Trabzon.
1: Bu hafta Gençler Birliği içeride. Sonra Konyaspor deplasman ve Galatasaray içeride ile milli araya girecek Trabzonspor. Bu bölümde herhangi bir Avrupa maçı yok. Konferans liginde olduğu için sadece ligde karşılaşmalı. Oynayacak iyi mi kötü mü artık bilmiyorum.
0: Mesela sen bu fikstürü saydın. Bu fikstürle Trabzonspor Galatasaray maçıyla birlikte ligden tamamen kopabilir. Galatasaray maçıyla beraber lige tutunabilir. Oraya doğru gidiyor. Trabzonspor'un sezonu.
1: Bu hafta oynayacağı Gençler Birliği şu ana kadar ligde 2 galibiyet, bir beraberlikte. Son hafta Erzurum önünde onlar da 1-1'i buldular, 1-0 geriye düştükleri karşılaşmada. Geçen yıl hatırlayacaksınız bu ilk takımın Ankara'daki maçı 4-3 çok Gençler iyiydi, Birliği üstünlüğüyle sona ermişti. Sezonun belki de en keyifli maçlarından biriydi. Konyaspor lige İlhan Palut yönetiminde 3-0'la başladı. Geçen yıldan da zaten 3 mağlubiyet taşımışlar. 6 maçtır kaybediyor Konya İlhan Palut'ta. O İlhan hocanın da durumu kritik. Yani günleri onun da sayılı olabilir. Bu hafta Erzurum deplasmanı, sonra Trabzon içeride, Kasımpaşa dışarıdayla milli arada bir sürpriz olabilir mi acaba Konya'da? O da merak konusu. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra maçla alakalı dinleyici mesajlarıyla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.31 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Vedat Bey demiş ki futbolcu kenara baktığı zaman arabesk takılan bir hoca giriyor. Varın siz düşünün diye bir mesaj göndermiş. Geçen yıl hani Fatih Tekke'nin vücut dili çok pozitif miydi de bu sene daha arabeske döndü. Çok emin değilim. Fatih Tekke genelde bence kenarda daha donuk gözüken bir teknik direktör. Bizde taraftar tabii kenarda daha hareketli isimleri seviyor. Daha canlı, daha enerjik. Mesela Italiano bu açıdan bizim taraftar profiline bence uyuyor. Kenardaki enerjisi, coşkusu sürekli maçın içinde. Ben bu arada sevmem. Futbolcu olsam öyle bir teknik direktörle anlaşamazdım herhalde ama taraftarın sevdiği bir profil. Fatih Tekke dediğim gibi daha donuk kalıyor. ama bu işin bir kısmı sadece. Yani Trabzonspor'un şu durumunu Fatih Tekke'nin kenardaki arabesk haline bağlamak tamamıyla mümkün değil diye düşünüyorum. Birçok farklı etmen var yani bir takımın başarılı olmasında. Buna çok büyük yüzde vermezdim açıkçası ben. Diğer bir mesaj. Ümit Doğan, Onuachu maaşının düşüklüğünden şikayetçiymiş demiş. Evet, bu konuşuluyor Salah transferinden sonra özellikle. Bunu da çözecek olan tabii ki Ertuğrul Doğan yönetimi. Burada Fatih Tekke'lik bir durum yok. Emre Salman, dün maçı izledim. Bence Trabzonspor'un koskoca bir Onuachu sorunu var demiş. Onuachu şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri. Sebebi de işte bu maaş konusu olduğu genelde konuşuluyor ama kendi ağzından herhangi bir şey duymadık. Hatta tam tersi, Trabzonspor'a gelmek için ne kadar uğraş verdiğinden bahsediyordu son verdiği röportajda. Bir önceki sene geldiğinde. Ama şu an demek ki işler değişmiş onun adına.
0: Yeni bir santrafor arayışında olunması da onu etkilemiş olabilir mi? Bayağı, çünkü Nunez konuşuldu Trabzonspor'da. Hı hı. O konuda durdu mu? Ne oldu Mert? Transfer bitiyor artık.
1: Oraya santrafor takviyesi mi Trabzonspor'un? Galiba düşünüyorlar hala birini.
0: Bayağı gündemdeydi. Net olarak konuşuluyordu. Sonra birkaç gündür hiç ortada yok mesela.
1: Şu an Buçari'yi gönderip oraya bir yabancı santrafor transfer etmek istiyor galiba. Yanlış bilmiyorsam Trabzonspor. Mitongo'yu da kiraya verecek herhalde. Yeni, hı-hı, transfer santrafor. Oraya bir takviye hala gelebilir.
0: Belki o da etkilemiştir oyuncuyu. Hı-hı.
1: Olabilir. Ben hani ayrılabileceğini düşünüyordum Onuachu'nun. Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye gidebileceğini düşünüyordum. Galatasaray belki düşünebilirdi. Belki ona da izin verilmedi. Bilmiyorum. Oradan da bir hayal kırıklığı olabilir oyuncunun. Bilemiyoruz tabii ki perde arkasında tam neler yaşanıyor. Ufuk Aziz, Ahmet'in kazandığı penaltı yanlış demiş. Dizinden eline geliyor. Trabzonspor hakkının yendiğini düşünüyorum demiş. Az önce konuştum. Orada dizinden gelmesinin herhangi bir önemi yok. O pozisyon özelinde. El doğal konumda olmadığında. Bir de mesafe var. Melih'in de talihsizliği elini çekebilir aslında. Yani top şeydeki gibi, olay tanıştığındaki gibi öyle sert ve yakından gelmiyor. Biraz mesafe var. Ama çekmiyor elini. Onun sıkıntısını yaşadı. Yoksa kararla ilgili o hani hatalı bir karar denmemiş. Onu söyleyeyim hakem yorumcuları tarafından. Ama güvenmiyorsunuz hakem yorumcularına, onu bilemem. Yönetim hocaya sormadan transfer yapıyor sanırım demiş dinleyicimiz. Fatih Tekke'nin yapılan transferlerden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Salah, Fabinho vesaire. Bunlar hocanın kompakt oyun anlayışına uymuyor. Çünkü demiş.
0: İşte geçen seneki oyun yüksek miydi? Soru o oluyor hemen. Yani geçen sene Trabzonspor'da bunu söyleyen dinleyicimiz kompakt ve güçlü bir oyun gördü mü? Yoksa bireysel performanslar mı Trabzonspor'un genel gidişatını belirledi sezon boyunca? Mesela o kompakt ve güçlü oyun olsa normalde Trabzonspor Galatasaray derbisine kadar olan derbilerde daha varlık gösterebilirdi. Daha başarılı olabilirdi. Derbilerde çok zorlandı. Anadolu takımları karşısında az hata yaptı. Orada da Onuachu faktörü ve Muçi faktörü ön plana çıktı. Sonra işte bir de ayrılan oyuncunun adı
1: Augusto.
0: Felipe Augusto faktörü ortaya çıkmıştı. O da büyük katkı vermişti. Tabii Trabzonspor'un en azından geçen seneki havasına diyeyim ya da skorlarına yaklaşması için Onuachu'yu mutlaka devreye sokması lazım. Yani Onuachu'suz bir Trabzonspor'un sadece Salah üzerinden başarılı olma ihtimali yok. Salah mükemmel bir oyuncu ama tek başına bütün sezonu taşıyamaz, götüremez gol yükünü. Dolayısıyla Onuachu'nun bir an önce artık problemi neyse çözülüp tekrar Onuachu'nun gollerine başlaması gerekiyor. O 2 kere 2 4. Az önce sen söyledin, belki ayrılmak istedi, ayrılamadı. Yani eğer neyse problem, Trabzonspor'un bir iki günü var işte. Bunu çözmesi lazım. Eğer gitmesi gerekiyorsa gitmesi gerekir. Bilemiyoruz. Kalacaksa mutlak surette artık sorunu ekonomi mi, başka bir şey mi çözülüp Onuachu olmadan düşünemezsin Trabzonspor'u. Mümkün değil. Çünkü Onuachu, hep dile getirdim, Süper Lig'in şifrelerini kırabilen bir oyuncu. o güce sahip. Zaten bunu defalarca ispat etti. Yani birkaç karşılaşma kötü oynadı diye Unai Açu

0: Onuachu silinebilecek bir oyuncu değil. Gözden çıkarılabilecek bir oyuncu değil. Ama bilemiyorum tam olarak problem ne. Yani çok büyükse mutlaka Trabzonspor işine yarayacak bir değişikliği yapmak zorunda. Yani Saviola, Muçi, bilemiyorum. Yani Muçi kanatta oynadığı sürece ya da kanada yakın oynadığı sürece ne kadar gol katkısı verir. Ama oradaki ufak bir düşüş bile Trabzonspor'u etkileyecektir bu sezon. Dolayısıyla ona açı olmazsa olmaz.
1: Manisa'dan Koray Fatih Tekke demiş. Genel olarak negatif birisi. Kendisine dönüp bakıldığında umut kırıntısı göremiyorum. Benim göremediğimi oyuncu taraftar camia da göremiyor demiş. Valla sonuç gelmediğinde her şey göze batıyor böyle. Yani geçen yıl Fatih Tekke'nin vücut diliyle ilgili genel bir yorum yoktu hatırladığım kadarıyla. Hani belki tek tük gelmişler ama batmıyordu insanları. Şu an batıyor net şekilde sonuç gelmeyince.
0: Geçen hafta Fatih Tekke istifa ettiğinde de ben biraz kendi bakış açımla anlatmaya çalıştım. Fatih Tekke'ye baktığında bu takımın başarılı olabileceği inanan bir teknik direktör görmüyorsun. Bence temel problem bu. Yani Fatih Tekke kendi ve takımının başarılı olabileceğine inanıyor mu dersen ben sana hayır derim. Bu da işte senin söylediğin şekilde bence insanlara geçiyor ya da geçmiyor. Yani Fatih Tekke'ye baktığın zaman takımına inanan bir teknik direktör ya da kendi başarılı olabileceğini düşünen bir teknik direktör yok gibi. Yani o kapalı şeyde, kapalı alanda kalmak isteyen biri var gibi gözüküyor. Fatih Tekke'ye baktığında. Geçen sene de böyleydi. Bu sene de bence çok fazla değişmedi. Yani o söylediği söz, bu kadro tam kovulmalık kadro. Hayır, bu kadro tam başarılı olacak bir kadro. Normalde teknik direktörün öyle yaklaşması lazım. Çünkü Trabzonspor iyi takviyeler yaptı, kaliteli takviyeler yaptı ve artık teknik direktörün elinde daha yukarısını hedefleyebilecek bir takım oluşturdu. Şimdi teknik direktörün de modunun daha yukarısı, daha başarılı olması gerekiyor. Belki var ama gösteremiyor onu Fatih Tekke, bilemiyorum. Belki zamanı olmadığını düşünüyor. Belki işte adım adım bir takım kurmanın peşinde ama şartlar değiştiğinde Fatih Tekke'nin de o şartlara adapte olması şart. Şimdi tekrar bir düşünün. İşte Fatih Tekke Salah'ı istemiyordu. Kendi oyun yapısına uygun olmadığını düşünüyordu. Şimdi ben sorayım. Şu izlediğiniz Salah'ı ister misiniz, istemez misiniz takımınızda? Farkı yaratıyor mu? Yani şu an Salah olmasa Trabzonspor maç kazanamazdı. O kadar sıkıntılı. Hiçbir hücum şeyi yok çünkü Trabzonspor'un. Hücumda hiçbir şey işlemiyor Salah dışında. Salah da bireysel yeteneğiyle şu an gol yapıyor. Ve daha da iyi olacağını sinyalini veriyor. Şimdi Salah evet bazı açılardan problem yaratabilecek bir oyuncu. Sadece takımdaki maaş dengesi bile ciddi bir problem. Ama saha içine döndüğünüzde Salah'ın verdikleri mi Salah'ın aldıkları mı derseniz ben şu an Salah'ın verdikleri tarafındayım fazlasıyla. Ona göre uyum sağlamak gerekiyor. İşte senle konuştuk ya, işte Muçi kanatta oynayacaksa belki Salah'ın savunma zaafını orta sahadan biriyle destekleyecek. Bunu teknik direktör çözecek. Yani bu teknik direktörün ilk işi. Çünkü verilen oyuncu mesela şu olmadı. Biz senle Trabzonspor'u planlarken, Trabzonspor'u konuşurken sen teknik direktörsün, ben yönetimim, başkanım. Ben Saviola da inat ettim. Sen de gelmesin diye inat ettin. Şimdi böyle bir durum değil bu. Konuştuğumuz oyuncu Saviola değil. Hani benim bakış açımda olması gereken bir oyuncu, senin bakış açında olmaması gereken bir oyuncu. Şimdi Salah olduğu zaman o artık katkı vereceği yani ya da kendinden bekleneni vereceği neredeyse garanti oyuncu. Hatta seni yukarı taşıyacak oyuncu. Artık ona göre sen de teknik direktör olarak düşünmen lazım. Evet, bazı şeyleri götürecek. Tekrar söylüyorum, farkındayım. Saha içerisinde bazı dezavantajları olacak ama kattıkları.
1: Yani Beşiktaş'ta konuşuldu ya, İtalyan'ı pek istemiyor. Önder Özen de aslında çok sıcak değil. Yani Fatih Tekke'nin de sıcak olmaması bence çok anormal bir şey
0: Tamam,
1: değil.
0: normal değil.
1: Ama artık olduktan sonra ve sen görevde kaldıysan, istifade etmediysen tabii
0: Aynen,
1: ki
0: tam
1: burada
0: olarak onu
1: Fatih
0: anlatıyorum.
1: Tekke'ye düşen görevde Salah'tan maksimum almak. Ama onun da işi kolay değil. Şimdi ilk maç sağ kanat oynattı.

0: İkinci maça da sağ kanat başlattı. Geriye gelmedi hiç Salah. Baktı oradan çok büyük pozisyonlar veriyor Trabzonspor. Merkeze aldı. Mesela bütün şeyi değişti Trabzonspor'un Salah transferiyle birlikte. Düzeni de değişti. Hı hı. Bu da bir sorun olabilir Trabzonspor ve Fatih Tekke açısından. Yani onu sağ çık diye düşündü. Herhalde yani başka türlü düşünmemiştir diye tahmin ediyorum. Ama merkeze aldı ve almakta zorunda gibiydi eğer defansa katkı vermeyecekse.
1: İtirazım yok ama mesela makine gibi bir işleyen düzen vardı da bozuldu. Onu diyemiyorum Trabzonspor'la alakalı olarak. Anlatmak istediğim o. Hani geçen sene bu takım oyun gücüyle, temposuyla çok farklı bir noktaya koysak ve öylesine işleyen bir takımı Salah'ı içine atarak bozsak, o zaman Fatih Tekke çok daha haklı durumda olurdu. Burada aslında haklı haksız yok da daha işi kolay olurdu belki Fatih Tekke'nin. Ama Trabzonspor için kim söyler makine gibi bir işleyen düzen olduğunu geçen seneki oyunda, bu seneki oyunda. Evet, sistem biraz değişti. Fakat bozulan ya da eski olan sistem de çok harika değildi. Onu unutmayalım. O yüzden de işte Fatih Tekke'nin sorumluluğu şu an.
0: Peki şöyle bir soru yönelteyim. Şu an genelde toplar Muhammed Salah'ta buluşuyor. Hı hı. Muhammed Salah da merkezde genelde konumlanan bir oyuncu. Ve takımda Onarç varken de genelde kanat ortaları tabii olsa daha iyi. Şu an problemlerden biri de bu olabilir mi? Onarç'a göre bir oyun tam olarak yok. Salah'a göre bir oyun var. Bu da Onarç'un performansında düşür olabilir mi? Onarç'un kendi yaşadığı o sıkıntılardan bağımsız söylüyorum.
1: Olabilir, fakat Onarç'u fizik olarak hiç hazır değil. Zaten o sahada çok net bir şekilde görülüyor. Onarç'u gibi çok cüsseli olan oyuncular fizik olarak hazır olmadığında sahada en fazla sırtan oyuncular oluyor genelde. Bir kere orada bir gol yemiş Trabzonspor Onarç'u tarafından. Orası kesin yani. Onarç'un sezon öncesi hazırlıkları istenilen seviyede olmamış. Onun sebebini bilmiyorum. Sonuçta Dünya Kupası'na giden bir oyuncu da değil. Ama hazır gelmemiş. Yeteri kadar da hazırlanamamış. O bir dezavantaj. Onun dışında tabii ki Onarç'a göre bir oyun sistemi Trabzonspor'da, zaten onu en çok ben savundum. Hatta şunu söyledim, yani yaz ayında alacağınız transferin orta kalitesi bile Trabzonspor'un kaderini belirler dedim. Bekler için de bunu söyledim. Kanat oyuncular için de söyledim. O kadar önemli ki orta kalitesi Trabzonspor'da. Onarç'ı ne kadar devreye sokacağın, sokmayacağınla alakalı. Orası kesin. Orası kesin. Fakat tekrar söylüyorum. Yani Salah işin içine girdikten sonra artık sadece Onarç'ın yok. Artı Onarç'ı Salah var. Onun üzerine bir şey düşünmen gerekiyor. Teknik direktör olarak. Ama şu ana kadar pek öyle bir şey görmedik Trabzonspor'da. Zamana ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Zaman faktörünü unutmamak gerekiyor. Futbolda orası kesin. Ancak onun da bu topraklarda çok geçer bir tarafı yok. Yani bu topraklarda olmuyor. Futbol ikliminde olmuyor. Öyle biz zaman verelim bir süre sonra bu takım daha iyi hale gelir. Oyuncular uyum yakalar. Organizasyon güçlenir. Öyle bir dünya yok. Hemen olması lazım bizde. Ya da hemen bir şey görmemiz lazım. Hemen bir böyle bir kıvılcım görmemiz lazım. İşte Beşiktaş'taki gibi. Yani bir şeyler olabileceğine dair bir şeyler hissedersek, görürsek o zaman biraz daha insanlar rahatlıyor. Ama bazı takımlar hiç umut vermediği noktada o zaman içerisinde gelişim burada beklenti olmuyor. Artı mesela Onarç'ı bu kadar kötüyken Trabzonspor oyun olarak da istediği seviyeye çıkamamışken mesela Salah'ın sadece santrafor pozisyonunda konumlandığı bir oyun da olabilir. Yani Muçi'nin normal kendi pozisyonuna geleceği, gene çift kanatla oynayacağın ve belki savunma olarak biraz daha az zaaf yaşayacağın bir sistem de olabilir. Çünkü tekrar söylüyorum, eskiden Onarç'ı vardı, şimdi Onarç'ı artı Salah var. Beraber kullanabilirsin ama beraber kullanamadığın noktada ya da verim alamadığın noktada Salah'ın santrafor oynama özelliğiyle beraber, ki santrafor oynadığı zaman da gene serbest gibi olacak. Yani Trabzonspor biraz şey gibi oynayacak. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta en uçta oynadığı oyun gibi oynayacak. Hani Salah'tan tam bir santrafor katkısı almayacaksınız. Salah'tan serbest adam katkısı alacaksın. Hareketliliği alacaksın. O bitirişteki kaliteyi alacaksın. Kendini ve takımı yükseltmesini alacaksın. Belki Muçi'yi devreye sokmasını, belki Aral'ı devreye sokmasını, belki Savyolu'yu devreye sokmasını göreceksin Salah'tan. Ama işte bu tarz denemeler için de daha fazla zaman, daha fazla maç, daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. O süreç içerisinde kazanamadığın noktada böyle tartışmalar da zaten her zaman için yaşanacak Trabzon'da.
0: Dün Karim Benzema'la Aliler'in sözleşmesi feshedildi. Karim Benzema boşa düştü. Bir arada Trabzonspor'da geçiyordu. Hatırlar mısın bilmiyorum. Trabzon acaba gider mi Onuachu yerine veya işte bu çareden çıkıp Karim Benzema'yı alır mı? Benzema Salah'lı bir hücum attı. Acaba nasıl olur Trabzonspor'da?
1: Ya şimdi bir iki gün kaldığı için transferin bitimine ve Trabzonspor'da sahada iyi gözükmediği için
0: bir transfer gelir değil mi?
1: Böyle sürprizler olabilir. Hani çok fazla şaşırmaz insanlar ama bence artık 38-39'una gelmiş bir oyuncuya da çok da gitmeye gerek yok. Her ne kadar Karim Benzema hayranı olsak da.
0: Evet, ben de çok beğeniyorum. Salah'la da normalde çok iyi bir ikili olur. Ama yaş 39 artık dediğin gibi. Trabzonspor'la ilgili dikkat çeken noktalardan biri de Pina'nın yedek kalmaya başlaması yeni sezonda. Aslında geçen sezonu bitirirken öyle önüne bir takviye yapılacağı değil. Alternatif yok. Alternatifi olarak biri düşünülmeli diye konuşuluyordu. Cabral geldi. Cabral da sol bek olarak geldi. Sağ bek sağ açık sol açıkta oynayabiliyordu. Ama Fatih Tekke son maçlarda onu ilk 11'de sağ bekte tercih etti. Ama şu ana kadar sağ bek performansı Pina ile bence kıyaslanacak seviyede değil. Dün Pina oyuna girdi. Girdikten sonra da bence hareketli isimlerden birisiydi. Bilemiyorum, yani Pina olsa galibiyet olur muydu? Çok iddialı ama Pina öyle kesin hak edecek bir performans ortaya koymadı bence.
1: Geçen sene en çok asisti o yaptı galiba değil mi?
0: Evet, mesela Onuachu'yu besleme konusunda Pina'nın olmaması da faktörlerden biri olabilir mi acaba?
1: Olabilir. Çünkü geçen sene 6 ya da 7 asist yaptı. Hı hı. Herhalde 4 ya da 5 tanesi direkt Onuachu'ya gitmiştir o asistlerin. Kontrol etmek lazım ama rakamlar 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Bilmiyorum neden yeni transfer diye mi öyle düşünüyor. Bir performans hayal kırıklığı mı var Pina ile alakalı olarak ama şu an için öyle.
0: Evet, şu an tercih etmedi. Mesela bir önceki Ferencváros maçında kırmızı kart gördü Cabral ama maç yine onda başladı. Pina'ya hiç bakmadı ilk 11'de. Ben bir sonraki maçta Pina'nın başlayabileceğini düşünüyorum. İzmir'den Ayhan, sosyal medya kullanımını bırakırsam eğer Trabzonspor taraftarının sosyal medyası yüzünden bırakırım. Aşırı toksik bir sosyal medya taraftarı var Trabzonspor'un. Bu yaşananlar umarım biraz onları kendine getirir demiş.
1: Yani bu Trabzonspor'un derdi değil. Anlıyorum dinleyicimizi.
0: Herkes.
1: Herkesin derdi. Bütün takımların derdi. Hani bugün bir Galatasaraylı'ya sorsan da hani Galatasaraylı taraftarlar da başka takımı tutan hesaplar değil, kendi takımını tutan hesapların toksikliğinden bahsedeceklerdir. Ben zaten çoğuna inanmıyorum. Dün de biraz anlattım. Yani çoğunun da o takım taraftarı olduğuna da inanmıyorum. Yani bir şekilde o hesapları büyütüyorlar. Ama yani takımı tutuyor mu, takımı dövüyor mu? Daha çok dövüyorlar. Ve hiç yapıcı bir şey yok ortada. Hani baktığın zaman kullanılan dile, geçmişe baktığın zaman hiç yani o hiçbir artı tarafı yok. Tamamen dinleyicimiz dediği gibi toksik.
0: İzmir'den Orhan Varol, Saba demiş, çok ilginç bir futbolcu. Veteran gibi ama çok çabuk hızlanıyor. Sivas'ta da oynadı, aynıydı. Balık etli bir arkadaş. İnsan biraz kilo verir demiş. Valla Saba, evet, nasıl bıraktıysak yıllar önce aynı.
1: 33 oldu.
0: Saba 33 yaşında. Çok 33 yetenekli. Yaşında. Dün yine böyle çizgide topukla değişik bir çalım denedi. Out'a gitti top. Tabii çok beceremedi ama yani onu düşünmesi bile farklı, yani farklı bir oyuncu olduğunu hissettiriyor. İkinci yarıda çektiği bir şut sol çaprazdan ki orada biraz hızlandı. İkili mücadeleye girmeden hemen vuruşu yaptı. Güzel deneme, yanağlarda kaldı. O anlık patlamaları çok iyi Dia Saba'nın. Ama keşke tabii biraz kilo verse daha iyi olabilir. O kilosuyla işini, kendi işini daha çok zorlaştırıyor.
1: Orada biraz uyum yok gibi yalnız. Mesela Bale, Saba ve Orban, hani orada en herhalde ayağına hakim teknik olarak belki Bale 1, Saba 2 dersin.
0: Ben Saba derim ya.
1: Saba 1, Bale 2 de. Hani
0: Hani o, iki ekmek. O da

0: yapılabilir. Ama genel olarak bir de uyum da gerekiyor. Orada biraz daha sanki bireysel gibi gidiyor iş.
1: Evet, şu an öyle. Ama ayrı ayrı hepsi.
0: Ayrı ayrı hepsi silah.
1: Hani Cagney'de mesela farklı bir profil Orban'a göre. Daha az atlet ama ceza sahası içi bitiricisi. Orban dün mesela sol sakatlandı, kanada girdi. Sonra Cagney çıktı, santrfora geçti. Hepsi her yerde, yani çoğu her yerde oynayabiliyor. Oradan bir uyum çıkarsa yalnız çok konuşuruz Ahmet'i. İyi anlamda.
0: İşte uyum çıkması lazım. Ben izlediğimde genelde orada bireysel şey görüyorum. Mesela Bale hiç devreye giremedi.
1: Evet.
0: Yani izlediğim maçların hiçbirinde şu an, dün de mesela sen Bale ile ilgili bir şey söylemedin. Dinleyici Sabah ile ilgili mesaj atmış mesela. Hı. Bale diyen yok şu an. Onun da mutlaka devreye girmesi lazım. Artı hani Cagney'de evet artık o da yaş aldı. Ama az önce senin söylediğin özellikler sebebiyle mesela o da Süper Lig'de akıl almaz bir silah. Hı hı. Yani Süper Lig artı birincilikte oynadığı maç sayısı, attığı gol orantısı yapılsa Cagney kesin ilk ondadır. Yani acayip bir gol silahı Türkiye Ligi için. Onu da öyle çok fazla kenarda tutmamak lazım.
1: Dün bir penaltı kaçırdı, bir de kafa vuruşundan yararlanamadı. Güzel bir orta gelmişti sağdan ama kaleci Onana'nın üstüne
0: merak
1: vurdu.
0: Merak ettim bakayım şimdi şey hakikaten kaç.
1: İstanbul'dan İlhan Mamaş, Fatih Tekke demiş sanki üniversite sınavında başarılı olamam diye dershaneye gitmek istemeyen öğrenci gibi demiş. Bize bu kadar para harcattın, başarı gelmedi denmesinden çekiniyor gibi demiş. Parantez içerisinde böyle bir benzetme yapmış. Şu anki Salahlı Trabzon geçen senelerdeki Rafa Silva'lı durumu hatırlatıyor demiş. Oyun kuramıyorsunuz diye bir mesaj gelmiş. Salah tabii Rafa'dan daha farklı, oyun kurulumuna daha yatkın bir oyuncu diye düşünüyorum.
0: Süper Lig'de Mert 114 maçta 76 gol.
1: 114 maç 76, güzel.
0: 114 maçta 89 gole direkt katkı. Cagney 1. Lig'de 36 maçta 29 gol, 7 asist. Yani 36 maçta 36 gole direkt katkı. 76 ile 29 topladığında ne yapar?
1: 105.
0: 105 gol Süper Lig artı 1. Lig'de 150 maçta.
1: 150 maç. Gayet iyi.
0: Müthiş bence.
1: Şimdi birkaç mesaj okuyayım. Fatih Tekke bağlasan durmaz. Başkan eminim arayışa başlamıştır. Ben de başlaması gerektiğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Hatta döndürdü ama o gece bile belki başlasa yeridir Trabzonspor'un hoca konusunda arayışa.
0: Ya işte ama o zaman milli niye yaptılar kadar bu işi?
1: İşte milli araya kadar belki.
0: Ama milli araya kadar her şey gidebilir bak. Az önce konuştuk. Tabii.
1: Bilemiyorum. Sormak lazım tabii ki ama ilk aklıma o geldi. Bir de mesela Ali abi kolay da değil şimdi. Biz dışarıdan konuşuyoruz hani döndürmek doğru karar mıydı değil miydi de. Öyle bir birlikteliğim var. İşte kaç sezon, 1,5 sezon mu oldu Fatih Tekke ile Ertuğrul Doğan çalışalı? Trabzon'un evladı. Böyle ilk defa böyle bir şey oldu. Tamam ya biz kabul ediyoruz demek de garip olurdu. Hani yönetici başkan olsam.
0: Ama sen geçen hafta ne dedin? Artık bu son noktaydı dedin. Hani bardağı taşıran noktaydı dedin. Hı-hı. Bir anda olmadı bunlar. Şimdi sen teknik direktörünün bu noktaya geldiğini fark edemiyorsan o zaman orada da bir sıkıntı vardır.
1: Bu benim yani dediğim
0: Fatih Tekke bir anda French Varoş maçında biz kötü oynadık hadi ben gidiyorum eyvallah demedi ki. Biraz yani iş duygusal tepki olarak yorumlandı. Tabii ki duygusallık var. Ama daha çok bir birikim vardı orada. Hani ortada hiçbir şey yokken Fatih Tekke French Varoş maçı çok kötü oynandı. Ağır bir mağlubiyet geldi. Bana eyvallah deseydi tam olarak duygusal bir tepki olurdu. Ama o belli ki adım adım Fatih Tekke'yi o güne o dakikaya götürdü.
1: Bu arada benim az önce söylediğim de yine duygusal bir şey yorum. Hani bunca birliktelik varken bir istifa dediğimi hemen kabul etmek doğru değil gibi geliyor. Bu duygusal olarak baktığım için ama mantık olarak bakarsan senin dediğin gibi o süreci yaşayan yönetim bunları tespit edip zaten olmayacaktığı düşünüp kabul edebilirdi.
0: Bir de yüz yüze görüştüğünde de anlaması lazım.
1: Tabii biz
0: o
1: dışarıdan
0: hissiyatını Fatih Tekke gerçekten hani başarılı olabileceğine inanıyor mu? Az önce ve geçen hafta bunu anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Şimdi Fatih Tekke de o enerji yok. Hı hı. Hani bu takımla başarılı olabileceğine dair bir enerji pek vermiyor Fatih Tekke.

0: daha heyecanlı olması gerekmez mi? Fatih Tekke tam tersi elektrik olarak. Yani ne işim var benim burada? Ne yaptık şimdi biz der gibi. Heyecanlı olması lazım. Trabzonspor geçen seneki şeyden sonra bir başarı yakalamak için bir hamle yapmış. Ona katkı vermesi lazım teknik direktöründe. Onu alamayınca işte insanlar da hani tekrar soruyorum ya yani Trabzonspor'da ne oldu kötü olarak bu kadar böyle hani Trabzonspor'da teknik direktörün karalar bağlamış bir görüntü çizeceği.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 9.01 saatlerimiz bu 2 saatlik bölümde Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarını konuştuk. 3. hafta bitti. 3. haftanın lideri Galatasaray oldu. 7 puanda 2 takım var şu anda. Gençlerbirliği diğeri. Galatasaray artı 5, Gençlerbirliği artı 2 averajda. 6 puanda 5 takım var. Beşiktaş, Fenerbahçe 3 ve 4. basamaktalar averajda. Bu arada 5 takım da 5 farklı averajda şu anda 6 puanda 4-3-2-1-0 diye gidiyor. Amed 5. Kocaeli Spor 6. Rize Spor da 7. basamakta haftayı tamamladı. 5 puanlı tek takım Kasımpaşa 8. 4 puanlı 5 takımdan Başakşehir 9, Samsun 10, Trabzon 11, Alanyaspor 12 ve Gaziantep 13 ki hocayla da yollar ayrıldı. Dün bir Çağdaş Atan haberi çıktı görüşülecek diye Yağız paylaşmıştı. Sonra olmadı demiş. Orhan Ak ve Mehmet Topal şu anda Gaziantep'in yeni adaylar olarak ön plana çıkıyormuş. 3 puanlı tek takım var Eyüpspor. Bu hafta aldı o 3 puanı son dakika golüyle 14. Göztepe'nin bir puanı var 15. Küme düşme hattında da ligin iki yeni takımı Çorum ve Erzurum birer puanla 16 ve 17'ler. Konyaspor'da ligde puanı olmayan tek takım. Son sırada haftayı tamamladı. Şu ana kadar en çok gol yiyen takım Çorum oldu. 9 gol gördü kalesinde. Gol atamayan bir takım yok. En az golü Erzurumspor attı. Sadece bir golü var. En çok gol. Galatasaray'dan geldi 9. Ligin şimdilik 3 haftalık özeti bu şekilde. Bu hafta içinde transfer ayıracağız. Büyük ihtimalle maç yok. Süper Lig'de, Avrupa maçı da yok. Transfer konuşmaya hatta.
3: Haftaya da Avrupa kupaları başlıyor ya, çok güzel.
2: Evet, Fenerbahçe Roma, Galatasaray'da Sporting'de deplasmanda karşı karşıya gelecek ki Fenerbahçe için de çok yanlış bir zaman oldu. Roma maçı sanki 4-0, 4-0 Roma. Dün de 4 dedi rakibini Lecce'yi deplasmanda. Malen çok formda devam ediyor. 2 maç 5 gole ulaştı Hollandalı oyuncu. Dybala şimdilik formda gözüküyor. Sağda en azından. Bakalım Fenerbahçe ne yapacak?
3: Sporting de iyi başladı.
2: Onu da takip etmedim
3: Evet, iki
2: Portekiz'i.
3: tane zor sınav gelecek hafta. Bizim takımları bekliyor. Gelecek hafta Beşiktaş'ın maçı yok. Onu
2: Evet.
3: söyleyeyim. Gelecek hafta
2: Sonraki
3: sadece
2: hafta.
3: Şampiyonlar Ligi var.
2: Evet. Beşiktaş'ınki ondan sonraki hafta Trabzonspor'un da milli ara dönüşü başlayacak Konferans Ligi macerası. Peki
3: Yani milli araya kadar takımlar 3 büyük takım 4 lig bir Avrupa Kupası maçı oynayacaklar.
2: 3 lig.
3: 3 lig mi kaldı? Tabii 3 oynadılar. Doğru, düzeltelim. 3 lig bir Avrupa Kupası
2: Avrupa.
3: karşılaşması oynayacaklar. Doğru.
2: Peki şimdi transfer gündemine bir göz atalım Ali abi. Dünden bugüne resmileşen hani söyleyebileceğimiz resmi açıklama bir Fenerbahçe'den geldi herhalde. Diego Carlos konusunda izin verildiği Parma'ya transfer için söylendi. O da İtalya'da zaten görüntülendi. Sağlık kontrollerinden geçiyordu. En sıkıntılı ayrılık herhalde o olacak gibiydi. Böyle sosyal medya paylaşımları, hal hareketler, haberler pek olumlu değildi Diego Carlos'la ilgili. Ama orada da okuduğum kadarıyla Aziz Yıldırım devreye giriyor. Birebir bir görüşme yapıyor ve o görüşmeden sonra da ayrılık süreci hızlanıyor. Diego Carlos'un Parma'ya gidecek.
3: Ama hangi şartlarda ayrıldığını bilmiyoruz. Yani şimdi
2: Onu hiçbir
3: çok
2: zaman
3: klasik bir haber.
2: bilemeyiz.
3: O Aziz Yıldırım devreye girdi. Diego Carlos ayrıldı. Zaten ayrılacağı belli. Önemli olan hangi şartlarda ayrıldı. Yoksa sen ve ben de çok rahat oyuncularla yolları ayırabiliriz. Fakat Diego Carlos maliyeti, ondan sonra Fenerbahçe'ye veremediği katkı ile beraber son dönemin en pahalı ve en başarısız transferlerinden biri oldu Fenerbahçe için. Ben öyle ayrılırken de çok Fenerbahçe'nin bu konuyu ucuza kapatabildiğini düşünmüyorum. Mesela

0: Beşiktaş'ta Al-Musrati'yi açıkladı. Ayrıldı dedi ama hangi şartlarda ayrıldı onu da bilmiyoruz. Sen ne verdiniz oyuncuya ayrılması için? Oyuncu ne aldı? Ne kadar alabilirdi? Ne kadarını verdi? Onları bilmiyoruz. Sadece ayrıldık diyorlar. Bunlar açıklanmadığı sürece de hani bunu başarı olarak bence lanse etmek doğru değil. Hani Aziz Yıldırım konuştu, ayrıldı. Ben mi konuşacağım? Aziz Yıldırım konuşacak tabii yani. Doğal olarak takımdan ayrılırken bir oyuncu. Fakat işte bunlardan ders alır mı kulüpler ya da alıyorlar mı? Ondan emin değilim. Çünkü çok fazla oyuncuyla, milyon euroluk kontratı olan oyuncularla sadece biz birer paragraf okuyoruz burada. Yani sen diyorsun ki Hacı Ahmetoviç'le yollar ayrıldı. Şimdi Amrabat'la yollar ayrıldı. Ya. Amrabat'la yollar ayrıldı da bak Amrabat senden ayrıldı pat diye Ajax'a gitti. Ya da gidecek işte. Orada kayıp milyon eurolar. Yani kulüpler işte bu sözleşmeleri yaparken oyuncuların maaşı, oyuncuların kontratının uzunluğu, oyuncuların hemen gözden çıkarılması senin söylediğin gibi zaman zaman bunu dile getiriyorsun. Hani geldi, oldu, oldu, olmadı, geçmiş olsun. Yani oyuncuyu biz 2-3 ayda kararını veriyoruz. Seninle 3 senelik kontratı var. Felaket bir durum takımlar için. Dolayısıyla hani buralardan büyük kulüplerin özellikle çok ders çıkarması lazım ama hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yabancı oyuncu seçimi yaparken o da gelsin, bu da gelsin, oraya ihtiyacımız var, onu da alalım yerine belki zaman zaman daha eksik kadrolarla mücadele edebilirsin ama şu dertlerle de uğraşmazsın. Yani bir iki oyuncu olmasa dünyanın sonu değil. Yani Süper Lig'deki oynadığınız rakiplerin ortalamasını düşünün. Avrupa'da da çok bir şey yapmıyorsunuz. Hani şimdi Avrupa'da da Avrupa için eksiz, o şu bu. Biraz o hikaye kısmı. Biraz bence satış kısmı, PR kısmı o. Biraz böyle federasyonu zor durumda bırakma kısmı. İşte biz Avrupa kupalarında çok iyi işler yapacaktık. Yabancı kuru, ya geç. Onu geç, o hikaye kısmı. Orada da zaten 3 aşağı 5 yukarı neler yapabildiğimiz, neler yapamadığımız son yıllardaki tabloyla ortada. Yabancı kuralı serbestken ne yapabildiğiniz ortada. Serbest değilken ne yapabildiğiniz ortada. Ortalaması da herkesin gözü önünde. O yüzden de bu haberler benim canımı çok yakıyor. Çok kısa haberler, tek satırlık haberler ama maliyetler kulüplere milyon eurolar.
1: Ben galiba bağışıklık kazandım.
0: Herkes bağışıklık kazandı.
1: Yani yok bana artık şey yapmıyor.
0: Herkes bağışıklık
1: kazandı. Ekonomik tarafı hani anlık bazen geliyor da sonra gidiyor yani gidiyor bu takımlar bir şekilde. İlerliyorlar yani hiç arkalarına bile bakmıyorlar. O yüzden okuyorum ben de hiçbir neredeyse etki bırakmadan geçiyor haberler. Fenerbahçe'de son günlerde şimdi transferin artık sonuna yaklaştık. Yarın gece listeler verilecek UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için. Yani önünde tam saati de söyleyeyim size ne kadar kaldı. 24 oradan 16 40 40 saat kaldı. Yanlış hesaplamadım inşallah. Tabii 40 saat kaldı. 40 saatten biraz az kaldı. 39 saat 52 dakika listenin verilmesine. Fenerbahçe bir 10 numara takviyesi düşünüyor. Burada mümkünse herhalde Can Uzun'u transfer edecek Fenerbahçe. Bu konuda bir girişim olduğunu anlıyoruz. Dün Sercan Hamzoğlu Can Kamer'in Can Uzun transferi için bir görüşme yaptığından bahsetti. 35-40 milyon euro bandında bir bonservis ücreti yeterli olabilir denmiş. Talişka'yla tabii yollar ayrılacak. Bu arada Talişka'yla ilgili resmi açıklama hala gelmiş değil. Ama ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor Brezilyalı oyuncunun. Bir de dün bir haber okudum. Burhan Can Terzi kaynaklı. Normalde tabii Galatasaray haberleri veriyor ama dönem dönem hani muhabirler farklı takımlara dair de haberler veriyorlar. Mesela bu transfer döneminde ben Galatasaray muhabiri Kaya Temel'den Salah'la ilgili bayağı haber gördüm Beşiktaş sürecinde. Kaynağı demek ki işin içindeydi. Sürekli bilgilendirme geçti o transferle ilgili. Burhan Can da McTominay ismini ortaya attı Fenerbahçe için. Dün baktım Volkan Demir yorum yapıyor. Bir temas kurulduğundan bahsediyor. Volkan Demir Fenerbahçe muhabiri. Yusuf Kenan Çalık da Fenerbahçeli bir isim. O da ilgiyi doğrulamış McTominay konusunda. Yani Burhan Can'ın yaptığı haber anladığım kadarıyla doğru. Ama işte McTominay'i nasıl 10 kişilik o listeye yazıyor? Fenerbahçe o kafamızda pek oturmuyor. Talisca ile birlikte Semedo'nun da takımdan gitmesi gerekir. McTominay gibi bir oyuncu transfer edilecekse ya da başka sürpriz bir ayrılık, Asensio gibi. Hani Asensio giderse de yine orada sayısı olarak eksik kalıyorsun. En mantıklısı Semedo gözüküyor. O bölgeye de yerli veya U23 bir takviye yapmak sağ beke. Ya da yapmayıp Mimovic'i o kontenjandan oynatmak. Mimovic hala Fenerbahçe'nin oyuncusu bildiğim kadarıyla, bir transferini okumadık. Bu konuşuluyor. 10 numara için bir başka aday TRT Spor'dan Doruk Tecimer. Vaneri dedi. Arsenal'ın oyuncusu, Galatasaray'ın da gündemine geldi Martinelli transferiyle beraber. Fakat dün hangi takıma yazdılar ya? Vaneri'yi tam bilmiyorum da bir de Fofana gündeme gelmiş, bu Lyon'daki Malik Fofana. Yine Doruk'un haberi TRT Spor'dan. Fakat orada da Arsenal devreye girmiş. Dün itibariyle, ki onlar biliyorsunuz bu deadline day günündeler şu anda, son gün. Son gün transferlerini de seviyorlar. Fofana da Lyon'dan Arsenal'ın yolunu tutabilirmiş. Sol kanatta. Martinelli de biliyorsunuz Suudi Arabistan'a gidiyor. Trossard ayrıldı. Orada Zolis var. Alternatifi kalmıyor o zaman.
0: Madueke yok mu?
1: Madueke sağ kanatta alternatif.
0: Solda da oynar canım.
1: Solak ama.
0: Olsun. Hani direkt olarak bir alternatif olarak düşünmesen de oraya koyduğun zaman, değil mi, onun yerine idare eder. Hani tam olarak birebir eşleme ama kanat rotasyonunda birini alırlar. Eğer alamazlarsa da Madueke kalabilir orada. Yani çok büyük bir şey olmaz.
1: Hani alamadığı senaryoda tabii ki alacak. Eze'yi de koyuyor orada. Eze de oynar.
0: Eze de oynar, doğru.
1: Ama hani haberler, dün The Athletic'in haberiydi. Ornstein, bu Arsenal'da yakından takip eden bir isim. Fofana ilgisinden bahsetti. Oraya Arsenal sanki o transferi bitirecek gibi
0: mesela
1: gözüküyor.
0: Martinelli ile acaba kopuş nasıl oldu? Martinelli tam böyle Arteta'nın kitabına uygun bir adam diye düşündürdü bana hep. Acaba neden vazgeçti Martinelli'den? Çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Neyini acaba yetersiz gördü? Neyinden memnun kalmadı Martinelli'nin? Ve oyuncudan çıktı. Çok merak ediyorum.
1: Bir de Ali abi, şey oluyor bazen. Hani takımlarda da bir değişime ihtiyaç duyuluyor ya bazen. Hani Galatasaray'da da konuşuluyor. Şimdi 4 yıldır şampiyon ama hani bu kadroda Davinson değişse, ne bileyim Torreira değişse, Lemina değişse.
0: Öyle bir şey de olabilir diyorsun.
1: Hani Martinelli'de öyle bir şey de olabilir. İlla çok büyük böyle bir problem olmasına gerek yok. Artık miadı dolmuştur. Çok oldu bayağı değil mi Martinelli geleli yani?
0: Olmuştur.
1: 4-5 yıl olmuştur geleli. Belki daha fazla.
0: Anlayamadım bir noktada. Mesela Talişka'ya gönderip niye bir 10 numara alıyorsun? Sebep ne? Orada. Mantığı ne?
1: Yabancı bir 10 numara alırsam.
0: Evet.
1: Onun mantığını bilmiyorum da Can Uzun alırsan bir mantığı var.
0: Tam Can Uzun alırsan mantığı var. Ama mesela McTominay'ı alırsan başka bir oyun oynamak istediğin için mi alıyorsun McTominay'ı?
1: Evet, olabilir. Talisca ile McTominay, mesela McTominay savunma kısmında da çok ön plana çıkar. Yani, Talisca'dan farklı olarak.
0: McTominay zaten 10 numara demezsin. Kim 10 numara der McTominay'ı? Şimdi dün söylemiştim. Napoli'de başka bir oyuncuya evrildi. Ceza sahası içerisinde yaptığı koşular ve attığı gollerle. Onu istatistik olarak da destekleyeyim. United'da 255 maç kaç gol?
1: 10.
0: 29.
1: Çok az.
0: 250 maçta 255 maçta 29 gol. Napoli'de 82 maçta 27 gol. Yani neredeyse aynı gol sayısına 170 maç daha kısa sürede ulaşmış. Öyle bir evrim geçirdi oyuncu ama normalde hani tam bir merkez orta saha oyuncusu. Şimdi tam bir merkez orta saha oyuncusu dediğin noktada o zaman sen Kante Gendouzi'nin önüne son yıllarda biraz daha hücumunu geliştirmiş ama gerektiğinde onlar kadar topa girebilen, gerektiğinde onlar kadar sert olabilen bir oyuncuyu monte ediyorsun. Bu da tamamen teknik bir karar olur. O pozisyonu teslim ettiğin Talisca'dan çıkıp McTominay'ı oraya alıyorsan, ki zaten ona da formayı vereceksin. Rotasyon almadığın kesin. Piyasa değeri de kağıt üzerinde 40 milyon euro olarak gözüküyor. Demek ki böyle bir oyun istiyor. Başka bir açıklaması yok.
1: Asensio'yu da yedeğe mi?
0: Ben başka bir açıklama göremiyorum. Çünkü alternatif olarak orada zaten İsmail Yüksek var. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe şu ana kadar İsmail Kartal, Gendouzi ve Kante ile beraber kullanmayı

0: tercih etti İsmail Yüksek'i? Dün de biraz konuştuk bu konuyu. Şimdi İsmail Yüksek de bir merkez orta saha oyuncusu. McTominay'e göre tabii ki eksileri var. Ama o da bir merkez orta saha oyuncusu. Acaba öyle bir şey mi planlanıyor gerçekten Fenerbahçe'de? Çünkü normal şartlarda şimdi sen bir 10 numara dediğin zaman McTominay bir 10 numara değil. Ama başka 10 numaralar sayıp sen Talisca'ya gönderip onu alırsan o zaman ne alaka sorusu gündeme geliyor.
1: Yani bir taşla iki kuş gibi geliyor işte böyle olursa eğer. Hani Asensio'nun bölgesinde 10 numara oynayabiliyor. Merkez orta sahada da oynayabildiği için iki bölgenin de alternatifi tek oyuncuyla. Ki Fenerbahçe normalde Talisca'ya da gönderiyorsa 1-11 orta saha alması gerekiyor. McTominay'ı alırsa hem 10 transfer hem 8 transferi tek oyuncuyla yapılmış oluyor herhalde. O en şey sebebi.
0: Doğru ama aynı zamanda bir ikinci santrafordan da vazgeçiyorsun orada Talisca'dan.
1: Ama santrafor dediğin Lukaku ve Vedat var.
0: Tabii Lukaku ve Vedat var ama arkasında işte Asensio'yu öğretebilirsin istesen.
1: Ama Asensio ve McTominay da olacak. Orada daha çok yönlü bir kadro oluşturuyorsun McTominay ile Talisca'ya göre. Orta sahayı da yedekliyorsun yeri geldiğinde.
0: Fizik gücünü arttırıyorsun.
1: Fizik gücünü arttırıyorsun. Takım oyununu belki daha arttırıyorsun.
0: Ama 20 golünde üzerini çiziyorsun.
1: Çiziyorsun. Orada da o gol katkısını Greenwood'dan, Vedat'tan, işte oynarsa Asensio'dan, solda Oğuz'dan, Kerem'den almayı düşünüyorsun.
0: Ama bu tam olarak teknik bir karar. Bence.
1: Olursa.
0: Olursa.
1: Ya Talisca zaten gidecek bu arada. Hani tamam. O kesin.
0: Bir vazgeçiş. Hani normalde Talisca tutmak istese tutamaz mı Fenerbahçe?
1: Semedo'yu gönderebilir.
0: Daha bir önceki yönetim döneminde sözleşmesi uzatıldı değil mi?
1: Hı hı.
0: Göndermeyebilir. Asensio'yla beraber tutabilir.
1: Hayır işte Semedo gidecek o zaman. Tamam biri gidecek. Tamam.
0: İstese tutabilir ama.
1: Tabii.
0: Hani oyuncular böyle ben gideyim öldüm bittim durumunda değiller.
1: Tam tersi zaten Talisca şoka uğramış bu haberlerle.
0: Aynen tutulabilir oyuncular. Demek ki burada bir karar var ve herkes de ikna olmuş. Hani teknik direktör de ikna olmuş. Yönetim de ikna olmuş. Ona yönelik hamleler yapılıyor.
1: Bu arada McTominay ile ilgili dün öyle Twitter söyleyeceğine yazayım bir haber var mı ne var oyuncuyla ilgili diye bakayım derken İtalyan basınında bir haber yapılmış. Bu oyuncu ayağında galiba ne deniyordu ona ya?
0: Stres kırığı mı?
1: Yok yok şey su topluyormuş galiba böyle bir rahatsız eden bir durum varmış oyuncuyu. Rahat tam da rahat oynayamıyormuş. Bu sezon iki maçta da oynamış. Birinde 90 birinde 50 5 dakika falan oynamış. Son maç De Bruyne'ye bırakmış
0: kronik yerine. Kronik bir şey mi yoksa?
1: Bu dönemdeki herhalde.
0: Bu dönemdeki bir şey.
1: Çok düzenli de antrenman yapamıyormuş. Duruma göre ameliyat da olabilirmiş milli arada McTominay. Öyle bir haber çıktı. Dün İtalyan basını kaynaklı. Türk medyası da hemen paylaşmış. O açıdan da riskli olabilir tabii McTominay'e. O Fenerbahçe sağlık heyeti bakacaktır.
0: Ya eğer öyle hani çok uzun şey değilse, problem bir sakatlık değilse, kronik bir şey değilse bunlar... Bence bu tarz uzun vadeli transferlerde geçen gün de konuştuk. Kabul edilebilir. Hı-hı. Yani birkaç hafta oynayamayacak diye oyuncu vazgeçmezsin transferden. Eğer öyle bir şeyse.
1: Peki burada Fofana transferini nasıl değerlendirmek lazım? Fenerbahçe hala bir kanat oyuncusu bakıyor. Niye bakıyor kanat oyuncusuna? Bir bilmediğimiz ayrılık mı var?
0: İşte onda emin miyiz?
1: Fofana yazmışlar bilmiyorum. Dün Doruk yazmış TRT Spor. Güvenir misin bilmiyorum. Ben güveniyorum. O yüzden okudum. Ama kanat hep Leao'yu da ilgilendi Fenerbahçe. Can Kamer Milano'ya kadar gitti, görüştü. Takımda Kerem, Oğuz, Nene, İrfan ve Greenwood varken.
0: Oradaki temel rahatsızlık Kerem performansı. Oradaki sürpriz Oğuz performansı. Sen geçen gün söyledin. Oğuz bu performansı verdiği sürece formayı da vermez. Bu şekilde oynadığı sürece. Ama ona da herhalde full güvenilmiyor. Yani Oğuz'la biz bu sezonu Oğuz'a güvenerek tamamlarız. Herhalde denmediği için böyle bir arayış var. Başka bir açıklaması olamaz onun. Ama iş dönüyor dolaşıyor sürekli olarak şeye dönüyor. Yabancı kuralı. Mesela Fofana U23'e giriyor mu?
1: Giriyor.
0: Giriyor.
1: Ama tek hakkı var şu anda.
0: O yüzden de gündeme gelmiş olabilir.
1: Fenerbahçe mesela. Bu hakkı oradan kullanırsa merkez orta sahayı ne yapacak mesela?
0: İşte merkez orta sahayı az önce birilerini göndererek McTominay gibi bir transfer yapacak.
1: Orada Semedo o zaman göndereceksin.
0: Evet. Mimović o zaman. Oluyor mu?
1: Olmuyor işte. Olmuyor. U23 hakkında oldu. Yerli almak o zaman lazım. Ya da Mert Oğuz yapacaksın. Ya da Arda Okan'ı alacaksın. Vallahi çok

0: karışık ya şu an hala.
1: Hep diyorum. Karışıktı Fenerbahçe. Hani hiç. Fenerbahçe'nin yabancı konusu zaten sen haftalardan beri konuşuyoruz. Öyle pat diye çözülebilecek bir durum değil. Hep anlat. Bazı vazgeçişler olacak. Kimine göre doğru olacak, kimine göre yanlış olacak. Bana göre kalması gereken iki oyuncu gönderdi Fenerbahçe. Ya da göndermeye çalışıyor.
0: Osterwolde.
1: Osterwolde ile Talisca. Ben tutardım. Ama bu tabii benim haklı olduğum anlamına gelmiyor. Defalarca söyledim bunu. Bu bir bakış açısı. Fenerbahçe için herhalde 5 Eylül'de kadro tam olarak şekillendiğinde biraz daha rahat bir yorum yapılır.
0: Biz de rahatlayacağız.
1: Ya da işte Avrupa listesi verildiğinde.
0: 9.21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin fiyatı şu anda 78.872 dolar. Dünden böyle bir 700-800 dolar kadar yukarıda. Fiyat çok sert bir hareket yok ama o seyrini koruyor. TL olarak da 3.799.953'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.24 saatlerimiz, Avrupa'da transferin artık son günündeyiz ve bugün Avrupa çapında da bayağı hareketli geçecek. Şimdi bir haber önüme düştü. Fabrizio Romano 3 dakika önce tweet atmış. Az önce kendisinden bahsettiğim Ethan Vaneri, onun yeni takımı belli olmuş. İngiliz oyuncu yeni sezonda Borussia Dortmund forması giyecek. Kiralık bir anlaşma yapılmış. Maaşının tamamını Dortmund karşılayacak ve bu şartlarda oyuncu Arsenal'dan ayrılacak Galatasaray'la ve az önce dediğim gibi Fenerbahçe'de adı geçti. Fakat oyuncunun tercihi Bundesliga oldu. Galatasaray'ın santrafor adaylarından biri Harder'dı, bu Leipzig'in oyuncusu. Onun da Strasbourg'a transferi açıklanacakmış gün içerisinde. Yine kiralık oyuncu gidecek.
1: Demirovic konuşulmuyor artık.
0: Evet, artık Denizgül Galatasaray'ın yedek santrforu. Deniz'in bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Yaklaşık 10 milyon euro'luk bir bonservis ücreti ödeyecek Galatasaray. Yıllık da 1,5 milyon euro denmişti. Kapı bildirimini tabii bekleyeceğiz. Galatasaray ilk olarak onu açıklayacak bugün. Yusuf Akçiçek transferini bitirmek istiyor. Artık orada ortak söylenen şey Al-Hilal o bölgeye U23 bir takviye yapabilirse Yusuf'un gidişine izin verecek. Yapamazsa vermeyecek.
1: Arda'yı göndersin Galatasaray.
0: Arda'yı. Güzel olabilirmiş, evet. Olabilir, bilmiyorum. Belki önermişlerdir. Ama durum bu. Yusuf Akçiçek konusunda biraz şartlı bir onay var. Orta saha için de herkesin yazdığı ortak isim Kamavinga. Transferin son gününde Galatasaray'ın Kamavinga'yı ikna etmeye çalıştı. Real Madrid'i ikna etmeye çalıştığı söyleniyor ki bu transferle birlikte herhalde orta sahadan yabancılardan biri gitmek durumunda kalacak. Leao transferi sonrası Lemina mı olur, Torreira mı olur? Dün La Gazette'de yine Torreira ile ilgili bir haber yaptı. Fiorentina'nın Torreira için temaslarını sıklaştırdığını yazdı. Satın alma opsiyonu kiralama formülüyle bu transferi bitirmek istiyormuş Floransa ekibi. Eğer bu ayrılık olursa Galatasaray orta sahaya bir takviye yapacaktır zaten. O isminde Kamavinga olması bekleniyor. Bu bir haber. Galatasaray'da diğer bir aday da sağ bekte Arda Okan Kurtulan. Fenerbahçe için de konuşulan bir isim. Galatasaray için de konuşuluyor. Göztepe'nin yaklaşık 7-8 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu söyleniyor. Galatasaray'da bitirmeye çalışacak. Bununla ilgili Uğur Karakulukçu'nun bir yorumu dikkatimi çekti. Makedonya milli takımından teklif almış Arda Okan. Eğer kabul eder ve 3 kere oynarsa yabancı statüsüne düşecekmiş Türkiye'de. O yüzden o da tabii ki bu transferde belirleyici rol oynayacaktır Galatasaray. Yabancı bir oyuncu transfer etmez. Ya da o riski olan bir oyuncu transfer etmez. Ediyorsa da herhalde o güvenceyi Arda Okan'dan almış olur.
1: Kamavinga'ya ne diyorsun?
0: Kamavinga da çok sık sakatlanan bir oyuncu değil mi?
1: Çok sık sakatlanıyor mu bilmiyorum ama tabii ki sakatlıklarını duyduk, okuduk.
0: Valla ilk çıktığı rende çok beğendiğim bir oyuncuydu galiba, 16 yaşında falan A takım seviyesinde.
1: Zaten şu anda 23 yaşında.
0: Performansını vermişti.
1: Yıllardır. Hani Kamavinga desen 33 diyen çıkar yani Kamavinga'ya, o kadar uzun süredir gözümüzün önünde ki.
0: Çok genç yaşta parlamıştı ama Bir türlü de beklentileri karşılayamadı.
1: Real Madrid'le 226 maç olmuş. Başka kulübü de yok yani. Ren'den direkt Real Madrid. Hı hı.
0: Geçen yıl 3 sakatlık gözüküyor burada. Ondan önceki yıl 4 sakatlık gözüküyor ki ondan önceki yıldaki sahalardan uzak kalma süreleri de çok yüksek. Biraz sakatlıklardan yana sıkıntılı bir 2 sezon geçirmiş.
1: Sence Real Madrid'deki temel sebep bu mu? Oyuncunun ayrılma ihtimaliyle alakalı olarak.
0: Bir de tam katkı da verdiğini düşünmüyorum ben. Çok fark yarattı mı Kamavinga bu takımın değişilmesi? Olamadı o bölgede. Hani Kamavinga mesela sence tam ne o bölgede diyorum? Sen 8 olarak mı görüyorsun, 6 olarak mı görüyorsun?
1: 6.
0: Transfermarkt'ta 8 gözüküyor mesela.
1: Ben 6 derdim yani.
0: Hı hı. 6 da oynuyor gözüküyor. Sol bekte de bu arada kullandı onu Real Madrid. Şu an ana bölgesi mesela 8 yan mevki olarak ön libero gözüküyor. Kamavinga'da.
1: Ama mesela bir...
0: Tam ne oldu da belli değil bence de bu arada.
1: Merkez orta saha oyuncusu gibi düşün ama mesela hücuma mı katkısı daha çok, savunmaya katkısı mı daha çok? Hücuma katkı verdiği zaman çok kaliteli bir katkı veriyor mu dersen bence hayır. La Liga'da 145 maç oynamış, 4 gol.
0: Hı hı.
1: Yani müthiş az. Hele oynadığı takım Real Madrid. Şimdi La Liga'da örnek veriyorum, Osasuna'nın merkez orta saha oyuncusu, savunma yönelik merkez orta saha oyuncusu olarak oynadığında 145 maçta 4 gol attığında belki çok garip gelmez insanlara. Fakat iki başlı takımlar arasında büyük uçurum olan bir ekipte oynarken merkez orta sahada 145 maçta 4 gol attığında zaten aslında senin profilini de 3 aşağı 5 yukarı ortaya koyuyor. Tabi bu saha içerisindeki görev paylaşımıyla da direkt alakalı. Ancak bu tarz merkez orta saha oyuncularının niyeti de oyuncu profili de çok önemli oluyor. Sen zaman zaman oyun içerisinde inisiyatif alarak ceza sahası içerisine sızma yapabilirsin, koşu yapabilirsin. Oralarda topla buluştuğunda sorumluluk alıp şut çekebilirsin. Kamavinga'da pek bunlar yok. Ama bence çok iyi oyuncu. Burada da çok fark yaratabilecek bir oyuncu. Ben sakatlıkla alakalı olarak senin kadar bilmiyordum. Hı-hı. Bu kadar sık sakatlandığını. Benim aklımda geçen sezonki birkaç sakatlığı kalmış. Ama onun dışında hani ben öyle bir sakatlık CV'sinin kabarık olduğunu bilmiyordum açıkçası. Galatasaray'a gelirse bence Galatasaray'ın merkezde aradığı o kaliteyi ve bir anlamda etkiyi de yaratır. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani Sara'dan tabii çok daha dinamik, defansif yönü çok daha güçlü bir oyuncu. Orada artık Lemina, Kamavinga veya Torreira Kamavinga gibi bir ikili yani görürüz.
1: Torreira Kamavinga da bence kulağa savunma anlamında bayağı hoş geliyor. Galatasaray'ın zaten ligde genel anlamda bir savunma ile ilgili problemi yok. Var da yok. Hani Galatasaray'ın savunma zaaflarını ligde değerlendirebilecek takım sayısı çok az. Bunu daha önceden de konuştuk. İşte Galatasaray yaz transfer dönemi boyunca çok eleştirildi. Çok konuşuldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Bak 3 hafta sonunda Galatasaray gene lider. Galatasaray gene en çok gol atan takım. Büyük ihtimalle Galatasaray toplam şutta, girilen net gol pozisyonunda ve üretilen istatistikte lider olabilir. Büyük ihtimalle diyorum. En kötü ikincidir. Çok fazla ligle alakalı bir problemin yok. Ama Kamavinga transferi senin Avrupa'da aradığın o savunma güvenliğini sağlayabilecek bir şeydir. Hamledir. Fakat tabii hangi şartlarda gelecek? Şimdi piyasa değeri de 50 milyon euro gözüküyor. Bilmiyorum hani ona da o kadar gerek var mı öyle bir şeye? O da tartışılabilir.
0: Mesela şey demiyorsun artık değil mi? Kamavinga gelmez falan Galatasaray'da.
1: Yok öyle bir şey.
0: Şu an o noktayı çoktan geçtik. Ya
1: Mert bu paralara çok geçtik.
0: Yani adam 2002 doğumlu mesela. Normalde 2 sene önce konuşsak işin olmaması lazım Süper Lig'de bu yaştaki bir oyuncunun.
1: Aynen.
0: Bu kadar üst seviye bir oyuncunun. Fransa milli takımına kadar yükselmiş bir oyuncunun. Dünya Kupası'nda yoktu ama ondan önce düzenli çağlanan bir oyuncuydu. Şu an Galatasaray'a gelebilir. Mesela hiç bunu tartışmıyoruz. Gelir mi gelmez mi falan. Artık gelir işte Lemina ile oynar, Torreira ile oynar falan diyoruz. Çok bu da kanıksadık yani bu durumu.
1: Evet. Evet sağ olsunlar.
0: Kamavinga'da bir soru işaretimiz yok şu an. He? Hiç o şeyi konuşmadık yok. Yani gelir mi gelmez mi? Gelir diyoruz yani.
1: Gelir çünkü hani bu kontratları başka yerde bulamıyorlar Mert. Yani başka yerde bulması için Suudi Arabistan'a gitmesi lazım. Yani Suudi Arabistan'a gidene de artık geçmiş olsun gözüyle bakılıyor. Orası bir gerçek. Hani orası böyle

0: şey gibi bir sene iki sene oynasan da hani bu iş yerinde bir sene izin alıyorlar ya, bir sene izin veriyor kendine, ondan sonra geri dönüyor mesela. Bu Suudi Arabistan onun gibi. Hani oraya gittiğin zaman eğer orada çok uzun süreli kalma niyetin yoksa bir iki sene kontrat için gidiyorsun, ondan sonra tekrar geri dönüyorsun ya da çok iyi bir kontratı işte bitirmeye çalışıyor oyuncular çünkü anormal bir gelir. Burada da yaklaştık, kusura bakmayın. Büyüklerin verdiği rakamlar yaklaştı. Yaklaştığı noktada İstanbul'u mu tercih edersin? UEFA organizasyonlarında yer almayı mı tercih edersin? Buradaki tutkuyla Suudi Arabistan'daki tutku arasında da anormal bir fark var. Ya buradaki futbol öyle başka bir şeye benzemiyor. Burası futbol ülkesi. Deli oluyoruz futbol için. Neden oluyorsak bilmiyorum ama ülke olarak deli oluyoruz. Öyle olduğu noktada oyuncu için bence çok zor bir seçim değil. Hani şartları böyle üst üste koy. Kontratı koy. Örnek veriyorum, Suudi Arabistan'da sana 20 verdiler. Burada 15 verdiler. Nereyi seçeceğin belli zaten. Hani çok böyle deli bir şeyin yoksa, ekonomi anlamında büyük bir manyaklığın, hırsın yoksa affedersin, nereyi seçeceğin belli. Ona yaklaşınca da
1: Evet, Kamavinga'nın da başka bir teklif de almadı herhalde şu ana
0: çok
1: kadar.
0: affedersin. Şöyle düzelteyim. Galatasaray'ın en büyük yıldızlarına bak, hepsi 30 yaş altı. Leao, Osimhen, Sané kaç yaşında?
1: Sana da galiba
0: Ya
1: 30.
0: 29 ya 30 değil mi?
1: 30
0: O
1: falan.
0: civar yani.
1: Ha,
0: Hepsi
1: yine 30
0: o
1: olabilir.
0: şeyde. Fenerbahçe Greenwood'u getirdi. O yaşta. Kaç yaşında adam daha? 2000 kaç? Birli miydi?
1: 2001'li.
0: 2001'li. Yani.
1: Ya da ikili işte o da.
0: Beşiktaş Vlahovic'i getirdi 27 yaşında. Yani. Anormal normal işler oluyor. Ama
1: Evet.
0: bu hani çok iyi yönetildiğimiz falan anlamına gelmesin. Şaşırmayın yani. Bunu herhangi bir biz dinleyen şeyde, futbol sever de kulüplerde yönetici olduğu zaman yapar. Çünkü sadece kontratı veriyorsun. Adam da imzalıyor yani.
1: Galatasaray'la ilgili benim haberlerim bunlar. Beşiktaş'la ilgili şunu not almışım Anspor kaynaklı. Raşitsa Beşiktaş'ın kendisine sunduğu karşılıklı fesih sözleşmesini imzalamak istemiyor diyor. Dün kadroda da yoktu Raşitsa. O da herhalde bu son birkaç günde ayrılacak isimlerden birisi olacak ama Beşiktaş'ı son ana kadar zorlayacak, sıkıştıracak gibi gözüküyor. Bakalım onu takip edeceğiz. Trabzon'la ilgili bir not almamışım transfer konusunda. Liverpool dün Barcola'yı kadrosuna kattı. 106 milyon sterlin artı 17 de bonus var. Tarihin en pahalı transferlerinden biri oldu. Bradley Barcola. Çok da beğendiğim bir oyuncu benim. Ama Paris Saint-Germain'deki o rotasyonda tam istediğini bulamadı herhalde. Doué, Kvara ve Dembele varken ayrılmayı tercih etti. Liverpool'da daha tabii orada da Gakpo var ama Gakpo da kalacak gibi gözüküyor. Bir ara onda City'ye transferi konuşuldu. Ya dün acayip işler oldu. Takip etmekte zorlandım. City şu an İdman Ndiaye'yi alıyor galiba. Kanada değil mi? En son onda karar kılındı. Gakpo Liverpool bir oyuncu transfer edemediği için Barcola harici gidişine izin vermedi. En son okuduğum oydu. City onu alacak Ndiaye'yi. Gakpo da kalacak. Barcola da takımda olacak. Acayip bir hücum hattı oluyor yine Liverpool'da. Bakalım sahada karşılığını bulabilecek mi?
0: Son Nottingham maçını izledim ben, Liverpool'un. Pek iyi gözükmediler. Özellikle akan oyunda pozisyon bulmakta Liverpool bayağı zorlanıyor. Munoz'u aldılar biliyorsun
1: Evet,
0: İspanya'dan.
1: golünü de attı. Güzel gol attı.
0: Güzel gol attı ama o golü attığı zaman sağ tarafta konumlanmıştı. Maç içerisinde pozisyonu değişti. Normalde sol önde başladı. Sol önde başladı ama henüz Premier Lig'e pek uyum sağlamış gibi gözükmüyordu açıkçası. Orada dönüşü ve golü çok güzeldi. Fakat hani maçın genelini izlesen biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu oyuncunun anlıyorsun. Liverpool'da Barcola gibi topa çok iyi şekilde hükmedebilen bir oyuncuya bence net ihtiyaç vardı. Bence doğru bir transfer yaptılar. Şartlar itibariyle Barcola da bence çok iyi bir takıma gitti. Onun için de çok doğru bir tercih gibi gözüküyor. Ben bayağı umutluyum. İyi bir transfer. Çok pahalı ama
1: Çok pahalı,
0: anormal
1: kesinlikle
0: pahalı da.
1: çok çok çok pahalı ama normal. Beşiktaş'la ilgili bu arada atladığım bir haber var, onu söyleyeyim. Mustafa Ekimoğlu'nun Schalke 04'e transferi konuşuluyor. Dün Sky Almanya'dan Plettenberg de yazdı. Schalke 5 milyon euro satın alma opsiyonu bir kiralama teklifinde bulunmuş. Görüntülü de bir görüşme yapılmış ama Beşiktaş 10 milyon euro talep etmiş. Başka kulüpler de varmış transfer yarışının içerisinde. Mustafa da gidecek. Semih takımda 3. santrafor olarak kalacak. Beşiktaş'ın planlaması o yönde.
0: Evet, doğru bir planlama. Mustafa'nın Türkiye Ligi ya da Türkiye Liglerine değil Avrupa'da bir kulübe gitmesini çok isterim. Mustafa'nın çünkü hala fundamental olarak geliştirmesi gereken birçok yönü var. Avrupa'da daha iyi antrenmanlarla ona biraz daha zaman ayırabilecek bir kulüpte Mustafa çok daha farklı bir oyuncu haline gelebilir. Çünkü fizik olarak çok üstün. Aynı zamanda görevden de kaçmayan bir oyuncu. Ama oyunundaki eksiklerini giderebilmesi için daha iyi antrenman yapılması, biraz daha üzerine düşülmesi gereken bir isim bence. Tabii burada Beşiktaş planlamayı yaparken o satın alma maddesini öyle 3-5 falan koydurmaması gerekir. Hatta bana sorarsan koydurmaması gerekir. Biraz daha Mustafa'nın gelişimini düşünüp ileride Mustafa'dan faydalanabileceği bir planlama bence Beşiktaş için daha doğru olur. Yani Mustafa çok çok genç. Çok rahat bir şekilde daha 2-3 sezon kiralanabilecek bir oyuncu Mustafa. Ondan sonra başka bir şey konuşulabilir Mustafa için. Bu kadar erkenken oyuncuyu öyle 3-5 milyon euroya bırakmak doğru değil. 3-5 milyon euroyu Mustafa'dan kazanacağını düşüneceğinize işte Al-Musrati'yi transfer etmeyeceksiniz. Onana'yı transfer etmeyeceksiniz. Ya da transfer ettiğinizde makul rakamlara transfer edeceksiniz. Bütçeyi oradan ayarlamak gerekiyor. Ben Mustafa'nın kesin yurt dışına gitmesini doğru buluyorum. Ama bir opsiyonda değil, sadece kiralık olarak.
1: Bir ara vakti sonramız, son bölümde buradayız sonra.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.41 saatlerimiz, son bölümde haberleri hızlı hızlı toparlayalım istiyorum. Dün şunu not almışım. Tahkim kurulu Alanya Spor maçı sonrası Beşiktaş'a verilen tüm cezaları kaldırmış. 3,5 milyon TL'lik kulübe verilen bir ceza. Serdal Dalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti, Hakan Daltaban'da yine 20 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon TL para cezası tahkim kurulu tarafından kaldırılmış. Bir önceki haftada Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'nun cezası kaldırılmıştı. Genelde bu durumları sezon sona doğru bir iki hafta kala görürdük bir ara. Mehmet Büyükekşi dönemindeydi galiba. Şimdi sezon başı, yani burada bir tutarsızlık var. Yani ya verilen cezalarda bir tutarsızlık var ya tahkim kurulu kararlarında, bu kadar ayrışamaz yani kararlar. Ben gerçekten anlamakta hem güçlük çekiyorum hem anlıyorum. Bir sonuçta kulüp yönetimlerinde baskısı oluyor bu cezaların kaldırılması konusunda. Dün Murat Özen var Beşiktaş muhabirlerinden. Tahkim kurulundaki bir beyefendi teşekkür ediyordu. Beşiktaşlı bir beyefendi. Onun çabalarıyla işte ceza kalkmış. Ama sadece tabii Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunun adaleti için falan filan böyle bir şeyler de yazmış sonrasında. Hani bu cezanın haksız olduğunu düşünüyor tabii Beşiktaş camiası da. Hani niye böyle bir ceza verildi, niye kalkıyor, kalkıyor tahkim tarafından. Çok tutarsızlık var.
0: Futbolun marka değerini düşürmek, marka değerini zedelemek yöneticilerin yaptığı bu açıklamalardan sonra genelde...
1: Beşiktaş'ınki öyleydi. Mahmut Uslu'da tehdit de vardı.
0: PFDK'nın değil mi? Açıklamalarında onu görüyoruz. İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon başkanlığı sırasında ya da öncesinde yöneticilere ceza verilmeyecek demişti. Ondan sonra tersi uygulamalar başlamıştı. Şimdi acaba tekrar ona bir dönüş mü diye düşündürdü bana da üst üste iki tane ağır cezanın kaldırılması.
1: Vermeyin abi o zaman. Vermeyin.
0: O konu zaten benim yıllardan beri dile getirdiğim ve beni de çok rahatsız eden bir konu. Bu sadece yöneticilere verilen, kaldırılan cezalarda değil, oyuncular için de aynı şey geçerli. PFDK bir ceza verir, 4 maç. Aynı kurallara, aynı yönetmeliğe bakarlar. Sonra tahkime gider, bir anda bakarsın 2 maç. Şimdi nasıl böyle bir şey oluyor? PFDK'dakiler acemi avukat, tahkimdekiler mi tecrübeli avukat? Orada staj mı yapıyorlar? PFDK'dakiler, hani stajyer olarak alınan avukatlar da ötekiler mi karar veriyor? Bunun gibi defalarca eleştirilerde bulundum. O yüzden özellikle bu tarz İşte mesela para cezaları ciddi para cezaları değil mi?
1: Çok.
0: Yani öyle 100 bin lira 200 bin lira değil. Yani senin canını acıtacak seviyede para cezaları mesela. Puf diye ortadan kayboluyor. Neye göre, kime göre? Ve yarın ne olacak? Şimdi mesela bundan buradan bir şey çıkartan yöneticiler tonlarını sertleştirir mi konuşurken? Ya da yöneticilerin konuşması gerçekten ülkenin futboluna zarar veriyor mu mesela? O dedikleri marka değerini yöneticilerin konuşması artık değiştiriyor mu? Yoksa marka değeri zaten yerde tekmelenmiş durumda, üzerine basılmış durumda.
1: Bunu Serdal da dedi galiba o TFF çıkışı toplantıda. Hani bize şimdi beni sevk edecekler itibarını zedelemeye yönelik açıklamada. Ben mi zedeliyorum yoksa onlar mı zedeliyor? Hani o tarz bir şey kendi söyledi.
0: Şimdi normalde eğer bu tarz açıklamaları biz seyrek duysak, seyrek olarak konuşulsa, o zaman dersin ki ya bu adam neler söylüyor, bu zarar veriyor yani, böyle bir şey olmaz. Bunun bir karşılığı olması gerek dersin. Fakat Türk futbolunda hani bu default gelen bir şey. Yani her hafta böyle bir yönetici konuşabilir. Öyle değil mi? O yüzden de hani sen dedin ya bağışıklık kazandık diye program içerisinde. Bu açıklamalara da bence tüm taraftarlar ve futbol kamuoyu bir bağışıklık kazandı. Hani sıradan bir futbol severe o konuşmayı duymadan ne söylemiş olabilir diye sorsan, gündemi az çok takip eden birine, sana ChatGPT gibi %80'ini doğru olarak verir bence. O yüzden de artık bu noktada normalde çok üzerinde durmamız gereken, konuşmamız gereken olay olabilecek açıklamalar bizde de sıradanlaştı. Sıradanlaştığı için bence futbolun marka değerine pek zarar vermiyorlar. Aynı zamanda şu da söyleniyor. Olan bir şeye zarar verirsin. Hani olmayan bir şeye nasıl zarar verirsin de söyleniyor. Bence de güzel bir soru bu. O yüzden hani yöneticilerin bu açıklamalarının ben taraftara da pek geçtiğini, artık kamuoyuna da pek geçtiğini, çok bir şey de ifade ettiğini zannetmiyorum. Biz çok büyük kulübüz, bizi karşınıza almayın, yaparız, ederiz, masa yumruğumuzu vururuz. Biz şöyle büyüyüz, biz böyle büyüyüz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Hep aynı. Aynı. Yani renkler değişiyor, açıklamalar değişmiyor. O yüzden bir süre sonra da aman deyip geçiyorsun. Artık futbol severlerin çoğu bakmıyor bile. Hani kendi takımının yöneticisi söylese bile bakmıyor. Aynı şey, geç yani. O yüzden o da ortada bir konu böyle. Yani o cezayı vermişsin, kaldırmışsın. Bundan zaten sonra ne kadar etkiler emin değilim.
1: Etkilemiyor hani, konuşmaya devam ediyorlar. Yani caydırıcı bir ceza da zaten olmuyor. Ama ceza vermemesi de hani etkilemiyor diye o da olmaz tabii ki yani. Ceza gerektiriyorsa etkilesin etkilemesin, ceza alması lazım yöneticilerin. Ama alıyorlar, sonra kaldırılıyor o cezalar. Hani almıyor da değiller, alıyorlar, sonra takip edip kaldırıyor.
0: Orada bu şeyi tutturamıyoruz Mert ya.
1: Yani burada
0: değil mi? Hiç olmuyor yani.
1: Yok.
0: Bir türlü tutturamıyoruz
1: o dengeyi. Bir güç savaşı var herhalde, bir şey var bilmiyorum ya da başka şeyler var. Olmuyor, illa bir polemik çıkartıyorlar yani şu konudan bile. Hani vermişsin cezayı ona işte. Ona yani, ya da biraz düşür. Tamamen kaldırılıyor. 3,5 milyon TL, 2,5 milyon, 6 aynen. Milyon TL kaldırıldı. Aynen işte. Mahmut Usta'da kim bilir kaç paraydı.
0: Ona zaten tamamen itiraz ona.
1: Hadi hak mağlubiyetin zaten pek bir şey yok. Hı-hı. Ne olacak, adam protokole girmiyor. Başka tribüne girebiliyor galiba yine. Ama hani para cezasını da kaldırıyorsun. Ne anladım o işten. Neyse, son 7-8 dakikamız programın bitimine. İlk fireyi verdik Süper Lig'de. Gaziantep'te hoca gitti, Radoy gitti. Onu tekrar hatırlatmış olayım. Bayağı da bekledik yani 3. hafta.
0: Bayağı bekledik
1: bitmeden. Hani gönül isterdi ki daha lig başlamadan bir önce gitsin.
0: Kan kokusu alan medya mensubu Mert Eren bayağı bekledik dedi. Bu kadar beklemek zorunda mıyız ilk teknik direktörün gitmesi için?
1: Abi bak, bünye o alışkanlık, kanıksama. İlk hafta başlamadan bile bir hocanın çoktan gitmesi lazımdı bizde.
0: Mert Eren'i bu kadar bekleten Türk futbolu utansın. Vallahi İlk utansın. Hocanın gidişi için.
1: İyi, Gaziantep yönetimine buradan teşekkür ediyoruz. Rado ile çok geçmeden yolları ayırdılar. Herhalde bu bir şey başlatacak şimdi, domino etkisiyle diğer yol ayrımlarında görebiliriz pat pat diye. Milli ara çünkü yakın ve geniş bir milli ara, en az bir 3-4 hamle daha gelebilir yani, şaşırmam ben.
0: Geçen haftalarda konuştuk, bir önce dört büyükler üzerinde konuşmuştuk sizle.

0: görmekte. Ondan sonra biz burada programda genele yaydık. Acaba Süper Lig'de ilk gidebilecek teknik adamlar kim olur diye. Orada biraz tabii bakınca takımların durumuna gerçekten Radoi ön plana çıkıyordu. Burada da dile getirmiştik.
1: Senin adayın da değil mi Radoi?
0: Evet, Radoi. Ama zaten ben söyleyince senin de hemen
1: Tabii tabii mantıklı.
0: şey yanmıştı kafanda.
1: Ben
0: Işık
1: Serkan
0: yanmıştı.
1: Özbalta demiştim herhalde.
0: Hı. Şimdi
1: Yani.
0: mesela bu hafta Konya Erzurum maçı var.
1: Kaybeden gider.
0: Gidebilir. Kaybeden gidebilir. O garip olmaz. Belki İlhan Palut'un bir tık daha kredisi olabilir ama
1: 7 maç oluyor onun da üst üste.
0: evet.
1: Mağlubiyet.
0: Onları da düşünmek lazım. Şimdi bütün bu noktada aslında hani Gaziantep'in zaten yaptığı teknik direktör seçimi geçen senenin sonunda enteresandı. Geçen senenin sonunda hiçbir şey vermemişti, ışık vermemişti Antep yeni teknik direktörüyle. Bu sene de pek iyi başlamamıştı. Zaten biraz sorunlu bir kulüp. O yüzden biraz da beklenen oldu demek yanlış olmaz. Tabii bundan sonraki seçim de önemli. Şimdi siz mesela böyle cesur diyebileceğimiz bir Radoi kararı aldınız. Teknik direktörü getirirken söylüyorum, gönderirken değil. Getirirken öyle bir karar aldınız. Şimdi tekrar mesela nasıl bir karar vereceksiniz?
1: Valla dün Yağız Çağdaş Atan dedi. Önce olmadı dedi. Orhan Ak ve Mehmet Topal şu anda aday
0: Yani
1: dedi.
0: 3 adaydan da olmaz, net söyleyeyim. 3 adaydan da olmaz. Bakalım, ben de merak ediyorum. Antep çünkü yani ummadığı kadar zor bir sezon da geçirebilir. Böyle giderse.
1: Evet, şaşırtıcı olmaz. Son iki haber. Messi Arjantin milli takımına vedayı etti. Dün bir yazılı bir açıklama paylaştı yıldız oyuncu. Bu kararı almak beni çok yaraladı. Hala da canımı yakıyor ama artık zamanı gelmişti. Yemin ederim ki her şeyimi verdim. Her zaman terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Sadece son birkaç yılda kazandığımız kupalarda değil, onların çok öncesinde de. Sizi mutlu etmek ve birer Arjantinli olmaktan gurur duymanız için her şeyimi verdim, dedi Lionel Messi. Ve artık ben de taraftarım diyor. Kenardan takımı destekleyeceğim. Sadece iyi günde değil, özellikle de kötü günlerde. Ve sonrasında da işte herkese teşekkür etmiş ve şöyle bitirmiş. Tanrım, beni Arjantinli yaptığın için teşekkür ederim. Haydi Arjantin. Vamos Arjantin. Mesajıyla Messi bitirmiş. Duygusal bir veda.
0: 207 milli maç Messi, 125 gol, 68 asist milli takım kariyerini maç sayısı, gol ve asist sayısı olarak bu şekilde tamamladı. Bence 3 Dünya Kupası finali oynaması müthiş. 2014'te finali oynadı, 1-0 kaybetti. 2026'da finali oynadı, 1-0 kaybetti. 2022'de kupaya gitti.
1: 90 dakika içinde yenilmedi.
0: Doğru. Doğru.
1: Uzatmada o bir sıfırlar geldi değil mi?
0: İki kez bizim Avrupa Şampiyonası niteliğindeki Güney Amerika'daki kupayı kazandı. Bu da onun için çok çok değerli. Ama açıklamasında söylediği gibi her şeyini verdi milli takıma. Bence muhteşem bir milli takım kariyeri. Hatta o işte bırakıp geri dönmesi bile başlı başına çok büyük bir hikaye. Valla işte insan yavaş yavaş tabii sonun geldiğini görünce biraz duygulanıyor, buruluyor. Ama doğru kararı verdi. Bundan sonra devam etmesi hem yaşı itibariyle hem de artık performans itibariyle. Bir de Arjantin'in de yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı var. Çünkü Arjantin demek Messi demek olmuştu. Artık biz de kendi yolumuza gitmeliyiz.
1: Tabii.
0: Onun da bir gerçek tarafı var. Arjantin de şimdi biraz daha farklılaşacak. Orada rol dağılımı farklılaşacak. Müthiş bir iş milli takımda. Ama insan biraz tabii üzülüyor. Mesela ben olsam Ronaldo yerinde de bu kararı açıklarım artık.
1: Evet, Ronaldo da geç kaldı açıklamakta şu ana kadar.
0: Tabii artık Dünya Kupası da bitti. Şimdi hemen Bismillah şey başlayacak. Uluslar Ligi başlayacak. Şimdi Uluslar Ligi'nde büyük ihtimalle oynayacak. Ama işte gerek var mı? Gerek yok. Aslında Ronaldo da alsa bu kararı, onun açısından da iyi olur. Messi'nin zaten bu Dünya Kupası'na gideceği bile hani zamanında tartışıldı. Ama o kararı aldı ki Dünya Kupası'nda da çok iyi hazırlanmıştı. O bakım

0: da çok takdir edildi zaten. Müthiş bir Dünya Kupası oynadı. Hani final maçını da alsalardı zaten tahmin bile edemiyorsun neler olabileceğini. Finalde kaybetti ama oraya kadar da neredeyse tek başına takımı getirdi. Daha ne olacak?
1: Son haberim, milli takım, amile erkek basketbol takımımız dün Dünya Kupası elemeleri ikinci tur J grubundaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etmeyi başardı. İlk tur maçlarıyla birlikte 8'de 8 oldu Türkiye ve Dünya Kupası bileti kazanan da ilk takım olmayı başardı. Zaten Ergin Ataman 2-3 galibiyet yeter demişti. 2 galibiyet yetti milli takım için. Bu arada iki maç vardı. Şimdi bir sonraki ara Kasım'da mıydı fikstür? Bir de 2027'de var ama onlar artık formaliteden öteye geçmeyecek milli takım için. Milli takımı da tebrik edelim ve
0: Evet, en sevdiğim yaklaşım. Diğer takımlarla aranda ciddi bir fark var. Ama o farkı maçlarda da göstermen gerekiyor. Milli takım gösterdi ve ikinci kademenin ilk iki maçında da o bileti cebine koydu. Bundan sonra çok rahatsın işte. Bundan sonra istediğini yapabilirsin. Bundan sonra oyuncular için de herhangi bir stres olmaz. Kimse için olmaz. Zaten olmayacaktı ama minimum maç sayısında maksimumu yaptın. 8 maçta o bileti cebine aldın. Tebrikler yani, müthiş. Keşke bütün herkesin yaklaşımı böyle olsa. Ben bu yaklaşıma hastayım. Bayılıyorum. En çok sevdiğim yaklaşım bu hayatta. Erken bitirebildiğin kadar işini bitir. Ondan sonra artık ne yapıyorsan yap. Gençleri mi oynatacaksın? Aynı şekilde devam etmek istiyorsun. O sana kalmış. Ama kimse artık bundan sonra gıkını çıkaramayacak sana. Bence müthiş. Tebrikler tekrardan.
1: Bugünlük bitirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
8: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Ettire'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün tam kadroyuz, Genco Boran ve Mert Elen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Herkese iyi salılar.
2: Vallahi iyi salılar.
0: Senin haftanın favori günün hangisi ve en sevmediğin gün hangisi Genco?
2: Ya okul varken...
0: Cuma günü yok artık. Okul geçti. Şu anda büyüdün sen abi.
2: Şu anda fark etmiyor.
0: Artık büyüdün.
2: Şu anda fark etmiyor. Ama çarşamba, perşembe off olduğu için seviyorum.
0: Seviyorsun. Salı ile alakalı bir şeyin var mı?
2: Salıyı da seviyorum. Çünkü...
0: Tam bir sevgi kelebeği.
2: Ay, son iş günü.
1: Her gün ayrı bir güzellik.
2: Bak, son iş günü. Ya bir de ben yalan söylemeyeyim. Şampiyonlar Ligi olan bütün hafta işlerini seviyorum. Ama Şampiyonlar Ligi olsun.
0: Şampiyonlar Ligi haftaya başlıyor.
2: Evet.
0: Bu haftaya 3 gün mü oynanacak?
2: Evet.
1: Evet.
0: 3 gün değil mi? Salı, çarşamba, perşembe. Hafta, ilk hafta öyle oynuyor. Onu da güzel yaptılar. İyi bir fikir bence. Şampiyonlar Ligi'ni tek bırakmak, 3 güne yaymak.
1: Evet, bir haftayı öyle yapıyorlar.
0: Bir başlangıçta bir hatırlatıyor kendini Şampiyonlar Ligi olarak. Evet. Yoğun bir gündem var. Dün Süper Lig'de 3. haftayı tamamladık. Beşiktaş şov yaparak kazandı Çorum karşısında. Trabzonspor Ahmet deplasmanında kaybetti. O karşılaşmalara değineceğiz. Az önce Galatasaray Deniz Gül'ü açıkladı. Deniz Gül'den bahsedeceğiz ve Fenerbahçe'de de Cihan Kamer, o da bugün bir sponsorluk anlaşması kapsamında basının karşısına geçti. Fenerbahçe'nin transfer politikasını tek tek anlattı. Tabii ki ona da değineceğiz. Dediğim gibi yoğun bir gün, güzel bir gün. Tam kadroyuz. Mesajlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. 0538 052 1487. Hemen Genco Boran'a döneyim. Leslie Batrakov ve Deniz Gül, artı bir de ismini unuttuğum
1: Leo.
0: Leo
1: duymasın.
2: Yani
0: 4 transfer oldu.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben Batrakov'u ilk maçta çok beğendim. Yani fark yarattı. Şu çok hoşuma gitti. Oyunun ikinci yarısında zaten böyle bir maçın koptuğu bir dönemdi. Yani topu alan ileri gidiyordu. Hücum presin çok az olduğu, fakat topu alan oyuncuya da böyle baskının, böyle hızlı bir şekilde baskının olduğu bir dönemde, hani her topu aldığında bir sonraki hamlesini daha top gelirken düşündüğünü ve uyguladığını gördüm. O çok hoşuma gitti. Topu hep ileriye taşıma isteği çok hoşuma gitti. Yani ilk maç olması itibariyle bayağı bence iyi sorumluluk aldı. İlginç de bir maçtı zaten bence Galatasaray açısından Göztepe mücadelesi. Batrakov'u beğendim. Leo, ya umarım olur. Dün Mert'e söyledim. Leroy Sané gelirken çok karaları bağlamıştım. Çok hayal kırıklığına yaşayacağımızı düşündüğümü söylemiştim ki bence Galatasaray taraftarı hayal kırıklığı yaşıyordur şu anda Sané ile ilgili. Sana da söyleyeyim, Mert'e söyledim. Leo'dan daha umutluyum.
0: Daha umutlusun.
2: Daha umutluyum.
0: Güzel.
2: Onu söyleyeyim. Çünkü bana göre Leo, Osimhen'in kanat versiyonu gibi. Fizik anlamında çok üstün bir oyuncu. Yani çok süratli, fiziğini çok iyi kullanan, işte yani Osimhen'deki hücum oyuncusu olarak söyleyebileceğimiz, gördüğümüz o bütün o pozitif özellikler kanat oyuncusu olarak bence Leo'da var. Deniz Gül, tabii Deniz Gül bence iyi bir yedek olacak en nihayetinde. Orada Deniz Gül de eminim ki ben Porto'da oynuyorum, Türk milli takımında oynuyorum, Osimhen'i keserim diye gelmiyordur. Yani biraz takip ediyorsa Galatasaray'ı ve Osimhen'i, neden geldiğini biliyor. Bir sorun çıkacağını oradan da zannetmiyorum ve güzel bir yedek olacak bence. Gayet iyi bir yedek olacak. Osimhen de isterse dinlenir, eder. Üçüncü, dördüncü isim kimdi?
0: Leslie. Ben dört transferi saydım sadece. Yani Leslie için, ekstra bir yorum için değil de.
2: Yani Leslie şu ana kadar hayal kırıklığı. Yani bir değişiklik olmazsa Lemina Torreira ikilisiyle devam edilecek gibi gözüküyor.
0: Şu ana kadar onun üzerinden kaç bütün transferlere?
2: Yedi buçuk.
0: O kadar hani bir hayal kırıklığın yok o zaman. Yani 7.5 iyi bir not bence.
2: Ya şöyle, çok geç kalındığını her zaman söylerim ama Batagov'u beğendim. Leao umarım iyi olur. Sonuçta şimdi kötü oldu diyelim. Kalkıp da yönetimi, Leao'yu, Türk futbolunu falan bir şey suçlayacak halim yok. Yani buraya ne oyuncular geldi?
0: Sen hamle olarak düşün, planlama olarak düşün. Oyuncu karakteri, profili, takıma uyup uymaması. Yani, çünkü sonuçta gelecekte ne olacağını tahmin etmek imkansız.
2: Şimdi şöyle, bak Leao Milan'da sorumlu bir oyuncuymuş ama Türkiye'de de Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş özellikle bu takımların taraftarı futbola küsmüş, kulübe küsmüş, ondan sonra böyle zihinsel sorunlar yaşayan isimleri futbola geri kazandırmakta çok profesyoneller. Onu çok iyi başarıyorlar. Dolayısıyla Leao'nun o anlamda bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Bence kendini burada gösterecektir. Benim düşüncem bu şekilde. Kanat opsiyonuna da

0: Uçuk ve bir şey demiyorum. Diyemezdim de, ilk alındığında diyemezdim ama izledikten sonra Batrakov ve izlemesem de etiket marka olarak Leao'ya inancım benim yüksek.
1: Evet, Deniz Gül Galatasaray'ın yeni transferi. 2004 doğumlu bir oyuncu. Milli takımın oyuncusu. İsveç doğumlu Deniz Gül. 1.92 boyunda. Fiziği gayet iyi. 10 kez milli takımda yer aldı. 2 golü var. Biliyorsunuz Porto'dan transfer edildi. Ve net bir santrafor Deniz Gül. Mert, Deniz Gül transferi gene geç geldi. Sence bazı arayışlar oldu da artık son günlere gelince daha fazla onu uzatmamak için Deniz Gül'e mi dönüldü? Yoksa Deniz Gül hep cepteydi, olabilirdi de yine hani biraz daha beklendi başka bir opsiyon için. Tamam, artık Deniz Gül'e alalım mı dendi. Herhalde çok böyle baştan itibaren düşünülen bir şey gibi gözükmüyor. Genel olarak bir isim gibi gözükmüyor. Ama genel olarak baktığında mesela ben bayağı olumluyum. Deniz Gül'ün iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'a katkı verecek bir oyuncu aldığını düşünüyorum. Profil olarak da farklı olduğu için. Ben bayağı olumluyum. Yani çok genç de bir oyuncu. Fizik olarak da üstün. Galatasaray'a katkı verir düşüncesindeyim. Sen nasıl okuyorsun hani Galatasaray'ın bu ikinci santrafor arayışı? Deniz Gül orada neredeydi, nereye geldi? Nasıl yorumlarsın?
2: Ben de bu arada olumlu taraftayım Deniz Gül'ü. O kısa sürede izleyebildik tabii milli takımda. Orada beğenen futbol severlerden biriyim. Transfer sezonuna hangi alternatif santrforla başladı Galatasaray? Bir tabii Icardi hala devam etme ihtimali vardı. Bir de benim hatırladığım John Duran.
1: O konuşalım tabii.
2: İlk seferinde ki sonra Okan Buruk yalanlamıştı ama John Duran konuşuyordu. Yani U23 bir oyuncu bakıyordu Galatasaray. Yabancı bir oyuncu bakıyordu. Son dönemde Demirović ismi ortaya çıktı. 23 yaş üstü bir isim. İşte bir ara Harder gündemdi. Farklı isimler gündeme geldi. Orada çok net bir karar Galatasaray'da sanki yoktu. Diğer bölgelere yapılacak takviyelere göre şekillenecek gibi gözüküyordu. 23 yaş üstü hakkını Leao'dan yana kullanınca işte Santrfor'da da ya U23 bir yabancı ya da yerli bir oyuncu olacaktı. Orada da demek ki istediği U23 yabancılar olmadı. Ve Deniz Gül alternatifinde karar kıldı. Belki Porto'da ilk başta satışa sıcak bakmıyor da olabilir. Yaz döneminin başında belki kapısı çalındı. Ama biz Deniz'i tutacağız dendi. Ama sonra gelişmelerle birlikte. Şimdi şeye bakmadım ama Porto bir transfer yaptı mı Santrfor'a?
1: Ben de okumadım.
2: Çünkü bir ara
1: Bakalım.
2: Jesus konuşuluyordu. O transfer olursa Deniz'in satışına izin verilebilir gibi ben düşünüyordum.
0: Ama Deniz Gül'ün de Galatasaray'a çok gelmek istediğini okudum ben.
2: Evet, Galatasaraylıymış
0: Evet,
2: zaten.
0: yani
2: Hatta
0: acaba onunla o böyle bir 2-3 gün, bir hafta neyse Deniz Gül menajeri aracılığıyla belki yönetime, teknik direktöre niyetini çok belli ettikten sonra bu çocuğu da burada tutmamızın bir anlamı yok. Baksana, çocuk gitmek istiyor yu belki empoze etmiş olabilir diye düşünüyorum ben.
2: olabilir ama yine de Porto onun yerine bir oyuncu transfer etmeden satışa izin vermez. Birinci santrforu Samu sakat. Bir iki buçuk ay daha olmayacak.
1: Jimenez almışlar.
2: Jimenez almışlar mı? Santiago Jimenez, Milan'dan. Tamam, o zaman.
1: Kiralık daha doğrusu.
2: Ne zaman o
1: kiralamış.
2: transfer resmileşmiş Ali abi? Vallahi ben de kaçırdım.
1: Bakayım. Kiralık diyor.
2: Çünkü daha yeni Yusuf Akçiçek transferinde de benzer şey konuşuldu. Yani
0: Evet.
2: yerine bir oyuncu almadan göndermiyoruz
0: Evet,
2: dedi
0: alırsak
2: Aliler.
0: iyi gidiyor.
2: Ama işte alınmıyor gibi gözüküyor şu aşamada. Bugün yapılan haberlerde Leipzig'ten Bitshuayi Galatasaray'ın ilgilendiği stoper
1: Bir dakika,
2: adayı.
1: burada 30.06, ha 2027, pardon 2026, 31 Ağustos'ta olmuş Mert.
0: Dün
2: Ha, dün
0: yani.
2: mü
1: Dün
2: açıklamışlar?
1: olmuş. 31 Ağustos'ta olmuş.
2: Tamam, o zaman
0: O
2: oturuyor Deniz
0: yüzden
2: Gül
0: açıklanıyor
2: transferinde.
0: şimdi.
2: Evet. Çünkü vermez yani. Bir tek Andre Silva kalıyordu sağlıklı. Elinde
1: Aynen.
2: Deniz Gül'de sattığı noktada. Porto öyle bir şey yapmaz. Tek
1: Jimenez'de
2: santrfora
1: büyük bir
2: gitmez.
1: potansiyel ama Milan'da o potansiyeli gösteremedi.
2: Evet, olmadı. Feyenoord'daki
1: Aynen.
2: performansı
1: Dolayısıyla
2: gösteremedi.
1: tekrar böyle aslında bir şans verilebilecek kalitede bir golcü. Hani tekrar
2: Aynen.
1: bir patlama yapabilir.
0: Beyinden doğabileceği bir yer Porto
1: Aynen
0: kesinlikle.
1: öyle. Hani o ligde tekrar bir çıkış yakalayabilir gerçekten. Deniz Gül tabii o kadar yani Jimenez gibi bir golcü değil. Hani son vuruşları o seviyede olan bir golcü değil ama o da işte farklı özellikleri var. Yani etrafındaki isimleri oynatabilecek özellikleri var. Evet, Galatasaray Deniz Gül'ü açıkladı diyelim. Hani resmi olarak açıklanmadı da görüşmelere başlandı, açıklandı oyuncuyla. Galatasaray'ın bu sezonki dördüncü transferi olmuş oldu. Şimdi saatlerimiz 14.13. Araya gidelim. Son gelişmeyle başladık. Deniz Gül gelişmesiyle.

0: Aradan sonra Fenerbahçe'ye döneceğiz. Fenerbahçe'de de Cihan Kamer açıklamalar yaptı Fenerbahçe'nin transfer politikası ile ilgili net olarak. Onları konuşacağız. Ardından da Beşiktaş ve Trabzonspor'un dünkü maçlarına döneceğiz. Mesajlarınız WhatsApp hattına geliyor. Mesajlarınıza da arada bakacağım. 0538 052 1487.
1: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.17 oldu. Sağ olsun reklam arasında Genco gene bizi şaşırtmayı başardı. Dönelim Cihan Kamer'in Fenerbahçe ile ilgili söylediklerine. Talişka gidiyor.
1: Evet. Çağlar da gidiyor.
0: Çağlar da gidiyor.
1: Ben ona biraz şaşırdım.
2: Stoper yokken mi?
1: Hayır, yani yerli oyuncu en nihayetinde. Hani yabancı şey yok. Tamam, belki çok sakatlandı. Bilmiyorum, belki maaşı da mı acaba yüksek, rahatsız ediyordu.
2: 75 milyon euro.
1: Ama yani ben ne olursa olsun Çağlar'ın kalması taraftarı olurdum diye düşünüyorum kendi kendime.
2: Şu an iki yedeği Opong ve Yiğit Efe mi? Hı hı. Başka da yok.
0: Osterwolde takımda kalıyor ama artı 2'ye yazılacak.
2: O kupada oynar.
0: Sakatlığı sebebiyle. Belki ara transfer döneminde bir değişikliğe gider Fenerbahçe kadroda. Fenerbahçe adına transfer dönemi kapanmıştır dedi Cihan Kamer. Hiç boşuna sosyal medyadan arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar. Alınabilirse U23 olarak bir ihtimal olabilir. Sonuç olarak yerli yabancı transfer sezonu kapanmıştır. 1-2 gün içerisinde, yani ayın 4'üne kadar genç 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek diyor. Bunun gerçekleşmemesi halinde de önemli değil. Kadromuz yeterli diye düşünüyor Fenerbahçe tarafı. Bu oyuncunun kanatlarda oynayabilen bir santrafor olacağını da,
2: 10 numara.
0: 10 numara olacağını da söyledi Cihan Kamer.
2: Bunu anlamadım ben mesela. Fenerbahçe'nin kanatlarda da oynayan bir mi, 10 numaraya mı ihtiyacı var? 8 numara da oynayabilecek bir 10 numaraya mı ihtiyacı var? Sabah McTominay üzerinden konuştuk. Zaten kanatta çok opsiyon yok mu Fenerbahçe'nin? Ben o kısmı anlamadım.
1: Oğuz'u da kazanmasıyla birlikte değil mi?
2: Oğuz var, işte Nene, İrfan, Kerem.
1: Sağda zaten Greenwood
2: var. 5 oyuncu var. Merkez eksik. O vurguyu ben anlamadım, mantığını.
0: Evet. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda çok değerli oyuncular var. Çağlar'ın gidişiyle alakalı olarak taraftarla yaşadığı problemi de söyledi. Hani neden gidiyor? Aslında onun da önemli sebeplerden biri olduğunu anlıyoruz Fenerbahçe'de. Diego Carlos'u Fenerbahçe zaten dün çıkmıştı, haberler gönderiyor. Diego Carlos konusuyla alakalı olarak da sabah ben dile getirmiştim. Onunla ilgili de bir soru soruldu. Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz diyor. Yalnız bu transfer bedeli dediği, sonra bir soru daha soruldu. Bonservisinin taksitini ödemeye devam ediyor.
2: Tabii tabii, şeyi söylemiyor. Yıllık ne kadar verecekler hani maaş olarak.
0: Onları daha sonra söyleyeceğim dedi. Hemen bir sonraki soruda. Daha sonra onları konuşuruz dedi. Hani orada da çok işlerin istedikleri gibi gitmediği belli. Zaten bu şartlarda gitmesi kolay değil. Aynı şekilde Amrabat için de, yani Amrabat'ı Fenerbahçe göndermek zorunda kalıyor. Gönderiyor. Yani oyuncu bonservisini alıyor. Büyük ihtimalle Ajax'a bedava gidecek. Ama Fenerbahçe Ajax'ın bedavaya aldığı Amrabat'a 8 milyon euro daha bonservis bedeli ödemeye devam edecek. Gerçekten inanılmaz pahalı operasyonlar bu oyuncu gönderme işleri. Daha bu maliyette, yani Diego Carlos artı Amrabat, 16 milyon euro daha maliyet yazacak Fenerbahçe'ye.
1: Ve gidecek oyuncular.
0: Gidecek oyuncular, artı bir de şeyleri var bu oyuncuların. Hani sözleşme feshedilirken alacakları yıllık ücretin bir bölümünü aldıkları kesin. Yani nereden baksan minimum 20 milyon euro gibi bir rakam gözüküyor. İki oyuncu da sabah ben asıl önemli olanın bu olduğunu söylemiştim. Tabii orada olay sadece işte Fenerbahçe açısından değil, bütün büyük kulüpler için böyle oluyor ne yazık ki. Bu çok ciddi bir maliyet.
2: Bu arada Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi de bonservis taksitlerini eminim 3 yıl 4 yıllık vadeye yaymıştır. Yani kendileri bir yıl sonra gidecek ama yeni gelen yönetim de onların taksitlerini ödemeye devam edecek. Bu bir süreç bu arada. Bu Amrabat, Diego Carlos'ta anormal bir durum yok. Hani bu döneme özel bir durum yok. Kendilerinden sonraki dönemde de benzer şeyler olacak. O taksitler ödenecek.
0: Şöyle diyor Cihan Kamer. Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane oyuncu almıştık. Biri Andre Santos, diğeri Baroni. Birisi milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar toplamı 11 milyon euroydu diyor. Bu oyuncuların toplamı. 750 bin 800 bin euro da maaşları vardı diyor. Şimdi baktığınız zaman bir futbolcu için 40 milyon 50 milyon euro bonservis bedelleri, 10 milyon euroya varan maaşlar, %40 üzerinde ödenen vergiler, bu durumu idare etmek, hakikaten ekonomi yönetmek çok zor diyor de Cihan Kamer sözlerine ekledi. Ama bunu bir tarafa koyalım. Zaten bu dediğim gibi bütün kulüplerin derdi ve büyük bir problem, ciddi bir problem. Rakamlar akıl almaz. Boşa attığımız paralar da akıl almaz. O da bizim hatamız ülke futbolu olarak. Ama onun dışında planlamaya geri dönecek olursak, Çağlar gidiyor. Talisca gidiyor. Şu an kadrodaki oyunculardan. Ve gelirse kanatlarda oynayabilen bir 10 numara genç oyuncu geliyor. Gelmezse de gelmiyor.
2: Gelmezse de Asensio ve İrfan Can 10 numara pozisyonu için herhalde.
1: Kanat da oynuyor İrfan.
2: İrfan kanat da oynayabiliyor. Riskli mesela 10 numara rotasyonu Fenerbahçe'nin. Yani o 8 numara rotasyonu da riskli. Alternatif olarak İsmail ve Bartu var. Şu anda 5. bir isim var mı Kante Gündüz'ü haricinde? Yine İrfan Can'ı belki eklersin.
1: 8 numarayı mı?
2: 8 numara için alternatif. Stoper çok riskli. Yani Akiye ve Şikriyer'e bir şey olduğunda Oponk veya Yiğit Efe, ikisi de 2004 doğumlu. Hı. Çok tecrübesi olmayan oyuncular. Yiğit Efe ilk çıktığında ben çok beğenmiştim performansı. Ya, sonra
1: galiba,
2: çok düştü.
1: Özür dilerim, Oponk galiba Dünya Kupası'nda
2: vardı Kargana kadrosu.
1: Değil mi?
2: Tabii süre aldı.
1: Ya ben Oponk'u beğendiğimi hatırlıyorum çünkü. Ama tabii süreklilik anlamında orada haklısın. Hele ki Ake gibi çok fazla sakatlanan bir oyuncuya sahipken, İşte o yüzden ben zaten biraz Çağlar hani bir iki maç idare edecek şekilde kalır diye düşünüyordum ama açıklamada taraftarlar arasında yaşadığı sorun da söylenmiş. Evet,
2: Çağlar da pek belli ki istemiyor devam etmek büyük yani bu ortamda. O yüzden ondan tabii verim alamayacağını düşündüğü noktada yollar ayırabilir. Fakat ben hala şunu anlamıyorum. Neden yerli bir sol stoper arayışı yok Fenerbahçe'de? Bir ara vardı. Şu an mesela Yusuf'a niye gitmedi Fenerbahçe şimdi? Son iki günde Galatasaray okuduk. Ümit'e niye gitmiyor? Ya da Adil hani bir yerli daha alsa daha iyi değil mi mesela Fenerbahçe? Bütçesi
0: limit
2: yok
0: sıkıntısı
2: mu?
0: Olabilir mi? Bütçe değil de limit sıkıntısı olabilir mi?
2: Vallahi limit sıkıntısı Malik Fofana'lar falan konuşulduğu noktada, gerçi bilmiyorum o sosyal medyanın köpürtmesi mi, ama yani limit sıkıntısı ben aklıma gelmezdi bu kadar para harcandığını.
0: Ya da ikinci alternatif, hani Oponk'u direkt üçüncü stoper olabilecek kalitede görüyor demek ki Fenerbahçe.
2: Dört yok işte ama.
0: Dört de iyi tefe olur.
2: İşte yani.
0: Bir süre sonra.
2: Olur tabii ki, olur. Bana göre olur. Benim için problem yok ama benim görüşüm daha uygun olmuyor.
1: Daha bakış. Kaç olsun ama. Ya ben Oponk'u 3 derim bu arada. Ben Oponk'u 3 derim. Dörtte iyi tefe olduktan sonra daha kim olsun zaten.
2: Peki. Bana da uyar bu arada. Ben hayır, bu kamuoyu açısından
1: transfer
2: söylüyorum.
1: Yapılmasının gereksizliği açısından söylüyorum. Yoksa Çağlar'ı tutardım diyorum yine. Hı hı. Ama bu rotasyona ben Fenerbahçe'ye çok riskli der miyim? İşte orada bir tek olay Ake'ye bakacak. Ake'nin sakatlanmasına.
0: Hı hı. Şöyle bir soru gelmiş. Acaba Çağlar bu performansıyla Galatasaray'da olsaydı Genco Boran yine kalsın ister miydi?
1: Aldığı para kaç dedin Mert?
2: 2.75.
1: Şimdi ben onu bir...
0: Evet, cevabı almış oldunuz evet. Demek ki. Genco böyle hani şeyde Beşiktaş alabilir. Fenerbahçe'de kalsın.
1: Algıcı Genco.
0: Galatasaray'a gelmesin yeter ki olarak Genco yorumlarını bu şekilde yapıyor. Evet Mert.
2: Yani çok riskli bir kadro planlaması var Türkiye şartlarında bence Fenerbahçe'nin. Çift kulvar, bir de kulvarlardan biri de Şampiyonlar Ligi. Rekabetin daha üst düzey olduğu bir yerde büyük bir riske girdi. Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili endişeler. İrfan Can'ın hani ilk

0: dönemindeki gibi İsmail Kartal'la aynı performansı vereceği şüpheli. Son maç kıpırdandı ama sezon öyle yüksek perdeden başlamadı İrfan Can. Mesela Ake'nin Genco abinin söylediği sakatlık riski, Lukaku'nun geçen yılı sakat geçirmesi, son 1,5 yılda çok gol atan Talisca'nın gönderilmesi, yani çok riskli Semedo'yu tutması mesela, hani Semedo'yu tutup Talisca'yı göndermesi. Baya bir risk aldı Fenerbahçe. Sağ sonuçları iyi gelirse hasarsız atlatır ama sağ sonuçları gelmezse yönetim üzerindeki baskı bence en az İsmail Kartal kadar olur bu dönem diye düşünüyorum.
1: Bu sefer hani bir önceki yönetim golcü yok, golcü alınmadı diye topa tutulmuştu ya. Bu sefer sence olursa 10 numaradan mı olur, stoperden mi?
0: Talisca'yı göndermesinden olur.
1: 10 numaradan olur yani.
0: Evet. Talisca'yı göndermesinden olur.
2: Tabii çünkü Talisca garanti 20 gol demek. Şimdi Fenerbahçe ondan vazgeçti.
1: Ama bakın Skriniar geçen sene sakatlandığında da neler yaşandı.
0: O da
1: Bir
0: olabilir bu arada.
1: Kere bir kere bir
0: İkisi de
1: sakatlık olayı
0: olabilir.
1: yaşandı çünkü Fenerbahçe'de
0: Bu arada ikisi aynı anda
1: savunmada.
0: da olabilir yani. Hem 10 numara hem stoperden de
2: Ama
0: gol
2: şöyle,
0: yiyebilir.
2: şöyle şimdi mesela Fenerbahçe'nin sağ bekinde Semedo takım için olmazsa olmaz bir performans sergiliyor mu?
0: Bence hayır.
1: Bence de.
2: Bence çoğu kişi bu soruya hayır cevabı verir.
1: Ama olması da yani neden olmasın?
2: Ya tabii ki neden olsun ama yani Türkiye Ligi'nde Semedo'yu gönder, Talisca'yı tut. Bence hiçbir şey hissetmezsin savunma anlamında. Hani sana
1: Semedo'nun
2: hiçbir
1: yokluğu anlamında.
2: evet yani sana hiçbir zarar olmaz neredeyse. Avrupa'da Talisca açısından hep konuşulan işte fizik gücü yetersiz, baskı yapamıyor. İşte takımı yöneten, yönlendiren bir oyuncu değil. Doğru. Ama Talisca gibi şapkadan tavşan çıkartacak o şut kalitesine sahip, o skorerliğe sahip az oyuncu var Fenerbahçe'de. Öyle olduğu noktada Avrupa'da da bence Fenerbahçe'nin çok işine yarardı Talisca. O yüzden mesela ben de ağırlıklı olarak eğer yapabiliyorsam sağ bek Semedo'dan vazgeçmeye çalışırdım. Çünkü Talisca'yı gönderip kanatlarda oynayabilen bir 10 numara dediğin zaman biraz garip kaçıyor bana. Yani direkt bir kanat alsa Fenerbahçe o
1: Evet,
2: zaman
1: değil mi?
2: tamam tercih diyeyim ama hani kanatlarda oynayabilen bir 10 numara dediğin zaman Talisca'yı genciyle değiştiriyorsun gibi oluyor ağırlıklı olarak. Orayı çok anlamadım ben de. Bakalım bunu zaman gösterecek. Az önce sizler de söylediniz hani İşte Fenerbahçe'nin alacağı skorlara göre tabii ki bu planlamanın artı ve eksi yönleri ortaya çıkacak. Eğer işleri iyi giderse doğru karar verilmiş olabilir. Ama herkes tabii şu an baktığı noktada bir şey söylüyor. Yani doğru değil. Bunlar tartışılır. Ama Fenerbahçe'de böyle bir planlama var. Özetlemek gerekirse Çağlar takımdan ayrılıyor. Talisca takımdan ayrılıyor. Bunlar net konular. Cihan Kamer söyledi. Bir U23 transferi olacak Fenerbahçe'de. O da kanatlarda oynayabilen bir 10 numara ama olmazsa da olmayacak. Onun dışında Fenerbahçe'de bir hareket beklenmiyor. Artık transferin son bir iki gününde. Bugün Avrupa'nın 5 büyük liginde transferde son gün. Avrupa'nın 5 büyük ligi son 2 sezonda anlaşıp transferin son gününü aynı güne denk getirdiler. Çünkü öteki türlü bayağı bir karışıklık oluyordu Avrupa genelinde. Şimdi aynı gün sonlandıracaklar. Bugün de bayağı bir hikaye çıkıyor gibi gözüküyor. Avrupa futbolunda işte sabah Mert bahsetti. Manchester City NDI'yi alıyormuş dedi. Onun biraz ben arkasını araştırdım. Meğer Tottenham'la Everton, Richarlison NDI takası için anlaşmış.
0: Evet.
2: Oyuncular yer değiştireceklermiş. Ondan sonra olmayınca Richarlison kalmaya karar veriyor.
0: Tottenham Mudrik'i Chelsea'den
2: Aynen. Şimdi
0: almak
2: onlar oraya
0: üzere
2: evriliyor
0: falan
2: olay. Yani
0: şey çok
2: olaylar baya karışık.
0: şey Fofana'ya ben sabah Arsenal dedim. Sunderland'e gidiyormuş.
2: Doğru.
0: O da
2: İşte
0: Mike
2: Manchester
0: Fofana.
2: City Enzo Fernandez'i de alacak gibi gözüküyor Chelsea'den.
0: Aynen.
2: Orada bir son gün Premier Lig çılgınlığı yaşanacak gibi. Ama Fenerbahçe'de durum bu. Peki saatlerimiz tam 14.30. Şimdi ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor'un dünkü lig maçlarıyla dönelim.
3: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç mesaj